0: ya da kirada bulunan diğer yerli isimler hiçbir şekilde kadroya dahil edilmedi. Onlara zaten lig bitmeden bile haber yollanmıştı. Yani kendinize şimdiden takım bulun diye. Onlar artık yeni sezon öncesi gelecek olan teklifleri değerlendirecekler. İtalyan'a gerçekten çok enerjik, çok hırslı. Oyuncularıyla birebir yakından ilgileniyor. Tabii Twitter'da da, sosyal medyada da gündem oluyor sürekli. Diyalog halinde sürekli koşuyor. Oyuncularıyla birlikte oldukça mesafe kat ediyor. Hazırlık maçında da dikkatimizi çekti. Yine orada da çok sert uyarıları vardı. Tatlı sert uyarıları vardı. Özellikle bek oyuncuları Taylan Butt hemen kulübenin önündeydi ve her taç atışından sonra, her işte atağa çıkıldığında onun içeri kat etmesini talep etti. Bunun yanı sıra geçtiğimiz sezon forma giymeyen, yani gönderilmesi düşünülen Jalon'un da artık önemli olduğunu ifade edelim. Jalo'yla Italiano'nun özellikle yakından ilgilendiğine dair bilgiler edindik Beşiktaşlı yetkililerden. Eldeki mevcut kadroda Jalo'nun da devam edeceğini söyleyebiliriz. Yine Çerni kadroda belki Sergen Hoca ile düşünülmüyordu gönderilmesi. Yani iyi bir teklif gelirse gönderilmesi düşünülen isimlerden de ama onun da artık kadroda kalacağını söyleyebiliriz. Yine az önce söyledik Taylan Bulut, Sergen Hoca'nın hiç şans vermediği bir oyuncuydu ama Italiano ile birlikte o da aslında o ayrılık şeyini, biraz daha ayrılık isteğini biraz daha geride bıraktı. O da kadroda düşünülen bir oyuncu halinde şu anda. Mourinho ile birlikte Beşiktaş'ın sağ bek rotasyonu oluşturacak gibi görünüyor. Italiano da onun yakınlığına ilgileniyor. Yani Italiano'nun şu ana kadar hırslı, istikrarlı bir profil çizdiğini, görüntü çizdiğini, o hırsla uğraştığını söyleyelim. Hırslı bir takımı sahada göstermek için uğraşıyor.
1: HT Spor'dan Oğuzhan Genç, Beşiktaş'ın Slovakya kampından tüm gelişmeleri bizlerle paylaştı. Oğuzhan çok teşekkürler, kolaylıklar diliyorum sana.
0: Teşekkürler, iyi yayınlar.
2: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
3: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
1: Radyo Spor'da saatleri 18.52 yaptık. Oğuzhan'ın da bir yere yetişmesi gerekiyordu. O yüzden hemen telefon bağlantısıyla programa bir giriş yaptım. Beşiktaş bugün oldukça hareketliydi. Bir kez daha özetleyeyim Beşiktaş'ın gündemini. Nübel'in transferi gerçekleşti. Alman kaleci için Bayern Münih'e 5 milyon euro, yani totalde 10 milyon euroluk bir ödeme yapılacak. 2 sezon içerisinde 3 yıllık kontrat imzalayacak Alexander Nübel'le Beşiktaş. Oyuncu da bu akşam İstanbul'da olacak. Yedek kaleci Doğan Alemdar olacak. Başakşehir'le anlaşma sağladı Beşiktaş bu konuda. Rakamlar henüz telaffuz edilmedi, kamuoyuyla paylaşılmadı. 4 yıllık bir kontrat yapılacak genç kaleciyle değerli dinleyenler. Salih Özcan da yarın İstanbul'da olacak. Beşiktaş'ın Ocak ayından bu yana kadrosuna katmak istediği oyunculardan biri. Milli futbolcuyla 4 yıllık mukabele yapacak siyah beyazlar orta sahaya önemli bir takviye yapmış oldu. Salih Özcan için önemli diyorum çünkü Orkun Kökçü ile beraber performansı değerlendirmek gerekirse İkisinin birden oynadığı iki milli maç var son 9 aylık periyotta. Biri İspanya ile deplasmanda oynadığımız Dünya Kupası elimi maçı, biri de Dünya Kupası'ndaki Amerika maçı. Oldukça fark yaratmışlardı orta saha mevkisinde. Orada da önemli bir alternatif yarattı Beşiktaş. Şimdi stoper ve forvet mevkisi için arayışlar devam ediyor. Trossard transferinde %80 seviyesinde gerçekleşmek üzere olduğunu söyleyebiliriz. Arsenal'la Beşiktaş bonservis konusunda anlaştı. Oyuncu da Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakıyor ama öndeki tek engel Dünya Kupası'nda Belçika'nın devam ediyor olması. Dolayısıyla Beşiktaş birçok problemi çözmüş oldu. Bir hafta öncesine kadar taraftar çok tepkiliydi. Burada ben de çok eleştirmiştim. Çünkü kamp başlamış, kaleci yoktu ama bu haftayı da oldukça verimli geçirdi Beşiktaş değerli dinleyenler. İlhan Fakıllı ile bir soru vardı. İlhan Fakıllı hangi mevkide oynuyor demiş dinleyicimiz. Sağ kanat 10 numara, yani hücum bölgesinde de her bölgesinde oynayabilen bir oyuncu. Solda daha fazla maçı çıkmış, onu paylaşayım. Beşiktaş'ta uzun süredir takip edilen bir oyuncuymuş. Çok da izlemediğim için net bir şey söyleyemeyeceğim ama beklenti yüksek oyuncudan, hani şu an rotasyon oyuncusu gibi görüyor taraftar ama belki

son 32 turunda Belçika'ya elenmişti. Dolayısıyla biraz onların turnuvadan geç elenmesinden dolayı Agbadu'nun izni geç bitebilirdi. Yani 15 Temmuz 16 Temmuz haftası Agbadu'nun da takımla beraber çalışmalara başlaması bekleniyor. Midtjylland maçı da 23 Temmuz'da. Dolayısıyla o maça milli oyuncuların tamamı takımda olur düşüncesindeyim. Kaleciler geldi. Şimdi artık stoperle forvet mevkisi için Beşiktaş transferde mesai harcayacak. Bu arada Dünya Kupası'nda son 16 turunda 7. maç birazdan başlıyor. Messi ile Arjantin'le Mısır karşılaşacak. Saat 19'da başlayacak mücadelede 11'leri paylaşayım. Arjantin 4-4-2 düzeniyle sahada. Martinez kalede, Molina, Romero, Martinez, Lisandro Martinez daha doğrusu stoperde ve Tagliafico sol bekte. Orta alanda De Paul, Paredes, McAllister, Enzo Fernandez, hücum hattında Lionel Messi ve Julian Alvarez şeklinde sahada olacak Arjantin. Mısır'da kalede Sobir var. Savunmada Hani, İbrahim, Rabia, Karimafes. Orta alanda Hassan, Lassen, Atiya ve Aşur. Hücum hattında Zico ile Muhammed Salah görev yapacak. Bendeki dizi dişlerdi. İki takım da 4-4-2 şu an. Mısır'ın ulusal marşı okunuyor. Maçta başlamak üzere değerli dinleyenler. Karşılaşma Atlanta'da oynanacak. Lotexier, Fransız hakem Lotexier yönetecek bu mücadeleyi. Son 16 turunun son maçı bu akşam 23'te İsviçre ile Kolombiya arasında oynanacak değerli dinleyenler. Şimdi diğer takımlardaki gelişmelerle devam edeceğiz. Tabii program içerisinde Beşiktaş'ta yeni bir gelişme olursa döneriz yine. Tüm detayları da sizlerle paylaşmış olduk. Saat 19.30'da da Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in bir açıklama yapacağı bilgisi geldi bana. O açıklamayı da sizlerle paylaşacağız Radyo Spor'da. Galatasaray'ı takip eden gazeteci arkadaşlardan yazmışlar. Sanırım gündeme dair özellikle son dönemde sosyal medyada işte tiyatro oyuncusundan sanatçısına, genel kurul üyesinden eski yöneticisine, gazetecisine kadar birçok kişi Galatasaray'ın transferde neden geç kaldı ve geç kaldığı için eleştirilen ifadeler, açıklamalar X'te oldukça fazlasıyla yer aldı. YouTube kanalları keza öyle. Sanırım Dursun Bey de bu eleştirilere yanıt verecek. Öyle düşündüm bir an. Yani bilgi değil, tamamen yorum olarak bunu paylaşayım. 19.30'da bir açıklama yapacakmış Galatasaray Başkanı Dursun Özbek. 19.15'te de Galatasaray'a dair bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz sizlerle. Beşiktaş kısmını kapatırken hemen şunu da aktarayım değerli dinleyenler. Ndidi beIN Sports'u bir açıklama yaptı. Bir bölüm dikkatimi çekti. Onu hemen aktarmak isterim sizlerle. Diyor ki kampta çok yüksek tempoda çalışıyoruz. Yeni bir hocamız ve teknik ekibimiz var. Kamp onların yoğun temposuyla birlikte bence çok zor geçiyor ve iyi geçiyor demiş. Hocamızın sistemini anlamamız için kampta önemli bir zaman olacak. Saha içindeki rolüne değinen tecrübeli futbolcu görev tanımı ile ilgili şöyle bir vurgu yaptı. Sadece 8 numara olarak sınırlandırmamak gerekiyor. Defans yaparken savunmaya, hücum ederken de hücuma yardım etmek zorundayım. Hocamız bizi rakip ceza sahasına girmemiz konusunda teşvik ediyor. Bizden istekleri çok net. Evet, yeni sezonda Beşiktaş'a dair bence en çok konuşacağımız konulardan biri. Özellikle orta saha oyuncularının takım hücumdayken içeri yapacağı koşular. Bunu çünkü Fiorentina döneminde çok fazlasıyla deneyimledik. Vincenzo Italiano'dan ve orta saha oyuncularının da hücuma katkısı, gol asist katkısı dikkat çekiciydi. Orkun, Salih, Endidi şu an Beşiktaş'ın orta sahasında yer alan oyuncular. Bu oyunculardan fazlasıyla bu koşulları isteyecek, talep edecek, yapmadıklarında da kızacak bir hoca var. Vincenzo Italiano. Endidi de şimdiden bunu paylaşmış. Fenerbahçe'nin gündemiyle devam edelim. Fenerbahçe'de bir süredir hemen hemen her akşam dinleyicilerimiz de soruyor. Onlara da hak veriyorum. Çünkü Mason Greenwood 1,5 aydır, hatta seçim öncesiyle de kıyaslayacak olursak hatta 2 aydır

0: Fenerbahçe'nin gündeminde olan oyuncular işte Hakan Safi'yi takip etti. Yok geliyor, yarın geliyor. 3 yıllık kontrat şöyle böyle derken oyuncu Roma'ya gidiyor. Bunun detayını at yarışından sonra paylaşacağım.
1: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.

Cat Mobile'in sunduğu Derin Pas devam ediyor. Saatler 19.05 oldu değerli dinleyenler. WhatsApp hattımıza soru ve mesajlarınızı paylaşabilirsiniz. Fenerbahçe'nin gündemini aktarıyordum ki yarım kalmıştı. Yarışa gitmek zorunda kalmıştık. Mason Greenwood, İngiliz oyuncu. 2 aydır Fenerbahçe'nin transfer gündeminde, seçim öncesi de çok konuşulmuştu. Mason Greenwood tercihini Roma'dan yana yaptı. İtalyan basını La Gazzetta dello Sport'ta haberi bugün duyurdu. Roma ile 5 yıllık kontrat imzalama noktasında anlaştı. 4,5 milyon euro maaş alacağını yazıyor İtalyan basını. 4,5 milyon eurodan 5 yıllık sözleşme yapacak. 45 milyon euro teklif etmiş Roma. Fenerbahçe'nin teklifi de en son 35 artı 5'ti benim bildiğim. Marsilya 50 milyon euro da ısrar ediyordu. Marsilya ile Roma arasında 5 milyon euroluk bir fark var bonservis bedeli konusunda. Bunun da kısa sürede çözülmesi bekleniyor değerli dinleyenler. El Hilal Fenerbahçe'de oyuncunun transferinde ısrarlıydı. Hatta Aston Villa'da bir ara görüştü. Çünkü Morgan Rogers'ın satılması gündemde. Onun yerine düşündüğüne dair haberler vardı. Böylece Mason Greenwood konusu da netliğe kavuşmuş oldu Fenerbahçe için. Peki Fenerbahçe kimleri transfer yapacak? Bu merak ediliyor şu an. Kanat mevkisi için Brahim Diaz düşünülüyor. Jose Mourinho'nun yeni sezon planlamasında düşünmediği oyunculardan biri olduğu altı çizilmişti. Özellikle o mevkide farklı isimler deneyeceğini, daha doğrusu farklı stilde oyuncular istediğine dair haberler vardı. Şu an için Brahim Diaz Fenerbahçe'de kanat mevkisinde düşünülen oyuncuların başında geliyor diyebilirim. Mason Greenwood konusu neden olmadı diye soran dinleyicimize de Marsilya özellikle hedeflediği paranın altına düşmek istemedi. Fenerbahçe'de Sayın Başkan Aziz Yıldırım kulübü zaten mali açıdan zor bir sürecin içinde olduğundan Fenerbahçe'yi zor durumda bırakacak bir hamle yapmak istemedi. İlla ki oraya o bölgeye transfer yapacaktır Fenerbahçe. Çünkü skor katkısı yüksek bir oyuncu arayışı var Fenerbahçe'de. Ve bu mümkünse taraftarı da heyecanlandıracak. Taraftarı tribüne çekecek. Yüksek profilli bir oyuncu olması hedefleniyor. Greenwood'un şu ana kadar Fenerbahçe'nin gündeminde olmasındaki en büyük motto da buydu zaten. Böyle bir oyuncuya da ihtiyacı var gibi Fenerbahçe'nin. Çünkü geçen sezon Nene olsun, Musaba olsun, Kerem Aktürkoğlu olsun. Hani tabii ki bu oyuncular da değerli ama o profil itibariyle işte tam direkt böyle Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu diyebileceğimiz potansiyeli taşımayan oyuncular. Burada bakalım Fenerbahçe Brahim Diaz transferini gerçekleştirebilecek mi? Şu an itibariyle farklı isimler de tabii gündeme gelebilir. İlerleyen günlerde farklı isimleri de konuşabiliriz. Bright Osay Samuel Fenerbahçe'nin eski oyuncusu biliyorsunuz. İsmail Hoca döneminde de çok verimli bir sezon geçirmişti. Ferdi solda, Osay sağda. İsmail Hoca da Osay Samuel'in tekrar alınma imkanı varsa alabiliriz demiş. Bu arada Fenerbahçe'nin bir girişimi olacak Osay Samuel için. Rakamlar da öyle Fenerbahçe'yi çok zorlayacak rakamlar değil gibi duruyor. Bir sürpriz görebiliriz. Hücum hattına forvet konusunda ise en güçlü isim Ole Watkins. Hala bunu net bir şekilde söyleyebilirim. 7,5-8 milyon euroluk bir maaştan bahsediliyor. 8 milyon euroydu yanlış hatırlamıyorsam. 3 yıl için 20

0: 24 milyon euro teklif etmiş Ollie Watkins'e Fenerbahçe. İngiliz oyuncu da bu teklife sıcak bakıyor değerli dinleyenler. Ve burada Fenerbahçe ile Aston Villa arasında bonservis konusu henüz çözülmüş değil. Fenerbahçe şu an için tamamen Ollie Watkins'e yoğunlaşmış durumda. Hücum hattında yeni sezonda Fenerbahçe'nin forvet üçlüsü olarak Vedat Muriç, Watkins ve Sidiki Şerif'i göreceğiz gibi. Sidiki Şerif'i neden göreceğiz diyorum. Şu an için üçüncü forvet olarak düşünülen bir isim konumunda. Almanya'dan Hamburg'un, Avusturya'dan Salzburg'un da kiralamak için girişimleri oldu genç oyuncuyu ama henüz o noktada verilmiş bir karar yok. İki forveti de yeterli bulmuyor. Yani yeterli bulmuyor derken iki forvetle sezona başlamanın sıkıntı yaratabileceğini düşünüyor. O sayının en az 3 olması gerektiğini savunuyor İsmail Kartal Hoca. Bu da Sidiki Şerif'in kiralık olarak gönderilmesinin önünü tıkayabilir. Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'den ayrılma ihtimali üzerine haberler vardı ama bu konuda doğrultamadığımı söyleyeyim. Bakalım ilerleyen günlerde bir ayrılık olacak mı? Çünkü Talisca'nın da yıllık 7,5 milyon euroluk maaşını yüksek buluyor Fenerbahçe'nin yeni yönetimi. Biraz maaş kontenjanında da yer açmak hedefliyor. Önümüzdeki günlerde hem Anderson Talisca hem de N'Golo Kante'nin Fenerbahçe'den ayrılma ihtimali var. Çünkü iki oyuncunun yıllık maaşı 21 milyon euro değerli dinleyenler. Fenerbahçe yönetimi de bu yüzden hem N'Golo Kante'yi hem de Anderson Talisca'yı satma planı yapıyor. Fenerbahçe'ye dair bugünün dikkat çeken bir haberi de altyapıda bir değişiklik oldu. Onu da paylaşayım. Şenol Çorlu ile yollar ayrıldı ve altyapı koordinatörlüğüne Müjdat Yetkiner getirildi. Fenerbahçe altyapısında da sanki dünyada başka kişi yok gibi son 20 yıldır bu ikisi çalışıyor sürekli. Yani bu da düşündürücü gerçekten. Ne Sayın Şenol Çorlu ile ne Müjdat Yetkiner'le asla bir derdim bulamaz ama Fenerbahçe kulübünde hem bu insanlar çok başarılı olur. Hiçbir şey diyemeyiz ama son 20 yıla baktığımızda Fenerbahçe altyapısından kaç oyuncu çıktı? Fenerbahçe altyapısı ne aşamada? Bunların da tartışılması gerektiği kanaatindeyim. Yine bir duygusal karar verilmiş gibi nasıl başkanlıkta işte Aziz Yıldırım Ali Koç arasında gidip geliyorsa altyapıda da Müjdat Yetkiner'le Şenol Çorlu arasında bir değiş tokuş oluyor sürekli. Bakalım bu işin sonu nereye gidecek? Biz de takip edeceğiz değerli dinleyenler. Kısa bir aramız var, devam edeceğiz.
1: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.

0: Evet değerli dinleyenler, Trabzonspor'un yeni transferi Aral Şimşir şu an Trabzon'a geldi ve havalarında açıklamalarda bulunuyor. Onu dinleyelim şimdi.
1: Çok işlere imza attı. Yeni futbolcu seçildin ve akabinde de Trabzonspor serüveni bugün itibariyle başlamış oldu.
2: Yani tek diyeceğim şey yok. Burada olmaktan çok mutluyum. Gerçekten senin de dediğin gibi çok çok çalıştım böyle yerlere gelmek için. Ve Trabzon olduğu için çok çok mutluyum.
3: Kariyerim var. Gerçekten Avrupa kulüpleri ve Türkiye'de de bir iki tane kulüp seninle alakalı temaslarda da bulundular. Ama Trabzonspor'a uzanan bu süreçle alakalı senin Trabzonspor tercihinde bulunmaya ne itti?
2: Tabii ki ilk önce çok büyük bir kulüp olduğunu, çok iyi takıma sahip oldukları. Benim için gerçekten çok çok zor bir tercih olmadı. Zaten 5 yıldır takip ediyorlar, istiyorlar. Benim için o kadar zor olmadı.
1: Ben 2021'i de soracağım. İlk kez gelmiyorsun Trabzon'a. Mithat kulübüyle beraber farklı bir galibiyet alarak gitmiştiniz ve Trabzonspor taraftarlarının o gün de göz bebeğiydin.
2: Aynen. 4 sene oluyor dediğin gibi. UEFA Youth League maçındaydı. Diyeceğim pek bir şey yok. Kazandıydık ama şimdi buradayım. Bak Allah'ın işine yani. Ne diyeyim? Nasip öyle buymuş demek yani.
4: Aslında geçen sezon Avrupa Ligi'nde gösterdim.

0: hem Avrupa futbolundaki hedefin hem de milli takımdaki hedefin?
1: Yo, hedefimi en iyi şekilde Trabzonspor'u temsil etmek. O benim için o benim ilk önceliğim. Tabii gol atmak, asist yapmak. En iyi şekilde dediğim gibi temsil etmek ya ve milli takımda da aynısı, en iyi şekilde milli takımı temsil etmek istiyorum ya.
2: Fatih Hoca ile beraber bir görüşme gerçekleştirdim. Özellikle hibrit bir oyuncusun ve birçok mevkide de forma giyebiliyorsun. Kendini en rahat hissettiğin mevki neresi sana göre?
1: Benim için ya 10 numara ya sol kanat. Oralarda oynamayı çok seviyorum. Zaten o pozisyonlarda çok alışığım. Aynen o iki pozisyonda oynamayı seviyorum.
3: Genel anlamda yeteneklerin çok konuşuluyor. Gerçekten özellikle hücum hattında Trabzonspor'un öne çıkan oyuncusu var. Onunla beraber o anlamda çok önemli katkısı olacak. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Takım arkadaşlarının
1: Polonya çevre hepsi Mücülen'den tanıyorum zaten. Andre Onanasavić çok büyük kulüplerde oynadı. Oradan şey yaptım. Çok kaliteli futbolcular var. Daha önce dediğim gibi çok çok iyi bir takım. Muhteşem kalite var. Yani elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ona çok gol attırmak için. Evet öyle.
2: Ben son olarak taraftarı sormak istiyorum. Daha öncesinde tabii ki Trabzonspor taraftarları sen de ekranlardan izliyorsun. Şu anda da onlar seni çılgınca karşılamak için kapıda bekliyorlar. Onlar için neler söylemek istersin?
1: Vallahi buraya geldikleri için çok çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Ve bunu yaptıkları için gerçekten elimden gelen en iyisini yapacağım. Onlara geri vermek için sahadan. Sonra burada oldukları için gerçekten çok mutluyum.
2: Forma numarası 58 mi yine?
1: İnşallah öyle olacak ya.
2: Öyle olur.
1: İnşallah. Rica ederim şeyde.
4: Evet değerli dinleyenler, Trabzonspor'un yeni transferi Aral Şimşir Trabzon'a geldi ve havalarında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trabzon'a daha önce 2021 yılında bir gençler maçında gelmiş, burada oynamayı istiyordum diye bir ifadesi var. Kendisini en iyi hissettiği mevkinin sol açık ve 10 numara olduğunu söyledi. Onaçu'yu Midtjylland'dan tanıdığını ve Onaçu'ya gol attırmak istiyorum şeklinde konuştuk ki bunu da çok fazlasıyla yapabilecek bir oyuncu. Bakalım Onaçu kalacak mı? Orada da bir belirsizlik var Trabzonspor'da. Çünkü geçen yıl 21 asist yapmıştı Aral Şimşir. Trabzonspor'da kariyerine devam edecek. 4 yıllık bir anlaşma söz konusu. 13+2 milyon euro bonservis bedeli. Trabzonspor ve Aral Şimşir hayırlı olsun diyelim ve Galatasaray'a geçeceğim. Osman Altun Terim'le Galatasaray'ı konuşacağız. Osman Altun da telefon attığında. Osman Altun merhaba.
5: Osman Altun Terim mi?
4: hep karıştırıyorum seni.
5: Sıkıntı yok. Sonundaki Terim belki insanlara şey geliyor olabilir. Bazıları Twitter'da şey yazmıştı. İşte Fatih Terim'i o kadar seviyorsun ki soyadına Terim eklemişsin falan diye.
4: Böyle ben de öyle şey düşünmedim değil diyormuş.
5: Sıkıntı yok kardeşim. İyiyim. Sen nasılsın hayatım?
4: Çok şükür. Bir yaramazlık yok. Bu arada Mısır 1-0 öne geçmişti Osman. Şimdi bir penaltı kazandı Arjantin. Dinleyicilerimize onu da hatırlatayım. Birçok dinleyicimiz yolda olabilir, maçı izliyorlar. İzleyemiyor olabilirler.
5: Ben telefondan seyrediyordum. Senin yüzünden seyredemiyorum şu an.
4: Yasser Ahmet öne geçirmişti Mısır'ı. Çok da hareketli maç oluyor bu arada. Bakalım pozisyon vardan dönecek mi? Sanki topa müdahale gibi. Arjantin penaltı kazandı. Tagliafico ceza sahasında.
5: Dönmez. Messi orada olduğu için dönmez.
4: Bak bir şey olursa ben yine karar değişirse bildireceğim. Dinleyicilerimize aktaracağım. Sevgili Osman, Galatasaray'da böyle son bir haftada tepkiler biraz daha sertleşti. İşte sanatçısından genel kurul üyesine, eski yöneticisinden eski futbolcusuna, YouTuber'ından gazetecisine diyeyim artık herkes yönetimi eleştiriyor. Niye transferler yapılmadı? Niye geç kalındı? Sen hangi taraftasın? Şu ana kadar olanlar normal mi yoksa Galatasaray yönetimi geç kaldı diyor musun?
5: Şöyle bir kere buradaki eleştirilerin temel sebebi bu aynı durumun her sene düzenli olarak tekrarlanması. Eleştirilerin temel sebebi bu. Yani Galatasaray her sene yaz transfer döneminde bunları yaşıyor maalesef. Bir geçen sene Sané transferi vardı, istisnai bir durum. Onun dışında hep son dakikaya kadar bekleyen, son güne kadar bekleyen, transferlerin son haftalarda yapan bir Galatasaray vardı. Buradaki soru işareti hep şu oluyor. Yani Galatasaray'da bu planlamayı yapabilecek, sezon bittiğinde transferleri yapıp, kadro planlamasını yapıp, bütçelerini belirleyip, transferlerini çatır çatır yapıp...
4: Osman çok özür diliyorum. Messi penaltıyı kaçırdı bu arada. Onu paylaşayım hemen.
5: Ya işte Allah'ın tabii planı var demek.
4: Lütfen devam et.
5: Ya senin anlattığına göre söylüyorum. Topa temas var diyorsan, ben Arjantin olduğu için o penaltı iptal olmaz diye düşünüyordum. Olmamış. Ama işte dışarı atıyor demek ki ya da kaçırıyor. Allah
4: bu arada ya. Vedat abi de beni uyarıyor. Pozisyon penaltı diyor. Ben bir tekrar gördüm ama o tamamını izlemiş.
5: Mısır'ın kadar mesleği kolladıklarına saysınlar.
4: Mısır'ın 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Sen de yarıda bıraktım. Kusura bakma. Lütfen devam.
5: Estağfurullah. Yani sonuçta Dünya Kupası yayında her zaman öne geçer. Problem yok. Yani Galatasaray'daki o tepkilerin temel sebebi bu. Ben de o taraftayım. Yani hatta dün bizim Turspor YouTube kanalımızdaki kendi programımda da anlattım bunu. Yani her sene aynı şeyleri yaparak bunları taraftara böyle sunarak, bu tabloyu taraftara sunarak, hak etmediği bir şeyi sunarak bu kaosun sebebi tamamen yönetim. Başka bir şey değil. Yani burada Okan Hoca, işte başkan, Sayın Abdullah Kavukçu, transferde etkili yetki olan kim varsa, scout ekibi dahil olmak üzere kim varsa burada suçlu. Ben şöyle demiyorum, yani Galatasaray transfer yapamaz, işte yandı bitti kül oldu falan değil. Yapar, problem değil. Ama buradaki plansızlık temel rahatsızlık noktası. Yani sizin şöyle söyleyeyim. Şimdi Galatasaray geçen sene devre arasında Noah Lang'ı aldı değil mi kenar oyuncusu olarak? Kiralık aldı. Diğer kenara Aspiria'yı aldı. Kiralık aldı. İşte başka oyuncular transfer etti. Orta sahaya Naga'yı aldı. Genç oyuncu olarak aldı. Sezon başında da işte transferde şu eksik bu eksik. Şimdi Davinson Sanchez'in yedeği var mı? Yok. Abdülkerim Bardakçı'nın var mı? Yok. Orta sahada Lemine'yi, Torreira'yı yedekleyecek bir oyuncun var mı Naga dışında? Yok. Kenarda Barış Alper'in, Yunus Akgün ve Sane üstüsünün ek olarak bir oyuncun var mı? Yok. Icardi gitti diyoruz. Santrafor yedeğin var mı? Yok. 10 numaran var mı? 2 senede 10 numara pozisyonunu adam arıyorsun. Alamıyorsun. Sara oraya kaldıramıyor. Bunu görüyorsun. Bunu 2 senedir görüyorsun. Hala bununla ilgili bir çözüm üretmiyorsun. Eleştirilen temel sebebi bu. Ben de o taraftayım. Yani bu şu demek değil, Galatasaray transfer yapamaz, beceremez falan filan değil. Yapar ama bunu taraftarına yaşatmaya hakkı yok. Yani bu kadar büyük bir ivme yakalamışken, bu kadar büyük bütçeleri yönetiyorken Galatasaray kulübü, taraftara bunu yapmaya hakkı yok. Bazı eleştiriler de, ben şimdi, sen de gazetecisin, ben de gazeteciyim, bizim işimiz medya. Biz taraftar gibi hareket etmeyebiliriz. Yani onlar gibi davranmak, onlar gibi refleks göstermek zorunda değiliz. Ama taraftar da olsanız, atıyorum hani şovmen de olsanız, medyada herhangi bir figür de olsanız, sosyal medya trolü de olsanız, Galatasaray'da herhangi bir makamı temsil eden birine lakaplar takarak, hakaretler ederek eleştiri yapamazsınız. O eleştiri yaparsanız bu terbiyesizlik olur, saygısızlık olur. Ben o tarafında da yokum işte. Eleştirimi yaparım. Ya sen de biliyorsun işte, ben Hacı Osmanoğlu'nu eleştiriyorum, Sayın Hacı Osmanoğlu'nu. Ama her eleştirdiğimde Sayın FS Başkanı diyorum ya da Sayın Hacı Osmanoğlu diyorum. Bu bir şeydir. Yani nezakettir. Olması gerekendir bu. Galatasaray'ın terbiyesinde, ananesinde, örfünde de bu vardır. Yani sen başkana kalkıp işte bilmem işi İbrahim Hatipoğlu'na İsotçu, öbürüne Sayın Abdullah Kavukçu'ya Simitçi, Sayın Dursun Özbey'e Otelci falan, böyle ifadeler kullanamaz. Benim tepki gösterdiğim şey buna. Onun dışında taraftar tabii ki tepkisini gösterecek, reaksiyonunu gösterecek. Yönetim de gereğini yapacak. Yani.
4: Şimdi son 2 yıla baktığımızda aslında İbrahim Bey'in 2024 yazı İbrahim Hatipoğlu'nun aktif olduğu, sonrasında Abdullah Kavukçu'nun işte devreye girdiği bir süreç var. 2 yılda aslında Galatasaray böyle büyük star diyebileceğimiz oyuncular dışında transfer yaparken çok hatalı davrandığını, ya geç aldığını, ya aceleye getirdiğini, ya yüksek para ödediğini gördük. Burada da şu soru akıllara geliyor. Ben de bu tarafta Galatasaray'ı eleştiriyorum. Mevcut yönetim bu işi gerçekten çok layıkıyla yapamıyor gibi, transfer konusunu özellikle. Yani şimdi evet. Osimhen, Uğurcan, Çakır, Singo diyebilirler ama hepsinin bedeli fazlasıyla ödenen transferler. Yani bunlar da işte bir
5: normalin üstünde bedeller.
4: Normalin üzerinde ödenen transferler. Bunu da bir zahmet, yani bunu herkes yapar düşüncesindeyim. Bu yüzden tabii. Galatasaray'ın burada bir profesyonele ihtiyacı yok mu? Ben
5: %100
4: var olduğunu düşündüğüm için soruyorum.
5: %100. Hatta o konuyla ilgili Mertens'le görüşme yaptılar. O herhalde kararını verecek. Kararını bekliyorlar. Yani temsil anlamında en azından bu görüşmeleri yürütebilecek, uluslararası reputasyonu olan, saygınlığı olan bir adama ihtiyacı var Galatasaray'ın. Biz bunu futbol aklı olarak tanımlıyoruz. Ama burada öyle bir şeye ihtiyaç yok. Yani futbol aklı dediğimiz şey Türkiye'de yürümüyor yani. Sportif direktör kavramı Türkiye'de olmuyor. Görüyoruz yani. Şimdi mesela Beşiktaş'ta Önder Özen geldi. İyi işler yapıyor. Ama mesela Önder Özen'in de 10-4 kuralıyla ilgili bir açıklaması var. Diyor ki federasyonun aldığı kararı

0: arkasında durup uygulamasını takdirle karşılıyorum diyor. E şimdi Sayın Özen, o zaman sizde şöyle var. Önümüzdeki senede transfer federasyonun koyduğu kurala göre yabancı sınırınız 8 artı 6 olmak zorunda. 8 artı 6. Yani 6 tane U23 oyuncusu bulundurmanız lazım kadroda. O zaman siz şimdi transfer planlamanızı önümüzdeki sezona göre mi yapıyorsunuz? Hayır. E bu çelişki niye o zaman? Demek ki federasyonun kuralı değiştireceğini ya da federasyonun değişeceğini öngörüyorsunuz. O zaman burada sizin söylemeniz taça çıkıyor. Bir de kaldı ki siz federasyonu kutlayacak taraf değilsiniz. Hani bu şunun için örneklendiriyorum. Yani illa sportif direktör kavramında birisinin Galatasaray'da o mevkiye oturması da bir şey değiştirmez. Orada ortak akıl dediğiniz şeyin devreye girmesi lazım. Bak şöyle söyleyeyim. Şimdi Galatasaray'da iyi kötü Fatih Terim'in son döneminde biz kimleri sayıyoruz orada işte. Diyoruz ki marka aldı. Galatasaray aldı. Para kazandı mı? Kazandı. Fayda sağladı mı? Sağladı. Nelson fayda sağladı mı? Sağladı. Şampiyonluk kazandırdı defalarca ve Galatasaray para kazanacak. Yani kazandı bir kısmını da çıkartacak. Kendi maliyetinin üstüne çıkıyor sonuçta da oyuncudan elde ettiğin gelir. Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'daki Fatih Terim zamanında alındı, oynatıldı ve gelir getirerek ayrıldı. Şampiyonlukları kazandırıp ayrıldı. Barış Alper Yılmaz şu anda Galatasaray'ın vazgeçilmez oyuncularından bir tanesi. Ve şampiyonlukları kazandırdı Galatasaray'a. Aynı dönemde alınan Sasha Boy çok düşük maliyette alındı. Galatasaray tarihinin transfer rekorunu kırdı. Şimdi sen veya herhangi bir Galatasaraylı şu kadronun içerisinde bu formatta bir oyuncu var mı? Yani gelişim gösteren, Galatasaray'a gelip gelişim gösteren ve imelenip Galatasaray'a para kazandırıp, başarı kazandırıp gidebilir dediğim bir oyuncu var mı Galatasaray'da şu anda?
1: Son 2-3 yıla baktığımızda böyle bir oyuncu alınmadı hiç.
0: Evet işte onu söylüyorum zaten. Yani bu işte futbol aklı dediğimiz şey bu. Okan Hoca ilk yıl şampiyonluktan sonra biraz daha o dönemin şartları, Erden Timur'un biraz daha işte menajerlerle hareket etmesi, biraz daha popüler kültürle daha olmuş, olgun, tecrübeli oyunculara yönelmesi sonucunda bu hale geldi Galatasaray. Yani sen şimdi az önce senin söylediğin doğru. Yani 80 milyon euro verip Osimhen'i almak başarı değildir. Yani 35 milyon euro verip Singo'yu almak başarı değildir. 35 milyon euro verip Uğurcan Çakır'ı almak başarı değildir. Başarı Singo'yu 23 yaşında, 22 yaşında bulup 2,5 milyon euroya, 3 milyon euroya alabilmektir. Başarı Osimhen profilinde bir oyuncuyu 11-12 milyon euro'dan alıp onun gelişimine katkı sağlayarak, kulübü de onunla beraber büyüterek elde edilen gelir demektir. Yani bunları yapamıyorsun Galatasaray'da. Çünkü böyle bir kültür yok. Böyle bir şey olmadı. Artık taraftar da çok bu konuda hatalı. Yani mesela geçen sene Osimhen transfer sürecini hatırlayın. Yani Osimhen'in Galatasaray'a bu kadar yüksek maliyette gelmesinin temel sebeplerinden bir tanesi taraftar baskısı. Yani şu an mesela Icardi'yi konuşuyoruz biz. Icardi Galatasaray'a 4 sene hizmet etti ama bunun 2 senesinde yoktu. Ama şu an Icardi ne diyor Galatasaray'a? Ben diyor 7 artı 2, 9 milyon euro istiyorum. 2 yıllık garanti kontrat istiyorum diyor. Bunu söyleyebiliyor. Icardi şunu demiyor ki ya ben son iki sene hizmet edemedim. Evet sizin teklifinizi kabul ediyorum. 4 milyon euro artı 1 milyon euro bonusla 1 artı 1 kontrat kabul ediyorum. Ben Galatasaray futbolu bırakmak istiyorum demiyor ki Icardi. Niye? Çünkü profesyonel davranıyor. Sen o kontratı verirsen ona, o da karşılığında bunu verir. Çok büyük bir figürdür ama Galatasaray'la ilişkisinin sonlanması gereken bir figürdür. Yanlış hatırlamıyorsam Arsene Wenger'in bir şeyi vardı, öngörüsü vardı. Daha doğrusu bir çıkarımı var. Diyor ki devamlı başarılar kazanan takımlarda 3-4 yılda bir kadroda değişikliğe gitmeniz gerekir. Ana çekirdekte diyor. Şimdi Galatasaray'da 4 senedir üstte şampiyonluk var. Bir tek Uğurcan Çakır değişti. Stoperler aynı. Abdülkerim orada kaç yıldır. Orta sahada Torreira yerinde duruyor. Santrafor değişti ama Galatasaray'ın o çekirdeğinin, o nüvesinin artık biraz değişmesi gerekiyor. O yüzden mesela Lemina'ya kontrat verilmesi bana garip geliyor. Ben kabul edemiyorum.
1: Verildi mi? Henüz verilmedi sanırım.
0: Pardon?
1: Verilmedi henüz sanırım Lemina'yla kontrat yapılmadı herhalde.
0: Şöyle orada da sıkıntı var. Mesela Icardi konuşuyor herkes ama Lemina'yı kimse konuşmuyor. Neymiş efendim, Icardi'ye teklif yapılmış, 40 gündür bekliyormuş Galatasaray. Aynı durum Lemina için geçerli. Niye bekliyor ki? Yani Galatasaray Lemina tatile gitmeden önce onun önüne kontratı koydu, bunu imzala dedi. O da tatile gideceğim, imzalayacağım, sıkıntı yok dedi. Şu anda kulüp arıyor. Körfez kulüpleriyle görüşme yapıyor. Belki de yarın diyecek ki ben Galatasaray'a veda ediyorum, gittim diyecek. Bilemiyoruz ki. Bu böyle olmaz. Galatasaray kontratı koyuyorsa imzalarsın ya da imzalamazsın. Evet ya da hayır dersin. 40 gün bekleyecek bir kulüp değil Galatasaray. Bu zaten taraftarı irite eden, hani insanların tepkisine neden olan şeyler bunlar zaten. Üst üste bindiği zaman tablo bu oluyor. E şimdi menajer meselesinden bahsettim. Erden Timur'un ilişkileri dolayısıyla gardı falan Galatasaray'ın içine girdi.
1: Osman, o sevgili Osman, bu arada reklama çok az bir sürem kaldı. Toparlarsan çok sevinirim.
0: Hiç sıkıntı yok. Toparladım, bitti. Sen ne zaman sus dersen sonra ben konuşurum, biliyorsun. Beni susturamazsın.
1: O zaman çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum sana.
0: Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İyi yayınlar kardeşim.
2: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.

0: 19.40 oldu. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Arjantin Mısır maçında 40 dakika geride kaldı. Yasser İbrahim'in golüyle Mısır mücadeleyi 1-0 önde götürüyor. Az önce Julian Alvarez çok müsait durumda topu kalecinin üzerine gönderdi. Aslında kalecinin de iyi bir kurtarışı var. Messi maçta bir penaltı kaçırdı. Kaleciye takıldı. Messi'nin bir topu direkten döndü. Arjantin kalesinde golü gördükten sonra zaman zaman etkili fırsatlar buldu ama o pozisyonlarda Mısır kalecisi gole izin vermedi değerli dinleyenler. Şu anda da 40. dakikayı 1-0 önde geçiyor Mısır. Tribünde Diego Simeone Arjantin milli takımı formasıyla maçı takip ediyor. Atletico Madrid'in teknik direktörü Arjantin milli takımında da oynamış bir oyuncuydu geçmişte. O da heyecanlı bir şekilde maçı takip ediyor. Şu an bir köşe vuruşu kullanıyor Arjantin milli takımı. O pozisyonu da sizlerle paylaşacağım. Bu arada Beşiktaş'ta yeni transfer Alexander Nübel İstanbul'a gelmek üzere. Birazdan İstanbul'da olacak ve havalarında da açıklama yapması bekleniyor. Evet, Nübel geldi ailesiyle, eşiyle, çocuğuyla beraber İstanbul'a iniş yaptı. Taraftarlar kendisini karşıladı. Şu an medya mensupları da fotoğraf almak için sıraya girmiş durumda. Kendisi için havaalanına getirilen özel araçla kalacağı otele gidecek. İstanbul Atatürk Havalimanı terminalden çıkış yaptı ve özel araca bindi ailesiyle beraber Alexander Nübel. Yarın sağlık kontrolünden geçecek, ardından 3 yıllık sözleşmeye imza atacak Alman kaleci. Beşiktaş'ta anlaşmayı sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Herhangi bir açıklama yapmadı Alexander Nübel İstanbul Atatürk Havalimanı'nda. Şu anda da ailesiyle beraber havalimanından ayrılmaya hazırlanıyor. Galatasaray'da da bugün Başkan Dursun Özbek'in bir açıklama yapacağı bilgisi ulaştı bize ama şu ana kadar o açıklama henüz gelmiş değil. Medya mensuplarıyla buluşmuştu Sayın Başkan. 19.30 dendi bana açıklamanın saati olarak ama saatlerde 19.43 oldu. Bakalım ilerleyen dakikalarda ne söyleyecek Galatasaray Başkanı Dursun Özbek. Emin Bayram Başakşehir ile anlaştı. 4 yıllık bir kontrat üzerine Başakşehir'in oyuncusu olacak. Burada tabii Galatasaray'ın transferde %50 pay alma hakkı var. Çünkü Galatasaray Bester'le oyuncuyu satarken sözleşmeye böyle bir madde koydurmuştu. Şimdi Galatasaray'ın da 2 milyon euroluk bir para alması bekleniyor bu transferde. Çünkü Westerlo 4 milyon euroya sattı Emin Bayram'a Başakşehir'e. Bu paranın 2 milyon eurosu Galatasaray'a gidecek. O da kariyerine Başakşehir'de devam edecek yeni sezonda. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bugün açıklaması dikkat çekiciydi. Hemen onu da sizlerle paylaşayım değerli dinleyenler. Özellikle Türkiye'de çok tartışılan konulardan biri futbolda fikstür mevzusu. İşte bazı takımlara kolaylık sağlanıyor iddiası hep gündeme geliyor. Derbi tarihleri, yine Avrupa Kupası'ndan maç dönüşlerinde bazı takımların ayrıcalıklar tanındığına dair eleştiriler vardı. Fenerbahçe'nin yeni yönetimi de geçtiğimiz günlerde federasyona bu konuda bir mesaj göndermişti. Türkiye Futbol Federasyonu 7 sezonun kura çekimini 3 gün sonra 10 Temmuz Cuma günü yapacak Riva'daki merkezinde. Bu fikstür çekimi öncesi de bir açıklama yayınladı. Açıklamada şöyle deniliyor: fikstür simetrik olacak. İkinci devre ilk devrenin tam tersi oynanacak. Hiçbir takım sezon boyunca başka bir takımı düzenli bir şekilde takip etmeyecek. İlk 2 ve son 3 haftada üst üste iç saha veya deplasman maçı oynanmayacak. Takımların Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'la oynayacağı maçların en fazla 3'ü aynı statüde olacak. Hiçbir takım bu 4 ekiple üst üste haftalarca karşılaşmayacak. Hiçbir takım 7 hafta içinde bu 4 ekipten 3'üyle maç yapmayacak. Avrupa kupalarında yer alan takımlar belirli haftalarda karşı karşıya gelmeyecek. Derbiler 1, 2, 11, 17, 18, 22, 28 ve 31. haftalarda oynanmayacak. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray derbilerinde takımlar bir maçı iç sahada, diğerini deplasmanda oynayacak. Zaten böyleydi. Trabzonspor'un 3 büyüklerle oynayacağı maçların en fazla ikisi aynı statüde olacak. Aynı hafta Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan en fazla 2 takım iç sahada maç yapacak. İstanbul takımları üst üste en fazla 6 kez İstanbul'da maç yapabilecek. Bu geçen yıllarda Galatasaray'a yönelik böyle eleştiriler de vardı. Galatasaray bir süreçte 10 maçı İstanbul'da oynamıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ve rakipleri eleştirmişti, federasyonu kuradaki takım kayrıldığına dair bir eleştiri vardı. Burada da federasyon İstanbul'da kaç takım olursa olsun diyor 6 kez İstanbul'da maç yapabilecek. Yani üst üste 7. maça İstanbul'da çıkamayacak, ona göre ayarlayacağız diyor. Aynı hafta İstanbul'da en fazla 4 takım iç sahada olacak denilmiş. Cuma günü artık fikstürü göreceğiz değerli dinleyenler. Orada kimin nasıl neyle karşılaşacağını ve tabii ki tepkiler olursa da o tepkileri o zaman daha iyi değerlendirme şansımız olur. Şimdi Trabzonspor'la ilgili iki önemli bilgi var. Hemen onları da paylaşayım. Program içerisinde Aral Şimşir'in Trabzon'a gelişini, açıklamalarını sizlere aktarmıştık. Sabah gazetesinden Yunus Emre Sel paylaşmış. Trabzonspor forvet mevkisi için Tolu Arakodore için Trabzonspor Kulübü Wolverhampton'a resmi bir teklifte bulunmuş. Kiralama artı satın alma opsiyonunu içeren bir teklif. Kulüpler arasındaki görüşmeler devam ederken Trabzonspor oyuncunun kulübünden izin alarak oyuncuyla da bir görüşme gerçekleştirmiş. Dursun Özbey'in açıklamaları başladı. Sayın Başkan'ı dinleyelim, ardından devam edeceğiz der dinleyenler.
1: En iyi futbol oynayan en iyi futbol takımı. Amacımız bu sezonda da Avrupa'nın en iyi takımlarından birisini yaratmak için arkadaşlarımla beraber çalışıyoruz. Gerekli mevkilerimize gerekli takviyeleri de tek tek yapacağız. Değerli basın mensupları, sizlerin aracılığıyla taraftarlarıma şu mesajı göndermek istiyorum. Hiç kimsenin şundan şüphesi olmasın. Galatasaray'ın büyüklüğüne yakışır, Galatasaray'ın 121 yıllık geçmişine yakışan bir takımı kuracağız. Hepinizin malumu, hepiniz takip ediyorsunuz. Daha önce de 2015-2018 döneminde Galatasaray Spor Kulübü'nde de başkanım. Şimdi sizlerin bilgisine dayanarak şunu soruyorum. Geçmişte kurduğumuz takımları bir hatırlayın. Gomis'i, Belhanda'yı, Feguli'yi, Mariano'yu, Fernando'yu. 2017 senesinde kurduğumuz bu takım bildiğiniz gibi üst üste 2 sene ligi domine etti ve şampiyon oldu. Bu seneye gelirsek, daha doğrusu ikinci döneme gelirsek, 2022'de başlayan ikinci döneme geldiğimiz zaman hatırlayın, tek tek isimlerini saymak istiyorum size. Icardi'den başlayalım. Osimhen, Mertens, Uğurcan, Davinson, Torreira, De Rosane, bu oyuncuları ben ve arkadaşlarım transfer etmedik mi? Galatasaray kulübüne kazandırmadık mı? Söylenenleri hatırlayın, geçmiş dönemde, geçtiğimiz dönemde. Osimhen'i alacak mı? Osimhen'i getirecek mi? Bu ödeyebilir mi? Yakıştırmaları bir hatırlayın. Ne yaptık? Osimhen'i de getirdik. Demin saydığım Leroy Sané gibi, Torreira gibi dünya yıldızları arasında yer alıyor.

0: an oyuncuları da Galatasaray Spor Kulübü'ne kazandırdı. Bize yapılan yakıştırmalar geçmiş dönemde de hep söylemek kolay mı, yap da görelim gibi yakıştırmalar oldu. Dolayısıyla biz bunların etkisinde hiçbir zaman kalmadık. Galatasaray'ın ihtiyacı olan, Galatasaray'ın bir dünya markası olması sebebiyle ihtiyacı olan her yerlere biz transferleri yaptık. Şimdi ben ve arkadaşlarım Galatasaray'ın sportif manada başarılarını planlarken aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü'nün geleceğini de yaratmaya çalışıyoruz. Çocuklarımıza, torunlarımıza bugünden çok daha iyi bir Galatasaray bırakmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Değerli arkadaşlar, 4 yıl üst üste nasıl şampiyon olduysak bu sene de 5 sefer üst üste şampiyon olan takım Galatasaray olacaktır. Taraftarlarımıza, Galatasaray'ı sevenlere, herkese çok daha iyi bir Galatasaray, çok daha başarılı bir Galatasaray için hazırlıklarımız tam. Ben iş odaklı bir insanım. Daha çok vadeden değil ama icraat yapan, gerçekleri savunan ve Galatasaray Spor Kulübü'ne faydalı olmak için arkadaşlarımla beraber en güzelini yapmak için her zaman çalışıyoruz. Sözlerimi uzatmadan bir atasözüyle konuşmamı tamamlamak istiyorum. Atasözleri bildiğiniz gibi geçmişteki yüzyıllar boyu deneyimlerden sonra oluşmuş veciz sözlerdir. Onun için konuşmamı şöyle tamamlıyorum. Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Hepinize saygılar sunuyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.
1: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.

Getmobil'in sunduğu Derin Pas devam ediyor. Saatler 19.55 oldu değerli dinleyenler. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek takımın sezon açılışında Kemerburgaz tesislerinde bir açıklama yaptı. Ama bir şey açıklamadı, onu tekrar söyleyeyim. 2 dakika sürdü açıklaması. Özellikle geciken transferlerden dolayı kamuoyunda, taraftarlarda bir tepki vardı. Geçmiş yılları örnek gösterdi. 2015-2017 arasında Galatasaray başkanlığı yaptığını, o süreçte Belhandalar, Gomisler, Mariano'lar, işte birçok yıldız oyuncuyu, Badou Ndiaye de vardı, takıma kazandırdığını. Yine son 4 yıllık periyotta takımın şampiyon olduğuna vurgu yaptı. Her sezon başında transferler gecikse bile, transfer dönemi bitmeden bir şekilde en iyi takımı kurduklarını hatırlattı. Taraftarlarımız rahat olsun, yine aynısını yapacağız dedi Dursun Bey. Burada bir anlamda tabii taraftarı rahatlatmak, biz buradayız mesajı vermek için böyle bir yolu tercih etmiş. Soru almadı Dursun Bey bu basın açıklaması sırasında. Birçok gazeteci arkadaşımız da oradaydı, hatta ben bazılarıyla konuştum yayın öncesi. Birçoğu soru sormak için de gitti oraya ama soru almaması dikkat çekiciydi. Genel hatlarıyla bu şekilde Galatasaray'da sezonu açtı bugün. Milli oyuncular 20 Temmuz'da katılacak Galatasaray'da kampa, onu söyleyelim hemen. 20 Temmuz'a kadar Okan Hoca izin verdi. Osimhen 10 Temmuz'da, 3 gün sonra Cuma günü Galatasaray'da yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. Salah'ı da milli takımla kampa gitmişti, Macaristan milli takımıyla sezon bitimi. Dolayısıyla o da 13 Temmuz'da kampa katılacak. Durum bu. Davinson Sanchez'in durumu belirsizliğini koruyor. Çünkü bu akşam Dünya Kupası'nda

İsviçre karşısında yine ilk 11'de olması bekleniyor. Kolombiya milli takımıyla Davinson Sanchez'in İtalya'da Como ve Inter'in ilgisi var. Davinson Sanchez'e takım devam ederse bu akşam Kolombiya turu geçerse 11'inde çeyrek final maçına çıkacak. Hani 10 çeyrek finalde elense dahi en az 15-16 gün izin yapar Davinson Sanchez. Davinson Sanchez'in o Ağustos'un ilk haftasına kadar takıma katılması zor görünüyor şu an mevcut koşullarda. Bunu da ilerleyen günlerde daha net bir şekilde göreceğiz değerli dinleyenler. Dursun Özbek'in açıklamasına gitmeden bir bilgi paylaşmıştım sizlerle. Trabzonspor'da transfer hareketliliği devam ediyor ki o isimlerden biri de Tolu Arakodore. Geçen sezon Belçika Ligi'nden Genk'ten Wolverhampton'a gitmişti. Wolverhampton'da da takım küme düştükten sonra ayrılması düşünülen oyunculardan biri. 43 maçta 7 gol 2 asistlik katkı sundu geçen sezon İngiliz takımına. 3 yıl daha kontratı var Wolverhampton'la ve Trabzonspor'da kiralama yönelik bir girişimde bulundu. Kulübünden izin aldı. Oyuncuyla görüştü. Görüşmelerin olumlu geçtiğine dair bilgiler var. Trabzonspor'u takip eden gazeteci arkadaşların paylaşımları bu şekilde. Nijerya milli takımında da 10 maçta 2 gol atmış ve burada Paulo Nacho'nun da alınmasını istediği, tavsiye ettiği oyunculardan biriymiş. Çıkan haberler bu şekilde. Arakodore daha önce yanlış hatırlamıyorsam Beşiktaş'ın da gündemine gelmiş bir isimdi. Fiziğiyle dikkat çeken bir oyuncu. Trabzonspor bu sezon kiralayıp önümüzdeki sezon zorunlu satın alma opsiyonlu bir sözleşme teklif ettiğine dair haberler çıktı. Şu an için netleşmiş bir şey yok ama hem Tolu Arakodore ve hem de kulübü Wolverhampton'la görüşmeler devam ediyor değerli dinleyenler. Ahmet Can Kaplan Trabzonspor'un 9 milyon euro karşılığında Ajax'a sattığı bir oyuncuydu. Ajax burada tabi zaman zaman şans vermedi değil. Sonrasında NEC'e gönderdiler oyuncuyu ve Trabzonspor'da sol stoper arayışlarında bir mesafe kat edemedi. Van Drongelen ismi gündeme gelmişti. Farklı isimlerle de görüşüldü. Trabzonspor yeniden sol stoper konusunda altyapısından yetiştirdiği oyuncuya dönmüş. Ahmetcan Kaplan için bir teklif yapılmış. Bakalım Trabzonspor bu transferi gerçekleştirebilecek mi? Ajax'ın sözleşmesi Ajax'ta devam ediyor. Geçen sezonu NEC'te kiralık geçirmişti. Trabzonspor'un oyuncuyu bonservisiyle almak istediğine dair haberler yer alıyor değerli dinleyenler. Bir hafta içerisinde de bu transferin sonuçlanması bekleniyormuş. Galatasaray'ın sezon açılışında az önce Dursun Özbek'in açıklamalarını aktarmıştık ki Galatasaray'da transfer var mı diye soran dinleyicilerimizi de bir kez daha hatırlatmış olalım. Bugün itibariyle de çok değişik bir gündem olmadığını söyleyelim. Leste Gochokwu ismi biraz daha ön plana çıkmış durumda son bir haftadır. Burnley'in 22 yaşındaki orta saha oyuncusu ama henüz bir anlaşma yok. Taraflar arasında, kulüpler arasında görüşmeler devam ediyor. Bu arada Arjantin-Mısır maçında ilk yarı Mısır'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Yasser İbrahim atmıştı golü. Messi bir penaltı atışından yararlanamadı. Arjantin için beraberlik şansıydı. Arjantin golü kalesinde gördükten sonra 3 önemli fırsat da yakaladı ama bunları gole çeviremedi. Şu an itibariyle büyük bir sürpriz olduğunu söylemek mümkün. Aslında yeşil burnadaları karşısında da Arjantin turu geçse de oynadığı futbol çok beğenilmemişti. Yeşil burnadaları da oldukça zorlamıştı Arjantin'i ve uzatmalarda rakibini eleyebilmişti. Bugün Mısır karşısında da Arjantin'in zorlandığını görüyoruz ilk yarıda. Böyle bir skor çıktı. Bakalım Mısır ikinci yarı bu skoru koruyabilecek mi? Şu ana kadar da
turnuvada iyi işlere imza attı. Yarış vakti geldi mi? Bakıyorum. Birazdan yarışa gideceğiz ki son bölümde İzmir'e de bir bağlantı yapacağız. Göztepe'nin transfer gündemi, Emerson'un İngiltere'ye satışı, Göztepe ne kadar para kazanacak ve Göztepe'nin transfer gündemine dair haberlerimiz olacak. Yine Cristiano Ronaldo'dan bir haber paylaşacağız. O da dün buruk bir şekilde Portekiz milli takımıyla Dünya Kupası'na veda etti. Maçın genelinde de çok etkisizdi bu arada Cristiano Ronaldo. İkinci yarıda iki pozisyon vardı. Normalde eski Cristiano Ronaldo olsa o pozisyonları çok rahat topu yakalar, rakibi geçmeyi zorlardı ama artık o gücünün de çok uzağında olduğunu söylemek mümkün de 41 yaşında kolay değil. O da 6 Dünya Kupası'nda gol atan tek futbolcu oldu ama Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayamadan Dünya Kupası kariyerini noktaladı. Portekiz milli takımıyla 233 maçta 146 gol attı. Bu alanda zirvede, rekor elinde ama İspanya ile karşı alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından gözyaşlarıyla veda etti Cristiano Ronaldo. Nelson Semedo da maçın ardından açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'de kariyerine devam ediyor. İkinci yarıda Nuno Mendes sakatlandıktan sonra oyuna girdi. Sol bek olarak maçı tamamladı Nelson Semedo. Başarısız sayıldık diyemeyiz diyor. Yani dünyanın en iyi takımlarından birine karşı kaybettik. Başarısız olmadık. Sadece çok iyi bir takıma karşı kaybettik. Bu bir başarısızlık değil. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Bugün bizim günümüz değildi. Ve çok iyi bir takıma karşı oynadık. Maçın sonunda bir gol buldular. Takım arkadaşlarıma bu Dünya Kupası boyunca gösterdikleri çaba için teşekkür etmem gerekiyor demiş Nelson Semedo değerli dinleyenler. Şimdi Portekiz milli takımında tabii Roberto Martinez de istifa etti, görevi bıraktı. Portekiz basınında da hemen o Roberto Martinez'in yerine gelecek isim yazıldı. Jorge Jesus uzun süredir bu görevi beklediğini yazıyor Portekiz basını. Martinez'in istifası sonrası Jesus'un en güçlü aday olduğu paylaşılmış. Abola gazetesi Roberto Martinez'den boşalacak mini takım görevi teknik direktörlüğü için federasyon Jorge Jesus'a 2 yıllık kontrat teklif edecek. Hatta başarılı bir şekilde devam ederse 2030 Dünya Kupası'nda da Jorge Jesus takımın başında olabilir denilmiş. Hatırlayacaksınız, son olarak Suudi Arabistan Ligi'nde El Nassr'da görev yapıyordu. Bir süredir Suudi Arabistan Ligi'nde takım çalıştırıyordu Jorge Jesus. O da sezon sonunda takımından ayrılmıştı, boştaydı. Jesus'un da bu görevi beklediği paylaşılmış. Bakalım yeni dönemde Cristiano Ronaldo devam edecek mi? Euro 2028'de onu izleyecek miyiz? Yoksa Jesus farklı bir düzene mi geçecek? Ronaldo sonrası yeni bir milli takım mı oluşturacak? Aslında orada gördüğüm kadarıyla hem Bernardo Silva'nın hem Bruno Fernandes'in Ronaldo'dan çok hoşlanmadığı maç içerisinde diyaloglarda, pas alışverişinde çok net, bariz bir şekilde belli oluyor. Hani Ronaldo da artık ülkesini seviyorsa bir şekilde kopmalı, güzel bir şekilde bırakmalı. İstediği olmadı. Dünya Kupası'nı çok istiyordu. Bazen de zorlamamak lazım. Çünkü tüm başarılara ulaşmak mümkün olmayabilir. Her insanın her meslekte, her kariyerde bu yaşanabilir. Nihayetinde şu an Ronaldo'nun varlığı Portekiz'e zarar veriyor. Bu çok net, belli oluyor artık sahada. Birçok oyuncu artık yeter, bırak git der gibi. Yani bunu belki sözlü olarak söyleyemiyorlar ama hareketleriyle belli ediyorlar. Cristiano Ronaldo da eğer Portekiz'i düşünüyorsa, ülkesini düşünüyorsa bence Euro 2028'e odaklanmadan şimdi yani zaten Dünya Kupası'nın kendisi için son Dünya Kupası olduğunu paylaştı dün. 4 yıl sonra oynayamayacağını o da farkında. 2028'de hiç zorlamasına gerek olmadığı kanaatindeyim. Tabii ki kendi görüşüdür ama devam etmesi hem kendisi için hem de Portekiz için pek sağlıklı olmayacak gibi görünüyor değerli dinleyenler. Bakalım ne yönde bir karar verecek.
Cristiano

0: Cristiano Ronaldo. Şu an takımlar sahaya çıktı. Messi'yi görüyorum. Atlanta'da ikinci yarı başlamak üzere. Yarış vakti geldi mi? Biraz daha var. O zaman önce yarışa gidelim, sonrasında devam edelim.
1: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
0: Getmobil'in sunduğu Derin Pas devam ediyor. Saatler 20.12 oldu değerli dinleyenler. Şimdi bir İzmir'e gidelim. Demirören Haber Ajansı muhabiri, Göztepe'yi de yakından takip eden bir gazeteci arkadaşımız Onur Atış telefon attığında. Onur merhaba.
3: Merhabalar Ayhan Şensoy, iyi yayınlar, İzmir'den selamlar.
0: Çok teşekkürler. Bugün Emerson haberleri dikkat çekiciydi ki geçen sezon, geçen yılın Eylül ayında 3.2 milyon euroya satılmıştı. Göztepe'den Fransa Ligi takımlarından Troyes'a gitmişti. Troyes da çok ciddi bir bonservis geliri alacak gibi, 28.3 milyon euroluk bir rakam telaffuz ediliyor. İngiltere Premier Ligi ekibi İsviçre'den bu oyuncuyu takıma katmak üzere ve Göztepe'nin buradan ciddi bir geliri olacak. Detayları tam olarak nedir, bizimle paylaşır mısın?
3: Evet Ayhan Şensoy, bugün itibariyle zaten Emerson transferinde 3 kulüp ismi geçiyordu. Biri Hull City, yakından tanıdığımız bir kulüp. Diğeri yine İngiliz temsilcisi Ipswich'ten ve İspanya'dan Real Betis. En yüksek bedeli Ipswich ekibi ödedi. 28 artı bonuslarla birlikte 3 milyon euro daha teklifini Toulouse takımına ilettiler ve anlaşma sağladılar. Tabi burada Göztepe'nin çok çok önemli bir geliri olacak. Neden öyle olacak? Çünkü Göztepe geçen sezon Eylül ayında Emerson'u Toulouse'a sattığında, evet, 3.2 milyon euro artı diğer satışından, yani 10 milyon euro üzeri satışından da %20 pay alırız maddesi eklettiler. Evet, şimdi 28 milyon artı 3, yani toplam 31 milyon euro gelirden Göztepe %20 pay alacak. Bu da yaklaşık olarak 5.6 milyon euro. Yani Göztepe'nin 1.8 milyon euroya transfer edip 3.2 milyon euroya sattığı Emerson'dan açıkçası çok ilginç. Hiç oynatmadan desek yeridir, bakın. Hiç oynatmadan desek yeridir. 5.6 milyon euroluk bir gelir elde edecek. Emerson'un istatistiklerine baktığımızda Emerson 2024-2025 sezonunun, yani önceki sezonun devre arasında geldi. Emerson ilk sezonunda sadece 463 dakika oynadı. Yani 14 maçın sadece 3'ünde ilk 11'deydi ve bir gol attı. Geçen seneye baktığımızda Emerson ilk 3 haftada sadece bir kez 11'de oynayabildi. Genelde yedekti ve bir gol attı. Yani aslında şunu diyebiliriz. Göztepe Emerson'u yedek kulübesinde oturta oturta gerçekten de çok ciddi bir gelir elde etti. Tabii bu bir transfer başarısı olarak gözüküyor. Tabii Emerson'daki potansiyeli önce Göztepe gördü. Göztepe scout ekibi gördü. Ardından Tulus ve şimdi de İngilizler. Tabii Göztepe'nin bu hamlesi, Brezilya'dan getirdiği oyuncuları yüksek bedellerle satması, evet belki Emerson'u çok yüksek bir bedelle satmadı ama koyduğu maddeler, transfer stratejisi gerçekten de Romulo transferinde olduğu gibi, belki olası bir Juan transferi, Göztepe'nin gerçekten Brezilyalı oyuncular kasasını doldurdu diyebiliriz Ayhan Şensoy.
0: Juan konusunda bir ilerleme var mı?
3: Şu anda Juan konusunda şöyle hatırlatalım. Geçen sezonun devre arasında Fransız ekibi Lille Göztepe ile resmen bir görüşme yaptı. Bakın altını çiziyorum. Resmen bir görüşme yaptı ve 15 milyon euroluk bir teklif sundu. Sport Republic şirketi Juan'ın yerini dolduramayacağı için, yani dolduracak bir oyuncu bulamayacaklarını düşündükleri için ve hedef Avrupa kupalarına katılmak olduğu için Juan'ı satmadılar. Ama şu an itibariyle evet, Juan Silva'ya ilgi var. Ama şunu net olarak söyleyelim dinleyicilerimize, şu an için resmi bir teklif yok. Yani acaba Göztepe yönetimi pişman mıdır? Keşke devre arasında satsaydık diyor mudur? Sanmam, beklemedeler. Ama şu an için Brezilyalı oyuncuya herhangi bir resmi teklif yok. Sadece ilgi var diyebiliriz.
0: Anthony Dennis'e Premier Lig'den birçok takımın talip olduğuna dair haberler vardı. Hatta

0: yöneticileriyle Londra'da bir resmi görüşme yaptı. Evet, şu an için Deniz'in Premier Lig'e daha yakın olduğunu söyleyelim. Tabii pazarlıklar devam ediyor. Yani Göztepe kolay oyuncu satmıyor biliyorsunuz. Bunun bonusları var, payları var. Yani hani en ufak bir karı bile görmezden gelemiyor. Ama ben yakın zamanda Anthony Deniz'in çünkü bir görüşme daha yapacaklar. Londra'da Rasmus Ankersen'le bir görüşme yaptılar. Bayağı mesafe kat edildiğini öğrendik. Bir iki görüşme daha olacak. Son hani pürüzler, maddeler, bonuslar bunlar belirlendikten sonra bir aksilik olmazsa Anthony Deniz'in bu 7 milyon euro, 8 milyon euro, 5 milyon euro şu an için yönetim bu parayı açıklamıyor açıkçası. Ama benim kendi görüşüm, öğrendiklerim Anthony Deniz'in İngiltere'ye, Coventry'ye 6 ve üzeri bir fiyata gideceği yönünde.
1: Arda Okan Kurtulan'ın durumu nedir? Galatasaray, Trabzon, Beşiktaş'ın gündemindeydi ama sanırım Göztepe'nin talebi biraz yüksek geldi bu kulüplere. Sen bu yaz bir ayrılık bekliyor musun? Bir satış bekliyor musun Arda Okan Kurtulan konusunda?
0: Evet, Arda Okan Kurtulan sezon bitiminde Okan Buruk bizzat Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil'le bu konuyu görüştü. Telefon görüşmesi oldu. Yani Arda Okan'ı çok beğendiğini, takımına getirmek istediğini, Galatasaray'da oynatmak istediğini dile getirdi. Tabii şimdi Arda Okan gerçekten de yabancı kuralında düşünürsek Göztepe'nin hani göz bebeği diyebiliriz. Zaten gösterdiği performansla geçen sezon hem sağ bekte, hem forvette, hem orta sahada, yani çok yönlü bir oyuncu. İlk etapta Arda Okan için Göztepe 15 milyon euroluk bir rakam belirlemişti. Ama şu anda öğrendiğimiz kadarıyla bu rakamın bir tık daha düştüğü, yani 12-13 milyon eurolara kadar geldiğini söyleyelim. Ama şu an için Arda Okan konusunda da Göztepe'ye resmi bir teklif yok. Ama fiyat 12 ya da 13 milyon euro bandında ayar şansı.
1: Demirören Haber Ajansı muhabiri Onur Atış konuğumuzdu. İzmir'den Göztepe'nin transfer gündemi, almasını beklediği oyuncular, satmasını beklediği oyuncular, her şeyi bizimle paylaştı. Onur, çok teşekkürler, iyi akşamlar diliyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
1: Evet değerli dinleyenler, Derin Pas'ta yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Arjantin ikinci yarının başlamasıyla tüm oyunu rakip yarı sahaya yıkmış durumda. Baskısını arttırdı. Üst üste pozisyonlar var ama 57 dakikayı 1-0 geride geçti. Bakalım bu akşam Mısır sürprize imza atacak mı? Mısır milli takımı teknik direktörü Hossam Hassan ise Arjantin maçı öncesi basın toplantısında kurduğu ifadeler, sarf ettiği cümlelerle dünya basınına haber oldu. O haberi de hemen paylaşmak isterim. Özellikle Avustralya'yı eledikten sonra Filistin bayrağıyla tribünlere gitmesi, hem de bunu Amerika'da yapması büyük takdir toplamıştı Hossam Hassan'ın. Diyor ki, dünyada Filistin halkının yaşadıklarını hissetmeyen hiç kimse insan olmayı hak etmiyor. Avrupa'da veya Amerika'da bir hayvan zarar gördüğünde insan ve hayvan hakları örgütlerinin hemen harekete geçtiğini görüyoruz. Ancak Gazze'de her gün aralarında kadın ve çocukların bulunduğu binlerce insan katledilirken aynı duyarlılık gösterilmiyor. Bütün bir halk yaz kış çadırlarda yaşamak zorunda kalıyor. Bu da insanlığın, dünyanın iki yüzlülüğü demiş Mısırlı futbol adamı. Bizler yazın klimaya, kışın ise ısıtıcıya ihtiyaç duyarken Filistin halkı açıkta, çadırlarda hayatta kalmaya çalışıyor. Çocuklar yiyecek, yemek bulamıyorlar. Hastalıktan ve uykusuzluktan ölüyorlar. Buna sessiz kalan herkes insanlığını bir gözden geçirsin demiş. Ve bu arada Mısır ikinci golü buldu. Mısır'da büyük bir sevinç var. Dünya Kupası tarihinde tarihi sonuçlardan biri olacak gibi, umarım da olur. Yani özellikle Mısır teknik direktörü Hossam Hassan'ın duruşundan dolayı Mısır'a olan sempatimiz daha da arttı. İnsani yaklaşımının yanında takımı çok da iyi hazırlamış bugün Arjantin maçına. Tarihi bir galibiyet almaya hazırlanıyor Mısır milli takımı. Messi'li Arjantin karşısında ilk yarıyı Yasser İbrahim'in golüyle

0: 1-0 önde tamamlamışlardı. İkinci golü de az önce buldular. Yayın sırasında da sarf etmiştim. Arjantin oyunu tamamen rakip yarı sahaya yıktı. Beraberlik golü için savunmayı öne çekti ve bu da arkada boşluk bırakmaları anlamına geliyordu. Mısır kontratağa çıktı. Bu kontradan da ikinci golü bulmayı başardı ama öncesinde sanırım bir faul var. 6 numaralı oyuncu kim Görkem? Arjantin'de. 6 numaralı oyuncunun ayağına basmış Mısırlı oyuncu. Pozisyonun başlangıcında gol büyük ihtimal iptal olacak gibi. Çünkü çok net bir faul gibi geldi bana. Bakalım hakem ne yönde karar verecek. Mısır'ın 1-0'lık üstünlüğü vardı. İkinci golü attılar. Hakem Francois Letexier pozisyonu inceledi. Sahaya döndü. Şu an açıklama yapıyor. Arjantin'in 6 numarası kimdi? Enzo Fern... Şu an Letexier açıklamayı yapıyor ve faulü verdi. Gol iptal. Evet. Dediğimiz gibi Mısırlı oyuncu Arjantinli oyuncunun ayağına basıyor. Pozisyonun başlangıcında Martinez'in ayağına basıyor ve hakem de maçın buradan devam etmesini istedi. 1-0'lık Mısır üstünlüğü var. Mısır ikinci golü buldu ama iptal oldu. Bir kez daha paylaşmış olalım. Beşiktaş'ın yeni kalecisi Alexander Nübel İstanbul'a gelmişti. Program içerisinde paylaşmıştık sizlerle. Beşiktaş'ın YouTube kanalına bir açıklamada bulundu. Beşiktaş'ta olmak çok güzel. Bir an önce başlamak için sabırsızlanıyorum. Stadımızla alakalı çok güzel şeyler duydum. Beşiktaş taraftarının önünde forma giymek için sabırsızlanıyorum diyor Alman kaleci. Beşiktaş'ın bir başka yeni transferi ve yeni kalecisi Doğan Alemdar da İstanbul'a geldi. Değerli dinleyenler, iki kaleci de sağlık kontrolü ve imzaların ardından Slovakya kampına katılacak. Bugün Salim Manav'ın Ajans Spor'da dikkat çekici bir haberi vardı. Pierre-Emerick Aubameyang dünya futbolunda taklalarıyla, attığı gollerle, yaptığı asistlerle, sevinçleriyle ün salmış bir oyuncu. 37 yaşındaki Gabonlu oyuncu Çorum Futbol Kulübü ile anlaşmak üzere. Çok küçük detaylar kalmış. Ben de Salim'in haberi gördükten sonra Çorum Futbol Kulübü yöneticilerine sorduğumda görüşmelerin olumlu geçtiğini, 1-2 güne İstanbul'a geleceğini söylediler oyuncunun. 37 yaşındaki Gabonlu forvet yarın İstanbul'a gelecek. Geçen sezon Marsilya'da 41 maçta oynamış. 14 gol, 10 asist, 24 gole katkı yapmış ki Marsilya'nın A planındaydı. Şampiyonlar Ligi'nde birçok maça da ilk 11 başladı. Pierre-Emerick Aubameyang Süper Lig'de kariyerine devam edecek. Çorum Futbol Kulübü tarihinde ilk kez Süper Lig'de oynayacak ve Çorum'da da önemli bir yıldızı yeni sezonda izleyeceğiz. Eğer son anda bir pürüz çıkmazsa 1 artı 1 yıllık sözleşme üzerine duruluyor. Pierre-Emerick Aubameyang'la geçen sezonki istatistiği hiç fena değil. 41 maça çıkmış 36 yaşındayken 14 gol, 10 asistlik katkı sunmuş. Bakalım Süper Lig'de o taklalara, gol sevinçlerine devam edecek mi? Dünya Kupası'nda Arjantin 0, Mısır 1, çeyrek finale hangi takım kalacak? Dakika 63, Messi ve arkadaşları bugün şu ana kadar aradıkları golü bulamadılar. Aslında çok önemli fırsatlar da yakaladı Arjantin. Maç içerisinde beraberlik golüne yaklaştığı anlar oldu. Penaltı kaçırdılar Messi ile. Penaltıyı değerlendiremediler. Kaleci başarılıydı ve şu anda da dünya futbolunda sürpriz sayılabilecek bir skor karşımıza çıktı. Bu akşam 23'te İsviçre Kolombiya maçının ardından Dünya Kupası'nda tüm çeyrek finalistler belli olacak değerli dinleyenler. 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendirdik, yorumladık. Bugün oldukça hareketli bir gündem vardı. Birçok yere bağlandık. Açıklamaları sizlerle paylaştık. Katkılarınız için teşekkürler. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Yarın akşam 18.30'da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Maçı mantıklı telefon.

0: Radyo'nun adresi Getmobil, Ayhan Şensoy'la Derin Pas programını sundu.
1: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
2: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
3: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanını sunar.
5: Herkese iyi günler. Spor kazanı başladı. Ben Mehmet Sevinç, Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendirmeye başlayacağız. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız sevgili dinleyicilerimiz. Her zaman olduğu gibi WhatsApp hattımız devrede, bir kez daha hatırlatmakta fayda var numaramızı. 0538-052-1487 bizlere ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Ercan abi hoş geldin.
6: Hoş bulduk. Herkese iyi günler diliyorum.
5: Evet, Dünya Kupası heyecanı devam ediyor ama milli takımımız elendiğinden bu yana biraz daha fazla sanki transfer gündemi var gibi Türkiye'de en azından. Tabii ki transferleri de konuşacağız. Biraz voleybol konuşuruz yine. Sultanlar Osaka'da Polonya ile karşı karşıya gelecek. Biz de yayıncıyız zaten. Onları da değerlendiririz. Yine dolu dolu bir program yapacağız sevgili dinleyicilerimizin de tabii ki katılımıyla birlikte. İstersen öncelikle kupayla başlayalım, sonra gelelim transferlere. Ne diyorsun, böyle bir giriş yapalım?
6: Giriş yapalım. Belçika kadro kalitesini sahaya yansıttı. Bence motivasyon da oldu Balogun'un cezasının iptal edilmesi, kırmızı kartının.
5: 4-1'lik bir galibiyet.
6: Çok net bir galibiyet aldılar ve zaten oyunun içinde rakibinden üstün olduğunu gösteren bir kadro kalitesini oyun olarak da sahaya yansıtınca Amerika Birleşik Devletleri Dünya Kupası'na veda etti. Şimdi Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, üçü de ev sahibi ve ev sahipleri olmadan Dünya Kupası devam edecek.
5: Evet, ev sahipleri elendi. Daha önce F grubunun lanetini konuşmuştuk. F grubu komple gitmişti zaten. İlk 3 gruptan çıkmıştı ama sonra eşleştikleri takımlar son derece güçlü takımlar olunca onlar da gitmişti. Ev sahipleri de gitti. Meksika biraz İngiltere'ye zorluk çıkarır mı dedik. Yani o yükseklikten dolayı. Ama İngiltere iyi hazırlanmış.
6: Kendini bir iyi hazırlanmış. İki, İngiltere'nin oyuncuların mutlu olacağı şartlar şöyle vardı. Yağmur var. Hava 14 derece. Bunlar tabii ki İngiltere için büyük avantaj oldu. Hı hı. Ve İngiltere kadro kalitesi olarak da bayağı üstün Meksika'ya karşı. Zaten 2-0 öne geçtikten sonra 10 kişi kalmasına rağmen İngiltere daha sonraki bölümlerde, Meksika'da tabii golünü attı ama İngiltere 3-1'e getirince maçı, Meksika'nın attığı, o da penaltıdan oldu. Son gol yetmedi Meksika'ya ve onlar da elendiler.
5: Jimenez'in golü 69'da geldi. Sonraki çabalarda yeterli olmadı. İngiltere yola devam ediyor. Şimdi baktığımızda zaten yani Arjantin'in inanılmaz bir fikstür avantajı vardı. Arjantin otomatikman sanki yarı finalde gibi yorumlarında da bulunmuştuk. Şimdi Arjantin Mısır'la oynayacak. İsviçre-Kolombiya maçının galibiyle de Arjantin Mısır maçının galibi çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. Bayağı bir yani yarı final yolu açık gibi Arjantin'in. Şimdi, ama belli de olmaz.
6: Belli olmaz tabii de. Büyük bir sürpriz olmazsa Arjantin Mısır'ı eler.
5: Öyle bir görüntü var, evet.
6: Ya onu söyleyebiliriz. Kolombiya, İsviçre, iki takım da eşit şansla maça başlıyorlar. İkisinin de takım savunmaları olsun, oyun taktikleri ve anlayışları olsun çok başarılı şu ana kadar. Ben ortada bir maç olarak görüyorum Kolombiya-İsviçre mücadelesini. Ya şu takım daha şanslı diyemem. Öyle bir maç oynanacak.
5: Maç saatleri iyi ama maçlar kötü Ercan abi. Maalesef yani evet. Arjantin-Mısır maçı Türkiye saatiyle 7'de. Yani

0: Ama Arjantin Mısır maçı Messi için seyredilebilir.
1: Evet, ismi işte Kolombiya maçı, bir diğer Dünya evet. Kupası mücadelesi, ama o da yani çok insanı çeken, cezbeden hikayesi olan
0: bir maç olur mu acaba? Maç başlayınca belki olabilir. Ya 5-4 mesela İsviçre yendi.
1: Ha, o zaman olur.
0: Evet, ama maç yani öncesinde... ne unutulmaz maçtı dersin. Maç öncesinde ama olmuyor. Senin dediğin gibi fazla sıcak bakılacak bir albenisi olan maç değil.
1: Yani işte Messi'den dolayı dediğin gibi belki Arjantin maçını izlemek istersin, ama Messi diyelim yok bu maçta. Yani izlemesen bir şeyi kaybeder misin? Maç öncesinden bahsediyorum.
0: Maç öncesinden.
1: Maç diyelim dediğin gibi 5-4 bitti. Ya niye izlemedim dersin, ama
0: 6-5 falan.
1: 6-5 bitti.
0: Normal süre 90 dakika.
1: Ha, ya da 2-2 normal süre, 4-4 uzatmalar bitti falan. Penaltılara kaldı. Penaltılarda 9. penaltılarda sonuç belirlendi gibi bir şey oldu. Bir hikaye oldu. O ayrı bir konu, ama kağıt üstünde baktığımızda hani izlemedim bir şey kaybeder miyim? Maçları değil. Bugünkü maçlar. Arjantin Mısır ve İsviçre Kolombiya, o maçta yine seyredilebilecek bir saat midir? 23 yaz saati için, yaz ayları, yaz günleri için seyredilebilecek evet. bir saat.
0: Ya gece 3'te değil, 4'te değil.
1: Diyebiliriz.
0: Seyredilebilir bence.
1: Ya bir Şampiyonlar Ligi maçı gibi.
0: Tabii öyle düşünelim.
1: Öyle düşünelim, o da maçta sonuçta izlenilebilir. İsviçre ve Kolombiya karşı karşıya gelecek. Şimdi İsviçre Cezayir'i elemişti 2-0'la. Kolombiya da Gana'yı elemişti 1-0'lık skorla. Yani tablonun bu bölümü biraz zayıf gibi geldi bana.
0: Kağıt üzerinde öyle. Fakat şu var. İsviçre her zaman olduğu gibi bu tarz turnuvalarda, gerek Avrupa Futbol Şampiyonası olsun, gerek işte Dünya Kupası mücadeleleri olsun, son yıl kupalara mutlaka bir iz bırakıyor. İyi bir oyun yapısı var İsviçre'nin. Ben de merak ediyorum, bu akşam yine onu yansıtıp bir çeyrek final görecekler mi?
1: Değerlendireceğiz, ayrıntılı yarış aramız var.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Yavaş yavaş programımızda da tempoyu artıracağız. Şimdi Arjantin'in bulunduğu çeyrek diyeyim Ercan abi. O çeyrek görece kolay dedik, ama biz de o çeyrekte olabilirdik. Avustralya çünkü o çeyrekte.
0: Evet, idi. Doğru söylüyorsun.
1: Avustralya Mısır'a penaltılarla elenmişti. Yani biz Mısır'ı eleyip Arjantin'in rakibi olabilirdik.
0: Maalesef o ihtimali elenerek kaçırdık.
1: Ve orada da belki hani Arjantin'i geçip yarı finale giden taraf biz olacaktık. Neden olmasın?
0: Dünya Kupası'nda birçok olay yaşandı.
1: Bir Türkiye-İngiltere yarı finali mesela.
0: Değil mi?
1: O hayaller... Böyle bir ihtimal vardı. Evet, elimizin tersiyle
0: ittik. O hayallerin hiçbiri maalesef gerçekleşemedi. Gruptan çıkamadık.
1: Çok büyük fırsat teptik. Yani bunu da söyleyelim. Evet, Arjantin'in bulunduğu çeyrek çok kolay diyoruz, ama biz de o çeyrekte olup...
0: Arjantin'e niye kolay diyoruz? Çünkü Arjantin artık bir turnuva takımı. Bunu biliyoruz, kabul ettik. Bu yüzden de bu tarz maçları bayağı iyi oynuyorlar.
1: Kesinlikle öyle. İşte o şanslar kolay ele geçirilmiyor. Yani biz 24 yıl sonra gidip daha ikinci maçta elenmemeliydik. Hep bunu söylüyoruz. İkinci olsak Amerika'nın ardından... bugün belki de Dünya Kupası heyecanımız kat be kat fazla olacaktı.
0: Ya bir anda elendik gittik. 6 günde.
1: Haiti'den sonra, dakikalar sonra elendik. Haiti elendi. Evet, ben dakikalar sonra biz elendik.
0: Tabii ki hiç beklemediğim bir olaydı.
1: Evet, hiçbirimiz beklemiyorduk. Biz hani lider olur muyuz? Amerika ile liderlik maçı yaparız noktasındayken neler geldi başımıza? İşte hep kağıt üstünde, dediğimiz gibi altını çiziyoruz. Kağıt üstünde yapılan planlamalar bizim gibi ülkeler için, özellikle tecrübesiz, buralarda tecrübesiz olan ülkeler için çok fazla sahaya yansımayabiliyor. Ama şimdi işin bir de başka yönünden de bakalım. Şimdi Yeşilburun Adaları da tecrübesiz. Ama geldiler, oynadılar çatır çatır, gollerini attılar.
0: Şöyle bir görüntü olması lazım. Sahada oyuncular ve tribünde onları izleyen izleyiciler şu kanaate varabilirler: elinden geleni yaptı takım ama olmadı. Biz kötü oynadık.
1: Biz onu diyemedik Ercan abi. Bazen yenilirsin, alkışlar tribünler seni.
0: Yeşilburun Adaları bunu gerçekleştirdi. Ya bu bireysel sporlarda da vardır. Teniste muazzam mücadeleyi izlersin. Ama iki hat file hatası yapan, top filede kaldı mı, kaybeden de alkışlarsın. Ama maç muazzamdır. 3 saat 15 dakika sürmüştür.
1: Evet.
0: Unutulmaz bir maçtı dersin. Hı hı. Biz o unutulmaz maçlar kategorisine, tekrar takım sporlarına döneyim, maalesef giremedik.
1: Şimdi mesela Yeşilburun Adaları ülkeye döndü ama muazzam karşılandılar.
0: Hak ettiler çünkü.
1: Evet. Harika bir karşılama yapıldı.
0: Bütün dünya, orijinal ülkenin adı da Cape Verde. Bayağı bütün dünya tanıdı. Acaba oraya nasıl gidilir diye yazılar yazıldı.
1: Abi büyük reklam oldu.
0: Büyük, çok büyük reklam oldu. Turizm nasıl? Bunların hepsi konuşuldu.
1: Hı hı. Büyük reklam oldu gerçekten de. Bir dinleyicimiz demiş ki, bir daha böyle bir grup bize 172 yıl sonra falan denk gelir, büyük bir fırsatı kaçırdık demiş. Evet.
0: Ya dinleyicimiz grup anlamında ve takımların gücü için. Şimdi Avustralya elendi. Paraguay elendi. Zaten bunlar eleneceklerdi. Amerika, ben Amerika'nın elenmesini bekliyordum. Ev sahibi diye gidebildiği yere kadar gitti. İşte Belçika karşısında 4 tane yedi, evinde elendi gitti.
1: Hı-hı.
0: Çünkü bir yere kadardır o. Ne kadar arkadan itilirse itilsin, her şey bir yere kadardır futbolda. Çıkar rakip takım.
1: Daha iyi bir takım.
0: Daha klas oyuncuları olan bir takım. 4 taneyi atar ve gönderir seni.
1: Öyle de oldu.
0: Evet.
1: Öyle de oldu ama işte biz hani oyuncularımız diyorduk, Juventus'ta oynuyor, Real Madrid'de oynuyor, iyi oyuncularımız var. İşte Şampiyonlar Ligi tecrübesi olan oyuncumuz var. İşte hocamız iyi, iyi takımız derken 6 günde elenmek bayağı bir yıprattı hepimizi. Hala da işte o travmayı maalesef atlatamadık. Bir de diğer takımların oynadığı oyunu, mücadeleyi görünce insan hayıflanmadan edemiyor Ercan abi. Hayıflanıyoruz yani. İster istemez.
0: Katılıyorum sana. Katılıyorum.
1: İster istemez bunları yaşıyoruz ya. Biz olabilir miydik burada diyor. İşte az önce Arjantin'in çeyreğinden örnekler verdim. Biz bugün mesela Arjantin'le oynuyor olabilirdik. Ya Mısır geldi oraya mesela.
0: Evet.
1: Avustralya'nın yerinde biz olabilirdik. Avustralya Mısır'a elendi penaltılarla.
0: Neden olmasın değil mi?
1: Biz bugün Arjantin'le oynayacaktık. Messi'yle oynayacaktık karşılıklı. Mis gibi maç
0: bugün
1: olacaktı.
0: Normal koşullarda senin de bahsettiğin gibi maçın Arjantin-Türkiye olması lazımdı ama
1: olabilirdi yani, evet.
0: Az önce o final yoluna doğru giden rakiplere de baktık. Yazık oldu.
1: Böyle bir durum var. Bir dinleyicimiz demiş ki şimdi Yeşilburun Adaları bizden daha mı iyi?
0: Değil tabi.
1: Değil.
0: Ama uğraştılar. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Sahada o duyguyu biz izleyenlere yansıtmadılar mı?
1: Yansıttılar. Kimsenin beklemediği şeyleri yaptılar. Gruptan çıktılar. Arjantin'le kafa kafaya oynadılar. 3-2 yenildiler Arjantin'e. Biraz şans yanlarında olsa belki uzatacaklar maçı, penaltılara götürecekler.
0: Tabii.
1: Diğer tarafta İspanya-Portekiz maçı vardı Ercan abi.
0: Tam bir taktik mücadelesi izledik.
1: Müthiş değil mi?
0: İki takımın son 6 maçından 5'i berabere bitiyor. Yine ona yakın bir maç oynandı. Ve son dakikalarda gelen golle İspanya yoluna devam ederken şu var. Portekiz İspanya'nın gücünü daha iyi bildiği için bu topla oynama oranlarında maçın ikinci yarısında %39'a kadar düşmüştü Portekiz. Biraz daha savunmayı ön planda tutan bir yapısı vardı. Dün Ronaldo'yu klasik santrafor olarak gördük. Klasik. Saha içindeki görevi 9 numaraydı. Ama yine maç boyunca yaşananlar şunu dedirtti bize. O Ronaldo'ya istediği toplar bir türlü atılmadı. Atamıyorlar, başaramadılar ya. Oyun sistemi nasıl Arjantin'in oyun sisteminde her yol Messi'ye çıkıyorsa, Portekiz'in oyun sisteminde Ronaldo'ya top çıkmıyor. Tamamen ters. Ve Ronaldo da maçtan sonra işte açıklamasına baktım. Elinden geleni yaptığını söyledi. Yaptı. Yani sadece olay kendisine ait değil. Tamam, eski yıllardaki o patlama gücünden yoksun, eser yok. Bunu kabul edelim. Fakat takımın oyunu ve yardımlaşması onu yine ceza sahası içinde etkin hale getirebilirdi. Portekiz'in başaramadığı, teknik direktör Martinez'in başaramadığı bu oldu. Ve Martinez'le de yollar ayrıldı biliyorsunuz. Evet. Ve Abula gazetesi, meşhur Portekiz'in spor gazetesinde de yazan habere göre Jorge Jesus gelecek göreve.
1: Çok büyük ihtimalle Jesus'la anlaşıldığı söyleniyor. Bakalım göreceğiz, resmi açıklama henüz yapılmadı. Ama İspanya'nın da gol yeme meselesi de devam ediyor. Gol yemiyorlar.
0: Ya İspanya enteresan.
1: Hep hücum gücünden bahsediyoruz ama.
0: Evet, takım savunması mükemmele yakın. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. İspanya Dünya Kupası'nı aldığı dönemde de çeyrek final itibariyle maçlarını hep 1-0 kazandı. Yine gol yemedi. Çeyrek final, yarı final, final. Bu yüzden bu kupanın evet favorilerinden biriydi. Ama kupaya yaklaşıyorlar onlar da final oynamak için.
1: Bir sonraki rakipleri Belçika olacak. İspanya-Belçika maçı var çeyrek final.
0: Artık her an her şeyin olabileceği karşılaşmalara geldik.
1: Tablonun yine bu tarafında Fransa, Fas.
0: Şimdi Fransa elerse, İspanya'da Belçika'yı elerse,
1: yarı finalde final.
0: Erken maç. Final.
1: Fransa-İspanya maçı. Ve o maçın galibi de bana sanki finalinde favorisi olur gibi geliyor Ercan abi.
0: Olabilir. İş şuna ama da gidiyor
1: büyük,
0: olabilir.
1: Büyük favori yani Norveç... demiyorum. Büyük favori demiyorum. %51'lik favori.
0: Final, bence finaller %50'dir Mehmet. %51 demeyeyim ben. Bu Dünya Kupası'nda demeyeyim. Yani sen tabii %51 diyorsun. Bence %50-%50 final yolu. Mesela Arjantin-İngiltere yarı finali görebiliriz. Sonra İngiltere-Fransa finali ya da İngiltere-İspanya finali görebiliriz. Eğer Norveç elenmezse.
1: Norveç-İngiltere maçı güzel maç.
0: Norveç-İngiltere maçı bayağı zor bir maç.
1: Çok güzel maç. Yani bundan sonraki maçların bir Arjantin tarafı dediğimiz gibi zayıf görünüyor. Bunu da eleştirmek için söylemiyorum. Yani öyle denk geldi. Biz de burada olabilirdik. Ama diğer taraflar çok sert. Diğer 3 çeyrek final çok
0: kesinlikle
1: sert.
0: Kesinlikle öyle.
1: Yani Norveç-İngiltere...
0: Her şeyin olabileceği bir maç.
1: İngiltere'de çok iyi.
0: Norveç Dünya Kupası tarihine geçen bir sonuç alıp Brezilya'yı eledi.
1: Evet.
0: Ki Brezilya'nın penaltıyı kaçırdığı, değerlendiremediği maçta son dakikada gol atmasa rahat bir galibiyet diyeceğim. 2-0, 2-1 bitti maç. Haaland gibi muazzam bir golcüye sahipseniz her sonucu almaya yakın olursunuz ama İngiltere'de de Harry Kane var. Ya golcülerin mücadelesi olarak ön plana çıkacak bir karşılaşmaya gidiyoruz şu anda.
1: Güzel, keyifli bir çeyrek final. Keyifli 3 çeyrek final maçı var Ercan abi.
0: Evet.
1: Şimdilik diğer çeyrek final belli değil. Şimdi Norveç İngiltere her sonucu açık bence. Kıran kırana bir maç olur orada. Norveç'in tribün ve saha içi şovları da büyük renk kattı.
0: Bunu daha önce İzlanda'da yaşamıştık. Hatırlar değerli dinleyiciler. Ve şimdi Norveç'te o gösteriye daha değişik bir hava kattı. Çok güzel o kürek çekme. Davul ve kürek çekme bizi o Vikinglerle ilgili tarihe götürdü.
1: Aynen öyle. Norveç bu açıdan da biraz sempati kazandı diye düşünüyorum. Bu şovlarıyla, o küreklerle, kürek çekme hareketleriyle vesaire. Bir de bunu çok güzel senkronize yapıyorlar. Çok hoş görüntüler oluyor. Norveç İngiltere dediğin gibi bir tarafta Haaland, bir tarafta işte Harry Kane, bambaşka bir heyecan yaşatacak bize o çeyrek final maçı. Diğer tarafta Fransa, Fas çok tempolu bir takım. Yani
0: ya o maç da çok kolay bir maç değil.
1: İyi maç o maç.
0: Fas da geçen Dünya Kupası'nda olduğu gibi yine bu Dünya Kupası'nda çok iyi sonuçlar aldı.
1: Evet.
0: Hak ettiği bir yere geldi.
1: Afrika kıtasını muazzam temsil ediyor.
0: Kesin öyle. Fas belki Afrika'da ama oynadıkları futbol çok iyi bir Avrupa takımı futbolu. Hı hı. Onu söyleyebilirim. Bu da hak ettikleri yere gelmesine yol açıyor. Fransa-Fas maçı da yine biz futbol severlerin mutlaka izlemesi gereken maç kategorisinde artık.
1: Daha fare doğurur mu bilmiyorum ama gollü maç bekliyorum.
0: Ben de.
1: Fransa-Fas maçı.
0: Fransa hep iyi oynuyor genelde ama.
1: İyi oynuyor.
0: Fas da iyi oynamaya çalışıyor ve iyi oynuyor.
1: Aynen öyle.
0: Ya bu yüzden bir taktik anlamında kastediyorum bunu. Bir İspanya-Portekiz maçı gibi taktiksel yönelim, defansa dikkat edelim. İki takım da son derece tedbirli. Öyle bir maç beklemiyorum.
1: Şimdi Ercan abi, Fas'ın maçlarını düşünüyorum. Şimdi Fas Hollanda'yı belki penaltılarla geçti ama perişan ettiler Hollanda'yı.
0: Uzatmalarda %9'da kaldı.
1: Evet, Hollanda.
0: Toplu oynama oranında Hollanda. %9 ne demek? Hollanda gibi bir takımdan bahsediyoruz. Bu perişan turnuvaların ettiler. En deneyim takımlarından biri. %9 büyük bir başarısızlık ve Fas'ın büyük başarısı.
1: Tesadüfen oyuncuların ayağına değmiş yani.
0: Değmiş,
1: %9 öyle bir oran.
0: Ya maç ne olur penaltılara kalsın diye yalvaran bir Hollanda gördük sanki.
1: Ki Hollanda'da İsveç'i, Gyökeresli İsveç'i 5-1 ile tarumar
0: etmişti.
1: Çok
0: rahat geçmişti.
1: Çok rahat. Top göstermemişlerdi adeta. Ve o Hollanda'yı Fas yani inanılmaz zor durumlara soktu. Sonra Kanada'yı 3-0 netle geçtiler. Net bir skor. Şimdi Fransa maçında da yani iki takım da goller bulur gibi geliyor bana. Evet. 4-5 belki de daha fazla gollü bir maç izleyebiliriz o maç. Çünkü Fas asla savunma yapmaz Fransa'ya karşı. Kafa
0: kesinlikle öyle. Ya bu Dünya Kupası'nda ev sahiplerine de baktığımızda Mehmet, aklıma şu geldi. Onu da belirtmek istedim. Mesela bu takımların içinde belki Meksika hep tur atlayabilecek bundan sonraki Dünya Kupalarında. Bence Amerika, Kanada katılırsa büyük işler yapamazlar gibi geliyor.
1: Ben yani öyle düşünüyorum. Evet, evet.
0: Ya bazı oyuncuları var ama dünya yıldızı kıvamında değiller kesinlikle.
1: Meksika ile ilgili turnuva başında da bir istatistik paylaşmıştım zaten. Kupayı kazanamadan en fazla maç galibiyetine ulaşan takım.
0: Evet. Meksika. Ya bunların arasında Dünya Kupası'nda
1: bir istikrarı var.
0: Bir istikrarı olan takımdır Meksika. Ama yani, diğer baktığımızda işte Amerika, Kanada, bunların işi hep zor oldu. Bir yerde elenip gidiyorlar.
1: Dünya Kupası kültürü var diyebiliriz rahat bir şekilde. Meksika.
0: Tabii tabii. Yani
1: belki hiç kupayı alamadılar ama en fazla maç kazanan takım durumundalar. Kupayı kazanamayan takımlar arasında. Diğer tarafta İspanya, Belçika yine bir Avrupa derbisi gibi olacak Dünya Kupası.
0: Büyük maç o da.
1: O da büyük maç. Lukaku çok belki eleştiriliyor kilolarından ve geçen sezonu çok ağır sakatlıklarla geçirmiş olmasından dolayı ama sahadayken de inanılmaz işler yapıyor. Acaba.
0: Ya sahadayken mutlaka kontrol edilmesi gereken bir dev.
1: Bir kere tank gibi.
0: Hulk evet. Vardı ya büyük. Aynen. Kahraman. Aynen. Sinemada.
1: Marvel karakteri.
0: Marvel evet.
1: Onun gibi bir şey.
0: Onun gibi bir şey. Durdurmak çok zor.
1: O da güzel maç. Yani o hem Fransa Fas hem İspanya Belçika çok çok güzel maçlar bizleri bekliyor ama özellikle Fransa Fas maçı 9'unda ayın 9'unda yani saat kaç olursa olsun izlenmesi gereken maç diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Fransa Fas. Diğer tarafta da ayın 11'inde de Norveç İngiltere yine kaçırılmaması gereken maç. Artık bu noktadan sonra her maçın izlenmesi lazım gibi geliyor bana.
0: Bana da öyle geliyor.
1: Dünya Kupası'nda en keyifli anlara geldik. Sonlara doğru yaklaştık.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Bu arada maç saatine de baktım. Perşembe 23 Fransa Fas Ercan
0: çok
1: abi. İyi saat. Perşembe 23'te.
0: Bayağı iyi saat.
1: O maç izlenir. Sonra da keyifli yatılır.
0: Aynen öyle.
1: İspanya Belçika Cuma 22.
0: Gayet
1: güzel, güzel saat. Güzel saatler var. Cumartesiye de bakayım. Cumartesi günü Dünya Kupası'nda maç yok. Cumartesi günü. Ama dediğim gibi bu iki maç seyir zevki açısından çok şey vaat eden maçlar. Şimdi bakalım yorumlara biraz daha döneyim. Portekiz elendi fakat 6 Dünya Kupası'na katılmış ve gol atma başarısı göstermiş. Ronaldo'ya takım arkadaşları ayıp etti demiş.
0: Kocaeli'den ya ellerinden geleni sanki yapamadılar. Ya Ronaldo yayında da zaten yayının başında o konuya değindik. Ellerinden geleni yapamadılar. Tekrar söylüyorum, Arjantinli oyuncuların Messi'ye bakış açısıyla Portekiz'deki takım arkadaşlarının oyun yapısı anlamındaki bakış açısı bence olmadı.
1: Şimdi Messi'nin yerine muhtemelen bir oyuncu Arjantin'de takım arkadaşları göremiyor. Ama Ronaldo'nun yerine başka biri olsa belki daha iyi oynarız diyebiliyor Portekizli oyuncular. Ben böyle düşünüyorum.
0: Artık bu kupa
1: 41-42 yaşında

0: geldi Ronaldo.
1: Evet, bu kupa. Bir de Ronaldo Portekiz futbolunun en önemli sembolü şu anda. Hı hı. Eskiden Eusebio, şu anda da Ronaldo. Dünya yıldızı.
0: Hı. Figo vardı ama bu seviyede değildi.
1: Ellerinden geleni yapmaları gerekiyordu. Hı hı. Yoksa Portekiz'in, açıkça söyleyelim, orta alanı Fransa ile kafa kafaya kalite anlamında. Portekiz orta sahası. İstediklerini veremedi ve başarılı olamadı. Mesele burada. Acaba Martinez'in oyun sistemi mi takıma uyum sağlayamadı? Yani bunlar göz önünde olabilir.
0: Çünkü mesela Arjantin'de dediğin gibi şu var. Messi'nin herkes liderliğini, önderliğini kabul etmiş. Ama Portekizli oyuncular diyor ki hepimiz eşitiz. Ronaldo da eşit, biz de eşitiz.
1: İşte öyle değil, biliyorsun.
0: Bu takım içinde biraz da huzursuzluk yaratmış, belli yani. Açıklamalardan
1: bence,
0: belli.
1: Bence yazık ettiler. Ya Portekiz'in bu kadrosu daha başarılı olabilirdi diye düşünüyorum.
0: Ankara'dan Tufan Köse Beyefendi demiş ki, Dünya Kupası'nda kazanmak, kaybetmek, elenmek, bunların hepsi futbolun içinde var. Bizim kabullenemememizin nedeni, biz turnuva içinde herhangi bir zamanda sadece bir an bile mutlu olamadık. Ümitlenemedik hiç, diyor.
1: Katılıyorum. Oyun olarak bize onu veremediler.
0: Yani hiç böyle öne geçtiğimiz bir an olmadı. Hep yenik. Evet. Yenik götürdü. Hep beraberlik kovaladık. O beraberliği de bulamadık bir türlü.
1: Turnuvalarda daha işte bunu Avrupa Şampiyonası'nda da Mehmet hatırlarsan yaşadık. Daha önce, hı hı, erken elendiğimiz Hollanda Montella ile değil, Şenol Güneş döneminde. Şimdi, hı hı, birinde çeyrek final yapıyorsun, öbüründe erkenden gidiyorsun. Bunun bir standardını yakalamamız lazım. O standardı mesela bu Dünya Kupası'nda 24 yıl aradan sonra katıldık ama yaşayamadık. Demek ki neymiş, kolay değilmiş. Çünkü, hı hı, gruptan çıkmak bile çok zormuş. Bunu bütün oyuncular da, teknik direktör de net olarak gördü. Yani kağıt üzerinde tamam ya, yani Avustralya, Amerika, biz çıkarız bu grupta. Paraguay. Hı hı. Bu daha turnuva başlamadan seninle beraber yaptığımız programda şunu belirtmiştik. Bizim grupta Güney Amerika temsilcisi Paraguay'a dikkat etmemiz lazım. Onlar enteresan oynuyorlar. Brezilya ve Arjantin'i mağlup ettiler.
0: Hı hı. Evet.
1: Biliyorsun Paraguay'ın iki tane de Copa Amerika'sı var. Ya Brezilya ve Arjantin'in arasından çıkıp Copa Amerika'yı almış, Uruguay'ın arasından çıkıp bir takım Paraguay. Ya bunlara bakmak lazım. O takımların futbol altyapılarında, futbol kültürlerinde, o takımlar da Dünya Kupası'nda oyuncular kendilerini göstermek için bir kişi, iki kişilik oynuyor. Bunları çok iyi hesaplamak lazım. Yani sen isim olarak kadron iyi olabilir ama rakip iki kişilik oynuyor.
0: Son bir yıldır bu turnuvaya hazırlanıyorlar. Muhtemelen.
1: Hep hayallerinde, Avustralyalılar. Gruplarda belli olduktan sonra hayallerinde onların da tur atlamak var.
0: Tabii onlar ya kimse yenilmeye gelmiyor.
1: Mücadele edelim, ne olursa olur, olmazsa olmaz diye bakmıyorlar. Biz de çıkacağız diyorlar. Hı hı.
0: Bir dinleyicimiz latife yapmış. Diyor ki en iyi dördüncüler içinde birinciyiz. Bardağın dolu tarafından bakalım diyor. Bir başka dinleyicimiz de uzun bir mesaj yazmış. Sancaktepe'den Yüksel Bey diyor ki, hemen katılır katılmaz, yok villalar, yok primler, bizde havada uçuştu. Bunlar için çok erkendi. Bir hedef koymak lazımdı. Yarı final, final görürseniz size şunları vereceğiz denseydi daha iyi olurdu diyor kısaca.
1: Daha önceden işte böyle büyük ödüller genelde sonuç getirmez. Katılıyorum dinleyicimize. 24 yılın mutluluğuyla o vaat edilenler ortaya çıktı. Çünkü yokluk dünyanın en büyük kupasında 24 yıldır. O tabii büyük bir sevinç meydana getirdi. Fakat dinleyicimiz haklı. Ya biraz topa basacaktık, sakin olacaktık.
0: Ben prim olayının milli takım düzeyinde tamamen karşı olan biriyim. Milli forma için oynuyorsun sonuçta. Prim için oynamaman lazım. Villa için oynamaman lazım. Villayı sen istediğin yerde, dünyanın her yerinde bizim futbolcularımız istediği villayı alır.

0: olabilir. O maddi güçleri var zaten.
1: Olabilir, neden olmasın?
0: Yani milli, sonuçta milli forma, ay yıldızı taşıyorsun. Yani şöyle bir hesap prim yap. İçin bunu yapmaman lazım zaten. Şöyle, onu yapacak oyuncu da alma milli takıma.
1: Şöyle bir hesap yaparsan finale kadar giden yolda 8 tane maç oynuyorsun. Hı-hı. 8 maç. 8 maçın sonrasında belki de Dünya Kupası'nı alıyorsun. Hı-hı. Grup dahil buna. Dediğine katılıyorum. Yani bu 8 maçı o üstüne giydiğin formayla çıkacaksın, oynayacaksın.
0: Zaten ya en büyük prim bu Dünya Kupası'nda oynamak, alınacak galibiyetlerde pay sahibi olmaktır. Bundan daha büyük prim var mı?
1: İşte ne diyorum, 8 maç. Ondan sonra da dünya futbol tarihine, ülkenin tarihine gururla geçiyorsun.
0: Yani neyin primi, onu da anlamış değilim. Prim olayına milli takımlarda komple karşıyım ben. Hangi takım sporu olursa olsun. Şimdi Almanya niye jenerasyon olarak geride kaldı? Fransa ve İspanya bu kadar futbolcu çıkarırken demiş dinleyicimiz.
1: Almanya kendi.
0: Bu soruya cevap verelim ama yarıştan sonra. Tamam. Ercan abi.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Almanya'daki bu oyuncu çıkmama konusunu değerlendiriyorduk Ercan abi.
1: Almanya'da oyuncu çıkmaması, şimdi evet akademileri çok değerli, altyapılar önemli. Fakat Alman oyuncu şöyle, işte Kimmich gibi ya da Müller, daha eskiye dönelim, Thomas Müller gibi, işte Schweinsteiger gibi, o tarz son dönemlerini saydım, üst düzey oyuncuları bulamıyorlar. Ve bizim oyuncularımız, ya yani Türk oyuncular bizim milli takımı seçmeye başladı daha fazla. Hı hı. Bu aynı şey altyapılarının çoğunu Almanya'da yaşayan Balkan oyuncuları var. Oraya yerleşmiş Almanya aileleri. Özellikle de işte Bosna Hersek, Hırvatistan, onlar da Alman milli takımını değil kendi ülkelerini seçiyorlar. Şimdi orada bir geçiş olmuyor artık. Altyapıda Almanya onları hazırlıyor, hazırlıyor. Buna bizim gurbetçiler de dahil. Hazırlıyorlar. Ama o oyuncular zamanı geldiğinde bizim milli takımı ya da kendi ülkelerinin milli takımlarını tercih ediyorlar. Şimdi bu problemi halletmeye çalışacaklar. Jürgen Klopp gelecek büyük ihtimal, biliyorsun.
0: Öyle bir evet söylenti var.
1: O da belki ayrı bir çalışma modeliyle başka bir standarda doğru götürebilir Almanya'yı. Ya Almanya'da bu 3 Dünya Kupası oldu onların da, değil mi?
0: Evet.
1: Büyük başarılara imza atamıyorlar. Bizim bildiğimiz en kötü Almanya ne diyorduk? Çeyrek ya da yarı final oynar.
0: Artık oralardan biraz uzaklar.
1: Artık Almanya'nın havası kayboldu ve rakipler de pek çekinmiyorlar Almanya'dan.
0: Almanya'dan, doğru.
1: Çünkü oyun yapıları...
0: İtalya'dan çekinmedikleri gibi.
1: Doğru söylüyorsun. Norveç İtalya'ya 4 atıyor.
0: Evet.
1: İtalya işte Bosna'ya penaltılarla kaybediyor. Tam bu cümleyi kullanabilirim. Alman ve İtalyan futbolunda büyük buhran var.
0: Bir de Ercan abi şu da var. Tabii bu tamamen akademiler her problemi çözer anlayışı da yanlış. Çünkü yetenek lazım bir de futbol için ya da bir spor için. İstediğin temel eğitimi ver ama o yetenek yoksa 100 tane oyuncun da olsa o potansiyele ulaşamıyorsun.
1: Maç kazandırabilecek, biz hep alışığızdır mesela Almanya'nın mükemmel santraforları var deriz.
0: Evet.
1: Bayern'de hep çok önemli santraforları vardır, değil mi? Bayern Münih. Mesela Bayern'in santraforu kim şu anda? Bir Alman değil, bir İngiliz, Harry Kane. Hı-hı. Bulamıyorlar çünkü.
0: Doğru.
1: Yetiştiremiyorlar. Bu konuda yalnız onlar böyle problemleri elinde sonunda çözerler. Öyle bir gerçek var.
0: Evet.
1: Ya buna mutlaka kafa yoracaklar. Eksik yönler nedir bakacaklar. Bu söylediğim tabii İtalya için de geçerli. Bir bakmışsın İtalya gelmiş, finale çıkmış ya da Almanya gelmiş, kupayı almış. Ya o toparlanmayı sağlarlar büyük ihtimalle. Ben öyle düşünüyorum.
0: Bir futbol akılları var, bir temelleri var sonuçta. Önemli olan
1: ve büyük tecrübeleri de var bu.
0: Evet. Konuda. Doğru teşhisi koyabilirlerse çok kısa sürede toparlanabilirler.
1: Çok kısa sürede.

0: Hem Almanlar hem İtalyanlar.
1: Çok
0: Çünkü
1: kısa sürede toparlanırlar. Futbol demek bu sadece mükemmel tesislere sahip olmak değil.
0: Değil.
1: Ya Paraguay'ın mükemmel tesisleri yok. Uruguay'ın yok. Yeşilburnu'nun var mı mükemmel tesisleri?
0: Yok.
1: Ya da akademileri var mı?
0: Yok. Paraguay'ın da yok.
1: Ya onları bir düşünelim. Gözümüzün önüne getirelim. Mesela Fas'ın var. Hı-hı. Onlar o yapılanmaya girmişler. Ve iki Dünya Kupası'nda da bunun karşılığını alıyorlar.
0: Ya bu her spor için de geçerli. Evet, yetenek de önemli. Ama altyapı da önemli. Tabii ki. Yetenek bir yere kadar. Yani daha doğrusu altyapı bir yere kadar, ama mesela ekstra yetenekli oyuncu, yani istediğin kadar oyuncuyu çalıştır, mesela Messi olması mümkün değil. Tabii Messi bir Allah vergisi bir yetenek.
1: Ya Messi'nin %25'i süper yıldız diyoruz şu anda, değil mi?
0: Evet.
1: Çıksa %25'i.
0: Aynen.
1: Oyun kalitesi anlamında. Ya müthiş oyuncu diyoruz.
0: Yani sokaktan 5 yaşındaki çocuğu al, 5 yaşından itibaren çalıştır, Messi olur mu? Olamaz. O bir yetenek sonuçta.
1: Kesin öyle.
0: Ya bu tarz oyuncuların çıkması dediğim gibi biraz da yeteneğe bağlı. Belirli bir seviyeye kadar yetiştirebiliyorsunuz. O yetenekler çıkmazsa, o ama yetenek istiyorsanız da bunun için de işte biraz da şansa ihtiyacınız olacak.
1: O şansı da bulamazsanız ve oyuncuları bir araya getirip o olumlu futbolu sergileyemezseniz sadece istatistiklere bağlı kalmazsınız. Mesela Nagelsmann da ne dedi? Ya istatistiklere göre biz çok iyi sonuçlar aldık dedi, ama elendin.
0: Elendi.
1: Zaten ondan sonra gitti. Nereye sonuçlar aldın? Ya Almanya şimdi başarı mı? İstatistikler çok iyi. Başarı mı bu?
0: Değil. Meksika milli takımı teknik direktörü de ayrıldı.
1: Evet, Aguirre.
0: O da ayrıldı. Şimdi Arjantin kupayı alırsa Messi bir Dünya Kupası daha oynar bence demiş. Seattle'dan dinleyicimiz yazmış.
1: At Messi'ye bağlı o. Biraz zor.
0: Yok ya, 4 yıl sonra bir daha zannetmiyorum ben. Kaç yaşında?
1: 39 de 4 yıl.
0: Şimdi Lionel Messi 43.
1: Çok zor.
0: Kolay değil.
1: Dikkat edersen Ronaldo 41 yaşında, tamam fit, çok iyi, ama gitmiyor.
0: Tabii tabii gitmiyor.
1: Sağ içi destek alamaz.
0: Artık
1: olmuyor.
0: O deparlar yok Ronaldo'da.
1: Yok. Evet. Sağ içinde aktif dinlenmedi.
0: Hı hı. Yani insanın da bir biyolojisi var yani. İstediğin kadar çalış, belli bir yaştan sonra vücut geriliyor.
1: Gitmiyor.
0: Gitmiyor, evet. Adana'dan dinleyicimiz yazmış, Hasan Bey. Kupanın sahibi belli demiş, İngiltere demiş.
1: Şansı var artık tabii İngiltere'nin. Ama Norveç'i geçerse. Devam, evet. Yola devam etmesi lazım. Karşısında çok önemli bir rakip var şimdi.
0: Şimdi bakıyorum, Mengen'den bir mesaj geldi. Aşçılar diyarı Mengen.
1: Evet.
0: Uğur Pekşen beyefendi yazmış. Kolombiya'yı destekliyormuş İsviçre karşısında.
1: Kolombiya, İsviçre. Ama yine de maç ortada.
0: Şimdi bakıyorum, diğer mesajlara da bakayım. En iyi lige sahip futbolun doğduğu ülkenin milli takımını bir Alman çalıştırıyor demiş dinleyicimiz.
1: Bizim kuvvetli futbol... seçtiler onlar da.
0: Evet, ulemalarının milli takımı Türk hoca çalıştırır söylemleri ne kadar mantıklı. Bunu anlattık, hiç mantıklı değil.
1: Ya bu hangi teknik direktör ve sistemi iyiyse, o hangi ülkede olması önemli değil. O çalıştırır. Anlaşırsanız. O sistem bize uyuyorsa, iyiyse, hı hı, oyuncularla diyalog, takımın oyun sistemi kamuoyu tarafından çok beğeniliyorsa devam edersin.
0: Şimdi herkes istifa etti, bütün elenenler, bizde niye istifa olmadı demiş bir başka dinleyici.
1: Bilmem. O tabii ki bizim.
0: İstifa bireysel bir karar.
1: Müessese hatta. Ya, öyle derler.
0: Evet. İstifa etme gereği duymadı Türkiye'den herhangi bir yetkili. Maçlar oynanmadan kupayı alan ilk takım olduk demiş Bursa'dan Ali Bey.
1: Ali Bey günün güzel yorumlarından birini yaptı.
0: Selamlar olsun.
1: Olayı bitirmiştik değil mi?
0: Evet, Bursa'ya da selamlar. Şimdi bakıyorum. Size katılıyorum demiş. Hiçbirinin hiçbir şeye ihtiyacı yok. İş milli dava. Evet, o prim olmamalı milli takımda demiştim ben. Dinleyicimiz katılmış.
1: Ya prim, hayır, bir ödül verirsin. Yine de öyle yüksek anormal şeylere doğru gitmez.
0: Ya ödül
1: Ödüller
0: yani
1: ayrıdır.
0: aynen. Ama yani şeye karşıyım yani başarılı olacaksan bu prim için olmamalı.
1: Tabii.
0: Buna karşı.
1: Astronomik prim bir de.
0: Astronomik prim evet. İşte Dünya Kupası diyelim kazandın Dünya Kupası kazandın ne bileyim manevi bir şeyler olması lazım. Ne bileyim bir park adının verilmesi mesela memleketinde.
1: Kesinlikle öyle.
0: Öyle bir şey benim için daha
1: Bir spor
0: güzel.
1: tesisine, değil mi?
0: Evet, bir spor tesisine. Benim için daha güzel bir hediyedir bu. Bana villa verilmesinden ziyade benim adımın yaşatılması 50 yıl 60 yıl sonra çok daha değerli olur. Biz çok maddiyatçıyız galiba, bilmiyorum. Belçika ne zaman kaybedecek? Bilginiz var mı demiş.
1: Belçika gidiyor, yola devam.
0: Herhalde Beşiktaşlı yeni
1: Evet,
0: transferlerimize
1: Trossard'ı
0: kavuşma
1: bekliyor.
0: istiyoruz demiş. Trossard gayet iyi bir Dünya Kupası oynuyor Ercan abi.
1: Teknik kapasitesini ben çok beğeniyorum.
0: Daha önce de söyledik
1: Ya,
0: Şampiyonlar Ligi finaline ilk 11 başladı.
1: bu Dünya Kupası'nda şöyle bir istatistik var. En çok kilit pas atan oyuncuların arasında 7 oyuncu arasında birinci sırada.
0: En çok şut pası veren, kilit pas atan.
1: Kilit pas, bu çok iyi bir rakam bence.
0: Trossard ilaç gibi gelir Beşiktaş'a.
1: Gelir.
0: Yani uzun yıllardır aradığı kanadı bulmuş olur. Sanki Beşiktaş.
1: Bir
0: Gole
1: de
0: yakın.
1: oyun kurucu kanat.
0: Evet, oyun kurucu kanat.
1: Ya, oyun zekasını çok iyi kullanıyor.
0: Yani 10 numara kanat diyebiliriz.
1: Kesin.
0: Trossard için. Çok zeki bir oyuncu. Şimdi Ercan abi senin maç anlatmanı istiyor dinleyicilerimiz.
1: Teşekkür ederim değerli dinleyicilerimize.
0: Ama ben burada bir şerh koyuyorum Ercan abi. Şimdi Ercan Taner isminin daha önce bir karar alıcı yerlerde artık olması lazım. Yani maç anlatmaktan ziyade oralara Ercan abi geçti. Daha böyle işte karar alıcı noktalarda olsa benim için daha manidar olur, daha yerinde olur diye düşünüyorum.
1: Eyvallah. Sağ olun Mehmetciğim.
0: Bakıyorum. Dünya Kupası'nda demiş. Özellikle Afrika'dan iyi yetenekler çıkardı. Bu Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı oldu demiş.
1: Ya Fas takımında çok iyi oyuncular var.
0: Fas takımında var evet. Ama
1: Neredeyse bütün takım.
0: işte
1: Yılların
0: Diouf'lar,
1: deneyimi, kaleci Bono.
0: Koulibaly'ler herhalde onları demek istemiş
1: Ya bu
0: dinleyicimiz.
1: Dünya Kupası'nda beni şaşırtan herhalde onlar da bir buhran yaşıyorlar. Kamerun kayboldu. Afrika'nın en önemli temsilcilerinden biriydi
0: Kamerun
1: bence.
0: kayboldu evet. Ercan abi. Kanular manular değil mi?
1: Yani Kamerun ve Nijerya.
0: Nijerya yok. İşte Osimhen olmalıydı mesela.
1: Afrika'nın bir zamanlar gerçekten kupaya ağırlığını koyan, dinleyicimiz iyi bir konuya parmak bastı. CC Okocha,
0: Aa,
1: Amokachi.
0: evet.
1: Ya o isimleri hatırlatırız.
0: Dünya Kupası'ndan
1: Evet.
0: direkt olarak çok büyük paralara transfer yapan Afrikalı yıldızlar olmuştur. Büyük liglere, büyük takımlara.
1: Fas'tan bir oyuncu, yani Fas'tan birçok oyunculu transferde bayağı hareketli olacaktır. Biri Bayern Münih'e gitti bile zaten, sahibi. Bayağı Fas takımı bence.
0: İyi takım.
1: Bir de çok yaş almasına rağmen çok değerli bir kalecisi var Bono.
0: Hı. Evet. O da bayağı adından söz ettirdi. Özellikle bu penaltı konusunda.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Hep Dünya Kupalarında alıştık artık kaleci Bono'yu görmeye.
0: Hı. Of.
1: Okocha da veda etti. Yine bu Dünya Kupası'nda az da olsa 41-42 yaşında forma giydi Meksika'nın kalecisi.
0: Hı.
1: Ona da o duyguyu ve mutluluğu yaşattılar.
0: Ama dinleyicimize şu açıdan katılıyorum ben. Yani bu Dünya Kupası'nda ya böyle de bir oyuncu varmış biz hiç bilmiyorduk. Ne yetenekliymiş dediğimiz biri olmadı.
1: Afrikalı olmadı, evet.
0: Olmadı. Yok yani genel hatlarıyla da
1: O da
0: olmadı.
1: olmadı. Bilinen yıldızlar
0: Hep
1: işlerini yapmaya devam ettiler.
0: aynen bilinen yıldızlar. İşte Mbappe gollerini atıyor. Messi atıyor. İşte Trossard'ı konuştuk az önce. Trossard zaten bildiğimiz oyuncu. Yine iyi oynuyor. Birçok isim
1: İspanya'da yine bildiğimiz yıldız.

0: var.
1: Bildiğimiz.
0: Onlar da gayet iyi oynuyorlar.
1: Yani şöyle tekrar bir hafızamı yeniliyorum grup aşamalarından itibaren. Oldu mu öyle bir akılda kalan bir oyuncu? Bilmediğimiz olmadı.
0: Olmadı. Olmadı. Doğru söylüyorsun.
1: Şimdi Ercan abi sana özel bir soru geldi. Futbol bakışı, mantalitesi açısından diyor dinleyicimiz. 70 Brezilya ile 74 Hollanda'yı bir karşılaştırabilir mi Ercan abi diyor.
0: Hollanda total futbolu 74 itibariyle dünyaya sundu. Önce Ajax'la sunmuşlardı bunu. Milli takım düzeyinde de gerçekleştirdiler. Ya bir futbol sahası içinde hem hücum yapılıp hem de aynı anda savunma yapılabileceğini ve bunu çok süratli yaptıklarını Hollanda dünyaya sundu. Bunun adına da total futbol diyoruz. Birçok takımın benimsediği ve oynamaya çalıştığı futbol. Evet. Brezilya güzel oyun oynayan bir takımdı. Güzel oyun derken tabii futbolun temposu her geçen Dünya Kupası'nda daha da yükselmiştir ama Brezilya yeri geldiğinde o 4-2-4'ü Jairzinho'suyla, Pelesi'yle, daha önceki dönemlerde Garinchas'ıyla o futbolun güzelliğini, sanatını, estetiğini bizlere sunan bir takımdı. Fakat ikisi de bence güzel futbol oynuyorlardı. Her Dünya Kupası'na ayrı bir rengi vardır. Hollanda'nın total futbolu 74 doğru. Dinleyicimiz çok güzel bir yere getirdi konuyu. Ama 70'te de İtalya'ya 4 atan bir Brezilya bireysel anlamda oyuncularıyla da neler yapabildiğini her Dünya Kupası'nda bize gösterdi. 60'lar, 70'ler, 58'ler o Brezilya'nın başka olduğu yıllardı. O bireysel isimler hep ön plandaydı. Yıldız doluydu Brezilya.
1: Evet. Yıldızlarla dolu bir
0: takım. Ama Cruyff'u da, Haan'ı da, Neeskens'i de, daha sonraki dönemlerde Ressemring'i de, Hollanda milli takımı da dünya futboluna gösterdi. Cruyff zaten kendine ait dönüşü var. Futbol literatürüne geçmiş. Cruyff çalımı var. Hollanda'nın birçok oyuncu. Sonra İspanya'yı etkiledi Hollanda'nın oyunu. Çünkü Cruyff Hollanda'ya gitti. Barcelona'ya gitti. Yani İspanyol futbolunu bayağı etkilemiştir Hollandalılar.
1: Evet, yani bakış açısı olarak çok değiştirmiştir.
0: Kesinlikle öyle.
1: Evet, bakıyorum yorumlara. Yavaş yavaş tabii geçeceğiz. Takımlara da, takımlarla ilgili sorular da var. Veiga daha önce hiç ilgimi çekmemişti diyor mesela. Renato Veiga, Portekiz'in stoperi.
0: Villarreal'de oynuyor. Ya bonservis bedeline baktık. Ben de merak ettim dün akşam. 25 milyon euro. Ve o oyuncuyu alıp stoper mevkiinde takıma koymak, demek ki gelecek görüyorlar oyuncuda.
1: Bir potansiyel
0: yani
1: var.
0: Şeyden sonra kolay değil mi? Evet, Pepe'den sonra. Pepe'yi tribünde gördüm, yine fit.
1: Evet, kesinlikle. Ya bazen işte o özellikle Brezilya maçlarında anlatmıştım ya burada, tribünü gösterdiğinde daha bir heyecanlanıyor insan.
0: Kesin öyle.
1: O yıldızları görünce.
0: Her yıldızın bir kupası var neredeyse. Brezilyalı yıldızları, Ronaldo'su, Ronaldinho'su. Var. Neredeyse her yıldızın bir kupası var.
1: Var.
0: Bebeto'su.
1: Aynen.
0: Roberto Carlos.
1: Nijerya yanlış hatırlamıyorsam olimpiyat şampiyonu oldu demiş dinleyicimiz. Evet, ben de öyle hatırlıyorum. Okocha, Amokachi, Uche gibi yıldızlar Fenerbahçe'ye ve Beşiktaş'a geldi.
0: Doğru.
1: Doğru. Şimdi bakıyorum. Fikstür çekimleri. Evet, fikstür çekimlerini de konuşuruz ilerleyen dakikalarda. Bir kez daha maç programını isterseniz bugün hatırlatalım. Bugün Dünya Kupası heyecanı yine devam edecek. 48 takımın olması şöyle de bir güzellik doğurdu sanki. Her gün maç oldu Ercan abi.
0: Evet, her gün maç oldu ama bazı günler tabii 4-5 maç olunca dağılıyorsun.
1: Tabii, onları seyredemedik. Bugün saat 19'da Arjantin-Mısır mücadelesi, 23'te de İsviçre-Kolombiya maçı var. İzlemek isteyen dinleyicilerimiz.
0: Futbolu sevenler için ideal.
1: İdeal saatler, güzel saatler, evet. Diyelim yavaş yavaş ligimize de dönelim. Çünkü transferleri merak edenler var. Beşiktaş'tan başlayalım. Çok hareketli Beşiktaş Ercan abi.
0: Evet, iki kaleci birden.

0: Evet, Salih'le de anlaşma sağlandı. O da belli oldu. Sol bek problemini büyük ölçüde halletmişler gibi gözüküyorlar. En azından Orkun ve Salih'in Midland mücadelesinde başlama ihtimali çok yüksek oldu.
1: Beşiktaş hareketli transferde, elini çabuk tutuyor siyah beyazlılar. Nübel ve Doğan, yani bu iki kaleci kale problemini çözdü. Salih Özcan orta saha için çok ideal bir isim bence. Tabii. Yerli oyuncu bir kere, o çok çok önemli 10+4 kuralında. Yani yerli bulunca alacaksınız, ben bu kanaatteyim. Udokai için de Schalke isimleri var Ercan abi. Schalke ismi yazılıyor son iki gündür. 3,5 milyon euro bonservis talep etmiş Beşiktaş, ki 5'i almıştı. Evet. Felix Udokai'yi. Ülkesi Almanya'ya geri döner mi acaba?
0: Şimdi bir senesi daha var galiba sözleşmesinin bitmesi
1: aynen
0: için.
1: Aynen öyle.
0: Tahmin ediyorum anlaşırlarsa Schalke'ye gidebilir.
1: 3,5 da çok büyük bir para değil.
0: Ya yani karşılıklı pazarlıklar yapılır bence.
1: Ya yani bir yerde sanki ortak nokta bulunur gibi geliyor bana. Felix Udokai, çünkü Schalke'nin oyuncuyla anlaştığı ama Schalke'nin Beşiktaş'la da anlaşma zemini aradığı haberleri var. Alman basınında da ben bunu gördüm. Bugün Türkiye'deki gazeteler de yazmış. İlerleyen gün belki de saatlerde bu da
0: gerçekleşebilir.
1: Şimdi Ersin Destanoğlu belirsizliği vardı.
0: Evet.
1: Hull City yolunda haberleri var. Ersin Destanoğlu içinde.
0: Başarılar dileyelim. O da Türkiye'yi temsil edecek demek ki giderse.
1: Evet, yani İngiltere'ye gidip sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Ersin Destanoğlu'nun Acun Ilıcalı'nın takımında forma giyecek. O henüz yani yıllardır hayatımızda ama hala 24 yaşında olduğunu unutuyoruz Ersin'in.
0: Evet.
1: Çok genç yaşta, çünkü şampiyonluk yaşadı Beşiktaş'ta.
0: 18 değil mi?
1: Evet. Neredeyse, çok genç 19. Yaşta. Sergen Yalçın ona kaleyi emanet etti. O da gerçekten iyi performanslar sergiledi. Hala son derece genç bir kaleci. 24 yaşında Ersin Destanoğlu.
0: Daha kalecilik mesleği uzun yıllar yapılabildiği için başarılı olabilir.
1: Bir 10-12 yılı var bence Ersin'in.
0: Kesin.
1: Kendine bakarsa. Bakalım. Kısa süre içinde onun da...
0: O da bir de giderse Premier Lig heyecanını yaşayacak.
1: Evet, Premier Lig. Hull City'de Premier Lig heyecanını yaşayacak. Kısa süre içinde bu transferinde netlik kazanması bekleniyor zaten. Nübel ve Doğan transferlerinin ardından artık ayrılığı kesindi Ersin'in. Zaten böyle bir beklenti de vardı. Ersin'in yurt dışında oynama isteği olduğunu hep söylüyorduk. Bu da gerçekleşecek gibi görünüyor. Dediğimiz gibi Beşiktaş hareketli. Hem gelenler hem gidenler. Bir de Semih Kılıçsoy ile ilgili bir gelişme var. Bir şans daha verecek Beşiktaş. Semih Kılıçsoy'a yeni teknik direktör İtalyano görmek istemiş çünkü. Antrenmanlarda, kampta. Son kararı Vincenzo Italiano verecek. Eğer performanstan memnun olmazsa yeniden kiralanması gündemdeymiş.
0: Ya Semih umarım çalışmalarını üst düzeye çıkartır. Çünkü ilk senesinde attığı goller gözümüzün önünde. Sonra bir moralsizlik, takımın kötü gitmesi, Cagliari tercihi ama ligin ikinci yarısında az forma bulması. Bunlar tabii handikap oldu. Ama Semih'in de yaşı çok genç.
1: Evet, 20
0: İtalyan
1: yaşındayım.
0: İtalyan da mutlaka onu tekrar bir görmek isteyecektir.
1: Şimdi zaten İtalyano'nun tanıdığı, yani en azından İtalya'da seyrettiği evet. oyunculardan biri. Semih çok yabancı bir isim değil Vincenzo Italiano için. Bir de kampta görmek istemiş, antrenmanlarda görmek istemiş. Bakalım. Beşiktaş dediğimiz gibi kadrodaki eksik parçaları yavaş yavaş tamamlıyor. Trossard'da da artık iş imzaya kaldı gibi.
0: Öyle gözüküyor. Ya öyle gözüküyor. Belki protokol bile yapmış olabilirler.
1: Evet, belki de yapılmıştır. Diğer kaleci işte Nübel'in yanı sıra Doğan Alemdar. O da evet. bu akşam İstanbul'a gelecek. Doğan Alemdar. Beşiktaş'ta tabii herkes heyecanlandıran isim. Birçok isim saydık ama Trossard. Bugün dışarıda da arkadaşlarla konuştuk yayını beklerken. Herkes Trossard'ı merak ediyor Ercan abi.
0: Evet, Trossard ligde iş yapar.
1: Kesin yapar.
0: Ama tabii Beşiktaş, oh, var santrafor. Bir hücumcu daha alabilir ben.

0: gelince.
1: Orada da Vlahovic ismi öne çıkıyor.
0: Biraz İtalyan basınına göre şu anda o olay durmuş gibi geliyor bana, ama tabii önümüzdeki günler, transfer bu. Ne getireceği belli olmaz. Ben de o konudaki gelişmeleri merakla bekliyorum.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Beşiktaş'ta Trossard gelişmesini konuşuyorduk. 18 milyon euroya Arsenal evet diyecekmiş haberlere göre.
0: Haber öyle. Trossard'la da büyük ölçüde anlaştıklarını tahmin ediyorum. Hep beraber göreceğiz.
1: Şimdi Trossard, Ercan abi, yani dediğimiz gibi kanatta oynayan bir 10 numara. Zekasına sahip, yeteneğine sahip bir oyuncu. Beşiktaş'ta birçok problemi çözebilecek kapasiteye sahip, hiç şüphe yok buna.
0: Oyun içi problem çözen oyuncu.
1: Gerektiğinde peki onu alabilir misin? 10 numaraya Trossard'ı.
0: Alabilir, her şey. Sağa da alabilirsin.
1: Trossard'ı.
0: Ya o hücum bölgesinde her türlü faydalanabileceğin oyuncu tipi.
1: Evet, çok özel bir oyuncu bence. Benim çok beğendiğim bir oyuncu.
0: Evet.
1: Belçika milli takımıyla yaptıkları Dorta'da Dünya Kupası'nda, yani formda. Herhangi bir sakatlık problemi yok. İdeal isimlerden biri Beşiktaş için.
0: Öyle gözüküyor.
1: Ki uzun süredir Beşiktaş ne problemi yaşıyordu? Sol kanat.
0: Evet.
1: Yani tam oraya için biçilmiş kaftan. Leandro Trossard. Şimdi geçen sezon ne yaptı? Yaşı kaç? Şimdi 31 yaşında. Çok genç değil ama en az 3-4 sene üst düzey oynayabilir.
0: Ya, şöyle bir örnek verelim Mehmet. Mertens Türkiye'ye geldiğinde kaç yaşındaydı Belçikalı? 35.
1: 35'te geldi.
0: 31 yani çok yaşlı olarak değerlendirileceğimiz bir olay değil.
1: Hı hı.
0: Onu bir kere söyleyelim. Mertens neler yaptı burada? Alınan şampiyonluklarda bence büyük katkısı var. Galatasaray adına, değil mi?
1: Evet, evet, evet. Şimdi 31 yaşında geçtiğimiz sezon 50 maça çıktı Arsenal formasıyla. 8 gol 11 asist.
0: Premier Lig.
1: Premier Lig'de.
0: Yani Premier Lig'de 8 gol. Bizim ligde çarpı 2 bile yapabilirsin.
1: Yapar. Yani yapar derken yapabilecek kapasiteye sahip manasında söylüyorum.
0: Evet.
1: Olursa yani çok iyi bir transfer olur. Şimdi yine sabahta bugün bir haber vardı. Vlahovic olmazsa forvet olarak da Gabriel Jesus B planı olarak devreye girecek Beşiktaş'ta deniyor haberde. Şimdi Vlahovic 10 milyon euro net ücret ve 5 milyon euro imza parası Vlahovic'e teklif edilmiş. Eğer kabul görmezse hedef Gabriel Jesus olacak deniyor.
0: Ki bir haber çıkmıyor. Jesus. Jesus da yalnız öyle son dönemlerinde ses getiremedi. Vlahovic gibi. Onu söyleyeyim.
1: Vlahovic'i çok anlattık burada. Yani çok iyi golcü bence. Frikik atar, de penaltı atar. Sırtına savunmacısını alır gider. Güçlü, kuvvetli bir oyuncu.
0: Stoperleri yorar.
1: Yorar.
0: Üzer.
1: Yani. O yüzden şimdi 2000 doğumlu, yaşı da iyi. Vlahovic'in 35 milyon euro piyasa değeri var. Şimdi Juventus'ta ne yaptı? 168 maç harcan abi. 68 gol 16 asist.
0: Evet.
1: Fena değil.
0: Bu sene sakatlıktan dolayı fayda sağlayamadı.
1: Evet. Fiorentina'da 108 maç 49 gol 8 asist. Partizan 27 maç 3 gol 1 asist.
0: Evet.
1: Yani sakatlık geçmişine de bakmıştık. Geçtiğimiz hafta burada. Sakatlık geçmişi. Tabii bu seneyi saymazsan geçtiğimiz yıllarda öyle fazla sakatlık yaşayan bir isim değil.
0: Değil.
1: Bu sene o sakatlığı yaşadı. Muhtemelen bunun içinde takım kulüp doktorlarıyla görüşülmüştür.
0: %100.
1: Juventus'tan bilgi alınmıştır. Ama iyi oyuncu. Yani benim çok takdir ettiğim, beğendiğim, Türkiye Ligi'nde çok rahat fark yaratacak kalitede bir oyuncu.
0: Ama hiçbir Lahuç cephesinden özellikle hiçbir ses gelmiyor.
1: Hiç gelmiyor. Şimdi onlar, şimdi bir haber vardı. Lahuç Temmuz sonuna kadar süre istemiş haberi. Daha iyi bir ligden, daha büyük bir kulüpten bir teklif var mı? Menajeri şimdi buna bakıyor.
0: Bu şartta, Beşiktaş'ın sunduğu şartlardaki o iyi yüksek bedelleri başka takımlardan görebilir mi? Mesela Juventus kendi takımı bile 8 milyon euroyu yıllık kabul etmedi. Vlahovic'in istediği. Hı hı. Ya da tekrar Juventus'la masaya mı oturacak? Hiç bilemiyorum. Çünkü transfer de her türlü ihtimali değerlendireceksin.
1: Vlahovic'te zamanı var. Kullanmak istiyor bu zamanı. Şimdi Trossard üstü Vlahovic iyi bir kadro olur. Kalede Nübel. Yani iyi bir yapılanmaya gidiyor gibi Beşiktaş. Bu transferler tabii gerçekleşirse Trossard bitti gibi herkes öyle paylaşıyor. Vlahovic'te belli bir mesafe kat edilmesi lazım hala. Ama hamleler bana doğru hamle gibi geliyor Ercan abi.
0: Bana da.
1: Yani nokta transferler, şüphe götürmeyecek isimler.
0: Bayağı da var transferin bitmesine. Yine Beşiktaş'tan gidecek yabancı oyuncular da var. Yine bazı önemli isimler gelebilir.
1: Başka isimler de olabilir Beşiktaş için gündemde. Geçen sene Beşiktaş satma, yani elden oyuncu çıkarma konusunda da bayağı mesafe kat etti.
0: Çok. Hem devre arası hem geçen sene başı, değil mi?
1: O da başarılı bir işlemdi. O da iyiydi gerçekten.
0: Ve bu sene büyük ihtimalle buna da devam edecekler. Hı-hı.
1: Bakıyorum yine yorumlara dinleyicilerimizden. Şimdi bir tane. Evet, Beşiktaş'ın yeni transferlerini nasıl buluyorsunuz demiş Halil.
0: Ben iyi buluyorum.
1: Beyefendi, ben de iyi buluyorum. Yani Nübel'de de bir soru işaretim yok benim.
0: Nübel tabii.
1: Trossard'da da yok.
0: Oyuna da katkıda bulunan, teknik kapasitesi fena değil. Onu da belirtelim.
1: İşte Bayern'de ne gibi sıkıntı yaşadı? İşte Neuer'in arkasında kalıyordu.
0: O yüzden Stuttgart ve Monaco'ya gitti.
1: Evet, o yüzden Stuttgart ve Monaco'ya gitti. Oynamak için ve oynadı.
0: Ya şu gerçek var. Neuer varsa Neuer oynar.
1: O kesin tabii. Neuer varsa Neuer oynar. Altyapıdaki antrenörlerin maaşları neden düşük demiş dinleyicimiz.
0: O problemlerden biri. Altyapıya daha çok bütçe ayırıp, mali anlamı kastediyorum. Kaynak olarak bütçenin yüksek tutulması gerekiyor. Ama şu ana kadar gerçekleşmedi.
1: Bu sene çok çilek yiyeceğiz demiş Bayrampaşa'dan dinleyicimiz. Beşiktaş taraftarı, evet, kendisi. Evet. Yani evet, çilek transferler yapıyor Beşiktaş.
0: Öyle gözüküyor.
1: Öyle gözüküyor. Güzel hamleler var Beşiktaş'ta. Tutar tutmaz bilemeyiz ama iyi isimler. Doğru isimler.
0: Yani yönetim de, teknik direktör de bilinen bir teknik direktör. Hı-hı. İtalya liginden. Onun dışında yönetim bence transfer harekatlarında fena değil Önder Özen'le beraber.
1: Salih imzası da önemli bence.
0: Orta alan bayağı güçlendi değil mi?
1: Evet. Yani yerli bir kere Salih alınabilecek tabii. isimlerden biri. Mesela Galatasaraylılar Aral Şimşir'in alınmamasına ya da alınamamasına bayağı tepki gösterdiler. Şimdi böyle bir mesaj da vardı, altlarda kaldı.
0: Ya Galatasaray'ın da mutlaka transferde acelesi yok. Oyun Galatasaray hep önemli transferleri imza attı geçtiğimiz yıllarda. Bu sene de yapacaktır tahmin ediyorum. İşte bazı oyuncuların durumu belli değil. Hemen akıllara şu geliyor. Icardi işi ne oldu mesela? Değil mi?
1: Hala Galatasaray cevap bekliyor deniyor muhabir arkadaşlarımız tarafından ama o
0: cevap, ya yani ne cevapmış değil mi?
1: Onun da bir deadline olması lazım sonuçta. Koskoca Galatasaray
0: sezon açılıyor.
1: Yani cevabı hatta bugün açıyor Galatasaray, evet. Sezonu. Yani anlaşma yoksa teşekkür edilir, ayrılır insanlar.
0: Bazen vedalar da güzel olur.
1: Tabii güzel bir veda yaparsın, güzel bir jübile maçı yaparsın. Eskiden jübile maçları da vardı Ercan abi. Güzel olurdu, ya, keyifli
0: ama
1: olurdu.
0: Ama futbolu bırakmıyor. O devam etmek istiyor.
1: Yani evet, tabii tabii.

0: dolu devam etmek istiyor. Şey yaparsın ya da işte bir güzel bir veda yemeği. Ne bileyim.
1: Tabii canım.
0: Şeyler planlayabilirsin.
1: Birlik maçına davet edersin. Etkinlik. Taraftarla bir araya gelirler. Böyle güzel vedalar yapılabilir eğer olmuyorsa.
0: Bu kadar da bir kulüp bir oyuncuyu beklemez. Beklememeli.
1: Değil mi?
0: Beklememeli. Yani Galatasaray'ın da artık yeter demesi lazım bence. Bu benim düşüncem. Tabii ki Sayın Başkan kötü ayrılmak istemiyor ama bu süreç uzadıkça daha da iş kötüye gidiyor gibi geliyor bana.
1: Bana da.
0: Sayın Başkan'ın burada artık bir noktayı koyması gerekiyor. Olmadıysa olmadı. Teşekkür edilebilir.
1: Ya teşekkür edersin. Dediğin gibi güzel vedalar yapılabilir.
0: Güzel bir veda yaparsın Mauro Icardi'ye. Herkesin gönlü hoş olur. En doğrusu da bu. Şimdi oradan şimdi Arar Şimşir konusu Ercan abi enteresan. Aylar öncesi, lig bitmeden aylar öncesinde gündeme gelmişti Aral konusu Galatasaray'da.
1: Evet.
0: Muhabirler söylüyordu işte Aral şöyle böyle çok fazla gol asist katkısı yapıyor Galatasaray'ın.
1: Danimarka'da yılın oyuncusu oldu.
0: Evet, takip ediyor bu oyuncu olabilir deniyordu. Şimdi 10+4 kuralı varken ve geçen sene Galatasaray Saint-Gilloise maçında oyuncu değişikliği yapamazken ve kanat eksikliğinde varken Lang ve Asprilla gitmişken Aral'ı alabilecek durumdaysa eğer ekonomik olarak yani ben alırım şahsen.
1: Şu ama, var 14-15 milyon euroluk bir bonservis var tabii değil mi? Hı
0: hı. Alabilecek durumdaysa.
1: Evet.
0: Ha, onu bilemiyorum.
1: Trabzonspor'un daha önce başarılı bir şekilde devreye girip oyuncuyla anlaşması Galatasaray olmadı.
0: Evet, Galatasaray olmadı. Hatta bugün bir haber yine çıktı. Takımıyla ilgili Trabzon'un önerdiği bonservisi takımı kabul etmedi yönünde. Hala orada da bir belirsizlik var gibi geliyor bana.
1: Dün anlaştı diye bir haber vardı.
0: Dün anlaştı haberi vardı. Bugün de yani, takımı kabul etmedi haberi gördüm ben. Bilemiyorum. Ama ben 10+4 kuralı varken Arar Şimşir'in Trabzonspor'a hayırlı olmasını diliyorum. Yani evet. Hangi takım alırsa alsın doğru bir transfer olurdu Aral.
1: Neden olmadı şu an ama bu tabii bence halledilecek bir şeydir o ya.
0: Ufak ya yani muhtemelen küçük bir pürüz varsa vardır. Çünkü dün anlaşıldı haberin net bir şekilde verildi.
1: Kesin.
0: Muhabir arkadaşlarımız tarafından bugün de mesela muhtemelen Zaniolo Udinese gibi oldu. Hani orada da anlaşıldı dendi sonra hayır maaşta pürüz var evet, dendi ya. Evet. Muhtemelen öyle küçük bir pürüz var. Varsa o da haber doğruysa. Ama çözülür. Ben yani bir şekilde Aral'ın iyi bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Genç bir oyuncu, yerli bir oyuncu.
1: Geleceği çok faydalı parlak olur. Gözüken bir oyuncu.
0: Evet, faydalı olur Trabzonspor'a. Evet, Trabzonspor camiasına da hayırlı olsun. Şimdi Galatasaray taraftarının da o tepkisini de anlıyorum. Şimdi geçen sene diyorlar ki işte biz oyuncu değişikliği yapamadık. İşte yerli sıkıntımız
1: vardı.
0: Var. Kanatlardan Lang gitti, Asprilla gitti hala.
1: Kadro derinliği değil mi?
0: Kadro derinliği.
1: Yedek kulübesi.
0: Şimdi Aral gibi oyuncu İşte hem Galatasaraylı deniyor, bilmiyorum Galatasaraylı mı diyeyim ama biz istemedik, Trabzonspor böyle aldı şeklinde haberler de sonra servis edildi. Bilemiyorum ama Galatasaray yönetimi böyle bir tasarrufta bulunmuş anladığım kadarıyla. Belli bir süre incelenmiş, sonrasında yedek oyuncuya bu kadar para vermeyelim kararı çıkmış.
1: Yapacak bir şey yok.
0: Öyle bir karar çıkmış.
1: Yani yönetim kararları düşünüyorlar, teknik direktörle konuşuyorlar. Hı. Ve ona göre bir karar çıkıyor. Yani yapacak bir şey yok şu anda.
0: Ama Trabzonspor da burada elini çabuk tuttu, iyi bir iş çıkardı bana kalırsa.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi herkes fikstürü sormuş. Fikstürle ilgili muhtemel derbi haftaları açıklandı Mercan abi. Şimdi dördüncü hafta

0: veya Galatasaray, Beşiktaş veya Trabzonspor'la oynayacak.
1: Evet.
0: 6. haftada Beşiktaş veya Trabzonspor, Fenerbahçe veya Galatasaray'la oynayacak. Böyle böyle fikstürler açıklandı. 15. haftada Fenerbahçe veya Galatasaray, Beşiktaş veya Trabzonspor'la oynayacak.
1: Evet.
0: Şimdi ayrıntıları kura çekiminin ardından ancak anlayabileceğiz.
1: Daha kura çekimi yapılmadı.
0: Evet, daha kura çekimi yapılmadı. Şimdi 4, 6, 8, 9, 13 ve 15. haftalarda derbiler var. Yani bunu söyleyelim. 4, 6, 8, 9, 13, 15.
1: Evet.
0: Bu haftalarda büyük maçlar olacak. Umuyoruz ki olaysız, çok
1: keyif veren,
0: polemiği olmayan derbiler olur. Derbiler çok değerli Türk futbolu
1: kesinlikle
0: açısından.
1: Öyle.
0: Şimdi Fenerbahçe sezonun ilk provasını da yapacak. Fenerbahçe için de Avusturya kampı başladı. Takım Avusturya'da. Çarşamba Admira Wacker'le oynayacak. Yani yarın.
1: Avusturya ekibi, evet. Admira Wacker.
0: Admira Wacker'le oynayacak Fenerbahçe. İlk hazırlık maçına da çıkmış olacak. Maç Türkiye saatiyle 20.30'da.
1: Evet.
0: İlk etap hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda gerçekleştirmişti Sarı Lacivertliler. Şimdi ikinci etap için Avusturya'da bulunuyor. Kamp 14 Temmuz'da sona erecek. 11 Temmuz Cumartesi günü bir başka Polonya ekibi Pogon'la Fenerbahçe oynayacak. 14 Temmuz Salı günü de LASK'la Avusturya ekibi
1: LASK Linz'le
0: yine bir hazırlık maçı yapacak. 3 hazırlık maçı oynayacak yani Avusturya kampında Fenerbahçe. Fenerbahçe'de de çalışmalar, transfer çalışmaları devam ediyor. Şimdi
1: Ake mesela önemli transfer.
0: Nathan Ake ismi bitti.
1: Ya Skriniar Ake. Gerekirse Ake sol bekte oynayabilen bir oyuncu.
0: İyi bir transfer oldu bence.
1: Çok. CV'sine baktığın zaman Chelsea'siyle, en son artık Manchester City'siyle bence iyi bir oyuncu.
0: Nathan Ake.
1: Önemli bir transfer.
0: Evet, iyi bir transfer. Şimdi Anderson Talisca ile ilgili bugün bir haber vardı. Hull City'nin bir teklif sunduğu Anderson Talisca'ya ve Talisca'nın da Fenerbahçe'ye yönetimine ayrılma talebinde bulunduğu iddia edilmişti. İsmail Kartal son kararı yönetim versin demiş habere göre.
1: Evet.
0: Yani 7,5 milyon euro kazanıyor Fenerbahçe'de. Ya daha iyi bir teklif mi sundu acaba?
1: Tabii. İngiltere'ye göre daha iyi bir teklif sundu.
0: Talisca'nın da durumuna yönetim, Fenerbahçe yönetimi karar verecekmiş. Bugün Sabah gazetesinde yer alan haber bu şekilde. Geçen sene ciddi gol asist katkısı yaptı.
1: Ya şimdi şöyle yeteneğine hiçbir şey söylemiyorum ama o tempoda oynar, çok iyi oynar mı Premier Lig'de? Bende öyle bir soru işareti var.
0: Şansını denemek mi istedi acaba?
1: Premier Lig çok büyük bir lig. Tabii her futbolcu için göz kamaştıran bir transfer teklifi gelirse oyuncular bunu değerlendirmek ister.
0: Bir cazibesi var.
1: Dünyanın şu anda en önemli lig kategorisinde, öyle değil mi?
0: Tabii.
1: La Liga, Premier Lig var mı başka?
0: Yok. Premier Lig birinci sırada. Şimdi Mason Greenwood'u bekliyordu Fenerbahçe ama az önce bir haber La Gazzetta'da.
1: İtalyan gazetesi, evet.
0: İtalyan medyasında Mason Greenwood'un Roma ile anlaştığı.
1: Çok yakın olduğu söyleniyor.
0: Evet. Marsilya 50 milyon euro talep ediyormuş. Roma'da 45 milyonluk bir teklif sunacakmış. Habere göre La Gazzetta'nın
1: haberi. Bunu sunabiliyorsa kendilerinde o zaman Greenwood'la anlaştı demektir.
0: Evet.
1: Sadece arada tamam, rakam önemli. 5 milyon euro var. Fakat Roma yine çıkabileceğini gösteriyor. Daha yukarıya da.
0: Yani habere göre bitmeye çok yakın. Mason Greenwood ve Roma birlikteliği. Yani ufak tefek sanki pürüzler var gibi. La Gazzetta dello Sport'tan yer alan haber.
1: Evet, tabii zaten bu paraları öyle, İşte 50 milyon euro deniyor ya kulüp bonservisi, hemen olduğu gibi 50 milyon euroyu yatırmıyorsun hesaba.
0: Aynen.
1: O ancak Oyuncunun sözleşmesinde varsa, ya kulübün sözleşmesinde isteğinde varsa oluyor. Peşin para diyorlar ya.
0: Hı hı.
1: Yani getirin 85 milyon euroyu bırakalım.
0: Yani serbest kalma maddesi.
1: Evet.
0: Fenerbahçe Musabayı nasıl almıştı? 6 milyonu yatırdı
1: ve aldı.
0: Ve aldı hiç kulüple.
1: Ama Greenwood konusunda da işte 45-50 deniyor. O parayı olduğu gibi banka hesabına yatırmıyorsun.
0: Yatırmıyorsun.
1: Orada konuşmalar taksitlendirme ve tarihler konusunda.
0: Yani bu yazışmalar da yani uzun sürebiliyor Ercan abi. O evet. İşte diyor ki 25 peşin ver. Diğerini 3 yıla böl. O biri diyor ki yok şöyle olsun. Başkası diyor böyle olsun. Bir şekilde ama orta yol bulunacak gibi.
1: İşte onun için uzun sürüyor bu evet. Tarz transferler. İşte
0: sürekli mailler gidiyor geliyor kulüpler arasında. Greenwood Hetafe'ye kiralanmıştı. İngiltere'de yaşadığı problemler neticesinde.
1: Evet ve... o problemle yaşayan kadınla da evlendi sonra.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Evet. Marsilya'ya geldi 2024 yaz transfer döneminde ve 26 milyon euro bonservis ödemişti Marsilya. Manchester United'a. Şimdi de 50 istiyorlar.
1: Ya kazancıma kazanç katayım diyor Marsilya. Evet.
0: Hücumda çok yönlü bir oyuncu. Bu arada Mason Greenwood. Özellikle sağ kanatta çok etkili ama santrafor da oynayabiliyor. Forvet arkası da oynayabilen bir isim.
1: O maç içi dengeleri bir anda değiştirip maç kazandıran oyuncu.
0: Hı hı.
1: Hele bizim ligde gelirse
0: çok farklı oyuncu. Evet.
1: Ya Asensio için de değerlendirme yapmıştık. Özel seyircisi olur diye. Greenwood'un da olur.
0: Olur. Greenwood'un da olur. Marsilya formasıyla peki ne yaptı? 26 gol attı. Rekor kırdı. Kariyer rekoru 11 asist, 37 gole katkı yaptı.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi Fenerbahçe'de Jadon Osterwolde, onun da gidip gitmeyeceği hep merak konusu oldu Ercan abi. Teklifler
1: doğru.
0: Var dendi, gidebilir dendi, İtalya'ya gitmek istiyor şeklinde haberler çıktı. Hatta eski takımı Parma'nın ilgilendiği yazıldı, çizildi. Ama Fenerbahçe onun takımda kalmasını istiyor. Maaşında da bir düzeltme yapılacakmış. Kadro planlaması çerçevesinde Jadon Osterwolde'den faydalanmak istediğini yönetime iletmiş İsmail Kartal.
1: Ya faydalanma şöyle de olabilir. Ake sol bek oynuyor ama esas yeri stoper.
0: Hı hı.
1: Üçlü de çok başarılı. Onun dışında dörtlü oynarsan da Osterwolde sol kanat savunma sakatlandığı dönemi de hatırlatalım. Daha iyi performans gösteriyordu.
0: Çabuk döndü bir de sakatlıktan.
1: Sol bek konusunda bence başarılıydı. Stoperden daha iyi.
0: Zaten sol bek olarak gelmişti Parma'dan.
1: Öyle değil mi?
0: Evet, sol bek olarak geldi. Sonra stopere
1: evrildi.
0: Evrildi. Ve atlet de bir oyuncu.
1: Evet.
0: Yeniden sol bek konusunda.
1: Ya kuvvetini sahaya iyi yansıtıyor.
0: Değerlendirilebilir.
1: Hücuma iyi çıkan, agresif savunmada da. Sol bekte ben daha başarılı buldum kendisini.
0: Yani iyi bir oyuncu Osterwolde. İlk alındığında tabi Serie B'den 8 milyon euroya alındığı için biraz soru işaretleri barındırıyordu ama bence parasının hakkını verdi.
1: Bence de.
0: Ortaya koyduğu performansla Jadon Osterwolde hala da İtalya'da piyasası olan isimlerden biri.
1: Evet.
0: Takip edilen oyunculardan biri. Osterwolde, bunu söyleyelim. Fenerbahçe'ye elden çıkarmak isterse de bir problem yaşamaz. Şimdi dinleyicilerimiz hatırlattı. Biz Talişka haberi vardı. Demiştik ya. Talişka'ya işte evet. Hull City talip olmuş haberi. Şimdi dinleyicilerimiz hatırlatınca ben de tekrar bir gözden geçirdim. Talişka Premier Lig kriterlerine uymuyor zaten. Demek ki haber pek doğru bir haber değil. Anladığım kadarıyla. Çünkü son iki sezonda milli takımında oynama zorunluluğu var. Premier Lig'e transfer olmak için. Bir yabancı oyuncunun.
1: O var. Güney Amerika'lar için yeterli mi? Başka yere gidiyorlar falan. Değil mi? Son iki
0: evet.
1: Yıla baktığında bazı Güney Amerikalı oyuncularla ilgili ona çok iyi bakmak lazım.

0: pek bu konuda dinleyicilerimiz de haklı. Evet, Aral Şimşir'in bir paylaşımı var uçağa binerken. Bu akşam Trabzonspor için saat 20 civarında ülkemize varmış olacak Ercan abi.
1: Önemli bir haberi verdim.
0: Evet, yeni bir gelişme. Demek ki o pürüzlerin tamamı giderildi. Aral Şimşir, Trabzonspor'un yeni oyuncusu. 4 yıllık anlaşma sağlanmış. 13 milyon euro bonservis artı bonuslar şeklinde son teklifini Trabzonspor'un Midland Kulübü kabul etmiş. Trabzonspor'un transfer rekoru olarak da kayıtlara geçmiş Aral Şimşir.
1: Ya Aral bizim ligimizde keyifle izleyeceğimiz bir oyuncu olacak.
0: Yetenekli bir oyuncu.
1: Bizim lige gelmesine sevindim.
0: Hayırlı olsun. Hayırlı muazzam olsun. Bir sezonun ardından Trabzonspor içinde bir kulüp rekoru.
1: Evet.
0: Daha önce böyle bir bonservis ödememiş hiçbir oyuncuya Trabzonspor. 13 milyon euro artı bonuslar. Demek ki beklenti yüksek Ercan abi.
1: Bence de.
0: Aral'dan demek ki beklenti yüksek.
1: Ya, milli takımda oynar mıydı? Oynadı da ya devam eder miydi Amerika'ya? O denenebilirdi biliyor musun? Şimdi çok geçti de.
0: Evet.
1: Benim aklımda o var. Genç oyuncu. Daha başarıya ihtiyacı var. Yani kadronun içinde olabilirdi bence.
0: Şimdi Trabzon'da eğer 11 oynarsa milli takım için de şansının daha çok artacağını ben düşünüyorum.
1: Forma şansı bayağı yüksek olur.
0: Çünkü göz önünde olacak.
1: Evet.
0: Bir de hani gol asist katkısına devam ederse daha önce yaptığı gibi milli takımdaki süresinin de artacağını ben şahsen düşünüyorum. Yetenekli bir oyuncu.
1: Çünkü Eylül'de başlıyor bizim Avrupa Uluslar Ligi.
0: Evet. Orada Fransa'la oynayacağız, Belçika'yla oynayacağız. Diğer rakip kim derdi?
1: İtalya değil mi?
0: İtalya, evet. İtalya ile oynayacağız. Zor ama güzel maçlar bizleri bekliyor.
1: Böyle zorlu takımlarla oynamak daha iyi.
0: Kesinlikle katılıyorum. Bu olursak büyük denizde bulalım.
1: Evet.
0: Bu maçlar bizi geliştirecek zaten.
1: Başka bir imkanı yok. İyi bir konuya geldin. Gelişemezsin.
0: Evet, gelişemezsin. Hep yeneceğin takımlarla oynarsan gelişemezsin. Şimdi Fenerbahçe için Watkins de yazıldı. Anlaşmaya da çok yakın deniyor. Oli Watkins konusunda Fenerbahçe.
1: Evet, 30 yaşında. Ama o da gol yollarının etkili isimlerinden biri. Dün de bu bir değerlendirildi. Burak'la yaptığımız programda da konuştuk. Bayağı işi bilen bir oyuncu Watkins.
0: Şimdi Watkins Fenerbahçe'nin ön hattı bayağı güçlü bir ön hat olacak gibi görünüyor.
1: Yani şöyle bir gerçek var. Demek ki çok oyuncu gidecek Fenerbahçe'den Mehmet.
0: 32 neden? Oyuncu var değil mi?
1: 23 oyuncuyla sözleşmesi
0: yabancı
1: var.
0: 23.
1: Yabancı 23. Demek ki bayağı oyuncu gidecek. O bu anlama geliyor.
0: Hı. 16-4 kuralını da yine göz önünde bulundurarak transferler yapıyor takımlarımız.
1: Evet.
0: Watkins de yani önemli bir oyuncu. 30 yaşında İngiliz santrfor. 3 yıllık anlaşmaya yakın. Yıllık 9 milyon euro.
1: Evet.
0: Kazanacak deniyor haberde. Tabii 2028 yılına kadar sözleşmesi var Aston Villa'yla.
1: Bir bonservis ödenecek o zaman.
0: 35 milyon euro istiyor Aston Villa. Fenerbahçe 25 önermiş. Arada bu buluşulması bekleniyor.
1: Şu anda biraz fark var. 25 ile 35 arasında.
0: 30'da el sıkışırlar mı?
1: Biraz 30'u da geçmen lazım galiba. 32 falan. Değil mi?
0: O pazarlığa bağlı tabii.
1: Evet.
0: İşte peşinat hani dedik ya.
1: Taksitlendirme nasıl olacak?
0: Peşinatı yüksek verirsin. Belki ikna edersin. Bilemiyorum. Ama Watkins de iyi bir oyuncu.
1: Evet. Bayağı iyi isimler konuşuluyor dikkat edersen.
0: Evet, evet, o dikkatimi çekti. Şimdi Trabzonspor işte Cabral'ı aldı Dünya Kupası'nda kendini gösterdi mesela değil mi Cabral? Erkenden transferi bitirmenin artısını yaşadı orada.
1: Dünya Kupası'nın en güzel golleri arasında mutlaka yer alacaktır Arjantin'e attığı gol.
0: Kesinlikle. Mesela bekleseydi Dünya Kupası'nın bitmesini Trabzonspor büyük ihtimalle bu transfer sıkıntıya girerdi.
1: Ya da daha yüksek bedel ödemek zorunda kalırdı.
0: Evet. Elini bazen çabuk tutmak işe yarıyor. Galatasaray henüz transfer yapmadı. Diğer takımların hepsi transferlerini açıkladılar.
1: Galatasaray'ın eli rahat şu anda transferde ama.
0: Eli rahat. Bir orta saha bekleniyor. Değil mi? 6-8. Evet. Bir 10 numara
1: bekleniyor.
0: Galatasaray'ın elini biraz da bağlayan konu Sarı'yı elden çıkaramamak deniyor.
1: Olabilir. Bir de tabii Icardi konusu var. Santrafor
0: bir de Icardi
1: için. Şimdi Osimhen'e alternatif mutlaka bulmak gerekiyor.
0: Onun John Duran.
1: Haftalar. Bir habersizlik var değil mi o konuda? Benim dikkatimi çekti.
0: Oyuncuyla tamam Galatasaray ama kulübüyle problemler var.
1: Kulübü bonservisiyle vermek istiyor. O evet. Haberi verelim.
0: Kulübü bonservisiyle vermek istiyor. Galatasaray bonservis ödemek istemiyor. Cüzi bir kiralama bedeliyle John Duran'ı önce bir görmek istiyor.
1: Ki haklı bence.
0: Haklılar tabii ki. Çünkü hem Türkiye'de hem Rusya'da tutunamadı. Bu ifadeyi kullanabiliriz.
1: Türkiye ve Rusya dönemi kayıp olarak geçti.
0: Kayıp.
1: Çünkü Dünya Kupası'nda Kolombiya milli takımına bile seçilememesi şu anda düşüş yaşadığını gösterir.
0: Çıkışı Galatasaray'da bulabilir mi? John Duran bulabileceğini düşünüyor. Yani maaşını 5 milyon euro seviyelerine kadar düşürmüş sırf Galatasaray'da ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilmek, yeniden eski günlerine dönebilmek için.
1: Neden olmasın?
0: Dönebilir. O yeteneği var. 77 milyon euro bonservis ödendi çünkü.
1: Ya 77 milyon euro bonservis görmüş ama şu anda düşen bir oyuncuyu görüyoruz. Değil mi?
0: Düşüşte bir oyuncu. Evet. Kesinlikle. Düşüşte bir oyuncu. Galatasaray dediğimiz gibi bir 6-8 istiyor. Bir Osimhen'in alternatifi ikinci golcü istiyor ki büyük ihtimalle John Duran olacak deniyor. Ama tabii Galatasaray'ın kanatlarda da eksikliği var. Çünkü Asprilla gitti. Lang gitti. O kanat eksikliği nasıl giderilecek? Sané ve Barış mı taşıyacak bütün sezon her maçı Galatasaray'da? Sakatlanmayacaklar mı?
1: Taşıyamaz.
0: Cezalı olmayacaklar mı?
1: Evet, onu söyleyeyim, taşıyamaz.
0: Çünkü Yunus da sürekli, yani sürekliliği olmayan bir oyuncu.
1: Evet. 90 onu rahatlıkla söyleyebilirim.
0: Çıkaramıyor. İşte bir 10 numara ihtiyacı var. Bir Ödegaard ismi çıktı, sonra kayboldu gitti Ercan abi. O da büyük ihtimalle
1: ya Ödegaard
0: zor.
1: Kolay bir transfer değil.
0: Çok zor bir transfer. Bugün Ali Naci Galatasaray'ın listesinde kesinlikle yok dedi. Ödegaard'la anlaştı haberleri bile çıkmıştı Galatasaray için ama tabii Galatasaray'ın elinde hani Icardi'yi çıksak bile 9 tane yabancısı var. Gençler mi gelecek?
1: Evet.
0: Kiralıklar kim olacak? Şimdi kanatlara oyuncu lazım. İşte Galatasaray taraftarının Aral konusunda çok büyük tepki vermesinin nedeni buydu.
1: Ya şimdi
0: kanat ihtiyacın varken niye yerli Türk bir kanadı sen istemedin diyorlar.
1: Ya belki bütçe konusunda anlaşamadılar.
0: Evet.
1: Yani düşünmüşlerdir. Bütçe uymamıştır. Her oyuncu, belki oyuncu ben hep oynamak istiyorum demiştir. O şansı
0: olabilir. Tabii oraları bilmiyoruz.
1: Bunları düşünmek lazım.
0: Bir de şu var. Hani belki de hani yönetimin zannediyorum yine gelen haberler böyle. Yedek oyuncu için 13 milyon bonservis vermek istemediği söyleniyor. Yani kanatlardaki asıl oyuncumuz belli. Sané ve Barış. 13'te yedeğe vermeyelim kararı çıkmış. Bu da yönetimin
1: evet,
0: düşüncesi.
1: Banko oynayamazsan dediğin gibi yüksek bir bedele doğru gidiyor.
0: Evet, yüksek bir maliyet. Ama kesinlikle bu 10 artı 4 çok zorlayacak Galatasaray'ı. Çünkü kanatları yok Galatasaray'ın şu anda. Alternatifi yok kanatlarda. Geçen sene bu problemi devre arası transferleriyle çözmeye çalışmıştı.
1: Evet.
0: Galatasaray yine yani devre arasına kadar böyle mi gidecek? O da bir soru işareti. Hala Leao ismini yazanlar var. Galatasaray'ın Leao için kiralık formülünü devreye sokmaya çalıştığı söyleniyor.

0: Leao yani Portekiz milli takımında Dünya Kupası'nda olmadı.
1: Ersan benim yani tuttuğum bir oyuncu değil, daha önce de söyledim.
0: Defansif yardımı
1: yok.
0: Yok.
1: Yok yok, hiç yok yani.
0: Leao. Unutun defansif yardımını.
1: Aynen, Leao öyle bir oyuncu değil. Defansa gelecek bir oyuncu değil. O yüzden benim yani tuttuğum bir oyuncu değil. Çok hayranı olabilir.
0: Evet.
1: İnsanlar seviyor olabilirler ama Türkiye'ye geldi diyelim X bir takıma, hangi takıma gelirse gelsin, sonrasında da büyük bir pişmanlık yaratabilir. Rafael Leao. Benim görüşüm bu.
0: Yoksa dediğin gibi birebir de adam geçiyor mu? Geçiyor.
1: Geçer.
0: Ceza sahası çevresi tehlikeli mi? Tehlikeli. Fakat rakip atak yaptığı zaman defansif anlamda var mı?
1: Yok.
0: Yok. O yüzden Milan'da kalamıyor.
1: Aynen. Yani topu kaptırdığı yerde kendisi de kalıyor.
0: Evet.
1: Mesela bir Sané gibi bir savunma katkısı yok. Kesinlikle.
0: Ve onu da unutmamak gerekiyor. Hı hı.
1: Şimdi bakıyorum biraz da mesajlara bakayım. Beşiktaş bu transferlerle şampiyonluğa oynar mı?
0: En azından zirve mücadelesinde olur. Hı. Daha da transfer yapacağını düşünürsek.
1: Evet. İyi de bir yani teknik direktör konusunda da bence doğru bir hamle geldi Beşiktaş'tan. Şu ana kadar bu hamleleri doğru bulduğumu söyleyeyim. Burada Önder Özen'in de hakkını teslim etmek lazım diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Fenerbahçe taraftarı tabii Vedat Muriç'in sakatlığını da merak ediyordu. Bununla ilgili de bir geri dönüş var. Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçına yetişecek deniyor Vedat Muriç için.
0: Yalnız
1: 28 Temmuz Salı günü oynanacak karşılaşma.
0: Evet, umarım yetişir. Arka adere sakatlıkları biraz uğraştırıyor. Tamamen iyileşmesi onun avantajını olacak.
1: Yani 20 günü var diyelim.
0: Evet.
1: 20 gün sonra yeniden sahalara dönebilecek gibi görünüyor. Nene'nin de bir sakatlığı vardı. Gelecek haftadan itibaren onun da takımla çalışmalara başlayacağını söyleyelim. Durumlar Ercan abi bu şekilde.
0: Nene'nin de iyileşmesi tabii, ondan faydalanma. Ama hı-hı, dediğim gibi Mehmet 23 yabancı oyuncu arasından gidecekler olacak. Onları
1: olmak zorunda.
0: Onları merak ediyorum.
1: Peki giderken maliyetli mi gidecekler? Nasıl
0: tabii,
1: gidecekler?
0: Onlar da önemli.
1: Bir limiti var Fenerbahçe'nin, bir harcama limiti var. Bunların da planlaması yapılacak. Yani kolay bir süreç değil Ercan abi, transfer süreci. Yani tabii ki taraftar istiyor, o gelsin, bu gelsin, şu hemen alınsın, para verilsin. Ama işte öyle olmuyor. Bir sürü belki bizim de bilmediğimiz bunun prosedürü var. Arka planda olanları var, gelişmeleri var. İşte dediğin gibi 23 yabancısı var, elden çıkarman gereken yabancılar evet, var. Bazılarını çıkarmadan yenisini alamıyorsun. İşte limitin var. İşte maaş dengesi var. Ona 3 verirsen 1 verdiğin işte su kaynatır mı? Bunları düşünüyorsun. Bir sürü problem var. O yüzden biraz da sanki yönetimlere kredi tanımak, zaman vermek gerekli diye düşünüyorum. Bir transfer haberi vereyim. Tottenham Newcastle'dan İtalyan orta saha Tonali'yi 115 milyon euro bonservis.
0: Tottenham için transferle kuru okudum onu.
1: Kadrosuna kattı. Tonali bence 115 etmez ama.
0: Ama Tottenham kesinlikle bu sene etmez, fakat kadroyu bayağı sağlam kurmak istiyor.
1: Evet.
0: O iki senedir yaşadığı bunalımlara girmek istemiyor Tottenham.
1: Yani 115 Tonali için bana
0: biraz yüksek
1: çok geldi. Fazla geldi. Bunu da belirtmek istedim yayınımızın bu son bölümünde. Ağzına sağlık Ercan abi.
0: Çok teşekkür ederim. Herkese kolay gelsin.
1: Herkese iyi akşamlar. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanını sundu.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.

0: Reklam.
1: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
2: Radyo Spor.
3: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
4: Sağlam gücülük.
5: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
6: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
5: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar

0: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
1: Radyo Spor. Reklam. Restel, milli heyecanı sunar.
2: Şuyor. Yaprak Erkek değerli izleyenler. Gerçekten çok hızlı kollara sahip. Harika bir tekniğe sahip Yaprak Erkek. O da maç başına 10.25 sayıyla oynuyor takımımızda. Bu Viyener'de 83. sayısını kaydetmiş oldu. Plasaya dublaj. İlkinden geldi. Elif. Yumuşak gitti maçta. Plasayı kullandı. Melisa Vargas, avantaj topunu alacağız. Vargas manşette, Elif 4 numaraya İlkin Aydın. 3-1 ile başlıyoruz. İlkin Aydın'ın sayısı, o da olağanüstü bir Almanya ve Çin maçları serisi geçirmişti. İlkin Aydın değerli izleyenler, Almanya maçında 15, Çin maçında da 13 sayı ile oynamıştı İlkin. Özellikle Almanya maçında bloklarıyla öne çıkmıştı. 4 blok sayısı kaydetmişti. Maya Koput. O da maç başına 7.6 sayı elde ediyor. Polonya takımında İlk sayısını almayı başardı. Takımın 19 yaşındaki genç orta oyuncusu. Orta hücumuna kalktık. Zehra'nın hücumu bloktan sekti. Gizem iyi bir reaksiyon verdi orada. Şimdi Polonya hücumu izleyeceğiz. Magdalena Stijak ilk kez hücuma kalktı. Bloktan dışarıya sekiyor top. Stijak'ın hücum sayısı. O da tabii çok yakından tanıdığımız bir isim Magdalena Stijak. 2023-2024 sezonunda ülkemize gelmişti. İki sezon Fenerbahçe Medicana formasını terlettikten sonra eczacı başında forma giymişti. Önümüzdeki sene Brezilya'da olacak Stijak. Ace geldi. Katarzyna Wenerska. İyi bir servis kullandı Wenerska. Yaprak bu kez manşete daha başarılı. Sistem dışı hücumu yaptık ama İlkin Aydın. Melisa Vargas'ın pasında eşitlik sayısını elde ediyor İlkin. İşte topu manşetle yükselten Vargas olmuştu. Boşluğu çok güzel yakaladı İlkin. Maçtaki ikinci sayısını elde ediyor İlkin Aydın. Zehra'dan geldi servis. Ondan da etkili. Bloğumuz yerindeydi. Yaprak. Elif bana bırakın dedi. Plase ile hücuma yöneldi İlkin. Şimdi Wenerska, Stijak. Bloktan file üzerine doğru gitti top. Tekrar Stijak ve hücumdalar. Bu kez smaçla kullandı Stijak. İlk topta dublajı yapan Vargas'tı. Hücuma da kalkıyor Vargas. Yaprak tekrar Vargas'a doğru. Vargas da hücum sayısını elde ediyor. Beşinci sayımızı alıyoruz. Bir kez daha öne geçiyoruz karşılaşmada. Bugün uzun rallileri kazanan takım fark yaratacak. İki takım da sonuna kadar mücadele etmeyi, ekstra topları çıkarmayı seviyor. İyi servis kullandık. Piasecka zorlandı topu karşılamakta. Avantaj topunu aldık. İlkin Aydın. Paralelde Wenerska kapattı. Tekrar avantaj topu bizde olacak. Elif hemen pozisyonunu aldı. Anlaşamadık. Bu kez avantaj Polonya'da. Buradan da sayıyı çıkarmayı başardılar. Maya Koput'la. Maya Koput. 2025 geçen sene Dünya Şampiyonası'nın 19 yaş altı Dünya Şampiyonası'nın en iyi oyuncusu seçilmişti. Polonya'nın bronz madalya elde ettiği o turnuvada.

0: ilk maçında millilerimize karşı karşıya gelmişlerdi. Melisa Vargas sayıyı aldıktan sonra şimdi servise geliyor. Ve Polonya tarafının başına yeni yeni dertler açabilir Melisa Vargas. Etkili bir servis geldi Vargas'tan. Venerska 4 numaradan geldi, hücuma bloktan sekti. Toplara blok gösterebilmemiz önemli ve ilk blok sayısı da geliyor. İlk blok sayısı da geliyor Jack Kısal. Sayıyı almayı başardı Jack. Şu ana dek 7 blok sayısıyla oynuyor. File teması var mı diye bakılacak buna ama pek zannetmiyorum, öyle gözükmüyor. Jack Kısal da Almanya maçını 4 blok sayısıyla oynamıştı. Belçika'ya 2, Çin'e karşı da 1 blok sayısı üretmişti. Stefano Lavarini. Genel olarak disiplinli bir oyun anlayışı ortaya koymayı sever İtalyan baş antrenör Stefano Lavarini değerli izleyenler. Çok uzun bir koçluk kariyeri var, 1995'te başlayan. 2023-2024 senelerinde Fenerbahçe'de çalıştırmıştım. 2022 senesinden beri Polonya milli takımında Stefano Lavarini. Evet, file teması var mı diye bakılıyor bu pozisyonda. File teması yok. O bir, bu hala bloğun devamı olarak, ilk teması olarak nitelendirilebilecek bir pozisyon. Ve Elif Şahin orada kural dışı bir şey yapmadı. Melisa Vargas kullanıyor servisi yine. Tekrar etkili servis ve ace de geliyor Vargas'tan. Melisa Vargas bu Viyenel'de çift taneli servis sayısına ulaşıyor. 10. servis sayısı oluyor bu Vargas'ın. Maç başına 2.25 ortalamayla oynuyor Vargas. En son Çin maçını 4 ace'le tamamlamıştı. Vargas. Venerska. Stijak blok temasını aldı. Vargas'ın servis turuyla birlikte farkı 3'e yükseltmeyi başardık. Şimdi Stijak'tan hücum sayısı geldi. Maya Koput. Yaprak iyi aldı manşeti. 6 numaradan pipe hücuma geldi Vargas ve bu top da çıkmıyor. Bu top da çıkmıyor. Neredeyse bütün Polonya takımı temas edecekti topa. İşte Elif bloksuz hücum ettirdi. Blok arası fena halde açılmıştı. Çok iyi bir oyun kurulumu geldi Elif Şahin'den. Burada özellikle rakip blokların onun paslarını okuyamaması çok kıymetli olacak bugün. Çift taneyi buluyoruz. Bir ace daha. Bir ace daha bu kez İlkin Aydın. Servise doğrudan yüzümüzü güldürdü. Stefano Lavarini maçta ilk mola hakkını istedi.
1: Reklam.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
1: Vargas'ın hücumlarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı. İlkin Aydın bir kez daha servisteydi. Stijak çaprazı yakaladı. Stijak

Grabka ve Venerska bu yükü çekmeye çalışıyorlar. İyi bir servis burada içeriye kaçan topta. Anna Obiala hamlesini yaptı. Maçta ikinci hücum sayısını elde ediyor Obiala. Elif Şahin. Yaprak erkek. Sayıyı almayı başardı. Diğer tarafta tabii orta oyuncu pozisyonunda da çok önemli bir eksiği var Polonya'nın, Agnieszka Korneluk. Bu sene emekliliğini açıklamıştı. Ve Polonya'nın orta oyuncu omurgası tamamen yenilenmiş durumda böylece. Obiala, Stefanik, Majakoput ve Jurczyk. Yeni jenerasyon dörtlüğü oluşturuyor. Zehra Güneş. Biz de burada özümüze döndük. Zehra'nın takıma katılmasıyla birlikte burada blok sayısını alan Yaprak Erkek olmuş. Hemen düzeltmeyi yapalım. Kameralarda Zehra'yı göstermiştim. Blok sayısı Yaprak Erkek'ten kısa kullandı. Snedcek Kısal. Ardından da savunmayı yapıyor. Top tekrar Polonya alanında. Stijak bloktan sekti. İlkin çok iyi mücadele. Karşı alana gönderiyor Vargas. Stijak bloktan dışarıya sekti ama çabanıza sağlık diyelim. Problem yok. Her top için bu şekilde mücadele ettikten sonra Polonya'da bizim savunmamızın çok zor aşıldığının farkında olacak. Burada Zehra'nın bloğundan dışarıya doğru sekti top. Magdalena Stijak. Lavarini daha ziyade hücumlarını tabii onun ekseninden kuruyor. O da skor yükünü çekiyor Polonya'da. Burada biraz fileye uzak kaldı Yaprak. İstediği şekilde bir pas alamadı. Bloğun zamanlaması güzel. Hücumun zamanlaması biraz sıkıntılı. Hatta yumruğuyla gitmiş Yaprak. Tam bir smaç bile değil. Elisa Vargas. Bloktan sekti Elif. Bu kez 4 numaraya doğru döndü. Yaprak Erkek. 13-10.

Şahin servis kullandı. Venerska Paytıcım'a geldi. Stijak. İlkin Aydın. Dört numaradayız yine. Plasayı bıraktı Yaprak. Onlar da dört numaradan yaptılar hücumu. Yulita Piasechka ile. Piasechka'nın özellikle blok eksenine file üzerinde yaptığı katkılara dikkat etmemiz lazım. Öte yandan maç başına 9 hücum sayısıyla da oynayan bir oyuncu. Yulita Piasechka değerli izleyenler. İlkin aldı manşeti. Nokta manşeti ilkinden ardından orta hücumu. Zehra Güneş. İlk kez bu kadar net şekilde orta hücumuna kalkabildik. Genelde köşeleri değerlendirmeye çalıştık. Zehra Güneş sağ omzundaki sargıyı görüyorsunuz. Fenerska'dan pas. Burada Piasechka sayıyı aldı. O da Polonya'da ülkesinde forma giyen bir oyuncu. Yulita Piasechka geçen sene Polonya Ligi'nin en iyi smaçörü seçildi. Hatta son 2 senedir Polonya Ligi'nde bu ödülü alıyor. Elif çok köşede topla buluşmuştu. Hemen Vargas'la oynadı. Hazırlıklıydı Polonya savunması. Piasechka üst üste sayılar Piasechka'dan. Piasechka. Eylül oyuna giriyor. Yaprağın yerine arka turda savunmayı manşeti biraz daha kuvvetlendirmek istedi. Daniele Santarelli ve oyuna girer girmez manşette katkısını veriyor. Eylül Yatkın. Ardından orta hücumu Zehra burada birebir kaldı rakibiyle. Mayakoput'u açmayı başarıyor Zehra Güneş. 15-13. Zehra kullanıyor servisi. Piasechka'nın üzerine doğru gitti Zehra akıllıca.

da stiže. İkili bloğun yanından açıyı bulmayı başardı Sijak. Hafiften de olsa orada el göstermiş Jack. Piasechka. İlkin zor pozisyonda manşeti almayı başarmıştı. Vargas bloklandı burada. Maya Koput'un sayısı. Savunma organizasyonunu biraz daha iyi hale getirdiler. Monika Lampowska burada. Düzeltiyorum. Blok sayısını alan oyuncu. Etkili servislerle, kısa servislerle özellikle takımımızı zorlamaya başladılar. Burada da blok teması yok. Fileden dışarıya gidiyor. Polonya seriyi yakaladı. 16-15 öne geçiyorlar. Daniele Santarelli pozisyonu tekrar izlenmesini istedim. Bazı pozisyonlarda tabii daha köşelere, çaprazlara doğru yönelmeye çalıştık. Bununla beraber nispeten daha ağır hücum ettiğimizde Polonya'da blok organizasyonunu çok ciddi şekilde yukarıya çekebilecek takımlardan bir tanesi. Blok teması yok. Top dışarıda. Santarelli zaten bunu mini bir mola gibi de kullandım. Setin bu aşamasında. Hemen mola hakkını kullanmak, oyunu durdurmak istemedim. Ama challenge hakkını geride bırakıyor. İlk EDS'e isteğimiz oldu bu maçta. Piasechka kullandı servis Eylül'den savunma. Devamında Melisa Vargas kritik yerde. Kritik aşamada yine spot ışıklarının altında Vargas. Top gerçekten çok yüksekte alabiliyor blok. Taki oyuncuların da üzerinde Vargas. Ve nefis kapatıyor devamında. Evet, onlarda da servis karşılamak için Lijiak oyunda. O da normalde libero kökenli bir oyuncu Lijiak. Pası yükseltti. İyi de bir pas gelmedi. Eylül savunmayı yapıyor Elif. Şimdi öne geçme şansı. İlkin Aydın. Hemen dublajı yapan orada Lampowska olmuştu. Eylül. Akıllıca geldiler. Akıllıca bir hücum ettiler. İşte burada Şiklovska takımın kaptanı. Liberosu sayıyı almayı başardı Çiklovska. Eylül, Elif tek ayağa kalktı. Jack kısal ve sayıyı almayı başarıyor Jack. Bu tip tek ayak hücumları pek fazla değerlendirmedik bugün. Şimdi Jack ön turda. Ki bu tarz hücum sayılarını sık sık görmüştük Jack'in. Maç başına 7.5 hücum sayısı ortalamasıyla oynuyor ki sadece Fransa maçında tek hanelerdeydi. Belçika, Almanya ve Çin maçlarının çift hanelerde geçirmişti. İkinci hafta takımımıza katılmıştı o da Stijak. Paralele yapıyor hücumu. Gizem Örge savunmadaydı.

0: Hande Balad'ın oyuna dahil oldum. O da son Çin maçını harika bir performansla geçirmişti Hande Balad'ın, değerli izleyenler. 6 hücum sayısıyla oynamıştı ama özellikle defans katkısı müthiş seviyedeydi. Melisa Vargas 3 metrenin gerisinde sayıyı almayı başarıyor takımımız adına. 18-18. Burada Obiala sola doğru hareketlendi. Vargas bloğun hareketlenişini iyi çözüyor burada. Jack Kısal. Etkili servis geldi Jack'ten, ikili bloğumuz yerinde. Jack şimdi de savunmayı yapıyor. Yaprak yükseltti. Vargas 3 metre gerisinden. Hücuma çıktı ama ayak hatası. Çizgi hatası. Burada hafif bir teması var Melisa Vargas'ın. Piasecka tekrar ön turda Polonya takımında. Az önce üst üste sayılarla takımımızı zorlamıştı. Şimdi Yaprak Erkek. Chiglowska karşıladı. 4 numaradan Piasecka geliyor. Piasecka topu dışarıya gönderdi. 19-19. Eşitlik sayısını alıyoruz. Setin kritik noktalarına doğru ilerliyoruz şimdi. Elif Şahin serviste. Üçlü hücum turundayız. Piasecka. Venerska'dan pas bloktan sekti. Yaprak kendine dublaj yaptı. Ardından Melisa Vargas plaseyi bıraktı. Chiglowska top tekrar bizim alanımızda. Hande. Güzel reaksiyon Hande'den. Yaprak erkek hücumdaydı. Topu çıkaran Lampkowska. 4 numaradan Piasecka ile geldiler. Bloğu yaptık. Şimdi Churovska. Harika bir rally oluyor ve Melisa Vargas noktayı koyuyor. Bu uzun rally'e öne geçiyoruz Osaka'da. Ne kadar soğukkanlı olduğumuzu gösterdik bu rally'de. Özellikle Vargas. Kritik yerde, kritik bir topta Ande'nin de savunma katkısı vardı. 20-19'a getiriyoruz skoru. Elif. Piasecka iyi aldı manşeti ama ardından bloklanıyor Piasecka. Millilerimiz fark 2 yükseltiyor Zehra Güneş. İşte burada Melisa Vargas'ın yanında. Melisa Vargas orada boşluk bırakmıyor. Blok sayısını alıyor Vargas. Ve mola hakkını tamamlıyor Polonya.
1: Reklam. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
2: Reklam.
0: Evet, Polonya'nın oyuncu değişiklikleri var. Churovska kenara geliyor. Tekrar Stijak oyunda Julia Churovska'nın yerini, o da geçtiğimiz 2 seneyi Beşiktaş'ta geçirmişti. Julia Churovska takımın en skoreri olmuştu. Ligimizin de en skoreri oyuncularından biriydi. Önümüzdeki seneyi Kuzeyboru'da geçirecek Julia Churovska. Hücum etkili Anna Obiala. Moladan döner dönmez Obiala ile sayıyı almayı başarıyor Polonya milli takımı. Şu anda millilerimizde Melisa Vargas 8 sayıyla oynuyor. Karşılaşmanın en skorer ismi derken Obiala servis sayısını aldı. Takımımızda Vargas ve İlkin de servisten doğrudan sayı almayı başarmıştık. Onlarda da Venerska'nın bir eisi vardı. Obiala da bu sayıyı 2'ye çıkartıyor. 21-21. Skor avantajı hala bizde olabilir. Andıran nokta manşet devamında. Zehra'nın hücumu. Çıkardılar bunu. Venerska. Stijak dışarıya gönderdi. Stijak dışarıya gönderdi. 22-21 öndeyiz. Bir ufak nefes alıyoruz şimdi. Setin sonunda. İlkin Aydın oyuna dahil oldu. Filenin sultanlarında. Yaprak düzeltiyorum Hande. Evet, Yaprak kullandı servisi. Bloktan dışarıya gidiyor. 22-22.

0: 22. Yani özellikle topa ağır vuran iki pasör çaprazı var. Bugün sahada önce Stijak'ı ardından da Melisa Vargas'ı gördük bu sayede. Elif İlkin blok sayısı Polonya adına öne geçiyor şimdi. Polonya Daniele Santarelli ilk kez mola istiyor karşılaşmada Koput'un blok sayısının ardından.
1: Reklam.
2: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
3: Sağlam bankacılık.
1: Radyo Spor. Reklam.
0: Evet, özellikle bloklara karşı biraz daha yüksekten hücum edebiliriz dedi Daniele Santarelli mola sırasında. Şimdi bakalım ritmimizi bulabilecek miyiz? Yaprak, Elif, hemen Vargas'a, Melisa Vargas! 23-23. Vargas'ın sayısı. İkili bloğun yanından geçti Vargas. Çaprazda sayıyı elde ediyor. Saliha Şahin oyunda. Servis için oyuna aldı onu Daniele Santarelli. Ankara etabında özellikle kritik yerlerde set sonlarında harika servisler gelmiş Saliha'dan. Açık manşet aldırdı. Stijak plaseyi bıraktı. Yetişemedik dublaja. 24-23. Set sayısı Polonya'da.

0: Reklam.
1: Eylül akar çeşme yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, voleybol kadınlar milletler liginde milli takımımızın yanında.
0: Radyo Spor. Reklam.

Evet, Daniele Santarelli ikinci molasını da kullandı. Bologna 24-23 önde, biraz daha merkezi kullanabileceğimizi işaret etti oyunculara. Servis hatası. Çok iyi yerde Piasecka. Ya bugün iki takım da çok temiz servis attılar. Millilerimiz serviste hata yapmadı. Piasecka da maçtaki ilk servis hatasını 48. sayıda yapıyor. Ağır bir servis geldi Vargas'tan. Bloktan sekti Elif. Gizem pası verecek şimdi. Vargas'ı buldu Melisa Vargas. Blok sayısı geldi. Tekrar set sayısında Polonya burada. Vargas'la beraber hepimiz nefeslerimizi tuttuk. İyi hareket etti blok burada. Paulina Damaske. O da çok fazla blok sayısı alan bir oyuncu değil. Bir kez daha servis hata yaptılar. Kritik anlarda. Genç oyuncu Koput, 19 yaşındaki Polonyalı hatayı yaptı. İkin Aydın'dan gelecek servis şimdi. İyi servisi İkin'den. Çiklovska, 4 numaradan geldiler. Top tekrar Polonya alanında. Savunmayı biraz daha sıkılaştırmamız gerekiyor. Aynı böyle, aynı böyle. Aynen böyle Jack Kısal. Şimdi biz set sayısındayız. Setin başında özellikle farkı açtığımız yerlerde arka alan savunmamız çok iyiydi. File üzerinde birçok topa temasımız vardı. Setin ilerleyişiyle beraber biraz roller değişti. Ama şimdi set sayısındayız. Piasecka. Venerska, blok geldi yine. Dublajı yaptı Venerska. Şimdi bir fırsat Melisa Vargas'la, bloktan sekti. Yeniden hücum bizde, daha iyi kullanabiliriz bunu. Yaprak Erkek bloğun içine girdi ve bitirdi. Yaprak Erkek'in sayısıyla 27-25 alıyoruz ilk seti değerli izleyenler. İki set sayısı çevirdik Osaka'da. İlk seti alarak başlıyoruz Polonya maçına. 1-0 öndeyiz.

0: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam edecek.
1: Reklam.
2: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
3: Radyo Spor.
4: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
5: Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
7: Kadın milli voleybol takımımızı anlatmak zor ama elimizden geleni yapalım. Mesela Eylül Akar Çeşme Yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Dilay Özdemir'le tanışın. Ele avuca sığmaz. Yaprak Erkek'ten nefis bir blok. El elden üstündür. Saliha Şahin'den smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmak da Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
8: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, Filenin Efelerine başarılar diler.
3: Sağlam bankacılık. Radyo Spor.
2: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
3: Radyo Spor.
1: Reklam.

0: Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam ediyor.
3: Diğer tarafta ise McLaren'a Stijak. O da 15'te 8'de %53 ile hücumda başarı sağladı. İki pasör çaprazının mücadelesi olarak geçiyor şu ana kadar karşılaşma. İki tarafında en skorer oyuncularından anlaşılacağı üzere Melisa Vargas'a Yaprak Erkek Beysa'yla destek verdi takımımızda. Bir altıncısı olur mu diyordum. Piasechka. İlk topu dışarıya gönderdi. Hata yaptı Piasechka.

O da maça etkili bir başlangıç yapmıştı ama hücum etkinliği düştü. Yaptığı hatalarla beraber 0'a 0'a geldi. Piasecka %33 ile hücum edebiliyor. 3 sayı ile oynuyor şu ana kadar Piasecka. Venerska pay hücuma geldiler. Elif karşıladı. Gizem'den pas. Melisa Vargas iyi karşıladı. Şiklovska. Devamında bizim de bloğumuz yerinde. Piasecka, Magdalena Stijak 3 metre gerisinden hücumu yaptı. Sayıyı almayı başardı. Magda Stijak. Hücum etkinliği %38. %50 ile top öldürmeyi başarıyor. Magdalena Stijak. Daniele Santarelli. Hani duydunuz mu, kulaklarınıza ulaştı mı bilmiyorum ama manşetten pasa, pastan smaca kadar her şeye okey, good, tamam, güzel diye tepkiler verdi. Çok iyi açtı kolları İlkin Aydın. İkinci sayımızı kaydetti. Zehra'dan servis. Piasecka geriye doğru karşılayabildi. İkili blok var Piasecka'nın karşısında. Evet, file temasını tespit ediyor. Maçın Çinli hakemi Jiang Liu. Burada Vargas. Hani blokta topa değmemiş. İnişle tamamlandıktan sonra ancak file teması olmuş Vargas'ın. Vargas hemen telafisini yapıyor. Çift tanelere ulaşıyor maçta. Yüzü gülüyor Vargas'ın. Şimdiden çift taneye çıktı. Çok iyi besleniyor paslarla birlikte Vargas. Ve şimdi de serviste. Tam baseline'a derin gitmeye çalıştı Melisa Vargas.

2025 Dünya Şampiyonası'nın, Dünya Kupası'nın en skorer oyuncusuydu. En iyi pasör çaprazıydı aynı zamanda Vargas. Jack Kısal. O da 4 sezonu Eczacıbaşı Dynavit'te geçirdikten sonra önümüzdeki sene Fenerbahçe Medicana forması giyecek Jack Kısal. İlkin Aydın iyi bir servis kullandı. Şimdi Elif Şahin tek ayak hücumu Jack Kısal'dan geliyor. Üst üste sayılar. Sine Jack Kısal. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nin en iyi blok yapan oyuncusuydu. En iyi orta oyuncusu seçilmişti o da. Hani bazen rakipleri tanıyalım diye onların başarılarından bahsediyorum ama bizde de çok büyük başarılara sahip, bireysel ve takım anlamında çok büyük başarılara sahip oyuncular var. Yaprak'tan hücum. İyi savunma geldi Lampkowska'dan. Sonrasında da hücum. Monika Lampkowska. Sayı alıyor burada 26 yaşındaki smaçör. Monika Lampkowska. O da en son Kanada maçında 18 sayıyla oynamıştı ikinci haftanın sonunda. Zemörge zor karşıladı. Avantaj topu Polonya'da, beraberliği bulmak adına piyasaya çıkan. Tam olarak istediği gibi yapamadı smacı belki ama çizgiyi buluyor piyasaya çıkan. Polonya'da şu anda Viyenel'de 6 galibiyete sahip takım millilerimiz gibi. Yine bir anlık anlaşmazlık takımımızda. Avantaj topu Polonya'da. İyi bıraktı Venerska. Chiglowska, Venerska bu kez Bayfi Cuma bırakıyor. İki yükseltti. Savunmamız yerini alacak. Chiglowska opsiyonlar boldu. Yaprak'tan çok iyi bir dublaj geldi. Yine avantaj topu. Yani bir türlü hücuma çeviremedik bu topları. Magdalena Stijak. Bu kez savunmayı yaptık. Elif pasını verdi. Yaprak tekrar Lase ile gönderiyor topu karşıya. Bir türlü hücum edemedik ama gerek yok diyor Jack. Biz yeterince oyalı

alalım rakibi. Blok sayısını alırız dedi. Usandırdık adeta Polonya'yı. Onlar hücumdan usandılar. Bıktılar ama biz savunma yapmaktan çekinmedik. Hani bu ideali değil. Ama bu şekilde olumlayabiliriz bu sayıyı. Neşemizi bozmaya gerek yok. Jack Kısal. Piasecka karşılıyor. Venerska. Bloğun içine girdi. Anna Obiala.

0: servis yine kısa kullandığı yerde Polonya avantajı sağladı. Sayı bizim. Burada tekrar bakalım, top dışarı gitti sanırım. Evet, zaten hakemden de o işareti gördüm. Hani bu açıdan pilot kameradan pek anlaşılmıyordu tabii ki. Top farklı biçimde dışarıya gitmiş, piyasaya çıkar. Tekrar etkinliğini artırmaya çalışıyor Piasecka'da. Lolita Piasecka. İki doğumlu 23 yaşındaki smaçör Piasecka. Melisa Vargas, Gloa, Kuglajemen, Gizem'den Piasecka. Plaseyi bıraktı, Zehra kaldırdı. Vargas bloktan sekiyor. Şimdi isteyecek. Biraz ağır hücum ettiler ve hemen cezayı kestik blokta. Zehra Güneş'le. İşte Yaprak Erkek yerde çok iyi savundu topu. Sıcak burada istediği gibi alamamıştı. Bir ekstra adımlamaya, hafif yana doğru açılmaya gerek duydum. Bununla beraber bloğumuz da hemen yerini aldı. Servis hatası, maçtaki ilk servis hatamız. Ace geliyor şimdi. Önce bizden ata, ardından da Venerska'dan Ace. Katarzyna Venerska. Şu ana dek turnuvada iki servis sayısıyla oynuyordu Venerska, değerli izleyenler. Bu maçta şimdiden iki ace bulmuş vaziyette Venerska. İlkin Aydın. Güzel hareketlendi topa doğru İlkin Aydın. Çok da tatlı bir sevinç İlkin'den. İkili bloğu bu şekilde aşıyor. Koput orada desteğe gelmiştim. İlkin Aydın'la birlikte bulduk eşitlik sayısını. Zehra Güneş. Venerska. Orta hücumunda çok iyi anlaşamadılar Koput. Venerska tekrar Koput'a, bu kez bloğun içine girdi Maya Koput. Bulgaristan maçındaki performansıyla dikkat çekmişti özellikle Koput. İkinci haftanın başlangıcında, Kanada maçında ise en son 7 blok bulmuştu. Eylül çok iyi savundu. Orta hücumuna geldiler. Blok sayısı. Jack Kısal'dan blok sayısı. Bloklarda büyümeye devam ediyor Jack. Yani pankek üstüne pankek. Kat kat pankek koyduk ortaya. Hani topun tam zeminle top arasına girme hareketi. Voleybolda böyle bir terminoloji var. Pankek şeklinde. Hani bilmeyenler için. Hani sabah sabah karnım acıktı acaba demeyin. Çiklovska. Sijak. Filede iyi müdahale ettik topa. Zor pozisyonda. Eylül karşı alana gönderdi Sijak. Bloktan sekti top. Bu kez yere çok yakın hareketlendi. Paraleli hareketleniyor. İşte Magda Stijak. Maya Koput. İyi manşet Gizem'den. Plaseyi bırakmaya çalıştığı için. Ardından Lampkowska'nın sayısı. Evet, köşelere biraz daha gönderiyoruz topu yine hücumlarda. Ama o köşelere biraz uzak kaldığımızda Elif istediği gibi merkeze topu alamadığında, opsiyonlar açık olmadığında Elif'in önünde bu kez biraz daha yavaş toplar gidiyor ve bloğa hazırlandıkları için daha ziyade plaselerle rakip savunmayı manipüle etmeye çalışıyoruz. Şimdi hücumda hatayı yaptık. Polonya farkı 3'e yükseltti. Daniele Santarelli bir acil durum molasına gidiyor.
1: Reklam.
2: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
0: Gizem iyi manşet almıştı. Vargas geri sağdan hücuma kalktı. O top çıkmaz. Moladan sayıyla dönüyoruz. Zor pozisyonda aslında burada sola doğru meyilli gitmiş Vargas. Ardından karar değiştirmek zorunda kalmış. Hani gerçekten çözümleri bulmakta üstüne yok. 11. sayısını elde etti Vargas. Benerska orta hücumuna kalktılar ve Obiyala. Tekrar farkı 3'e yükselten sayıyı elde ediyor takım adına Obiyala. Yala burada takımdaki en deneyimli orta oyuncu. Kritik anlarda sahneye çıkabiliyor. Melisa Vargas. Hani servis sonrası iyi manşet gelirse, Elif nokta manşeti alırsa, o paslarda Vargas'a veyahut diğer köşe oyuncularımıza çok daha etkili şekilde gidebiliyor. Jack Kısal. Blonska karşıladı. Stijak yükseltmişti. Hücumu yapan Lavkoska. Savunmamız başarılı. Plase yapraktan. Obiyala sayıyı alıyor. İkinci sette hücumun çok daha fazla parçası haline geldi Obiyala. Monika Lapkowska. Zehra karşılıyor. Yaprak hücuma kalktı. Lapkowska savunmayı yaptı. Katarzyna Wenerska. Magda Stijak. Topu dışarıya yolladı. Sayı millilerimizin oluyor. Tabii bu pozisyonlarda artık çizgi hakemleri yok. Hakemlere doğrudan pozisyonun değerlendirmesi geliyor. O yüzden oyuncular itiraza da gitmiyorlar, gidemiyorlar. Elif kulağını servisi piyasaya çıkan nokta manşeti aldı. Ayakla Obiyala. Melisa Vargas çaprazda. Bu top çıkmadı. Bu top çıkmadı Obiyala. Yani Lewandowski'yi kıskandıracak bir savunma müdahalesi Obiyala'dan.

0: Melisa Vargas burada rakibinden özür diliyor. Skor 15-14. Venerska, Stijak. Gizem'den harika savunma. Çok iyi savunma geldi Gizem'den. Plase, Yaprak. Eşitlik sayısını arıyoruz. Bloğumuzdan sekti. İçeride kaldı top Lampkowska. Monika Lampkowska. O da geçtiğimiz sene Panathinaikos deneyimiyle birlikte ilk kez ülkesinden çıkmıştı. Önümüzdeki yılda orada devam edecek. Yunanistan Ligi'nde MVP seçilmişti. Önceki iki yılda Polonya Ligi'nin de en iyi smaçörüydü aynı zamanda Lampkowska. Yaprak Erkek sayıyı kazandırdı takımımıza. Burada işte gerçekten müthiş bir zıplama kapasitesine sahip Yaprak Erkek de Venerska. Stijak istediği gibi hücum edemedi. Şimdi eşitliği yakalama imkanımız var. İlkin Aydın. Arka alan savunması. Bu topu oyunda bıraktılar. Hatta smaca da kalkmaya çalıştı Stijak ama fileye takılıyor. Üst üste sayılarla 16-16'yı bulduk. Oyuncu değişikliği var. İkili değişiklik mi? Şurovska. Stijak'ın yerini oyunda bir an Venerska'yı da kenara hareketleniyor gibi gördüm ama sadece pasör çapasını değiştirdi Lavarini. Aman. Olmadı. Top Zehra'nın biraz yukarısında kaldı. Pek iyi zamanlayamadı Zehra Güneş. Tabi sakatlık sonrası etkileri de üzerinden atmaya çalışıyor Zehra. Henüz maç ritmini yakalamadı. Uzun zaman sonra ilk resmi maçına çıkıyor. Kulüp sezonundan beri ilk kez. Çok iyi reaksiyon orada Elif'ten. Piasecka hemen tepesindeydi. Burada Polonya itirazını kullanıyor. Elif Şahin'in karşı alana müdahalesi olduğu yönünde düşüncesi mevcut. Polonyalıların Jule Churowska. Geçen sene ligimizin en skorer oyuncularından bir tanesiydi. Yani hem Churowska hem de Stijak'la Lavarini'de pasör çaprazı rotasyonunda büyük lükse sahip. Evet. Eller filenin ötesine gitmiş. Parmaklar daha önemlisi filenin diğer tarafında topa temas ediyor. Böylece itirazında haklı Polonya milli takımı. Fark 2 sayı. Vargas fileden seken zor topta. Manşeti aldı. Venerska, Shurovska. Bloğumuzdan sekiyor yine. Şimdi Piasecka çaprazı buluyor. Julita Piasecka. Burada işte köşeye doğru gitti. Orada topu savunan kimse yok. Daniele Santarelli mola haklarını tamamlıyor bu sette.
1: Reklam. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
2: Reklam.
0: Evet, fark 3 sayı Polonya lehine ikinci sette. Nokta manşet geldi Elif'e. Vargas bloğa takılıyor. Piasecka'dan blok sayısı.

sayıya çıkardı farkı Polonya. Polonya'nın bulduğu en büyük fark oluyor bu. Roska'nın bloğuna doğru yöneldiği ikin. Yine servis değişikliği. Saliha Şahin. Zehra Güneş yerine oyunda. Haydi iyi servislerle. Bir seriyle. Önce eşitliği bulalım, ardından da üstünlüğü alalım diye bir temennimiz olsun. Piasechka. Yine çaprazda Piasechka. 4 numaradan özellikle çapraza yaptığı hücumlarda etkili Piasechka. Onun bu hücumlarını kapatacak formülleri henüz yakalayabilmiş değiliz.

servislerle biraz daha baskı altına alabilmemiz lazım. Polonya'yı 22-17 oluyor. Piaseczka'dan ace geliyor yine. Vargas da ayağıyla gitmeye çalıştı. Çabası yeterli değil. Piaseczka. Gizem, Elif 4 numaraya. İlkin Aydın'a döndü. İlkin Aydın'ın sayısı 22-18.

0: Ishiak oyuna girdi Polonya'da. Melisa Vargas. Haydi iyi bir servis turu olsun. Şiglowska karşıladı. Shurovska dışarıya yolluyor. Sayı millilerimizin oluyor. 22-19. Vargas'ı biraz daha serviste tutmak istiyoruz. Evet, bu hatayla birlikte Lavarini molayı aldı ilk sette. Hatalar pahalıya mal olmuştu çünkü Polonya'ya.
1: Reklam.
2: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Reklam.
0: Evet, Polonya farkı 5'e yükseltmişti. Şimdi üst üste sayılarla az önce ekstra sayıyı da alarak side out'a izin vermeyerek farkı 3'e indirdik ama molanın ardından serviste hata Melisa Vargas'tan. Yani Lavarini tabii ki burada ritmi de kesmek istiyordu. Vargas'ın güçlü servislerinde. Paulina Damaski oyunda. Polonya takımında ön turda şimdi Damaski. Salih'e karşıladı. Melisa Vargas. İyi savunma geldi. 4 numarada İlkin Aydın. Sanki... Evet, Polonya'ya verecek gibiydi hakem sayıyı. Top dışarıda ve 5 set sayısı Polonya milli takımı için. Santarelli bakmak istiyor pozisyona. İkinci sette özellikle iyi defans yaptı Polonya. Bilhassa Vargas'ın hücumları karşısında oldukça dikkatliler. Odaklarını kaybetmiyorlar. Evet, blok teması olmadığını işaret ettiler. Beş set sayısında Polonya. Gizem, Elif, tek ayak hücuma gitti. Jack. İlkini çevirdi. 24-20.

0: Şimdi iyi servisler de lazım bize İlkin Aydın. Baskı altında kullanıyor servisi. Benerska, Churovska. İlkin'den savunma. Elif'ten pas. Yaprak Erkek çapraza gitmeye çalıştı. Sayı Polonya'nın oluyor değerli izleyenler. Evet, burada bir challenge'da kullanıyor muyuz? Kullanıyoruz. Evet, blok teması için GDS'ye bir bakılsın dedi Santarelli. Churovska'ya değiyor mu top? Yine blokta temas yok. Bu seti 25-20 ile kazanan Polonya oluyor değerli izleyenler. İlk seti 27-25 almıştık. Şimdi durum dengeye geliyor setlerde. Birazdan Osaka'da karşılaşmanın 3. setiyle devam edeceğiz yayınımıza.
1: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam edecek.
2: Reklam. Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
3: Radyo Spor.
4: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
5: Donuyoruz Yüksel abi.
4: Bu havada.
6: İnternette donuyoruz.
4: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
7: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
8: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
4: Şak diye internet, tak diye evinizde.
9: Kadın milli voleybol takımımızı anlatmak zor ama elimizden geleni yapalım. Mesela Eylül Akar Çeşme Yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Dilay Özdemir'le tanışın. Ele avuca sığmaz. Yaprak Erkek'ten nefis bir blok. El elden üstündür. Saliha Şahin'den smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmak da Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
10: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
11: Sağlam bank gücülük.
1: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
12: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden .com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
3: Radyo Spor.
2: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
3: Radyo Spor.
2: Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam ediyor.
3: Baskılamaya çalıştılar. Bu tabii ki bizim hücumlarımızda yansıdı. Orada da geliştirmemiz gereken, ilerletmemiz gereken birkaç şey var bu maç içerisinde diyordum. Daniele Santarelli. Pannao Biala ekranlarda. Polonya milli takımında. Bir de servis sayısı var. Obiala'nın ikinci setin kritik yerlerinde bilhassa savunma katkısıyla öne çıktı. Ve takımımız da birbirini motive etmeye çalışıyor. Keyifler yerinde yine de. 4 hücum, 4 blok sayısıyla oynuyor bugün Jack Kısal. Hücumda arzu ettiğimiz ölçüde henüz değerlendirmiş değiliz Jack'i. Ankara etabında çift taneli hücum sayılarını hatırlıyoruz Jack Kısal'ın. Çin karşısında 10 hücum sayısı, 1 blok, 1 de servis sayısıyla oynamıştım. En son maçta. Ve işte Obiala ekranlarda. Kadronun en deneyimli orta oyuncusu. Korneluk'un emekliliğinin ardından orta oyuncu cephesinin en kıdemli ismi. Tabi uluslararası arenada çok büyük bireysel ödülleri olan, çok öne çıkan bir isim değil. 30 yaşında kariyeri boyunca Polonya Ligi'ndeydi. Obiala. Elif. Hande. Bu sete ilk 6'da başlıyor Hande Balad'ın plaseyle. İlk sayımızı kaydettim.

0: Piasechka. Bloktan sekti. Melisa Vargas paralele gitti. Stijak'ı avlamayı başarıyor Vargas. Şimdiden bu iki servis bile Polonya'nın ofansif tarafına problem çıkardı. Obiala manşeti almıştı. Piasechka ucunda. Şimdi file üstü mücadelesi Elif. Hemen kendine dublaj yaptı. Melisa Vargas. Arka alanda Lampkowska karşılıyor. 4 numara Piasechka. Dışarıya yolladı. 3-0'la açılış yapıyoruz. Karşılaşmanın 3. setine. Güzel bir başlangıç oldu millilerimiz adına. Bu kez servisleri biraz daha biz kısa kullanıyoruz. Stijak. Ucundaydı az önce. Jack Kısal'ın ucuna da Şigoska'dan karşılık geldi. 4 numarada Piasechka hata yaptı. 4-0. Gayet iyi bir başlangıç. Karşılaşmanın 3. setine. Ve bu da Stefano Lavarini'ye erken bir mola aldırıyor maçta.
1: Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Stefano Lavarini üst üste 3 kısa servis kullandılar ama bunları çözüm bulmamız lazım, hücumumuzu geliştirmemiz lazım diyordum. Magdalena Stijak da Polonya adına hücumdaki en güvenilir ellere sahip, hemen onu buldular. Evet, Jack Salt bu servis turuyla birlikte 3. setin başında istediğimiz şeyi yaptı. İlkin karşılıyor Elif. 4 numaraya Hande bloktan sekti. Dublajı yapan Gizem. Hemen Melisa Vargas'taydı top. Şimdi 4 numara hücumu tekrar bloğumuzdan sektim. Ve daha fazla uğraşmamıza da gerek kalmadı neyse ki. 5-1. Sete şimdi istediğimiz gibi başladık. Bizim alanımızda İlkin. Elif 4 numaraya Hande. Karşılayan Şiglovska. Stijak. Hande yere indikten sonra savunmayı yaptı. Avantaj topu olacak Polonya'da. Venerska 4 numaraya. Piasecka değerlendiremedi bu hücumu bu kez. Vargas bu tarafta biraz yavaş hücum ediyor. Bloktan sekti. Şimdi Elif. Hande Valad'ın biraz gerisinde kalmıştı. Stijak savunmada. Piasecka yine bloktan sekiyor. Ve Hande Balad'ın en sonunda bitiriyor. Hande Balad'ın en sonunda bitiriyor. Uzun rally. Oldukça yoğun defansif efor. Her iki takımdan da. Oyuncu değişiklikleri var Polonya milli takımında. Piasecka kenara geçti. Pas istasyonlarında problem yaratmadı bu servis. Doğrudan dışarıya gittim. Venerska şu ana kadar çapraza kullandığı servislerle 2 ace yakalamıştım. Zehra Güneş sahayı bulamıyor. Bu maçta çok sessiz Zehra. Dediğim gibi yani elbette sakatlığın izleri hala daha var. Bir hücum sayısı alabildi sadece Zehra Güneş. Hande Balad'ın blok yerinde. Farkı 2'ye düşürdü Polonya. Stijak ve Koput ikilisi bloktaydı Polonya'da. Elif Vargas, Vargas, Melisa Vargas. İki eski takım arkadaşı Melisa Vargas ve Magdalena Stijak. Birbirlerini çok yakından tanıyan bir ikili. Yaprak erkek kullandı servisi. Venerska 4 numaradan hücuma geldiler ama blok sayısını alıyoruz Zehra Güneş. İlk tebrik eden de Vargas. İşte burada Damaske tam olarak burada parlıyor. Özellikle bloğun iç tarafındaki kolunu çok iyi kullanabiliyor Zehra. Hani blok yardımlaşması zaten harika. Bir de burada tekniğini de konuşturdum. Top bizim alanımızda, şimdi avantaj topunu kullanacağız. Gizem verdi pasını ve farkı 5'e yükseltiyoruz. Melisa Vargas'ın sayısıyla birlikte. Bu sette hücumdaki etkinliğimizi artırdık. İşte Vargas'ın en iyi hissettiği yerler. 16. sayısı.

takımımızın skor yükünü çekiyor bugün de Vargas. İçeriye kaçan top. Elif'ten pas. İlkin Aydın. Paralelde yaptılar savunmayı. Çiklovska kaldırmıştı. Magdalena Sijak. Pozisyonu bitirdi burada. İkinci sayısını elde etti Magdalena Stijak. Hande Baladın. Elif. Ardından İlkin. Arka alan savunması güzel yine. Paulina Damaske. Bloğumuz yerinde. Bravo Zehra ve Vargas'a. Tekrar aynı ikili. Vargas bloktan sektirdi. Elif. Gizem. Tekrar farkı 5'e yükseltme imkanı. Nefis bıraktı plaseyi İlkin Aydın. Çift tanelere ulaşıyoruz bu klas sayı ile birlikte. Müthiş. Bu plaseler paralele gittiğinde genelde Polonya savunması buna hazırlıklıydı ama ilk kez bu kadar net biçimde havuza doğru inebildik. Ön hatla arka hat arasındaki bağlantıyı kopardıktan sonra bu klas sayıyı elde ettik. İlkin Aydın'la. 4 numaraya bloktan sekti dışarıya gitti. Block out'la savunmamıza doğru çalıştı. Bu hücumda Lampowska.

Orta hücumundayız. Jack Kısal uzun kaçtı. Smac'ı temas olup olmadığından da tam olarak emin değil takımımız. Bu yüzden Santarelli'den herhangi bir talepleri olmadı. Pandi'den güzel manşet. Melisa Vargas ondan da çok güzel bir plase. Ritmimizi bulduk yine 3. sette yavaş yavaş.

0: Melisa Vargas. Servisi kullanan oyuncu. Yakın. Ama istediğimiz ölçüde gitmedi servis. Başlatmıştık hücumu, tek ayakta bitiremedecek. Stijak. O da hata yapıyor. Temas olduğu yönünde işareti var. Lavarini. Burada Stijak'ı dinlemedim. Evet, artık yeterince de geç oldu challenge için. Aydın kullandı servisi. 4 numara. Arka alanda savunma. İlkinden Hande Baladın bloktan sekiyor. İlkin tekrar geri attan Elif'i buldu. Tekrar Hande Baladın ve Andel'in hücum sayısı. Şimdi de Andel'in hücum sayısı. Skor 13-8. Bugün 3. sayısını kaydediyor Hande Baladın. %67 pozitif manşet alıyor. Hande Baladın derken ace de geldi. İlkin Aydın'dan. İlkin de derine kullandığı serviste şaşkınlık yarattı Polonya savunmasında. Oyuncu değişikliğine gittiler. Magdalena Jurczyk. Obiala'nın yerine oyunda. İçeriye doğru kaçan top. Jack hamleyi yapmıştı. Şimdi hücum Monika Lampkowska, ardından da sayı bizim oluyor. 15-8. Haydi böyle devam Sultanlar. Haydi böyle devam. Hiç bozmuyoruz. Ritmimizi kırmalarına izin vermiyoruz. Molanın ardından da aynı şekilde devam ediyoruz. Haydi bakalım. Why we are cheap?
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

Evet, Stefano Labarini molada takımına millilerimizin bulduğu seriden bahsettim. Şu anda 15-8 üstünlüğümüz var. Elif Şahin tek ayağa geldi. Jack Kısal farkı 8'e yükseltemedik. 15-9. Pozisyonu burada bir kez daha izleyelim. Top taşıma kararı Jack Kısal için bu hücumda. Ekim ve Eylül yer değiştirdiler. Yine Eylül Yatkın arka alanda savunma için oyuna girdi. Paralelde Hande Balad'ın 16. sayımızı kaydediyor şimdi. Farkı tekrar 7'ye yükseltiyoruz. Hande de hücumdaki varlığını daha da hissettirmeye başladı. Şimdi Polonya tarafına. Jack Kısal kullandı servisi. 4 numaradan hücuma geldiler. Paulina Damaske blok out'la Polonya'yı da çift hanelere taşıyor. Özellikle ilk defansif kontakta Vargas'ın ellerini bulmaya çalışıyorlar. Şimdi Melisa Vargas. O da hücumda çizgiyi bulmaya çalışıyor. Ve bunu yapıyor. 17-10. Yani blok birbirinden uzak. Vargas fileye bayağı uzak. Burada öne doğru meylederek de çıkamadı 3 metre gerisinden. Biraz olduğu yerde zıplamak durumunda kaldı. Elif'ten bir pankek. Bu topu çıkarabildik mi? Hayır. Vargas'a top taşıma kararı var. Servis kullanmışlardı. Ardından fileden seken topta Vargas hamleyi yaptı. Zera yükseltti. Ardından Hande'ye doğru oynadı Elif. Hande Balad'ın sayısı. Kısa servislerine karşı çözüm bulabildik şimdi Polonya'nın. Bu sette de arzu ettiğimiz seviyede koruyoruz farkı. 7 sayılık fark, 18. sayımızı aldık. İlkin Aydın yeniden oyunda ön tura geldiğinde Eylül kenara alındı. Ortadan sekti. Vargas paralelde. Çiklovska anlaşamadılar. Anlaşamadılar. Çiklovska ilk topu almıştı. Ardından pasörün topa gitmesini bekledi Polonyalılar. Burada işte manşetten seken top. Hani ya bende diyeceksiniz ya da hamle yapmayacaksınız. Sende diye bir şey yok. 19. sayısını kaydetmiş oluyor Melisa Vargas'ta. Bu sette de 19-11 üstünlüğümüz var. Julia Churovska oyuna giriyor. Hande Balad'ın serviste. Paulina Damaske karşılamıştı. Churovska iyi savunduk. Vargas biraz ekstra yüklendi manşette topa. Sahanın gerisinde top daha da

negatif tarafa doğru ilerlemişti. Kolaylıkla aldığı topu iyi değerlendiriyor Polonyalılar. Bu orta hücumuyla Maya Koput maçtaki en rahat hücumlarından birisini sergiledi. Blok arası açıklığını düşününce 19-12. Paulina Damaske. Merkezde aldı Elif. 4 numaraya İlkin Aydın. Bloktan dışarı sekti. Skor 20-12.

Dünya tekrar servis atması için oyunda. Çarpmaza gitmeye çalıştılar. Blok teması falan yok. Jiang Liu da bizle aynı görüşte. Ama top içeride. Buna diyecek bir şeyimiz yok. Şahin gözünden geldi görüntü. Salih'i tekrar kenara çağırdı Santarelli. Servis için oyunu almıştı. Servis atası Polonya'dan 21-13. Şimdi farkı tekrar 8'e yükselttik. Koput ekranlardaydı. Servis kullandı ve kenara geldi Koput. Oyuncu değişikliği. Defne Başyolcu oyunda. Cansu Özbay ile birlikte ikili değişikliğe gittik. Servisi Cansu kullanacak ön turda Defne Başyolcu. İlerken hamleyi yaptı. Hücumda Magdalena Jurczyk. Polonya side out'u alıyor böylece. Servis el değiştiriyor. ...21-14... ekranlara geldi Jurczyk. Shurovska serviste. Dışarıya yolladı Shurovska. Sette sadece 3 sayı uzaklıktayız. Aradaki fark 8. Bu seti toparlayıp kapatmaya adım adım gidiyoruz. Böylece setlerde 2-1 öne geçebiliriz Polonya karşısında. İlkin Aydın. 4 numaradan geldiler. Gizem Örge orada savunmaya girmeye çalıştı. Ancak durduramıyoruz burada Damaske'nin hücumunu. Şu anda ofansif ritmimizi daha iyi bulmuş gözüküyoruz. Bilhassa bu setle birlikte. Çünkü skor dağılımına da baktığımızda farklı oyuncularımız arasında iyi bir dağılım mevcut. Onlardan da bir tanesi işte Hande Baladı. Melisa Vargas kalktı ayağı Hande'yi alkışlıyor. İki takım arkadaşı Fenerbahçe'den. Jurczyk'i güzel geçti Hande Baladın. Kaldı 2. 23-15 işte Polonya'nın kaptanı. Ekranda Chiklowska.

Evet, ufak bir gecikme oluyor. İşte maçın ikinci hakemi Sumio Mioi. Millilerimizde oyuncu değişiklikleri devam ediyor. Zehra Güneş oyunda tekrar. Hande ile burada bir durum değerlendirmesi yapıyorlar.

Jack Kısal. Servis kullandı. Blokumuzdan dışarıya sektim. 23-16 Churovska'nın hücum sayısı. Julia Churovska o da maç başına 11.7 sayı ile oynuyor. 1.4 servis sayısı buluyor. Müsabaka başına. Hazırı Nimanşet, Cansu, Zehra, Vakıfbank'ta yıllardır bu ikili bu bağlantıları kuruyor. Zehra orta hücumuyla sayıyı getirir takımımıza ve 24-16 ile 8 set sayısı. İkinci sette oyunumuz biraz düşmüştü Polonya savunmasının ilerleyişiyle birlikte. Ama üçüncü sette tekrar kendimizi bulduk. Churovska. Sayı Polonya'nın oluyor. İlk set sayısından faydalanamadık.

0: Güzel geldi. Zehra Güneş'ten manşet. Bir set puanı daha karşılıyor Polonya. Ve Daniele Santarelli oyuncuları biraz sakinleştirmek istiyor. Molayı aldı.
1: We can use this so many times, we can use this so good, we can use the center of the net and Zera can attack in this way, so good, eh? Vai, via! So good!

0: Kısa servise karşılık Zehra'dan geldi. Defne başrolcu. Bir blok sayısı daha Polonya'dan. Yani neyse ki cepten yiyoruz. Hala daha işler aşırı ciddiye binmedi ama çok da rehavet göstermemek lazım. Voleybol bu, ne olacağı belli olmaz. Vargas tekrar oyunda Elif Şahin'le birlikte. Ebrar da sakat tabii. Vargas'ı uzun süreli dinlendiremedik. Zehra Güneş'te noktayı koyuyoruz. 25-19. Bu seti kazanıyoruz. Ve Osaka'da bu hafta Polonya karşısındayız. İlk maçta ve ilk maçta ilk galibiyetimizi almaktan bir set uzaklıktayız şimdi.
1: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam edecek.
2: Reklam.
3: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
4: Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
5: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, Filenin Efelerine başarılar diler.
6: Sağlam bank gücülük.
7: Kadın milli voleybol takımımızı anlatmak zor ama elimizden geleni yapalım. Mesela Eylül Akar Çeşme Yatkın, elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Dilay Özdemir'le tanışın. Ele avuca sığmaz. Yaprak Erkek'ten nefis bir blok. El elden üstündür. Salih Şahin'den smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmak da Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.

0: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Vestel'in sunduğu milli heyecan devam ediyor. Çakın.
1: Hücumda 4 hatası var. 12 kez top öldürebildi. 3 kez de bloklandı. Yani %33 ile oynuyor. Magdalena Sijak. %33 ile top öldürebiliyor. Hücumda %13 ile oynuyor. Diğer yanda millilerimizde de Melisa Vargas hücumda %47 ile top öldürüyor ve bu alanda maçtaki en başarılı oyuncumuz Hande Baladın. Bir önceki etapta Çin maçını bıraktığı yerden devam ediyor. Bugün yedekler arasında başlamıştı mücadeleye Hande ama bilhassa önceki sette ritmini artırdı derken şimdi bir de servis sayısı Hande Baladın'dan. Ellerine sağlık Hande. Orta manşeti aldılar, çapraza doğru gittiler. Savunmayı yaptık. Elif'le avantaj topu Polonya'da. Benarska tek ayak hücum. Sayıyı kazanan Maya Koput. Elif zor topa yetişti. Zehra. Evet, kimse anlamadı ve büyük bir sessizlik oldu salonda. Herkes birbirine baktı çünkü kimse anlayamadı tam olarak ne olduğunu. 2-1 öndeyiz. Polonya servisi kullanıyor. Zehra Güneş'te şimdi skoru 3-1'e taşıyoruz. Benarska 2 numaradan Churovska geldi. Şimdi İlkin Aydın çok iyi adımladı topa doğru. İlkin Aydın ya neredeyse sağ köşeden 2 numara pozisyonundan yüksek bir pas çıkardı Elif ve merkeze doğru filenin ortasına doğru gelmek durumundaydı İlkin. Ama hem rakibi kontrolü, bir taraftan topu bekleyişi, müthiş bir el göz

koordinasyonu İlkin Aydın'dan. 4-1'e getirdik skoru. Bu sete de iyi başlıyoruz. Şimdi çaprazlı hücum. Piasecka. Özellikle ikinci sette çok hasar yaratmıştı Piasecka bizim tarafımızda. Önceki sette pek etkili değildi. Elif Şahin 4 numaraya İlkin Aydın. Tekrar farkı 3'e yükseltiyoruz. 5-2. Melisa Vargas servisi kullandı. İyi de bir servis. Dipten aldılar. Krolska 2 numaradan geldi. Bloktan sekiyor. Arka alan savunması Andeden. Avantaj topu iki manşetle yolladı karşıya. Şimdi ortadan hücuma kalkmışlardı. Fileden seken topu karşıladık. Vargas 1 numarada. Bu kez Benertka'dan savunma. Krolska'da. Çapraza doğru bitiriyor. Sağ taraftan yaptığı hücumla. Farkı tekrar 2'ye indiriyor. Krolska 5-3. İlkin Aydın. İyi manşet. Jack tam olarak o hızla beklemiyordu topu. Krolska onlarla değerlendiremediler. Şimdi Gizem pası verecek. Güzel sakladı. İlkin'e vereceği pası. İlkin Aydın. Paralelde alıyor sayıyı İlkin. Burada Çurovska'nın bloğunu güzel gördü İlkin. Zor. Yani tam antenle blok arasından geçmeye doğru gitti. Burada hata payı çok yüksekti ama o pay devreye girmedi. Obiala bir süredir ortalarda yoktu Polonya'da. 6-4 oluyor skorunun sayısıyla.

Moskova'dan ace geldim. Saatte 103 kilometrelik servisim. İki savunmacının arasına zorlu bir top gönderdi Julia Churovska. Akabinde de hatayı yapıyor. Az önce Polonya'nın 5. sayısını kaydetmişti Churovska. Hatasıyla birlikte fark tekrar 2'ye çıkıyor. Jack Kısal'dan geldi servis. Piasecho karşıladı. Hemen tek ayak. Obiala. Burada o kadar çok plaselerle rahatsız ettik ki karşı tarafı. Şimdi biraz da onlar deniyorlar. Orta oyuncuları Anna Obiala aldı sayıyı az önce plasede. Şimdi Andy'den yine plase geldi. Piasecho dublajı yapmıştı. Obiala. Yumuşak oynadı. Sıra Hamdi'de. Hamdi'den sert bir smaç. Elif kısa kullandı. Piyasaya çıkan. Hücuma geldiler. Güzel karşıladık yine Elif'le. 4 numarada Hande çaprazla bitiriyor. Hande baladın. Aynen böyle devam Hande. Süper oynuyor 3. setten sonra Hande baladın.

0: geliyor. Düz vuruşlarla Hande Baladın. Bir de İskender üstüne. 16 oluyor skor Elif Şahin. Genelde ilk 7 sırayı elde etmek için çekiştiğimiz rakiplerden bir tanesi Polonya. Bu etaptan mutlak surette galibiyetler çıkarmak istiyoruz. Piasecka yine kısa servisi karşıladı. Bloktan sekiyor ve blok sayımız. Blok sayımız. Önce hücum. Kısa çapraza. Ardından ace. Derine. Şimdi de blok sayısı Zehra Güneş'ten ve bu sette ilk kez mola hakkını kullanıyor. Skor 11-16'da. Lavarini.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Magdalena Stijak ve Melisa Vargas yine ardı ardına ekrana geldiler. Vargas bugün 18 sayı ile oynuyor. Stijak 12 sayı üretti. Şimdi Gizem'den pas, Sande Baladın. Yine kısa çapraza gitmişti Piasecka. Stijak, arka alan savunması harika. İlkin orta hücumu Zehra, biraz doğaçlama bir vuruş denemesi. 1.97'lik Zehra bir de zıplayınca, bir de topumuz mesafesinin altına gelince. Orada şöyle kolunu birazcık savuraraktan hücuma gitmeyi denedim. 11-7. Obiala. Servis kullanan oyuncu Gizem Örge. Orta hücumundayız Zehra. Arka alanda yaptılar savunmayı. Şimdi Gizem. Yine Hande Baladın. Zorlukla da olsa çıkarıyor bu topu Polonyalılar. Avantaj topu bizde olacak. Hemen orta hücumuna kaldırdı. Kurşun pasla Zehra'yı Elif olmadı. Bloktan sekti. Piasecka. Arka alanda savunmayı Elif yaptı. Melisa Vargas. Blok geldi. Blok geldi. Maya Koput. Rally'yi bitiriyor. 8. sayısını alıyor Polonya'nın. Farkı 3'e indiriyor. Bu blok sayısıyla Koput. Bugün 3. blok sayısı oldu. Onun da 2 kez de top sektirmesi var. Maya Koput'un. Hande çok iyi manşet aldı. Bravo sesini de duyduk. Daniele Santarelli'den. 4 numara Piasecka. Elif'ten dublaj. Gizem manşetle yükseltti. Vargas arkasına düşen top. Hücumu yapamadı. Yolumuzdan da sekiyor. Gizem zor pozisyonda tam. Çapraza, yani sahanın bir tarafından diğer tarafına. Müthiş yükseltti manşette Gizem Örge. Melisa Vargas'a bitirmek kaldı diyemeyeceğim. Ama ikisi de ekstralarını verdiler bu sayıda. 12-8. Yani hemen bir yerlerde destek kuvvetleri gönderebiliyoruz. Hani bir yerde işte Hande çıkıyor ortaya. Bir yerde Gizem, bir yerde İlkin, bir yerde Zehra, bir yerde Vargas. Hani tabii Elif, onu saymıyorum bile. Her hücumda topa eli değen isim olarak. Ama o da dublajlarda ortaya çıkıyor. Şimdi olduğu gibi. Melisa Vargas hücumu yaptı. Çiklovska karşılıyor. Piasecka bloğumuz yerinde. Çiklovska yine çıkardılar. Avantaj topu bizde olacak. Farkı 5'e çıkarmak için Zehra hazırdaydı. 4'e doğru gittik. İlkin Aydın. Yine savunmada başarılı Polonyalılar. Vargas ilk topu aldı. Tekrar İlkin'e doğru. Çiklovska yine savunmayı yaptı. 30 saniyeyi açtı Kuralli'de. Sayı 35 saniyenin sonunda Polonya'nın oluyor. Tamamen uçuma kilitlendiğimiz bir halli. Tamamen atak sayısına çıkabileceğimiz bir halli. Ama işte bir yerde İbre Polonya'ya döndü. Hücumdan sayıyı çıkarttılar 12-9. Burada farkın 3'e inmesi yerine 5'e yükseltsek. İyice morallerini bozabilirdik Polonyalıların. İlkin Aydın. Şimdi de blok sayısı geldi. Çift taneyi buluyor Polonya'da. 12-10. Gula Şurovska taze girdi oyuna şimdi. Blok sayısını alıyor Şurovska. O blok sayısıyla birlikte Daniele Santarelli ilk mola hakkını kullanıyor bu sette.
0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Sporun tek adresi.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: İki servis sayısı bulmuştu. Hatayı yaptı Venerska. Stefano Lavarini. Takımı şu anda 2-1 geride. Zehra Güneş. Fileye hafif bir teması vardı topun ardından Jack Kısal. Şans da biraz yanımızda. Burada Mayakoput'un banttan da seken topa zorla yaptığı müdahalede hemen bizim alanımıza gelen topta Jack Kısal sayıyı aldı. Şu an bir şey mi var Jack'in? Oo, evet şu an Jack Kısal sekerek kenara geliyor. Az önceki topa yaptığı hamleden zıpladıktan sonra evet Jack'e bir şey oldu diyorlar şu anda. Evet, sayıyı alırken bir şey yok gibi, hani sonrasında mı oldu anlamadım. Ama şu anda Jack Kısal kenarda tedavisi yapılıyor. O esnada hücum hatasını yaptı Polonyalılar. 15-10. 5 farklı üstünlüğümüz var. Karşılaşmanın 4. setinde Churovska çapraza yaptı hücumu. Sayıyı almayı başardı. Polonya'nın en skorer ismi. Piasecka. Etkili servis Piasecka'dan. Yine tam gizemle Hande'nin arasına hedeflediği bir top. Burada yine ufak bir anlaşmazlık yarattı tarafımızda. Üst üste iki sayı ve 6. servis sayısı oldu Polonya'nın. Burada da şimdi iyi servisini Piasecka'dan avantaj topunu aldılar ama Churovska hatayı yaptı, içimizi rahatlattı. 16-12. Bakalım bloğu yakalamışlar mı? Bunun için bir challenge'a gidiyor Polonya tarafı. Churovska bu pozisyondan olumlu sonuç almayı umuyor. Biz de tam tersini umuyoruz.

Kusura bakmasın Churovska. Gizem, Cansu, ardından Berko oyunda şimdi. İyi bir blok geldi Polonyalılardan. Hande, iyi manşet. 4 numaradan geldi İkin Aydın. 17-13. Anno Biala'nın bloğuna da temas ettiriyor. Sayı alıyor İlkin. 17. sayımızı kaydettik. Fark 4. Piaseçka nokta manşeti almayı başardı. 4 numaradan geldiler. Sayı Monika Lampkowska.

Evet, üst üste karşılıklı servis hataları. Berkada bugün ilk kez oyuna girdi. Daniele Santarelli genelde smaçörler hariç ve bazen yaptığı ikili değişiklikler hariç, ki Defne'yi çok kısa bir süreliğine oyuna almıştı. Cansu'yu bir ara Elif'in yerine oyuna dahil etmiştim. Orta oyuncularda değişikliğe gitmedim. Zehra'ya maç ritmi kazandırmaya çalışıyor muhtemelen tabii ki Daniele Santarelli. Ve Zehra da o ritme giriyor. 19-15. Numaradan geldiler. Gizem çocuklar içinde yetişti o topa. Şimdi hücum opsiyonlarını yaratmaya çalışıyorlardı. Cansu Özbay'ın üzerine doğru kullandılar hücumu. Obiala sayı almayı başaran oyuncu.

Diyala. Cansu. Vargas. Melisa Vargas. 20-16. Sayıyı aldıktan sonra yüzüne harika bir gülümseme oturuyor Vargas'ın. Fark 4. 20. sayısını elde ediyor Vargas. İlkin Aydın tekrar oyuna dahil oldu. Avantajlı konumdayız. Karşılaşmanın 4. setinde. Krovska bloktan sekti. Vargas, Gizem çok iyi çaba. Şimdi şans tekrar Polonya'da. Piasecka paralele gitti. Sayıyı almayı başardı Piasecka. Melisa Vargas'ın sağ bileğine çok hafif bir teması var topun. Melisa Vargas. Krovska.

0: yere bıraktı plasayı. Şurovska kimsenin beklemediği noktada. Hani herkes hani 2-3 numaraya doğru filenin merkezine ve sağ tarafına doğru kümelenmişken Şurovska da elinin tersiyle çok iyi bırakıyor oraya doğru. Gizem zor pozisyonda, süper pas geldi Melisa Vargas, hücum sayısı. Ellerine sağlık Gizem Örge, yalnız zor pozisyonda kaptandan nefis bir katkı. Çok kolay gösterdi bu yaptığını Gizem. 21-18. İyi alamadılar manşeti. Piyaset çıkma buna rağmen. Çok iyi kalktı hücuma. Bugün Polonya'nın en etkili oyuncularından bir tanesi Piaseczka. Julita Piaseczka, 23 yaşındaki smaçörü. Polonyalıların Hollanda maçını 20 sayıyla geçmişti. En son forma giydiği maçta. Cansu, Melisa Vargas, o da durmuyor. O da durmuyor. Dördüncü kez bu şekilde smaçla hücuma kalkıyor bu sette Melisa Vargas. Tabii oyun içerisinde de onu dinlendirebilmemiz önemli. Her topu Vargas'la kullanmamak bizim adımıza epey kritik. Şimdi servislere çok iyi güç muhafaza etmiş oldu Vargas. Avantaj topu bizde. Vargas! Vargas! Üst üste 3 harika smaç. Önce hücum sayısı, ardından smaç serviste avantaj topunu bize aldı. Sonra da smaçla sayıyı bitirmeyi başardı Melisa Vargas. Burada paralelde blok outla sayıyı kazanıyoruz Vargas'ın hücumunda. Ve Lavarini mola hakkını tamamlıyor.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
0: Servise Vargas, arka alan savunmasını yaptı. File üstünde Cansu Özbay, çok akıllıca. Hemen yüzünü döndü karşı tarafa Cansu. Maç sayılarını getiriyor bize işte. Bu top içeriye kaçıyor gibiydi. File üstünde Maya Koput hemen bitirmeye çalıştı ilk topta ama karşısında Cansu vardı. 24-19 maç sayıları millilerimiz için. Osaka'da galibiyetle başlamaya çok yakınız Vargas. Venerska blok sayısıyla bitiriyoruz karşılaşmayı. 3-1 kazanıyoruz Polonya karşısında. Ankara'da bıraktığımız yerden devam. Aynen böyle. Aynen böyle Filenin Sultanları. Aynen böyle A milli takım. Aynen böyle A yıldızlar. Yine yeni yeniden ellerinize sağlık. Bugün de sabahımızı yaptınız. Günün devamını keyifle yaşayacağız sayenizde. Polonya'yı 3-1 mağlup ediyoruz. Üst üste 5. galibiyetimizi elde ediyoruz. Böylelikle 2026 Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde değerli izleyenler. İşte maçın son sayısı. Burada Cansu önce hücum ardından da blok sayısıyla desteklerini verdi. Polonya'ya karşı bugün biraz bazı anlarda savunma ritmimizin, hücum ritmimizin yavaşladığı olmuştu. Bilhassa ikinci sette. Fakat devamı çok iyi geldi. Kısa bir reklama gidiyoruz.

0: Tel milli heyecanı sundu.
1: Reklam.
2: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin voleybolcularımızın yanında.
3: Radyo Spor.
4: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
5: Donuyoruz Yüksel abi.
4: Bu havada.
6: İnternette donuyoruz.
4: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
7: Fiber hızında hepelim, havada karada çekerim.
8: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
7: Fiber hızında hepelim, havada karada çekerim.
10: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
4: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
0: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.

0: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
1: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
2: Sağlam küçücük. İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
3: Radyo Spor.
4: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
5: Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
7: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 8 Temmuz 2026 Çarşamba günündeyiz. Saatlerimiz de 8'i 10 geçiyor. Bugün 1 saat 10 dakika kadar gecikmeli olarak programa başlıyoruz. Çünkü fark etmişsinizdir tabii, radyo açıksa eğer. Milletler Ligi'nde Fenerbahçe Sultanları'nın 3. etap ilk maçını Esport'ta ortak yayında Radyo Spor'da verdik. Fenerbahçe Sultanları da Polonya önünde bu 3. etaba galibiyetle başladı. Setlerde 3-1'lik üstünlük kurduk Polonya'ya karşı. Milletler Ligi bilmeyen için söyleyeyim, 3 etaptan oluşuyor normal sezonu. İlk etapta biz 4 maç yaptık. Yedeğin de yedeği ağırlıklı bir kadroyla gitmiştik. Oraya 2 galibiyet 2 mağlubiyet almıştık. İkinci etaba gittik. Kendi evimizdeydi. Ankara'da az kadroyla gittik ve oradan 4-4'te ayrıldık. Yani 8 maç 6 galibiyetti bugünkü maça kadar. Rakibimiz Polonya'nın da başlangıcı bizimle aynıymış. Onlar da 8 maç 6 galibiyet 2 mağlubiyet. Bugün 2 denk takım karşılaştı ve biz kazandık. 7 galibiyet 2 mağlubiyete geldik. Polonya da 3. mağlubiyetini aldı ve burada önemli olan Milletler Ligi'nde bildiğim kadarıyla 16 takım mücadele ediyor. İlk

0: 8 maç 7 galibiyet. Evet. Tek mağlubiyet ama sadece 6 set verdiler. O yüzden liderler. Brezilya aynı. 8 maç 7 galibiyet bir beraberlik. Biz 9. maçta 7. galibiyeti aldık. Amerika maçı cuma sabahı bayağı güzel olacak. Bayağı iyi olacak.
1: Evet, 7'de direkt saat 7'de başlayacak. O maç bizim için önemli. Sonra biz Japonya ile oynayacağız. Cumartesi günü.
0: Onlar da hem ev sahibi. Onlar da 6'da 6 ile başlamıştı. Son iki maçını kaybetti ama sonraki önceki ilk 6 maçını kazandığı için hala 6. basamaktalar. Hı hı.
1: Ama onların da şimdi sıradaki maçı Brezilya maçı. Kolay bir maç değil.
0: Doğru.
1: Sonra Tayland'da oynayacaklar. O yenebilecekleri bir maç. Sonra biz de oynayacaklar. Bizim de son maçımız Tayland'da olacak. Pazar sabahı olacak o karşılaşmada. Buradan iyi bir sonuçla ayrılırsak, ilk 7'de kalabilirsek ki şu anda bakıyorum hani puan tablosunu, bizim ilk 7'de kalmamamız için bir sebep göremiyorum.
0: Çok zor. Çok zor çünkü Tayland'ı biz de yeneceğiz.
1: Evet.
0: 8 galibiyet olacak. Amerika maçını kaybetsek bile burada çok fazla takım olduğu için onun dışına çıkmayız.
1: Öyle umuyoruz. İnşallah o playoff turuna kalırız. Orada da artık çeyrek final, yarı final, final 3 karşılaşmayla birlikte şampiyon olma durumumuz var. Her sezon son dönemde hep buralara kaldık şeyde, Milletler Ligi'nde playofflara. Zaman zaman iyi sonuçlar aldık. Zaman zaman sıkıntılı sonuçlar aldık ama mesela geçen yıl biz çeyrek finalde Japonya'yla oynamışız. 3-2 kaybettik, elenmişiz. Ama şampiyon olduğumuz dönem de var. Oralarda hep artık bulunuyor. Fenin Sultanları bir istikrar sağladık. Bir önceki yılda mesela Polonya'yı kaybetmişiz yine çeyrek finalde. Şimdi geriye doğru gidip
0: güç dengeleri çok yakın orada Mert. Yani artık bu ülkeler kadın voleybolunda, hani ben mesela çok bir şey bilmiyorum ama sürekli aynı ülkeleri duyuyorsun yani. Hı. Amerika, Brezilya, Japonya, Polonya, İtalya, biz. Hep yani o dönemde artık kim daha formdaysa, kimi sakatlığı azsa, kim daha konsantre olmuşsa zaten onu götürebiliyor ama şeyler aynı. Takımlar çok değişmiyor.
1: Evet, 2-8 genelde benzer. 2023'te biz kazanmışız Çin karşısında finalde. Yani son 3 yıla baktım. Çeyrek final, çeyrek final. Bir de şampiyonluğumuz var. Fonda oyuncu dedin. Spiker arkadaşımız da maçı anlatan, o da Zehra Güneş'in uzun bir sakatlıktan sonra ilk kez döndüğünden ve süre aldığından bahsetti. Bizim açımızdan tabii Zehra'nın maç ritminin, maç kondisyonunun iyi olmaması bir dezavantaj. Zehra bizim çünkü en iyi oyuncularımızdan bir tanesi. Orta oyuncu. Bu maçta süre aldı. Peki ne ritme giremediğini anlıyoruz. Maçı böyle çok hani dikkatli takip etmedik ama hep açıktı, dinledik. Ama o da böyle yavaş yavaş herhalde maç maç üzerine koyacaktır. Şimdi bu etap bittikten sonra asıl o playoff etapında iyi bir Zehra Güneş'i görme ihtimalimiz var. Millilere bundan sonrası için başarılar dileyelim. Peki bekleyecek bir şeyin var mı Ali abi? Ben
0: yok, Melisa Vargas ile çok iyiydi bu karşılaşmada. Hı hı. Özellikle son sette hani maçın son bölümü de çok çok iyi oynadı ve Polonya'yı çok yaklaştırmadan setin sonunu rahat getirdi ama bugünkü maçta çok etkiliydi yine Melisa.
1: Ben de o zaman Melisa dedin, sayısını da söyleyeyim. 24 sayı kaydetmiş karşılaşmada. Takımımızın ve maçın en skorer oyuncusu. Bizde ondan sonra en çok sayı alan isim İlkin Aydın olmuş. 13 sayı. Zehra'nın yine 11 sayısı var. Hande 11 sayı. Jack Kısal 9 sayı. Yaprak Erkek de 6 sayı kaydetmiş. Polonya'da da Stishak. Onların Melisa Vargas'ı 12 sayıda kalabilmiş. Ancak onun da performansı iyi olmayınca tabii bizim işimize geldi. Peki, voleyboldan bahsettik. Şimdi sıcağı sıcağına Dünya Kupası'na dönüş yapalım. Dün itibariyle artık Dünya Kupası'nda son 16 turu karşılaşmaları sona erdi. 2 maç vardı. 23 seansında İsviçre ile Kolombiya karşı karşıya geldiler. Kolombiya'nın turnuvaya başlangıcı İsviçre'ye kıyasla çok daha etkileyiciydi. Portekiz'in olduğu grupta lider oldu Kolombiya. Hatta son maç beraberlik yetse dahi Kolombiya sanki galibiyete ihtiyacı varmış gibi bir oyun ortaya koymuş ve birçok futbol severi de etkilemişti. Maç yine berabere bitmişti Portekiz'e karşı ama liderliği almıştı Kolombiya. O şekilde grup

0: gruptan çıkmayı başardı. Bir sonraki turda Gana ile oynadı Kolombiya. Tek golde kaldı. Gana bu turnuvanın iyi savunma yapan takımlarından birisiydi. Kolombiya erken bir gol buldu. Turu geçti ama İsviçre önünde hücum performansı Kolombiya'nın yeterli olmadı. Maç okuduğum kadarıyla turnuvanın en keyifsiz maçı gibi gözüküyor. Özellikle eleme turlarının galiba net şekilde en keyifsiz maç olduğu söyleniyor. Turnuvanın da en keyifsiz, temposu düşük maçlarından biri. Biraz da böyle turlar ilerledikçe oyuncuların yorgunluğunun daha çok arttığı, o yükün artık sezonun yükünün daha çok üzerlerine bindiği gibi yorumlarda görüyorum. Bilmiyorum nedir etkisi
1: Arjantin
0: ama.
1: Arjantin milli takım teknik direktörü Scaloni bu konuyla alakalı olarak daha önce hani herkesin bildiği ama pek dile getirmediği bir şey söyledi. Dedi ki önceki turnuvalarda turnuva ilerledikçe dinlenme süreniz artıyordu. Bu turnuvada turnuva ilerledikçe dinlenme süreniz kısalıyor dedi. Yorgunuz dedi. Hı hı. Mesela doğru söylüyor çünkü üst üste maçlar oynuyorsun gibi gözüküyor ama grup aşamasında tabii 48 ülke olduğu için o seninle konuştuğumuz aralık fazla. Fakat onu geçtikten sonra bu kez eleme turları üst üste geliyor.
0: Mesela Kolombiya-Gana maçını 4'ünde oynamış, İsviçre maçını 7'sinde evet. oynadı. Ama grup aşamasında daha fazla dinlendiği
1: 6 gün evet, şeyler var, süreler var. O da tabii enteresan diğer dünya kupalarına göre. Bu arada tabii fiziksel olarak ayakta kalmak, rotasyonun geniş olması, sakatlık yaşamamak sana ciddi avantaj sağlar. Fakat dünkü maçın ben pek yorgunlukla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Hani fiziksel olarak ne İsviçre ne Kolombiya öyle çok dezavantaj yaşayacak takımlar değiller. Ama İsviçre seninle zaten turnuva başından beri konuşuyoruz. Hep dile getiriyorum. Çok müthiş dengeli bir takım Murat Yakın'ın ekibi. Savunma hücum dengesi bence eldeki kadro potansiyeline, kalitesine, derinliğine göre en iyilerinden bir tanesi. İyi bir kalecileri var. Dün bayağı zaten maça etki etti. Maçın oyuncusu da seçildi. Onun dışında hücum attı. Belki bitiricilikte istenilen seviyede değil ama pozisyon üretmekte İsviçre grup karşılaşmalarında problem yaşamamıştı.
0: Özette İsviçre'nin kaçırdığı pozisyonlara bakınca biri sol ayakla vuruyor tam oturmuyor. Diğeri sağ çaprazla vuruyor taca doğru gidiyor.
1: Evet,
0: hani özette bile
1: öyle bir durum var.
0: Belli oluyor.
1: Eleme turuna çıktıktan sonra Kanada mücadelesindeki Kanada tempolu oynayan bir takım. Ona rağmen gene maçın kontrolü İsviçre'deydi. Şeyi de hani Kanada'nın ivme bulmasını da engellediler oyun anlayışlarıyla. Dün tabii onlar açısından en büyük dezavantaj senin bir numaralı oyuncun Manzambi'nin sakatlığıydı.
0: Evet, sürpriz oldu bana.
1: O gün içerisinde işte durumu belirsiz olarak yazılıyordu. Ama bir baktık Manzambi kadroda yok. Tabii gerçekten turnuvanın en iyi oyuncularından bir tanesi. Hatta işte Vargas da sakatlığı sebebiyle kulübede başladı. Yani İsviçre'de ben maç öncesinde ya işte İsviçre'yi ben çok beğeniyorum ama Kolombiya'da şu ki böyle bir hep arada kaldım karşılaşmada. İşte soruyorum insanlara abi Kolombiya şöyle iyi, Kolombiya böyle iyi. Kolombiya şöyle yaptı Portekiz'e. İşte acayip bir takım. Hep böyle bir şey oldu bende. Kafa karışıklığı oldu. Ama Manzambi'nin oynamayacağını görünce ben tercihimi mesela Kolombiya'dan yana yaptım karşılaşmada.
0: 2-0 demişsin.
1: Evet 2-0 dedim ama izlediğim karşılaşma yani ilk bölümünü izledim ben 45-50 dakikalık bölümünü izledim. O bölümde gerçekten çok ortada geçen yani neredeyse hiç pozisyon görmediğimiz Kolombiya'nın ilk yarıda etkili bir tane şutu var. İsviçre'nin de bir tane etkili şutu var. O da zaten organize bir atak değil bir topun çarpmasıyla İsviçreli oyuncunun önüne düşmesiyle kalan bir pozisyon var Refik Çapraz'da. Yani ilk yarı neredeyse bir şey oynanmadı. Ama uzatma bölümünde işte seninle program öncesinde baktık. İkinci yarıda da aslında çok bir aksiyon yok. Ama uzatma bölümünde birkaç tane pozisyon var.
0: Genelde Kolombiya'nın.
1: Evet, Lukumi'nin bir kafası var. Etkili bir kafa var.
0: Direkten diyor.
1: Karşılaşmada. Sonra penaltılara gittiğinde zaten iş, şans işi. Neden şans işi? İşte Davinson Sanchez vurmuş. Üst direk, zemin. Ondan sonra top çıkmış. Kolombiya'ya yazık oldu. Ama İsviçre'de dediğim gibi hani turnuva başından beri belli bir standart yakaladığı için İsviçre'nin de buralara gelmesi çok sürpriz değil. Murat Yakın da hani milli takımda böyle bir ekip oluşturduğu için böyle Avrupa kupalarında rahat ilerleyecek, Avrupa kupalarında zor yenilen bir takım yaratabilecek bir teknik direktör izlenimi verdi bana açıkçası.
0: Yani Avusturya gibi herhalde, böyle çok yıldız bir oyuncusu yok. Aynen. Ama iyi bir takım.
1: İyi bir takım. Gerçekten İsviçre. İyi bir takım.
0: Ama bu maçta biraz o uzatma bölümünde şanslardı. Sen Lukumi'nin direkten dönen şutundan bahsettin. Bir de Kampaz. Çaka'nın çok büyük hatasında ceza sahası içinde çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalıyor. Plasesini üstten avta vuruyor ki maçı normal süresindeydi herhalde. Uzaktan çok iyi bir şutu var.
1: Evet.
0: Hani ayağı belli ki çok iyi. Ama orada ayarı yapamamış
1: orada
0: mesela.
1: Orada Kobel de inanılmaz zorlandı öteki şutta. Böyle
0: tabii.
1: Omuzuna çarptırdı topu. Daha doğrusu kolun üst tarafına çarptı evet. Topu. Yani anlayamamış
0: eliyle orada. Kurtaramadı. Evet. Koluyla üst tarafıyla kurtardı.
1: Ama yine de o pozisyonda da çerçeveyi bulması lazım ya.
0: Evet. Bulsa zaten atacak büyük ihtimalle ama üstten avta gidiyor. Penaltıda da Kampaz vuruyor. Kaleciye çarpıyor ama içeri gidiyor. Orada şanslı ama işte Kolombiya'da Davinson dediğin gibi kaçırdı. Evet. Hernandez kaçırdı ki orada da kaleci Kobel'in kurtarışı da çok iyi. Kurtardığı penaltıda. Akanji diğer tarafta İsviçre'de tek penaltıyı kaçıran oyuncu oldu. Ama en son Vargas attı bitti.
1: Tüm maç boyunca iki isabetli şutu var. Ve gol beklentisi sadece 0.38'de kaldı. Kolombiya biri geçti en azından.
0: Evet, 1-0-9.
1: 3 tane onların da isabetli şutu var. Ama Kolombiya biraz daha net pozisyonları bulan, daha doğrusu daha net pozisyonları bulan taraftı.
0: Senin o sevdiğin kaçan net pozisyon istatistiğinde İsviçre 0, maç toplamı uzatmalar dahil Kolombiya 2
1: evet.
0: Gözüküyor.
1: Evet.
0: Kısır bir maç, 90 dakikası uzatmalar biraz hareketli Kolombiya'nın baskısıyla penaltılara gidiyor ve İsviçre turu geçmeyi başarıyor. Onlar için de tabii çok büyük bir başarı. Bu galibiyetle birlikte bir Avrupa takımı yine kazanmayı başardı. Ve çeyrek finalde 8 takımın 6'sı yine Avrupa'dan, UEFA ülkelerinden. Bir tanesi Fas, Afrika'dan. Diğeri de Arjantin, Güney Amerika'dan. Güney Amerika'dan tek bir takım kaldı. Brezilya'sı, Uruguay'ı, Paraguay'ı, Kolombiya'sı, Ekvador'u hepsi elendi. Afrika takımları aslında grup aşamasından tek fire vererek çıkmışlardı. 10 takımın 9'u olması lazım. Tunus hariç hepsi çıkmıştı ama çeyreğe kadar onlar da büyük oranda elendi. Bir tek Fas kaldı. Avrupalılar da aslında çok iyi başlamadıkları turnuvada şu anda 8'de 6.
1: Evet.
0: 6 takım Avrupa'dan. Orada beklenen takımlar hani en büyük favori olarak değerlendirilen Fransa, İspanya ve İngiltere'ydi ilk üçte. Onlar yollarına devam ediyorlar. Hı-hı. Almanya gitti. Hollanda gitti.
1: Ama bir önceki turda gitti zaten. Evet. Hani son 16 turuna baktığında ben sana söyleyeyim. Paraguay Fransa'da Fransa kazandı. Sürpriz yok. Kanada Fas'ta Fas kazandı. Sürpriz var mı?
0: Yok.
1: Yok. Portekiz İspanya'da İspanya kazandı. Hı-hı. Sürpriz yok. Amerika Belçika'ya sürpriz diyebilir miyiz?
0: Oran olarak ABD daha favoriydi iddiada ama sürpriz demezsin.
1: Evet, ortada bir karşılaşma sonuçta. Brezilya Norveç.
0: Sürpriz.
1: Bir sürpriz. Meksika İngiltere.
0: Normal.
1: Arjantin Mısır.
0: Normal.
1: İsviçre Kolombiya.
0: Ortada diyebilirdin.
1: Aynen. Yani bence de iki tane böyle ortada ya da yakın diyebileceğin karşılaşma var.
0: Ki biri onlarda
1: İsviçre,
0: da
1: Kolombiya.
0: Daha az favori olan çıktı.
1: Doğru.
0: Yakın olanlarda.
1: Yakında ama.
0: Yakındı.
1: Hani 8 eşleşmenin 6'sı çok yakın gözüküyordu. Hatta belki Portekiz'i de sayabilirsin yakın eşleşme olarak ama belki de saymazsın. Orada tek sürpriz gözüküyor aslında. Son 16'dan itibaren. Yani evet. Brezilya'nın elenmesi. Hı hı. Tabii kupa yolunun daha önce işte ne bileyim Portekiz'in ikinci olmasıyla değişmesi. O tarz şeyler de olabiliyor kupa içerisinde. Neticede ama yani son 16 eşleşmelerinde öyle çok çok büyük bir şey olmadı. Norveç'in Brezilya'yı elemesi dışında sürpriz olmadı. Şimdi bakalım. Yani burada da Fransa-Fas.
0: İlk maç o. Çeyrek finalde.
1: İlk maç o.
0: Yarın.
1: İspanya-Belçika.
0: Hı hı, cuma.
1: Norveç-İngiltere.
0: Mesela cumartesi maç yok. Pazar evet. Var iki tane. O niye?
1: Doğru. Bilmiyorum neden öyle bir gün ara koyuyorlar.
0: Perşembe, cuma. Cumartesi boş. Pazar iki maç var çeyrek finalde.
1: İlginç.
0: İlginç yani, normal bir

0: Değil de bu Amerika'da olduğu için herhalde.
1: Norveç, İngiltere ve Arjantin, İsviçre.
0: Hı. Burada 2-2 çeyrek final birbiriyle
1: Evet.
0: oynayacak. Fransa Fas'ın galibi, İspanya Belçika ile
1: Evet. Fransa ile
0: oynayacak.
1: İspanya yolcu.
0: yarı finalde.
1: Evet.
0: Diğer tarafta
1: İngiltere
0: da
1: ile
0: bir
1: de
0: İngiltere Arjantin
1: Arjantin tarafı var.
0: maçı olması bekleniyor ama işte Arjantin'in bu haliyle her sonuçta olabilir İsviçre
1: Evet.
0: karşısında.
1: Evet.
0: Birazdan daha detaylı konuşuruz. Peki 8-27'de İsviçre Kolombiya maçından bahsediyorduk. Bakalım maçla ilgili neler gelmiş. Genelde tabii Arjantin'le ilgili mesajlar var ama Ankara'dan Kaya Bey, İsviçre çok pis ve çok şanslı bir takım. Hep böyle kazanıyorlar demiş. Kurulmuş İsviçre'ye. Dünya Kupası son 8'e kalan ülkenin teknik direktörler arasında finallere kalan ülke takımlarının vatandaşı olmayan hoca var mı? Güzel bir soru. Çünkü Dünya Kupalarında bundan önce yabancı biri olarak kupayı kazanan bir teknik direktör yoktu. Fransa'da bir Fransız var. Didier Deschamps.
1: Norveç'te var sadece Danimarkalı.
0: İngiltere'de de var.
1: İngiltere'de var.
0: Fas'ınki
1: Belçika.
0: Belçika'da yabancı.
1: E tamam.
0: Rudi Garcia.
1: 3.
0: 3 etti.
1: 8'de 3.
0: Fas'ınki yerli mi?
1: Yerli ya. Fas'ınki yerli. Fas.
0: Fas'ınki yerli, evet. O zaman 8'de 3.
1: Evet.
0: Bu 3 takımdan biri kazanırsa tarihte bir ilk olacak. Ülkenin tartışmasız en iyi, en başarılı milli takımı olan kadın voleybol milli takımımızı kutluyorum. Başarının devamını diliyorum demiş Emre Şanal. O mesajı göndermiş.
1: Teşekkür
0: Teşekkür
1: ederiz kendisine.
0: ederiz. İsviçre'nin gol beklentisini yazmış bir dinleyicimiz, bahsettik. Arjantin'le ilgili bir mesaj. Futbolcuları ceza olarak uyandırıp Fener Sultanları'nı izlettireceksin. Nasıl yürekten oynanır diye demiş Mustafa Demirkaya. Futbol takımını, bizim millileri kastediyor. Evet, mesajlar bunlar. Evet, bir araya gidelim. 8-29. Kesmeyeyim diye biraz uzattım bu bölümü. Arjantin maçın reklamdan sonra daha uzun soluklu konuşalım. Aradan sonra maçı değerlendireceğiz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 14 87. Radyo Spor, sporun tek adresi. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.

0: Günaydın, iyi yolculuklar. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Mert Erdoğan ben. İstanbul, Ankara ve İzmir'in yollarından bilgi aktarmak için sizlerleyim. İstanbul'da yoğunluk ortalaması Radyo Trafik Yolda navigasyon uygulamamızdan aldığımız verilere göre şu anda %60'lara yaklaştı. Kaza noktaları var. Kavacık Kavşağı sonrasında Ataşehir yönünde. Haramdere Sanayi'de Edirne'de kazalar var. Bir de araç arızası var Haliçhan Köprü'de. Orta Köprü'de de kaza vardı. Orada da müdahaleler devam ediyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Çamlıca Rampa'da, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ümraniye'de, Avrasya Tüneli Uzunçayır'dan sonra yoğun olacak. Anadolu'ya doğru şu anda köprülerde ve tünelde yoğunluk görmüyoruz. Başkente baktığımızda ise başkente yoğunluk %40'larda. Çetin Emeç Bulvarı, Balgat yönü Cevizlidere alt geçidinde bir araç arızası meydana geldi. Bölgeyi kullanacakların dikkatine. İzmir'deyiz. İzmir'de yoğunluk %40'larda. Bir kaza var Akçay Caddesi'nde, Karabağlar istikametinde. Araç arızaları var Çevreoğlu Gazi Emir istikametinde ve Kemalpaşa Caddesi'nde, Kemalpaşa yönünde. Müdahaleler devam ediyor. Detaylar radyo trafik frekanslarında. İyi yolculuklar.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu.
2: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Radyo Spor.
4: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
8: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
9: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
8: Şampiyonla son düzlükte.
10: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
11: Futbolda en pahalı transfer değil, en mantıklı transfer kazandırır. Teknoloji alışverişinde de durum aynı. Getmobil, Ticaret Bakanlığı onaylı yenilenmiş telefonlarda 1 yıl garanti ve vade farksız 12 taksit imkanıyla mantıklı telefon dönemini başlatıyor. Hayalinizdeki telefonu bütçenizi yormadan vade farksız 12 taksitle almak veya eski cihazınızı 3 adımda nakde çevirmek için hemen getmobil.com'a tıklayın. Mantıklı telefonun adresi Getmobil. Akıl var, mantık var, Getmobil var.
12: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
13: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
14: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Fatih. Eylül akar çeşme yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, voleybol kadınlar milletler liginde milli takımımızın yanında.
1: Temmuz ayına özel elektrikli modellerde avantajlı fiyatlar ve sınırlı sayıda 20.000 TL ZES şarj desteği Hyundai Mar Sancaktepe'de.

0: 8.38 saatlerimiz, Arjantin-Mısır maçını konuşacağız. Ben az önce cumartesi niye maç yok dedim ya. Saat tabii önümdeki kaynakta pazar 2 maç gözüküyor da. Cumartesi günkü maç gece 12'de olduğu için pazar günü gözüküyormuş. Normalde cumartesi gecesi de maç var Dünya Kupası'nda. Yani her gün çeyrek finalde birer karşılaşma olacak. Orada bir sıkıntı yok. Cumartesi günkü maçta Norveç-İngiltere mücadelesi gece 12'de. Arjantin-İsviçre maçı da en son karşılaşma olacak. Şimdi dönelim Arjantin-Mısır maçına. Acayip bir maç oldu yine. Yeşilburun Adaları maçının biraz tersteni. O maç Arjantin öne geçip Yeşilburun Adaları geri geliyordu. Dün Mısır ilk yarıda öne geçti. Messi penaltıdan yararlanamadı. 1-0 devam etti. İkinci yarı Mısır 2-0'ı buldu. VAR uyardı, 1-0'da kaldı ama bir benzerini Mısır attı. Bu su molasından önce 2-0 öne geçmeyi başardı. Dakikalar artık 66, 67, 70'te su molasına gidildi. 73'te oyun tekrar başladı. Geriye 17 dakika normal sürede kalmıştı. Ve Arjantin de yavaş yavaş o riskleri almaya başladı karşılaşmada. Ve Romero'nun golü de bir itici güç oldu Arjantin için. Messi'nin ortasında Romero golü attı ki Mısır'ın file bekçisi de gerçekten enteresan işler yaptı karşılaşmada. Onun da hakkını vermek lazım. Şobir hem penaltıyı kurtardı. İlk yarıda McAllister'ın kafasını çok iyi kurtardı. Alvarez'in vuruşunu çok iyi kurtardı. Messi'nin o direkten dönen frikinde de zaten kaleye gitse onu da kurtaracaktı. Ve yediği golde de yine topa dokundu. Kolay bir top değildi. Yediği ikinci golde yine topa dokundu. Ama yeterli olmadı. Yani Şobir için yapabileceği her şeyi yaptığı bir karşılaşmaydı. Ama karşısında da tabii ki iyi bir Arjantin vardı son bölümde. Romero'nun kafası, Messi'nin de pozisyonun başında orta yapan oyuncu Messi. Dikkat ettiyseniz durmuyor Messi. Hep pas attıktan sonra hep kaleye doğru hareketleniyor. Orada da karşısında bir savunmacı var. Messi ortayı yapıyor. Savunmacı duruyor. Gerçekten çakılı kalıyor. Messi ceza sahasına doğru hareketleniyor ve bunun da meyvesini yiyor. Lionel Messi iyi bir vuruşla 2-2 buluyor Arjantin. Son bölüm yine maç Mısır'a gidebilir. O Paredes'in araya girdiği pozisyon herhalde 2-2'de.
1: O acayip bir pozisyon ya.
0: 2-2'de.
1: O acayip bir pozisyon.
0: Çok gerçekten tehlikeli bir kontra Mısır yakaladı. 3-2, 4-2.
1: 4-1 galiba.
0: Ya da
1: 4-1 ya 4-2.
0: Evet.
1: Ya ama onu mesela sabah izledim, ben özete koymamışlar.
0: Evet ya, ben de baktım golden önce, 3. golden önce.
1: Yani tam özete konulacak pozisyon. Mesela ilk yarıda De Paul'ün sağda offside olduğu pozisyon vardı.
0: Evet.
1: Mesela onu 30 saniye vermişler. Bir kere tekrar ya, onu vereceğine öteki pozisyonu versene. Tabii. O yani maçın en kritik anı belki.
0: Kesinlikle. Orada maç tekrar Mısır'a dönebilirdi. Olmadı. Onun dönüşünde birkaç dakika içinde de ya da birkaç saniye içinde de Arjantin bu sefer Mısır'ın silahıyla Mısır'ı vurdu. Kontrayla Martinez'in ortası ve Enzo Fernandez'in de hani değme santrforun atamayacağı bir kafa vuruşu.
1: Muhteşem bir kafa.
0: Bir kafa. Tam köşeye.
1: Muhteşem. Bilerek, görerek, isteyerek, yetenekle. Adam herhalde benim kadar falandır. Enzo ne kadardır boyu?
0: Yani o kadar.
1: 75 evet. Falandır değil mi?
0: Daha
1: yani bir şefili değilim, ayrı konu da. Hani orta çok iyi. Orta da çok iyi ama kafa vuruşu müthiş kaliteydi.
0: Ve Arjantin maçı çevirmeyi başardı ama

0: Tabii turu geçti ama Arjantin'de de çok büyük soru işaretleri oluştu grup aşamasından sonraki bu son iki karşılaşmada. Yani Yeşilburnadaları maçında iki gol yedi. Çok iyi savunması var diyorduk Arjantin'in. Bu maçta da iki gol yedi, bir gol daha yedi aslında. Onu da say. Üç gol yedi diye ben yorumlarım. Bu büyük bir problem ki hani Romero da oynuyor mesela. Romero'nun sakat olduğu bir senaryoda belki kısmen anlaşılabilir. Bir de dün üstüne Scaloni Almada'yı çıkardı. Yerine bir 6 numara koydu kadroya. Paredes'i koydu. Yani acayip renksiz de bir takım çıkardı. Ona rağmen kalesinde bu goller geldi Arjantin'de. O daha da büyük herhalde soru işareti. Hoşuma gitmedi bu arada bu tercihte. Paredes'i koyması.
1: Dünya Kupalarının en güzel maçlarından biri oldu. Belki bu Dünya Kupası'nın en heyecanlı maçı oldu. Biliyorsun istatistik artık futbolun çok içinde. Belki görmüşsünüzdür, belki görmemişsinizdir. Dakikalar 78'i gösterdiğinde Arjantin'in Mısır'ı normal sürede yenme ihtimali matematiksel olarak kaç verilmiş?
0: Yani gördüm aklıma kalmadı.
1: 0,6.
0: Çünkü Dünya Kupası'nda daha önce o dakikaya 2-0 geride girip 90 dakika içinde kazanan takım
1: İlk
0: yokmuş.
1: kez oldu. Yani dün tarihi bir maça tanıklık etti herkes.
0: Gerçekten öyle. Ben şeye baktım hemen. Bizim Çekya maçında biz kaçtan dönmüştük hatırlıyor musun?
1: Dakika mı?
0: Dakika. Biz kaçtan 2-0'dan döndük.
1: Hatırlamıyorum. Kaçtan dönmüşüz?
0: 75'te atmışız.
1: 75'te 2-1
0: Atmışız bu
1: yapmışız.
0: golü. Arjantin 78'de
1: Evet.
0: atıp döndü.
1: Yani
0: 79'da hatta.
1: o dakikada 0,6 %0,6 şansın var. Ve artık savunma güvenliğini tamamen bırakmış durumdasın. Fakat aynı zamanda Mısır'da hiç top yapamamış. Yapamamaya başlamış. Yani bir iki tane işte kontra denemesi oldu ama onları bir tarafa koyarsan Mısır oyunu sakinleştiremiyor. Çok derine gittiler. Çok derinde kaldılar. Biraz bir panik havası vardı açıkçası Mısır'da. Bir gol gelse hani sanki uzatmayı Arjantin alabilir gibi de bir şey vardı açıkçası. Hava vardı ama ilk golün dakikası tabii çok önemli. Yani o golü sen 87'de atarsın, 88'de atarsın. Süre yetmez. İşte ama Arjantin de iyi bir dakikada attı. Yani ilk gol güzel bir dakikada geldi. Ama hani dramasıyla işte Messi'nin yine sahneye çıkmasıyla o Paredes'in pozisyonuyla iptal edilen golle baştan aşağı çok güzel böyle destansı bir Dünya Kupası karşılaşması oldu. Bence izleyenler dün keyif almıştır. Arjantin 11. maç oldu Dünya Kupası finallerinde üst üste minimum 2 gol attığı. Arjantin'in böyle bir özelliği var. Ama Arjantin'in de turnuva başından beri ya bu takım bir yerde patlar dedirtiyor insanlara. Yani izlediğin zaman Arjantin'i hani bir nereye kadar duygusu var açıkçası Arjantin'de. Orası kesin. Ama dün mesela bence özellikle 1-0 gerideyken ki hani 1-0 geriye erken düştü Arjantin. İkinci yarı başladıktan sonra Arjantin'in aldığı riskin ben gereksiz olduğunu düşündüm. Yani arkayı o kadar fazla boş bırakmak. Sonuçta 2-1'e çevirmek zorunda değilsin eliminasyonda. Sana 1-1 yetiyor turnuvada kalmak için. Dolayısıyla orada ikinci golü yeme riskini almak o şekilde bence çok erken. Yani onu yapabileceğin dakikalar bana sorarsan artık 80 sonrası. Yani sen normal oyununu oynamaya devam etsen zaten pozisyon bulma ihtimali var. Mesela onu ilk yarıda Arjantin çok daha iyi yaptı ve senin o söylediğin bütün pozisyonlar ilk yarıda geldi, dikkat et. Yani ikinci yarıda Arjantin'in gole kadar pozisyonu var mı? Ya da net pozisyonu var mı? Düşünüyorsun. Ama ilk yarıda golü yedikten sonra penaltıyı kaçırdı. Messi'nin topu direkten döndü. McAllister, bir de Alvarez. Şimdi dört tane gole bayağı yaklaştığı an oldu Arjantin. Ama ikinci yarı başlangıcından ilk golüne kadar Arjantin istediği pozisyonları üretemedi. Ve o bölümde de gereksiz bir risk aldı. Orada işte Mısır aslında senin dediğin gibi cezayı kesti. Ama ayağa basma, VAR müdahalesi ve ardından da verilmeyen gol. Ama bir gol daha attı Mısır sonra. Yani aslında Mısır'da

0: 2-0'ı bulduktan sonra hani dakika itibariyle Mısır'ın da en azından 90 dakikayı elenmeden kapatması gerekirdi. Mısır'da ama çok geri çekildiği için, biraz bence panik yaptığı için özellikle ilk golden sonra. Yani ilk golden sonra izlerken o duyguyu herhalde herkes hissetmiştir yani. İkinci golde geliyordu. Ve neticede Arjantin 3. golü de buldu. 3. golde de Mısır ava giderken havalandı. Yani Muhammed Salah orada inanılmaz bir basit top kaybı. Ondan sonra hiçbir şey yok. Ne derler? Savunmada derinlik yok. Orada iki topla zaten Lautaro'yu buldular. O da ortayla birebir de bıraktı. Yani 2-2'ye geldikten sonra mesela Mısır'ın da sakinleşip ya da daha akıllı oynayıp uzatmaya taşıması gerekirdi. Orada Mısır'ın da yaptığı gereksiz. Yani Arjantin nasıl 1-0'dan sonra çok gereksiz risk aldıysa, çünkü sen de söyledin yani. Aslında iki tane gol yediler 1-0'dan sonra kontralarla. Bir tane yemediler. Hı hı. İki tane yediler. Orada Martinez'in ayağına basılmasa onu da verecekler. Şimdi sen orada risk alıyorsun. Böyle bir karşılığı oluyor. Mısır'da artık tamam 2-0'dan 2-2'ye geldi. Artık orada hani senin nefesinin tükendiği, artık götüremeyeceğin belli oluyor yani. O anlaşılıyor. Orada risk alma işte. O dakikaları öldür. Ondan sonra bir sakin nefes, uzatmayla beraber şansını gene zorla. Biraz duygularla oynandı yani o bölüm. Maçın o bölümleri biraz duygularla oynandı. Yani takımlarda taktik disiplinden daha çok duygular vardı. Mesela işte Avrupa takımlarının Güney Amerika ve Afrika takımlarına karşı bence en büyük avantajı bu taktik disiplin. Şimdi dün İsviçre Kolombiya karşısında son isabetli şutunu 32. dakikada atmış. 32. dakikadan 120. dakikaya kadar İsviçre'nin isabetli şutu yok karşılaşmada. Kim elemiş? İsviçre elemiş. Neden? Çünkü o riski, oyun taktik disiplinini çok bozmuyorlar. Hı hı. İstediklerini yapamasa bile hücumda işin diğer tarafını bozmuyor. Gereksiz risk almıyor. Rakibine tempo yapmaya izin vermiyor ve hani kötü oynadığı ya da gününde olmadığı bir karşılaşmada sonuna kadar şansını götürüyor. Ondan sonra penaltılar o şans. Ama onu da değerlendiren İsviçre oluyor. Neticede adamların iki tane önemli ismi yoktu. Turnuvanın yıldızı yoktu. Şimdi isabetli şutunu 32'de atıyorsun ya. Maç 120 dakika oynanmış. Sen turu geçen tarafsın. Mısır 2-0 öne geçtiği karşılaşmada yani 78'den sonra maçı tutamıyor. Bunun bence direkt olarak sakin kalma, disiplinle alakalı olduğunu düşünüyorum. İşte Arjantin'de 1-0'dan sonra Arjantin'de eyvah eleniyorum. Dakika 52 eyvah eleniyor muyum? Duygusuyla oynuyor. Bu işte az önce senin söylediğin bana kalırsa hani çeyrek finaldeki 8 ülkenin 6'sının bir şekilde Avrupa takımı olması bence bunlarla da biraz alakalı.
1: Peki şimdi maçı konuşurken özet de az önce ekrana geldi. Son golde Salah'tan topu kapan oyuncu kim gördün mü? Salah ceza sahası içinde. Julian Alvarez. Topu evet. O kapmış, sürmüş. Lautaro Martinez'in önüne yuvarlayan da o. Alvarez takımın hani center olarak başlayan ismi. Hem defansif hamle yapıyor hem atağı olgunlaştırıyor. Enzo da tabii o dakikada o koşuyu atmak da büyük bir iş. İlk 11 başladı. Enzo da çok efor sarf etti. Bir de Nico Gonzalez ikinci koşuyu yapıyor ceza sahası için. Ona gelmiyor ama Enzo golü atıyor. Messi yine bu karşılaşmada golünü attı 83'te. Turnuvada üst üste 9. maçta da gol attı. Zaten bu üst üste gol atma rekorunu kırmıştı. O rekoru şu anda bambaşka bir seviyeye doğru çıkartıyor. Asist yaptı. Bir önceki maçtaki asisti iptal edilmişti kendi kalesine gol sayıldığı için ama bu ona yazıldı. Romero'nun golünde 9 oldu Dünya Kupalarındaki asist sayısı ve rekor Maradona'ydı. Maradona'daydı 8 asistle. Onu geçmeyi başardı. Zirveye çıktı Lionel Messi.
0: Şimdi Dünya Kupalarında en fazla forma giyen, en fazla gol atan, en fazla asist yapan oyuncu. Değil mi?
1: Evet.
0: Acayip ya.
1: Ha, tabii burada Messi'nin oynadığı maç sayısına vurursan Messi birçok alanda lider zirvede değil. Toplamda hepsinde zirvede. Ama Maradona tabii. Mesela galiba 10 maç daha az yapmış. Hı-hı. 8 asiste gelmek için. Listede 7 asistli 2 oyuncu var. Onlar daha da az sayıda maçta o asistleri yapmışlar. Hani maç başında Messi o kadar iyi değil. Onu söyleyelim. Ama çok maç yaptığının avantajını da kullanıyor bu istatistiklerde.
0: bir maçta gol atıp 5 başarılı dripling yapıp 5 de açık akan oyunda şans yaratan 2 tane oyuncu varmış.
1: Evet, Maradona ile Messi Dünya Kupalarında.
0: Yani şimdi bunu adam 39 yaşında yapıyor. Yani 5 başarılı dripling dediğiniz zaman dünkü karşılaşmada şöyle bir örnek vereyim. Cristiano Ronaldo turnuvayı başarılı dripling yapamadan tamamladı.
1: Evet.
0: Cristiano Ronaldo'nun turnuva boyunca oynadığı kaç 4 karşılaşma mı oluyor?
1: 5.
0: 5 karşılaşmada başarılı dripling yok. 5 karşılaşmada başarılı dripling yok. Messi sadece dünkü karşılaşmada 5 başarılı dripling yapmış. Akan oyunda 5 pozisyon yaratmış. Cristiano Ronaldo'nun bu turnuvada yarattığı pozisyon yok.
1: Takım arkadaşlarına. Evet. 0.
0: Yani sadece tek maçta Cristiano Ronaldo'nun karşısında 0-0 yazıyor. Messi tek maçta, daha doğrusu turnuvada Cristiano Ronaldo'nun karşısında başarılı dripling ve arkadaşlarına pozisyon yaratmada 0-0 yazıyor. Messi'nin tek maçta 5 başarılı dripling, 5 de şut pası pozisyon yaratıyor. Bir de gol atıyor. Yani 39 yaşında bunları yapabilmek gerçekten çok başka. Dün senin dediğin gibi şimdi mesela hücum alanında izliyorsun, bakıyorsun. Yani o şey hala var ya, o ateş hala var. Mesela Lautaro'ya ikinci yarıda bir tane girdiği pozisyon var. Tam eski Messi pozisyonu. Evet. Değil mi?
1: 2-1'di skor. Evet. İki kişi falan geçti orada tekte. Geçti. Çizgiye indi.
0: İyi de çıkardı.
1: Çok iyi çıkardı.
0: Lautaro şeyi düşündü. 2022 Dünya Kupası'ndaki Suudi Arabistan maçındaki gibi bitirişleri yapayım ben dedi. Ve saçma sapan bir kafa vurdu.
1: Evet, kötü vurdu.
0: Olmadı.
1: Tam o eski Messi dediğin gibi. Genç Messi gibiydi.
0: Yani bir anda böyle hani fışk diye geçti. İki kişi verdi pası. Bu arada Arjantin bir Dünya Kupası maçında en son Suudi Arabistan maçında geriye düşmüş. Hmm. Bir de dün geriye düştü.
1: Aynen, bayağı da geride oynadılar. ama maçı da kazanmayı başardılar. Messi'nin bunları yaptığı takımları da sayar mısınız demiş. Ya sosyal medyada da bu ara o kadar fazla Messi Ronaldo kıyası var ki iş istatistik üzerinden de okunuyor. Oynadıkları rakipler üzerinden de okunuyor. Herkes kendi tuttuğu tarafı haklı çıkarmak için işine gelen istatistiği paylaşıyor. İşine gelmeyeni ya paylaşmıyor.
0: Şimdi, kusura bakmasınlar da onları geçsinler. %100 öyle. Benim de gözüme çok çarpıyor da yani. Dünya Kupası'nı izlemediniz mi? Bu Dünya Kupası'ndan haberiniz yok mu? Yani Ronaldo'yu da gördünüz. Messi'yi de gördünüz. Yani ne konuşuyorsunuz mesela hala? Kusura bakmasınlar da. Yani izlemediniz mi maçları? Görmediniz mi maçları? Farkında değil misiniz yani o kadar? Yani bu kadar da böyle körü körüne hala yok hangi takıma yapmış bunları, ne olmuş ne etmiş diye konuşmanın bir alemi yok. Yani herkes gördü bu Dünya Kupası'nı. Bir şey ispatlamak zorunda değil yani kimse. Hani Ronaldo şöyle, Messi böyle, bu saçma bir şey. Ama şu Dünya Kupası'nı hep beraber izledik. İki oyuncunun da performansı ortada. Yani hala da böyle yaptığı işleri kötülemeye çalışmak şu Dünya Kupası'nda artık o hani işin biraz şey tarafı oluyor yani. Hani boş tarafı oluyor, kimse kusura bakmasın da. Öyle biraz bir dünya yok artık.
1: Şeyden oldu ya, dün ben uzun bir tweet attım. Tam istediğimi de yazamadım da, mesela Messi uzun zaman hep Maradona ile kıyaslandı. Dünya Kupası yok, Dünya Kupası yok. Hı-hı. Mesela Messi'ciler de Messi'yi o zaman bence çok savundular. İşte Dünya Kupası'na gerek yok, şu kadar istatistik yaptı, Maradona'dan şöyle istikrarlı, böyle istikrarlı. Ama Messi o kupa şeyini kırdı. Copa Amerika'yı aldı, Dünya Kupası'nı aldı. Mesela Messi'ciler bence rahatladılar son yıllarda. Messi'yi artık savunma ihtiyacı yok. Bu şey Ronaldo'culara geçti. Çünkü Messi artık Dünya Kupası'nı alınca Ronaldo'da öne geçti. Ronaldo'nun eskiden Avrupa Şampiyonası vardı. Messi'nin kupası yoktu. Finalleri kaybeden loser bir adamdı milli takımlarda. Ama dengeler değişti, devir değişti. Şimdi son yıllarda Ronaldo'cular Ronaldo'nun Messi'den daha iyi olduğunu kanıtlamaya çalışıyorlar. Kimisi istatistikle bunu yapıyor. İşte kimisi rakiplerle karşılaştırarak bunu yapıyor ama olmuyor gerçekten. Oturmuyor. Yani buna çok fazla gerek yok. Ronaldo'yu hala çok sevebilirsiniz ama bu Messi'yi kötülemeyi de gerektirmiyor diye düşünüyorum. Ara vakti. Aradan sonra buradayız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Radyo Spor.
3: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
4: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
5: TEB o kadar iyi ki TEB.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
9: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
8: Şampiyonla son düzlükte.
10: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
11: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
12: Tatil Sepeti.
13: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
14: Türkanlar.
13: Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
12: Dünya

0: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor. Radyo
2: Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Radyo Spor.
1: Kupa'nın gündemi TürkNet Giga Fiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.
3: Dünya Kupası'ndan haberlerle karşınızdayım. Dünya Kupası'nda son 16 tur karşılaşmaları dün gece itibariyle sona erdi. Kolombiya ile 120 dakikası 0-0 sona eren maçı penaltılar sonucu 4-3 kazanan İsviçre adını çeyrek finale yazdıran son takım oldu. Günlük maçında ise Arjantin Mısır'ı 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada 3-2 mağlup ederek turu geçmeyi başardı. Arjantin'in çeyrek finaldeki rakibi İsviçre oldu. Messi yaptığı asiste Dünya Kupalarındaki asist sayısını 9'a yükselterek Maradona'yı geride bıraktı ve zirveye yerleşti. Efsane isim ayrıca attığı golle turnuvadaki gol sayısını 8 yaptı. Dünya Kupası'nda bugün maç yok. İlk çeyrek final maçı Perşembe akşamı 23'te Fransa ile Fas arasında oynanacak.

0: 9.02 saatlerimiz programın başlamasından bu yana Arjantin-Mısır maçı ile ilgili gelen yorumlardan büyük bir kısmı maçtaki hakem yönetimiyle ilgiliydi. Dün genel olarak Arjantin'in kollandığı Mısır'ın hakkının yendiği düşünüldü. Yani bunu düşünen çok sayıda insan var, bize yazanlardan da görüyorum. Sosyal medyada da görüyorum. Dün neler oldu karşılaşmada hakemlik? Tabii en kritik pozisyonlara önce söylemek gerekirse ilk kritik an ilk yarıda Arjantin lehine verilen penaltı kararıydı. Skor 1-0 Mısır lehineyken Tagliafico ceza sahası içinde hareketlendi. Hasad'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Lötexi'ye direkt akan oyunda saha içinde penaltı düdüğünü çaldı. Herhalde bu pozisyonla ilgili herhangi bir itiraz yoktur diye düşünüyorum. Tekrarlarda da gördüğüm kadarıyla pozisyon penaltı gibi duruyor. Tabii asıl tartışılan pozisyon ikinci yarıda Mısır'ın 2-0'a getirdiği ve sonradan VAR uyarısıyla iptal edilen golde oldu. Pozisyonun başında Lisandro Martinez'e bir müdahale var, ayağına basma. Rakibi böyle ayak ucuyla basıyor. Ve VAR da hakemi çağırıyor, bu pozisyona bak, atak başlangıç fazında işte faul var, gel izle. Lötexi de izleyip golü iptal ediyor. En çok yangın benim gördüğüm kadarıyla bu pozisyondan koptu. Bununla ilgili de çeşitli yorumlar gördüm. Açıkçası pozisyonun iptalinin, golün iptalinin hatalı olduğunu düşünen hakem yorumcularına denk geldim. Yurt dışında tam tersi doğru karar olarak nitelendirenler de var. Biraz arada kalınmış bir pozisyon gibi. Hani bildiğim kadarıyla diyeyim kuralları, hani atak başlangıç şeyinde hani başında bir faul var ama mesela bu siyah beyaz bir faul mü derseniz onu da tartışırım. Yani bir ayağa basma olduğu açık ama siyah beyaz bir hata mı emin değilim. Yani VAR'ın, hani hakemin sahada vermesi gereken bir karar olabilir diye düşünüyorum pozisyonun. Mesela Ali abinin genelde dinleyicilere sorduğu soruyu ben Ali abiye yönelteyim. Benzer pozisyon Mısır lehine, Arjantin aleyhine olsaydı VAR uyarır mıydı? sen soruyorsun hep bunda şimdi.
1: Bilmiyorum. Belki de uyarmazdı. Ama bilemem yani.
0: Ama işte mantık olarak düşün.
1: Nasıl mantık olarak
0: düşün? Şey olarak. Yani kulüp takımlarında da konuşuyoruz.
1: Sen mesaj atıyorlar işte FIFA Arjantin'i kolluyor, Messi kolluyor, Mısır'ın teknik direktörü aynı şeyi kolluyor. Nereden, neye göre söylüyorsunuz bunları yani? Yani Arjantin mesela neden kullansın FIFA tarafından? Anlatabildim mi?
0: Ali abi ama şimdi.
1: Gerekçe ne?
0: Olayı yani oraya çekme. Arjantin sonuçta bizim Süper Lig'deki Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon'dan biri.
1: Tamam.
0: Mısır'da Anadolu takımı.
1: Hani tamam.
0: Türkiye'de nasıl düşünüyorsa FIFA nezdinde
1: öyle,
0: de
1: öyle düşünürsen,
0: benzer düşünebilir.
1: Eğer rollerini öyle koyarsan.
0: Öyle zaten.
1: Tamam mı? O zaman evet belki de Arjantin'in aleyhine olsa VAR müdahale etmeyebilirdi.
0: İşte aynen.
1: Ama
0: bence de bu
1: bence
0: arada öyle.
1: Asıl sorun zaten hani oradaki müdahale faule yeterli mi değil mi? Ben hep söylüyorum yani futbolda her temas, her dokunma, her itme, her kalkma faul değil. Şimdi VAR'da sana öyle gösterirse VAR onu. Anlatabildim mi? Yani sen pozisyonu geri aldın. Lisandro Martinez'in ayağında bir darbe var mı? Var. Ama mesela Lisandro Martinez'i müthiş bozacak bir müdahale mi dersen.
0: İşte ben siyah beyaz değile daha
1: değil.
0: Yakınım.
1: İşte bence değil.
0: O yüzden VAR uyarmı.
1: Yani orada normal bir ikili mücadele var. Normal bir ikili mücadele var orada. Zaten futbolu bu yüzden işte çok zor hale getirdiler. Şimdi sana onu gösterdiği zaman sen demin ne diyorsun? Orada bir müdahale görüyorum diyorsun.
0: Var tabii canım. Tamam,
1: herkes görüyor onu. Herkes görüyor da her gördüğün işte futbolda yani her dokunma, defalarca söyledim, ikili mücadeledeki her itme, kalkma futbolda faul değil. O zaman futbol oynayamazsın zaten. Yani seni 20 tane kamera çekerken o zaman futbol oynayamazsın. Çünkü ben sana dokunacağım, ben seni iteceğim. Yani benim ayağım senin ayağına gelecek. Bunlar var futbolun içinde. Herkes oynadı, hepimiz oynadık yani. O zaman bana o zaman herkese sensör koysun. Anladın mı? Sana değdiğim anda ben ışık yansın, faul olduğu anlaşılsın. Yani işi buraya getirmeye çalışıyorlar. Bu çok zarar veriyor futbola. Şimdi o pozisyonda da sen orada o müdahaleyi bulursan kaleden 90 metre uzakta. Lisandro Martinez nerede? Yani neredeyse korner bayrağının orada. Şimdi orada sen o müdahaleyi buluyorsun. O müdahale de böyle hani Lisandro Martinez'i bozan, ondan sonra ne bileyim oradaki avantajını tamamen kaybettiren, ona yapılan çok sert bir faul değil. Evet, ayağın üzerine geliyor. Ama tam olarak hakem görse verebileceği bir şey. Yani sen onu videoyla bak gel şimdi gol oldu ama sen gel abi gel bak gel buraya. Ben sana gördüm bak gösterdim videoyla. Yani bütün sezon boyunca söyledim. Şimdi farklı bir şey söyler miyim? Bütün sezon boyunca aynı şeyi söyledim defalarca. Ama o zaman işte insanlar şey yapmak istemiyor. Ne derler? İşin içinde Galatasaray Fenerbahçe olunca kabul etmek istemiyorlar. Burada aynı şeyi söyledik. Bütün sezon boyunca 10 ay aynı şeyi söyledik. Abi görmüyor musun bile? Görüyorum. Siz de görüyorsunuz. Ben de görüyorum. E şimdi onlara bir şey demiyordunuz. Lisandro Martinez'e niye bir şey diyorsunuz? Abi faul diye. Aynı şeyi konuşuyoruz işte. E şimdi sen böyle bir golü futbolda iptal edersen yarın öbür gün şey daha da olacak. Kamera sistemleri daha da gelişecek. Çip sistemleri daha... Adamın saçına Matonovic'in saçına top geldi diye gol iptal oldu.
0: Rüzgarı geldi belki. Yani tam değdiğinde kimse görmedi işte de.
1: Şimdi teknoloji çok hızlı ilerliyor. Bir kere o işin içine soktuğunda ama işte futbol bu vardaki bu değerlendirmeden nasıl kurtulur? Ancak hakemlerle kurtulur. Ancak hakemlerle kurtulur. Yani hakemi çağırdı mesela. Hakem baktı ya tamam evet dokuma vardı. Bu bozmuyor yani Martinez'i. Martinez'i çok dağıtacak bir müdahale değil. Avantajını tamamen kaybedecek bir müdahale değil. Zaten oyuncular da hazır. Oyuncu orada ayağına geldiği anda, rakibin ayağını hissettiği anda zaten o şeyi veriyor vücut diliyle sana. O görüntüyü veriyor. Ah diyor bırakıyor kendini. O da güzel. Onu da cepte koy. Ama hakemin bunu adil olarak değerlendirmesi lazım. Yani VAR'ın çağırdığı noktada, çünkü VAR belli ki çağırmaya devam edecek. VAR'a ne diyorlar? Kanıt göster diyorlar. VAR da şu ana kadar görevini yapıyor. Kanıt var diyor bak. Hani orada müdahale var mı? Ama karar verecek olan orta hakem. Orta hakemin adil değerlendirmesi lazım. O müdahale seni ne kadar bozdu? O çekme seni ne kadar etkiledi? Yani formanın uzaması bile, hani formayı bazen görürüz ya uzuyor diye yani. Senin o hareketini tamamen engelliyor mu, engellemiyor mu? Güç var mı orada, yok mu? Bunlar hakemlere gösteriyor. Hakemler bunlarda şey veriyorlar. Ne derler? Penaltı ya da kırmızı kart veriyorlar. Böyle durumlarda. Ondan sonra ikili mücadele oluyor. Adam omuzunu koyuyor. Tamam mı? Öteki uçuyor gidiyor mesela. Hakem bir şey demiyor. E onda da var müdahale. Var sana göstermiyor diye mi orada devam ediyorsun? Neden? Çünkü orada anlıyorsun şeyi. İkili mücadele içerisinde olduğunu hakem olarak. Oyunu süzüyorsun. Bu futbolun büyük bir sorunudur. Bana göre de dün Mısır'ın attığı o golde VAR karışmaması gerekir. Ama karıştığı noktada da işte hakemler de o sorumluluğu almıyorlar. Almıyorlar.
0: Almayan da Lötexi'yi. Hani evet, dünyanın yani. En iyi hakemlerinden de biri. Aslında golü saysa sayar. O şeyi var. Evet, işte. Olan
1: ama yapmaz. Ama... O da yapmaz. Çünkü senin dediğine de geliyor yani. Arjantin Mısır'ı hani konumladın ya. Hı. Ligin büyüğü, ligin küçüğü diye. O da var işin içinde. O da düşünüyor.
0: Adam dertsiz başıma niye dert evet. alayım diye doğru.
1: VAR çağırmış müdahale var mı? Var. Verdiği var. Zaman işte sen ne diyorsun çünkü faul olduğunu söyleyen hakem yorumcusu da var dedi. Evet. Faul olmadığını söyleyen de var dedi. Ama futbolun özünü kaybediyoruz. Daha önemli bir şey var. Hani burada insanlar işte yok Arjantin şöyle kullanıyor Messi böyle. Bakın geçin onları. Geçin onları yani. Daha büyük bir problemimiz var. Daha büyük bir problemimiz futbolu böyle video karesiyle gösterdikleri ve hadi bakalım ne yapacaksın bu pozisyonda? Ben sana şöyle dokundum diye bir şey mi oldu sana ya? Ayağım böyle şunu gösterse var şöyle. Benim ayağım senin ayağın üzerinde. Bunu sana gösterdim ben video. O zaman diyeceksin ki Ali Yerim şiddetli şekilde Mert'in ayağına bastı. Yok.
0: İşte dinleyiciler de yazmış. Messi'nin o kırmızı kart görmediği bir pozisyon var ya grup aşamasında. Hı. Rakibin böyle baldırına evet. doğru fotoğraf karesinde çok sert gözüküyor ama mesela kırmızı kartlık değil daha değil, çok sarı kartlık bir pozisyon. Işte, fotoğraf karesinde mesela hakeme izletsen belki VAR'da atıyorum çağırdın kırmızı verir o kareyi göstersen ama.
1: Zaten ona kırmızı kart diyenler hepsi de sadece o kareyi görenler. Tabii.

0: Ha, orada da bence de kesin yok. Hatta Lisandro'dan daha hiç faul değil pozisyon. Ama mesela istesen orada da bir ufak müdahale yok değil. Arjantin Alvarez'in.
1: İşte onu da gösterirsin. O kadar yumuşak ki bile, onu bile gösteremiyor. Ha,
0: aynen.
1: Anladın mı? Yani akan oyunda izlediğin zaman bir şey yok. Yani sal orada kesinlikle güçsüzlükten şey artık.
0: Ama niyeti olsa iptal için hakem o anı durdurup yine gösterebilir. Alvarez'in işte ayağı i̇şte bileğinde salan.
1: Onu da gösterseler zaten futbolu katletmiş oluyorlar zaten.
0: Evet, dün hakem konuşuldu. Hakemin tabii maç içindeki bazı kararları böyle maçı etki etmeyecek ama Arjantin lehine olan bazı sertliklerde onlardan da kolaj yapılmış. Hakem beğenilmedi genel olarak. Özellikle Arjantin'in karşısında olan taraftarlar için hakem şansı dün, hani onu söylemek lazım, Arjantin'in lehineydi net şekilde. Mısır'da da evet maç sonu açıklamaların tonu çok sertti. Mustafa Zico, hakem adil davranmıyor, bu bir zulüm diyor, apaçık bir zulüm. Maçın başından beri tüm bir ülkenin emeğini çöpe atıyor. Sürekli üzerimize geliyor. 2-0 öndeyken bu şekilde elenmemiz kabul edilemez. Turnuva yönlendiriliyor. Allah bize yeter demiş Zico. Bu maç sanki ayarlanmış gibiydi diye devam ediyor. Arjantin'de dünya şampiyonluğu için şimdiden tebrik etmiş Mustafa Zico. Mısır hocasından yine çok sert tonda açıklamalar geldi. O da turnuvayı bundan sonra protesto edeceğini söyledi. Maç içerisinde görmüşsünüzdür, hakeme doğru bir çarpı işareti yaptı Mısır teknik direktörü. Gördün değil mi onu sen? Hı hı. Ne için olduğunu okudun mu sonrasında? Ben mesela bilmiyordum onu.
1: Neymiş?
0: Irkçılıkla ilgili bir şey. Hakemi ırkçılık var diye uyarmak için yapılıyormuş o hareket. Ama tam olarak neyi kastettiğini anlamadık orada. Ne oldu ırkçılıkla alakalı? Yoksa hakeme karşı mı bir tepkiydi? Hakem hani bizi doğuruyor, bize ırkçılık yapıyor gibi bir tepki miydi Mısır hocasından? Bilen varsa yazabilir. Ama orada da sarı kartla sanıyorum geçiştirdi hakem. Lötex'i herhangi bir kırmızı kart çıkmadı karşılaşmada. Mısır bakıyorum son bölümde 90 artıdan sonra 5 sarı kart görmüş. Hossam Hassan da hoca, o da kart gören isimlerden bir tanesi Mısır milli takımında. Evet, Mısır tarafı pek memnun değil hakem ödeminden. Normalden çok şey diyemiyorum, o pozisyon az önce zaten konuştuk. Bir de 2-0 öndeyken maçı 90 artıda kaybetmek de yaralayıcı bir şey. Maç sonu o yüksek tansiyonla sıcağı sıcağına da o açıklama ton olarak yapılması normal ama çok ağır cezalar gelir bu oyunculara. Dün şeyi araştırıyordum, işte Messi ile ilgili o kronolojiyi yaptım. Messi'nin o milli takım bıraktığından bu son dünkü maça kadarki bölümde. Mesela Messi de 2019'daki galiba Copa Amerika'da Brezilya'ya kaybediyorlar. Brezilya sonra şampiyon oluyor. CONMEBOL'a, federasyonu o Güney Amerika Futbol Konfederasyonu'na çok diyor, ağır şeyler, bu turnuva ayarlanmış diyor. Brezilya şampiyon yapmak istiyorlar diyor. 3 ay men cezası alıyor.
1: Ya işte kaybeden
0: Lionel Messi.
1: Kaybeden herkes aynı.
0: Evet, Messi bile hani orada
1: yani iyi kaybetmek de çok önemli.
0: Şirazeyi kaybetmiş, bozmuş. 3 ay ceza almış mesela, ben hatırlamıyordum. Dün araştırırken önüme düştü. Oluyor yani bu tarz yenilgilerden sonra tepkiler geliyor ama cezası da ağır oluyor. Messi de 3 aydı. Şimdi Mustafa Zico falan ne kadar alır kim bilir. 9.16 saatlerimiz, ara vaktimiz. Aradan sonra buradayız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz?
7: Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
8: Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force

0: motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
2: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
3: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol. Sporda eğlendirin ilk adresi
4: Bilyoner. Türkiye Voleybol Federasyonu milli takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
5: Eylül Akar Çeşme Yatkın, elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç, elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
6: Derken rezervasyon, son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
7: Sepeti. Dünya Kupası'nda heyecanın adresi Otobüs. Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.

0: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TRUMOR uygulamamızı indirin.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
1: Radyo Spor.
3: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
4: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
5: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif Piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te Bitcoin'in fiyatını sizlerle paylaşacağım. Şu anda bir Bitcoin 62.586 dolardan işlem görmekte. Dün bu saatlerde 63 bin doların biraz üzerindeydi. Gün içerisinde yine 64 bin doların üzerine çıkmış. Ama şu anki fiyat tekrar 63 bin doların altında gözüküyor. TL olarak da 2.926.650'de.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.
0: İddia bölümüne geldik. Bugün Dünya Kupası'nda maç yok. Çeyrek finaller yarın gece başlayacak Fransa-Fas mücadelesiyle. O yüzden bugünü futbolda pas geçebilirsiniz gibi duruyor. Gerçi bugün mesela Fenerbahçe'nin hazırlık maçı var. Hı hı. Akşam. Şu anda iddiada bültende yok karşılaşma. Onu söyleyeyim ama gün içinde belki girerse bültene onu değerlendirebilirsiniz. Ama böyle çok rahat oynayacağınız karşılaşmalar yok gibi gözüküyor. Şeyler mi var? Şu anda bültende bakayım tekrar da bir hata da yapmak istemiyorum. Şampiyonlar Ligi eleme turu karşılaşmaları herhalde var. Ama evet, daha ilk eleme turu maçları olduğu için eğer yakından takip ediyorsanız tabii bunlara da oynayabilirsiniz ama etmiyorsanız da kolay değil karşılaşmalar. Yarını beklemenizi ben tavsiye edebilirim. Teniste bugün Wimbledon'da karşılaşmalar var. Artık teniste de Wimbledon'ın sonuna doğru geliyoruz. Dün erkeklerde ilk yarı final eşleşmesi belli oldu. Djokovic ile Sinner eşleştiler. Bugün diğer iki çeyrek final maçı oynanacak. Orada da eşleşme belli olacak. Kadınlarda da yine belli olacak. Oradaki toplam 4 maç var bugün. 2 kadınlar, 2 erkekler çeyrek finali. Onlara belki bahis alabilirsiniz eğer takip ediyorsanız. Yok ben yarını bekleyeceğim diyorsanız da oranları da ben şimdiden söyleyeyim Fransa-Fas mücadelesinde. Fransa'nın galibiyet oranı 1.45, beraberlik 3.68, Fas galibiyeti de 5.39 olarak açılmış. Az gollü bir maç bekleniyor. 2.5 gol üstü 1.82. İspanya-Belçika 1.47 İspanya galibiyeti, Belçika 4.96. Norveç-İngiltere'de de İngiltere 1.70 ile maçın favorisi, Norveç 3.71. Henüz Arjantin-İsviçre maçının oranları açılmamış. Herhalde gün içerisinde o da gelir. Dünya Kupası'ndaki çeyrek final oranları şimdilik böyle.
1: .356 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sundu.

0: 9.25 saatlerimiz Arjantin-Mısır maçını konuşuyorduk. Maçta Lionel Messi olumsuz anlamda da tarihe geçti. Genelde olumluları söylüyoruz ama Messi bir Dünya Kupası'nda normal sürede 90 veya 120 dakika içerisinde iki penaltı kaçıran ilk oyuncu oldu. Avusturya maçında da kaçırmıştı. Bu maçta da kaçırdı. Ve Dünya Kupalarında da 8 penaltının 4'ünü kaçırmış oldu. Bu şekilde Lionel Messi bu seri penaltı atışları harici olanları konuşacak olursak 4 kaçırdığı penaltıyla da listede zirvede. Onu Asamoah Gyan takip ediyor 2 kaçırılan penaltıyla. Bu iş Messi açısından pek iyi değil. Dün ben de merak ettim. Daha önceki kaçırdığında da aslında yazılmıştı da. Dün tekrar bakayım dedim. Takımdaki diğer penaltıcıların yüzdeleri nasıl diye. Valla Messi'den daha iyi yüzdeye sahip o anda sahada 4 futbolcu var Arjantin'de. Paredes bunların en iyisi. 16 penaltı atmış normal süre içerisinde kariyeri boyunca. 15'inde isabet sağlamış.
1: Müthiş bir oran.
0: McAllister 13'te 12 yapmış. Enzo 12'de 11 yapmış. Birer penaltı kaçırmış bu bahsettiğim isimler. Alvarez 19'da 17. Yine oran olarak belki en kötüsü bu saydığımlarımdan ama %89.4. Messi 150 penaltıda 116 kez atmış. 34'ünü dün itibariyle kaçırdı. %77 oranı. Dün ben bu tweet'i attım hesabımdan. Altına bir takipçim deney sayısı arttıkça ihtimal beklenen değere daha yakın olur demiş. Hani Messi'nin çok atmasından mütevellit oranın düşmüş olabileceğinden bahsediyor ki haklılık payı var ama yani son dönemlerinde de Messi yani her döneminde kariyerinde penaltı konusunda diğer şeyler kadar sahadaki becerikleri kadar iyi olmadığı biliniyor. Messi'nin hatta belki en büyük defosu ki oranı da aslında ortalama yakın da onun yeteneğini düşündüğünde en kötü özelliği penaltı atışları gibi gözüküyor.
1: Yani şimdi dün attığı penaltı iyi bir penaltı değil. İlk kaçırdığı penaltı kötü bir penaltıydı. Yani dün hani çok kötü değildi ama iyi de değildi. Ama ilk attığı penaltı kötü bir penaltıydı. Dinleyici güzel bir soru sormuş. Şimdi Messi kaçırıyor da asıl soru şu. Arjantin turnuva boyunca bir penaltı daha kazanırsa akan oyunda Messi atacak mı gene?
0: İşte orada da Messi'nin acaba geri adım atma zamanı geldi mi penaltılar
1: olabilir
0: konusunda?
1: Yani hatta şöyle söyleyeyim, seri penaltıları da bunun içine ekleyebilirsin.
0: Onda atar yine 5 penaltıcı olduğu için. Mecbur. İşte, yani. Ama hani Lukaku'yu örnek verdim ya geçen ben. Hmm. Daha hazır hissetmiyorum kendimi, o yüzden Tielemans'a bıraktım diyor. Mesela Messi de eğer öyle hissediyorsa Lukaku gibi bırakmasında fayda var. Çünkü takımda bir de iyi penaltıcılar var yani. İşte, dün bu saydığım 4 oyuncu da o esnada sahadaydı. Paredes, McAllister, Fernandez, Alvarez.
1: Aynen öyle. Ben çok merak ediyorum yani. Şimdi bir sonraki İsviçre maçında penaltı kazandık mesela ki kazanırız. Yani İnşallah her yarıda birer tane kazanırız.
0: FIFA'nın bu
1: yani.
0: Şeyiyle,
1: tabii FIFA'nın desteğiyle kazanırız penaltı. Problem değil de hani ilk yarıda kazandığımızı mı Messi atacak, ikinci yarıda kazandığımızı atacak onu merak ediyorum ama şaka bir tarafa gerçekten iyi bir soru bu. Yani bir kere daha penaltı oldu. Artık eleme maçları oynuyorsun. Yani dün şimdi mesela Messi o penaltıyı atsa daha Arjantin golü yiyeli 5 dakika olmuş. Yani Mısır'ın direncini kıracaksın orada. Kendi takımı morallenecek. Yani artık bunun hani lamicimi yok. Bir lig karşılaşmasında 3-0'dan 4-0'a getiren penaltıyı atmıyorsun. O kadar kritik ki her penaltı. O yüzden bakalım, ben de büyük bir merak içerisindeyim. Bırakır mı tekrar, hani sonuçta ben Messi'yim, iki kere kaçırdım. Acaba mesela Messi'nin kariyerinde üst üste kaçırdığı kaç penaltı var? 3 var mıdır?
0: Çok penaltı attığı için.
1: Bunu şey olarak söylüyorum. Farz edin Barcelona'da bir maç oynadı, kaçırdı. Bir maçtan oynadı, kaçırdı. Sonra milli takıma gitti, kaçırdı. Evet. Yani son 3 penaltısını üst üste kaçırdı mı acaba? Ya da kaç, o seri kaç? Yani kaça kadar mesela şeyi var? Ne derler? Artık ne demek lazım ona? Kredisi mi var demek lazım? Ya da özgüveni nerede zedelenir de ondan vazgeçersin? Ama şu da bence bir gerçek. Hani Dünya Kupası eleme grubunda, daha doğrusu eleme turlarında penaltı kaçırmakla ligdeki bir karşılaşmadaki penaltı kaçırmanın verdiği özgüven eksikliği de birbirinden çok farklıdır diye düşünüyorum.
0: Hı-hı.
1: Yani Barcelona'da belki iki kere kaçırdın, üçüncüye gittiğinde ayakları nasıl titrer? Ama Dünya Kupası eleme turunda, yani çok kısa sürede içinde oynuyorsun çünkü. Yani şimdi de o tarafı var. Mesela bir penaltı kaçırdın Barcelona'da ya da oynadığın kulüpte. 1,5 ay sonra oynadın. Daha doğrusu 1,5 ay sonra bir penaltı daha oldu. Gene kaçırdın mesela. Hani o seni çok etkilemeyebilir ama böyle 10 gün içerisinde 2 tane penaltı kaçır. 13. günde bir penaltı daha at. Bak bakalım aynı mı?
0: Zor. Benim en son şeyi hatırlıyorum. Onu bulmaya çalışıyorum. Nuri Şahin üst üste böyle penaltılar kaçırdı Dortmund'da. Şimdi hatta buldum. 24 Ekim'de kaçırmış. 7 Kasım'da kaçırmış. Üzerine 19 Mart'ta bir daha kaçırmış. 3 penaltı üstte kaçırdıktan sonra kariyerinde bir daha penaltı atmamış Nuri Şahin. Evet,
1: işte.
0: Bırakmış. Yani son 3'ü kaçırdı.
1: Bak, gördün mü?
0: Aynen. 3'te kırılmış ama.
1: Evet.
0: 3 üst üste. Bir daha penaltısı yok kariyerinde, bu normal sürede. Seri penaltı atışları yok. Bu baktığım kaynakta. Hatırlıyorum çünkü o dönem çok Dortmund maçı izliyordum. Nuri Şahin üst üste kaçırdıktan sonra bir daha o sorumluluğu almak istemedi ki alsa alır. Yani o yeteneği var. Hatta bıraktığı yaş da kaç oluyor? 2011'de 23 yaşında falan penaltı atmayı bırakmış Nuri Şahin kariyerinde. Ki kariyerinde de 9 penaltı kullanmış. Zaten 4'ünü kaçırmış.
1: 9 penaltı kullanmış, 4'ünü kaçırmış.
0: Evet. İşte son 3'ü zaten üst üste olmak üzere kaçırmış ve bir daha bırakmış. Messi bakalım nereye kadar götürecek, ama işte bırakırsa da mesela benzer bir şey durum yine Messi Ronaldo kıyası olacak, ama Ronaldo için de söyleniyor yani, Ronaldo'nun da mesela fizikleri yıllar içinde bayağı geriledi. Ama Ronaldo bırakmamakta ısrar etti. Hala da işte bu turnuvada bir kez bıraktı. Gol oldu. Nuno Mendes'in golü. Ama daha fazla bırakabilir Cristiano Ronaldo. Benzer şey Messi'nin penaltıları için de geçerli diye düşünüyorum. Burada herhalde Messi şey yapacak.
1: Tabii canım.
0: Yani Scaloni,
1: tabii.
0: Julian Alvarez gidip de Messi sen değil ben atayım.
1: Aynen.
0: Diyemez gibi duruyor. Messi'nin ağırlığından dolayı. Biraz Messi'de bitiyor iş. O da şu ana kadar demek ki kendini hala hazır
1: bir kere hissediyor. Kaçırdıktan sonra ikiye atması normal. Hani şimdi geçen maç kaçırdı. Bu karşılaşmada penaltı oldu. Messi penaltıyı bırakmaz.
0: Ama bundan sonrasına bakacağız değil mi?
1: Esas bundan sonrası. Bundan sonrasına da maçtan önce karar vermek lazım.
0: Hı-hı.
1: Çok net olması lazım yani. Penaltı oldu tamam şey atacak. Paredes sağdaysa Paredes atacak. McAllister sağdaysa McAllister atacak. Belki büyük ihtimalle McAllister'ın oynama ihtimali Paredes'e göre daha yüksek olur.
0: Var evet.
1: O atacak diye hiç topa girmeyeceksin.
0: Hı-hı.
1: En güzeli o olur bence. Eğer orada karar verirlerse gene zor. Atan için de zor çünkü. Yani McAllister da bilmeli penaltı olduğu zaman onu atacağını.
0: Hı hı.
1: Psikolojisini ona göre o da düşünmeli.
0: Evet, bakalım bu penaltı konusu ne olacak? Messi bir de ilk kaçırdığı penaltı turnuvada 0-0 iken.
1: Evet.
0: Burada da bir 0 gerideyken yani.
1: Şey söylüyorum işte.
0: Onda şey önemli.
1: Zaten büyük ihtimalle 3-0 ya da 4-0 önde olsa Arjantin atar. Atar yani onları, hı, daha rahat atar. Orada bir baskı hissettiği belli. Zaten Messi'nin penaltılar öncesi vücut diline bir bakın. Bayağı şey bir vücut dili. Sıkıntılı bir vücut dili. Stresli bir vücut dili. Hani böyle çok özgüvenli, kesin atarım diyen bir vücut dili değil Messi olmasına rağmen penaltılar öncesinde.
0: Yıllardır öyle ama değil mi? Hiç değişmedi
1: Messi. Çok ilginç.
0: Penaltı konusu. Maç sonunda Messi gözyaşlarını tutamadı. Bir deşarj anıydı diyor benim için. Kaçırdığım penaltı ve onu kullanış şeklim yüzünden kendime çok kızgındım. Böylesi önemli bir anda takımı yüzüstü bıraktığımı hissettim. Ama neyse ki kader sonunda benim için yine özel bir şey saklıyormuş ve beraber golünü atmayı başardım. Bu bizim için büyük bir rahatlama ve muazzam bir sevinç oldu diyor. Evet. Lionel Messi.
1: Penaltıyı kaçırdığında herhalde çoğu Messi hayranı Messi'nin maç içerisinde gol atacağını tahmin etmiştir. Ben ettim yani. Hmm. Kaçırdı ama atar dedim. Öyle düşündüm yani içimden. İçimden geçirdim.
0: Valla benim gelmedi ama dediğin gibi olmuştur büyük ihtimalle insanlarda.
1: Çok öyle bir herhangi bir şeyim olmadı yani. Penaltı. Aa gene kaçırdı dedim.
0: Nasıl olsa hakem yardım eder falan.
1: Aynen hakem bize yardım eder.
0: Bir penaltı daha çalar.
1: Mısır'ın golünü iptal ederiz bir atarız falan diye öyle düşündüm yani.
0: Evet. Rivaldo Brezilyalı bir efsane. O da karşılaşma sonrasında sosyal medya hesabından Messi ile alakalı bir paylaşım yapıyor. Bu da çok görülebilecek bir şey değil herhalde futbolda. Hani Brezilyalı bir ismin Arjantinli bir isim için söylediği şeyler. Diyor ki Rivaldo, ne büyük bir mücadele ruhu, ne büyük bir kazanma arzusu. Herkesten ne muazzam bir savaş ve adanmışlık. Bir taraftarın Dünya Kupası'nda takımından beklediği tam olarak budur. Bu genel olarak Arjantin'le ilgili övgü. Hı hı. Messi hakkında konuşmaya gelirsek, bu zaten malumun ilamı diyor Rivaldo. Ne muhteşem bir oyuncu. 39 yaşında kariyerindeki 6. Dünya Kupası'nı oynuyor ve Arjantin formasına karşı hala aynı tutkuyu gösteriyor. Seviniyor, savaşıyor, ağlıyor ve bir kez daha belirleyici oyuncu oluyor. Ben bir Brezilyalıyım, ülkemi seviyorum ve her zaman Brezilya milli takımını destekleyeceğim. Rekabet futbolun parçasıdır, ancak harika bir maç izlediğimde ve sahada varını yoğunu ortaya koyan bir takım gördüğümde bunu takdir etmeyi ve buna hayranlık duymayı da bilirim. Böyle maçlar futbolun değerini yükseltiyor ve Dünya Kupası'na yakışıyor. Tur atladığı için Arjantin'i tebrik ederim demiş. Dün Ibrahimovic'in övgüleri çok paylaşıldı. İşte Rivaldo'nunki çok paylaşıldı. Yani Messi bu yaşında, 39 yaşında gerçekten Rivaldo'nun dediği gibi yine belirleyici oyuncu oldu. İlk golün asistini yaptı. İkinci golün zaten atan oyuncusu oldu. Son golü de
1: içinde, yani maçın direkt içinde.
0: Ve evet, yaptıkları, hani istatistikleri sen paylaştın. Driplingler, takım arkadaşının hazırladığı pozisyonlar. İşin savunma kısmında zaten eskisi kadar fazla koşmadığını kendi de dün yine dile getirmiş. Takım arkadaşlarım orada bana destek oluyor ve bunu gönüllü yapıyorlar diyor. O da Messi'nin kendi yarattığı bir şey olduğunu düşünüyorum. Burada yine Ronaldo kıyası olacak ama Ronaldo pek o şeyi sağlayamadı Portekiz milli takımıyla. Messi'nin onu sağladığını çok net şekilde görüyorsunuz. Tekrar o dün attığım tweet'e dönecek olursam, bence Messi'nin hikayesi de bu kaybedilen finallerle şekilleniyordu yıllar boyunca. Copa Amerika'yı 3 kez kaybetmiş üst üste. Dünya Kupası finali kaybetmiş 2014'te. Tabii. Ve 2016'da o Copa Amerika finalini kaybediyorlar Şili'ye. Kaybederken penaltı atışlarında Messi ilk penaltıyı kaçırıyor ve sonra kaybediyorlar. Messi milli takım bırakıyor. Daha yaşı 29. Hani bu kadar üzerinde bir baskı var Messi'nin. O dönemki baskı Ronaldo ile kıyas baskısı değil, daha çok Maradona'nın gölgesinin herhalde baskısı. Yani Dünya Kupası şampiyonluğu yok. Arjantin'e bir kupa kazandıramamış. Yaş olmuş 29. Messi bırakıyor. 3 ay sonra geri dönüyor. Oynamaya başlıyor ama sonrası yine güllük gülistanlık değil. Yani 2019'da Copa America'da 3. oluyorlar işte. Yarı finalde Brezilya'ya kaybediyorlar. Messi verip veriştiriyor. 3 ay ceza alıyor. Arada tabii 2018 Dünya Kupası felaket geçiyor. Fransa'ya 4-3 kaybediyorlar. Grup aşaması yine felaket. Zar zor Nijerya'yı falan yeniyorlar, hatırlarsın belki. Hırvatistan'a kaybediyorlar. İzlanda ile beraber kalıyorlar. Orada değil
1: mi? Gittiğim kupa.
0: Rusya.
1: Sen Petersburg. Maça gidemediğim kupa.
0: Değil mi? Hani üzerine onları yaşıyor. Hala bir loser etiketi var kendisinde. Ama 2021'deki o Copa America ile birlikte bütün Messi hikayesi gerçekten değişiyor. Hem o turnuvayı kazanıyor, Dünya Kupası'nı kazanıyor, İtalya ile bir o Süper Kupa vari bir maç yapıyorlar, onu kazanıyor. Üzerine 2024'te bir Copa Amerika daha kazanıyor. Şimdi de çeyrek finale kadar geldi. Yani şu anda da tam tersi. Bütün çıktığı finalleri kazanan bir Messi var. Yani hayat enteresan olmayabilirdi bunlar. Çünkü kazandığı 2020'deki maç galiba uzatmada Di Maria atıyor. 2024'tekinde sakatlanıyor Messi. Penaltılarla ya da uzatmada yine kazanıyor. Dünya Kupası'nın nasıl kazanıldığı ortada.
1: Nasıl kazanıldı?
0: Martinez'in kurtarışı, Colombo'nun karşı karşıya. Verilen sayısız penaltı turnuva genelinde. O anlar
1: verilen sayısız penaltı turnuva genelinde.
0: Hatta senin hoşuna gitmeyecek bir istatistik daha paylaşayım mı? Çünkü bu Dünya Kupası'nda.
1: Söyle.
0: Şu an kalan takımlar arasında 22 faulde bir sarı kart görüyormuş Arjantin. Bu anlamda en şanslı mı diyelim takım. Hani diğer takımlar 10 faulde bir kart, 12 faulde bir kart, 8 faulde bir kart. Arjantin 22 faulde bir kart görüyormuş.
1: Biz de
0: böyle şeyler yani,
1: düzeni oluşturduk biz de. Yeni değiliz bu Dünya Kupası işlerinde. Yaptık düzeni, oluşturduk, aldık FIFA'yı.
0: İşte
1: hakemlere dedik ki ortalama bize 22 faulde bir sarı kart verin. Diğerlerine daha düşük verin dedik. Hakemler de onu tutturuyorlar yani. Fena değiller.
0: Ya burada insanlar tabii Messi, FIFA falan çok konuşuyorlar. Destekleniyor falan. Ama şey, FIFA'nın baktığı bence Ronaldo için de benzerdir. Hani orada bir ayrım yaptıklarını zannetmiyorum. FIFA ya da yayıncılar Ronaldo'nun da ilerleyebildiği kadar ilerlemesini, hatta bu iki oyuncunun karşılıklı maç yapmasını istersin Dünya Kupası'nda. Değil mi? Daha ne isteyeceksin? Son dans falan, müthiş bir hikaye. Tam Amerikan pazarlayacakları aynen bir maç olurdu. O yüzden hani şu an Messi üzerinden gidiyor da Ronaldo durum açısından da durum çok farklı değil. Diyelim 9.40 son aramıza gidelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
4: Higuita'yı hatırlayacaksınız. Özellikle de 1990'da yaptığı hatayla Kamerunlu milleye attığı gol. Ama Higuita'nın bir özelliği var. Akrep vuruşunu biliyor musunuz? Bir kaleci için son derece riskli bir hareketi size tarif edeceğim. Şöyle dümdüz uçuyor, top Higuita'yı geçiyor, arkasına doğru gelirken topuklarıyla vuruşu yapıyor. Bunu çok denedi, bunu çok başardı. Belki de dünyada bunu tek yapabilen kaleciydi. Ama o da dünya futboluna bir hareket kattı. Fakat bu hareketi herhalde hiçbir teknik direktör hiçbir kalecisine tavsiye etmez. Biz yine de sizlere hatırlattık. Bu önemli hareketin adı akrep vuruş.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
3: Radyo Spor!
5: Reklam.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
7: kazancım net, Sigortam Net.
3: Radyo Spor.
8: Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Şimdi kemerleri bağla. Vitalih tüm oyunlarda kazandırmaya tam gaz devam ediyor. Vitalih'e hemen üye ol. İlk oyun gününde at yarışından şans oyunlarına. Dilediğin oyunu toplam 1000 TL'lik oyna, 1000 TL bonus kazan. Sen de hemen Vitalih'e gel, hoş geldin fırsatını kaçırma.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine...

0: ürünlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
1: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
2: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden.com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
3: Radyo Spor.
4: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel...

Reklam. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.

0: Radyo Trafik İstanbul Haber Merkezi'nden herkese iyi yolculuklar. Ben Gizem Öztürk. İstanbul'da şehrin trafiği yaklaşık şu anda %60'lar bandında. Anadolu yakasında Ümraniye kavşağından Kozyatağı'na doğru trafik yoğun. Burada bir ağaç budama çalışması var. E5'te Göztepe Köprüsü'nden sonra Harem'e doğru bir kaza vardı. Bölgede hareketlilik sürüyor. Ancak geride özellikle Maltepe yoğunluğu ve 1. köprüde Avrupa'ya doğru en az yarım saatlik giriş trafiği. Hem de Ümraniye Kavacık 2. köprü girişinde de yine en azından yarım saatlik bir giriş trafiği söz konusu. Uzunçayır'dan Avrasya Tüneli yaklaşık 15-20 dakika sürecektir. Burası daha mantıklı. Feribotlar ve 3. köprü seçeneği ise iki yakaya doğru da açık. Avrupa yakası TEM'de hem Bahçeşehir'den Mahmut Bey'e doğru hem de Tekstilkent'ten Halkalı'ya doğru çift yönlü dur kalk etkisini sürdürüyor. Burada Edirne yönünde Halkalı'da bir kaza meydana geldi. Gazi Osman Paşa sonrası Hastal'da 2. köprü yönlü en az 20 dakika yoğunluk var. Avcılar Küçükçekmece trafiği sürüyor. Geçiş yarım saati bulacak. Haliç trafiğini de etkileyen bir araç arızası var Mecidiyeköy'e doğru. Yoğunluk Mertel'den itibaren de etkisini gösteriyor. Genelde her iki yakada da sahil şeritleri açık. Marmara Otoyolu'ysa gayet rahat ve akıcı pozisyonda diyebiliriz. Şimdi geldik Ankara trafiğine. Genel görüntülerde şehrin trafiği çok yoğun değil. Kalabalıklar ufak tefek olsa da can sıkmayacaktır. Ve özellikle merkez geçişlerinin de hareketli olduğunu söyleyebiliriz Ankara için. Ve İzmir'de ise bir kaza haberi var. Anadolu Caddesi limana doğru Turan Köprüsü sonrasında bir trafik kazası meydana geldi. Çevre yolunda çok yoğun bir trafik görmüyoruz bugün. Bir tek kar çevresinde konağa giriş noktalarında kalabalık görüyoruz. Ayrıntıların hepsini Radyo Trafik mobil uygulamasından takip edebilirsiniz. İyi yolculuklar.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sundu. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.48 olmuş saatte, program bitmiş. Bir şey de kalmamış.
1: Evet. Dün eski tweetlerime bakıyorum. Eski tweetlerimi çok sevdim bu arada. Çok güzel tweetler atıyormuşum eskiden.
0: Sebebini öğrenebilir miyim
1: Ne?
0: eski tweetlere bakmanın?
1: Öyle bir baktım neler yazmışım diye. Bayağı da geriye doğru gittim. 2018'de bir tweet atmışım Mert. Tweet şöyle. Hattrick'e bugün 13 civarı başlıyoruz demişim. Buraya kadar normal.
0: Olabilir, bazen erken giriyordur.
1: Aynen. Devamı şöyle. Mümkünse dolar 5 lira olmadan programı bitirmeyi hedefliyoruz yazmışım.
0: Ha, dün paylaştın bunu sen.
1: Evet.
0: Gördüm ben. İlk
1: O
0: kısmını
1: zamanki
0: hatırlamıyorum.
1: korkumuz doların 5 lira olmasıymış. Demek ki orada bir artış olmuş o
0: Demek ki
1: dönemde.
0: sert bir artış
1: Sert bir artış olmuş. 5 lira olmadan programa başlamayı umuyorum diye öyle bir şey yapmışım. Yazı yazmışım. 23 Mayıs 2018'de atmışım bu tweet'i. 5 lira olmasından korkuyormuşuz.
0: 8 sene önce.
1: 8 sene önce. Şimdi kaç para? 50 lira.
0: 50 mi? Bilmiyorum ben. Nostaljiyi böyle mi yapmayı tercih ettin?
1: Ya ne kadar garip be. O zaman bak neden çekiniyormuşsun? Şimdi doların fiyatı söylendiği zaman normal karşılıyorsun. O bakımdan
0: Tabii.
1: enteresan. Yani sana o zaman böyle çok uçuk gelen bir şey. O zaman 5 lira olmasından korkup 50 lira olacak falan deselerdi ne yapardık acaba o zaman?
0: Tabii.
1: Onun için ilgimi çekti. Hatta tekrar şey yaptım. Yazdım. Öyle eski tweetlerimi şey yapacağım.
0: Öne mi çıkaracaksın?
1: Atacağım böyle tekrardan. Abdullah hocama bayağı yazmışım. Abdullah Avcı'ya. Beşiktaş'ın başına geçtikten sonra yaptıklarıyla alakalı olarak. Aykut Kocaman'a yazmışım bayağı.
0: Messi Ronaldo ile ilgili neler yazmışsın?
1: Ronaldo ile ilgili çok bir şey görmedim. Yani baktıklarım arasında
0: Yok
1: yoktu.
0: muydu?
1: Yoktu.
0: O senin dediğin kur şeyi de biz de bazen YouTube videolar izliyoruz. Mesela 4 yıl öncesinin bir seyahat videosu. Yemek yemeye gidiyorlar. Orada bahsedilince aa ne kadar düşükmüş hani bugünkü kura göre diyoruz. Senin dediğin tabii daha da ekstrem. 8 sene öncesinin kurundan bahsediyorsun. Bu bölümde dinleyicimiz Kemal Soğukçeşme şöyle bir mesaj göndermiş. Onunla başlamak istedim ben de. 39 yaşındaki Messi 11 kişilik bir takımın içinde 5 dribling attı. Novak Djokovic de aynı yaşta tarihin en uzun süren Wimbledon çeyrek final maçında ki 5 saat 15 dakika sürmüş mücadele. Felix Auger Aliassime'i 5 sette 3-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmayı başarmış. İki efsane sporcu bir kez daha dün efsanediklerini gösterdiler. Muhabir sormuş Djokovic'e. İnanılmaz maçtı. 39 yaşında gol atan Messi gibi. Siz ise 5 saat 15 dakikanın sonunda kazandınız demiş. Djokovic de onun gibi sadece 90 dakika oynamak güzel olurdu ama durum bu demiş.
1: Yani teniste bir böyle Grand Slam oynamak bir futbol maçı oynamaktan daha mı zor?
0: Yani süreye bakarsan 5 saat 15 dakika, 90 dakika.
1: Çok uzun.
0: Hani biri bir buçuk
1: Ötekinde
0: saat.
1: kat ettiğin mesafeyle bunda kat ettiğin mesafeler ne oluyor? Ama tabii bunda sürekli aksiyon içerisindesin. Futbolda kaçıp dinlenebilirsin.
0: Messi'nin yaptığı
1: E
0: gibi.
1: tabii yani bir iki dakika dinlenme şeyin var futbolda.
0: Bir de hani Messi özelinde Messi daha da çok dinleniyor takım
1: Evet, arada
0: arkadaşları.
1: 15 dakikan var
0: Teniste tek
1: dinlendiği.
0: başınasın.
1: İşte tek başı
0: Hiçbir şey
1: sürekli.
0: yok.
1: Çok zor ya.
0: Dinlenecek bir alanın yok
1: Çok zor
0: oynarken.
1: yani. Hani Djokovic'in bu yaşta yaptığı. Hani bunu bir de işte o da en üst seviyede yapıyor yani. Grand Slam Wimbledon seviyesinde yapıyor.
0: Çeyrek finalde yapıyor.
1: Çeyrek
0: Rakibi
1: finalde yapıyor.
0: Auger Aliassime iyi
1: Çok
0: bir
1: acayip ya.
0: tenisçi.
1: Gerçekten çok acayip. Yani 5 saat o mücadeleyi vermek. Çoğu zaman güneş altında yapıyorlar bu işi. Hiç kaçacak yerin yok gerçekten yani.
0: Kaçak
1: Yani
0: güreşemezsin.
1: aradaki birer dakikalık dinlenmeler dışında kaçacak hiçbir şeyin yok.
0: Yok. O anda kortta her şeyini vermelisin yani kazanmak için.
1: Çok zor.
0: Yarı finale çıktı. Şimdi karşısında Yannick Sinner olacak. Ama Sinner de bu ara geçen Grand Slam'den de erken elendi.
1: Bir
0: Yani
1: şeyler olabilir
0: hiç
1: mi diyorsun?
0: yenilmeyecek bir görüntü de değil sanki.
1: İzlenir ama maç.
0: Evet, güzel maç olur.
1: Güzel maç olur, izlenir yani.
0: Maç da tahminimce Cuma günü olur. Yarı final karşılaşmaları.
1: Bakayım ben.
0: Cumartesi kadınlar finali olur. Pazarda erkekler finaliyle kapanışı yaparız Wimbledon'da. Esport veriyor değil mi Wimbledon'a?
1: Veriyor.
0: Esport'tan da izleyebilirsiniz. Program bitti. Bugün kulüp takımlarına değinemedik. Dün Nübel, Doğan Alemdar, Beşiktaş'ın İstanbul'a geldiler. Aral Şimşir, Trabzonspor için Trabzon'a geldi. Onun transferi artık bitti. Galatasaray'da Dursun Özbek, başkan bir açıklama yaptı basın mensuplarına. Kemerburgaz'da tesislerde. Fakat soru almamış. Başkan da galiba bu eleştirilerden yana dertti. Dün Ultra Aslan tribün lideri Sabahattin Şirin de mesela transferlerle ilgili bir endişesini dile getirdi. Dün biz de bahsettik biraz Genco abiyle. Galatasaray'da böyle bir şey var.
1: Genco ne diyor? Geç kalındı diyor mu?
0: Yok, çok geç kalındı. O yangın tarafında değildi hatırladığım kadarıyla. Ben senin üstüne, sen Icardi konusunu söylemiştin. Lemina'da da belirsizlik var şu anda mesela Galatasaray'da.
1: Tabii 10 artı 4 olduğu için tabii.
0: Evet, Galatasaray'da. Ama öyle çok endişe edecek bir durum olduğunu ben de düşünmüyorum.
1: Ya Lemina da aslında net değil mi? Ya Okan Buruk 3 maç üstte kullanamıyoruz demişti Lemina'yı. Mesela onu dedikten sonra oyuncunun kadroda olması Galatasaray çapında bir kulüp için çok büyük lüks değil mi?
0: Yani kadroda olur ama o bölgeye bir de artı 4'te uygun genç alırsan çok büyük problem yine olmayabilir potansiyel. İyi bir oyuncu mesela işte Ugo Çukwu. Burnley'nin oyuncusu şu anda. O tarz bir oyuncuyu ilk 11 düşünüyorsan Lemina yine kadroda tutmak isteyebilirsin bildiğin oyuncu diye. Yedek için.
1: Ama Galatasaray... Çok pahalı oluyor ama işte. Yani.
0: Tabii pahalı oluyor yani. O parasından bağımsız söylüyorum. Parasına bakarsan benim mantığımda ben tutmam tabii ki. Yedek oynatacaksam yani bu şartlarda.
1: Yani Okan Buruk'un söylediği geçen seneden beri benim aklıma takıldı. Yani Galatasaray seviyesinde bir kulüp 3 maç üst üste bir profesyonel futbolcu oynatamayacaksa yani çok acayip bir adam olması lazım. Hı-hı. O konfor alanını sağlayabilmek için.
0: Icardi gibi bir
1: yani çünkü 2 maç diyeceksin ki mesela işte 2 maç oynadı. Şimdi bu maçta oynatırsam sakatlanma riski var. Ben bu adamı oynatırsam sakatlanacak. İşte bir ay yok mesela yani. O riske de girmiyor tabii doğal olarak.
0: Son olarak Fenerbahçe'de de dün bir Malcolm haberi çıktı. Menajer İstanbul'a gelmiş, Fenerbahçe'yle görüşmüş. Mason Greenwood transferi acaba olmuyor mu dendi ama sonra şöyle de dendi. Bana da o da mantıklı geldi. Böyle Marsilya'ya bir transferde bakın biz Malcolm'a gidebiliriz şeyi mi yapmaya çalışıyorlar. Onu gördüm. Öyle şeyler de olabiliyor ya da B planı olarak mı düşünüyor Fenerbahçe yönetimi? O da tabii daha belli değil ama bir Malcolm haberi dün çıktı Fenerbahçe, onu da eklemiş olayım. Programı bitirdik. Yarın aynı saatte 7'de klasik saatimizde karşınızda olmak dileğiyle hoşçakalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo Spor. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
3: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.

0: tatil sepetinde. Tatil
1: sepeti. İ20 Temmuz ayına özel 250 bin TL 12 ay %0.99 faizli kredi imkanıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.

0: Premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
1: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
2: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonla son düzlükte.
3: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Bankam Tombank kartıma bin.
6: Radyo Spor. Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
8: Radyo Spor.
7: Saran Holding kuruluşudur.
9: Radyo Spor.
10: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
11: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
12: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
13: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
14: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
9: Radyo Spor!
15: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
10: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
16: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek, saatlerimiz 10.01'i gösteriyor. Yaklaşık 11.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Hafta içi her sabah gündeme dair soru, görüş, öneri ve düşünceler için 0212 363 0434 0212 363 0434 numara telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yeni içerisinde okuyacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538 052 1487 0538 052 1487 WhatsApp hattımız. Evet, güne Esport, Esport Plus ve Radyo Spor'la başladık. Neden başladık? Filenin sultanları Polonya'yı devirdi. Melisa Vargas yıldızlaştı. 2026 Milletler Ligi'nin 3. haftasının ilk maçında milli kadın voleybol takımımız Polonya'yı 3-1 mağlup etti. 7. galibiyetini elde eden Filenin sultanlarında Melisa Vargas kaydettiği 23 sayıyla maçın yıldızı oldu. Setlere baktığımız zaman süre olarak 125 dakika süren bir mücadeleydi. İlk sette 27-25'lik bir üstünlüğümüz vardı. İkinci sette 20-25 kaybettik ama ondan sonraki setlerde şovumuz devam etti. 25-19 ve 25-19'da da 3. ve 4. set alarak da maçı 3-1 kazandık. Tebrik ediyoruz Filenin sultanlarını. Milyon euroları hak edenler. İzledi mi acaba bu maçı? Futbol takımımızı, keşke amili takımımızı şu maçı izleseydik Rivada'ya. Toplasaydık değil mi bunları da? Ha? 250 gidiş, 250 dönüş, 500 artı Bodrum Villa, 1000 zafer, 1000 galibiyete zafer, Amerika maçı falan filan derken Filenin sultanları gördüğünüz gibi helal olsun kızlarımıza ya. Biz voleybol ülkesi olduk yemin ediyorum. Günaydın.
17: Günaydın Ergüzmey.
16: Merhaba, kimle görüşüyoruz?
17: Merhabalar, Yılmaz Koç İstanbul'dan, ben Beşiktaş Kongresi aynı zamanda.
16: Hoş geldiniz. Beşiktaş'la arka arkaya maşallah imzalar attırmaya başladı bugün. Dün evet, itibariyle iki kaleci. Evet.
17: Geçen hafta, pardon Aygün Bey. Geçen hafta da bağlanmıştım, söylemiştim.
16: Geliyor transferlerin
17: şeye yetişmesi lazım diye kampanya. Şu doğru. Anda çok iyi gidiyor.
16: Maşallah.
17: Öncesinde bir kızlarımızı tebrik edelim tabii.
16: Tabii ki.
17: Milli takımımızı da Riva'da toplayıp izlettirelim dediniz ya Aygün Bey. Bir 999 maç hakkımız var ama daha hala.
16: Herkes artık bunu hakikaten ya. 1000 zafer kaldı, 999. Adam kendini nasıl garantiye aldı ya?
17: Evet, evet daha var, var, var, var. Herhalde bir 15-20 sene sürer herhalde.
16: Aynen.
17: Bu arada Aygün Bey, ben size pazartesi günü bir resimli mesaj atmıştım. Yaban mersini bahçesinden hatırladınız herhalde.
16: Ben kaça? 79.90 mıydı? Benim rakam oydu galiba. 80 TL mi almıştın?
17: 80 değil, 79.90.
16: 79.90 aldım. Doğru. Şimdi doğru siz attınız. Nedir durum? Yaban mersini de efsane bir şey ya.
17: Şu anda hasat zamanı zaten. Çanakkale. Ben kendim İstanbul'dayım şimdi gerçi. Döndüm dün akşam da İstanbul'da ikamet ediyorum. Çanakkale'de bahçemiz, gidip geliyoruz sürekli.
16: Vallahi altın için... değerinde ben sana söyleyeyim. Altın değerinde.
17: Aygün Bey, sizin için de özellikle düğün bahçenin taze yaban mersini topladım.
16: Ay Allah razı olsun ya. Torunuma yediriyoruz da biz onu.
17: Torununuza, radyo çalışanlarınıza çok göndermek için onları nasıl iletebiliriz size?
16: Kapatmayın telefonunuzu. Yücel Bey sizin iletişim bilginizi alsın. Yardımcı olalım size. Tekrar hiç teşekkürler ya.
17: Ürünlerimiz organiktir, ilaçsız. Aynı zamanda yaban mersini reçelimiz de size özel olarak
16: çok gönderiyorum. Ya.
17: O da ilaçsızdır, o da organiktir.
16: Vallahi çok teşekkürler ya, yemin ediyorum. Mahcup ettiniz bizi ya. Vallahi söylediğim hep bir şey oldum şimdi. Hayır şey anlamda söylüyorum yani. 79.90 bir de küçücük paket biliyor musun? Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani hakikaten.
17: Ya normalde 125 gram gibi falan satıyorlar işte. Büyük marketlerde bazen öyle indirimli oluyor da normal fiyatlarını da 140-150'den aşağı satmıyorlar.
16: Öyle mi?
17: Çok. Tabii şeyde öyle olmuyor. Toplantıda öyle olmuyor. Biz üretici olarak...
16: İşte onu söylemeye çalıştım yani. Sizler kaçtan veriyorsun onu söylemeye çalıştım. O gün de aslında yani, söylemek istediğim oydu.
17: Böyle Aygün Bey, tabii biz şey üzerinden de satıyoruz. Sosyal medya üzerinden de direkt tüketiciye satıyoruz. Hı-hı. Örnek verelim işte kilogramını 700 gibi satıyoruz. Hı-hı. Ama toplantıya geldi mi toplantıda öldürüyor. 300 lira, 350 lira.
16: Doğru söylüyorsunuz.
17: Tabii biz de burada aracıyı aradan çıkarıp sosyal medya üzerinden halkın daha çok yararlanması için. Ama işte hasat süreci kısa olduğu için, 2 hafta gibi bir süre olduğu için ne kadar yardımcı olabilirsek. Size de özellikle geçen günkü konuşmadan sonra Aygün Bey'e göndereyim
16: çok
17: dedim.
16: Teşekkürler, Allah razı olsun tekrar.
17: Size gönderirim Aygün Bey.
16: Çok teşekkürler.
17: Bu arada rica ederim. Bu arada Beşiktaş'ın transferi dediğim gibi şu an çok iyi gidiyoruz.
16: Maşallah.
17: 4 şampı alırsak eğer.
16: Ama artık devreye girsin. Yani devreye girsin Beşiktaş. Yanlış anlamayın yani. Her sene sezonu erken kapatıyor Beşiktaş. Artık iyice devreye girmesi gerekiyor. Şu ana kadar iyi gidiyor. Salih Özcanlar, iki kaleci, Nübel falan hakikaten iyi gidiyor şu anda Beşiktaş.
17: Bence çok iyi. Şunu da çok iyi yaptılar bence. Hani bunu eleştirmek anlamında söylemiyorum. Ersin çok kötü bir kaleci anlamında söylemek istemiyorum. Ama bazen artık bazı şeyleri bir noktalamak gerekiyor. Çünkü 4-5 sezondur kötü gidiyor ve bu kötü gidişin o süre sarfında en çok takımda kalan kim? Ertin Bey, onun gibi işte Necip falan.
16: Necip vardı.
17: Ne oluyor biliyor musunuz? İnsanlar da o kişiler karşımsa onlar 5 yıl görünen yüz olduğu için bir ön yargı oluşuyor.
16: Doğru.
17: Bir tepkisel oluşuyor kitlesel. Doğru. Bence yönetimin Ertin'le de yine bir görüşme yapıyormuş ama bak kötü kaleci anlamında söylemiyorum ama bence noktalaması
16: yok,
17: lazım.
16: Yok, Doğan Alemdar da alındı yani, bence Ersin'in kalma ihtimali hiç yok. Onu söyleyeyim. Doğan Alemdar işte da geldi ben, çünkü. Hı-hı.
17: Evet bence de ama dediğim gibi işte bazı kangren olan yerleri kesmek lazım. Çünkü ne oluyor yarın öbür gün yine...
16: Ama orada tribünün de hatası var ya. Ersin konusunda tribünlerin de biraz hatası var, onu da söyleyeyim yani.
17: %100. Bakın ben geçen hafta da bağlanmıştım. Sergen Yalçın konusunda benim oğlumun ismi Sergen. O derece Sergen fanatiyim. Ben 43 yaşındayım. Ama şunu söylemiştim. Tribünün de hatası şurada. Sabır yok. Yani... 3 maç başarısız o gitsin bu gelsin. 3 maç başarısız o gitsin bu gelsin. İşte kaleciyi ıslıklayalım. Necip'i ıslıklayalım. Böyle bir yere varamayız.
16: Doğru.
17: Hani gerçekten bütün takımlarımız da var bunlar ya. İnşallah bu sene Beşiktaş da daha bir üst noktada bu aralar bence.
16: İnşallah
17: bu sene iyi gider. Aygün Bey, telefonumu
16: kapatmıyorum. Telefonunuzu üzere. Yücel Bey bilgilerinizi alacak. Çok teşekkürler. Tekrar saygılar sunuyorum. Kendinize çok çok iyi bakın.
17: Günler.
16: Görüşmek üzere.
17: İyi günler. Sağ olun. İyi günler.
16: Sağ olun. Evet, biraz mesaj okuyalım. Amsterdam'dan günaydın demiş Yaşar Bey, diyor ki koskoca Fenerbahçe Şenol Çorlu ve Müjdat Yetkinler'den başka altyapıya bakacak bir antrenör bulunamıyor mu? Biri gidiyor biri geliyor, ondan sonra da altyapıdan futbolcu bekle demiş. Vallahi bak, bu alkışlanacak bir mesaj. Alkışlanacak bir. Ya altyapıyla ilgili yani uzun vadeli böyle bir proje gerçekleştireceksin. Ama maalesef her seçim döneminde işte... Kimilerine sözler veriliyor. O gidiyor onu getiriyor. Öbürkü gidiyor onu getiriyor. Ondan sonra da altyapıdan bir tane bile futbolcu çıkmıyor. Vay kardeşim benim. Ankara Taş Ocağı'ndan Ali Aygün abi, Greenwood'la ilgili neler oluyor, bilgi verebilir misin, seviyorsun demiş. Ya görüşmeler devam ediyor. Futbolcuda bir sıkıntı yok ama Roma'nın devreye girmesi, Suudi Arabistan ilgisinin de biraz artması, Greenwood transferinde tabii biraz daha Fenerbahçe ön planda ama dediğimiz gibi ödeme planları ile ilgili görüşmeler devam ediyor. İşte Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 42 milyon bandında bir rakam teklif ettiği, bu biliyorsunuz bu rakamın belli bir kısmı Marsilya, belli bir kısmı %60'ı Marsilya'da, %40'ı galiba Manchester'da. Manchester United kulübünde bonservisi. Marsilya'nın da işte 60 milyonluk bir satış yapması gerekiyor. Yani görüşmeler devam ediyor. Kolay değil. Yani ya dün de söyledim, dün de YouTube'da da söyledim. İyi de izleniyor. Teşekkür ederim ilginizden dolayı. Ya 42 tane şu anda Fenerbahçe'nin futbolcusu var arkadaşlar. 42 tane. 42 futbolcusu var Fenerbahçe'nin. Hadi bunların üzerine 3-4 tane daha transfer yap. 45-46. Kadroyu indirmen lazım 25-28'lere. Yani neredeyse yarı yarıya bir eleme yapman lazım. Kolay değil. Şimdi göndermeye, şimdi futbolcular da diyor ki gitmem. Paramı vermezsen gitmem diyor. Öte yandan gelen teklifler de beklentilerin çok altında. Yani 11.4 milyon euroya almış olduğun Diego Carlos için Como 3 milyon euro teklif etmiş. Yani rakamlar da çok düşük. Ondan dolayı büyük bir sıkıntı var. Onu tekrar söyleyelim. Ne yapalım Yücel? Araya gidelim. Aradan sonra dinleyici almaya devam edeceğiz. Programın ikinci bölümünde Hakan Can bizlerle beraber olacak. Can Can Can Hakan Can diyelim. Kısa bir araya gidelim.
8: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
18: Radyo Spor. Reklam.
19: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
20: Kredi. Radyo Spor.
21: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
22: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
23: Getir Yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir, bir mutluluk getir.
3: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
24: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
25: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
26: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
27: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir.

0: fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
2: Evet, bugün güzel bir gün ya. Filenin sultanları hakikaten kazanmaya devam ediyor. Polonya'ya demin de söylemiş olduğumuz gibi 3-1 mağlup etti. Ay yıldızlarımız Milletler Ligi'nde 6. galibiyetini aldı. Keyfimiz yerinde. Keşke bu başarılarımız futbolumuza da biraz yansız, ama ne diyoruz? Hep bilenlerin yönetmesi gerekiyor diyoruz. Yani baktığın zaman, şimdi bizim amatör anlamda baktığımız zaman voleybolda, basketbolda, güreşte, atletizmde, kürekte, yüzmede, her branşta galibiyetlerimiz önemli, okçulukta. Niye? Çünkü hakikaten bilenler federasyonların başına geliyor. Bilmeyenler değil. Bilen gelse biz de belki futbolda bu büyük başarıları elde edeceğiz gibi geliyor bana. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar diyenler. Aygün abi, İzmir'den Yusuf Yeşilyurt, severek dinliyoruz seni, Allah'a emanet ol demiş sevgili kardeşim. Çok teşekkürler, sen de, sana da Allah razı olsun diyelim. Aygün Bey, Deniz'den bugün günaydın. Mesajı kısa oldu, mesajım kısa oldu demiş, saygılar demiş, teşekkürler. Alo, günaydın. Günaydın.
3: Günaydın.
2: Merhaba, kimle görüşüyoruz?
3: Şükür kavuşturana Aygün kardeşim.
2: Allah razı olsun. Kimle görüşüyoruz?
3: Şükür, Antalya Adem.
2: Adem Bey, nasılsınız? İyi misiniz?
3: Şükür kavuşturana.
2: Allah razı olsun.
3: Uzun zamandan beri arıyorum. Bir türlü ulaşamadım. Bugün bilmiyorum 10. kez mi oldu bilmiyorum.
2: Allah razı olsun. Düştü. Teşekkürler. Saygılar abi. Emeğine teşekkürler abi.
3: Nasılsın kardeşim?
2: İyiyim, sağ olasın. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş geldiniz.
3: Sesiniz böyle parazitli geliyor Aygün Bey.
2: Hemen Yücel Bey, ses parazitli gidiyormuş Antalya'mıza. Şu an nasıl? Biraz daha mı iyi? Nasıl efendim? Ayhan Bey?
3: Anlayabiliyorum.
2: Peki, buyurun efendim, dinliyoruz.
3: Anlayabiliyorum da.
2: Buyurun.
3: Öncelikle kızlarımızdan Allah razı olsun.
2: Filenin sultanlarımızdan. Doğru.
3: Milyonluk eşeklerimizi.
2: Tamam, demeyelim. O kısmı koymayalım.
3: Tamam, tamam.
2: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim.
3: Yani ben hata yaptım, kusura bakmayın.
2: Estağfurullah. O başlık ben, yıllar önce atılmıştı bir spor gazetesinde. Ondan dolayı koymayalım. Önemli çünkü.
3: Ben bir şey rica edeceğim bu Cumhurbaşkanımızdan, Sayın Cumhurbaşkanımızdan. Türkiye'de futbolu yasaklasınlar abi.
2: Belli bir süre yurt dışına çıkmayalım. Doğru söylüyorsun.
3: Ya abi, bu kadar olmaz ya. Bak, bir dünya teknik direktör, ondan sonra sen söyle, federasyon başkanı istifa etti. Bizimkiler hala orada rahat rahat oturuyorlar ya.
2: Doğru söylüyorsun. Ama başarılı.
3: Yazıklar olsun onlara ya.
2: Abi başarılılar. Görmedin mi? Amerika'yı yendik biz ya. 1000 maçta 1 zafer elde ettik. Kaldı 999
3: zafer. 500 bin nüfuslu Yeşilburun badaları kadar olamadık ya.
2: Maalesef. Hayat ile beraber kol kolaydık. Doğru söylüyorsun. Maalesef.
3: Yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun.
2: Doğru. Sonuna kadar haklısın.
3: O evladımız var ya. Bizim bir Arlamız var ya.
2: Voleybol.
3: Bütün futbolcularımızın da o niyetle, böyle o güzellikle ben şey etmesini benimserdim böyle.
2: Mücadele etmeleri.
3: Eleştiri etmesini beklerdim.
2: Eleştiri yapmalarını, anladım.
3: Evet. Evet.
2: Ekleyeceğiniz bir şey var mı efendim başka?
3: Bizim Beşiktaş'ın transferleri hakkında ne diyorsunuz?
2: Valla Alexander Nübel bence iyi bir transfer. Yedek anlamında Doğan Alemdar geldi. O da iyi bir yedek. Söyleyeyim yani, kale şu anda bence Beşiktaş uzunca bir süre kaleye kapattı. Onu söyleyeyim. Yani şey de geldi. Salih Özcan biliyorsunuz. Onun da bonservisi elindeydi. Milli takım futbolcu zaten, o da biliyorsunuz. Bugün İstanbul'a gidecek. Belki de inmiştir veya inmek üzeredir. Yani şu anda Beşiktaş 3'te 3 iyi gidiyor.
3: Midilant'ı geçer miyiz Aygün Bey?
2: Geçersiniz. İnşallah. En büyük temennimiz o.
3: İnşallah.
2: En büyük takımlarımızın en büyük temennimiz, beklentimiz yani, geçmeleri.
3: Şöyle bir şey de söylemek istiyorum Aygün Bey.
2: Buyurun efendim, buyurun.
3: Bizler Fenerbahçe olarak, Beşiktaş olarak, Trabzon olarak transferler yapıyoruz ya.
2: Evet.
3: Galatasaray'ın transfer yapmasına gerek yok. Onların lobileri çok iyi çalışıyor. Ben onu söylemek istedim. Bilmiyorum.
2: Peki.

0: Çok teşekkürler. Tekrar Antalya'ya sevgilerimizi iletelim. Kendinize çok çok iyi bakın efendim.
1: Sevgiler bizden Ergun Bey.
0: Sağ olun. Allah razı olsun tekrar. Sağ olun. Siz de iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet, devam edelim arkadaşlar. Devam edelim. Bugün güzel bir gün ya. Hakikaten sabah erken kalktık. Esport ve Radyo Spor. Mesela yolda olanlar için de Radyo Spor da canlı olarak verdi. O da çok önemliydi. Keyfimiz yerinde. Aygün abi merhabalar. Ben Mustafa Gaziantep'ten abi. Sabah Dünya Kupası çok konuşuldu. Senden ricam biraz ülkemize dönüp kulüplerimizden konuşsak. Ben Fenerbahçeliyim mesela. Bizdeki transferler ne durumda, iyi yayınlar demiş. Valla demin onu söyledim Mustafa. 42 futbolcum var. Bir an önce bunları çıkman gerekiyor. Elden çıkartman gerekiyor. Günaydın.
2: Nasılsınız? Doğu havasından arıyorum.
0: Sesiniz
2: çok güzel geliyor.
0: Size de efendim. Sizde sesiniz çok iyi geliyor.
2: Vallahi Ilgaz'dan güzel geliyor. Çankırı Ilgaz. Bir tarafı biliyorsunuz Kastamonu, bir tarafı bizim Ilgaz. Ilgaz Dağları'nın. Benim köyüm de eteklerinde tam Ilgaz Dağı'nın.
0: Benim hanım da İnebolulu.
2: Kastamonu İnebolu. Ya yakın bize. Hemşerimiz.
0: Hemşeriniz doğru.
2: Aygün enişte diyelim o zaman.
0: Estağfurullah. O da Beşler gün... Köyü diye bir köy var. Beşler Köyü'nde. Tepelerde mepelerde böyle. Abi bir gün gittik. O zamanlar daha şeyiz. Bir yağmur yağdı. Yolun belli bir kısmı gitti. İnternet gitti. Elektrikler falan gitti. Tepelerdeydi yani. Ama efsane.
2: Efsane.
0: Yani
2: oldu gibi yeşillik.
0: Yemyeşil. Ama bütün Karadeniz öyle bizim zaten ya. Öyle. Bütün Karadeniz öyle.
2: Akşam isterseniz 3 saat uyuyun, o uyku yetiyor size.
0: Doğrusu. Saf oksijen çünkü.
2: Aynen. Vücut her zaman yenile. Oraya gittiğiniz zaman zaten gençsiniz, bir 10 yaş gençleşip gelirsiniz.
0: Aynen doğru, oksijen. Evet. Buyurun efendim, dinliyoruz sizi.
2: Şöyle, geçen gün hakem hocamızı dinleyemedim daha doğrusu. Sonra podcast'ten dinledim. Çok güzel bir şey söyledi. Türkiye futbolumuz batıyor dedi.
0: Doğru söyledi.
2: Yani gerçekten ben onu takdir ettim.
0: Serdar Akçer'i söylüyorsunuz.
2: Serdar Akçer hocamız söyledi. Ülke futbolu ne hallerde? Yani gide batıyoruz dedi. Biraz önce ben sabah şeyi seyrettim. Kızlarımıza.
0: Filenin Sultanları.
2: Evet. 1-0'da 1-1, sonra 2-1 ve 3-1 galip geldik. Evet. Biraz önce yanlış söylediniz.
0: Pardon.
2: İkinci galibiyetimizi aldık.
0: Kaçıncı aldık? Evet. Özür dilerim. Ben mi yanlış söyledim?
2: 7. galibiyetimizi aldık.
0: 6'da 6'ydı, doğru, 7 oldu. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. 6'da 6'ydı 7. Doğru. Doğru. Pardon. Çok teşekkürler tekrar.
2: 4-2 yap dedik. 4'te 4 yaptık Ankara'da.
0: Doğru söylüyorsun. Doğru. Doğru. Pardon.
2: Önemli değil. Sonuçta.
0: Yok ama başta 7. galibiyet dedim de televizyon altyazı geçerken başta 7. galibiyeti elde etti söyledim de Vargas'la beraber de. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Televizyon 6-6-7. Doğru. Haklısınız.
2: Evet.
0: Ünal Bey. Doğru.
2: Şimdi şöyle. Artık transfer haftasına gelmeden önce akşam bir maç izledik. Gerçekten efsane bir maçtı.
0: Mısır'ın maçını mı diyorsun?
2: Arjantin maçını.
0: Arjantin.
2: Evet.
0: Mısır'ı da yediler abi, ben sana söyleyeyim.
2: Ya, yediler ama bence ilk önce insanlar hataların kendilerine bakması lazım. Teknik direktör Muhammed Salah ikinci yarı oynatmasa, o orta saha biraz daha dirençli olsaydı daha iyiydi. Bana öyle geliyor ama... Son olarak da
0: 2-0'dan 3-2 verdiler ya, doğru.
2: 2-0'dan 3-2 verdiler ama zaten bu goller geliyorum diyor.
0: Geliyorum dedi zaten, doğru.
2: Geliyorum. Zaten hatasından döndü Arjantin. 2 tane forvet alınca Messi rahatladı bu sefer.
0: Doğru.
2: Kalabın arasına çok girmedi. Her neyse, kulüp takımlarımızdan da gerçekten bu sene artık bir başarı bekliyorum. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon, Beşiktaş. Çünkü bir de Başakşehir değil mi Avrupa'da?
0: Evet.
2: 5 takımımızdan gerçekten en azından ortalama 12-13 galibiyet bekliyorum. 15 maçı yakın
0: İnşallah.
2: Bir galibiyet.
0: Hani İnşallah.
2: Toplamında ülke puanımız arkadan çünkü zorlamaya başladılar. Ona göre hepinize çok Ilgaz'dan selamlar
0: ediyorum. Çok teşekkürler. Kendinize bakın. İyi tatiller diyoruz tekrar. Siz de dikkat edin. Sağ olun. Evet, bu akşam biliyorsunuz Fenerbahçe'nin Avusturya kampında 3 hazırlık maçı var biliyorsunuz. Şampiyonlar Ligi önleme öncesi. Bu akşam saat 20.30'da Fenerbahçe Admira Wacker'la karşı karşıya gelecek hazırlık maçında. Saat 20.30'da başlayacak olan maç TV100'den de canlı olarak ekrana gelecek. Onu da tekrar söyleyeyim. Günaydın Aygün Bey. Arjantin-Mısır maçta bizim Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Bey devreye girdi. Fransa hakemi aradı. Maç hep beraber katlettiler. Mısır'a çok yazık oldu. İyi yayınlar. Bu ara biraz araştırdım. Fransa hakem Türkiye'de eğitim almış. Hasan Karaduman diyor. Güzel. Durdurulamıyor demiş kızlarımız, resimler atmış dinleyicimiz. Günaydın Radyo Spor ailesine gelsin demiş. Son 61 ile biten Dursun Türker'e çok teşekkürler. Şahane ya. Şahane fotoğraflar ya. Maşallah, nazar değmesin ellerine ayaklarına bizim filemizin kızlarına, sultanlarına. Günaydın. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Kimle görüşüyoruz?
1: Merhabalar, Sedat ben, İzmir'den arıyorum.
0: Sedat Bey hoş geldiniz.
1: Merhabalar, ben direkt konuya gireyim. Milli takımla ilgili. Milli
0: tabii
1: takıma
0: buyurun, efendim, buyurun efendim. Buyurun Sedat Bey.
1: Yani milli takımla ilgili şöyle bir benim analizim oldu. Yani daha Dünya Kupası'na giderken bile biraz ayaklarımız yere basmıyordu aslında. Hani hazırlık maçları da güzel geçti ama hatta orada zaman zaman santraforlu falan da oynadık. Daha fazla gol attık hazırlık maçlarında. Yani bahsedeceğim konu şu aslında. Bizim temel hatamız sanki bir ayaklarımızın yere basmaması. İşte,
0: çok erken havaya girdik. Sanki kupayı alıp dönüşmüş
1: havasına girdik. Yani 2002'deki takım mesela çok mütevazi, savaşçı bir takımdı. Bu takımda o durum oldu ve şeyde asıl analiz ettiğim konu şuydu. Bizim A planımız vardı sadece. Yani B, C, D planlarımız yoktu.
0: Doğru.
1: Ve mesela ben olsaydım Amerika Paraguay maçını izlerdim. Hani çift forvetle belki orayı dağıtabilirdik. Hani bowling gibi düşünün. Çünkü o savunmanın dengesini bozmak için o tek forvetle çevire çevire futbol zor yani. Öyle açmak savunmayı.
0: Doğru, doğru.
1: Yani Avustralya ve Paraguay maçlarına daha etkili olabilirdik yani şey olarak da. Bunları söyleyecektim ben.
0: Peki, çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın.
1: Teşekkürler.
0: Sağ olun.
1: Saygılar. Sağ olun.
0: Aygün abi günaydın, ben Bülent Başarşehir'den abi. Fenerbahçe'nin hazırlık maçı hangi kanalda olacak, netleşti mi? Evet, demin söyledim, TV 100 bu akşam verecek saat 20.30'da Fenerbahçe Admina Wacker maçı. Hazırlık maçlarını TV 100 almış, bu akşamki maçı da TV 100. 3 tane hazırlık maçı var, TV 100'den de izleyebilirsiniz sevgili Bülent kardeşim. Günaydın.
3: Günaydın abi.
0: Günaydın, kimle görüşüyoruz?
3: Özgür ben, İzmir'den.
0: Özgür hoş geldin, nasılsın, iyi misin?
3: Sağ ol abi, teşekkürler. Sizler nasılsınız, iyi misiniz?
0: Sağ olasın Özgür kardeşim. Dinliyoruz seni.
3: Şöyle arabayı bir saat çektim.
0: Çektim Özgür.
3: Seninle beraber konuşuyorum abi. Abi öncelikle ya milli takımla tabii ki futbol milli takımımızla ilgili konuşacağım ama yani gördük, elenen bütün takımların hocaları tek tek istifa etti. Bizimkinin istifa etmesi için daha ne olması lazım abi? Yani 64 tane pas yapıp bunun
0: 65
3: yarısını
0: kar- 65 pas.
3: 65 pas. Pardon abi, ben bir tane kaçırmışım.
0: Hayır, bizimkiler de kaçırdığı için tahmin edemedin. 65 şut, 65 şut.
3: Yani ya böyle bir şey olabilir mi? Yani bu açıklama bence çok amatörce kalıyor. İyi ki de Fenerbahçe'mizin başına gelmemiş. Ben bu senede Fenerbahçe'mizden ümitliyim. Fenerbahçe taraftarıyım. 35 yaşındayım abi. 35 yıllık yani baba bizim kulağımıza üflemiş resmen Fenerbahçe diye. Biz de kopamıyoruz ondan. Geçen hafta doğum günümdü. Seni bir
0: nice yaşlara tekrar sevgili kardeşim.
3: Teşekkür ederim abi. Fenerbahçe forvet alacak mı abi?
0: Alacak. Son soruyu alacak. Çünkü Vedat biliyorsun yaklaşık bir ay gibi yok. Zaten evet. Sayın Aziz Yıldırım da iki forvet alınacağını söylemişti biliyorsun. Şerif de üçüncü evet. forvet olarak kalacak ama Şerif'in galiba bir kiraya verilme durumu varmış. Ama Fenerbahçe şu anda bir forvet alacak. Bir stoper zaten biliyorsun Ake geldi. Bir kanat doğru. alınacak. Yani şu ana baktığımız zaman acil anlamda bir kanat bir forvet transferini bitirmek için uğraşıyor şu anda Fenerbahçe yönetimi. Fred'in yani durumu Fred'in efendim?
3: Yerli bir forvet var mı planlarda?
0: Yani yazılan isimler var ama ben şu anda çok ihtimal vermiyorum. Şey sana söyleyecektim. Fred'in gitme durumu var. Brezilya'ya gitme durumu var. Eğer öyle olursa da onun yerine bir 8 numara transferi düşünülüyormuş. Ama tabii Fred'in durumu netleştikten sonra İsmail Kartal karar verecek bununla ilgili. Ederson'da kalmak istemediğini söylemiş ama Sayın Aziz Yıldırım bir görüşme yaptıktan sonra kale de belli olacak. Livakovic biliyorsun Zagreb'le tekrar evet. anlaşma sağladı. Yani evet. Eğer Ederson'da giderse bir kaleci de alınması gerekiyor Fenerbahçe'ye.
3: O zaman yerli çekelim abi çünkü...
0: Kaleci de yerli çekme, çekemezsin ki. Zaten iki yerlim var. Tarık'la şeyim var, Mert'im var.
3: Ha, ben Berke'nin de belki alabiliriz diye düşünmüştüm.
0: Abi. Yok, yabancı büyük ihtimal olacak diyorlar.
3: Yabancı mı? Hmm. Ha, iyi hayırlısı olsun
0: peki,
3: abi ya.
0: Peki.
3: İzmir'e bekliyoruz abi.
0: İnşallah kardeşim benim. Teşekkür.

0: Sağ ol kardeşim benim.
1: Sağ ol, görüşürüz
0: Eyvallah.
1: Hatay'a.
0: Afiyet olsun hepinize. Şenol demiş ki Mert Hakan Yandaş'ta kadroyu niye şişiriyorlar anlamıyorum demiş. Ben de anlamadım. Ben de anlamadım. Bunu dün YouTube'da da söyledim zaten. Aygün Bey selam. Onur ben İstanbul'dan. 45 yaşındayım. 2003 yılında Şırnak Beytüşebap'ta askerlik yaptım. Bu milli takıma çağrılan oyunculara abi bir 15 günlük askeri kampa alacaklar ki belki o zaman milli duyguları ortaya çıkar demiş. Ya Daum döneminde Almanya'da yemin ediyorum bir idman yaptırdı. Yani tam böyle askeri kampa gider gibi idman yaptırmıştır rahmetli Daum ya. Şimdi aklıma onu yazınca aklıma geldi. Son dinleyicimizi alalım sonra oraya gidelim. Hakan Can'ı alalım. Hakan abiyle biraz sohbet edelim. Aldık mı dinleyicimizi? Günaydın.
1: Hakan abiye de selamlar o zaman şimdiden.
0: Aleyküm selam. Kimle görüşüyoruz?
1: Tayyip ben İstanbul'da.
0: Tayyip hoş geldin.
1: Merhaba. Abi şimdi bu Marsilya'dan alacağımız futbolcunun ismini tam hatırlayamadım ama gerek var mı abi sen? Şimdi sağ kanatta...
0: Greenwood'u mu diyorsun?
1: Evet. Asensio'da kullanılabiliyor. İrfan Can kaldı. İrfan Can var. Oğuz Aydın var. Yani bence daha iyi bir santrafor için harcanabilir bu. Bir de kaleci konusunda söylediğiniz zaman Livakovic kesin gitti mi?
0: Yani %99 gitti gibi gözüküyor.
1: Yani Ederson da giderse o zaman
0: ya Livakovic bir de şunu sana söyleyeyim. Gelmek istemiyor.
1: Yani buraya
0: yani oynamak istemiyor o anlamda söylüyor.
1: Gelmek istemiyor. Ederson da oynamak istemiyor. O zaman yabancı kaleci.
0: Diego Carlos da aynı durumda. O da kalmak istemiyor.
1: Abi kalmak istemiyorlarsa o zaman fedakarlık gösterip gidecekler abi yani.
0: Başka yolu yok. Doğru söylüyorsun.
1: Yalnız stoper mevkimiz çok iyi oldu. Kaleci de hallolursa omurga çok önemli yani takımlarda
0: evet.
1: Abi.
0: Hı-hı.
1: Orta sahada da Kante, Gendouzi, işte İsmail var, Fred var. İyi bir santraforla Vedat Muriç, iyi bir kanatlarla ben Fenerbahçe'den bu sene umutluyum abi.
0: Ben de aynı düşüncedeyim.
1: Yani o omurga sağlam oldu abi. Çünkü ben Ake'nin alınmasına çok sevindim. Çok faydalı olacağını düşünüyorum ama Ederson'da kalsaydı zaten Ake ile Manchester City'de beraber oynuyorlardı.
0: Doğru.
1: Belki Sayın Başkan tekrardan konuşup Ederson'da belki bir orta yol bulunabilir mi? Ederson çünkü iyi kaleci abi. Yani Brezilya milli takımının kalecisini biz maalesef ülke olarak hiç ediyoruz. Livakovic de öyle Dünya Kupası'nda oynuyor ama biz Livakovic'e neler yaptık abi yani. O
0: doğru
1: yüzden
0: doğru.
1: Elimizdeki değerleri yükseltmek lazım. Oğuz Aydın mesela abi. Tamam çok iyiydi. Bize hiç bir varlık gösteremedi ama ya çok transfer yapamıyorsan futbolcuları kazanacaksın abi bence yani. Ben düşünüyorsun bilmiyorum ama.
0: Yani şu andaki görüntü yani net bilgiyi size söyleyeyim. Kulüpten içinden gelen bilgiyi söyleyeyim. Acil olarak satış beklenden dolayı herkes gidebilir. Bak net sana söyleyeyim.
1: Tabii ki herkes değil. İsmail Yüksel'e de teklif vardı herhalde. Ama yerli konusunda tabii yerli ihtiyacı olduğu için belki gönderilemeyebilir.
0: Bekleyip görmek lazım. Hiç belli olmaz bu işler ben sana söyleyeyim.
1: Bu akşam o zaman start veriyoruz abi. Zaten bir 15 gün sonra da Şampiyonlar Ligi önerilmesi var. İnşallah güzel bir sezon olur. Hem Türk futbol için tabii ki ben kendi açımdan söyleyeyim. Fenerbahçe için abi.
0: Peki çok teşekkürler.
1: Teşekkür
0: kendine
1: ederim.
0: Çok iyi bak.
1: Yayınlar sen de abi.
0: Sağ ol görüşmek üzere. Bir yandan mesajlara bakıyorum. Kısa bir araya gidelim.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Radyo Spor.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
4: Higuita'yı hatırlayacaksınız. Özellikle de 1990'da yaptığı hatayla Kamerunlu milleye attığı gol. Ama Higuita'nın bir özelliği var. Akrep vuruşunu biliyor musunuz? Bir kaleci için son derece riskli bir hareketi size tarif edeceğim. Şöyle dümdüz uçuyor, top Higuita'yı geçiyor, arkasına doğru gelirken topuklarıyla vuruşu yapıyor. Bunu çok denedi, bunu çok başardı. Belki de dünyada bunu tek yapabilen kaleciydi. Ama o da dünya futboluna bir hareket kattı. Fakat bu hareketi herhalde hiçbir teknik direktör, hiçbir kalecisine tavsiye etmez. Biz yine de sizlere hatırlattık. Bu önemli hareketin adı akrep vuruşu.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
3: Radyo Spor!
5: Radyo Spor! Reklam.
6: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor!
7: Hızlı geçiş sistemi EGS Vakıf

0: çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı Vakıf Katılım Mobil Şube'den yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında. Şansa kalmaz
2: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Radyo Spor!
4: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
3: Radyo Spor.
6: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
7: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
8: Evet, Filenin Sultanları'nı Polonya'yı Melisa Vargas'ta ve yıldızlarımızla devirdik. Şu an hattımızda da diğer yıldız Hakan Can var. Onunla da programımızı yıldızıyla beraber şaha kalkacağız inşallah. Sevgili Hakan Can bizlerle beraber. Toparlamaya çalıştım ama inşallah güzel toparlamışımdır.
9: Çok güzel toparladın Aygün'üm benim. Bana yıldız dedin, ben bunu anladım. Beni voleybol milli takımının yıldızlarıyla aynı kategoriye koydun. Onun için de teşekkür ederim. Seyrettim maçı.
8: Melisa Vargas nasıldı?
9: Sağol. Melisa Vargas vasat bir gündeydi. Vallahi inan bana öyle.
8: Yani, gene de şovunu yaptı be abi, 23 sayı ya.
9: Yok, yaptı tabii, onu söylüyorum. Vasatlığına rağmen yaptı. Takım onun üzerinden oynamadı hücum setlerinin çoğunda. Hande ile oynadılar. İlkinle oynadılar. Yani çok daha fazla sayıda bitirmesi için pozisyon hazırlayabilirlerdi. Ama İlkinle Hande de harika smaçörlük yaptıkları için bu maçta 4 numara ben. Ona az görev düştü ama finalleri hep o yaptı. Müthiş bir takımımız var. Ben sabah uyandım. Saçma sapan bir saatte 5.30'da falan. Zap yaparken Polonya-Türkiye maçı var. Herhalde şey dedim, bu takvimden de kopmuşum. Bant yayın falan. Acaba erkek takım mı diye baktım. Baktım bayağı bizim kadın takımımızınmış. Setlerde birbirmiş. Ama bir baktım yukarıya canlı yazıyor. Takıldım kaldım. İyi ki de takıldım kaldım. İlaç gibi geldi bana. Şahaneydi.
8: Şahane maçtı diyorsun. Yani keşke yani ben şunu sana söyleyeyim, yani futbolu bakıyoruz ama biz biraz daha voleybolda daha mı iyiyiz ülke olarak? Futbolda hakikaten iyi değiliz Hakan abi, işte görüyorsun Dünya
9: vallahi,
8: Kupası.
9: Vallahi billahi yemin ediyorum ki %1 milyon daha iyiyiz. Yani A takımının dünya sıralamasındaki yerine, genç takımların dünya sıralamasındaki yerine, erkek takımının dünyadaki yerine bakınca erkek takım çok zayıf bir kadroydu. Ama bu 20 senelik bir çalışma yaklaşık. Erol Ünal Karabıyık'la başlayan
8: doğru.
9: Ve sonra devam eden okul kulüp işbirliği, Türkiye Futbol Federasyonu'nun voleybolcuların yaşamını düzenlemesine katkıları, kulüplerin işini kolaylaştırmaları. Onlar da yabancı konusunda kulüplerin çok tepkisini çekmişti ama yabancıyı biraz sınırlandırmayı başararak bu çocukların süre almasını sağlamıştı. Mükemmel bir organizasyon. Takım sporlarında herkesin ben voleybol federasyonuna kopyalamasını temenni ediyorum. Senelerde de söyleriz kesin olarak. Futbol organizasyonundan 15-20 yıl öndeler.
8: Çok öndeler. Çok öndeler. Finansal anlamda da çok, finansal anlamda da 20 yıl gerideler. Prim anlamında.
9: Abi şimdi
8: prim anlamında.
9: Şey.
8: Primler anlamında.
9: Ana sponsor olmanın en zor olduğu branşlardan biri haline geldi voleybol. Çok büyük paralar kazanıyorlar. Ve o işte İhal Karabıyık o bütçelerde 3 tane otel yapmıştı voleybol federasyonu için. Bir tane salon yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Bütçeleri doğru kullanmak meselesi. Ya her anlamda örnekler ya. Her anlamda.
8: Helal olsun bir kez daha kızlarımıza.
9: Vallahi helal olsun.
8: Hazır demin işte yabancı konusunu açmışken 10+4 büyük ihtimalle değişmeyecek öyle gözüküyor.
9: Değişmeyecek. Ben 2 hafta evvel bir federasyona uğradım Kulüpler Birliği ve kavga haberlerinin çıktıktan 1-2 gün sonra kulüplerle yaptıkları birebir görüşmelerde o gün itibariyle 7 kulübün 10+4 devam kararından yana olduğu, 6 kulübün 10+4'e de 10+2'ye de hazır olduğu konusunda görüş bildirdiklerini öğrendim birebir başkanlar nezdinde. Yani 18'de 13, 10+4 olursa bizim açımızdan mahsur yok diyor. Ben federasyonda zaten açıklama yaptı 10+4'te devam edeceğiz diye. Ben bunda hiç mahsur görmüyorum kendi adıma.
8: Sen destekliyorsun mu?
9: Sen ne düşünüyorsun? Ben evet destekliyorum. Ya
8: Hakan abi ben de destekliyorum. Yani bu geçen seneden açıklandı bu.
9: Evet. Ama önümüzdeki sene de 8+6. O da 2 sene önceden açıklandı.
8: Evet.
9: Önümüzdeki sene ne yapacaklar bu sene?
8: Ama önümüzdeki sene bunların kalacağı garantisi var mı Hakan abi?
9: Abi Türkiye Futbol Federasyonu'nun verilmiş bir kararı var. Gelen federasyon da derse ki yani ben devamlılıktan yanayım ne yapacaklar? Çok samimiyetsiz, çok samimiyetsiz toplantılar yapılıyor.
8: Kulüpler Birliği anlamında mı söylüyorsun Hakan abi?
9: Kulüpler Birliği anlamında. Ben Kulüpler Birliği olarak federasyon başkanı seçmekte en etkin organizasyonsam otururum. Öyle 2,5 saatte bak otur yerine ağzına çakarım şimdi seni burada ne yaparım falan gibi kişisel problemler yerine ki onun da doğru olmadığı ortaya çıktı. Gerçekten Türk futbolu ile ilgili kararlar alması yönünde federasyonu zorlayacak ricalarımı hazırlarım. Ben Kulüpler Birliği Başkanı olsam 10 senedir hangi kulüp kaç tane, kaç yaşında, hangi nitelikte oyuncu
8: transfer etti,
9: almış, hangisini, kaç sayıda futbolcusunu bonservis bedeliyle gelen teklif üzerine satmış, kaç tanesinin sözleşmesi bitmeden cebine para koyarak
8: göndermiş,
9: bir yerde maaşını ödeyerek göndermiş, kaçından kulüpte ortalama kaç sene faydalanmış. Bütün bunları çıkartırım tamam mı? Sonra bir fotoğrafa bakın. O fotoğrafı Kulüpler Birliği'ndeki arkadaşlarımla analiz edin. Dedim ki biz burada hata yapmışız. Burada hata yapmışız. Bak bu çok iyi olmuş. Bunu önlemek için hangi prensip kararlarını alalım? Biz bunu federasyondan isteyelim. Bizi hatadan döndürecek şey budur. O fotoğraf üzerinden de bir yol harit. Burada hiçbir karar yok. Bana göre 10+4 olsun. Bana göre fark etmez. Böyle bir prensip kararı olur mu?
8: Biri demiş 12+2 olsun. Biri demiş ki 12+3-4-5 olsun. Yani değişik değişik kafalarda fikirler var.
9: Çünkü abi 20 tane yabancı futbolcusu var.
8: 22.
9: 22 tane yabancı futbolcusu var. En az 10'unu göndermek zorunda ya da açıktan para vermek zorunda.
8: Hakan abi Fenerbahçe'nin 42 tane Fenerbahçe'nin şu anda 42 tane futbolcusu var. 36 tanesi şu anda kampta. Diğerleri tabii milli takım.

0: falan filan sakatlıklar da var. Gidemediler. 3-4 transfer daha gelecek. 45 bir, olacak.
1: Bir sağ açık bir santrofor gelecek.
0: Aynen.
1: Öyle diyoruz. Etti sana 45. 25 futbolcuyla da sezon geçirecekler.
0: Bir 25 veya 28 yapacak. Ayarlamaya çalışacak ona göre. Yani nereden baksan bir 17-18 futbolcuyla göndermen gerekiyor.
1: Evet. Bunun 17-18'ine alacak adam da, o futbolcuları alacak adam da Fenerbahçe'nin bu futbolcuları göndermek zorunda olduğunu biliyor. Fenerbahçe'nin göndermezse bu oyunculara maaşını kulüpten ödemek zorunda olduğunu biliyor ve pazarlık şansı yükseliyor da yükseliyor.
0: Eli güçleniyor, doğru söylüyorsun.
1: Eli güçleniyor, evet. Tabii. Ya bir şey yapmayın diyor futbolculara, ya siz bana verin. Onlar beni düşük vermek zorunda diyor. Ya da menajeri söylüyor. Acele etmeyin, bir ay geç geleceğiz ama en uygun koşulla almanızı sağlarız oyuncumuzu diyor. Bu Fenerbahçe meselesi, bu Galatasaray
0: meselesi,
1: Beşiktaş meselesi, Beşiktaş genel kurulunda hafta sonunda yapılan kurulda işte bütçenin ne kadar fazla olduğu, o bütçeyle hiçbir kupa kazanılmadığı, transferde de işte ne kadar kulübün mağdur durumda olduğunu bir abimiz, benim akranımdır tahmin ediyorum, rakamlarıyla çat çat çat çat çat açıkladı. Biz giden futbolculara bir takım bütçesi veriyoruz ya. Ben o yüzden 10+4'ten rahatsız değilim. Farklı düşünenlere saygı gösteriyorum. Ama ben doğrusunun, genç oyuncunun, potansiyelli oyuncunun bulunarak alınması gerektiğini düşünüyorum. O 10 kişilik kadroda işte Fleck diye tarif ettiğimiz, aslında geçmişini aldığım sorun çözecek oyuncular için pekala kullanılır ya. Sen onu nerede kullandın birader?
0: Hiçbir yerde.
1: Yani şey bu, zoraki gündemler bunlar. Bu gündemi yaratan şey de federasyonun tutumu falan değil. Kardeşim, oy birliğiyle bize 10+4 diyoruz demediler mi? Dediler. Ben federasyona gidiyorum, öğreniyorum ki kulüpler birliği toplantısından sonra kulüplerle konuşmuşlar. 7'si 10+4 demiş. 6 tanesi 12+2 de olur, 10+4 de olur demiş. Siz kulüpler birliğinde ne konuşuyorsunuz? Başkanla ne konuşuyorsunuz? Birader diye bir kişi sormayacak mı? Sormuyorlar. Canların istediği gibi, istediği yerde istediklerini söylüyorlar. Sonra birebir de değişiyorlar.
0: İçerideki konuşmalarla dışarıdaki konuşmalar çok farklı.
1: Fikstür konuşacağız yarın da. İşte fikstür Fenerbahçe'nin lehine ayarlandı, Galatasaray'ın lehine ayarlandı. Bu iki büyüğün ayrıcalığı nedir diyeceğiz. O iki büyük kendi enstrümanlarıyla rakip kulübe saldıracak. Galatasaraylılar diyecek ki işte 5 sene üst üste sezonun ikinci devrelerinde Rams Park'ta oynanıyor, hı hı, Fenerbahçe maçları, ama ondan önceki 5 sene nerede oynanmıştı? O zaman da kurgu mu vardı diye soracak. Fenerbahçeliler diyecek ki geçen seneden beri isyan ediyoruz kardeşim, niye Galatasaray'ın stadında oynanıyor diye soracak. Ya da Aziz Yıldırım ve yönetimi asla müsaade etmeyecekti rövanş maçının. Bak adamlar istediklerini aldılar, rövanş maçı Fenerbahçe stadında oynanıyor diye bağıracak. Biz hiç güzel bir şeyden bahsetmeyeceğiz, voleybol kadın milli takımımız gibi.
0: Ama Allah'tan elimizde 1000 tane maça bedel bir zaferle ülkemize dönen Montella ve İbrahim Acosmanoğlu var.
1: Ya 1000 tane maça bedel.
0: 1000 zafere bedel dedi
1: hangi,
0: ya.
1: Hangi bin?
0: 1000 zafer dedi ya.
1: Ya 1000 zaferse eğer, zaten Türk futbol tarihinde 1000 tane milli maç yok. Tarihin en önemli maçını kazandık demek bu. Peki tarihin en önemli maçını kazandığında Montella ne oldu? Tarihin en önemli maçı buysa eğer, milli takım 1000 tane maç yapmadı, ona eminim. Peki milli takım hangi ödülü aldı? Dünyanın manşetlerini mi taşındı, ya da bizim milli takımda dünya çapındaki yıldız futbolcularımızın hangisi milli takım performansıyla fiyatını arttırdı diye sorarlar adama. Ya da sana teklif var mı birader?

0: aldığın maaştan daha yüksek diye.
1: Teklif meklif yok ya. Varmış havası yaratıyor ama teklif falan yok.
0: Yani 100 maçtan daha önemli zafer kazandık dese, San Marino, Faroe Adaları, Liechtenstein falan, onları toplarız ederiz. Önemli bir maç sınıfına koyarız da. Bunu dedi gerçekten ya.
1: Dedi
0: sen
1: ya.
0: Bunu hatırlatmasan ben hiç üstünde durmadım.
1: Dedi
0: yani.
1: Abi dedi.
0: Bütün maçtan daha önemli.
1: Ama bir de şu da gerçek var Hakan abi. Amerika 8 tane eksikle çıktı.
0: 8 eksikle değil. 11 kişiyle çıktılar onlar da. Ona bakarsan.
1: Ha, ona bakarsan anlamda söylüyorsun ama yani ideal kadrosundaki 8 futbolcuyu yani dinlendirdi abi.
0: Çok da önemli değil yani. 11 tane oyuncusu bile çıktı. Balagun da oynadı. Infantino'nun adamı. Hiç kıyamaz Balagun'a. Hiç kıramaz Trump'ı. Şahane bir FIFA başkanı var. Dünya futbolu da hangi zihniyet tarafından yönetildiğini görme fırsatını buldu. Gücün önünde diz çöken,
1: maalesef
0: talimatları değiştiren, talimatlar yokmuş gibi davranan, minareyi çalıp kılıfına utanmadan uydurmaya gayret eden, o Somalili gariban hakemi sınırından sokmayan, Amerika'ya gık diyemeyen, İranlıların maçları Amerika'dayken Amerika'da maç oynayıp Meksika'ya dönmesine
1: ses çıkarmayan,
0: can güvenliği sağlanamayacağı gerekçesiyle ses çıkarmayan, her takım böyle köpeklerle üstünü başını aratan, Trump'a laf edemeyen, Infantino'ya ses edemeyen dünya futbol federasyonları, birlikleri en az Infantino kadar da suçludur bu utanç sahnesinden. UEFA'yı böyle çatır çupur kaşına gözüne girdiği için de tebrik ediyorum. Yani hepsine tepki verdiler. TRT'deki muhabir kardeşimi de kutluyorum.
1: Şahane espri yaptı orada ya.
0: Eğer bir değişiklik olmazsa.
1: Ama doğru söylüyor. Adam haklı.
0: Yani her şey olabilir. Yani turnuvanın düzenlenmiş fikstürü bile değişebilirdi biz.
1: Evet, her şey yapabilir yani.
0: Yani ilk 16'ları da grup yapıyoruz denebilirdi. Mısır'a çok üzüldüm.
1: Evet ya, Mısır.
0: Yani şimdi burada dinleyenler arasında çok büyük Messi hayranları olduğuna eminim. Kanıtlayamam. Sen bir anket yaparsan kanıtlarsın ama.
1: Arkadaşlar yani, Messi'ci misiniz? WhatsApp'tan hayır, yazın bakalım. Messi hayranlığı kimlerde var görelim. Efendim
0: çok abi. Ya artık Messi ile Ronaldo kıyaslanamaz. Ama Messi ve Arjantin devam etsin diye hem Yeşilburun Adaları maçında hem Mısır maçında bütün takdir haklarını hakemlerin Arjantin lehine kullandığını gördüm. Çok üzüldüm. Mısır'ın eline kadar gelmişti tur. Bir 3'e 2 kontratak yaptılar. O arı pasını treze giydi galiba atamayan. Atabilseydi yine Mısır üçlüğüne geçebilirdi. Ama kısmet bu kadarmış. Adam büyük futbolcu. Çok büyük futbolcu yani. Biz de isteriz adamı seyretmek.
1: Şu an TRT maçı veriyor biliyor musun?
0: Onu seyretmek için bu kadar arkadan itilmedi.
1: Bir daha özet veriyor şu anda TRT.
0: Türkiye tipi tartışmaları dünyanın da gündemine soktu. Aklınıza doğru gelen bütün büyük şöhretler Arjantin ve Messi'nin İnfantino tarafından itildiğini konuşuyorlar şu an. Arkadan itiliyorlar. Sıradaki maçta bir hakem duvarına çarpabilir Arjantin.
1: Yani gidişat öyle gösteriyor. Hakan abi kısa bir araya gidelim. Aradan sonra sevgili Hakan Can'la sohbetimiz devam edecek. Hakan abi, Hakan Can TV YouTube kanalından da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Çok kısa bir aramız var.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam Net. Radyo Spor!
3: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
4: TED marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
5: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TED mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TED.com.tr'de.

0: mu tatil sepetinde? Tatil
1: sepeti. Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
6: Evet, Hakan Can'la sohbetimiz devam ediyor. Gelen sorular var. Günaydın Aygün abi, İstanbul'dan Yaşar Kurt demiş. Hakan Can abinin ellerinden öpüyorum. Ona sorun, bu Dünya Kupası'da Arjantin'in kollandığını düşünüyor mu demiş. Ne diyorsun Hakan abi?
7: Demin onu
6: anlattın. Anlattın ama işte.
7: Düşünüyorum. Çok net.
6: Çok hem net de, bir şekilde düşündüğünü söyledi.
7: Hem Yeşil Burun Adaları maçında hem Mısır maçında taktirakların tamamı Arjantin'de yemek kullanıldı.
6: Salah yapılan son dakika diyor, penaltı mıydı abi diyor. Ne diyorsun?
7: Hangisi?
6: Pozisyon Salah.
7: Mısır Salah maçında yapılan penaltı değildi.
6: Penaltı değil arkadaşlar.
7: Türkiye Ligi'nde verselerdi eğer taraftarların tamamının isyan edeceğine eminim. Kazananlar belki şey derdi de, penaltı işte kardeşim, daha önce de benzeri verildi. Bence o düşmek için yeterli bir penaltı.
6: Abi nasıl oldu ya? Şimdi bak gene izliyorum. 2-0'dan 3-2 nasıl verirsin maçı ya?
7: Abi verirsin. Yani son golü görmüyor musun?
6: Gördüm şu anda, gene golü gördüm.
7: Kesilen topa bak, çıkışa bak, kafanın güzelliğine bak, kafa şutunun. Yani verirsin. Messi'nin işte kısmet olacak. Messi kestiği topa kendisi ceza alanına koştu. Top oradan oraya, oradan oraya dolaştı.
6: Adam ne kafa vurmuş adam.
7: Bir yönüne bıraktı. Çat diye vurdu Messi'de. Yani çok acayip şeyler oldu. O olur. Ama işte oyunun genel akışındaki taktirakları da adamların sinirini bozuyor. Neticede Arjantin hala dünya şampiyonu.
6: Doğru. Abi ben Buca'dan Emrah, dün akşama kadar Messi'ciydim ama anladım ki kollanıyor artık. Messi aşkı bitti benim için. Mısır'ın hakkı yenildi. Messi için şampiyonluk için demiş. Yani ben çok hakkı, ne diyorsun? Hakkı yendi diyor. Genellikle dinleyicilerimizin çoğu hep bu görüşte Hakan abi.
7: Yani çoğumuz, yani dünyadaki futbol adamlarının çoğu
6: görüşte.
7: O sahadan çıkmış insanların çoğu bu görüşte de. Bu da Messi'nin kalitesine, inatçılığına gölge düşürecek bir şey değil. Bu yaklaşım Messi'nin sponsorlar nezdindeki değerini de gösteren bir şey. FIFA'ya olan inancı da sarsan bir şey. Çok örnekler anlatacağım, anlatmayayım ki senin vaktini çalmayayım.
6: Evet Hakan abi, biraz da ligimize dönmek istiyorum. Dün Sayın Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kemal Uygaz, Metin Oktay tesislerine basın mensuplarıyla açıklamalarda bulundu. Gereken hamleleri yapacağız dedi. İşte 27. lig zaferimizi kazanmak istiyoruz dedi. Üst üste 5'in şampiyonu olarak dedi. Neler söylersin? Galatasaray'ın transfer politikası ile ilgili neler söylersin? John Duran'la ilgili neler söylersin?
7: Galatasaray'ın bir transfer politikası var mı yok mu? Onu bilmiyoruz. Galatasaray'ın transfer politikası şu an herhangi bir futbolcunun, birkaç futbolcunun kulübüyle görüşme halindeler mi bilmiyoruz. Aral Şimşir'de görüyoruz. Trabzonspor prensipte anlaşıyor. Devreye Galatasaray giriyor. Hı hı. Son anda.
6: Doğru.
7: Menajerler Galatasaray'ı devreye sokmaya çalışıyorlar falan. İş bozuluyor. Niagara'da da öyle olmuştu. Trabzonspor prensipte anlaşmıştı. Anlaştığını da söyle.

0: almıştı. Galatasaray almıştı. Yani şimdi 2'de 2 futbolcu da Galatasaray Trabzon'un ilgilendiği futbolcularla ilgilenmiş. Hangi pozisyona ihtiyaçları var fikrimiz yok. Hangi futbolcuların teklif var, hangileri gitmek istiyor, hangileri kalmak istiyor bilen yok. Çünkü Galatasaray'da artık transfer komitesi de yok anladığımız kadarıyla. Refleksleri ile hareket eden bir yapı var. Ben geç kaldıklarını düşünüyorum. Sara'nın dün bir fotoğrafı paylaşılmıştı. Bayağı obez gibi olmuş.
1: Ne gibi olmuş duyamadım abi, ne?
0: Obez gibi
1: olmuş. Obez gibi, pardon.
0: Uçuşta uçuşun etkisi vardır, jetlag'ın etkisi vardır, vücutsuzmuştur falan ama fiziksel olarak hazır gelmediği kesin. Profesyonel futbolcular sezon başına 2,5 ay yiyip içmiş, şişmiş olarak gelmezler.
1: Sonuna kadar katılıyorum, doğru söylüyorsun.
0: O 1-2 ayı en iyi şekilde değerlendirirler. Sezonu bitirdikleri gibi gelirler ki yapılan yükleme antrenmanlarıyla normale dönmenin ötesinde forma girerek sezona başlasınlar. Diğer futbolcularda durum nedir bilmiyoruz. Galatasaray'ın transfer politikası nedir? Transferin dümeninde kim var bilmiyoruz ama Galatasaray taraftarının sosyal medyadan takip ettiğimiz kadarıyla sabırsızlandığını biliyoruz.
1: Şahan bile, sanatçı Şahan bile devamı.
0: Mesajlar nasıl tepki verdiler ama Şahan?
1: Ben anlamadım abi. Ama hep aynı, bak. Yemin ediyorum sana Hakan abi. Baktım ben. 3'ü 4'ü aynı yazı koydular.
0: Benzer yazılar. Yani demek ki o 3-4 muhabir Galatasaray yönetiminin transfer politikasına kefil.
1: Evet.
0: Anladığımız o yani. Yani muhabirlerin görevini yönetim korumak olduğunu hiç düşünmüyorum. Hep de bunu söylüyoruz. Biz seninle kaç senedir, 6 senedir yapıyoruz. Muhabirlerin görevi kulüplerin hakkını kavurmak, yönetimleri savunmak falan değildir.
1: Evet.
0: O olan haberi vermekti. Neymiş, inşaatçı demiş.
1: Simitçi demiş bir tanesine.
0: Aşağılamış falan. Bu hitap tarzı üzerine takılınabilir mi? Takılabilirsin. Yani içeriği çok saygı barındırmıyor. Ama mesele o değil ki. Mesele Galatasaray'ın ekonomik anlamda çok güçlü olduğunu iddia eden Galatasaray'ın geçen seneki o temposuz, o kırılgan Galatasaray'ı daha iyiye götürecek transferleri yapmak için çaba sarf edip sarf etmedi.
1: Doğru.
0: Etmiyorlar. En azından şu an ettiklerine dair bir işaret görmüyoruz. Bizim gördüğümüz şey Okan Buruk'un korkunç özgüveni, Dursun Özbey'in aynısı laftır kişinin, aynısı işte kişinin lafa bakılmaz. İnsanın işe görünür rütbeyi eserinde abi toparlayamıyorum, yaş geçtikten
1: sonra. Şöyle yapalım. İstersen...
0: Bizim yaptıklarımız bellidir diyor.
1: Onu söyledi.
0: Konuşmaya gerek yok.
1: Kısa bir ara, aradan sonra Hakan Can'la sohbetimiz devam edecek.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Radyo Spor.
2: Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.
3: İnternet TürkNet.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu mücadeleleri dün oynanan iki karşılaşmayla sona erdi. Kupada Arjantin 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı tarihi bir geri dönüşle 3-2 kazandı ve çeyrek finale yükseldi. Maçta bir penaltı kaçıran Lionel Messi, turnuva tarihinin en çok gol atan oyuncusu unvanının yanı sıra turnuvanın en çok penaltı kaçıran oyuncusu olma unvanının da sahibi oldu. Dün saat 23'te başlayan İsviçre-Kolombiya mücadelesinin normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. Penaltı atışlarında Kolombiya'yı 4-3 yenen İsviçre çeyrek finale adını yazdıran son takım oldu.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Hakan Can'la sohbetimiz devam ediyor. İyi yayınlar. Ege sahillerinin usta kaptanı, denizler hakimi.

0: sevgili Özpek, kadef sesine hasret kaldığımız gerçek spor gazetecisi sevgili Hakan Can.
1: Vay vay vay vay.
0: Teknik kardeşliği.
1: Ege'nin niye diyor? Hastalık
0: Ege sahillerin usta kaptanı, denizler hakimi.
1: Kaptanı ha. Tamam,
0: denizler tamam. Hakimi diyor.
1: Nedim başkandan geliyor.
0: Nedim Bey göndermiş abi. Fiksürü sormuş. Aziz Başkan kaldığı yerden kimsenin suyu sulandırmaya çalış. Fenerbahçe'nin bu organizasyona başkan seviyesine katılmasını bekliyorum demiş. Fixture anlamında söylüyor. Greenwood özel bir oyuncu. Tek başına maç çevirecek özellikle sahip mutlaka transfer edilmeli. Kahkahanız eksik olmasın demiş. Sevgiler Nedim Küçük demiş. Abi. Hakan abi.
1: Amin.
0: Greenwood transferini nasıl görüyorsun? Olursa tabii ki. Olursa.
1: Bence olacak. Pazarlıklar çok uzadı.
0: Evet.
1: Ama işte...
0: Roma da devreye girmiş abi. Arabistan'dan da devreye girildiğinden dolayı biraz sıkıntı var orada.
1: Yani hiçbir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Sadece Galatasaray kimden almıştı? Napoli'den almıştı ya Osimhen'i.
0: Osimhen'i.
1: Son dakikaya kadar adamlar çıkış maddesinde ısrar ettiler. Ve istediklerini aldılar.
0: Bu da böyle olacak diyorsun.
1: Evet, Greenwood'un başkan ve yönetimi de aynı tutumu sergiliyor. Belki biraz daha düşüyor çıkışından alabilirler. Ben açıkçası Greenwood'u tarif edebilecek kadar çok seyretmedim. Bizim seyrettiğimiz görüntüler genellikle sorun çözümü görüntüler olduğu için biz Popper alırken bile attığı golleri göstererek tanıtırız diye. Bu adam özel bir futbolcu olduğu kesin. Alırlarsa tribüne de bir hava getireceği kesin. Bekleyeceğiz. Yapacak bir şeyimiz yok ama bu hafta netleşir diye tahmin ediyorum ben. Yani bu hafta sonuna kalmaz bir müjdeyi yapıştırırlar. Çünkü Aziz Başkan ve yönetimi de çok eleştiriliyor. Hakan Safi'nin üçünde 5 tane yöneticisi var bizde. Para sorunlarında lafları da çok çok dolaşmıştı. Ekonomik sebeplerle Greenwood'u almaktan vazgeçerlerse eğer tepki yine olur. Ve Aziz Bey de rüzgarı arkasına almak isteyen bir başkan olduğundan taraftarı mutlu edecek dokunuşu bu hafta yapacaktır diye tahmin ediyorum. Ama bunların tamamı tahmin. Bir şey okuma. Kamuoyu okuma. Yağız Sabuncuoğlu da filmin sonunda haklı çıkarsa eğer kazan kazan olacak. Çok sert bir yalanlama yapmışlardı.
0: Çünkü evet, o da ona karşılık cevap verdi. Ben haberimin arkasındayım dedi. Bekleyip görmekte fayda var.
1: Evet, evet.
0: Ama tabii biraz kulüp dışarıya kapandı, onu söyleyeyim yani. Biraz haber almak zorlaştı.
1: Ya iyi bir şey bu ya.
0: Bence de iyi bir şey tabii
1: yani, ki. Yani hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın transfer döneminde transferleri kamuoyuna düşmeden bitirmeye çalışması bence doğru. Çünkü gerçekten çok yüksek ekstra masraflar çıkıyor bu tür durumlarda. Onu söylemek istedim. Fenerbahçe'nin de Galatasaray gibi çok iyi bir kadrosu var. Birkaç dokunuş ve moral yakalamak lazım. En büyük...
0: O zaman şunu sana söyleyeyim abi. Mesela Ederson, Sayın Aziz Yıldırım konuşacak ama pek kalmak istemiyor. Diego Carlos aynı şekilde. Amrabat aynı şekilde. Fred Mutsuz gitmek istiyor.
1: Yoklardı zaten geçen sene.
0: Evet.
1: Şey yoktu. Kaleci yoktu.
0: Kaleci yok. Livakovic. Livakovic de yok aynı şekilde.
1: Diego Carlos yoktu.
0: Doğru.
1: Livakovic yoktu. Ederson yoktu ya. Ederson olsaydı bugün başka şeyler konuşuluyordu. Belki de Galatasaray'ın başkanı değişmişti. Ederson da çok naz yapmaz diye tahmin ediyorum. Çünkü gerçekten çok büyük para alıyor.
0: Çok ciddi para alıyor.
1: Ve gerçekten yönetimin onun arkasında durması çok çok önemli. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Yani Ederson'u gönderirsen de kimi alacaksın kardeşim?
0: Yine bir yabancı kaleci almak zorunda kalacaksın.
1: Evet.
0: Öyle gözüküyor çünkü.
1: Beşiktaş iki tane birden indirdi.
0: Evet.
1: Hayatım.
0: Doğan Alemdar ve Nübel. Hakikaten iyi gidiyor Beşiktaş transfer anlamında. Beşiktaş'ı nasıl buluyorsun?
1: Evet.
0: Salih Özcan da indi. Geliyor.
1: Efendim?
0: Bugün de şey geliyor. Salih Özcan. Salih'i de aldı.
1: Salih Özcan, Orkun ikilisi taş gibi ikili olur. Yani önce gol yemeyeyim, sonra da gol bulayım diye uğraşırlarsa çok az gol yerler. Ama bu önde baskı yapabilecek gibi bir takım da olacak galiba. Yani çok kötü bir 5 sezon, son 5 sezon. Kötü başlangıçlar, çok moral bozucu başlangıçlar. Kampa da erken başladılar eğer. O ritmi yakalayabilirler ve taraftarı inandırabilirlerse ki Serdal Adalı Başkan taraftarı çok kırdı. Gördüğüm kadarıyla çok büyük yangın vardı şeyde en son genel kuruldan sonra.
0: Divan toplantıları.
1: Taraftarla bütünleşebilirlerse bizim bu sezon belki de 4 takımlı bir yarışma seyretmemizi sağlayabilirler.
0: İnşallah ya.
1: Bence iyi gidiyorlar abi gerçekten yani ben sadece Galatasaray ve Fenerbahçe yöneticileri.
0: Trabzon'da aynı şekilde.
1: O hocalarının birbirleriyle atışmasından bıktım. 4 takımlı yarış son 2 sezondur. Transfer politikasını en doğru kurgulayan takım Trabzonspor. Onu tartışmaya kapalıdır. Ta 2 sezon önce devre arasından başlayarak. Şimdi onlar da kimleri satacaklar onu bilmiyoruz. Olay ya teklifler olduğunu biliyorum. Geçen hafta haberleştirmiştim. Yaklaşık 100 milyon euroluk bir bonservis geliriyle bu transfer döneminden çıkabilirler. Korkunç doğru
0: hamleler yapıyorlar.
1: Türk oyuncu hamleleri yaptılar. Hepsi milli takım seviyesinde oyuncuları ya alternatif oyuncu olarak ya antrenman kalitesini yükseltmek için ya yedek kulübesini kuvvetlendirmek için aldılar. Yeşilburun adalarının sol bekinin Arjantin'e attığı gol turnuvanın hem başlangıcı hem bitirdiği açısından en güzel golüydü. Kimleri satacaklar? Onların yerindekileri mevcutlarla mı doldurmaya çalışacaklar? Yoksa o parayı da mı transferle harcayacaklar? Onu bilmiyoruz. Şu Aral Şimşek'in milli takımda oynatılmadığı için Montella'nın istifası dahi istenen Aral Şimşek'in de Trabzonspor'a gelmesi çok değerli. 12 milyon euro da potansiyeli bu kadar yüksek bir oyuncu için bence fazla değil. Çocuğun mutluluğunu da gördüm.
0: Bonuslarla falan 15'miş abi. Trabzon tarihinin en pahalı transferi diyor. Dün Ezgi bağlandı Trabzonspor yazarı. Bonuslarla falan beraber 15 milyon euroymuş abi aralı.
1: Abi o bonusların içinde şampiyonluk da vardır. Evet şampiyonluk gelirse.
0: Helal hoş olsun dersin. Doğru
1: öyle
0: söylüyorsun.
1: Öyle gönül rahatlığıyla verirler ki o şeyi.
0: Parayı.
1: Geçen sene Trabzonspor şampiyonluğu kaçırdı. Çoğu insan bunun farkında değil.
0: Evet.
1: Galatasaray'ı yendikten sonra liderle puan farkı 2'ye inmişti. Fenerbahçe'nin önüne geçmişti galiba.
0: Doğru.
1: Ama sıradaki 5 maçta
0: çok hatalar yaptılar.
1: 12 puan kaybettiler. Çok acayip. Neyse 4 maçta 10 puan kaybettiler. Çok hata yaptılar. Bu Trabzonspor'un bu genç oyuncuların baskıyla başa çıkma meselesindeki zafiyetini gösterdi. Ama önümüzdeki sene daha tecrübeli, daha güçlü, daha alternatifli bir kadro olacağı için Trabzonspor'un tekrar eski günlerine dönmesi benim için de sürpriz olmaz. Öte yandan ben bir de şöyle bakıyorum. Şampiyonluk her şey değil kardeşim. İkinci olursun, üçüncü olursun. Oynadığın futbolla geçen senenin önüne geçersin. Attığın golle geçtiğimiz senenin önüne geçersin. Yediğin golle geçtiğimiz seneden daha az yiyerek mutlu olursun. Oyuncu parlatır satarsın. Trabzonspor geçen seneye bir Türkiye Kupası sıkıştırdı. Ligin son 8 haftasına kadar zirvedeydi. Hı hı. O umudu hep taşıdı. Ve de işte 12-13 milyon euroya 20 milyon euroya mal ettiği oyuncuların şu anki piyasa değeri 150 milyon euro civarında falan.
0: Doğru.
1: Bizim tane 20 milyona bir tanesini zaten sattı. Başarı budur ama bu başarılı kadro iyi oyunla şampiyonluğu son haftalara kadar taşıyabilirse yarışta zaten çok başarılı diyeceğiz. Ama Trabzonspor'u hesaba katmadan kimse plan yapmasın.
0: Plan, şampiyonluk planı yapmasın. Hakan abi son olarak ekleyeceğim bir şey var mı? Söyleyeceğim bir şey var mı sevgili Hakan Can abi?
1: Tepkici biçimde beni 5 dakika falan fazla konuşturdun.
0: Ya fark ettin değil mi?
1: 2 sene evvel beynime pıhtı atmıştı bugün. Desem mucize. onun hatırına
0: tekrar
1: mı
0: geçmiş olsun.
1: Süreyi ekledin?

0: Buradan herkese selam olsun.
1: Sağ olun.
0: Her şey hepinizin gönlünce olsun.
1: Sağ ol. Çok teşekkürler üzere. Tekrar. Sağ olasın. Görüşmek üzere. Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor.
7: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
8: Donuyoruz Yüksel abi.
7: Bu havada.
9: İnternette donuyoruz.
7: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
10: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
11: Yüksel abi. Üst geçine bak abi.
12: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
1: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
2: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden.com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur. Umran Oto
3: Ekspertiz. Radyo Spor. Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
6: Evet, sabah keyfi yapıyor şu anda sevgili Ufuk, Ufuk Çakır. Biliyorsunuz benden sonraki programda fotopiniş programı hem Ufuk Demir hem de Ufuk Çakır program yapıyorlar. Sevgili Ufuk Çakır da şu an tatilde, oradan deniz kenarında bilgisayardan bizi dinlerken resim paylaşmış. Ona da iyi tatiller diliyoruz. Güzel güzel dinlensin. Çok da iyi tahminler veriyorlar. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim, programı kaçırmayın. İnanılmaz tahminler veriyorlar ve herkesi, hani at koşar baht kazanır var ya, at koşuyor. Bizim Ufuk Beyler de insanlara para kazandırıyor. Hattımızda spor yazarı sevgili Süleyman Arat var. Sayın Arat, yeğenimiz, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Geçmiş olsun öncelikle.
7: Çok teşekkür ediyorum sevgili Aygün. Gayet iyiyim Allah'a şükür. Dediğin gibi ciddi bir sıkıntı yaşadık.
6: Evet ya.
7: Yani Ağrı Dağı'nda yapılıyordu biliyorsun. Enduro ve ATV şampiyonası, Türkiye Enduro ve ATV şampiyonası, ona gitmiştik. Son dakika bir işte dönüşte, yarışlar bittikten sonra şiddetli bir yağmur. Geçtiğimiz Ağrı Dağı'na giden tek yön var. Orada buradan köprü ve yol çöktü. Geçemedik karşıya ve giderek büyüdü, derelerle birleşti. Yani aşağı yukarı 10-15 metre genişliğinde bir sel haline geldi. 3 saat sonra bizi kurtardılar. Netice itibariyle yağmur da dindi. AFAD ve Ağrı Valiliği, Motosiklet Federasyonu hepsi el ele verdiler ve 3 saat sonra kurtardılar bizleri.
6: Evet, gazeteci çok, arkadaşlara çok tekrar geçmiş olsun diyelim.
7: Çok şükür diyelim, evet. Ya, sadece biz değildik, hakemler de vardı.
6: Hakemler de vardı değil mi?
7: E, tabii. Yani böyle bir sıkıntı yaşadık.
6: Evet Süleyman, transfer dönemini nasıl buluyorsun? Takımların transfer politikaları hakkında neler söylersin?
7: Valla nokta atışı yapmaya çalışıyor Türk takımları. Yani bu sefer akıllanmış gibi gözüküyorlar. Netice itibariyle baktığın zaman mesela Beşiktaş eksik yerlerine onarmaya gayret ediyor yaptığı transferlerle. Ona dikkat ediyorum. Galatasaray çok temkinli ve tedbirli davranıyor. Yani son 4 yılın şampiyonu.

0: ve çok fazla macera arama yerine böyle bekliyor zannediyorum Dünya Kupası'nın bitmesine. Ve aklında olan ve kenara yazdıkları ve adım attıkları bazı oyuncuları getirmek için çabalıyor. Fenerbahçe de aynı şekilde bir golcü bir stoper aldı. Ama tabii Fenerbahçe'nin ihtiyaçları henüz bitmiş değil. Gördüğüm kadarıyla yani şimdi Fenerbahçe'nin kadrosunda 21 tane yabancı var. Yani bu bir örnek olarak bunu şey yapıyorum, ortaya koyuyorum. 21 tane oyuncu var fazla yani. Bunlardan kurtulmayı şu an için çabalıyor Fenerbahçe. Yani yapılan hatalı transferler dönüyor dolaşıyor, ayağına dolaşıyor arkadaşlar. Yani gerçekten transferlerde yöneticilerin çok doğru davranmaları gerekiyor. İşte bakın örnek veriyorum hemen, bir beka problemi mesela değil mi? Kaçıncı senedir bakın Keneşir vade sözleşme yapılmış yani. Şimdi tamam güzel iyi oyuncuydu Bekao geldiğinde, çok da verimli oldu ama çok büyük yıldız olmadıktan sonra bir oyuncuyla 4 yıllık kontrat yapmak gerçekten çok akıllıca değil yani. Sıkıntıları beraberinde getiriyor, riskleri beraberinde getiriyor. O yüzden çok daha dikkatli, çok daha kulübü zora sokmayacak bir kontratlar yapmak gerekiyor. O yüzden de şu an baktığın zaman Fenerbahçe'nin kadrosunda 21 tane kurtulması gereken, bir an önce kurtulması gereken oyuncu var.
1: Evet, genel anlamda. Peki yabancı politikası ile ilgili düşünen ne?
0: Yani şimdi federasyon artık bir yerden itibaren başlaması lazım. Yani bir kural, çünkü her sene değişen, her sene tartışılan bir kuralla bir yere varılmıyor. Yani bu kural eğer 10 artı 4 olacaksa sürekli onun uygulanması gerekiyor. Bir veyahut da tamamı serbest bırakılması gerekiyor. Her neyse kuralın sürekli hale gelmesi gerekiyor. Kulüpler ona göre hareket etsinler. Yani böyle her sene değişen, işte kulüplerin baskılarıyla esneyen bir kural hiçbir zaman hiçbir yere yarar getirmiyor. Kulüplere de zarara sokuyor. Çünkü onlar nasıl olsa değiştirir federasyon şeklinde düşünerek hamleler yapıyorlar. Yani ciddi bir karar alınması gerekiyor ve bunun uygulanması gerekiyor. Bir yani futbol politikasının belirlenmesi gerekiyor. Bir çalıştayla mı olur, bir toplantıyla mı olur bilemiyorum ama federasyon burada kulüplerle el ele verip bir kararı artık 10 yıl bu uygulanacak diye. Ama diyeceksin ki federasyonda sık sık değişiyor. Orada federasyonun değişmesiyle birlikte kararlar da beraberinde değişiyor. Ama burada belki bakanlık, spor bakanlığı bu konuda bir taahhüt verir. Yani bu kural 10 yıl uygulanacak, hiç kimse değiştiremez. Ve buna göre kulüpler kendileri yapılanmalarını kullansınlar diye. Ancak böyle istikrar gelir Türk futboluna. Yoksa her sene o değiştir, bu değiştir. Ben mağdur oldum, benim elimde çok yabancı var. Öyle bu şekilde işler yürümez yani.
1: Sonuna kadar katılıyorum. Abi yenge İnebolu'ymuş. Burası İnebolu sahilden çekildi. Ben de Küreli'yim demiş. Dinleyicimize teşekkür. Onur Genç'e de sevgilerimizi iletelim. Altyapıda, Fenerbahçe'de altyapıda bir değişim gerçekleşti. Şenol Hoca gitti. Müjdat Yetkiler geldi. Evet. Ne diyorsun sevgili Süleyman?
0: Vallahi hayırlısı olsun tabii yani bir yerden. Şimdi
1: böyle bir değişim bekliyor muydun veyahut öyle sana söyleyeyim?
0: Bekliyordum. Çünkü yani Müjdat Hoca hiçbir zaman Sayın Aziz Yıldırım'ın yanından ayrılmadı. Dolayısıyla böyle bir gelişmede de mutlak surette seçim kazanıldıktan sonra Müjdat Hoca'ya bir yer açılması söz konusu olacağını biliyorum. Zaten eski görevi biliyorsun. Yeniden aynı görevine geldi. Daha güçlü, daha donanmış biçimde. Yetkileri daha artmış biçimde. Tabii başarılı olmasını temenni ediyoruz Türk futbolu adına. Ama geçmişte yapılan hataların da yapılmaması gerekiyor. Yani artık Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Trabzonspor'un altyapıları yetiştirici kulüp özelliğini taşıması lazım. Yani Fenerbahçe'nin de artık altyapılardan ciddi anlamda kaliteli oyuncular çıkartması lazım. Yeni Arda Güler'ler, yeni Yusuf'lar, yani birçok daha oyuncunun çıkması gerekiyor. Şimdi Arda gerçeği, o Arda'yı Gençler Birliği'nden, Galatasaray altyapısından da Yusuf'u aldı. Çok küçük yaşta aldı Fenerbahçe, bunları geliştirdi tabii ama yani gönül istiyor ki kendisi, yani ilk aldığından itibaren kendi oyuncusu olan gençleri de yetiştirsin Fenerbahçe artık. Yani bu tarz oyuncu Fenerbahçe'de çok az çıkıyor. O yüzden daha fazla, daha iyi hale getirmek şu an Müjdat Hoca'nın elinde. Müjdat Yetkiler kaptan, eski kaptan, Fenerbahçe'de en fazla forma giyen oyuncu, özelliği de hala elinde bulunduran önemli bir karakter. O yüzden Fenerbahçe camiası altyapıda Müjdat Hoca'nın gözlerinin içine bakıyor yani.
1: Aygün Bey, Süleyman Bey sorar mısınız diyor, Sayın Yetkiler 7 yılda ne araştır yaptı da tekrar geri geldi diyor.
0: Şimdi tabii kendisiyle ben görüşmedim ama mutlak surette kendini geliştirdiğini düşünüyorum. Eğer zaten öyle değilse çok kısa sürede ortaya çıkacaktır o. Yani altyapılarda bir revizyon, bir reform gerekli. Yani ileriye yönelik daha önce bir tarama yapıldı biliyorsunuz. Ve çok önemli oraya altyapıya oyuncular alındı. 40 tane oyuncu alınmıştı. Onların içinden işte Yusuf Akçiçekler çıktı, Arda Güler'ler çıktı. Bunun yanı sıra daha şu an ismi aklıma gelmeyen en az 5-6 tane oyuncu çıktı. Aynı hamleleri, aynı doğru yürüyüşleri Fenerbahçe altyapıda Müjdat Hoca'yla ve onun ekibiyle birlikte gerçekleştirmesi gerekiyor. Yani şöyle burada gelen Müjdat Hoca kendini nasıl geliştirdi, ne yaptı ki de buraya geldi diye bakmamak lazım. Bu bir ekip işi. O ekibin en tepesinde duracak. Yani bizatihi sahaya inip oyuncu çalıştırmak değildir. Yani orada şimdi Fenerbahçe'nin orada psikoloğundan tutun, doktoruna kadar, terapistinden, sağlık ekibinden, antrenörüne kadar çok geniş bir ekibi var. Yani orası 5 yıldızlı bir tesis gibi ve çok donanımlı. O yüzden herkes el birliğiyle bir koordinasyon içinde çalışıyor. Öyle bakmak lazım.
1: Sevgili Süleyman, Greenwood transferiyle ilgili neler söylersin? Durumuyla ilgili. Onunla ilgili de çok fazla sorular geliyor Greenwood'la ilgili.
0: Şimdi Fenerbahçe bu sene ser verip sır vermiyor sevgili Aygün. Sen de biliyorsun doğru, yani bunu. Doğru. Geçmiş yıllara oranla. Şimdi Greenwood'la ilgilendikleri bir gerçek. Girassi ile ilgilendikleri bir gerçek. Girassi de bu ayın 15'inde sözleşmesi bitiyor ve serbest kalıyor oyuncu. Lukaku'yla ilgilendikleri de, yani zaten Sayın Aziz Yıldırım bir önceki seçimde, yani Sayın Ali Koç'a kaybettiği seçimde de Lukaku ile ilgilenmişti. Hı hı, şimdi hı. De Lukaku ilgisi ve sevgisi devam ediyor gördüğümüz kadarıyla. Yani bu üç oyuncudan birinin geleceğini tahmin ediyorum ben. Ama tabii sürpriz bir isim de olabilir. Watkins'in de adı geçiyor. Oli Watkins'in. Ama evet. Şimdi dediğim gibi çok fazla sağlıklı bilgi alamıyoruz. Yani birçok arkadaşımız o gelecek, bu gelecek, şu bitti, üç gün sonra geliyor. Yani bir sürü şey yazıyor ama inanın onların hepsi kadar ben de yakınım yöneticilere. Ama böyle net bilgiler edinemiyoruz. Şimdi Fenerbahçe'nin yönetimi biraz üstü kapalı davranıyor. Zaten şu ana kadar yaptığı transferlerde de bir Vedat Muriç hariç. Çünkü zaten onun geleceği belliydi. Fenerbahçe'nin futbolcusuydu ve takımı da küme düşmüştü. O yüzden de Fenerbahçe'ye rotasının ne olduğunu 3 aşağı 5 yukarı hepimiz biliyorduk yani. 6 aydır konuşuluyordu aşağı yukarı. Sayın Hakan Safi de kazansa o da getirecekti ikinci forvet olarak Vedat Muriç bence. Yani demek istediğim içeriden çok fazla bilgi gelmiyor. Bilgi gelmeyince, ki doğrusu da bu bence, Fenerbahçe bu son 4-5 yılda bu içeriden uçurulan bilgiler yüzünden çok şey kaybetti. Hem oyuncuların maliyetleri arttı, hem içeride kaotik ortam oluştu, güvensizlik oluştu. Yani bunu futbolcu menajerleri çıkartıyor şeklinde bir fikrimiz var hepimizin. Ama çünkü her futbolcunun bir menajeri var, öyle değil mi? O menajerlerde bir takım kişilerle kontak halinde oluyorlar. Oradan çıktığı veya kulübün içindeki bünyedeki görevlilerden çıktığı şeklinde dedikodular vardı. Bu da bu. Yani biz böyle düşünüyorsak kulübün içinde yaşayan, Samandıra'da yaşayan futbolcular da aynı tedirginliği, aynı güvensizleri birbirlerine yönelik hissediyorlar ve bu da ortaya bir hoş olmayan manzara çıkartıyordu ve kulübün kalbi olan Samandıra'da bir güvensizlik oluşturuyordu. Şimdi onu gidermeye çalışılıyor işte. İçeriden kolay kolay sır verilmemeye çalışılıyor. Ama tabii bir yandan da çalışmaların devam ettiğini de görüyoruz. Yani rakamlar ortada, 40 milyon eurolardan kapı açılıyor. Şimdi oyuncuyla anlaşırsın, oyuncuyla masaya oturursun. Oyuncu senin verdiğin rakamı kabul eder ama kulübü buna nasıl bakacak işte. Girassi'de 40 milyon euro serbest kalma bedeli.
1: Evet.
0: Greenwood'da 50 milyon euroya dayanıyor değil mi? 10 milyon, 11 milyon oyuncuya gitse bile. Yani bu rakamlar çok büyük rakamlar yani. Ama şöyle bir gerçek var. Greenwood eğer Fenerbahçe'ye gelirse bence Osimhen ayarında bir oyuncu. O kadar yüksek kaliteli bir oyuncu. Onun bir adli problemi var biliyorsun. O yüzden Türkiye ile ve Türk takımlarıyla konuşuluyor. Eğer o adli problemi olmasaydı Türk takımlarından biri hayalini dahi kuramazdı diye düşünüyorum. Ama o problemi yüzünden işte Marsilya'ya geldi. Şimdi yeni kulüp arıyor. Dolayısıyla da çok büyük oyuncu olduğunu görmemiz lazım. Eğer Fenerbahçe böyle bir transferi gerçekleştirir bitirirse gerçekten çok büyük bir iş yapmış olur Sayın Aziz Yıldırım yönetimi. O yüzden eğer peşinde oldukları oyuncu tabii ki görüşüyorlar da ciddi anlamda hangisini düşündüklerini de şu an seçemiyoruz tabii.
1: Anladım.
0: Dediğim gibi, az önce söylediğim gibi, Lukaku da olabilir, Jurassic de olabilir, Greenwood da olabilir, Watkins de olabilir. O yüzden tüm bunların hepsi, gerçi oyuncu yelpazesine baktığın zaman birbirinden değerli, birbirinden kaliteli oyuncular. Ama bir gerçek var ki sevgili Aygün, ayın 13'ünde Fenerbahçe, 13 gün sonra Fenerbahçe ayın 21'inde sahaya çıkacak ve Gornik Zabze ile çok kritik bir maç oynayacak. Evet. Şimdi bu maça kadar bu işleri bitmesi gerekir diye düşünüyor tabii taraftarlar. Yine geç kalındı diyorlar ama Fenerbahçe'nin kadrosunda çok büyük sorunlar var. Yani 21 tane fazla oyuncusu var. Bunun yanı sıra var olup da kadroda sorunları devam eden oyuncular var. Mesela Ederson gibi, mesela Semedo gibi. Yani tüm bu oyuncularla sıkıntılar giderilecek. Yeni transferler yapılacak. Bazı
1: bir an önce işlerin bitirilmesi lazım. Doğru söylüyorsun.
0: Yani bunlar tabii süreci uzatıyor ama şimdi senin karşındaki rakip de ciddi bir rakip. Yani Gornik Zabrze dediğin takım bir Polonya temsilcisi. Yani bugüne kadar Polonya temsilcileri karşısında zorlandığımızı da biliyoruz yani. Yani Polonya'nın dünya futboluna hediye ettiği böyle Podolski gibi, Lewandowski gibi, Boniek gibi, Deyna gibi, Lato gibi çok büyük oyuncular var. Yani bir
1: doğru
0: futbol ülkesi.
1: Doğru.
0: O yüzden de şakaya gelir tarafı yok. 21'de Fenerbahçe sahaya çıkacak ve sorun yumağıyla birlikte çıkacak. Yani oyuncu kadrosunun bu kadar şişkin olması yönetimin de elini kolunu bağlıyor. Zaten mali yapı belli, 3 aşağı 5 yukarı elini zorlaştırıyor. Bunun yanı sıra bir de kadroda bundan fazladan oyuncular
1: çıkarman gerek.
0: Problemi haline geliyor. Bir an önce oyuncudan çıkmak gerekiyor.
1: Doğru.
0: Ve istenilen transferleri bir an önce yapmak gerekiyor. Doğru. Ama şimdi hocaya bakıyorum.
1: Toparlamamız hala lazım Süleyman. Reklama da gideceğim. Araya da gitmem gerekiyor. Toparlayalım, dinliyorum seni sevgili Süleyman'cığım.
0: Şimdi İsmail Hoca'ya baktığın zaman hala kadroda bulunan bir takım şeylerle uğraştığını görüyorum. Yani Mert Hakan Yandaş olsun, İrfan Can Kahveci olsun, Çağlar olsun, Cengiz Ünder olsun, Osterwalde olsun, işte dönsün bakalım ben Semedo ile bir konuşacağım diyor. Yani şimdi bunlar sıkıntı şeyler. Yani sanki taraftarlar o zaman ne düşünüyor? Geçtiğimiz sene kaldığımız noktadan devam ediyoruz. Yani kestirip atamıyor Fenerbahçe.
1: Doğru,
0: yani sorunlu
1: doğru
0: oyuncular, ne olacağı belli olmayan oyuncularla hala yola doğru devam etme gibi bir hayal kurma, ben onları düzeltirim şeklinde bir bakış açısı Fenerbahçe'nin taraftarları da biraz tedirgin ediyor açıkçası.
1: Peki.
0: Umarım başarılı olur. Peki. İsmail Hoca.
1: Çok teşekkürler sevgili Süleyman, yayımıza bağlandın.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Görüşmek
0: İyi
1: üzere.
0: Yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Evet, hattımıza spor yazarı sevgili Süleyman At vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
3: Radyo Spor.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
4: Higuita'yı hatırlayacaksınız. Özellikle de 1990'da yaptığı hatayla Kamerunlu millaya attığı gol. Ama Higuita'nın bir özelliği var. Akrep vuruşunu biliyor musunuz? Bir kaleci için son derece riskli bir hareketi size tarif edeceğim. Şöyle dümdüz uçuyor, top Higuita'yı geçiyor, arkasına doğru gelirken topuklarıyla vuruşu yapıyor. Bunu çok denedi, bunu çok başardı. Belki de dünyada bunu tek yapabilen kaleciydi. Ama o da dünya futboluna bir hareket kattı. Fakat bu hareketi herhalde hiçbir teknik direktör hiçbir kalecisine tavsiye etmez. Biz yine de sizlere hatırlattık. Bu önemli hareketin adı akrep vuruş.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
3: Radyo Spor!
5: Reklam.
6: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
7: Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
8: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
5: Şampiyonla son düzlükte.
9: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
10: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
11: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Radyo Spor. Reklam.
13: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
14: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.

0: Efendim son düzlük başladı an itibariyle foto finish daha doğrusu. Çünkü bugün çok heyecanlı bir gün. Sevgili Ufuk Çakır az sonra hattımızda olacak. Jokeylerle ilgili sıcak gelişmeler var ve bugün bunları sizler için paylaşacak. Sevgili dinleyenler, son düzlüğün sunmuş olduğu foto finish an itibariyle başladı. Ben Ufuk Demir. Şimdi hattımızda hiç vakit kaybetmeden sevgili Ufuk Çakır'ı alacağız. Günaydın sevgili Ufuk Çakır.
1: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Gördün değil mi, sesini duyunca ne kadar heyecanlandım.
1: Evet. Ya çok iyi.
0: Her şey birbirine girdi. Evet, nasılsın, iyi misin?
1: İyi, sağ ol, sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Bilindiği üzere son 2-3 gündür, zaten bugün başladı ama son 2-3 gündür şiddetle, ısrarla bir durum vardı. Bu da Türkiye Jokey Kulübü ve jokeylerle alakalı, Türkiye Jokey Kulübü yönetimi ve jokeylerle alakalı bazı durumlar vardı. Jokeyler at binmeme protestosu etmeye başladılar ki bugün İstanbul'da aprantiler, çoğunluğu aprantiler olmakla birlikte at binen jokeyler var. Şeyde ise, Elazığ'da ise gene bugün baktığımız zaman 2 at, 3 at, 4 atlık gene aprantilerin ağırlıklı olduğu bir program var. Öncelikle bu jokeylerle alakalı sorunu nasıl bizlere özetleyeceksiniz?
1: Evet. Şimdi 2018'in sonlarına doğru çıkan bir yönetmelikle Türkiye Jokey Kulübü'nün at yarışlarında, düzenlediği at yarışlarında binen jokeylere birincilik için %10, yani daha doğrusu eskiden beri süre gelen, yani kuruluşundan beri süre gelen bir şekilde tüm derecelerde %10 ikramiye, ikramiyenin %10'u jockey montu olarak verilirken 1-1-2019 itibariyle birincilik %10'da kaldı ama ikinci olan jockey %7, üçüncü, dördüncü, beşinci olan jockey'de %5 jockey montu verilmesi gibi bir düzenleme geldi. Ve daha doğrusu bir montlar aşağı çekildi. At sahiplerine birazcık daha yüksek ikramiye kaldı orada. Daha sonra bunun düzeltilmesi için birçok görüşme yaptı jokeyler ama bir sonuç elde edemediler. Sonra pandemi girdi. Daha doğrusu 2020'de düzeltileceğiyle ilgili bir söz verilmişti. Olmadı. Daha sonra pandemi günleri geldi. Yarışlar azaldı. Yarışlar çok az koşuldu. Orada da bir süreç geçti. Pandemi sonrası yine bazı sözler düzeltilecek gibilerinden verildi ama olmayınca artık jokeyler en sonunda bu senenin başından itibaren hani ilk protestoyu erkek ve dijital denemeli yapmayı planlamışlardı. Orası Gazi öncesi, 100. yıl Gazi koşusu öncesi yapmayalım dediler. Birazcık daha sonraya bıraktılar ve Gazi sonrasında bir protestoya gittiler. Bu şekilde bir davranışta buldular. Bugün dekleri olmadıkları ilk gün, ilk yarış günü. Elazığ'da zaten çok az at koşuyor. İstanbul'da da bu protestoya uymayan jokeyler, aprantiler at biniyor veya idman jokeyleri at biniyor. Fazla şans bulamayan isimler bugün programda karşımızdalar.
0: Peki nereye kadar gidecek bu?
1: Şimdi biz normalde pazartesi akşam bir yayın yaptık. Birçok jokey katıldı. Selim Kaya katıldı, Ayhan Kurşun katıldı, Hişman Çizik vardı. Hı hı. Onlarla da konuştuğumuzda onlar sonuna kadar devam ediyor. Çünkü o yayınladıkları bildiride birçok jokey ve apranti var. Baş jokeyler de var, Halis Karataş da var, Saadettin Boyraz, Özcan Yıldırım. Yani nereden bildiğimiz bütün jokeyler bu protestoya uyuyor. Onlar sonuna kadar gidilmesi tarafında. Pazartesi günü o yayından sonra dün Sayın Talip Öztürk'le bir görüşme yapıldı. Talip Öztürk görüşme için hani ben bunun kalkacağına ilgili bir söz veremem dedi. Sonra Selman Bey ile bir görüşme yapıldı.
0: Başkanlar dün mü olmuş bir görüşme?
1: Dün hı-hı, evet. Hı-hı. Selman Bey ile bir görüşüldü. Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdar Adalı'dan randevu istendi. Serdar Bey randevu vermeyince protestonun yine bir toplantı yapıldı jokeyler arasında ve protestonun devamı ile ilgili karar alındı. Şu anda da yine dekler olmama durumu devam ediyor diyebiliriz. Artık şu anda bir orta yolu bulacak, görüştürecek, bunları barıştıracak veya menfaatleri ortak noktada buluşturacak bir kişi çıkar veya bir grup çıkar, sorunu çözmek için adım atarsa, orta yolda buluşurlarsa bu sorun öyle çözülebilir gibi görünüyor. Hı hı.
0: Bugün Elazığ'a baktığımız zaman gerçekten de çok zayıf bir program var. Açıkçası ben bugün bahislerin yani yapılabileceğini düşünmüyordum an itibariyle. Hala düşünmüyorum ama yani şu anda herhangi bir bilgi yok, bildirim yok. Altı koşulu yarış programının hepsini kapatsam 1728 lira tutuyor. Tabii ne vereceği de önemli herkesin tutturduğu yerde. Böyle de bir durum söz konusu. Çok uzun zamandır böyle bir programla hiç kimse karşılaşmamıştı ki. Ben İstanbul yarış sezonlarının başlangıcında 95-96'da böyle program vardı ama protestonun niteliğinde jokey bulunamamış muhtemelen Elazığ'da. Ve böyle evet. Bir durum söz konusu. Bu konuda neler söylersin?
1: Şimdi at sahipleri veya Türkiye Jockey Kulübü farklı çözüm önerileri de getirdiler. Hani biz yine böyle devam edeceğiz. Yurt dışından jockey getiririz. Mesela hafta sonu koşulacak olan iki tane önemli yarış var. Bir tanesi grup 2. Ankara, sonra İstanbul'da grup 1 olması lazım. Fevzi Çaklak ve Yavuz Sultan Selim koşuları. Oralarda binecek jockey bulmak zor olacak. Veya oralarda kalite atları, başarılı atları, bugüne kadar kendini göstermiş atları daha bir idman jokeyine yarışta veya tecrübesiz jokeylere emanet etme durumu meydana gelecek. Hani her konuda herkes için riskli. Çünkü burası bir camia, komple birbirine bağlantılı. At sahibi, jokeyi, seyisi, antrenörü, müessese, yani o yarış oynatan firma, hepsi birbiriyle bağlantılı. Bu tabii ki ciroları da düşürecek, gelirleri de düşürecek. Onlarla da alakalı bir sonuç olacak. Yani bir dengenin bir yerden, zincirin bir yerden bozulması bütün camiayı, bütün birbirini tetikler şekilde etkilemiş olacak. Onun için mümkün olduğunca çabuk çözüme kavuşması hepimizin dileği, bizim de dileğimiz.
0: Evet, dileriz en kısa zamanda çözüme kavuşur. İki taraf açısından da tabii ki bir araya gelinip sorunların giderilmesi adına önemli gelişmeler olması beklenir bu süreçte ki ben de dün itibariyle duydum, ne kadar doğru bilmiyorum tabii, teyite muhtaç bir bilgi. Yurt dışından jokeyler getirileceğine dair bilgi var ve bu bilgi doğrultusunda da tabii ki protesto eden jokeylerin buna tepki göstermeleri kendi aralarında da gayet normal. Çünkü
1: ama şimdi yurt dışından getirip jokeyi Elazığ'a götürüp at bindirme mümkünatı yok. Yani. Öyle bir şans yok. Onun için yine her şekilde ne kadar ithal getirseniz bile mutlaka gidecektir. Yani mutlaka böyle bir şey olmuş zamanında getirmişler ama sonra yine kendi jokeyimiz, kendi şeyimiz. Yani sorunlar böyle taşıma jokeyle bu sorunlar çözülecek gibi bir durum gözükmüyor. Mutlaka iletişimle, konuşarak, tartışarak, orta yolu bularak çözülebilecek bir durum. Yani en azından bir iletişimi sağlasalar, iletişimi, karşılıklı konuşmayı sağlasalar bence çözülmeyecek bir sorun yok ortada. Herkes çözmek için istekli bence.
0: Evet, dilerim dediğim gibi en kısa zamanda çözülür. Çok teşekkür ederiz. Ekstra eklemek istediğim bir şey var mı?
1: Yok, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum size.
0: Evet sevgili dinleyenler, Ufuk Çakır hattımızdaydı. Son gelişmeleri, jokeylerle alakalı son gelişmeleri siz değerli dinleyicilerimize aktardı. Bugün İstanbul ve Elazığ'da isimli baş jokeyler diyebileceğimiz kişilerin at binmediğini görüyoruz. Genelde apranti ağırlıklı jokeylerin bugün at bindiği söz konusu İstanbul ve Elazığ'da. Elazığ'da tabii ki 3 at 4 atlık yarışlar var bugün ki o da dediğim gibi jokey bulunamadığından dolayı ki Elazığ'da ki bu hafta gene Diyarbakır vesaire var. Bakalım nasıl olacak, dileriz en kısa zamanda çözülür. İki taraf da bundan herhangi bir mağduriyetle ayrılmaz. Evet sevgili dinleyenler, bugün İstanbul yarışlarını sizler için değerlendireceğiz demiştik. İstanbul'da 9 koşulu bir yarış programı bizleri bekliyor. Saatler 14.00 gösterdiğinde günün ilk koşusu Handikap 17 mücadeleyle start alacak. 3 yukarı İngilizler 2000 metre sentetik pistte. 7 isim var bu koşuda. 3 numaralı startup baktığımız zaman Tecrübeli aprantisiyle start alacak bu isim 3 numaralı startup son koşusunda kazanmıştı. Selçuk Akbulat onunla start alacak ve bugün önceliğim o olacak. Sonrasında 6 numaralı Unreal Engine, o da Enes Bozdağ'la 52 kiloluk skletiyle dikkat çekiyor. İkinci sırada 6 numaralı Unreal Engine diyeceğim. Sonrasında 5 numaralı Racing Rapture son koşusundan ikincilikle ayrıldı bu isim. Düzeldiğinin sinyallerini verdi. Çok uygun kilosu var. 5 numaralı Racing Rapture'da yazarak burada ilk 3 ismi ayrı tuttum. Ama geniş oynuyorsanız bir isim söyleyeceğim ki son yarışını kazandı bu isim ki şimdiye kadar kazanması gerekiyordu. Çok ciddi bir orijine de sahip 7 numaralı Waiting a Sunny Day bugün gene birinciliğe uzanabilir ki Berkan Çılay'la start alıyor. Günün birinci koşusunda ben 3 isim öncelikli sonrasında bir isim bıraktım sıralamam 3-6-5 öncelikli dediğim gibi sonrasında 7 yazabilirler. Evet, günün ikinci koşusu sevgili dinleyenler satış 4 mücadele 3 yukarı İngilizler 1400 metre çim pistte start alacaklar satış koşusunda. Evet 9 isim var bu koşuda 1 numaralı Bolt Leon rakiplerine oranla çok formda koşmuş oldu son 2 yarışından birincilikle ayrıldı 1 numaralı Bolt Leon yine kendisini iyi tanıyan diyebileceğimiz ki idmanlarda bilinen bir isim İsmail Yıldırım'la start alacak ki Bolt Leon Ankara'dan geliyor ve öncelikli ismim o olacak 3 numaralı Yargıç son koşusunu kazandı o da şeytanın bacağını kırdı 3 numaralı Yargıç seriye devam edebilir bugün Enes Bozdağ'la 2 numaralı Prince of Darkness 3 yarış gördü sevgili dinleyenler. Görmüş olduğu 3 yarıştan sonra formunu ilerlettiği idman pistinde belli. O yüzden muhakkak onu değerlendirelim derim. Son olarak da 7 numaralı Cesco diyeceğim. Pist ve mesafe lehine onu çalıştıran Samet Yazıcıoğlu ile start alacak. Atı da tanıyor. 7 numaralı Cesco da sürpriz şansına sahip bir isim. Günün ikinci koşusunda sıralamam 1, 3, 2 ve 7 şeklinde. Evet günün 3. koşusuna geldik. Şartlı 3 mücadelede 7 isim deklareliydi sevgili dinleyenler 3 yaş şaraplarda. Ama 2 isim komiserler kurulu kararıyla koşudan çıktı ki ekürüydü bunlar. 1 numaralı Akif Berk ile 3 numaralı Taşkın Kral bugün için start almayacaklar. Dolayısıyla 5 isim kaldı bu koşuda. 4 numaralı Uz Boylu. Koşmuş olduğu son yarışını kazandı. Oğuz Boylu'nun da ana baba bir kardeşi bu isim. 4 numaralı Uz Boylu önceliğim olacak. Sonrasında 2 numaralı Erşetin diyeceğim. O da kazanarak devam etmek isteyecektir. Güzel de bir kağıda sahip 2 numaralı Erçetin ikinci sırada önereceğim. Sonrasında ise ben burada bir sürpriz şansına sahip olduğunu düşündüğüm 6 numaralı Özbey'in rüzgarını eklemenizi rica edeceğim ki bir Orhun Kağan temsilcisi bomboş kilosu var. Bu mesafede de 1.33'ün içerisinde koşan bir isim muhakkak değerlendirelim derim. 3. koşuda sıralamam 4, 2 ve 6 şeklinde olacak. Evet geldik günün 4. koşusuna zor bir koşu ama bir o kadar da keyifli bir koşu izleyeceğimizi düşünüyorum. Çim pistte koşmuş olduğu 4 yarışın 3'ünü kazanmış birinde 2. olmuştu 1 numaralı Kalender Tay sonrasında bir ara verdi aradan sonra koştu 7. oldu. Şimdi sevdiği pistte yine 3 aylık aradan sonra gelecek ben bugün ilk şansı ona vermek istiyorum 1 numaralı Kalender Tay'a 2 numaralı Soğukta İzzettin Güreke ile start alacak bu isim. Bir önceki yarışını kazanmıştı sonrasında 4. oldu bu da onun nedenli formda olduğunun bir kanıtı niteliğinde sevgili dinleyenler geçtiğimiz hafta sentetik pistte kazanmıştı ama çim pistte de

etkili koşmuştu. 3 numaralı Distile'den bahsediyorum. Geniş kurgular muhakkak Distile'yi değerlendirsinler. Son olarak da bir sürprizim var bugün. 10 numaralı Altın Dost. Sevgili dinleyenler, 5 günlük aradan sonra start alacak ama gerçekten de çok formda. Son yarışı da hiç kötü değil. 51 kiloyla start alacak. Yamak bir statü d'apprentilere mahsus bir koşu bu çünkü. Kilo çok önemli. Dolayısıyla bir çarpı da 10 atarsak bence rahat bir yarış izleyebiliriz. Ama tabii zor bir koşu demiştim. Bu koşuda tuttuğunuz isimler varsa siz de ekleyebilirsiniz. 4. koşuda sıralamam 1-2 öncelikli. Sonrasında 3 ve 10 yazabiliriz. Evet, geldik günün 5. koşusuna. Handikap 16 mücadele, 4 yukarı Araplar 1900 metre çim pistte sahne alacaklar. 10 isim bu koşuya deklareli. 2 numaralı Gürceyhun koşmuş olduğu son 3 çim yarışından da birincilikle ayrıldı. Bir önceki yarışından da ikincilikle ayrıldı. Bu da şu demek oluyor ki Gürceyhun tırnağının ucunda sevgili dinleyenler. Zaten çim pisti çok iyi koşan bir isim. Gene ben bugün iddialı tutuyorum 2 numaralı Gürceyhun'u. 5 numaralı Balder sevgili dinleyenler, adeta bir istikrar abidesi bu isim. 5 numaralı Balder muhakkak değerlendirelim ki Gürceyhun'un bana göre en ciddi rakibi olur. Bir de sürprizim var. Ekürünün atı, kendi ekürüsünün atı, daha doğrusu ailenin atı Ali Paso'nun 3 numaralı sözü geçer Cemal Paso ile start alacak. Bursa'dan hazır geliyor. Muhakkak değerlendirilmesi gereken bir isim. 5. koşuda 2 numaralı Gürceyhun, 5 numaralı Balder ve 3 numaralı sözü geçeri yazıp bu koşuyu geçebiliriz sevgili dinleyenler. Evet, geldik günün 6. koşusuna. Sevgili dinleyenler, İsyan'ın oğlu koşmuş olduğu yarışlarında müthiş performans elde etti. 5'te 5 yaptı. Bugün 6'da 6 için start alacak. 4 numaralı İsyan'ın oğlu haklı olarak da favorim. Ancak ben 6 numaralı Trilya Kartalı'na bir parantez açmak istiyorum ki bu isim bu pis ve mesafede bence çok etkili koşabilecek potansiyele sahip. Bugün için %7'lik oynanma oranı var ama benim ikinci sırada önereceğim isim olacaktır. 6 numaralı Trilya Kartalı'nı. Bir isim daha yazmanızı önereceğim. Kim o? 5 numaralı Saçan Şah. O da istikrarlı bir isim. İkincilik serilerini birinciliğe biraz zor çeviriyor gibi görünse de aslında koşmuş olduğu 6 yarışın ikisinde birinci, üçünde ikinci, birinde de üçüncü olmuştu. Şanssızlığı bazen Isyanoğlu'na takılmasıydı. Ama bugün 5 numaralı Saçan Şah Velat Demir'le sahne alacak. Koşuyu kazanabilir. Aman dikkat. 6. koşu aynı zamanda Mustafa Kemal Tamer koşusu. Bir kupalı mücadele. Ben dediğim gibi burada 3 ismi önereceğim. Sıralamam 4, 6 ve 5 şeklinde olacak. Evet, geldik günün 7. koşusuna. İhsan Atçı koşusu. 4 numaralı Gök Mete rakiplerine oranla çok formda. 4 numaralı Gök Mete ilk sırada öneriyorum. 3 numaralı Ağır Oğlum geçtiğimiz yarışında tam şeytanın bacağını kırdı. Artık ikincilik serileri bitti dediğimiz anda potada geçilmişti. Yine ikinci olmuştu. Bu isim ikinciliğe alışmış gibi görünse de artık kazanma vakti geldi. Bence bugün o gün olabilir. Muhakkak değerlendirelim. 3 numaralı Ağır Oğlum bugün özlediği birinciliğe kavuşabilir. 7 numaralı Asil Oğlan rakiplerine oranla geç yarış hayatına başladı ama öyle bir başladı ki koşmuş olduğu 4 yarışın 3'ünü kazandı bu isim ve ne kadar kumaş bir tay olduğunu da gösterdi. 7 numaralı Asil Oğlum 3. sırada değerlendirelim. Sonrasında savaşlar gören etkili isim 6 numaralı Şen Alptuva'da bir çarpı atmalıyız bu koşuda. 7. koşuda sıralamam 4-3-7 öncelikli, sonrasında 6 yazabiliriz. Evet, geldik günün 8. koşusuna. Şartlı 19 mücadelede 2 yaşlı İngilizler yarış yaşamının ilk birinciliğine kavuşmak için sahne alacaklar. Ekür avantajına sahip 1 numaralı Yona Guni
Bence bugün kazanmaya en yakın isim olarak düşünüyorum ve banko olarak önereceğim sizlere bir numaralı Yona Guni'yi bugün sizlere banko olarak önereceğim. Sevgili dinleyenler, günün 8. koşusunda bir numaralı

0: The Yonaguni Banco. Evet, geldik kapanış ayağına. Veli Efendi Hipodromu'nda saatler 18.00 gösterdiğinde şartlı 5 mücadele dişilere mahsus 3 yaş İngilizler 1400 metre Çin pistte start alacaklar. 6 numaralı Income rakiplerine oranla çok çok üstün bir forma ve performansa sahip koştu rakiplerine baktığımızda. Ancak zor yarışlardır dişi yarışları. 13 isimin koşması, dediğim gibi çoğunun apranti olması buna dezavantaj sağlayabilir mi bilemiyorum. O yüzden rakip yazacağım. 9 numaralı Serahira, 8 numaralı Requar Dame ve 2 numaralı Hama Destination. Bence bu isimleri de yazarsak etkili bir yarış çıkartabilecek potansiyele sahip bu isimler. Onları da yazarak son koşuyu rahat rahat geçebiliriz diye düşünüyorum. Rakamsal olarak tekrar edeyim. Günün 9. koşusunda sıralamam 6, 9, 8 ve 2 şeklinde olacak. Evet sevgili dinleyenler, son düzlüğün sunmuş olduğu foto finişin bugünlük de sonuna geldik. Eğer tahminleri kaçırdıysanız hiç üzülmeyin, yapmanız gereken işlem çok basit. Hızlı bir şekilde aplikasyonlardan son düzlük uygulamasını indirmeniz gerekecek. İndirdikten sonra uzman yorumları, hazır kuponları tekrar son düzlükte ücretsiz olarak kontrol edebileceksiniz. Ve yine Türkiye'nin yapay zeka destekli 7. sanal at yarışı bahisi olan son düzlükte kuponlarınızı oynayabileceksiniz. Evet, dedim ya, bugünlük de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın perşembe, yarının konuklarıyla günü değerlendirmek üzere. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu foto finish sona erdi.
2: Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan

0: voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin voleybolcularımızın yanında.
1: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
2: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonla son düzlükte.
3: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
4: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Transfer Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav. Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz olacak. Çarşamba günleri Reşat Hoca ile birlikte güncel gelişmeleri konuşuyoruz. Transfer gelişmelerini değerlendiriyoruz. Ben yayına girerken bir son dakika gelişmesi yaşandı. Bunu da hemen paylaşmak istiyorum. Beşiktaş Salih Özcan transferini duyurdu. Salih Özcan Beşiktaş için İstanbul'a geliyor. Milli oyuncu 23-25'te İstanbul'da olacak. Salih Özcan Beşiktaş için İstanbul'a geliyor. Milli oyuncu 23-25'te İstanbul'da olacak. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Beşiktaş Salih Özcan'ı kadrosuna kattı. Evrak işlemleri tamamlanmıştı oyuncu ve Beşiktaş kulübü arasında. Beşiktaş 3 yıllık anlaşma sağlamıştı. Salih Özcan İstanbul'da olacak. Ardından kampa katılacak. Bunun da altını çizmiş olalım. Şimdi hattımızda konuğumuz sevgili dinleyenler Reşat Yılmaz. Reşat Yılmaz'la birlikte transfer gelişmelerini değerlendireceğiz. Sizlerden gelen soruları cevaplayacağız. Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. 0538 052 14 87 Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Reşat Yılmaz. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba sevgili Salim. Herkese hayırlı günler, hayırlı yayınlar.
0: Teşekkür ederim hocam. Çok çok sağ olun. Kırmadınız yayınımıza, bağlandınız. Teşekkür ediyorum. Yani artık çarşamba günleri bir rutin haline geldi sizinle. Futbol sohbetleri gerçekleştiriyoruz. Son dakika gelişmesini aktardım. Beşiktaş Salih Özcan'ı kadrosuna kattı. Oyuncu 23-25'te İstanbul'da olacak. Bu transfer gelişmesini Beşiktaş'ın mevcut yapmış olduğu takviyelerle birlikte nasıl değerlendirirsiniz oyunsal anlamda?
1: Ya belki Salih için geçen yıl Bundesliga'da çok iyi bir sezon geçirmemiş olabilir ama milli takımımızın havuzunda olan bir oyuncu. İlk 11'de sonradan girebilen bir oyuncu. İyi bir orta saha oyuncusu. Çok kreatif bir oyuncu değil ama takım savunmasında takımına katkı sağlayabilen, topu iyi kullanan, oyun zekası iyi bir oyuncu. Kel almaya da eğitimini almış. Oran havasını teneffüs etmiş. Bundesliga'da iyi işler yapmış bir oyuncu. Orkun'la birlikte bence iyi bir ikili olacaklar diye umut ediyorum.
0: Hocam özellikle de Orkun Kökçü ile birlikte milli takımımızın oynamış olduğu Dünya Kupası eleme maçı, İspanya karşılaşması ve Dünya Kupası'nda grubumuzdaki son maçımız Amerika Birleşik Devletleri maçı. Bu iki maç özelinde örnekler veriliyor. İyi uyum sağladıkları ifade ediliyor. Bu noktada yorumlara katılıyor musunuz? Orta saha için Salih Özcan takviyesinden sonra bir isim daha gerekli mi? Endidi var o pozisyonda oynayan. Endidi'nin güncel performansını düşündüğünüzde yorumunuz ne olur?
1: Tabii ki Salih Özcan, Endidi, işte Aslani gibi, işte Salih Uçan gibi oyuncuların çok daha iyisi bence.
0: Evet.
1: Çünkü oyunu iki yönlü oynayabilen bir oyuncu. Artık dünya futbolunda, dünya kupasını izliyoruz. Dünyanın majör takımları, milli takımları top rakipteyken gerek ön alan baskılarında gerekse takım savunmasında çok doğru pozisyonlar alıyorlar. Hata yapmamaya gayret gösteriyorlar. Bugün çok ciddiye almadığınız Norveç buralara kadar gelebiliyor. Almanya elenebiliyor. Mısır buralara kadar geldi. Belki Arjantin elendi ama dolayısıyla takım savunması çok önemli. Salih oyunun her iki bölümünde iyi oynayabilen bir oyuncu. Belki çok kreatif 2-3 kişiyi geçip böyle işte vurur gibi yapıp böyle oyunu süslemeyi bilen bir oyuncu değil. Çok kreatif bir oyuncu değil ama oyunun iki yönünde oynayabilen faydalı bir oyuncu. Faydalı bir oyuncudan bahsediyorum. Ki Orkun'la da milli takımda oynadıklarında çok uyumlu gözüktüler. Sadece bu Dünya Kupası'nda değil. Daha önceki eleme maçlarında da çok uyumlu gözüktüler. İlk 11'de oynadığı ya da sonradan gittiği maçlarda. Dolayısıyla Salih Özcan'ın Beşiktaş için çok iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum.
0: Hocam, Salih Özcan noktasında ifade ettiğiniz gibi siz Salih Özcan'dan genel anlamda umutlusunuz. Salih Özcan'la birlikte o pozisyonu düşündüğümüzde, orta sahayı düşündüğümüzde Beşiktaş'ta Salih, Endidi, Orkun Kökçü, ayrılan isimler var. Salih Uçan ayrıldı. Salih Uçan'la birlikte Aslani'nin satın alma opsiyonu kullanılmadı. Bunu da söyleyelim.
1: Olaytan
0: var o pozisyonda oynayan. Bir takviye daha geleceğine dair bilgiler elde ettim ben. Bunu söyleyelim. Bunu da paylaşalım. Ve gündemdeki isimlerden birisi Trossard. Trossard'la ilgili ne dersiniz?
1: Trossard Arsenal'la şampiyonluk yaşadı. BMW'de Dünya Kupası'nda da gösterdiği performansı izledik. Yani iyi bir kenar oyuncusu. Özellikle sol önde çok faydalı olabilen bir oyuncu. Adam eksiltebilen, iyi ortalar kesebilen, zeki bir oyuncu, akıllı bir oyuncu. Kendini kabul ettirmiş bir oyuncu Trossard. Dolayısıyla Trossard'ı alırsa Beşiktaş çok iyi bir iş yapmış olur. Mükemmel bir iş yapmış olur. İnşallah da olur diyorum yani. Beşiktaş gibi bir kulübe Trossard yakışır. Beşiktaş'a Trossard gibi bir oyuncu yakışır.
0: Hocam Trossard'la ilgili bilgileri de paylaşalım. Premier Lig kariyerine baktığımızda 239 maçı var. 52 gol, 41 asist. Brighton ve Arsenal'da oynadı. Bunun da altını çizelim. Son yani sezonla ilgili bilgi paylaşmak istiyorum hocam. Trossard son sezonunda Arsenal'da Premier Lig'de 31 maç, Şampiyonlar Ligi'nde 11 maç, FA Cup'ta 6 maç kontrol ettiğimde hocam düzeltiyorum. Lig Kupası'nda 6 maç, FA Cup'ta 2 maç, toplamda 50 maç. 50 maçta 8 gol, 11 asist kaydetmiş. Toplam 2922 dakika süre almış. Ciddi bir rakam.
1: Ya bir de orada biliyorsun birkaç yıldır Martinelli çok iyi işler yapıyordu Arsenal'de. Ve o pozisyonda Trossard'ı tercih etti hocaları Arteta. Dolayısıyla yani yetenekli bir oyuncu. Ben özellikle hücum oyuncularının...
0: Sol kanat için önemli bir isim hocam.
1: Yani rakibin hücum oyuncularının sağ kanat, sol kanat, rakibin üstüne topla giden oyunculara bayılıyorum. Adam eksilten oyunculara bayılıyorum. Artık günümüz futbolunda böyle birebir de işte Yamal gibi, Luis Diaz gibi, Olise gibi ya da Dembele gibi bu tip oyuncular azaldı. Messi zaten bir fenomen. Azaldı yani. Dolayısıyla bu tip oyuncular geçerli. Trossard'da özellikle adam eksiltme konusunda çok yetenekli, becerili bir oyuncu. Beşiktaş için çok iyi bir transfer olur. İnşallah olur diye tahmin ediyorum.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz. Sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz. Sohbetimiz sürüyor. Reşat hocam, kaleci pozisyonuna yapılan takviyeleri nasıl değerlendirirsiniz? Nubel ve Doğan Alemdar.
1: Yani zaten Nubel kendini kabul ettirmiş bir oyuncu. Ben beğendiğim bir kaleci. Dolayısıyla Önder Özen bu transferde etkili olmuştur diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla Beşiktaş'ın böyle bir kaleci ihtiyacı vardı. İyi bir transfer olarak değerlendiriyorum. Dolayısıyla yerli statüsünde de kaleci de aldılar. O da gerçekten kendini kabul etmiş bir kaleci. İyi bir kaleci alternatif olarak düşünüyorlar ama belki birinci kaleci bile olabilir yani. Dolayısıyla her iki kaleci de Beşiktaş için çok olumlu transferler.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde Reşat Yılmaz, sohbetimiz sürüyor. Hocam şimdi çok kısa bir aramız olacak, hatta beklerseniz mutlu olurum, ardından dinleyenlerimizden gelen sorular da var, onları da yanıtlayalım.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo Spor.
3: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
2: futbolda en pahalı transfer değil, en mantıklı transfer kazandırır. Teknoloji alışverişinde de durum aynı. Getmobil, Ticaret Bakanlığı onaylı yenilenmiş telefonlarda 1 yıl garanti ve vade farksız 12 taksit imkanıyla mantıklı telefon dönemini başlatıyor. Hayalinizdeki telefonu bütçenizi yormadan vade farksız 12 taksitle almak veya eski cihazınızı 3 adımda nakde çevirmek için hemen getmobil.com'a tıklayın. Mantıklı telefonun adresi Getmobil. Akıl var, mantık var, Getmobil var.
4: Akıl var, mantık var, Getmobil var.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
3: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Reşat Yılmaz sohbetimiz sürüyor. Gelen sorular olursa onları da yanıtlayacağız. Hocam, kaleci rotasyonunu konuştuk. Nubel'le birlikte Doğan Alemdar ve Emre Bilgin. Emir de var, genç oyuncu.
4: Nubel zaten geçen yıl Stuttgart'ta full oynadı yani. Çok deneyimli, evet, tecrübeli bir kaleci. Birinci kaleci olacaktır. Belki Doğan Alemdar Başakşehir'de Muhammed Şengezer'in arkasında kaldı ama evet, o da çok iyi
3: Volkan kaleci. Volkan Babacan da vardı hocam orada. Üçüncü kaleci konumuna da düştüğü oluyordu.
4: Yani Fransa'dan geldi ama yetenekli bir kaleci. Fransa'da da oynadı. İyi işlerle yaptı. Milletlerim havuzundaydı bir dönemde. Dolayısıyla o da kendini kabul ettirmeye çalışacaktır. Ben çok beğendiğim bir kaleci Doğan Alemdar. Dolayısıyla her iki kaleci de Beşiktaş için çok faydalı olacaktır. Beşiktaş'ın çok ciddi bir eksiği vardı çünkü.

0: düşündüğümüzde Vincenzo Italiano'nun Bologna'da oynattığı oyun sistemine uygun oyuncular olarak göze çarpıyor. Fakat Vincenzo Italiano'nun en önemli olmazsa olmazlarından birisi stoper. Savunma hattı onun için çok çok önemli. Stoper takviyesi bekliyorum ben. Sizin stoper tandemi ile ilgili yorumunuz ne olur? Udokai var. Udokai ile birlikte Emir, Agbadu. Önemli isimler. Jalo. Önemli
1: Yani
0: isimler ama ben
1: Beşiktaş
0: bir takviye bekliyorum hocam. Yani bu stoper hattının uzun vadede başarıya götürebilecek bir hat olduğunu düşünmüyorum. Eleştirebilir dinleyenlerimiz beni ama düşüncem bu. Sizin yorumunuzu da çok merak ediyorum.
1: sana %100 katılıyorum. Zaten Beşiktaş'ın birkaç senedir en büyük sıkıntılarının başında özellikle tandem stoperler geliyor. Bir türlü böyle lider bir stoper bulunamadı. Daha önceki yıllarda lider oyuncular vardı o bölgede ama alınan işte Callo lider bir oyuncu mudur? Agbetu yani bunlar eyvallah kötü oyuncular değil ama Beşiktaş gibi
0: Hocam Agbadu yani siz geçen
1: ben
0: söylediniz.
1: beğenmiyorum. Ben
0: Ben de
1: beğenmiyorum.
0: beğenmiyorum.
1: Yani Agbetu istediği kadar Dünya Kupası'nda oynasın, istediği kadar maç oynasın ama ben beğenmiyorum. Hatta yani Serkan Rençberle Sergen Yalçın nasıl böyle bir transfer okey vermişler? Şaşırıyorum hatta. Yani Callo, Ndoukayi dolayısıyla orada gerçekten böyle iyi bir sağlam stopere ihtiyaç var. Lider bir stopere ihtiyaç var. Beşiktaş'ın en büyük sıkıntılarının başında bence o geliyor. Bir türlü uyumu da yakalayamadılar yani. Hangi ikili oynarsa oynasın yani iyi bir sonuç ortaya koyamadılar maalesef. Oradan büyük sıkıntı yaşadılar. Bence de sana katılıyorum. İyi bir lider stopere ihtiyaç var yani. Sağlam bir stopere, kendini kabul ettirmiş nokta bir transfere ihtiyacı var Beşiktaş'ın.
0: Sevgili dinleyenler hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Reşat Yılmaz sohbetimiz sürüyor. Reşat hocam ben de o pozisyona takviye bekliyorum. Beşiktaş'ta santrafor arayışları devam ediyor. Ben bir bilgi paylaşacağım. Lukaku Fenerbahçe ve Beşiktaş'a menajerler aracılığıyla önerildi. Yıllık maliyeti 10 milyon euro seviyelerinde yıllık maliyeti Lukaku'nun. Lukaku Beşiktaş'ta da zaten Beşiktaş'ı takip eden arkadaşlarımız da yazdı. Beşiktaş'ta alternatiflerden birisi. Sizce Lukaku Süper Lig'de Beşiktaş'a ya da Fenerbahçe'ye gelse yaşını ve geçirmiş olduğu sakatlıkları düşünürsek fayda sağlar mı?
1: Ya Lukaku geçen yıl sakatlıklarından dolayı Napoli'de fazla forma şansı bulamadı.
0: Evet.
1: 33 yaşında bir oyuncu. Ama Dünya Kupası'nda gördük ki bu oyuncu zaten güçlü fiziğiyle, vücudunu iyi kullanmasıyla, top saklamasıyla. Bir de bakıyorsunuz özellikle sol ayağını çok iyi kullanıyor ama sağ ile attığı son golü hatırlıyorsun. Amerika'ya attığı golü. Süre bulduğunda bu işleri yapabiliyor.
0: Evet.
1: Ben Lukaku'yu beğeniyorum. Gücü, kuvveti, top saklaması, savunmayı rahatsız etmesi, hava hakimiyeti. Yani Lukaku gibi bir oyuncuyu alabilirse Beşiktaş ya da Fenerbahçe bence çok iyi iş yapmış olurlar.
0: Hocam Dünya Kupası'nda Lukaku sonradan girdiği maçlarda katkı sağlamıştı. Vlahovic zaten Vincenzo Italiano'nun gözdesi. Vlahovic transferi ile ilgili net elde ettiğim olaylar da şu. Yani net elde ettiğim bilgiler de şu. Vlahovic için yönetim hani derler ya halk arasındaki tabirle açık çek veriyor. Bütün şartlarını okey demeye hazır. Vlahovic masadaki teklifleri görecek. Masadaki teklifleri gördükten sonra kararını verecek. Vincenzo Italiano ve Vlahovic Fiorentina'da çalışmıştı. Bu dipnotu da ekleyelim. Vlahovic ile birlikte düşünülebilir mi yoksa her ikisi çok aşırı bir lüks mü olur?
1: Lüks olur, lüks olur. Aşırı lüks olur. Yani Vlahovic olursa çok iyi olur. Lukaku olursa çok iyi olur. Oh da var zaten.
0: Evet.
1: Alternatif olarak zaman zaman ikili de kullanabilirsiniz. Tabii hangi sistemde oynatacağını bilmiyoruz. Dolayısıyla ikisi lüks olur. Ama Lukaku ya da Vlahovic'den birisini alırsa Beşiktaş müthiş bir iş yapar. Solda Trossard, orta sahada Salih'i almışsın zaten. Orkun var. Oleyton bence çok iyi bir oyuncu. Dolayısıyla İnşallah diyorum yani ülkemizdeki

0: rekabetin artması konusunda Beşiktaş'ın yani şampiyonluğu geride kalmaması lazım ya Beşiktaş'ın. Evet. Yani üç büyüklerden, dört büyüklerden kopmaması lazım. Şampiyonluklar yaşaması lazım. Dolayısıyla santrafor mevkiinde böyle önemli bir isim hangisi olursa olsun, Oleoç ya da Lokopo, her ikisinden biri hangisi olursa olsun çok iş çıkarmış olur Beşiktaş yönetimi.
1: Hocam isterseniz gelen sorulara, Beşiktaş kısmına bir virgül koyacağım. Gelen soruları ileteceğim size. Biraz ortaya karışık bir servis olacak. Hemen gelen mesajları okuyorum hocam. Ben Hüseyin Meciz, selamun aleyküm, hayırlı yayınlar. Hoş gelmişsin. Hem Batıkan'a hem de Reşat hocama selam olsun.
0: Aleyküm selam.
1: Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Ayağınıza taş değmesin. Rabbim iyi insanlarla karşılaştırsın sizi demiş. Amin. Teşekkür Amin. Ediyorum Hüseyin Mecit'e. İyi yayınlar Salim Bey. Reşat Hoca'ya da selamlar. Cenk Tosun transferini nasıl buluyor? Karagümrük'ün yapmış olduğu transferleri özetler misin? Reşat Hoca da yorumlar mı demiş İbrahim Bey. Ben özetleyeyim hocam isterseniz.
0: Tabii.
1: Robin Yalçın geldi. Cenk Tosun geldi. İki önemli isim. Cenk Tosun ve Robin Yalçın yerli statüsünde. Ve Pesic geldi, eski oyuncuları. Devam yani eden oyuncular var. Ben dün Sayın Başkan Süleyman Hurmay'la konuştum. Kendisinin bende yeri ayrıdır. Yapılan transferlerle ilgili öyle sohbet ettik. Süleyman Bey her defasında şunu söylüyor. Biz tekrardan Süper Lig'e çıkacağız. Benim hayalim, bunu yayınımızda da söyledi. Benim hayalim Fatih'te Vefa Stadyumunda UEFA Kupası'nda, Avrupa Kupalarında oynayan, oralarda mücadele eden, o ligde boy gösteren bir Fatih Karagümrük takımı oluşturmak diyor. Neler söylersiniz hocam yapılan transferleri de değerlendirdiğinizde?
0: Tabii ki Cenk Tosun belli yaşlara geldi ama TFF birincilik için ideal bir santrafor. Harika bir santrafor. Robin Yalçın zaten deneyimi, tecrübesi ortada. Yıllardır Süper Ligimizde müthiş işler yapıyor. Gerek stoper mevkinde, bazen sağ bekte görüyorsunuz, bazen ön libero'da görüyorsunuz. Dolayısıyla bu oyuncular hakikaten de önemli oyuncular. Zaten Karagümrük takımının bir iskeleti var, iyi bir iskeleti var. TFF birinci ligin en önemli favorilerinden biri olacaktır.
1: Peki hocam devam edelim gelen sorularla. İbrahim Bey'e de biz de selamımızı iletelim. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Bence Beşiktaş transferde çok yerinde, çok iyi oyuncular alıyor. Bu konuda yönetimlerini tebrik ederim. Bir Fenerbahçeli olarak bizler transferde geç kalıyoruz demiş Mustafa Bey. Bu yoruma katılır mısınız hocam? Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferde geç kalındığını düşünen taraftarlar var, dinleyenlerimiz var.
0: Ağırlıklı olarak Dünya Kupası'nı bekliyor herhalde anladığım kadarıyla Galatasaray, Fenerbahçe takımları. Tabii daha erken olması her iki takım için çok iyi olur. Takımla kaynaşması, uyum için çok, adaptasyon dönemi çok önemlidir. Uyum sağlaması anlamında. Dolayısıyla evet biraz geç kalmışlık var ama bence Dünya Kupası'nı bekliyorlar. Dolayısıyla bazı oyuncularla ilgili de kararlar almaya çalışıyorlar. Bakalım göreceğiz. Galatasaray'ın zaten çok fazla bir transfere ihtiyacı yok. Fenerbahçe'nin de nokta transferlere ihtiyacı var. İlerleyen günlerde de yapacaklardır ama biraz geç kalmışlık var.
1: Peki hocam devam edelim. Ankara Taş Ocağı'ndan Ali ben. İyi yayınlar Salim abi. Greenwood'dan güzel haber yok mu demiş. Hocam Greenwood'u da konuşalım sizinle. Greenwood Fenerbahçe'nin transfer gündeminde. Fenerbahçe oyuncuyla büyük aşamada yol kat etti ama Marsilya'nın tavrı net. Net bir tavrı var. Greenwood Fenerbahçe'nin aradığı kanat mı? Ne dersiniz? Bendeki bilgi Marsilya ile sorunun çözülmesi lazım Ali. Sana da selam olsun mesajın için. Rabbim kolaylıklar versin. Çalışma ortamından bir resim paylaşmış hocam. Yani Allah emekçi Allah insanlarımızın yardımcısı olsun. Mesajın için. Rabbim kolaylıklar versin. Çalışma ortamından bir resim paylaşmış hocam. Yani Allah emekçi Allah insanlarımızın yardımcısı olsun.
0: Allah kolaylık versin. Tabii evet, Greenwood transferi bence çok önemli transfer. Yani Manchester United'da belki beklediği patlamayı yapamadı ama daha genç bir oyuncu zaten. 24-25 yaşlarında bir oyuncu ama Marsilya'da iki sezonda çok ciddi sayıda

0: gol attı kenar oyuncusu olarak. Ve istatistiklerine baktığımızda da çok ciddi sayıda maç oynadı Greenwood. Harika bir transfer olur Fenerbahçe için. İnşallah Fenerbahçe bu transferi gerçekleştirir. Ülkemize böyle önemli oyuncuların genç yaşta gelmesi takdire şayan.
1: Peki hocam devam edelim. Ali kardeşimize de selam olsun. Ordu Spor hakkında bilgi almış, bilgi istemiş dinleyenimiz. Birinci lige çıkma şansı var mı diyor. 52 Ordu'yu soruyor hocam dinleyenimiz.
0: Vallahi çok iyi transferler yapıyor yani.
1: Kenan Bey yazmış hocam. Kenan Bey'e de selamlarımızı iletelim.
0: İkinci ligde kendini kabul ettirmiş. Efe birinci ligden oyuncular alıyorlar, para harcıyorlar. İyi transferler yapıyorlar yani. Favori takımlardan birisi olacak gibi duruyor.
1: Peki hocam devam edelim. İsterseniz hocam sorularla devam edelim. 0538 052 14 87 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Bunu da paylaşalım. Salim abi kolay gelsin. İyi yayınlar. İzmir'den selamlar. Göztepe'mizin transfer politikası ve mevcut transferleri hakkında görüşlerinizi alabilir miyim demiş. Sizin görüşünüzü merak ediyor hocam. Dinleyenimiz. İzmir'e de selam olsun.
0: Kimleri kattığını sen biliyor musun şu anda Göztepe'nin?
1: Hocam kaleci transfer arayışı sürüyor. Onu söyleyebilirim.
0: Liz dönüyor arada, herhalde. Ülkesine dönüyor Liz anladığım kadarıyla.
1: Liz öyle hocam Leh Poznan takımına transfer oldu. Liz Leh Poznan takımına transfer oldu. Göztepe Liz'in transferinden de 1 milyon euro ücret kazandı. Kaleci rotasyonunda Arda Özçimen geri döndü Bandırma'dan. Bandırma'da bilindiği üzere kiralıktı. Yani Göztepe ile ilgili şunu söyleyebilirim hocam. Alex Matos Sheffield United'dan geldi. Kontrol ettiğimde şu an geri dönen oyuncular var. İbrahim Sabra geri döndü.
0: Sizin dışında kiralıktan. Çok kayıp yaşamadı diye biliyorum ben Göztepe'yi.
1: Evet.
0: Yani kadrolarını muhafaza ettiler.
1: Kadrolarını muhafaza ettiler. Bir de şunu net bir şekilde söyleyelim hocam. Göztepe'nin yapmış olduğu transferler daha çok Southampton'la birlikteliklerinden dolayı Southampton kökenli oyuncular geliyor. Bununla birlikte şunu söyleyebilirim. No name yani ismi çok tanınmayan oyuncular geliyor. Bu politika çerçevesinde bu oyuncular kulübe bonservis kazandırıyor. Bonservis kazandırmasa da oyun sistemine uygun oyuncular. Ve Stylov'un sistemine uyan oyuncular. Buyurun hocam.
0: Ya Göztepe'ye gerçekten de bu yani bir scout sistemi var mıdır? Ya da bu transferlerde kim yetkilidir, nasıl yapıyordur bilmiyorum ama güzel işler yapıyorlar. Gerçekten güzel işler yapıyorlar. Çok bilindik oyunculara büyük paralar vermeden biraz da geleceğe yatırım anlamında transferler yapıyorlar. Doğru transferler yapıyorlar. Dolayısıyla Göztepe iyi yolda. Gerçekten iyi yolda. Ve istikrarı da sağlıyorlar. En azından teknik sektör konusunda, kadro istikrarı konusunda. Artık günümüzde bakıyorsun takımlar birdenbire birçok oyuncuyu gönderip birçok oyuncu alıyorlar. Sürekli sirkülasyon oluyor. Ama kadrolarda Göztepe'de bunu görmek mümkün değil. İstikrarlı bir kadro ile devam ediyorlar. Teknik direktör bazında, yönetimsel anlamda ve kadrolarına da gerçekten belki çok tanıdık, bildik oyuncular almıyorlar ama doğru oyuncular alıyorlar. Ben tebrik ediyorum Göztepe'yi.
1: Hocam gelen sorular var. Hemen o soruları da cevaplayalım. Dinleyenlerimize teşekkür ediyorum. Salim abi iyi yayınlar. Başakşehir'den Sadık. Adıyaman için neden bir adam akıllı takım ortaya çıkmıyor? Oranın halkı futbolu çok seven bir millettir demiş. Hocam Adıyaman'da da Adıyaman şehrimizde de futbola bir özlem var.
0: Yani Adıyaman FK yazık günah ya bölgesellik falan yani. Adıyaman hakikaten de bir dönem bakıyorum böyle ikinciliklerde falan iyi işler yapmışlardı. Şu anki Tefe birincilikte oynamışlardı hatta bizim ilk dönemlerde de. İyi takımlar kuruyorlardı ama gelinen nokta üzücü. Adıyaman güzel bir ilimiz. Futbolu seven bir ilimiz. Dolayısıyla böyle bir ilde Adıyaman'ın sahipsiz bırakılması da gerçekten çok üzücü.
1: Evet yani hocam çok çok üzücü bunu söyleyelim. Kırklar elinden selamlarını iletmiş dinleyenimiz Yağız Bey.
0: Selam.
1: Sizce Dünya Kupası'nı kim kazanır diyor. Hocam kim kazanır? Dün muhteşem bir geri dönüş vardı.
0: Valla şunu söyleyeyim. Ben zaten daha önceki programlarda da senin programında söylemiştim.
1: Evet.
0: İspanya, Fransa, Arjantin bu üçten biri olur. Fransa birazcık önde gözüküyor ama Arjantin'i de yaban atmamak lazım. Ne olursa olsun yani dün belki 2-0'dan geri bir dönüş yaptılar ama yani Arjantin ekibi, Lionel Messi'nin takımı ve yani Lionel Messi'ye bakıyorsun 39 yaşında neler yapıyor ya. Ama bir tarafından bakıyorsun Ronaldo'ya eksik oynattı mesela Portekiz İspanya karşısında eksik oynattı. Yani teknik direktörün de bu kadar taviz vermesi çok yanlış yani. Tamam yani bir laf var ya futbol seni bırakmadan sen futbolu bırak.
1: Aynen.
0: Dolayısıyla Ronaldo evet yaptıkları takdire şayan bu yaşa kadar rekorlar kırdı. Ballon d'Or aldı kaç tane. Hepsine saygı duyuyorum. Müthiş bir oyuncuydu. Müthiş işler yapıyordu. Olmadık yerde olmadık goller atıyordu. Ama bu Dünya Kupası'nda yürüyecek hali kalmamış. Özellikle İspanya maçında takımı 10 kişi oynattığını düşünüyorum. Ve orada Ramos diye bir oyuncu var mesela onu tercih edebilirdi en azından maçın ikinci yarısında ya da 60'tan sonra teknik direktör de bence sınıfta kaldı Ramirez. Dolayısıyla Fransa herkesin favorisi gözüküyor ama bu işler belli olmaz. İspanya'nın çok iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Bir çift takım olduğunu düşünüyorum. Her şeye rağmen Arjantin'dir. Bu üçlü arasından bir tanesi olur.
1: Hocam ben Norveç'ten bir sürpriz bekliyorum.
0: Takım oyunu çok iyi oynuyorlar.
1: Evet.
0: Müthiş oynuyorlar. İşte Haaland'a bakıyorsun mesela. İki tane attı Brezilya'ya karşı ama bakıyorsun mesela oyun içerisinde hiç gözükmüyor. Hiç gözükmüyor. Gözükmüyor. Birdenbire ortaya çıkıyor. İşi bitiriyor.
1: Evet.
0: Yani ilk golü atıncaya kadar belki ya bu Haaland nerede falan demişti birçok futbol sever. Ama bakıyorsun yürüye yürüye gitti oraya. Hissetti. Kafayı vurdu. Golü attı.
1: Evet.
0: İkinci golü yani tutar tutmaz vuruşu müthişti. Takım oyunu çok iyi oynuyorlar. Savunmada çok sağlamlar. Orta sahada Berge bunlar iyi işler yapıyor. Dolayısıyla iyi bir takım olmuşlar. Takımın çok iyi oynuyorlar. Takım savunmasında iyi duruyorlar. İyi pozisyon alıyorlar. Özellikle kontra ataklarda ciddi bir tehlike. Hava hakimiyetleri çok iyi. Yani yapabilir mi? Yapabilir. Yani Dünya Kupası'nı alması çok zor. Çok zor bence de. Yani buraya kadar geldiler. Yarı final oynayabilir mi? Oynayabilir. Niye olmaz?
1: Hocam, kısa bir aramız var. Hatta beklerseniz mutlu olurum.
0: Tabii ki.
1: Ardından sorularla devam edelim.
0: Tabii ki.
1: Teşekkür ederim hocam.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek. Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Radyo Spor.
5: Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi...

0: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden.com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
1: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
4: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz. Reşat Hocam, gelen sorularla devam edelim. Mehmet Ali Bey yazmış. İyi yayınlar Salim Bey. Demirspor ne yaptı? Son durum nedir diyor. Ve Reşat Yılmaz Hocama sorar mısın? Sevdamız futbol başlayacak mı diye mesaj atmış. Hocam, Adana Demirspor benim yüreğimde bir yaradır ya.
5: Ya hepimiz üzüyor Adana Demirspor.
4: Yani çok Adana üzülüyorum Spor. Hatta hemen hemen her gün Mustafa Kalan'la da konuşuyorum. Benim çok yakın arkadaşımdır.
5: Kankan, evet, senin kankan.
4: Evet, onunla da konuşuyorum. Dün mesela bir konuyla ilgili konuştuk. Yani Adana Demirspor gerçekten yani çok zor durumda. Adana futbolu çok çok zor durumda. Mustafa da bizi dinliyordur muhtemelen. Öğlen arasında dinliyor. Yolculuk esnasında. Ona da selamlarımızı iletelim.
5: Selamlar.
4: Yani gerçekten ya hocam
5: bir şeyler yani, yapmaya çalışıyor taraftarlar ama nereye kadar, yani nereye kadar bir şeyler yapacaklar, yapmaya çalışacaklar. Yani bu fedakarlığı yapıyorlar. Olan taraftara oluyor. Kulübe oluyor sadece. Çok evet. Üzücü Adana Demirspor'un geldiği nokta. Düşünebiliyor musun yani? 2-3 sezon önce Avrupa kupalarında oynayan bir takım. 33 bin kişilik stadı tıklım tıklım dolduran bir takım. Bugün geldiği noktaya bakar mısın ya?
4: Evet.
5: Yani transfer yasağı olan, icralarla uğraşan ve Murat Sancak, Metin Korkmaz ikilisi, bak ortadaki yoklar. Neredeler? Ne yapıyorlar? Ortada yoklar ama olan kulübe olur. Yazık, günah. Keşke hiç gelmeselerdi. Avrupa Kupası'na gitmeseydi de Adana Demirspor Adanalıların olarak yoluna devam etseydi. Maalesef çok kötü durumda. Çok üzücü. Adana Spor ona kez daha çok üzücü. Her iki kulüpte. Yani bu bölgede aslında bakıyorum şöyle bir Mersin'iydi, ne bileyim Maraş'ıydı, Osmaniye'siydi, Hatay'ıydı. Yani yazık, futbol kulüplerimiz bu bölgede bitmiş durumda. Çok üzücü.
4: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz. Sohbetimiz devam ediyor. Gelen mesajlarla devam edelim hocam.
5: Tabii ki.
4: Selamünaleyküm Salim abi, hayırlı yayınlar. Çorum Spor'da transfer ne durumda demiş. Aubameyang transferi bitti. 2+1 yıl ya da 2 yıllık sözleşme imzalanacak. Bu bilgiyi aktaralım. Ne dersiniz hocam? Aubameyang transferi ile ilgili kariyerinde çok çok önemli takımlar var.
5: Tabii ki canım, çok önemli takımlar var. Çok önemli bir santral. Tabii düşüşe geçti. Yaşı da ilerledi ama evet, yine de İş yapar diye düşünüyorum.
4: Hocam şöyle bir durum var. Mesela 37 yaşında olduğu için direkt 37 yaşında olduğu için insanlar yaşına takılı kalmış. Ben haberini yaparken dikkat ettim. Fransa Lig 1'i takip ediyorum ama Fransa Lig 1'i şöyle takip ediyorum. Yalan konuşmayayım. Bizim Süper Lig'deki maçlar tamamlandıktan sonra akşam seansında mutlaka Fransa Lig 1'de maça denk gelirsiniz. Türkiye saatiyle 23 sularında maçlar olur. O dönem izlediğimde yani biraz bizim Süper Lig'e de yakın bir lig Fransa Lig 1. Temaslı oyun fazla oluyor. Orada da hakemler oyunu çok durduruyor. Aubameyang'la ilgili dikkatimi çeken nokta 20 üzerinde gole katkı sağlamış geçtiğimiz yıl.
5: Yani çok önemli bir oyuncu. Gerçekten önemli oyuncu. Önemli takımlarda oynattı.
4: Evet. Arsenal, Barcelona, Chelsea.
5: Büyük bir tecrübe, büyük bir tecrübe. Yani Çorum Spor'daki genç oyuncular, yerli oyuncular ondan çok şeyler öğrenebilirler, kapabilirler. Çok iyi bir transfer bence Çorum için. Dolayısıyla hayırlı uğurlu olsun. Uğur Uçar'ın da performansını merak ediyorum bu sene Çorum'da.
4: Yani hocam, bugün Fransız basınından bir haber var. Marsilya'nın yeni teknik direktörü Bruno Genesio, Aubameyang'la görüşerek takımda kalmasını istedi diyor ama Bendeki bilgi, Aubameyang'ın yıllık 3 milyon euro maaş, 1 milyon euro civarında bonservis miktarına bittiği yönünde. Dün gece de bu bilgiyi teyit ettim. Fransız meslektaşlarıma saygı duyuyorum ama yani bendeki bilgi bu şekilde.
5: Ben senin bilgilerine inanırım Salih.
4: Yok, saygı duyuyorum ama yani bendeki bilgi.
5: Çok az yanılıyorsun transfer konusunda. Araştırma konusunda gerçekten de çok titizsin. Özellikle bir haber yaptığında arkasında durabiliyorsun. Ve ağırlıklı olarak da doğru çıkıyor. Seni tebrik ediyorum. Ben sana inanırım. Yani meslektaşlarını bilmiyorum, tanımıyorum ama ben sana inanırım.
4: Evet. Mesela Renato Nigaya için de girişim yapması bekleniyormuş Çorum'un. Kaynak belirtelim. Takvim gazetesinin haberi. Ben bununla ilgili bilgim yok. Ama araştıracağım. Oyuncuyla alakalı da dün kendisinin İstanbul'da olduğu bilgisi geldi. Bugün antrenmandan fotoğraflar düştü ama Fransa İstanbul arası çok yakın bir mesafe. Uçakla 1,5-2 saat diyebiliyorum. Devam edelim hocam isterseniz. Hemen gelen sorularla. Hocam dinleyenimiz yazmış. Sinclair Armstrong damga vuracak lige diyor. Göztepe'nin yeni transferi. Geldiği takıma da bakalım hocam. 23 yaşında, 22 Haziran 2003 doğumlu İrlandalı oyuncu. Göztepe 2030'da kadar sözleşme imzalamış. Artı bir yıl opsiyonu var. 1,5 milyon sterline transfer etmiş Bristol City'den.
5: Ya yani Göztepe'nin transferlerini kim yapıyorsa, biraz önce söyledim, hakikaten iyi iş çıkartıyor. Oyuncuyu tanımıyoruz fazla ama inşallah başarılı olur. Yaşı da çok uygun. Yani yabancı transferinde yaşa dikkat etmek lazım. Özellikle genç oyuncular konusunda. Yani 30'dan sonrası, 35'ten sonrası yani bana çok mantıklı gelmiyor. Çok büyük paralar, 10 milyon dolar, 8 milyon, 7 milyon. Ne oluyor ya? Ne oluyor yani? Dolayısıyla genç oyuncular daha ekonomik ücretlerle transfer etmek daha mantıklı geliyor bana.
4: Evet. Hocam mesela dün Eyüpspor antrenmanına davetliydim. Özcan Hoca ve ekibi, yani siz de biliyorsunuz benim çok sevdiğim insanlar. Evet. Musa Asunlar antrenmana gittim. Antrenmanda etkilendim. Yeni bir stoper takviyesinde bulundular. Stoperin de çok iyi olduğunu düşünüyorum. Yani maliyet fayda anlamında iyi bir takım oluşturacaklar gibi. Onun dışında David Costa gelmişti. Portekiz 2. ligi 2. liginden. Çok uygun maliyetlere takım yapıyorlar. Yani direkt Hamza'yı beğendim. Hamza da gelişime açık bir oyuncu. Bunun da altını çizelim. Jack Yules hocam stoper, beğendim. Liderlik özelliği vardı dün. Antrenmanda da çok iyiydi. Eyüpspor'da iyi oldu hocam. İskoçya asıllı İngiliz stoper.
5: Valla kadro planlaması Salim çok önemli. Yani Eyüpspor takımı geçen sezon son anda cümede kaldı. Korkulu anlar yaşamaması adına doğru transfer planlamasıyla yoluna devam etmesi lazım.
4: Evet.
5: Özcan Hoca evet genç, başarıya aç, gelişime açık bir teknik direktör. İnşallah başarılı olurlar. Dediğim gibi transferde doğru adımlar atmak, birbirini tamamlayan oyuncuları bir araya getirmek takım başarısındaki en önemli unsur.
4: Evet. Yani bu noktada hocam sizinle aynı fikirdeyim. Devam edelim hocam gelen sorularla. Mustafa yazmış hocam. Mustafa Kalan yazmış. Reşat hocama bol bol selamlar.
5: Aleyküm selam.
4: Dinliyorum yayını kardeşim. İyi yayınlar diliyorum. Reşat hocama da bol bol selamlar demiş. Teşekkür ederim.
5: Aleyküm selam. Aleyküm selam.
4: Hemen kontrol ediyorum. Almanya'dan selamlar. Bandırma Spor'da geçen yıl güzel bir sezon geçiren Hikmet Çiftçi takımda kalacak mı demiş Tamer Bey. Tamer Bey'e selamlarımızı iletelim. Bendeki bilgi, Hikmet Çiftçi için Almanya'dan ve Muğla'dan teklif var. İyi yayınlar Salim Bey. Manisa'dan yazıyorum. Manisa FK'da transfer haberi var mı? Yeni sezonla ilgili değerlendirmeniz ne olur? Sizi severek dinliyoruz. İyi yayınlar demiş. İbrahim Bey'e biz de selamlarımızı iletelim. Hocam Lemina'nın kardeşi geldi. Transfer edildi. Yani onun dışında genç oyunculara yönelen bir Manisa FK var. Ayberk Karapo, Çorum FK'ya transferi gerçekleşmedi. Kasımpaşa 4 yıldan oyuncuyu kadrosuna kattı. Manisa ile ilgili neler söylersiniz hocam? Manisa'nın da mantalitesi değişti.
5: Yani Manisa spor takımı geçmiş dönemlere baktığımızda yani Süper Lig'de bile çok iyi işler yapmış bir kulüp. Dolayısıyla geçen yıl orta sıralarda sezonu tamamladı. Ama sen de dediğin gibi birazcık transfer rotasını değiştirdi. Daha genç oyuncularla, ileri dönük oyuncularla yoluna devam etmeye çalışıyorlar. Manisa futbol kültürünü yakından hissettiğimiz bir şehrimiz. İnşallah onlar da başarılı olurlar. Ama gönül istiyor ki Manisa'da artık bir Süper Lig özlemini sonlandırsın. Onun için bakalım önümüzdeki sezon ne yapacaklar.
4: Hocam gelen birçok mesaj var. Tüm dinleyenlerimize teşekkür ediyorum mesajlar için. Salim abi iyi yayınlar. Ben Turgut. Batman Petrolspor transferlerini nasıl görüyorsunuz? Reşat hocama sorar mısın demiş.
5: Valla Batman Petrolspor takımı geçen yılda çok önemli oyuncuları kadrolarına katıp şampiyon oldular. Evet. Selçuk Şahin Hoca ile anlaştılar diye hatırlıyorum bu sezon için. Selçuk Şahin Hoca ile anlaştılar.
4: Selçuk Şahin ile anlaştılar hocam. Evet doğru bilgi.
5: Dolayısıyla Batman Petrolspor başarıya aç bir kulüp. Ve Batman şehri hakikaten de ciddi anlamda bir destek veriyor. Maçlarını izledin işte tribünleri gördün. Ve yaptığı transferlere bakıyorsun. Hedefe oynayan bir takım ortaya çıkacak gibi duruyor Salim.
4: Hocam gelen mesajlar var. Salim abi Malatya Yeşil Yurt Spor hakkında bilgi verir misin demiş. Geçen yıl finalde kaybettiler. Ne dersiniz hocam?
5: Yani yeni Malatya olmadı. Malatya Yeşil Yurt Malatya'yı iyi temsil ediyor. Geçen yılda şampiyonluk yaşadı yanılmıyorsam. Dolayısıyla transferlerini sosyal medyadan görüyorum. Fena transferler de yapmıyorlar. Allah gönlüne de göre versin. Malatya'da gerçekten şimdi biraz önce Manisa'yı söyledik. Malatya'nın da geçmişine baktığımızda o Malatya Spor'un şahşalı günleri gözlerimin önüne geliyor. O tribünleri orada da oynadım eski statlarımda. Evet. Çok oynadım orada da. O günlerine dönmesini bekliyorum Malatya'nın ama bu Yeşil Yurt'ta olur, Malatya Yeşil Yurt'ta olur ama yeni Malatya Sporlu olur. Bilemiyorum ama yeni Malatya Yeşil Yurt takımı biraz öne çıkıyor. Destek de görüyor. İnşallah başarılı olurlar.
4: Hemen gelen sorularla devam edelim. Kontrol ediyorum hocam gelen soruları. Instagram üzerinden Tekin Bey yazmış. Salim Bey, Reşat hocama sorar mısınız? Adana'daki futbolun hali ne olacak demiş. Hocam Adana Spor'la ilgili de bir çalışmanız var sizin.
5: Yok. Yani çalışmamız, öyle bir çalışmamız derken şöyle yani Adana Spor zor durumda. Gerçekten çok zor durumda. Adana Spor'lar da iyi dinlesini istiyor. Adana Spor için ne yapabiliriz diye camia içerisinde taraftarlarla sürekli görüşüyoruz, konuşuyoruz. Belli ki Ergin Göleli, Başkan Ergin Göleli.
4: Hocam Ergin Göleli nerede? Ne yapıyor?
5: Bilemiyoruz. Bilemiyoruz yani Almanya'da mı Türkiye'de mi bilemiyoruz ama bir gerçek var ki işin içinden çıkamıyor. Belki beklentileri olmadı bilemiyorum yani insanların işleri ters gidebilir, iyi gitmeyebilir. Dolayısıyla para yok. Para olmayınca geçen yıl Adana Spor takımı çok itibar kaybetti. Yani inanılmaz itibar kaybetti. Çok büyük sıkıntılar yaşadı. Taraftarların, cami içerisindeki insanların destekleriyle, kulüp içerisindeki velilerin destekleriyle sahaya çıkabildi. Dolayısıyla bu itibarı kaybolmasın. Adana Spor yok olma noktasına geldi. Pazar günü bir Adana'nın taş köprüsü vardı, sen iyi bilirsin. Evet. Orada bir kutlaması oldu. Yüzlerce Adana Sporlu geldi oraya. Şunu düşünüyoruz yani Adana Spor böyle giderse büyük bir ihtimalle herhalde 3 maç sahaya çıkmadığında bir alt lige düşüyorsun. Ligden çıkartıyorlar seni. Prosedürün öyle olduğunu biliyorum. Dolayısıyla böyle bir dönemde yine yokluklar içerisinde belki federasyona lige katılım dilekçesini verdi ama sonrası nasıl olacak? Yani yemek çıkmayacak, tesisler atıl bir şekilde. Acaba biz elimizden ne gelebilir? Adana Spor yok olmasın. Yok olacaksa da bizim elimizde yok olsun diye. Yani başkanla bir görüşelim. İşte taraftarlarla, camia içerisinde insanlarla en azından bir süreç yaşasın. Adana Spor bir kurtuluş mücadelesi versin. Bir diriliş mücadelesi versin. Taraftarla, yani kamuoyu önünde bir kamuoyu oluşturursak camiayla, taraftarlarla belki birileri çıkar. Bu takımı almak isteyebilir. Başkan devretmek isteyebilir. Şimdiye kadar böyle bir şey olmadı ama olabilir. Dolayısıyla böyle bir fikir alışverişlerinde bulunduğumuz camia içerisinde insanlar oluyor. Taraftar dernekleri oluyor. Toplantılar yapıyoruz. Ne yapabiliriz? Adana Spor yok olmasın ki Adana Spor'un çok büyük borçları da yok. Zaten yani bugünün şartlarında belki bizlere göre rakamlar büyük ama bir kulüp adına koskoca Adana Spor ülkemizi 3 kez Avrupalarını temsil etmiş, gol kralları çıkarmış, çok önemli oyuncular çıkarmış, bir takımlarımıza vermiş bir camianın, camia için bu borçlar gerçekten hiçbir şey değil. Ama ülkemizin ekonomisi bozuk, insanların ekonomisi bozuk. Böyle bir şartlarda şu ana kadar birileri çıkmadı. Taraftarlar da maçlara gelmedi. Dolayısıyla acaba bir kamuoyu oluşturabilir miyiz? Camiayı taraftarı bir araya getirip sesimizi yükseltebilir miyiz? Gibi fikir alışverişlerine bulunuyoruz. Bakalım nereye varacak.
4: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Reşat Yılmaz sohbetimiz sürüyor. Hocam, Adana 01 FK ile ilgili neler söylersiniz?
5: Adana 01 FK zaten orada ben görev de yaptım biliyorsun. Bu sezon içerisinde. Yani ayakta durmaya çalışıyor. Ayakta durmak çok zor. Sayın Menderes Kutlu Başkan'ın büyük özverisiyle, yöneticilerin büyük özverisiyle bu ekonomik şartlarda ayakta durmaya çalışan bir kulüp Adana 01 FK. İyi işler de yapıyorlar. İki yıldır bu ligde playoff oynuyorlar.
4: Evet.
5: Ama bu ekonomide para bulmak da çok zor. Sadece ceplerinden harcayarak bir noktaya kadar getirdiler. Şehrimizden destek de göremiyorlar. Belediyelerden, mülk amirlerden, sivil toplum örgütlerinden. Allah yardımcıları olsun. Ama altyapısıyla, üst yapısıyla şu an için Adana'da işte iki tane Ulu Çınar olmasına rağmen Adana Spor'u FK ayakta kalabiliyor. Ben Menderes Başkanı ve yönetimini tebrik ediyorum.
4: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Reşat Yılmaz sohbetimiz sürüyor. Reşat Hocam, bu sezon ikincilikte zor olacak gibi duruyor. Bunun da altını çizelim. İkincilikte zor olacak gibi duruyor. Fikstür çekimleri de hafta içerisinde olacak. Süper Lig'in fikstür çekimini de bugün olacağına dair bilgi vardı. Hemen kontrol edelim. Hocam, Süper Lig'deki fikstür çekimini kontrol ediyorum. Perşembe günü. Yarın saat 14'te.
5: Bütün takımlarımıza hayırlı olsun.
4: Evet.
5: Herkesin, her takımın bir hedefi olacak. Dolayısıyla sezona hazırlanacaklar, girecekler. Ama bu transfer sezonunda yani birçok takım transferde zorlanacak, ekonomide zorlanacak. Yani bu durum onu gösteriyor Salim.
4: Evet, yani takımların işi zor hocam. Zor, hocam zor. Bir ismi ben size sormak istiyorum. Richarlison. Tottenham'da oynuyor. Brezilya milli takımı oyuncusu.
5: Evet.
4: Türkiye'den kulüplerin gündemine geldi. Richarlison'la ilgili yorumunuz nedir?
5: Richarlison iyi bir oyuncu. Sol ayağı iyi. Hava hakimiyeti iyi. Boyu zaten uzun bir oyuncu. Kendini kabul ettirmiş bir oyuncu. Özellikle Tottenham'da iyi işler yapan bir oyuncu. Brezilya milli takımı da belki Dünya Kupası'nda göremedik ama daha önceki yıllarda Brezilya milli takımlarında da goller atan, iyi işler yapan bir santrafor. Dolayısıyla Richarlison transferi iyi olur bence.
4: Geçtiğimiz sezon hocam toplamda 43 maç, 12 asist, 12 gol, 5 asist kaydetmiş. Toplamda 9 sarı kart görmüş. Sadece ligde maç kaçırmış sarı kart cezası sebebiyle. Toplamda 2651 dakika süre almış.
5: Kaç gol atmış?
4: Hocam, toplamda 43 maça çıkmış. 43 maçta görev almış. 12 gol, 5 asist. yani, 9 sarı kartı var. Premier Lig'de 4 sarı kart görmüş. Bundan dolayı maç kaçırıyor.
5: Richarlison'un yaşı da çok fazla değildir diye tahmin ediyorum. Yani bir
4: hocam hemen falan söyleyelim. 29 yaşında.
5: Ben 30 tahmin ettim. 29 yaşında. Yaşı da yok yani. Yani kendini kabul ettirmiş bir oyuncusunuz sevgili Salim.
4: 30 yaşından gün almış hocam.
5: İyi bir oyuncu yani. Süper Lig'de iş yapar.
4: Yani kariyerine baktığımız zaman önemli kulüpler var hocam. Zaten ifade ettiğiniz gibi son Everton'da 4 sezondur 4 sezondur şeyde oynuyor. Tottenham'da oynuyor. Fulham'da Everton'da oynamış. Watford'a, Watford'dan Everton'a, Everton'dan da Tottenham'a gitmiş. Hocam Watford'dan Everton'a giderken 39.2 milyon euro. Everton'dan Tottenham'a gidişinde ise 58 milyon euro bonservis bedeli.
5: Yani bunlar az rakamlar değil. Yani Brezilya milli takımda da çok iyi işler yaptı ya.
4: Evet. Peki hocam bir ismi soracağım size. Galatasaray'la ismi anılıyor. John Duran. Ne dersiniz hocam John Duran'a? Hem oyuncu yani tarafı, yani oyunsal anlamda hem de karakter anlamında disiplinsiz davranışlar sergilediğinden bahsediliyor. Yorumunuz nedir? John Duran da çok ciddi bonservis bedellerini gören bir oyuncu.
5: Tabii çok ciddi bonservis.
4: Toplamda 110 milyon euroyu görmüş hocam. 111 milyon euro.
5: Çok ciddi bonservis ücretlerini gören bir oyuncu. Yetenekli bir oyuncu. Genç bir oyuncu. Yani Fenerbahçe'de istediği havayı bulamadı. Bazen olur yani. Dünyanın çok önemli starları ülkemize geldi. Beklentilerin çok altına kalan oyuncular oldu. Bitik mesela Hacı ile ilgili dün gibi hatırlıyorum sene 1996'da bundan 30 sene önce. Evet. Ya 30 yaşında adam mı alınır dendi, bir şey dendi, bilmem ne dendi, bitik dendi.
4: Restal yaptı adam, hocam.
5: Adam efsane oldu gitti yani. Dolayısıyla John Duran bence yetenekli bir oyuncu. İyi bir santrafor. Belki Fenerbahçe'de olmadı.
4: Evet.
5: Bir kiralık gitti olmadı ama genç olması çok önemli bir avantaj. Dolayısıyla Osimhen'i yedekleyecek bence iyi bir seçenek. Bence o şans verilmeli John Duran'a. İstekli bir oyuncu çünkü.
4: Hocam çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Her çarşamba olduğu gibi bu çarşamba
5: ben da teşekkür ederim. Güzel bir hayırlı yayınlar
4: gerçekleştirdik. Hoşça kalın hocam.
5: İyi yayınlar. Görüşmek
4: sevgili
5: üzere.
4: Sevgili dinleyenler hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz'dı. Reşat Yılmaz'la birlikte sizlerden gelen soruları cevapladık. İkinci bölümde transfer gelişmelerine ağırlık vereceğiz. Planladığımız konuklar var. Şimdi kısa bir ara diyelim. Aranın ardından biz buradayız.
3: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek. Reklam.
6: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
7: Kredi? Radyo Spor!
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
9: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
2: Reklam.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
7: Radyo Spor.
3: 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
11: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
12: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
13: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
14: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için, vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
7: Radyo Spor!
15: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
7: Radyo Spor! Radyo Spor! Radyo Spor!
2: Radyo Spor! Sporun tek adresi.
7: Radyo Spor!
3: Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.
7: İnternet TürkNet.
16: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu mücadeleleri dün oynanan iki karşılaşmayla sona erdi. Kupada Arjantin 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı tarihi bir geri dönüşle 3-2 kazandı ve çeyrek finale yükseldi. Maçta bir penaltı kaçıran Lionel Messi, turnuva tarihinin en çok gol atan oyuncusu unvanının yanı sıra turnuvanın en çok penaltı kaçıran oyuncusu olma unvanının da sahibi oldu. Dün saat 23'te başlayan İsviçre-Kolombiya mücadelesinin normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. Penaltı atışlarında Kolombiya'yı 4-3 yenen İsviçre çeyrek finale adını yazdıran son takım oldu.

0: at yarışları heyecanı Radyospor'da.
1: Mutlu günler değerli Radyo Spor dinleyicileri. Günlerden çarşamba. Bugün gündüz İstanbul programı harika. Sizlere hemen analiz ve yorumlarını gerçekleştireyim. Dördüncü koşuyla birlikte ikinci altılı ganyanın başlangıç saati 15.30. 2 numaralı Soğukta, 3 numaralı Distile, 8 numaralı Cabire Sultan ve 9 numaralı Kayaş'a. Bu safkanlar performanslarını olumlu beklediğim isimler olduğunu vurgulamak istiyorum. Sizlere 2, 3, 8, 9 sıralamasını öneriyorum. Altılı Gayem ikinci yerde 2 numaralı Gürceyhun. Bu kadar formda olması ve kazanacak kıvamda görünmesi gayet normal. Ancak 9 numaralı Tahayyül için dün Murat Aktaş'la sohbet ettik. Safkan inanılmaz formunu yakaladı. Kötü gidişe dur demeye hazır. Kilo avantajını da sahaya yansıtacak ibaresini kullandı. Ve Radyo Spor dinleyicilerine selamlarını iletti. 5 numaralı Balder, 1 numaralı Leonidas, 4 numaralı İngetay ve 6 numaralı Taşucu da İkramiye'nin diğer ortakları olacak. 2-9-5 öncelikli, daha sonra 1-4-6. 3. ayakta 4 numaralı İsyan'ın oğlu. Gidişatta lehine, her şey lehine kazanma ihtimalini yüksek görüyorum ancak 6 numaralı Trilya Kartalı, 1 numaralı Atilla Bey, 5 numaralı Saçan Şah gibi ikramiyeyi yükseklere çekecek ki bu safkanlar içerisinde başarılı isimler, seri isimler bakalım 4 numaralı İsyan'ın oğluna kafa tutabilecekler mi? Sıralamam 4 öncelikli alternatif banko, daha sonra 6, 5 ve 1. 4. ayakta 4 numaralı Gök Mete'yi banko olarak öneriyorum. 5. ayakta ise 4 numaralı Sandokan, 7 numaralı Believer ve 8 numaralı Magic Memory. 4-7-10 yine şartlı 19 bu mücadeleyi henüz kazanamayan 2 yaşlı İngilizlerin start aldığını hatırlatmak istiyorum. 10 numaralı Shape of Amidale de yine benim dikkatimi çekecek bir hazırlık devresi geçirdi. Günün sürprizine imza atabilir. Bu bilgiyi ısrarla 10 numaralı Shape of Amidale için vurguluyorum. Sıralamayı da bir kez daha 4-7-10 şeklinde değerlendirmenizi öneriyorum. Son ayakta benim bankom 6 numaralı Income ama ekip arkadaşlarım 5 numaralı devam ediyorlar. O zaman gelin 6 ve 5'i ayırt etmeyin derim. Bu şekilde İstanbul programı için analiz ve yorumlarımızı tamamladık. Görüşünceye dek hoşça kalın.
0: At yarışları heyecanı Radyospor'da.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan hattımızda konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Birazdan planladığımız bağlantılar var sevgili dinleyenler. Menaf Kıyanç bizlerle birlikte olacak Muğla Spor Başkanı 2. bölümde. Galatasaray'ı Emre Kaplan'la konuşacağız. Dün kendisiyle bağlantı gerçekleştirememiştik. Tam bizim yayın saatimizde onun da yayını vardı. Trabzonspor'u sevgili dinleyenler, Nurgül ablayla konuşacağız. Nurgül Günaydın'la. İrfan 25 ile bu bölümde Fenerbahçe'yi konuşacağız. Fenerbahçe'deki son gelişmeleri kendisi bize aktaracak. Beşiktaş'la ilgili de müsait olursa Ali Aydın. Şu anda kendisi Beşiktaş'la birlikte yurt dışında kampta. Ali Aydın bizlerle birlikte olacak. Bunu da paylaşmış olalım. İlk konuğumuz 2. bölümde Muğla Spor Başkanı Menaf Kıyanç. Menaf Bey, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız Sayın Başkan?
1: Hoş bulduk Salim Bey. Size nasılsınız? İyisiniz?
0: Bizler de iyiyiz.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok çok teşekkür ederim. Bizler de iyiyiz. Kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Hemen güncel bir gelişme var. Göztepe ile bir görüşmeniz oldu. Bu görüşmenin detayları nelerdir Sayın Başkan? Bir işbirliğine vardınız mı?
1: Şimdi maalesef bizim ülkemizde bu tür görüşmeler veya çalışmalar hemen sonuç olarak ne oldu, sonucu ne diye soruluyor. İşte bize de soruluyor, evet. Muğla'da. Bu uzun soluklu bir proje. Yani biz kendileriyle 3 defa toplantı yaptık. Amaç şu aslında, yani genel anlamdaki algı, Göztepe Muğla Spor'a futbolcu verecek değil, beraber nasıl bir havuz oluşturabiliriz? Kendilerinin şu anda alt takımda düşünmedi ama Muğla Spor'a uygun olan futbolcular varsa, futbolcuların da rızasıyla Muğla Spor'da arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi alalım. Aynı zamanda kendileri Muğla Spor'da şu anda bizim bu yıl transfer ettiğimiz genç ve gelecek vaat eden futbolcularımızı takip edip devamında onlar Göztepe'ye ilk etapta transfer hakkının tanınması. Üçüncü etap şu, beraber dışarıda futbolcu araştırması yapıp belki de yurt dışı ağırlıklı futbolcular Muğla Spor'a gelmektense Göztepe'ye gelmeyi tercih edebilirler. Göztepe üzerinden transfer yapıp Muğla Spor'da onları değerlendirmek gibi bir proje bu. Yani oraya gittik, bize 4 futbolcu verdiler, 5 futbolcu aldık değil. An itibariyle Göztepe'den aldığımız ve bu işbirliği kapsamında hiçbir futbolcu transferi veya kiralaması söz konusu değil. Çalışmalarımız devam ediyor. Bugün de arkadaşlarla görüştük. Raporlar hazırlıyorlar. Teknik heyetimiz de bu doğrultuda çalışma yapıyor. Uzun soluklu bir iş bu. Sabır isteyen bir iş. İnşallah iki taraf için de hayırlı olacak. Özellikle Ege takımlarının yardımlaşması da bu konuda çok değerli.
0: Evet. Muğla Spor'da önemli bir başarı elde etti. Birinci lige yükseldi ve Muğla Spor'un dikkatimi çeken olay şu oldu. Muğla Spor ve Mardin Spor bölgesel amatör ligden başlayarak ara vermeden direkt birinci lige kadar geldi. Bu noktada Sayın Başkan, yeni sezonda hedefleriniz nelerdir? Planlamalar nelerdir?
1: Mardin Spor Başkanı Rıdvan Başkan'a selamlar. Onlar bir yıl ara vererek çıktılar.
0: Evet, özür diliyorum.
1: O farkı söylemiş oluyor. Evet. Dolayısıyla öyle. Tabii planlama şu anda gerçekten yapmak çok kolay değil. Bir defa genel kurulu biz geç yaptık. Bir aday olmama süreci söz konusuydu.
0: Evet.
1: Ve bu ligin gerçekten farklı bir lig olduğunu yaşayarak görüyoruz. Alt ligler ve üst ligler diye bir tanımlama var. Ben bu neden ayrım var diye sorguluyordum. Şimdi üst ligin apayrı bir lig olduğunu, bölgesel amatör 3. lig ve 2. ligin gerçekten bir alt lig olduğunu, oradaki yapının, idari yapılanmanın, maçlarla ilgili, prosedürlerin, statla ilgili, teknik heyetle ilgili, futbolcuyla ilgili, fiziki şartlarla ilgili apayrı bir alan burası. Çok yoğun bir mesai harcıyoruz. Hem kulübü tesis anlamında uyarlamaya, hem teknik kadro anlamında, hem idari personel anlamında bir yenileme, çok farklı birimlere farklı arkadaşları almamız gerekiyor. Bu doğrultuda bir çalışma yapılıyor. Tabii Muğla Spor için en büyük handikap birinci ligde futbolcusu olmayan 3-4 tane genç çocuğumuz dışında tek takım Muğla Spor. Yaklaşık 20 ve 21 transfer yapması gereken bir kulüp. Mardin'in dahi 7-8 tane futbolcusu var. Zaten diğer takımların çoğunun genel kadrosunu muhafaza ediyorlar. Dolayısıyla bu da Muğla Spor için büyük bir handikaptı. Başında dışarıdaki algı maalesef üzülerek bunu söylüyoruz. Türkiye'de çok acımasızca bir değerlendirme. Eğer bu şekilde hazır olmayan takımlar ve yeni gelen takımlar düşmeye aday takımlar olarak gösteriliyor. Biz bunları da duyuyoruz maalesef. Tabii biz sabırlı bir şekilde kontrol elden kaçırmadan çok hızlı bir şekilde de transfer yaptık. Bugün Allah izin verirse açıklayacağız. İlk defa da size söylemiş olacağız. 13 yeni transferimiz var. Bugün onları açıklamış olacağız. Diğer genç çocuklarla beraber 20 kişiye yakın bir kadroyla çalışmalara başladık. Bunları yapmak inanılmaz zor. Yani işin en önemlisi maddi kısmını katlanmak kolay değil. Dışarıda çok kolay. Neden transfer yapılmıyor? Neden yıldız alınmıyor? Yani bunların maliyetini bilmek gerekir. Kolay değil. Hele bir de yabancı transferin olduğu yerde düzenli ve zorunlu aylık maaş ödemeniz müthiş büyük kulüplere. Biz mali açıdan kulübün dengesini bozmadan bunu yapmaya çalışıyoruz. Müthiş. Bu alanda apayrı bir alan. Bizim için müthiş bir tecrübe. İnşallah Rabbim utandırmayacak. Sonra da hayırlı olur.
0: Yani Sayın Başkan, benim bildiklerim şunlar. Bilal Ceylan Beşiktaş'ta da oynamıştı. Serik Spor'dan. Ekrem Kılıçarslan, Driton Kamaş, Novi Pazar'dan ve son olarak Olimpik Ljubljana forması giyen Jurgen Čelhaka.
1: Doğru. Daniel Abramovski, Sivas'ta oynayan.
0: Evet.
1: Onun dışında bizim şu anda hatırlamaya çalışıyorum. Özellikle Ali Kaan Kazmaz, Ali Barak ve bizim yine atletlerden almış olduğumuz Baran Ekiz kardeşimiz. Ben de o sırada sizinle konuşurken zaman kazandım.
0: Evet.
1: Şey aldım. Kamaş söylediniz. Ozan Sol.
0: Evet.
1: Oğuzhan Özdeşen, Selim Dilli, Jürgen, Baran Ekiz, Bulutan Bulut, Alanya'dan, evet. Bilal Ceylan, Orhan Nağırcı, Alihan Kazmaz, Ekrem Kılıçarslan. Yani Ekrem 13 yeni transferimiz var.
0: Ekrem Çiftçi, düzeltiyorum. Hikmet Çiftçi ile ilgili ne oldu Sayın Başkan durum?
1: Ya şöyle, arkadaşlarımızın çoğuyla biz görüşmeler yaptık. Bir önce de söyledim. Bir defa Muğla Spor'un mali açıdan doğru yönetilmesi gerekiyor. Biz 3 yıldır bunu anlatıyoruz. 3 yıl üstte şampiyon olmak çok değerli ama mali açıdan kulüpleri doğru yönetmek çok zordur. Kulüp başkanları ve kulüp yönetimlerinin buna çok dikkat etmesi gerekir. Transfer yapmak zor değil, imza attırmak zor değil, o rakamları vermek de zor değil ama ödemek çok zor. Ödemediğinizde siz çekiliyor gidiyorsunuz ama kulüpler batıyor. Türkiye'de örneği çok fazla. Maalesef bir denetleme mekanizması da söz konusu değil bununla ilgili. Dolayısıyla biz bu konularda kulübü çok yormayacak, mali açıdan büyük sıkıntılara koymayacak transfer yapmak zorundayız. O kardeşimizle de görüştük. Bunlar gerçekten çok da istediğimiz, bunun gibi 3-5 arkadaşımız, kardeşimiz daha var. Kulübe kazandırmak istediğimiz arkadaşlarımız ama mali açıdan kulübü riske etmeyi çok doğru görmediğimiz için şu anda askıya aldık.
0: Peki Sayın Başkan, Atınç Nukan'la bir ilgilenmeniz oldu mu?
1: Hayır, hayır.
0: Atınç Nukan da çünkü sıklıkla yazıldı.
1: Aslında şöyle Salim Bey, sizden ricam şu. Aslında biz isimler şöyle yanlış anlaşılmasın. Yani evet. Biz bence şu bilinmesi gerekir. Biz de bunu öğrenmiş olduk bu süreçte. Hocaların oynatmak istediği bir oyun sistemi var.
0: Evet.
1: Bu oyun sistemine uygun transfer yapmak zorundasınız. Bir futbolcuyu isteyip istememeniz, onun iyi futbolcu ve kötü futbolcu olduğu sonucunu çıkarmamak gerekir.
0: Evet.
1: Oyun formatına uygun olan, birazcık daha dinamik, fiziksel kapasitesi yüksek, mücadeleci takım kurmaya çalışıyor hocamız. Çünkü Muğla Spor'un birinci hedefi ligde kalmak. Bunun için de mücadele edecek, koşacak bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Evet. Özellikle 2-3 kardeşimizi alt liglerden transfer ettik ama gerçekten bunlar Allah izin verirse görülecek yıldız adayı olan kardeşlerimiz. Bunları biz alıp da burada geliştirelim değil, direkt oynatalım diye transfer ettiğimiz kardeşlerimiz. Yoksa piyasada biraz önce saydığınız bütün isimler biliniyor zaten. Herkes bunları transfer etmek istiyor. Ona da ciddi para vermeniz gerekiyor. Hem maliyet açısından daha doğru, hem Türk futbolunu futbolcu kazandırmak anlamında, hem de Muğla Spor'un geleceğini garantiye almak altına almak için daha doğru transfer dediğimiz, keşfedilmeyen, hak ettiği yerde olmayan futbolcuları eğer kazandırabilirsek ve birinci lig gibi gerçekten bugün bu yıl çok zor geçecek olan bir ligde bu kardeşlerimizi oynatabilirsek Türk futboluna da katkı sağlamış oluruz. Muğla Spor'a da kazançlı bir transfer politikası yapmış oluruz.
0: Sayın Başkan, çok kısa aramız olacak. Hatta beklerseniz çok mutlu tabii olurum. Ki. Ardından birkaç sorum daha olacak.
1: Tabii ki.
0: Teşekkür ederim. Sevgili dinleyenler, şimdi çok kısa bir aramız var. Ardından sohbetimiz Menaf Bey ile devam edecek.
2: Salim Manav'la

0: arıyor. Salih Özcan bu kriterlere uyuyor mu? Uyuyor. Yerli kontenjanında mı? Yerli kontenjanında. Bonservis elinde mi? Bonservis elinde. Yani zaten hani Aral konusunda da söylemiştim. Böyle bir arayış varsa Salih'e gitmemek hata olurdu Beşiktaş açısından. Salih'in potansiyeli var çünkü. Dortmund'da iyi bir sezon geçirmedi farkındayım ama milli takımında düzenli çağrılan bir oyuncusu. Bir şeyler gösterdi kariyerinde. O yüzden bence iyi bir transfer hamlesi olarak görüyorum.
1: Bonservisi elinde.
0: Ekonomisinden bağımsız tabii.
1: Yıllık 2,5 milyon euro civarında bir maaş söyleniyor.
0: Evet, o fazla yine yani. Bu son sezondan sonra
1: acaba
0: ama.
1: Acaba mesela Dortmund'da ne kadar kazanıyordu?
0: Ya da Almanya'da kalsa kaç kazanır mesela? Başka bir takıma gitti diyelim. İşte ne bileyim.
1: Herhalde bir çarpı 2-2,5 olmuştur.
0: Herhalde olmuştur. Yani o fazla ama işte Türkiye'nin de gerçeği bu. Bundan hiçbir takım kaçamıyor. Vermeyenler de kaçamıyor. Trabzonspor bahsediyor zaman zaman Fatih Tekke.
1: Peki nasıl olacak şimdi merkez orta saha düzeni? Yani Endidi, Salih, Orkun mu? Olaytan rotasyona mı direkt olarak girecek? Orada nasıl bir şey olacak? Yani mesela Endidi mi kenara gelecek? Salih, Orkun, Olaytan mı olacak?
0: Normalde bu dörtlüden hangisini en kolay kesersin? Şey olarak, rütbe olarak.
1: Olaytan'ı
0: kesersin. Olaytan'ı kesersin. Fırat Güneyer'in paylaştığı Mitchell'in maçına yetiştirilmesi planlanan 11 görselinde de Olaytan yoktu. Salih Endidi önlerinde Orkun vardı. O yüzden o tabii daha yakından takip ediyor. Ben dışarıdan bilemiyorum ama sanki Olaytan.
1: Peki Endisiz, Endidi olmadan bir Beşiktaş mesela topu geri kazanmada Salih'le çok büyük sıkıntı yaşar mı?
0: Vallahi sıkıntı yaşar ama çok büyük mü yaşar, küçük mü yaşar orasını bilemiyorum ama Endidi ile Salih arasında da bir fark var. Endidi ile yine savunma anlamında iyi bir
1: fark var. Ama mesela Olaytan'ı da kenara koyduğunda gene aslında merkezde hani fena olmayan bir pres gücünden bence mahrum kalıyorsun.
0: Hı hı.
1: Olaytan'ı kenara koyduğunda.
0: Ön alan baskısı.
1: Ön alan baskısı. Sağa sola deplese olma. İyi bir enerji. Onu da kenara koymuş oluyorsun mesela.
0: Evet, zor kararlar yani. Burada aslında hani Salih takımda olmalı, gidilmeli diyorum. Ama bunu şey olarak da söylemiyorum. Yani illa ilk 11'de oynamalı değil. Burada Endidi işi bozuyor sanki. Yani Endidi biraz daha güven verse o bölgeye ilk 11'e düşünülecek bir transfer yok mesela. Hani Endidi, Orkun ve bir 10 numarayla Beşiktaş çok rahat oynayabilir. Yani Endidi biraz sanki orada işleri bozuyor gibi. Bakalım hocanın ne düşünecek? Salih de çünkü kampa katılacak herhalde yakın zamanda. Hı hı. O hazırlık maçlarında da hocanın şeyini, planını anlayacağız. Gerçi hani biz böyle seninle klişe konuşuyoruz. Kim kesilir falan da. Hoca zaten sürekli 11'i değiştiren bir teknik direktör.
1: Şimdi mesela bir dinleyici onu kaleci rotasyonu konusunda da yazmış Serkan Bey. Hani 3. kaleciye kadar gittiği zaten yazılıp çizilmişti. Yani Doğan oynar diyor. Aslında öyle olursa Doğan için şans. Ama
0: yani bir yedek kaleci için İtalyanla çalışmak evet şans.
1: Evet.
0: Onu unuttuk ama şimdi aklıma geldi benim de. Hani merkezde de o üçlüler sürekli değişir herhalde. Yani bir maç Olaytan'la, bir maç Salih'li. Belki Endidi'siz bazı maçlar. 11'ler göreceğiz Beşiktaş'ta.
1: Evet, burada gerçekten İtalyanın yaklaşımı Beşiktaş'ın ortaya koyacağı performans ve alacağı skorlarla direkt etkili olacak. Bunu neden söylüyorum? Normalde hani bu kadar fazla rotasyon yapan bir teknik adam aslında oyuncular için şans. Yani oyuncu küsmez, oyuncu çalışırsa oynayacağını bilir. Ya da işte hocanın yaklaşımı sebebiyle bu maçta oynamadım ama gelecek maçı oynayabilirim diye düşünür. Bu aslında oyuncu için iyi bir şey. Ama bunu yaptığı zaman teknik adam sahada mutlaka takımında belli bir istikrarlı performans göstermesi lazım. Çünkü hani Türkiye'de o kadar belli ki hangi yaklaşıma nasıl cevaplar verileceği. Şimdi sen Nübel'i oynatmadın, Doğan'la çıktın. Hı hı. Doğan hatalı gol yedi ya da Doğan hatalı gol yemedi. Beşiktaş puan kaybetti. Kenarda Alman milli takımının kalecisi var. Siz bu kaleciyi niye aldınız? Bu kaleciye neden yıllık 6 milyon euro veriyorsunuz? Direkt yani hani bu söylenecek. Evet. Başka bir şey söylenmeyeceği belli. Ya da işte sen merkezde örnek veriyorum. Salih Uçan iki maçı iyi oynadı. Orkun'la bir uyum yakaladı. Üçüncü maç oynatmadın. Ondan sonra işte iyi oynayan adamı neden

0: kesiyorsun? Durup dururken neden böyle bir rotasyon yaptın? Salih bu kadar iyiyken olay tam mı oynatılır? Çok zor yani Türkiye'de onun içinden çıkmak. O yüzden bilmiyorum ben direkt olarak aynı şekilde mi yaklaşacak? Hani İtalya'daki yaklaşımıyla mı gidecek? Gitmeyecek mi? Orası bir merak konusu. Ama Beşiktaş yavaş yavaş hani kadrosunu oluşturuyor, kadrosunu kuruyor. Şimdi 23'ünde Mitchell'in maçı var. Orada Nübel oynar. Watrato oynar değil mi? Watara mıydı?
1: Watara.
0: Watara oynar. Stoper'de zaten Agbadu döner diye düşünüyorum. O tarihe kadar yazmışlardı onu. İşte sol stoper herhangi biri olur. Ondan sonra sağ şeyde Murillo döner. Merkezde Orkun döner. Salih olur.
1: Tabii işte şunun öyle bir oyuncusu kalmadı zaten.
0: Endidi, Olaytan. Ondan sonra sol taraf eksik olur.
1: Trossard gelemez.
0: Trossard zor yani. Hani devam ediyor çünkü Belçika. Bitse bile dinlenme süresini düşündüğün zaman çok, bugün ayın kaçı?
1: 8.
0: 8'i. Hani oyuncu 2 hafta 10 gün dinlense bile çok zor yani. Çok kolay değil. Santrofor gelir o. Sağ tarafta da Çerni olur.
1: Evet, sol taraf hariç.
0: Sol taraf hariç. Yani Beşiktaş kuracağı kadroda belki hani bu kadroya işte şey ekler. Bir sol stoper ekler belki. Bir santrofor ekleyecek belli. Hani santroforuyla sol kanadını yetiştirememiş olarak çıkacak.
1: Ama santrofor en azından var.
0: Var.
1: Yani bir Mitchell'in maçı için yeterli olabilir ama sol kanadı ne yapacak tabii. O Olaytan yine kısa Olaytan vadede olabilir, bir şey olur, opsiyon olur İtalyanın elinde.
0: Evet. Olaytan olabilir. Evet, Beşiktaş böyle bir dün hareketli gün geçirdi. Bunun yanında Trabzonspor'da da önemli bir transfer var. Aral, milli takımın oyuncusu, Trabzonspor'a artık Aral Şimşir imzayı atacak. Aral'ın tabii Trabzonspor'a gitmesi Beşiktaş açısından da iyi. Çünkü Mitchell'in en önemli oyuncularından bir tanesiydi. Şimdi Beşiktaş Aral'a karşı mücadele etmeyecek. Geçen sene bayağı iyi bir sezon geçirmişti hepinizin bildiği gibi. O da 24 yaşında ve Trabzonspor için geldi.
1: Evet, vallahi sürpriz bir transfer oldu. Aral'la ilgili haberler hep değişti transfer dönemi içerisinde. Fatih Tekke bir beğeniyor dendi, beğenilmiyor dendi. En son tekrar İbre Aral'a döndü. Sol kanat transferi de yapmıştı Trabzonspor Saviolo'yla. Sağ kanada da Prestiani'yi yapacak gibi gözüküyor. Kesmemiş olmalı ki Trabzonspor'u. Aral'a da gidiyorlar. Önemli de bir para yatırıyorlar. Kulüp rekoru kıracak kısa vadede. Prestiani ile o kulüp rekoru bir daha kılacak galiba. Benim haberlerden anladığım o. Valla burada Beşiktaş niye gitmedi Aral'a? Onu merak ediyorum. Ya da Galatasaray niye gitmedi? Hadi Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu var o tarafta. Oğuz gibi bir yerli oyuncu var. Rotasyonu fena değil ama hani Galatasaray'da da olası ayrılıklar hep konuşuluyor. Barış Alper falan. Aral o takımların da gündemine gelebilirdi. Özellikle Beşiktaş'ın tabii o bölgesi boş olduğu için düşünebilirdi. Almamayı tercih ettiler. Gitmemeyi tercih ettiler. Trabzonspor bence iyi yaptı.
0: İyi bir transfer yaptı değil mi? Ben
1: yerli olarak hani zaten şey sınırlı. Havuz sınırlı. Yerli yetenekli futbolcu. Onu da diğer rakiplerine kaptırmaması Trabzonspor'un önemli bir iş.
0: Evet. Aral'la alakalı benim beklentim yüksek açıkçası. Ben hep söylüyorum. Bayağı olgun bir oyunu var Aral'ın. Skorer de. Ligde fark yaratabilir diye düşünmekteyim.
1: Videolarını izlemişsindir muhakkak. Sağına çekip çok yumuşak ortalar yapıyor. Yani tam onu açının kafasına konduracak ortalar. Merkezde de oynamayı sevdiğini söyledi. 10 numarada da oynayabiliyorum dedi. Herhalde öyle de kullanılacak zaman zaman. Mesela
0: Transfermarkt'ta birinci mevki sol kanat, yan mevkiler 10 numara ve sağ kanat olarak gözüküyor. Klasik zaten genelde
1: hepsinde
0: böyle yapıyorlar.
1: Oynayabiliyorlar.
0: Hepsinde öyle oluyor. Evet, Aral'da Trabzonspor için iyi bir transfer. Danimarka doğumlu oyuncu. 2002 doğumlu, 1.75 boyunda. Aslen bir sol kanat oyuncusu. Geçtiğimiz sezon çok başarılıydı. Ve Trabzonspor onu transfer etti. Milli oyuncuyu transfer etti. Salih'le ilgili çok mesaj gelmiş. Beşiktaş'a transfer olduğuna göre Salih Özcan artık bir daha milli takıma gitmez, çağrılmaz diye mesajlar geliyor. Ve bunu ciddi ciddi yazıyorlar.
1: Öyle bir algı oluştu.
0: Hani espri olarak yazan da var, ciddi ciddi yazan da var. Mesela Serkan Bey ciddi yazmış. Nasıl değersizleştirecekler bakalım demiş.
1: Şimdi Orkun'da forma bulamıyor ya işte Hakan Çağanoğlu falan. Ama işte mesela bunu bu açıdan görmek isteyen görebilir tabii ki de. Beşiktaşlı olduğu için mesela Orkun başka bir takımda olsa Hakan'ın varlığında ya da İsmail'in varlığında ve Arda'nın varlığında Orkun işi yine zordu. Yani Benfica'da olsa bile zordu Orkun'un işi. O yüzden ben sadece Beşiktaş üzerinden okumanın doğru olmadığını düşünüyorum ama bu yılların birikimi yani senin jenerasyonundan başlıyor. Örnekler kimler mesela o dönemde? Kim Beşiktaşlar? Hangileri?
0: Feyyaz genelde.
1: Feyyaz Uçar. İşte en son olarak Semih Kılıçsoy da oldu. Bir ara Salih Uçan da oldu.
0: İbrahim Toraman da oldu.
1: Ha, İbrahim Toraman. Doğru. Çok örnek var Beşiktaşların. Onun birikimi diye düşünüyorum bu.
0: Evet. Az sonra Esport ortak yayınıyla beraber kupada bugüne bağlanacağız ve Dünya Kupası'nda dünkü gelişmeler bundan sonrası kupada bugün de değerlendirilecek. O hatırlatmayı yapalım. Biz de bundan sonraki bölümde Dünya Kupası konuşulacak diye Süper Lig'deki gelişmeleri size hat-trick'te aktaralım dedik. Beşiktaş ve Trabzonspor'dan biraz bahsettik. Fenerbahçe'de Mason Greenwood tabii en önemli konu. Fenerbahçe Mason Greenwood'u kapatmaya, bitirmeye çalışıyor ama Atletico Madrid ve Roma değil mi? İki takım konuşuluyor Mason Greenwood için. Çok kolay bir transfer değil.
1: Bir İtalyan gazeteci 45 artı 5 milyon euroluk paketle transferin çok yakın olduğunu söylüyor Fenerbahçe'ye.
0: Fenerbahçe. İtalyan gazeteci Roma zannettim bir anda. Roma'yı söylüyorsun.
1: Matteo Moretto yazmış.
0: Evet. Onu söyleyelim. Evet, şimdi biz de artık programı yavaş yavaş kapatıyoruz. Az sonra kupada bugün Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da olacak. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la hat-trick sona erdi. Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için... Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Radyo Spor.
4: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
5: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
7: Türkiye Voleybol Federasyonu milli takım

0: şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Reklam.
3: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
1: Radyo Spor.
3: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Radyo Spor.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo
2: Radyo Spor, sporun tek adresi.
5: Son düzlüğün sunduğu Foto Finish hafta içi her gün saat 11.30, hafta sonuysa 11'de Radyo Spor'da.
1: Radyo Spor.
3: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla kupada bugün başlıyor.
6: Ekranına hoş geldiniz. Hem Esport hem YouTube'da şu anda canlı yayındayız. Aynı zamanda Radyo Spor'daki dinleyicilerimize de selamlarımızı yollayalım. Hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk.
6: Canan Duygu, Ali Konoviç.
7: Evet.
6: Oldukça yorgun ama heyecanlı bir ekip olarak kesinlikle tanımlamak isterim burayı, bu masayı.
8: Ya, İsviçre Kolombiya bir 240 dakika hissettirdi ama.
9: Kesinlikle.
6: Gerçekten.
8: Gerçi ilk uzatma maçın en iyi bölümüydü. Bir 10 dakikası çok keyifliydi ama.
7: Oraya da biz kalamadık. Yani kaldık,
6: mentalimiz izledik. Çökmüştü oraya yani gelene kadar.
7: Çok fazla uzatmalarda artık ofiste sesi kapattık. Sessiz izledik uzatmaları. Yorgunum ama bu ikiliyle yayın yapacağım için de heyecanlıyım. Daha denk gelmedi.
6: Gurur duyarım valla. Evet, ilk kez böyle yayın yapıyoruz.
7: Bir yanında Konaviç, bir yanında Çağlar Özgözkul. Güzel olacak.
6: Güzel sohbet edeceğiz ki hani bir tarafta gerçekten sıkıcı bir maç vardı ama diğer tarafta Arjantin-Mısır da böyle adrenalini çok yukarı çıkaran bir karşılaşma oldu. Biraz tabii ki bu son çeyrek final kalan son iki takım belli oldu. Bu iki maçı konuşarak başlarız. Sonra ama mutlaka artık çeyrek finalde ne olup bitecek bunları konuşacağız. Bu arada turnuva başladığından beri ilk boş gün bu. Onu da söylemek lazım. Bizde çok boş gün etkisi yapmıyor çünkü Türkiye saatiyle işte sabaha karşı devam ettiği için maçlar. Ama en azından gece mesaisi olmayacak bu akşamın, onu söylemek lazım.
7: Biraz boşluktayız. Ne yapacağız?
6: Nasıl değerlendireceksiniz bu saatte?
7: Çocuklarım vardı benim. İki tane kızım vardı. Onlar ne alemde?
6: Kim bilir ne kadar büyümüşlerdi.
7: Aynen. Küçük konuşmayı öğrenmiş olabilir. Ege ilkokula başladı mı? Bunları merak ediyorum. Bir gidip soracağım.
6: Bu gidişle de ilk öğrendiği kelimeler herhalde işte Messi, Arjantin, hakem hatası falan.
7: Çok sevmiyor ya, futbol izletemiyorum. Memnunum bu durumdan. Yani bir de evde bir futbol ortamını kaldırabilir miyim bilmiyorum, o yüzden.
6: Senin açından iyi. Zaten izliyor olsalardı sonu benim gibi oluyor işte.
7: Güzel canım.
6: Ben çok erken maalesef başlatıldım babam tarafından. İş buralara geldi. Evet, başlayalım. Her zaman olduğu gibi kupada bugün de manşetimizde neler var? Şöyle gazetemizi açalım önümüze, manşetimize bakmaya başlayalım. Tabii ki dev bir Messi fotoğrafımız var ekranda. Mucizelere inanır mısınız diye soruyoruz manşette. Ben daha sonra size soracağım bunu. Detaylarıyla konuşacağız. Diğer tarafta İsviçre tarihi yazdı dedik. 1954'ten sonra İsviçre ilk kez çeyrek final görüyor. Aslında o da dikkat çekici tarafı. İsviçre hep buralarda olduğu için sanki daha sık böyle çeyrek finali varmış gibi hissettiriyor ama aslında 54'ten sonra ilk kez burada olacaklar ki 54'te ev sahibiydi İsviçre Dünya Kupası'nda. Mısır cephesi şikayetçi dedik. Arjantin-Mısır maçını konuşurken mutlaka ki o tarafına da bakacağız yansıyanlara. Çok ciddi tepkiler vardı hem antrenörden, teknik direktörden, hem oyunculardan, hem basında da çok yazıldı, çizildi. Sizin de fikrinizi alacağım, ne oldu ne bitti maçta hakem tarafından. Ve son olarak da programımızın ikinci yarısında yarı finalistler kimler olur diye soracağız ve işin en eğlenceli yerine geleceğiz artık. 8 takım kaldı. Ağaçtaki o kalabalık karınca duası gibi olan şeylerin önemli bir kısmını kaldırdık. Bu 8 takım ne yapar? Finale nasıl akarlar? Bunları da tatlı tatlı konuşacağız tahminlerimiz eşliğinde. Manşetimiz hayli kalabalık gördüğünüz gibi. Arjantin-Mısır deyip başlayalım. Maça girerken ne bekliyordunuz? Böyle maç başladıktan hemen sonra neler hissettiniz? Biraz oyuna dair beklentileriniz ve açılıştaki hislerinizle başlayalım.
8: Ya bunu beklemiyorduk açıkçası. Yeşilburun karşısındaki o düşük konsantrasyon ve biz zaten bu maçı kazanırız havasının ben buraya hiçbir şekilde yansımayacağını. Hatta tam aksine orada yenilen tokadın, ilk 70-75 dakika oynanan felaket futbolun Arjantin için bir uyandırma servisi niteliğinde olacağını düşünüyordum. Ama yani yine bence gerçekten çok kötü bir oyun. Golü yedikten sonra çok ciddi bir özgüven kaybı ve ne yaptığını bilemeyiş. Mısır'ın ilk golden sonra ikinci golünün iptal edilmesi ama iptalden sonra herkes herhalde hissediyordu yani Mısır'ın yine bir ikinci gol olacağına dair bir hissiyat. Yani nereden bakılırsa bakılsın Arjantin adına bir faciaya doğru gidiyordu ama son bölümünde bir böyle spor filmi gibi oldu açıkçası bir maçtan ziyade çok yüksek adrenalinli hatta biraz kötü yazılmış böyle koçum benim de sürekli son saniye basket oynuyordu ya geliyordu bağıra bağıra gelen bir son ama diğer yandan da çok büyük bir başrol yani Lionel Messi daha kaç kez bunu kanıtlayacak daha kaç kez altını dolduracak bilmiyorum ama yani inanılmazdı. Ve ben hayatımda ilk defa Messi ağlıyor diye ağlayan Arjantin'i gördüm. İzlediğim yerde ağlayan insanlar vardı. Messi'yi ağlarken.
7: Arjantinliler de mi izledin?
8: Ağladı bir tanesi özellikle gerçekten. Ve Messi'yi görünce yani maç döndü diye değil. Bilemiyorum yani ne diyeceğimi bilemedim. Ne demişler? Ha evet Lautaro Martinez de o Arjantinlilerden biriymiş. Yani ne denir ki ya buna futbola ya teknik taktik hissediyorsa yani Messi o duvarı

0: çıkacak hissiyle geldi ve nihayet maç sonunda bunu başardılar.
1: Ya bir yandan Yeşilburnu Adaları o maçtan sonra aslında biraz takımın yorgun olduğuna dair de maç içinde de belirtiler olduğu için işte kramplar, sakatlıklar vesaire. Biraz o anlamda bir şüphe vardı ama Mısır'dan böyle bir dirençli başlangıç bekliyor muydun Can?
2: Mısır'ın gol atmasını bekliyordum ben. Gol atacağını düşünüyordum ama bu maçın 1.02'ye geleceğini hiç düşünmüyordum. Özellikle Ali'nin bahsettiği iptal edilen ikinci golden sonra o biraz direnç kırabilir diye düşünüyordum Mısır adına. Fakat o ikinci golü de attılar. Korner dönüşü nefis bir kontra. Ama sonrasında işte Messi maç boyunca bulamadığı alanları biraz böyle sağa atıp kendisini bulmaya başladı ve devamı tarih gerçekten. Aslında hoca da değişiklikler yaptı, bu yorgunlukları tabii ki Scaloni de fark ediyor. İşte Paredes'i attı oyuna, Julian Alvarez'i attı ama Julian Alvarez 1,5 yıldır falan çok formsuz. Bir iki maçta sadece parlamayı başardı Atletico'yla da. Bu maçta da çok kötüydü. Lautaro girince o biraz daha etki etti oyuna. Yani Arjantin açısından iki tablo var. Bir, İlk 70 dakikadaki yavaş ve sıkıcı oyun, hani bu maçı Mısır alacak gidecek hissiyatını veren oyun. Ama sonrasında da Messi önderliğinde, alan bulan bir Messi önderliğinde inanılmaz bir performans. Hakem üzerinden de çok okuyor insanlar. Fakat katılmıyorum yani. Bence 3 büyük kararın 3'ü de doğru. Arjantin'in penaltısı, Mısır'ın iptal edilen golü ve sonda Mısır'ın penaltı beklentisinde de ben penaltı olduğunu düşünmüyorum. Sonrasında işte Fransa-Fas maçına Arjantinli hakemler verildi diye çok yangın çıktı. Bu maçı da Fransız hakemler yönetti falan. Biraz bence yanlış okunuyor bu maç. Yani Mısırlı hocanın ve oyuncunun hayal kırıklığını, öfkesini anlayabiliyorum. Spor tarihinin en büyük sürprizlerinden birinin eşiğinden döndüler. İşte Mustafa Zico'nun açıklamaları ekranda, tüm bir ülkenin emeğini çöpe attı gibi. Ama bence birazcık da kendilerine bakmaları gerekiyor ki müthiş oynadılar. Yapabilecekleri her şeyi yaptılar. Ama son bölümde de olmadı, direnemediler yani. 90'da,
1: biraz tecrübesizlik de. Bir de hani o iki golü bulmuş olmanın hatta belki hani iptal edilen goldeki o performansı da yani nasıl çıktıklarını ve nasıl golü bulduklarını düşünürsek sanki tekrar o golü bulabileceklerine dair bir özgüven vardı ama biraz aslında skoru tutmaya yönelebilseydi hem tecrübe hem orada da yorgunluk biraz baş gösterdi.
0: Ben %100 katılıyorum sana. Mesela Arjantin'in bulduğu 3. gol tamam nefis bir orta ama ya o kadar kalabalık gidilecek bir şey var mı? Biraz da orada birçok oyuncu herhalde psikolojik olarak çok artık içgüdüsel oynamaya başladılar ama işte içgüdüsel oyunlar hele ki rakip Arjantin kadar tecrübeliyse cezaya ceza kesilebilir.
1: Bu arada Arjantin kestiği bir tane daha top var. Hani o da gol olabilirdi diye. Paredes kesmişti. Evet.
2: Ya orada 2-2 maç. Evet. O topa müdahale olmasa maç 3-2'ye gidecek. Sanırım Trezeguet ya da Marmuş çok geç kalıyor pası vermekte.
0: Orada Trezeguet felaket durumdaydı. Ya hiç girmese en azından 10 kişi oynuyoruz hissiyatıyla belki daha böyle bir birliktelik ortaya çıkabilirdi. Aşur'un maç içinde sakatlanması. Evet, İnanılmaz oynayan Hassan'ın maç içinde sakatlanması. Evet. Hepsi çok aleyhine işledi yani Mısır'ın.
2: Ya biz Ali ile de maç içinde konuştuk Hasan'ı. Bir sezon boyunca burada Real Oviedo formasıyla cumartesi 16, işte pazar 22 gibi saatlerde çok anlattık.
1: Şunu sormak isterim. Dün izlediğimiz gibi bir oyuncu
2: asla
1: mu?
2: Asla değil. Yani değil. Belki de bundan sonra böyle olacak. Onu bilemem ama bir sene boyunca böyle değil. İstatistiklerine de baktım yanlış mı hatırlıyorum diye. 3 asist yapmış bu sezon. Ya yani Oviedo zaten çok gol atamadı da Hasan da deneyip adam geçemeyen bir oyuncuydu sezon boyunca. Ama bazen böyle maçlar oluyor. Milli takımda farklı oynayabiliyor oyuncular. Herkesin iştahını kapatmış Hasan ama ben bir uyarayım yani.
1: Normal sezon değil. Performansında bu yoktu diye. Yok. Ama bir yani Arjantin ya da Mısır taraftarı olmanız dışında böyle hani o ülke vatandaşı da değilseniz ya da desteklemiyorsanız Mısır'ın iptal olan golüne bir insan üzülüyor. Gerçekten şahane bir gol attılar çünkü işte Hasan'la beraber acayip çıktı çizgiden. Ama dediğinde doğru, dönüp baktığında evet pozisyon başına faul var yani VAR'ın uyarısı da doğru görünüyor.
2: Ya ben de çok üzüldüm o golün iptal olmasına ki yani tarafsız izledim diyebilirim.
1: Evet
2: öyle
1: yani futbol sevenler üzülecek bir iptal o aslında.
2: Aynen ama doğru karar, atağın başlangıç fazına bakıyor VAR kurallar gereği. Topun nasıl kazanıldığına bakıyor. Topun kazanıldığı yerde de net bir faul var. Şu da ilginç, Afrika takımları hep 186, 111, 125 gibi dakikalarda elendi.
1: Maçlar 85 dakikada bitiyor olsa devam ediyorlar. Gerçekten yani
0: hikayeler de
1: üzücü bir
0: istatistik
1: orada
0: ya. Hepsi böyle momentumu tutarken elendi. Evet. Yani çok bir anda 180 derece döndü maçlar.
2: Mısır'ın yine işte Mısır o şeye kapıldı ya biraz şevhete senin bahsettiğin. Hadi bitirelim yani 2-3 kişi kaldı savunmada. İşte Arjantin cezalandırıyor bunları.
0: Bu arada Alvarez konusu

0: Da bence çok önemli değindin. Ya bundan sonra Arjantin geriye düşmediği müddetçe ben oyuna gireceğini zannetmiyorum. Zaten ilk 11 şansı bir daha herhalde bulamayacaktır.
1: Bence de.
0: Ama yani çok çok kötü durumda diye.
1: Felaket.
0: Yani La Liga'da anlatınca da ben şaşkınlıkla izliyorum ki tüm bu süre zarfı boyunca Barcelona ile anıldı, diğer büyük takımlarla anıldı ama kariyerini bir yeniden sıçratması gerekiyor
1: Bence de.
0: mutlaka.
1: Yani Atletico mu onu bu hale getirdi? Sonuçta biraz daha savunmaya ağırlık veren bir takım hala ne olursa olsun. Yoksa kendi bireysel bir düşüş mü yaşıyor bilmiyorum ama benim anlattığım Alvarez 2 sezondur söylendiği kadar özel bir oyuncu değil. Bakalım toparlayabilecek mi?
2: Bu sezonda nerede nasıl ne yapacak belirsizlikleri var. Tabii ki haliyle işte o efsane maç sonunu da gördüğümüz için ki Dünya Kupası tarihinde unutulmayacak bir sekans gerçekten orası. 14 dakikada 3 gol atmayı başardı Arjantin. Messi liderliğinde olduğunu söylemek lazım. Oraya da geçmeden yine bir penaltı başlığını bir açalım. Çokça konuşulan bir şey aslında. Siz dün yayında da konuştunuz. Yani Messi'nin standart altında olduğu tek konu penaltı diye. Burada da öyle gidiyor yani. Dünya Kupası'ndaki 8 penaltısının 4'ü kaçmış oldu ama oradan sonra da şunu biliyorsunuz yani Messi öyle bir ana takılıp mahvolacak bir oyuncu değil. Tam tersi onun kendiyle olan savaşını verip oradan intikamla dönecek bir oyuncu. Biraz onu da gösterdi herhalde, değil mi?
0: Yani 8'de 4
1: Çok kötü.
0: Çok kötü bir yüzde.
2: Gerçekten.
1: Kötü bir futbolcu demek ki.
0: Öyle mi? Benim babamın böyle bir teorisi vardı. Serbest atış atamayan basketbolcu olamaz diye.
1: Çok doğru. Tam baba
0: teorileri. Ben nefret ediyorum.
1: Harika.
0: Bir baba teorisi de solakların penaltısıdır. Penaltı yüzdesidir.
1: Aynen.
0: Asla kanıtlanamaz ama.
1: Ben ne bulacağım? Şimdi benim de bir teoriye sıkıca tutunmam lazım. Bunu bir düşüneyim.
0: Ya
1: yani.
0: Köşe inanılmaz belli edildi. Ben ona şaşırıyorum. Tam köşenin de köşesine de vurulamayan bir top. Yeteri kadar sert de değil.
2: Biraz kaleci kurtarışı olarak da tabii ki bu penaltı yorumlanabiliyor ama çok da öyle de denemez. Bu arada Mısır'ın kalecisinin iyi bir performansı vardı maç içinde.
0: Onlar da babadan oğla Dünya Kupası oynamış oldular. 90
2: 90 Dünya Kupası'nda babası varmış.
1: Mustafa babası
0: Ahmet galiba.
1: Ahmet mi? Ahmet Şubeyr. Şubeyrler Mısır kalesini koruyor. Ama mesela Messi'nin attığı golde bir hesap paylaşmış Twitter'da. Messi ortaya açıyor. Savunma karşılar gibi oluyor orada bir karambol. Orada Messi'yi kontrol eden iki oyuncu topa doğru koşmuyor. Devam etmiyor o takibe. Messi ediyor. Şimdi 39 yaşındaki Messi o topu takip ediyorsa ve sizin iki oyuncunuz savunma görevini yapmıyorsa işte biraz başka faktörlere de bakmak lazım. Tabii ki maçın sıcağıyla bu tip açıklamalar çok normal ama...
2: Ya bence oyuncu ya da teknik direktörden maç sonu yapılan bu şeyde ve sonuçta çok yaklaştığınız işte 2-0 öne geçtiğiniz maçı kaybettiğinizde yapmak normal de hani maçı atıyorum televizyondan izleyip üzerine böyle daha soğukkanlı olunabilecek yerde söylemek biraz garip geliyor. Orada şuna katılır mısınız biraz girmeden de konuştuğumuz için? Ben hani çok küçük yaşlardan itibaren böyle Dünya Kupalarında Arjantin'i destekliyorum ki bu çok hani enteresan bir şey değil. Ben Batistuta'yı seviyordum mesela ama Arjantin herhalde dünya tarafında işte en çok destek bulan ülkelerden biri. Bir tanesi Maradona sebebiyle. Şimdi ikinci böyle bir figür var. Messi zaten tarihin en büyük futbolcusu olarak değerlendiriliyordu. Bu hani Arjantin ikinci şampiyonluğa da oynarken bu back to back'i yapmaya arzu ederken Messi ile beraber biraz daha masalsı bir hikaye dönmüş olması ve sürekli performanslarının oradan okunuyor olması mı acaba insanlarda böyle bir algı oluşturuyor? Hep Arjantin tutuluyor, işte destekleniyor, Messi'ye faul çalınmaz zaten. Hani bu algı mı acaba pozisyonları da objektif değerlendirmenin önüne geçiyor?
0: %100 herhalde. O kadar güzel izah ettin ki.
1: Evet, öyle.
0: Yani kazanan biraz antipatiktir. Arka arkaya kazanan da antipatiktir. Bir de hikayeli kazanan hemen, yani hikaye belli canım zaten.
2: Yazılmış
0: hissiyatını beraberinde getirir yani.
1: Ya böyle yazmazlar herhalde. Buradan Arjantin'e sonraki tura taşıyacak olsalar. Bu kadar.
2: Böyle değil mi? Krizli bir maçlı olmazdı.
1: Yani öyle hissediyorum. Bir de bizim ülkemizde de dünyada da hep işte ikiye yani işte Ronaldo'cular, Messi'ciler falan. Ronaldo'cular bu açıdan okuyor. İşte Messi tarafı da bir şey olmadığını söylüyor ama ben objektif bakabildiğimi düşünüyorum. Bu maç özelinde bence yanlış
2: olmadı
1: bir
2: öyle bir şey. Evet. Ben de katılıyorum buna.
0: Ben de yani burada oradan alıp oraya verilen bir şey yok ama yayın öncesi canlı da konuşuyorduk. Herkes uygun atmosfer ortaya çıksın da biz bir Süper Lig macerası yaşayalım diyormuş. Yani herkes kendi Süper Ligi'ni arıyor. Şimdi bütün futbol kamuoyu Dünya Kupası'nda onu buldu. Böyle iki kutup, bol hakem, bol kaos, bol ne denir? komplo teorisi.
2: Evet.
1: Kavga basitlik.
0: Kavga basitlik. Skandal. Ama futbolda biraz bu.
1: Evet canım tabii ki yani duygu.
2: Bütün bu parça.

0: paçalarıyla futbol futbol değil mi? Peki Messi 8 gole ulaştı şimdi bu turnuvada ki 1970 Dünya Kupası itibariyle bakarsak istatistiğe bir turnuvada en çok gol atan 3 oyuncudan biri zaten şu anda. 2002 Ronaldo, 2022 Mbappe 8 golü. Daha da hani Arjantin ilerledikçe belli ki o müdahaleyi Messi yapacak gibi görünüyor. Nereye varır sizce gol sayısı?
1: 3 maç kaldı. Atıyor her maç bir
0: atıyor
1: kere.
0: Atıyor gerçekten.
1: Bunu düşünmek lazım.
0: Atarsa, kaçırdığı penaltılara aynen. rağmen. İki de penaltısı var normalde atsa onları.
1: Şimdi atarsa her maç 11. Bir maçta birden fazla atarsa 12. Bir maçta hat-trick yaparsa falan da rekora, Fonte'nin rekoruna yetişiyor 13 ile. Bakalım. Ya ben Mbappe'nin geçebileceğini düşünüyorum bu turnuvanın gol krallığında Messi'yi ama işte belli de olmuyor. Bu adam da çok ayrı bir adam, acayip bir adam. Şey garip, 3 şu an işte 8-7-7, 3 oyuncunun 7 gördüğü ilk Dünya Kupası. Hı hı. Hakikaten golcülerin kupası oluyor. Yani bir maç fazla oynanmış olacak turnuva bittiğinde ama bu durumun şu an bununla pek alakası yok. Golcüler hakikaten yıldızlar, süperstarlar. Acayip bir performans ortaya koyuyor ki bu da çok keyifli.
0: Biz dün Orkun ve Doruk'la da işte bunun üzerine bir sohbet etmiştik. Yıldızlar gerçekten Dünya Kupası'nda da ağırlığını taşıyor ülkesinin diye. Biraz yamalı hani evet. yine süperstar sezonu olduğu için söylüyorum. O ritimde henüz görmedik ama belli de olmaz buradan sonrası da. Biraz pozisyon olarak da.
1: Ha, sakatlıktan dolayı
0: evet,
1: ya.
0: O
1: fiziksel
0: değil
1: olarak
0: yani.
1: %100'ünde eskiden geçtiği pozisyonlarda o ekstra şeyi yapamıyor. O çevikliği şu an tam doruğunda değil. O yüzden bence sorun yaşıyor. Üzülüyorum ya. Vallahi seviyoruz Yamal'ı.
0: Evet.
1: Bakalım.
0: Daha kariyeri çok uzun. En uzun görünen. Yani her şey sağlıklı giderse onunki zaten önümüzde. Mısır tarafında da ama hani bize böyle bir maç izlettikleri için gerçekten tebrik etmek lazım herhalde bu yeri geçerken. Birazdan ağaçta da konuşuruz. Arjantin'in görece daha rahat bir yolu olduğunu hep konuşuyorduk. Oraya gidene kadar en azından ama hem Yeşilburnu Adaları'nda hem Mısır karşısında çokça zorlandılar.
1: Şimdi çok ciddi bir test olacak Arjantin için. Tabii İsviçre'nin gelmesi belki birazcık onları mutlu etmiştir ama o İsviçre'de birazdan konuşuruz. Hı hı. Çok sağlam bir takım yani.
0: Evet.
1: En iyi takım olacak.
0: İsterseniz bu maça dair var mı başka ekleyeceğiniz bir şey? Ufaktan... Bir diğer tarihi maç İsviçre Kolombiya'ya bakalım. Az önce program girişinde de konuştuğumuz üzere yani Arjantin Mısır ne kadar nabzı yukarı çeken bir maç olsa da peşine başlayan 23'te start alan o maçta nabzı bir hayli düşürdü. Ben Arjantin Mısır maçını izlerken onu düşünmüştüm. Artık hani işte böyle tüketim çağında ve işte ekran süresi bu kadar konuşurken herhangi bir maçı izlerken de böyle telefona bakma eğilim oluyor. Arjantin Mısır maçında hiç öyle bir şey olmadı yani hani WhatsApp'a bakmak bile zor gerçekten. Öbür tarafta da ben hani eve gittim, maçı açtım falan derken 5. dakika yanda işte böyle hani X'de neler yazılıyor, bir önceki maçın yorumları, işte basın açıklamaları falan ona düşmeye başlamışım. Bir noktada toparlanır dedim ama öyle gitmedi hakikaten.
2: Ya bu arada eplerin yerinde olsam Dünya Kupası'na dair böyle bir içerik yaparım yani. En dikkatli izlenen maç, kaydırılan maç. Bence bu önemli bir adaydı. Kolombiya benim için çok büyük bir hayal kırıklığı oldu. Yani Siçre'de özellikle Manzambi'nin de oynamayacağı netleştikten sonra kaldı ki Vargas da sakattı. Ya takımın galiba Vargas artı Manzambi toplam 8 gol katkısı var. Ve Manzambi hep konuşuyoruz. Yani turnuva içinde hocanın yakaladığı ve bu renksiz takıma çok farklı bir derinlik getiren, bir hücum gücü getiren bir isim. Böyle bir İsviçre yakalamışken maç içinde de yani önde doğru bastı. Eforu arttırdı her pozisyonda bir şeyler yakaladı Kolombiya ama o kadar düşük bir testi, o kadar böyle rölantide oynadı ki İsviçre'nin bence ekmeğine yağ sürdü. Penaltılarda da iki tane kötü penaltı işi bitirdi ama yani... Çok rahat Kolombiya'nın 90 dakikada bitirebileceği bir takım bence İsviçre. Kaldı ki ben Arjantin'in yine yanılmam umarım ama agresif ve istekli başlayarak erken İsviçre'yi kıracağını düşünüyorum. Ama yine de büyük saygı duymak lazım. Yani kadro kaliteleri olarak baktığımızda buraya gelmesi herhalde net biçimde en sürpriz takım İsviçre. Murat Hoca'yı da tebrik etmek lazım. Hiç de kolay başlamadı yani Katar. Bosna Hersek maçı kırmızıya kadar. Üretkenlik anlamında sıkıntılı bir takım yani çok açık ve net. Bu takım buraya getirmek büyük başarı. Sen de az evvel söyledin 54'ten bu yana ilk kez buradalar. Hani bu takım 2006'da mesela gol yemeden elenmişti son 16'da. Sonrasında sürekli 16'ya Japonya gibi böyle bir hani gruptan çıktık ama biz kimseyi eleyemeyiz takım İsviçre genelde. Bu kez bunu başardılar.
0: Yani ve işte söylediğin gibi maç başlamadan önce çoğu insanın favorisi Kolombiya'ydı. Biraz daha özellikle işte Portekiz'den itibaren sergiledikleri şeyle beraber. Yani pek de oyun oynanmasına da izin vermedi İsviçre'nin herhalde alamet farkası biraz bu.
1: Yani evet, İsviçre'nin istediği gibi geçti o açıdan. Çünkü yetenek olarak Kolombiya daha önde bir takım. Ama 1966'dan beri en düşük XG'li 3. maç oldu. 90 dakika itibariyle galiba bu. Yani çok kötü bir maçtı.
0: 66'da da böyle bir kaydırma bir reyiz akış olsa o zaman da insanlar ona düşün.
1: Ne yapıyorlardı? Sohbet ediyorlardı herhalde evet, o zaman. Evet, değil mi? Hiç telefon yok falan. Gerçek anı yaşayan insanlar.
2: Gazetelerin okumadıkları yerlerini okuyorlar. Evet, işte. Borsa falan. Normalde okumuyorum da Kolombiya İsviçre berbat oluyor.
1: Yani güzel bir maç olmadı gerçekten ama İsviçre'yi tebrik etmek lazım. O son 16 eşiğini kırdılar. Murat Hoca'ya yazar bu takımla buralara gelebilmek. Yani Vargas yıldızlaştı mesela. Vargas bu sezon döküldü seviye. Sürekli sakatlandı. Hiçbir şey yapamadı. Düşüyordu az kalsın seviye. Bunun gibi birçok oyuncuyla bu takımı çeyrek finale götürdü sessiz sedasız. Bakalım Arjantin maçı ne olacak? Merakla bekliyoruz.
0: Murat Yakın'ın stiliyle beraber sosyal medyadaki paylaşımları da görmüşsünüzdür. Özellikle işte böyle bir Miami editi vesaire yapılmış. Nasıl buldunuz stili? İkiniz de gözlük sahibi insanlarsınız.
2: Hocayı ben beğeniyorum ya kenardaki.
0: Ben de beğeniyorum.
2: Yani Vladimir Petkovic'den sonra bir artı karizma oldu İsviçre kulübesinde.
1: Hoca evet çok beğeniliyormuş yani.
2: Öyle mi?
1: Evet evet. Yani
2: İsviçre'nin en çok arzulanan erkeği.
1: Yani öyle yorumlar okudum. İşte çok. Annem sordu bu adam kim falan gibi. Evet evet.
2: Olsa beni dinliyorum.
1: Bu tip böyle bir havası olmuş hocanın.
0: Yani kenara dönüp baktığınızda bir işte özellikle Dünya Kupası tarafından konuşursak Hervé Renard böyle bir konuşulur stili de hani ön plandır. Murat Hoca'da da var bir ilgi çekici. Ya bir insanın saçı beyazlayacaksa ancak bu kadar güzel çok beyazlayabilir güzel. Herhalde.
2: Kırçıl, yani doğru kırçıl.
1: Evet, bir de çok yeni gitmiş kuaförü belli oluyor yani evet, tam evet. Böyle arkası falan.
2: Önce tweetleri görmüştür yani.
1: Tabii tabii.
2: Ama böyle bir gündem var. İzle.
0: Her maç ona artık. Mecbur altına düşemez.
2: Maçın en renkli şeyiydi. Hocanın kenarda biraz da çekildiğini hissettiği anlar.
1: Yapar tabii canım yani yapar. Kim suçlayabilir? Dünya Kupası'nda hocasın yani.
0: Sizden de böyle bir gözlük revizesi bekliyorum bir sonraki Dünya Kupası'na. Şöyle biraz daha büyük.
1: Bakalım.
0: Biraz bir moda. Kızlar büyüyünce biraz sana müdahale gelebilir bana belki evet. Orada.
1: Beni giydirsinler.
0: Şimdi yavaş yavaş bence hani bu maçla ilgili maç içi konuşulacak da çok fazla detay olmadığı için biraz böyle turnuvacı ile beraber sohbete bakalım. Az önce zaten Afrika takımlarının hani işte o son dakikalarda hep mağlup olduğunu konuşmuştuk. Biraz da hal böyle olunca ortaya çıkan tabloda da şu an son 8'de 6 tane Avrupa takımı var. İşte bir tane oraya Arjantin'i koyuyoruz ve Fas var.
1: Evet.
0: Biraz hani ilk önce bu sıcak maçları konuştuğumuz için bence ağacın o tarafından bakarak başlayabiliriz tamam. Sohbete. Güzel güzel tahminleri atalım ortaya. Yani Arjantin İsviçre'yi mi daha kolay geçer, Kolombiya'yı mı mesela daha kolay geçerdi? İsviçre böyle bir kitleyebiliyor gibi de geldi çünkü bana. Biraz daha zorlu bir rakip gibi göründü dün izleyince.
1: Ya dün sorsan Kolombiya derdim. Bugün ama sonuçta eledi İsviçre Kolombiya'yı. Ve dediğin gibi savunma performansı da çok iyi gözüktü. Yani Arjantin de çok zorlanıyor şu ana kadar eleme maçlarında. Ama Ali'nin dediği o erken gol faktörü biraz belirleyici olabilir. Yani Arjantin kilidi erken açarsa eğer İsviçre'nin cevap vermesi de biraz zor gözüküyor. Arjantin herhalde burada favorimiz çıkacak evet. Dediğimiz takım. Ama kolay olmaz gibi geliyor bir yandan da bana. Yani Arjantin kolay maç kazanamadı.
0: Yani gruptan sonraki hiçbir maç rahat geçmedi.
2: Artı bir hücumcu bekliyor musun abi? Hocadan.
1: İşte evet bekliyorum. Yani Julian olur, Niko Paz olur. Birini kesip orta sahada o artık benzer profildeki oyunculardan biri yerine biraz daha böyle hücuma bir şeyler verecek bir oyuncu ama acaba bozmaz mı da sonuçta az çok işledi yani gidiyor takım bilmiyorum.
0: Belki maça bozmadan başlayıp yine ikinci bir senaryoya dönebilir.
2: Olabilir. Ama İsviçre'nin tecrübesi hakikaten her takımı böyle 90'ın dışına tabii. Taşırabilecek. Biraz da şeyleri biliyorlar şimdi amiyane bir tabir olmasın ama o zamandan götürmeyi, tabii. Rakibi bozmayı, rakibin sinirleriyle oynamayı bilen bir takım. İsviçre bu oyuncu grubu zaten bayağı bir turnuva oynamış oldu ya toplamda. Ama yine de ben Arjantin'in bu kez gerçekten çok daha iştahlı başlayacağını düşünüyorum. Lautaro Martinez'e o asist çok büyük bir moral oldu. Çok ihtiyacı vardı bence. Arjantin beklenenden kolay turlar diyorum ya.
1: Ne eksik biliyor musun İsviçre'de? Ne biliyorsun eksik. Çok iyi.
2: Kim? Şaçiri. Sinirli bir Şaçiri.
1: Şu takıma bir Şaçiri böyle kısa, hırçın.
0: Rakibi de biraz denge bozacak.
1: İnanılmaz bir gol atacak.
2: Manzambi'nin durumu ne olacak acaba? Diz sakatlığı varmış.
1: Yani riske etmedik dedi.
2: Kaç gün var maça?
0: Pazar günü son maç.

0: 04'te. Yani Türkiye saatiyle 04'te cumartesiyi pazara bağlayan gece galiba. Ya da bir saniye kontrol edeyim.
1: Onlar çok karıştı.
0: Aynen
1: ya.
0: Saatler maalesef.
1: Bugün ne mesela günlerden? Onu da tam bilmiyorum. Pazar, pazartesiye mi bağlıyor acaba? Yani pazar gece 4 yazıyor ama şimdi tam şeyi bulamadım.
0: Cumartesi'yi pazara bağlayan 00'da Norveç, İngiltere var. 04'te de işte Arjantin var. Tamam. Arjantin, Kolombiya. Yani aslında işte son onlar oynadığı için son eşleşmede onlar.
2: Yani dünkü Vargas
0: çok da gün yok bu arada.
2: Yarım saat atılabilecek durumda olursa Manzambi acayip fark yaratıyor çünkü. Yani girdikten sonra bambaşka bir takıma dönüşebiliyor İsviçre. O pekala olabilir.
0: Dün ara ara bench'i gösterdiğinde oynasam oynarım aslında gibi bir bakış vardı suratında ama. Dönerse güzel olur bu arada yani maç kalitesi gayet açısından da.
2: Ama yok ya Arjantin herhalde.
1: Evet evet ya. Net evet. Favori gider gibi.
0: Ya bir de işte hani maç içinde ya normalde işte Dünya Kupası'nda bu seviyede bir takım 2-0 öne geçse ki Arjantin maç 2-0 iken bile işte o 77'de golü bulana kadar acayip pozisyonlarda bulmadı yani bu nasıl kaçar falan
1: evet,
0: diyecek.
1: Evet, çok kötü.
0: Orada favori geçmeyen bir maçta bile geri dönüyorlarsa hangi maça rakibi favori tabii yazabilirsiniz tabii. Artık şüpheli biraz o tarafı.
1: Norveç, İngiltere.
0: Esas olay orada gibi. Var mı yani Norveç'ten bir sürpriz beklentisi? Baba, ben isterim bu arada.
1: 700 yıl önce kazandılar. 700 mi kaç?
2: 700, 1-2, 800.
1: Doğru mu?
2: 800 tamam,
1: iyi. Yaklaşık.
0: Yaklaşık.
1: Vallahi bir şeyleri var geçmişte.
0: Hesapları
1: diyorsun. Başarıları var. İngiltere'nin bir hesabı var. Şey de çok korkunçtur ya, oturuyorsun ne bileyim ya İngiltere'de evinde evet, oturuyorsun.
2: Yani, kilisede
1: bir anda
2: kavga bile görmemişsin.
1: İnanılmaz büyük adamlar geliyor.
2: Çok büyük
1: ne yapacaksın ya abi?
0: Diye.
1: Vallahi işte, bugün bir benzeri olur mu? Ya olabilir abi, Norveç çok sağlam bir takım ya. Bilmiyorum.
0: Ve de ne olursa olsun mental olarak çok daha bence steril bir zihinle gelmiş oluyorlar. Çünkü hiç öyle bir baskıları yok şu anda. Yani
2: şu
0: İngiltere 66'dan beri eve götürecek. Hani futbolu onu bekliyor. Bambaşka bir baskı var. İşte teknik direktörün tercihlerin hesabını sorulacağı şey aporta bekliyor herkes. Dolayısıyla Norveç hani buraya katılmaları zaten onlar adına işte. Kaç 26 yıl sonra yani, büyük bir başarıydı.
2: Bir de bence Brezilya'yı böyle bir grup maçı eforuyla yendiler yani. İngiltere'nin evet, Meksika maçında olan biten o yoğunluk yok. Sen de ifade ettin. Norveç için turnuva bugün bitse müthiş bir başarı. Yani neticede Brezilya'yı
0: mükemmel karşılanacaklar ülkede.
2: Takım olarak devam edecekler. Çok iyi futbol oynuyorlar. Müthiş bir orta saha üçlüleri var. Stoperler mesela benim için ciddi bir soru işaretiydi ama o denli bir soru işareti değil. Kalecileri acayip bir Brezilya maçı oynadı. En azından yani çok mu tehdit edildi? Hayır ama tehdit edildiği pozisyonlar da çok netti ve onların hepsini çıkardı. Ki o da Sevilla'yla.
1: Sevilla üstüne kaleci aldı adamı.
2: Evet.
1: Yani kulüpsüz şu anda. Bilmiyorum abi, benim anlattığım ve çok beğenmediğim kim varsa şu an
0: yapıyor. Şu anda.
1: Yani Nyland bilmiyorum yani kesildi Sevilla'da. Vladimos geldi falan.
0: Bu da enteresan bir scouting tekniği olabilir.
1: Evet yani tersten. Benim
0: ama de her zaman işte kupalar acayip performanslar çıkarır. Bazen de devamı gelmez yani.
2: Nyland bence mesela La Liga'nın en kötü kalecisiydi bir ara.
1: Kesin yani geldi bunu, her maç.
0: Geldi nasıl bunu anlatacaksın?
2: Çık şu maçı izleyeni anlat yani.
1: İngiltere mi? Yani uzayabilir bu maç. Bilmiyorum siz bekliyorum. Ne diyorsunuz?
2: Uzama bekliyorum. Çok açık.
0: Ben uzarsa memnun olurum. Yani bu maç kolay kolay bitsin istemem. Bu arada inşallah izlerken de aynı şeyleri hissederim ama böyle bir kalbim, ya Harry Kane'i çok seviyorum. Onun dışında bağ kurabildiğim bir İngiltere kadrosu pek değil benim uzun yıllardan sonra. Ama Jude Bellingham'ın performansının çok öteye geçmiş olması da önemli. Yani bak o da mesela işte kupaya gelip
2: ya inanılmaz ihtiyacı
0: ülke ekibiyle daha iyi bir performansa çıktı.
1: Ya bir de önünde Mbappe ile oynamakla önünde Kane ile oynamak arasında tabii çok fark var. Kane açıyor orayı, ustaca açıyor. Yani attığı ikinci gol Meksika maçında Kane'in orada pas verdiği anda hepimiz herhalde vursana dedik, daha doğrusunu yapmış.
0: Başkası olsa vururdu işte.
2: Yani orta sahada birlikte oynadığın oyuncular da seni öne doğru itiyorlar. Evet. Önde Harry Kane. Yani gerçekten Bellingham için çok çok ideal bir ortam.
1: Ne diyeyim? Ne kime alayım? Siz söyleyin, ben çekimserim burada.
2: Yani uzatmada İngiltere diyeceğim yani Norveç'in tamam, böyle bir de boş bulunup. Yalnız
0: ben Norveç diyeyim, hadi bir renk olsun.
1: Hadi Norveç
0: İkiye
1: alalım.
0: 2'ye 1
1: ya
0: olsun.
2: Norveç alalım.
1: Norveç
2: ya
1: alalım bir de şey.
0: Hadi
1: olsun.
0: Şimdi bakın bu, herkes bu açıları önüne açıyor, yapıyor. Aynen. Herkes İngiltere diyecek. Aynen. Norveç diyeyim, bir değişiklik diyeyim olur.
1: Diğer taraftan da çünkü sürpriz alalım.
2: Patrick Bergin de Premier Lig transferini yapacağı maç aynı zamanda. Yani bilgisi olmayan, haberi olmayan varsa. Ama onun da yaşı oldu yani.
1: Evet, o bir de denedi, olmadı. Lens'e gitti geldi. Evet. Bilmiyorum. Düzenim bu.

0: Bozmayayım da diyebilir ya.
1: Bodo'da kurulu düzen.
0: Balık tutarım.
1: Bodo'da herkesin düzeni kurulu düzeni. Yani. Çok
2: Bodo'da kurulu düzenimi bozmam bu arada. Bozmaz.
0: Yoksa giderdik de. Kurulu düzenimiz var.
2: Norveç'te tekrar böyle Bellingham, Haaland. Hmm. Şu an çünkü sosyal medyada tabii da çok var. Yani eski güzel görüntüler. Şimdi rakip olarak karşı karşıya gelecekler. Haaland da bu arada o süperstar ağırlığını çok soğukkanlıkla yine burada taşıyor. Biraz Haaland, yani maçı daha az izleyenler için Norveç maçlarını daha Haaland üzerinden okumak herhalde normal ama genel saydığınız gibi kadro da iyi oynuyor yani.
0: Yani bir erkeğin çıkabileceği maksimum seviyeye ulaştı ikinci golden sonra. Brezilya'ya ikinci golünüzü atıyorsunuz uzaktan tam köşeye ve böyle duruyorsun.
2: Mükemmel sevinç. Nasıl gol sevinciniz olurdu Dünya Kupası'na? Şöyle tarihi bir gol atıyorsunuz ve çeyrek finale kalıyorsunuz.
0: Aynen. Ben Haaland'ın o golünü atsam 4 korner bayrağına da koşarım. Sonra kayarım.
2: Beyzbol şey gibi.
1: Aynen. Enerjik bir şey mi yaparsın yoksa Euro farming mi yaparsın?
0: Abi enerjik yaparım canım. Yani
1: saklayamam. Derken ama çok rezil. Evet.
0: Direkt ölüyorum. Aynen.
2: Ya ben şöyle düşünüyorum, hani cool yapayım ya falan tamam diye planlayıp kendinden geçme çok yani olasılık dahilinde, öyle duramamak.
1: Haaland'ın ikinci golü tabii çok daha güzel ya, kalçadan evet, oraya vurmak da ilk goldeki avcılığı da inanılmaz.
2: Tabii.
1: Yavaşlıyor.
2: Bir tek kamera onu çeken aynen bir şey var ya, kadrajda sadece var Messi gibi şey gibi pozisyonları.
1: Tam böyle gaza bastan sadece bir saniyede alıyor abi, yani inanılmaz bir içgüdü var orada golcülük aynen anlamında.
2: Ben bir yandan da şimdi işte House of Dragons şeyine düştüm. Maç aralarında falan gece yarısı mesaisi yapıyorum. Böyle Haaland'ı izledikçe de hala böyle bir Targaryen şey benzerliği yani kuruyor insan ya, görsel aynen olarak yani. Aynen. Bir şeyi ejderhası eksik şu an ama çok da ihtiyacı belki yok. Belki
1: var. Benzerleri yarışması olabilir. Dünya Kupası'nda çok fazla böyle sosyal medyada zorlayan, tırmalayan insan var. Bazıları benzemiyor açıkçası ama.
0: Haaland kazanamaz. Öyle bir şey mi vardı? Charlie Chaplin.
1: Charlie Chaplin miydi o?
0: Öyle hatırlıyorum da yalan bir bilgi zaten. Belli.
1: Fırtın önce sessizlik var.
0: Hakikaten.
2: Turnuva ağacının diğer tarafına da şöyle bir bakalım. Finalleri oynatmadan bir araya gideceğim tamam, ama onu söyleyeyim ondan. Oraya heyecanı iyice saklayalım. Şimdi ya buradaki aslında bakınca işte az önce dedim ya 6 Avrupa takımı var, biraz da onun da bir analizini alırım sizden nasıl böyle gelişti diye, ama Fransa-Fas maçından beklentilerimiz büyük herhalde.
1: Kesin.
0: Yani evet, çekişmeli bir maç bekliyorum ama işte Fransa o kadar kaliteli ki her oyuna verecekleri bir cevap var bence. Fas da Fransa'nın benzeri az çok bir oyun oynuyor ama Fransa'da çok daha kaliteli, çok daha olmuş oyuncular var. Yani Boadi'den bahsediyoruz, hı hı, müthiş bir yetenek. Ama işte yani Fransa'da da orada Tchouameni'si, Rabiot'su, Kone'si var. Yani o ön dörtlüyü bilmiyorum. Bu turnuvada tutabilecek bir takım var mı? Şampiyonluğa ben çok yakın görüyorum Fransa'yı başından beri. O yüzden Fas'a çok sempati duysam da gücü yetmeyecek gibi geliyor bana.
2: Keşke onlar farklı taraftan evet gelebiliyor olsaydı
0: İspanya,
2: yani başından.
0: İspanya Fas mesela, evet, çok
1: yani Fas, Belçika'yı net, pekala İspanya'yı da eleyebilecek bir takım sizin de ifade ettiğiniz gibi, ama Fransa, ya Fransa'yı bir kere bence 120 dakikada elemek hiç mümkün gözükmüyor. Yani akan oyunda Fransa'yı elemek, hele 90'da elemek bana imkansız geliyor. 120'de de pekala zor. Burada Fas işi mümkün mertebe nasıl penaltılara kadar götürebilir, onun bir matematiği olacak. Ama bunun da pek mümkün olduğunu zannetmiyorum. Yani iyi oynarken de Fransa'nın o ön dörtlüsünün birinin evet çok acayip bir gününe denk gelebilirsiniz. Kötü oynarken ön dörtlüden birinin çok acayip bir pozisyonuna denk gelebilirsiniz. Yani futbol anları oluyorsa 4 tane o anların hepsine damga vurabilecek oyuncusu var Fransa'nın. Ki acayip de bir kenardan getirebileceği de bir güç var.
2: Yani, Fransa'nın hangi rakibiydi, teknik direktörü şey demişti, seninle mi konuştuk tam hatırlayamadım. Ya işte sahada yapacaklarına dair böyle alternatif planlar hazırlıyorsunuz, birini uyguluyorsunuz ve işte gol yemiyorsunuz ama ikincisi size de sürpriz oluyor, önlem alması çok zor diye.
0: Önlem çok mümkün değil.
2: Mümkün
0: yani
2: görünmüyor. Orası çok rahat Fransa'yı çektik götürdük yani gibi
1: Fransa
2: yani.
1: Fransa gidecek oradan evet. Öbür tarafta İspanya'da ben hayli rahat olacağını düşünüyorum. Bu arada Belçika'ya da ciddi saygı duyuyorum. Hani İsviçre'ye göre tabii ki çok daha iyi bir kadro kalitesi var ama yani De Bruyne felaket durumda zaten kesik elini. Doku turnuvaya çok iyi geliyor gibi gözüküyordu ama turnuva içinde bence ufak da bir sakatlığı var. Bakıldığı zaman. Yani Lukaku çok
0: çocuk
1: iyi bir turnuva
0: gibi mi?
1: Var.
0: Çocuğu gibi mi bir sakat?
1: Şahaltan beklemiyordum. Deketeler de kötü başlamış, iyi gidiyor. Lukaku'yu atabilmek hala yarım saat da olsa çok değerli.
2: O zaman şöyle bir soru sorayım. Belçika-İspanya maçına, Birleşik Devletler maçına çıktığı 11 ile mi çıkar sizce?
0: Bence öyle çıkar. Yani De Bruyne'le çıkmak bence o maça intihar olur. Evet. O orta sahaya karşı. O yüzden evet. Yani İspanya bir şekilde geçer diye düşünüyorum.
1: Ama dikkatli izleyeceğiz.
2: Ama Belçika'nın bu Amerika maçıyla beraber yaşattığı yeter diyelim ki. Yani peki, turnuvayı çok kötü geçiriyordu Belçika zaten. Bu sebeple de belki çoğu insan Amerika'yı favori görmüştü turda baktığında. Orada ama gerçekten büyük üstünlük sağlayıp geçtiler.
0: İnsanlığın onurunu kurtardılar.
2: Gerçekten öyle.
0: Teşekkür ediyoruz. Unutmayacağız yaptıklarını.
1: Golden sonusu da harikaydı bence.
2: Ama buraya kadardı Belçika.
0: Bence de buraya kadar.
2: Evet şey dansı falan diyorsun.
1: Ya, Trump dansı müthişti
2: ya. Gerçekten öyle.
1: Hiç beklemiyorum.
2: Ya işte belki de mesela böyle bir olay yaratılmış olması işine geldi Belçika'nın. İşine gelmedi Amerika'nın yani. Bütün dengeyi bozdu mental olarak. Et. Hiç bulaşmayacaksınız bu işleri. O futbolu çok bilmedikleri için karıştılar
1: Balogun'un
2: ama.
1: Balogun da hiç hayrını göremedi.
2: Evet. O Rudy Garcia'ya gitmiş galiba değil mi? Hani ben de hani cezamanda oynuyorum ne yapalım. Çok da etkisizdi.
0: Şey maçta diyenler var, ona katılıyorum. Trump Amerika bir sonraki maça da 10 kişi çıkacak zannedip.
2: Sayıca da eksik olacaklar.
0: Bence böyle düşündü. Tam anlayamadı olayı. Ben de katılıyorum buna, yani bunun bu kadar büyük bir olay haline gelmesi bundan sebep olabilir.
2: Hep işte danışmanlar önemli bu tip durumlarda gerekli doğru bilgilerin gelebilmesi için. O zaman şeyi yerleştirdik, Fransa'yı aldık, İspanya'yı aldık, bu tarafta tamam. Final öncesi şöyle tabloyu da görmüşken Norveç-Arjantin'de ağacın sağında ufak bir mola verelim, bir soluklanalım, sonra da finale nasıl akarız daha konuşması zor kısma geçelim, aradayız önce.
3: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla kupada bugün devam edecek.
4: Reklam.
5: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
6: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
7: Eylül akar çeşme yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmak da Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında. Bankam, bank, kartıma din.
8: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
9: Sağlam bank gücülük.
4: Radyo Spor. Reklam.
3: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla kupada bugün devam ediyor.
2: Finalleri konuşmadan önce çeyrek final maçlarında kart sınırında olan oyuncular da var. Bunlar da biraz yarı finallerin durumunu belki etkileyebilir. Mesela işte biz İngiltere'yi gerçi eledik ama Bellingham vardı kart sınırında.
0: Sıfırlandı mı? Yarı finalde mi sıfırlanıyor? Bir kere daha sıfırlanıyor da hangi tur emin değilim.
2: Onu bilmiyorum.
1: Galiba şu an, ben de bakacağım.
0: Şu an sıfırlanmış
2: çeyrek
0: olabilir.
2: Çeyrek sonrası sıfırlanıyorsa o zaman hiçbir önemi kalmıyor.
0: Yani. Ya da yarı final de olabilir, ondan emin değilim. Bir bakmak lazım. Finale sarı kart cezası olamıyorsun yani, ondan eminim. Ama bunu nasıl sağlıyorlar onu unuttum.
2: Belki yarı final sonrasıdır.
1: Hemen bakıyorum.
0: Buradan da rövanş diyeceğiz herhalde ya. Konuşacağız.
2: Aynen oraya doğru gidiyor bu hikaye.
0: Vallahi yakışır yani.
2: Olsun da isteriz ya. Tabii. Yani belki de tarihin en güzel Dünya Kupası maçıydı o final. Zaten dönüp dönüp izlediğimiz Katar'daki kendi içinde bambaşka senaryolar barındıran, yani birkaç maç var gibiydi gerçekten maçın içinde.
1: Çeyrek finalden sonra sıfırlanıyormuş.
0: Yani yarı finalde.
1: Yani yarı finalde tamam. Kart cezası olamıyorsun hiçbir şekilde.
2: O zaman çeyrek finale kart sınırında çıkmanın bir önemi yoktu.
0: Şu an bitti, sarı kart cezası olayı bitti. Yani.
2: Bu listeyi o zaman siliyorum ben.
0: Bir tekrar bakalım bir arada.
1: Yine bir bakarsak.

0: Ben bakarız.
1: Bakarız. Yani her zaman.
2: Fransa Arjantin finali. Yani sen öyle aynı gibi tarafta mısın?
0: Şimdi Arjantin Norveç de gerçi şimdi biraz aceleci davrandım. Özür diliyorum.
1: Yok ya yani Arjantin Fransa final, rövanş. O Katar'daki tarihi finalden sonra belli ki öyle olacak gibi. İspanya'nın ben Avusturya maçında o vites yükseltmesi. Yamal'ın, Yamal geliyor galiba. Turnuvanın son bölümünde Yamal daha farklı olacak hissiyatını biraz kaybettim bir önceki maçta. Onunla birlikte İspanya'ya dair de soru işaretlerim arttı. Benim. Ama İspanya'nın da kulübesinin böyle bir heyecan verici bir durum var. Keşke Nico Williams da oynayabilecek durumda olsaydı. Çok fark ederdi ama girdikten sonra Merino, hatta girdikten sonra Ferran Torres de bence çok iyi maç çıkardı. Bu bir artı ama az evvel de söylediğim gibi İspanya bile bence Fransa'yı 90'da 120'de yenebilecek bir takım değil. Ama tam aksine Fransa bunu yapabilecek bir takım. O yüzden bence final yine Fransa, Arjantin olacaktır.
2: Bu taraftan Fransa bence garanti gibi. Yani Fransa'nın önünde durmak çok güç de. Öbür tarafta mesela şimdi biz Norveç'i aldık ya. Norveç yerine İngiltere mi gelse Arjantin için daha rahat olur ya da Norveç mi daha sıkıntı yaratır? Biraz sanki ona da bağlı gibi geliyor.
0: Yani bilmiyorum. Arjantinliler Norveç'i ister herhalde. Ne olursa olsun. Yani psikolojik olarak da çok farklı. Arjantin İngiltere'de yine geçmişte savaşmış iki millet. Yani Arjantin Norveç'i ister gibi geliyor. İngiltere gelirse finale de götürebiliriz İngiltere'yi yani bilmiyorum. Biraz rövanş isteği mi acaba beni buna itti? Yani İngiltere'nin finale çıkması da benim için büyük bir sürpriz olmaz diye düşünüyorum.
2: Ben de aynı görüşteyim ama yani sanki ne bileyim şu ana kadar turnuvada olup bitenler özellikle dün akşamki işte o muazzam geri dönüşü Arjantin'in kolay kolay da hiçbir şey bırakılmayacak gibi ve yazdın çoktan oraya ekledin finale gidecek gibi de duruyor.
0: Fransa'da ben şampiyon olur diyorum.
2: Ben de öyle diyorum yani, bu sefer bırakmazlar.
0: Yani Di Maria yok mesela rövanş diyoruz. 4 yıl önceden çok büyük bir fark var. Messi 4 yıl daha yaşlı. Ama Fransa'da hem Mbappe prime'ında diyebiliriz. Hem onun yanına Olize gibi bir adam çıktı. Hiçbirimiz bilmiyorduk 4 yıl önce. İşte Dembele son 2 sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Belki Ballon d'Or kazananı olacak falan. Fransa'yı önde görüyorum ben şampiyonluk için.
2: Bana da öyle geliyor.
1: Ben de aynı fikirdeyim ya. Yani.
2: Şöyle bir şeyim var. Hani alternatif evren gibi. Hani 6 tane Avrupa takımı var diye şimdi bunları konuştuk biraz hani Avrupa futbolunda ya da işte en azından orada yetişmiş oyuncular olduğunu da biliyoruz. Fas için de bu geçerli. Aslında 7'ye böyle 6.5 gibi de düşünülebilir falan. Hani siz hep sezon içi mesaileriniz çok yoğun liglerde işte Şampiyonlar Ligi vesaire. Sizce şu andaki performansla bu zamana kadar izlettikleriyle hangi takım mesela Şampiyonlar Ligi şampiyonu olur takımı?
0: Fransa.
2: Fransa değil mi? Evet. Çok net. Yani soruyu şöyle güncelleyeyim. Fransa hariç hangisi?
1: İspanya yakın bence. Evet. Öyle bir şey.
0: Evet. Yani güçlü bir oyunu var. Evet. Yani oyun kültürüyle alakalı biraz. Yamal işte. Evet. Yani Fransa ve İspanya herhalde orada baş edebilecek Şampiyonlar Ligi'nde iki takım.
2: Evet. Çok İngiltere'de o görüntüyü vermiyor çünkü.
1: Dipnot vereyim net bir bilgi olarak. Yarı finalde cezalı olabiliyormuşsunuz.
0: Tamam.
1: Çeyrek finalde sarı kart. Çeyrek finalden sonra yani çeyrek finalde kart gören oyuncu yarı finalde cezalı olabiliyor mu?
2: Yarıdan sonra
1: oyuncuların finalde sahada olması sağlanıyor.
2: Çok sevindim çünkü yani saat 3.30 sularında aldığım bu notların bu kadar boş olması
1: hayır, çok
2: saçma gelecekti. Yok canım hiç önemli.
1: Yanlış bir okuma yapmışım orada.
0: Ama tabii yani yarı finalde direkt kırmızı görürseniz,
1: o ayrı tabii.
0: Amerikalı değilseniz.
2: Aynen. Doğru. Çok önemli bir düzeltme daha geldi buradan yıldızlı şekilde.
0: Ama mesela şimdi onu da diyelim bir yarı final, biri kırmızı kart gördü, o adamı finalde oynatırlar diye düşünüyorum.
2: Bir kere bu emsal olduğu için evet.
0: Bence.
2: Çünkü onun tam alt metnindeki hani bir detay üzerinden de açamadık ya.
0: Detay falan yok.
2: Yok yani işte. Hiçbir şeyi.
0: Erteledik yani.
2: Ya en azından kesinlikle o talep gelecektir.
0: Gelir haklı olarak.
2: Kişinin kim olduğuna bağlı olur mu peki bu? Yani ne derece yıldız?
0: Yani evet. Bir de tabii yani böyle şey yoksa işte.
1: Şiddetli.
0: Hani yumruk attıysa tamam belki olmaz da işte ayağa bastı, bileğe geldi, atıldı. O finalde oynar gibi geliyor bana.
2: Aynen. Şartlı tahliye gibi yani. Yani. Gerçekten. O zaman Fransa'ya mı verdin peki Ali?
1: Fransa'dan.
2: Sen de değil mi? Üçümüz de.
0: Çok güçlüler yani.
2: Evet.
0: Çok güçlüler her alanda.
2: İzlemesi de keyifli bu arada. Yani.
1: Bence tam onu söyleyecektim. İlk defa tatmin edici de bir oyun var. Yani bakıldığı zaman hani o oyuncu grubunun oynaması

0: olacaklar. Az buz bir zaman dilimi değil aynı yerde olmak için.
1: Ya Mbappe'nin liderliğine bence orada çok saygı duyuluyor. Evet. Yani Madrid'de durum tam böyle değil doğal olarak. Orası başka bir yer. Ama Mbappe işte 2018'den beri tarihin en iyi milli takım oyuncularından biri olduğu için yaşı da artık bir işte 28-27'lere geldiği için o liderliğe saygı duyuluyor. İşte şakalar yapılıyor böyle yok işte diktatör Mbappe falan gibi. Ama öyle olmadığını söylüyor mesela Döşen falan da.
0: Evet.
1: Büyük ihtimalle bizim bildiğimiz gibi değil yani.
0: Değil bence de. Ki bu turnuvadaki imaj olarak da hani takımdaki şey, gol sevinçlerindeki halleri de hiç öyle değil evet. Bence. Kabul edilmiş bir şey var ve iyi görünüyorlar, pozitif bir enerji var gibi. O zaman Fransa şampiyon deyip kapatıyoruz.
1: Tebrikler, ale le bleu.
0: Az bir zaman kala. Bakalım neler olacak. Biz sohbetimiz yaptık. İzleyicilerimiz, dinleyicilerimiz ne düşünüyorlar? Hangimiz haklı çıkacağız? Fransa, Arjantin rövanşını izleyecek miyiz? Bu defa neler olacak? Hepsini göreceğiz. Bugün artık herkese ufak bir dinlenme payı bırakalım. Akşamınızı sakin geçirin. Tempo tekrar yarın başlıyor. Fransa-Fas çeyrek finaliyle diyelim. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Dinleyicilerimize, izleyicilerimize de bizi dinleyip izledikleri için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.
2: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla kupada bugün sona erdi.
3: Radyo Spor. Sporun tek adresi. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanını sunar.
4: Herkese iyi günler. Spor Kazanı başladı. Ben Mehmet Sevinç, Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendirmeye başlayacağız. Önceliğimiz her zaman olduğu gibi Dünya Kupası olacak ve devamında olası transfer haberlerini de sizlerle paylaşacağız sevgili dinleyiciler. Ercan abi hoş geldin. Merhaba.
5: Merhaba, hoş bulduk. Herkese iyi günler diliyorum ben de.
4: WhatsApp hattımız açık her zaman olduğu gibi, bir kez daha hatırlatmakta fayda var. 0538-052-1487 bizlere ulaşabileceğiniz WhatsApp numaramız. Şimdi dünle başlayacağız Ercan abi. Dün...
5: Wimbledon'dan başlasak.
4: Wimbledon'dan başlayalım. Novak Djokovic'den başlayalım.
5: Ne yaptı? Yani ben Kolombiya maçına bakıyorum. Ama artık dayanamadım. Yani hem oyun kötüydü iki takım anlamında. Onu kabul edelim. Ona daha sonra değiniriz. Bu 5 saatlik, 5 saati geçen maçın o önemli anlarını en baştan zaten seyrediyordum. Hı hı. Takip ettim. Çünkü şöyle ortada 39 yaşında bir spor ikonu var.
4: Evet.
5: 5 saat 39 yaşında tenis oynamak, normal bir insan bence 5 saat tenis oynayamaz.
4: Normal değil zaten.
5: Gerçekten öyle. Yok. Oynayabilir misin 5 saat tenis?
4: Yok, normal değil zaten. Normal olsa bu kadar rekoru kıramazdı, bu kadar Grand Slam kazanamazdı, bu kadar uzun süre bir numarada kalamazdı. Yani farklı bir insan Novak Djokovic. Yani işte o dört büyükler dediğimiz Federer, Nadal, Djokovic, Murray dörtlüsü gerçekten insanüstü performanslarıyla mahşerin dört atlısı lakabını almıştı benden.
5: Evet ya, şimdi gelen ekibe bakıyorum. O ekip 4 kişi olamadı henüz.
4: Yok, öyle bir dörtlü yok. Bir Sinner Alcaraz ikilisi var.
5: Alcaraz da sakat.
4: Evet, o da sakat. Çünkü bu tempoya ayak uydurmak kolay değil.
5: Alcaraz sakat. Sinner, o da sakatlandı bir ara. Ama
4: sakatlandı.
5: Şimdi
4: bir doping cezası vardı, bir süre yok oldu. 3 ay ceza almıştı.
5: Tamam, onlar umut vaat ediyor ama İki ekleyelim diye düşünelim, yok. Var mı?
4: İşte Zverev bazen kendini gösteriyor. Bu turnuvada da hala yola devam ediyor. Zverev Alman sporcu. Bir dördüncü, bir Medvedev çıktı. O da bitti. Pili bitti. Yani çünkü ya 39 yaşında neredeyse Ercan abi, yani 17-18 yıldır üst düzeyde.

0: de tenis oynuyor yani. Bir vücut bunu kaldırmaz. Tenis çok zor bir spor.
1: Çok zor.
0: Çok zor bir spor
1: Ya
0: yani.
1: sakatlığı fazla.
0: Evet.
1: Enerjiyi bitiriyor resmen. Ve tabii ki tek başınasın.
0: Aynen.
1: O moral bozukluklarını
0: Mental güç.
1: hepsini kortta yenmen lazım.
0: Yalnız insansın.
1: Yapayalnız mücadele ediyoruz. Kötü oynadığını anlar, servis kaçırdığını anlar. Çok kolay toplara vuramadığın anlar. Bu dün bunları da gördük. Djokovic'te de gördük.
0: Tabii ki. O da insan sonuçta.
1: Fakat muazzam bir maç oldu bence.
0: Evet. Şimdi bir araştırma vardı Ercan abi. Dünyanın en iyi işte ilk 25 oyuncusuyla diğer oyuncuların farkını analiz etmişler. Çünkü biliyorsun artık işte biz üniversitede de okuduk işte Habermas ne demişti bundan işte 30-40 yıl önce demişti dünya artık küçük bir köy demişti. Günümüzde bu daha da net bir hale geldi yani. Çünkü dünyadaki en ücra köşedeki insanla bile artık iletişim kurabiliyorsun. Onun yaşantısının ne olduğunu biliyorsun. Nasıl antrenman yaptığını biliyorsun. Ne yediğini, ne içtiğini biliyorsun. Şimdi tenisçilerde de böyle. Hemen hemen herkes aynı antrenmanları yapıyor zaten.
1: Tabii.
0: Peki bu 25 oyuncu nasıl bu 25'te kalabiliyorlar sürekli olarak da alttakiler sürekli değişiyor. Bunun analizi yapılmış. Mental güç. Mental
1: Evet.
0: gücün nedenli önemli olduğu burada ortaya çıkıyor. Çünkü bakıyorlar tepedeki oyuncular inanılmaz basit bir sayı mı kaybetti? Orada bırakıyor. Bir sonraki
1: Olay
0: sayıya bak.
1: bitti
0: Olay
1: diyor.
0: bitti. Bir sonraki sayıya bakıyor. Bir sonraki sayıya bakıyor. Hiç geriye bakma yok. Moral bozmak yok. Tabii ki onun içinde bir iki saniyelik bir moral bozukluğu oluyor ama dönüyor hemen. Bir sonraki oyun, bir sonraki puan en önemli puandır. Bir sonraki puan en önemli puandır. Mantalitesiyle yaklaşabiliyor. Bu çok kolay bir şey değil. Söylemesi kolay belki ama zor. Biz günlük hayatta da yapamıyoruz.
1: Doğru. Şimdi Wimbledon'ı yani Djokovic kazanmak demek, kazanır demek de zor.
0: Zor.
1: Fakat çok istediğini dün gösterdi. Ama bu 5 saate aşkın süredeki maç acaba kendisini büyük etkiledi mi? Nasıl etkiledi?
0: Yıprandı.
1: Bayağı merak ediyorum ben de.
0: Yıprandı büyük ihtimalle. Ama büyük bir usta sonuçta Novak Djokovic. Yani bunun da üstesinden bir şekilde gelmeye çalışacak. Gelebilir mi, gelemez mi? Yani
1: Gelebilir.
0: zor ama gelebilir. O gücü var. Ya
1: En
0: mental gücü var en
1: azından
0: azından.
1: deneyim çok iyi.
0: Evet. Yani kolay değil. 39 yaşında tenis oynamak. Hele bu seviyede. 5 saat Wimbledon'daki rakibi de iyi bir oyuncu. Sıradan bir oyuncuyu da mağlup etmedi. Novak Djokovic. Bakacağız şimdi yarı finalde Sinner'le oynayacak. Çok zor maç. 15-30'da yani o maç kaçmaz.
1: Final gibi.
0: Final gibi. Aynen. Sinner'le oynayacak. Sinner çok fit, çok formda, genç. Tabii Djokovic'le kıyasladığımızda çok ağır basıyor eşleşmede. Ama Djokovic'e de bir şapka çıkarmak lazım.
1: Kesin.
0: Yaptıkları
1: Abi yarı
0: gerçekten
1: finale çıktıktan sonra
0: muhteşem.
1: yine %50 %50 diyoruz.
0: Ama bu yani Wimbledon'laşman iyi oldu Mercan abi. Wimbledon
1: Wimbledon
0: başka.
1: derken senin bir de haberini de gördüm. Rusya'nın bazı olimpiyatlarla ilgili bazı konularda cezasının incelemeye alındığı ve
0: Evet.
1: kaldırıldığı bazı konularla ilgili güzel bir haber yapmışsın.
0: Evet orada şöyle yıllardır tabii Rus sporcular bazıları işte olimpik bayrak altında yarıştı biliyorsun. Olimpiyat komitesinin bayrağı altında yarıştılar. Bazıları yarışamadı. Şimdi onlar için de özellikle takım sporları basketbol ve voleybol için onların dönüyor olması, dönebilecek olması yavaş yavaş kaldırılacak tabii bu yaptırımlar. Kartların yeniden dağıtılması anlamına gelecektir diye düşünüyorum. Mesela yüzme. Yani yüzmede de çok ciddi bir Rusya dominasyonu vardır. Avrupa'da, dünyada, olimpiyat oyunlarında. Voleybolda öyle, basketbolda öyle.
1: Artistik patinaj,
0: Artistik patinaj
1: buz
0: öyle.
1: dansı,
0: Buz dansı aynen öyle. Kış sporları.
1: jimnastik.
0: Atletizm ekleyebiliriz buna.
1: Atletizm de yalnız hala yasak devam ediyor diye bir haber var.
0: İşte atletizmde onu kaldırmaya çalışıyorlar. Yani çünkü atletizmde şöyle olmuştu Ercan abi. Sistematik dopingle beraber gelen bir ceza vardı
1: Doğru.
0: Rusya'da. O yüzden atletizm konusu henüz netlik kazanmadı. Onun için de tabii Rusya'nın çabaları olacaktır diye düşünüyorum. Ama atletlerin katılamamasının ana nedeni bu Ukrayna'ya yaşanan savaş değil. Bu sistematik doping. Bu yüzden onlar katılamıyorlar. Ama Rusya gibi bir spor ülkesinin bence tekrar yavaş yavaş da olsa dönebiliyor olması, dönecek olması bence değerli diye düşünüyorum.
1: Bence de.
0: Özellikle Rus sporcuların çok mutlu olduğunu düşünüyorum ben bu konuda.
1: Takım sporlarında değil mi?
0: Tabii ki takım sporlarında. Bireysel sporlarda az önce sen de söyledin. Oralarda da yine Rusların dönebilecek duruma gelmesi, yavaş yavaş bu yaptırımların kaldırılacak olması önemli diye düşünüyorum. Bugün Sultanların da maçı vardı. 3-1'lik bir galibiyet. O da net bir galibiyetti. Çok erken saatte ben izleyemedim ama galibiyeti bekliyordum zaten.
1: Beklenen bir galibiyet diyebilirim.
0: Beklenen bir galibiyetti. Yarın en zor maçımızı yarın oynayacağız bence. Daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri mücadelesi diyeyim. Galiba yarın değil, cuma günüydü. Ben de takvime bakayım şimdi, kafalarda karışıyor bazen. Sonuç olarak şunu söyleyeyim. Bizim bir galibiyet daha alırsak rakiplerimize bakmaksızın Ercan abi finallerde olacağız. Finallerde de yine madalya için boy göstereceğiz. Şöyle bir bakayım, Amerika maçı. Evet, yarın değil, cuma günü Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağız. Amerika'da 8'de 7 ile gelmişti. Çok benim beklentilerimin üstünde bir galibiyet sayısına ulaşmışlardı.
1: Çekişmeli geçecek maç.
0: İtalya'yı mesela yenmişlerdi 3-0. Evet. Ben setli bir maç bekliyorum. Çekişmeli bir maç bekliyorum. Biz daha iyi bir takımız ama Amerika'da takım oyununu geçtiğimiz yıla göre daha iyi oynuyor.
1: Geliştirdi mi?
0: Evet, bayağı. Takım oyunu daha iyi. Çok fazla oyuncudan verim almayı başardılar. Bu yılki geride kalan 8 maça baktığımızda. Ama bu haftaki en zor maçımız ve bence de en seyredilmeye değer maç Amerika Birleşik Devletleri maçı olur diye düşünüyorum. Sonra Ferhat Hoca'nın Japonya'sı ile oynayacağız. O da güzel, keyifli geçmeye aday. Ferhat Hoca'yı da tebrik edelim. Asya Voleybol Konfederasyonu onu yılın koçu seçti.
1: O da iyi koçlar arasında gösteriliyor artık. Uluslararası, evet, anlamda söylüyorum. Zaten iyi bir koç.
0: Kesinlikle.
1: Ama
0: öyle.
1: Uluslararası anlamda da başarılı oluyor. O hala, tebrik etmek lazım.
0: Hala genç bir koç. Öne açık bir koç Ferhat Akbaş. Japonya'da da iyi işler yapacaktır diye düşünüyorum. Zaten yapıyor. Daha da geliştirecektir diye düşünüyorum. Orada yapmaya çalıştığı işte Avrupa voleybolunun bazı artılarını işte Asya voleyboluyla sentezlemek. Buna özen gösteriyor. Yine hızlı oyun devam ediyor Japonya'da. Zaten olmazsa olmaz bir boy dezavantajları olduğu için mecburen hızlı oynamak zorundalar. Amerika ve Japonya maçları bizim için en keyifli, seyir zevki en yüksek maçlar olacak diye düşünüyorum. Yine Vargas Show vardı Polonya karşısında. Vargas çok formda. Vargas için şöyle bir yorum yapmıştım ben Ercan abi. Biraz altını açayım. Anlamayanlar olabilir çünkü. Bu hani bazen biz işin teknik kısmına da değiniyoruz ya. Vargas genelde bizim hedef turnuvalarımızda form tutan bir oyuncuydu. Bu sene çok erken form tuttu. Beni biraz o endişelendirmişti. Çünkü bu formu en az 2 ay daha devam ettirmek zorunda Vargas.
1: Doğru.
0: Çünkü Avrupa Şampiyonası var bizim önümüzde. Ev sahibiyiz ve şampiyon olmak istiyoruz. Başka bir düşünce yok yani. İkinci olalım, final oynayalım gibi bir düşünce yok. Tek hedef şampiyonluk. Onun o form grafiğini iyi ayarlamak lazım. Çünkü bir insan sürekli zirvede kalamıyor form olarak.
1: Ne kadar iyi olursan ol.
0: Evet. Düşmen gerekiyor, tekrar çıkman gerekiyor, bir vücudun rahatlaması gerekiyor, yeniden işte ağırlık antrenmanlarıyla veya fiziksel antrenmanlarla yükselmen gerekiyor. Şöyle anlatayım, örnek vereyim, ne demek istediğim daha net anlaşılacak. 2004 yılında Elvan Abeylegese dünya rekoru kırmıştı Ercan abi.
1: Doğru.
0: Olimpiyatlardan 2 ay önce olimpiyatta koşamadı. Atina Olimpiyat Stadyumu bizim başımıza yıkıldı. Amiyane tabirle söylüyorum. Çünkü biz dünya rekoru kırmış Elvan'ın olimpiyat şampiyonu olacağını düşünüyorduk. Ama erken form tuttuğu için, o rekoru erken kırdığı için o olimpiyat oyunlarında aynı dereceyi yapamadı. Yanına bile yaklaşamadı, dereceye giremedi. Anlatmak istediğim bu. Aynı formda kalamıyorsun belli bir süre.
1: Orada bir çöküş yaşamıştı.
0: Orada bir çöküş yaşadı. Çok zamansız bir form yakalamıştı. O planlamanın doğru yapılamaması bize belki de bir olimpiyat madalyasını, altın madalyaya belki de mal olmuştu. İşte burada endişem bu Vargas için, ama onu ayarlayacaklardır diye düşünüyorum.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le

0: Spor Kazanı devam edecek.
1: Radyo Spor.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Kalendertay, yarım boy geride 6 numaralı Aktaşberk, 3 boy kadar geride 2 numaralı Soğukdağ var, 1,5 boy kadar geride 8 numaralı Cabire Sultan, 2,5 boy kadar geride de 7 numaralı Çelik abi sırasıyla safkanlar düzlüğe çıkmak üzere. 3 numaralı Distile düzlüğe lider çıkan safkan, içinde 9 numaralı Kayaşa, dışlarında da 1 numaralı Kalendertay sırasıyla son 400 metreye girilmek üzere. 3 numaralı Distile önde, dış kulvardan 1 numaralı Kalendertay'ın, en içten 8 numaralı Cabire Sultan'ın gayretleri var. 1 numaralı Kalendertay geldi, yarışın liderliğini aldı, bariyer dibinden 8 numaralı Cabire Sultan, dışarıdan da 2 numaralı Soğukdağ geliyor. Son 200 metreye doğru en içte Cabire Sultan, ortada Kalendertay, dışta Soğukdağ var, 2 numaralı Soğukdağ öne geçti şimdi. Farkı da açmaya başladı 2 numaralı Soğukdağ. Son 50 metre fark 3 boy, 2 numaralı Soğukdağ önde ve koşuyu da o kazandı. 1 numaralı Kalendertay ile 8 numaralı Cabire Sultan ikincilik için fotoyu beraber geçtiler. 7 numaralı Çelik abi 4. 10 numaralı Altın Dost'a yarıştan 5. olarak ayrıldı. 2 numaralı Soğukdağ İzzettin Güreke ile kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
0: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
1: Radyo Spor.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
5: Higuita'yı hatırlayacaksınız. Özellikle de 1990'da yaptığı hatayla Kamerunlu milleye attığı gol. Ama Higuita'nın bir özelliği var. Akrep vuruşunu biliyor musunuz? Bir kaleci için son derece riskli bir hareketi size tarif edeceğim. Şöyle dümdüz uçuyor, top Higuita'yı geçiyor, arkasına doğru gelirken topuklarıyla vuruşu yapıyor. Bunu çok denedi, bunu çok başardı. Belki de dünyada bunu tek yapabilen kaleciydi. Ama o da dünya futboluna bir hareket kattı. Fakat bu hareketi herhalde hiçbir teknik direktör hiçbir kalecisine tavsiye etmez. Biz yine de sizlere hatırlattık. Bu önemli hareketin adı akrep vuruş.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
1: Radyo Spor!
6: Reklam.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin voleybolcularımızın yanında.
9: İlk servisten maç sayısına voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
0: Türkiye Voleybol Federasyonu milli takımlar.

0: Milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar

0: kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Radyo Spor.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
5: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Dinleyicimiz demiş ki Ercan abi, takım sporu olmadığı için tenis, mental olarak çok kısa aralıklarla maçlara hazırlanmak zorundasın. Sahada yalnızsın, paslaşacağın, sırtını dayayacağın bir takım arkadaşın yok demiş.
6: Kimse yok. Seyirci var sadece. Ara sıra tribünden koçlar, ona daha yeni izin çıktı, bir şeyler söylüyorlar ama o bile yetmiyor tabii ki.
5: Aynen öyle.
6: Pek sanmıyorum.
5: Şimdi özellikle bu Balkan ülkelerinin futboldaki çöküşüyle ilgili bir soru geldi. Sırbistan, Hırvatistan gibi Yugoslav ülkelerinin.
6: Hırvatistan hariç, şimdi Bosna biraz çıkış gösterdi bu Dünya Kupası diyebiliriz. Hırvatistan hariç, değerli dinleyicimizin dediği doğru. Yani Sırbistan'da büyük çöküşü var. Balkan ülkeleri derken Bulgaristan'da büyük çöküşü var.
5: Evet.
6: Yıllardır devam eden. Arnavutluk bir Avrupa şampiyonası gördü. Olmadı. Kuzey Makedonya kapasitesi Avrupa şampiyonası gördü ama Dünya Kupası olmadı. Bu tabii ki oyuncu yetişmesiyle ilgili. İlgiyle, sponsorlukla.
5: İlgili.
6: Ekonomiyle. Bunların hepsi iş işe geçiyor ama en önemlisi oyuncu yetiştirememek.
5: Hepsinin bir araya gelmesi.
6: Değil diyebilirim mi? Evet.
5: Bunları sık sık değerlendiriyoruz zaten. Şimdi dün öyle bir maç oynandı ki dünya ikiye bölündü. Arjantin, Mısır 2-0'dan döndü, 3-2 kazandı.
6: Evet.
5: Arjantin, şimdi verilen kararlar, verilmeyen kararlar, çıkan işte kartlar, çıkmayan kartlar derken Arjantin turu geçti. Zehir zemberek açıklamalar var. Sosyal medya yıkıldı. Genel bir değerlendirme alayım, ayrıntılara girelim Ercan abi.
6: Ya
5: nasıl
6: şöyle,
5: buldun maçı, hakemi, Arjantin'i?
6: Verilen işte VAR kararı faul değil mi? İzledin mi?
5: İzledim, ayağa basma var.
6: Ayağa basmanın karşılığı ne?
5: Faul.
6: Ya o hakem onu göremedi, VAR'dan uyardılar çünkü gol oldu.
5: Evet.
6: Oyunu etkiliyor. Penaltı değil mi? Messi'nin kaçırdı.
5: Penaltı.
6: Onun dışında salan pozisyonuna diyorlar. Ağır çekimde izliyorsun ama çok. Hem VAR'a hem hakem uzmanlarına göre çok ağır bir karar olur orada penaltı.
5: Katılıyorum sana. O bana da penaltı gelmedi o pozisyon. Yani çok tamam, temas almak var istedi ama ayağı da yere de takılıyor zaten.
6: Almak istedi. Olmadı. Fakat onun dışında ben öyle hakem %100 Mısır'ı bitirdi. Bazı fauller olabilir elle.
5: Mısır'ın verilmeyen bir penaltısı var 2-2 iken.
6: Aa, olabilir o.
5: 2-2 iken cezasına topsuz alanda bir çekme indirme var ya.
6: Evet, o verilebilir.
5: O verilebilir deniyor. Yani ben uluslararası güvendiğim hesaplar da var, oradan da baktım.
6: O verilebilirdi.
5: Onun verilmesi lazımdı deniyor 2-2 iken.
6: O da verilmedi.
5: Evet. Onun dışında çok bariz bir hata yorumu. Evet, tabii Messi'nin verilmeyen turnuva başındaki bir kırmızı kartı var.
6: O ayrı.
5: O ayrı ama şöyle biraz bazı düşünceleri mi diyeyim biriktirdi.
6: Tabi.
5: Negatif düşünceleri biriktirdi Messi üzerinde. Şimdi dün de 2-0'dan bir geri dönüş olunca işte Salah'ın da pozisyonu, işte faul mü değil mi, penaltı mı değil mi, işte ayağa basma.
6: Onlar tetikledi, doğru.
5: O var mı yok mu, faul mü değil mi, bunlar da üst üste gelince gri pozisyonlar da biraz tetikledi.
6: Ya 2-0'dan maçı 3-2'ye getirmek zaten büyük olay.
5: Ve de son 15 dakikada yapıyorsun bunu.
6: Son 15 dakikada yapıyorsun. Onun dışında şimdi bakalım. Arjantin kolay goller yedi. Mısır iyi oynadı çoğu bölümde. O çabuk atakları mükemmel çıktı. Bunu Belçika maçında da gerçekleştirmişti. Daha oyunu önceki maçlarda da gerçekleştirmişti. Arjantin'in bunu engel olamaması bir soru işareti. Günler geçtikçe acaba ya Messi sağ kanada geçti. Maçın tamamıyla yönünü Arjantin lehine çevirdi rüzgarı ama Arjantin takımı da acaba bir hafif bir sallantı mı oldu? Fizik anlamında diyorum. Çünkü günler geçiyor, maçlar oynanıyor. Sadece Messi'ye bağlı olmak iyi bir şey değil.
5: Evet.
6: Dün tamam bir tane gol Messi'den geldi. Bir de asisti var. Messi olmasa acaba ne olacaktı sorularının? Yoğunlaştığı bir maç sonunu geçirdim ben. Takım olarak başarı 2-0'dan. Herkes uğraştı, geri döndü ama Messi olmasa acaba ne olabilirdi? Bence Arjantin elenirdi.
5: Sana yakınım.
6: Elenirdi.
5: Evet.
6: Onun dışında Arjantin'in başka şanslarını söyleyeyim. Arjantin elendi gitti ama Almanya karşısında 2-0 yenik duruma düşse 4 olurdu. 0-4'e giderdi maç. Hı hı.
5: Öyle Mısır, durum var, evet.
6: Mısır gereksiz geriye yaslandı. Çünkü Arjantin artık sallanıyor. Nakavta çok yakın. Ama tarih yazdı sonra 3-2 kazandı. O 2-0'dan sonra Arjantin'in üstüne gitsen zaten ya kart görecekler ya gol pozisyonu verecekler, belki 3. golü yiyecekler. Hasan'ın sakatlanması Mısır adına büyük talihsizlik oldu. Çıktı oyundan. Driplingleri ve çalımlarıyla savunmayı bitirdi Arjantin'de. Bunu kabul edelim. İyi bir Salah'la Arjantin zaten dün elenirdi. Ama iyi bir Salah'ı bu Dünya Kupası'nda göremedik.
5: Yani ligdeki düşüş devam etti Dünya Kupası'nda da.
6: O şunu bize gösteriyor. Biraz yaş ile ilgili herhalde artık.
5: Evet, galiba orada da bir akü bitmesi var.
6: Hele sonlara doğru. Premier Lig'de de çünkü sakatlandı. Çok maç oynadı. Sonra Mısır kampına geldi. Ama şöyle bir gerçek var. Salah da o eski patlamasını arattırıyor şu anda.
5: Gösteremiyor. Doğru, doğru. Şimdi tabii dinleyicilerimizden de mesajlar geliyor. Acaba diyor bir dinleyicimiz, Arjantin'in final oynaması mı isteniyor?
6: Ya çıkar oynar.
5: Böyle bir hissiyata kapıldın mı? Yani bir ittirme var mı Arjantin için?
6: Vallahi ittirme Amerika'ya vardı en son 4-7. Öyle bir şey olursa da biliyorsun futbol sahası ceza sahasında ev sahibi gitti 4-7 Belçika'da. Hı hı. Ben o ittirme mi var deyince futbolda o yeşil sahada belli oluyor. Ne kadar ittirirlerse ittirsinler bak 4 oldu Amerika maçı.
5: Amerika maçı 4 oldu.
6: Bir yere kadar o, değil mi?
5: Şimdi teknik direktör, Mısır teknik direktörü Zehir Zemberek açıklamalarda bulundu.
6: Maç sonu heyecanı ve siniriyle bayağı ağır konuşmuş.
5: Arjantin'in kazanmasını bu kadar çok istiyorlarsa neden herkesi buraya çağırıyorlar?
6: Bayağı ağır konuşmuş.
5: Gianni Infantino bu güzel sporu mahvediyor. Size çok net bir şey söyleyeceğim. Dünya Kupası muhtemelen bir pazarlama sektörüne döndü. Messi'nin elenmesini istemiyorlar. Dolayısıyla adalet yoktu diyor Hosam Hassan.
6: Mısır bayağı sinirli bir açıklama. Bu açıklama üzerine tabii tartışılır, konuşulur, yorumlanır. Ama çok maçtan hemen sonra yapılmış ağır bir açıklama.
5: Mısırlı futbolcu Mustafa Zico da şöyle söylüyor. Hakem adaletsiz, Allah bana yeter. O ne güzel vekildir. Bütün bir milletin emeğini boşa harcıyor. Kupa Arjantin'e veriliyor diyor Mustafa Zico.
6: Daha kupa Arjantin'e verilmedi. Arjantin de kupayı almadı. Şunu söyleyelim, şimdi bir Arjantin-Fransa maçı oynansa Fransa çok iyi takım Arjantin'den mesela.
5: Evet. Fransa bayağı önde.
6: Ya bir İngiltere final ağacına doğru gittiğimizde İngiltere-Arjantin maçı yapılsa İngiltere'nin zorlayacağı bir rakip. Bayağı zorlayacağı bir rakip Arjantin. Bunları da bir düşünelim. Çünkü İngiltere Norveç'i elerse ki o maç da çok zor.
5: Evet.
6: İsviçre'de bir sistem takımı ama dün seyrettim ben İsviçre'yi. Onlarda da bir fizik olarak düşme var.
5: Bir tıkanıyorlar.
6: Kolombiya'da da vardı. İsviçre'de de var. bu maç oynadıkça ortaya çıkıyor.

0: çıkan bir husus büyük turnuvalarda. Ve bunu görebiliyoruz saha içinde. Ya maçı seyrederken insanın uykusu gelir mi? Evet, dünkü maçta geldi. Bunu böyle, kabul edelim.
1: Böyle maçlar
0: onun
1: oldu.
0: Onun için Djokovic'e döndüm geldim.
1: Böyle maçlar oldu Dünya Kupası'nda. Evet, uykumuzu
0: İyi ki getirelim. Alternatif vardı.
1: Evet, vardı. Güzel alternatif ama.
0: Çok, çok önemli iyi. Bir alternatif vardı.
1: Şimdi dinleyicimiz diyor ki Fransa-Fas maçının hakemlerinin tamamı Arjantinliymiş. Direkt olarak kupayı versinler, niye uğraşıyorlar? Yani Arjantin'e versinler kupayı diyor.
0: Yok, o kadar diyeceğim. Yani Fransa-Fas maçı kolay bir maç değil. Mesela Fransa-Paraguay maçında, o maçı mutlaka izlemiştir değerli dinleyicimiz. Hı hı. Kaç kırmızı olması lazım Paraguay'a? Ben 2 diyorum.
1: 3 diyenler var. Ama yani
0: ben 2 kırmızı 6 sarı diyorum.
1: Mesela evet.
0: 1 sarı gördü Paraguay.
1: Vay, o hakem evet bayağı sıkıntılı bir hakemdi.
0: Değil mi?
1: Bayağı sıkıntılıydı.
0: Net. Bunu net olarak söyleyebilirim.
1: Şimdi bir dinleyicimiz yazmış. Bugün transfer atışı programında bir açıklama yapmış galiba Muğla Spor Başkanı. Demiş ki alt liglerde sporculara çok para verilince kendilerini geliştirmiyorlar. Alacağımı aldım diyorlar. O yüzden Türkiye futbolcu çıkaramıyor. Açıklamasında bulunmuş.
0: Açıklama güzel. Bu bence Süper Lig için de geçerli. Süper Lig'de diyelim 22 yaşındaki bir oyuncu yeni sözleşme imzalayacak. Daha önce de imzalamış. O futbolcu ilerleyeceğine 25 yaşına doğru.
1: 4 milyon euro yıllık.
0: Mesela.
1: Örnek.
0: Yerinde saymaya başlıyor. Birçok oyuncu da gördük bunu.
1: Hayatı kurtuluyor çünkü. Çocuğunu da kurtarıyor rahat bir şekilde.
0: Ya, bence ailenin bayağı kurtuluyor.
1: Evet.
0: Ya 3 sene 4 milyon euro 12 milyon euro ediyor. Buna ekstra
1: çok büyük
0: maaş primleri, yani bonuslar, maaş, maç primleri de girdiği zaman 3 sene içinde 27 yaşında bence 7 sülalene yetecek paran oluyor.
1: Tabii ki canım.
0: İyi kullanırsan.
1: Aynen. Bu da bir neden olabilir.
0: Olabilir tabii. Olabilir. İkincilik de Sayın Başkan'ın da söylediği gibi demek ki orası da öyleyse tabii oyuncu yetiştiremezsin kolay kolay. Ve şöyle bir gerçek var. Bizim liglerdeki maaşlarla Fransa Lig 1'de, Premier Lig'e tabii yetişemeyiz. Hı-hı. Fransa Lig 1'de, Serie A'da alt düzey takımlarda o maaşlar yok. La Liga'da da Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona dışında belki biraz araya Villarreal girebilir. Hı-hı. Öyle maaşlar yok.
1: Yok.
0: Çıkmıyor.
1: Bizde çok yüksek maaşlar var.
0: Yabancıların tamam alıyorlar ama yerli oyuncular da artık bu yeni transfer ve yabancı 10+4 olayıyla yerli oyuncular çok değerlendi biliyorsun.
1: Tabii yani çifthaneden açıyorlar bir oyuncuya talip olursan.
0: Bonservisi
1: evet. Çifthaneden açıyorlar.
0: Ben bu yüzden katılıyorum.
1: Bir gol bir asist üstelik yürüyerek demiş dinleyicimiz. Messi dünyanın en iyisi demiş.
0: Gerçekten öyle ama o sağ kanada geçince pek yürümedi. Oyuna bayağı ağırlığını koydu, ben maçı alacağım dedi.
1: Kendini
0: koşular gösterdi
1: falan orada.
0: Gözümün önünde o sağ kanatta.
1: Evet kendini
0: ya gösterdi. La Liga'da kendini gösterdiği yer orası iyice.
1: Hollanda medyası... ve Hollanda halkı Mısırlı futbolcuyla aynı düşüncede hakemin maçı katlettiğini söylemişler Hollanda'da. Amsterdam'dan yazmış bir dinleyicimiz Yaşar Bey.
0: Teşekkür ederiz Yaşar Bey. Ha, görüşler öyle. Benim görüşüm de o kritik pozisyonda faul var mı yok mu derim. Bak sana da sordum.
1: Yok faul. Ayağa basma var. Golden önce gol. Güzel bir gol oldu ama başlangıç anı. Ha şöyle olsaydı. Orada Mısırlı oyuncu topu aldı. Top tekrar Arjantin'e geçti. Tekrar Mısırlı oyuncu aldı. Devamında gol olsaydı sayılır.
0: O goldü.
1: O goldü. Ama hiç top kaybetmeden gidip gittiler. Attıkları için topu alma anında faul yapıldığı için orada faul.
0: Ya Mısırlı oyuncu bir tek top oynasa sola doğru.
1: Hı hı.
0: O da başka bir yere bir pas oynarken Arjantinli dokunsa topa. Tekrar

0: oyuncuya gelse o zaman pozisyon geçmiş oluyor.
1: VAR müdahale edemeyecekti.
0: Evet. Direkt olarak kaleye gidildiği için faul olarak değerlendirildi pozisyon.
1: Belki problem neydi maçla ilgili? Şunu söyleyebiliriz. Topsuz alanda rebound'a gitmeye çalışan Mısırlı oyuncunun bir düşürülmesi var. Çekilmesi var formadan. Belki o penaltı verildi.
0: Problem oydu.
1: 2-2 iken. Ki o top döndü, Arjantin 3. golü attı.
0: Evet.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMor uygulamamızı indirin.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
6: Bankam Tombank kartım adı.
7: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
8: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
9: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
10: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel

0: Abi ne oluyor ya?
1: Açlık basıyor, bir şey yok.
0: Niye basıyor ki?
2: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
0: Nasıl duracak?
1: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
3: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
4: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
5: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Ben net kanıt göremedim demiş Mısır'ın iptal edilen golünde. Net kanıt olmadan VAR müdahalesi oldu demiş dinleyicimiz.
6: Ben gördüm, sen gördün mü? Ayağına basma var.
5: Evet, sanki var ya orada bir net
6: üç
5: kanıt.
6: Üç açıdan gözüktü.
5: Net kanıt var gibi geliyor bana.
6: Zaten Mısır ona itiraz etmiyor ki.
5: Diğer bir dinleyicimiz demiş ki Mısır o golleri yemeseydi hakem konuşulmazdı demiş.
6: Evet. Olabilir.
5: Evet ya, yani Mısır... Şu anda belki de Mısır'da da şey olacaktı. Resmi tatil.
6: Sen takım olarak yaptığın hataları da kimse tabii o kadar kızgınlı ki teknik direktörleri. O hatalar nasıl yapıldı? Niye takım geri çekildi? Her şeye
5: evet,
6: rağmen.
5: Bayağı çekildi.
6: Onları da bir sormak lazım.
5: O kadar sanki yani çekilmemek gerekiyordu Arjantin gibi bir takıma karşı Messi varken hele hele. Rakipte. Değil mi?
6: Bence öyle. Geri çekilirsen bir anda arka arkaya golleri yiyorsun.
5: Şimdi diğer mücadele pek keyif vermedi Ercan abi. İsviçre Kolombiya.
6: Bitik iki takımın gol yememek için stratejik olarak iyice oyunu yavaşlattıkları bir maç olarak adlandırıyorum.
5: Yani İkisi de birbirinden çekindi. Aman gol yemeyelim.
6: Ya seyirciler kızdı.
5: Evet.
6: Maç oynanırken seyirci dedi ki bu nasıl futbol?
5: Şimdi uzatmalarda 30 dakikalık uzatmada bir isabetli şut var.
6: Düşün.
5: 90 dakika içinde 4 isabetli şut var.
6: 10 üzerinden 1 maçın kalitesi. Öyle söyleyeyim sana.
5: Şimdi yani inanılmaz bir sıkıcı bir maç. Kimsenin belki de sonuna kadar izleyemediği bir maç diyebiliriz bu maç için.
6: İki tenis alternatifi Wimbledon vardı.
5: Wimbledon'a geçiş yapanlar şanslı.
6: Ya ara alıyorsun kumandayı. Tamam, Wimbledon servisler atılıyor. Seyrediyorsun. Aradan 3 dakika geçiyor. Sonra maça dönüyorsun. Bir şey var mı diye. Daha da kötü olduğunu hissediyorsun. Hı hı. Bayağı zor bir maç.
5: Evet, Mısır'daki oyuncu değişiklikleri biraz tempoyu düşürdü, bozdu demiş dinleyicimiz.
6: Mecbur musun? Ama sakat, iki sakatlık oldu. Haşo sakatlandı. Hı hı. Hasan sakatlandı. Mecbur o değişiklikler.
5: Zico'nun çıkmasına özellikle dikkat çekmiş.
6: Belki Zico yoruldu. Ne diyorsun o konuda?
5: Olabilir. Zico yorulmuş olabilir. Buraya bir dikkat çekmiş dinleyicimiz. Avusturya'dan bir mesaj gelmiş. Teşekkür ediyoruz güzel mesaj için. Transferlerden bahsedin, bırakın kupa saatini diyen bir dinleyicimiz var.
6: Transferler gerçekleştiği anda gerçekleşiyor. Mesela bugün biraz aradan sonra konuşacağız tabii. Futbolda.
5: Evet, yeni saatle birlikte oraya geçeceğiz.
6: Ligimizdeki yaşananlar, transfer gelişmeleri, bunları bir değerlendireceğiz.
5: Bir dinleyicimiz, o da Djokovic maçına geçmiş, enfesti diyor.
6: Nefisti. Ya, o maçı izlemeyenler bence çok şey kaçırdı. Spor şimdi, adına.
5: Dünya Kupası'nda ayrılan teknik direktörler Ercan abi. Şimdi 3, 6, 9, 12 teknik direktör görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Bazıları istifa etti. Bazılarının görevine son verildi. Mesela Uruguay'da Bielsa görevine son verildi.
6: Bielsa normal.
5: Roberto Martinez Portekiz'de istifa etti.
6: Evet, ayrılacağını zaten o belirtiyordu.
5: Nagelsmann devam etmek istiyorum dedi ama edemedi.
6: Gönderdiler.
5: Gönderildi. Sabri Lamucci Göyda 2 ilk maçtan itibaren gitti.
6: Hemen gitti.
5: Hemen gitti. Devamında Erwin Renard gelmişti göreve Tunus'ta. O da istifa etti.
6: Bu takımdan bir şey olmaz dedi herhalde.
5: Evet. Steve Clark istifa etti.
6: İskoçya'da.
5: Güney Kore'de Hong Jung-bo istifa etti.
6: Onu bayağı protesto etmişler.
5: Evet. Carlos Queiroz istifa eden bir başka isim.
6: Evet. Ghana.
5: Ghana. Cemal Sellami onun görevine son verildi.
6: Evet.
5: Miroslav Kubek istifa etti ve Kolombiya'da da Sebastian Becasese istifa etti.
6: Aguirre mesela Meksika'nın teknik direktörü Dünya Kupası'nda 5 maç 4 galibiyet istifa etti.
5: İstifa etti.
7: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
8: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
9: Liderli içeriden gelen 9 numaralı tahayyülü aldı. Bir boy fark yaptı. Bir numaralı Leonidas ikincilikte. Onun bir boy kadar gerisinde iç kulvarda 3 numaralı Sözü Geçer var. Onun dışına gelmeye çalışıyor. 8 numaralı Börütay. Börütay'ın yine 1,5 boy gerisinde 7 numaralı Olgun Adam bariyer dibinde.

0: 6 numaralı taş ucu yarım boy dışında 5 numaralı Balder. 2,5 boy kadar geride dışarıda 2 numaralı Gür Ceyhun içinde 4 numaralı İmge Taybar. 2 boy farklı yarışın lideri 9 numaralı Tahayyül. 1 numaralı Leonidas ikincilikte. 1 boy kadar geride iç kulvarda 3 numaralı Sözü Geçer dışında 8 numaralı Börüta ilerliyor. 2 boy kadar geride içeride 6 numaralı taş ucu onun dışında 5 numaralı Balder Enduş kulvarda 7 numaralı Olgun Adam var. 1,5 boy kadar geride bariyer dibinde 4 numaralı İmgetay hemen dışında 2 numaralı Gür Ceyhun. 9 numaralı Tahayyül önde fark 2 boy. 1 numaralı Leonidas ikincilikte. Yarım boy içinde 3 numaralı Sözü Geçer. 1 boy kadar geride 8 numaralı Börütay bariyer dibinde 6 numaralı Taş Ucu. Onun 1 boy kadar gerisinde 7 numaralı Olgun Adam. Ortada 5 numaralı Balder. Yarım boy kadar gerisine geldi dışa çıktı 2 numaralı Gür Ceyhun. İçeride son sırada 5 numaralı 4 numaralı İmgetay var. Viraj dönülmek üzereyken tempoyu arttırıp farkı 5 boy kadar çıkarttı 9 numaralı Tahayyül. 1 numaralı Leonidas ikincilikte içeride 3 numaralı Sözü Geçer sırasıyla viraj dönüldüğü bariyer dibindeki Tahayyül önde fark 4 boy kadar. Ortadan 3 numaralı Sözü Geçer dışından 6 numaralı Taş Ucu'nun daha geriden 5 numaralı Balder'le birlikte 2 numaralı Gür Ceyhun'un atakları var. Son 300 metreye giriliyor 9 numaralı Tahayyül 3 boy farklı önde. 6 numaralı Taş Ucu içeriden İmgetay daha geriden Sözü Geçer. Balder gelmeye çalışıyor 9 numaralı Tahayyül 200'e de önde geldi orta kulvardan 6 numaralı Taş Ucu'nun içinden Sözü Geçer'in dışından Balder'in atakları var. Tahayyül yakalandı. Taş Ucu geldi onu yakaladı. Tahayyül de bırakmadı. İki safkan arasındaki mücadelede Taş Ucu ve Tahayyül beraber geçtiler fotoyu. 5 numaralı Baldar 3. 3 numaralı Sözü Geçer 4. 4 numaralı İmgetay 5. oldu. 5 numaralı Balder mi yok? 6 numaralı Taş Ucu mu yoksa içindeki 9 numaralı Tahayyül mü kazandı? Karar var hakemlerinin.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor.
3: Kupanın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.
4: İnternet TürkNet.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı yarın başlıyor. Son 16 tur maçlarının tamamlanması ve finalistlerin belli olmasıyla çeyrek finalde ilk düdük yarın saat 23'te çalacak ve Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek. Çeyrek finalde Cuma günü saat 22'de İspanya ile Belçika, Pazar günü saat 4'te Norveç ile İngiltere ve saat 4'te Arjantin ile İsviçre karşı karşıya gelecek.

0: aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Birlikteliğimiz devam ediyor. Dünya Kupası'nda bugün maç yok. Her gün maç vardı Ercan abi bugün.
2: Alışmıştık.
1: Evet, alışmıştık. İlk boş gün Dünya Kupası'nda. Bugün herhangi bir maç yok ama yarın güzel bir maç var.
2: Fransa-Fas.
1: Fransa-Fas 23'te. Bu eşleşmeleri de istersen bir konuşalım.
2: Konuşalım.
1: Fransa-Fas ilk maç, çok keyifli maç. Ben merakla bekliyorum.
2: Ben de futbol adına iki takım da şu ana kadar seyrettiğimizde bayağı keyif aldık. Hem Fransa'nın oyunundan hem Fas'ın oyunundan.
1: Hı hı.
2: Tabii ki Fransa'nın orta alan ve forvetteki üstünlüğü tartışılmaz. Deschamps'ın genelde ya biraz daha önce savunma, topu hemen geri alma anlayışını bile terk ettirecek kadar müthiş bir hücum gücü var Fransa'nın. Ve deneyimli teknik direktör bu turnuvada bunu da bizlere gösterdi. Biz de çok iyi hücum yapabiliriz dedi. Seninle konuşmuştuk hatta. Bir ara bir baktım 4-2-4. Fransa saha içinde.
1: Ya çok iyi kadro. Her şeyi oynar o kadro.
2: Evet, 4-2-4 1970'lerde denenmiş bir sistemdir. Bunu başaran bir Fransa. Fas yılların verdiği yatırım, Avrupa'da oynayan oyuncuları, bunu da kabul edelim. Ve Afrika'da olmasına rağmen ortaya koyduğu futbol tam bir Avrupa futbolu. Günümüz futbolu ne istiyorsa onu sağlayan bir takım. Ben çok iyi bir maç bekliyorum. Umarım öyle olur.
1: Evet, o maç saat 23'te oynanacak. Perşembe akşamı 23'te. Cuma akşamı 22'de İspanya-Belçika maçı var.
2: İspanya-Belçika. Şimdi Belçika turnuvada ya diyoruz ki bu altın kadro bitti. De Bruyne, işte Doku, bunlar istenileni veremiyorlar. Belçika'nın teknik direktörü çok önemli bir karar aldı.
1: Hı hı.
2: Oyuncuları önce çıkarttı. Senegal maçını kazandı. Sonra da Amerika Birleşik Devletleri maçında bu oyuncularla başlamayarak orta alanda özellikle De Bruyne kolay kolay vazgeçilecek bir oyuncu değil ama bu turnuvayı çok kötü geçiriyor. Onu kabul etmemiz gerekiyor. Bence Balogun'un cezasının affedilmesi de bir oyuncunun iki kişi kadar havaya girmesine ve motive olmasına yol açtı. Bunun sonrasında da Belçika paramparça etti Amerika'yı.
1: Hı hı.
2: Ev sahibine 4 gol attı. Ben moral olarak üst seviyede görüyorum ki Trossard en çok kilit pası veren oyuncular sıralamasında bir numarada Dünya Kupası'nda. Ya Belçika'nın bireysel anlamda da deneyimli ve kendilerini oyuna tamamen verdikleri anda tehlikeli bir kadrosu var.
1: Hı hı.
2: İspanya klasik şu ana kadar hiç gol yemedi biliyorsun.
1: Evet.
2: Ve şöyle bir not vereceğim. 2016'da Dünya Kupası'nı kazandığında İspanya çeyrek final, yarı final ve finalleri 1-0 kazandı. Ve Dünya Kupası'nı kazandı.
1: Şimdi aynı yoldalar. Yine çeyrek final, yarı final, final.
2: Evet,
1: olursa.
2: Çeyrek final, yarı final ve final. Aynı yola geldiler şu anda. Tabii ki son Avrupa şampiyonu. Bu yüzden de Belçika karşısında bence bir adım önde.
1: Bir sonraki gün tam gece yarısında Norveç-İngiltere.
2: Bu maçın tahmin edemiyorum Mehmet. Senin aklına ne geliyor?
1: Ben yani iki sonucu da açık. İki taraf için de eşit şans bence.
2: Şimdi diyorsun ki bir tarafta Haaland var. Bir tarafta da Harry Kane var.
1: Ve takım oyunları da dengeli bence iki tarafı.
2: Dengeli. Bir dezavantajı var Norveç'in. Oyun anlamında söyleyeceğim bunu. Savunmanın ortası ağır.
1: Bunu değerlendirebilir
2: ya, savunma ortası ağır. Tamam, İngiltere de pozisyon veriyor. Bunu kabul ediyorum. Ama İngiltere'de Tuchel farkı denilen bir avantaj olabilir. Böyle maçları çok iyi oynayan bir teknik direktördür kendisi. Hı hı. Solbakken de Brezilya maçında yalnız radikal bir karar alarak devre arasında iki kanadını değiştirmişti. O da başarılı bir teknik direktör hamlesi yapmıştı. Yani neresinden bakarsak bakalım bu maçın yine de öne çıkan takımı bir türlü ortaya çıkmıyor benim kafamda.
1: Diğer maç artık günde bir maça düştük. 12 Temmuz Pazar günü 04'te.
2: Cumartesi Arjantin. Bitiyor gece saat 12'den sonra sabaha karşı.
1: Sabah sabah 4'te. İsviçre Arjantin.
2: Evet.
1: Bu İzlemesi çok zor bir maç.
2: Saat Amerika olarak. Kıtası prime time'da izlesin diye. O saate alınmış bir maç. Onu evet. Söyleyelim.
1: Öyle düşünürler daha rahat izler.
2: Evet. Ve Amerika.
1: Amerikalılar. Bütün İsviçreliler ama. Pek izleyemez o maçı.
2: İsviçre'ye göre saat 2.
1: 3.
2: 3. 3. Niye maç saat 4'teyse bir saat var değil mi aramızda?
1: Evet. Evet doğru. Orta Avrupa saati 3.
2: Bayağı zorlanabilirler.
1: Çok çok zor bir maç olur.
2: Fakat bakın. Bu da çeyrek final artık ne yapıp ne edip futbolu sevenler. Ya sen İsviçre'li olsan izlemez miydin?
1: İzlerim. Pazar günü çünkü boş gün.
2: Boş gün tabii.
1: Hani 5'te biter maç.
2: Ay ben kesinlikle yatacağım sonra seyrederim diyen olur mu? O da olabilir. Hmm. Ona da saygı.
1: O da zor olur. Ama yani mutlaka bildirim gelir bir şey olur.
2: Tabii
1: sonuç
2: tabii.
1: Gelir telefonuna. Tabii. Ama ya o maç izlenir eğer İsviçreliyseniz. Saat 3'te kalkar 5'te yatarsınız tekrar. 2-3 evet. Saat daha.
2: Pazar günde zaten tatile devam ediyoruz.
1: Aynen bir de Avrupa'da biliyorsun pazar genelde çıkmaz insanlar. Evet. Çoğu yer kapalı olur. İzlenebilir.
2: Bence de izlenebilir. Neden izlenmez?
1: İzlenebilir evet. Yani biz kalkar mıyız bir soru işareti.
2: Zor.
1: Messi'yi belki izlemek isteyen hayranları vardır. Kalkabilirler tabii ki.
2: Kötü bir saat.
1: Saat sıkıntılı bizim açımızdan. Ama diğer maçların hepsi ki hepsi de güzel maç izlenebilecek saatlerde.
2: Evet. Bir bugün, tek Amerika kıtası Arjantin'i seyretsin işte Messi olsun evet. Diye. Onların prime time'ına yaklaştırdılar bu maçı.

0: Dolayısıyla yani güzel maçlar var. Üç tane çok güzel çeyrek final maçı var
1: Evet.
0: bana kalırsa.
1: Arjantin İsviçre de iyi bir maç.
0: Saati açısından.
1: Saati erken olsaydı tabii o da gece 12 olsaydı mesela şeydi, ama yok.
0: Hiç
1: Bir şey
0: belli
1: yok.
0: olmuyor bir değerli Ercan abi. Yani Mısır da direnemez diyordu herkes Arjantin'e. Yeniyorlardı az kaldı.
1: Artık böyle maçlar işte, onun için Norveç İngiltere maçında diğer maçlara oranla hiçbir şey
0: Hiçbir
1: söyleyemedim.
0: şey ben de söyleyemem. Şimdi bakıyorum. Brezilya Avrupa futboluna artık ayak uyduramıyor diyor dinleyicimiz. Katılıyor musun?
1: Şöyle Avrupa futbolu gibi oynamak için Ancelotti yatırımını yaptılar. Yani şimdi o Ancelotti daha yeni geldi. Demek ki hedefleri bu. Dinleyicimiz önemli bir konuyu açmış.
0: Ancelotti gitmedi bu arada, kaldı takımın
1: Tabii onun
0: başında.
1: sözleşmesi devam ediyor
0: Evet.
1: ve uzun süreli bir sözleşme. 2 yıl, 3 yılı daha var.
0: Evet.
1: Yani o bir oyun bulacak. Ona göre belki başka oyuncuları da belirlemişlerdir şu anda. O takım tamamen yenilenecek. Düşünceleri o.
0: Bazı Afrika ülkeleri Avrupa futboluna daha iyi uyum sağlamış diyor mesela
1: Doğru.
0: dinleyicimiz.
1: Yalnız şu var. Mısır'da da yine Avrupa Ligi'nin Avrupa'da forma giyen oyuncular.
0: Fas.
1: Fas zaten öyle.
0: Senegal.
1: Bunlar avantaj değil mi?
0: Avantaj.
1: Ama Brezilya'da da var. Avrupa futbolunda çok oynuyor. Fakat milli takımına geldiği zaman o Avrupa futbolunun İşte kolektif yapısını Brezilya bir türlü sağlayamıyor. O da teknik direktöre bağlı artık. Yani onun için anladılar onu. Dediler ki bu işin önemli teknik direktörlerinden biri olan Ancelotti'yi getirelim biz. Büyük maç hocası. Turnuvalarda problem çözen bir hoca. Bu yüzden Ancelotti Brezilya'nın başına geldi.
0: Acaba şey mi? Yani Brezilya futbol kültürü olarak hep bir yıldızlar üzerine kurulu sisteme sahipti Ercan abi. Şimdi o
1: O sistemden vazgeçtiler
0: işte
1: Mehmet.
0: yıldızlar azalınca takım oyunu oynamak zorunda kaldılar. Onu da beceremediler pek.
1: Ya, tam bir geçiş yaşıyorlar sanki.
0: Evet. Arada.
1: Şu anda çünkü tabii ki Brezilya o yıldızlarıyla da büyük reyting alan bir takım.
0: Aynen.
1: İzlenen bir takım.
0: Kesin.
1: Bir anda onu da silemezsin. O işin ortasını bulman lazım.
0: Yıldızlardan bir takım yaratacaksın.
1: Evet, o işin ortasını bulman
0: Onu da
1: lazım.
0: en iyi yapacak kişi Ancelotti.
1: İlerden
0: Değil
1: biri.
0: mi? Yani yıllarca
1: Tabii.
0: Real Madrid gibi yıldızlar topluluğu bir kulübü çalıştırdı. Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları kazandırdı. Yani
1: Çok deneyimli bir teknik direktör. Bir de dönemin uluslararası turnuvalarda forma giymiş, Dünya Kupalarında başarılı bir futbolcusu Ancelotti.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanı devam edecek.
3: Reklam.
4: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
5: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.

0: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL Milli Takımımıza başarılar diler.
1: Eylül akar çeşme yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
2: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da...

0: olduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
2: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
3: Sağlam bank gücülük.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
7: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. NBA triyakileri için sorun olmaz, gece 3'te de izleriz demiş dinleyicimiz. Teşekkürler diyelim ve merakla beklenen transfer haberlerine geçelim Ercan abi.
8: Geçelim.
7: Çok bekliyor dinleyicilerimiz transferleri. Çok bir hareket de yok. Mesela Galatasaray ile ilgili vereceğimiz hemen hemen hiç haber yok.
8: Transferde hiçbir gelişme yok Galatasaray'da.
7: Hiçbir gelişme yok. Ama paylaşımlar var. Mesela Galatasaray'da bugün Fatih Terim'in ilk imzasının üstünden 52 yıl geçmiş. Ercan abi.
8: Evet, Adnan Demirspor'dan transfer oldu Galatasaray'a.
7: Ve Galatasaray'da bir paylaşım yaptı. Aynı şekilde Fatih Terim de karşılık verdi. Galatasaray paylaşımında şöyle dedi Fatih Terim için: kulübümüze futbolcu ve teknik direktör olarak hizmet ederek hafızalardan silinmeyecek başarılar kazandıran efsanemiz Fatih Terim, 52 yıl önce bugün Galatasaray'a ilk imzasını attı, gerisini tarih yazdı. Yaşattığın sayısız mutluluk için teşekkürler İmparator Fatih Terim. Paylaşım böyle. Fatih Terim de cevap verdi: kağıtlara atılan imzalar, şekiller ve görevler değişir ama gönlünüze işlenenler ömrünüz olur. İlk günkü söz bugün 52 yıllık bir miras. Kalbimin en güzel yerinde benimle ömrüm ne kadarına daha yeterse, dedi Fatih Terim de.
8: O da güzel bir yanıt.
7: Çok güzel bir yanıt. Şiirsel bir yanıt, edebi bir yanıt Fatih Terim'den Galatasaray'ın paylaşımına. Dün Sayın Başkan Dursun Özbek kameraların karşısına geçti. Çok eleştiri vardı tabii transferlerle ilgili. Bunlara bir anlamda açıklık getirdi Sayın Başkan. Dedi ki bugüne kadarki transferleri biz yaptık.
8: Doğru.
7: Bu yıldız isimleri biz getirdik. Osimhen'leri, Icardi'leri, Sané'leri, bu kadroyu biz kurduk. Taraftarımızın gönlü ferah olsun. Bundan sonra da gerekli transferler yapılacak. Aceleye gerek yok. Zaten hazır bir takımımız var, dedi.
8: Sayın Yanlış başkan mı?
7: Şöyle bir baktığımızda aslında ya doğru ama bir hamle de en azından tabii taraftar bekliyor.
8: Daha transfer etmesine çok var.
7: Ama takım ligin toplandı.
8: Ligin başlamasına çok var. Yani takım toplandı.
7: İlk antrenmana hani bir tane transfer.
8: Mesela Icardi konusunda.
7: Gelse miydi?
8: Şöyle ben bir açıklama bekliyorum artık.
7: Ya o biraz gecikti, evet. O gecikti.
8: Icardi konusunda ya olumlu ya da olumsuz bir açıklama bekliyorum.
7: Evet, ben de şahsen senin aynı görüşteyim. Herhangi bir hamle yok. Bir de şöyle paylaşımlar vardı. Dursun Özbek döneminde Galatasaray'ın genelde takımın toplandığı ve ilk antrenmanını yaptığı güne transfer yetiştiremediği ya da transfer yapmadığı şeklinde bir haber

0: vardı. Evet. Zannediyorum sadece 5 oyuncu ilk antrenmana yetişmiş transfer olarak. Bunlardan sonuncusu Leroy Sané. Ondan önce Batshuayi var. Genelde Dursun Özbek yönetimi biraz transferlerde işi ağırdan alıyor. Bunu söyleyebiliriz.
1: Ama çok iyi oyuncuları da onlar getirdiler.
0: Evet.
1: Bunu da değerlendirmek lazım.
0: Hı hı. Geçmişte kurduğumuz takımları hatırlayın diyor Dursun Özbek. Gomis, Belhanda, Figuli
1: tabii, tabii.
0: Gibi isimleri saydı. Bu oyuncuları ben ve arkadaşlarım transfer etti diyor Sayın Başkan. Taraftarımıza çok daha iyi bir Galatasaray izlettirmek için hazırlıklarımız tam diyor yine açıklamasında. Ama tepkiler de pek dinmedi. Çünkü işte Şahan Gökbakar'ın açıklamaları geldi. Tribün lideri, Ultra Aslan tribün lideri Sebahattin Şirin'den açıklama geldi. Ki o bir destek açıklamasıydı ama eleştiri açıklamaları da var. Ne diyorsun? Şimdi ben transferleri buldum.
1: Ben biraz sabır diyorum. Hı-hı. Çünkü Galatasaray'da zaten şimdi bir de kontenjanı da tabii rahatlaması gerekiyor.
0: Hı-hı.
1: O da var. Dolu olan yabancı kadrosundan diyelim ki işte Icardi gitti. Onun yerine şimdi bir oyuncu mutlaka alınacak. Araştırıyorlar, bakıyorlar. Ben biraz daha dikkatli ve sabırlı düşündüklerini tahmin ediyorum.
0: Biraz daha şeyi erteledi galiba. 10+4'ün değişebileceğini düşündü Galatasaray.
1: O 4 kere açıklandığı için biz burada değişmez 4, dedik.
0: 5 hatta 5. kez
1: resmi bile açıklandı. Açıklama yapıldı bir de. Ben değişeceğini sanmıyorum.
0: Değiş muhtemelen beklendi. Ona göre bir planlama vardı. Şimdi A planı olmadı, B planına geçildi. Şimdi 7 yaz transfer dönemi geçirmiş Dursun Özbek yönetimi. 63 takviye yapılmış. Bu 63 takviyenin sadece 5'i sezon açılışı öncesinde açıklanmış.
1: Evet ve bu takviyeler de bayağı çok önemli isimler de dahil oldu.
0: İşte mesela 2015'te Bilal Kısa, 2016'da Serdar Aziz, 2022'de Abdülkerim Bardakçı, 2024'te Batshuayi ve 2025'te geçen sene de Leroy Sané açıklanmış.
1: Evet.
0: 63 takviyenin 5'i sezon açılışı öncesinde açıklanmış transferler. Biraz Galatasaray galiba fırsat transferini de kovalıyor. Bu yüzden de beklemek lazım yani beklemek fırsat için. Eylül'ü beklemek, tabii. Ağustos sonunu
1: yerli
0: beklemek.
1: Yerli piyasa da çok yüksek.
0: Yerli piyasa yüksek. Yani yönetimin başka planı muhtemelen var. Taraftar daha farklı düşünüyor. Bazı kafalarda oturmayan yerler var taraftarda. Taraftarı da anlıyorum. Ama yönetiminde kendi planlaması var.
1: Evet.
0: Mesela işte Aral konusunda çok büyük eleştiri aldı Galatasaray yönetimi ama Galatasaray yönetimi de demiş ki işte 13 milyonu ben yedek bir oyuncuya vermem.
1: Yedek düşünüyor demek ki.
0: Yedek düşünüyor. Çünkü ilk kanatlardaki oyuncular Barış ve Sané gibi görünüyor Galatasaray'da as oyuncular.
1: Şimdi
0: Aral'a, 13'te Aral'a vermeyeyim demişler mesela.
1: Tabii. Şimdi oyuncuların da aldığı bütçeye göre rakamlar var. Aral da buraya geldiğinde şimdi açıklama yapıldı. Yıllık 2,5.
0: Hı hı.
1: Evet, sen oyuncuyu kulübeye alamazsın.
0: Aral Trabzon'da muhtemelen ilk 11 oynayacak.
1: Aral da bunu konuşmuştur.
0: Hı hı.
1: Diye düşünüyorum.
0: Kesin konuşmuştur.
1: Hayır bir de konuşmasa bile Galatasaray'ın kadrosuna bakmıştır.
0: Hı hı.
1: Hem kendisi hem temsilcisi. Yani hemen banko 11'de başlamak kolay değil. Ben öyle düşündüm.
0: Ve Trabzonspor tarihinin de en pahalı transferi bonservisi olarak.
1: Aralı oldu.
0: Aralı oldu ve yedek olmayacağı kesin.
1: Trabzonspor için de iyi bir transfer oldu.
0: İyi bir transfer. Yerli transfer. İyi bir transfer. Milli
1: Trabzonspor'da Visca gitti, Zubkov gitti, Vakayeme gitti.
0: Hı hı.
1: Bunlar iyi ya da kötü kanat oyuncuları.
0: Kanat oyuncularıydı. Aynen öyle. Doğal olarak yani bir ilk 11 oyuncusu aldı Trabzonspor.
1: Augusto gitti.
0: Hı hı. Icardi, Osimhen'i, Mertens'i, Davinson'u, Torreira'yı, Sané'yi biz transfer ettik diyor. Aynesi iştir, kişinin lafa bakılmaz diyor Dursun Özbek.
1: Ya bu yavaş yavaş bence gerçekten taraftarın da sabrı, bütün taraftarlar için biraz sabır lazım.
0: Şimdi panik transferlere de zorlamamak lazım kulüpleri. İşte panik transfer olunca gidip Yeler'te 11 milyon verebiliyorsun.
1: Panikle. Zarar ediyorsun o zaman.
0: Sonra da zarar ediyorsun tabii, oynatamıyorsun.
1: Yeler'te ne oldu?
0: Kadroda düşünülmüyor Yeler'te.
1: Ama
0: elden de çıkaramıyorsun.
1: Çıkaramıyorsun, maaşını da veriyorsun.
0: Veriyorsun, evet.
1: Yani öyle hatalar da oluyor. Paniğe gerek yok.
0: Bir de anladığım kadarıyla Galatasaray kiralık oyuncu üzerinde duruyor çoğunlukla. Burada da ben yönetime hak veriyorum. Neden hak veriyorum? Açıklayayım. Çünkü önümüzdeki sene TFF'de başkanlık seçimi var. Bu yönetim değişirse büyük ihtimalle yabancı kuralı yeniden değişecek.
1: Ama bu kuralın artık öyle bir 5 sene değişmemesi lazım değil mi?
0: Evet. O ya ayrı bir konu.
1: Artık her sene oynanmaması lazım.
0: O ayrı. O ayrı ama burası Türkiye. Türkiye'de her sene
1: tamam, değişiyor.
0: Değişiyor. Şimdi bunu da göz önünde bulundurarak Galatasaray yönetimi 23 yaş altında, çünkü zaten dediğin gibi kontenjanı dolu olduğu için 23 yaş altındaki oyuncuya da 50-60 vermek istemiyor. Verip de tutmama ihtimali var.
1: Oyuncunun yıldızını 50'den bile yukarıya gider. Yıldızını alırsın.
0: Evet. Şimdi 50'yi verdin.
1: Piyasa bu.
0: 50'yi verdin. Oyuncu tutmadı.
1: Ne yapacaksın?
0: İşte o yüzden 5'e kiralayayım diyor. Tutarsa alırım diyor mesela. O yüzden mantıklı geliyor bana bu yaklaşım. Kiralama evet. Yaklaşımı. Lang'dan da faydalandığını.
1: Ha, satın alma opsiyonunu da kiralayabilirsin.
0: Tabii tabii, evet, satın alma opsiyonunu kiralayabilirsin.
1: Ya da opsiyonu açık tutarsın. Mutlaka satın alacağım demezsin ama bazı şartlara bağlarsın onu.
0: İşte Lang'da yaptığın gibi, Aspiria'da evet. Yaptığın gibi. Ki bu oyunculardan da ki devre arasında gelmişlerdi. Faydalandı Galatasaray belli ölçüde.
1: İyi ya da kötü verim aldı.
0: Lang 2 gol attı Juventus'a mesela.
1: Evet, tabii.
0: Şampiyonluk maçını, Antalya maçını çözen oyuncu oldu.
1: Evet.
0: Oyuna girdikten sonra faydalandı Lang'dan. Dolayısıyla büyük, yani 30 milyon verip bonservisini alacağıma diyor. Böyle kiralarım, yine faydalanırım. Hem de param cebimde kalır. Hem de oyuncuyu belirli işte seviyede belirli seviyeye çıkaramazsam elden de çıkarmam kolay olur sonuçta, kiralık.
1: E tabii canım.
0: Bu mantıkla hareket etmeye zannediyorum ki özen gösteriyor Galatasaray yönetimi. Ama orta sahaya iyi bir oyuncu bonservisiyle alınacak. Bunu söyleyelim. Bu yönde çünkü net bir karar var. Orta sahaya iyi bir oyuncu gelecek.
1: Mertens'in performansı, yaş 35 olmasına rağmen geldiğinden beri bayağı, hatta gitme oyna dediler bir sene daha. Öyle bir oyuncu bulmak zorundalar. Maç kazandıran o tarz bir oyuncu.
0: Ödegaard yani, ismi galiba yalanmış. Yalan haber Ercan'a. Böyle bir çaba yokmuş Galatasaray'da. Ödegaard.
1: Ödegaard Arsenal'in kaptanı değil mi?
0: Çok zor.
1: Bir de takım şampiyon oldu. Şampiyonlar Ligi. Ödegaard'ın kendi düşüncesi. O, bana göre
0: öyle bir girişim hiç olmamış, hatta onu söyleyeyim ben.
1: Bence çok zordu zaten. Evet.
0: Öyle bir haber çıktı da hiç öyle bir girişim olmamış.
1: Öyle bir sürü haberler çıkıyor. Maalesef birçoğu fısfıs diyoruz onlara.
0: Evet, fısfıs evet. Haber, üfleme haber.
1: Evet.
0: Hala Bruno Fernandes isteği var. Galatasaray'da bunu söyleyebiliriz. Portekiz'de elendi.
1: Evet, onun da maliyeti çok yüksek ama yapacak bir şey yok. Şampiyonlar Ligi'ndesin. Belki ortaya öyle bir oyuncuya ihtiyaç olursa da mükemmel olur Bruno Fernandes.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Kışta iki boy geriye düştü iki numaralı Çelik Giller. Liderlik mücadelesinde ise 5 numaralı Saçan Şah ve içinde 3 numaralı Emir İlyas öne düştüler. 5 numaralı Saçan Şah önde. Bir boy gerisinde kaldı Emir İlyas. 3 boy kadar geride. Dış kulvarda 6 numaralı Trilye Kartalı var. Onun içinde 4 numaralı İsyan'ın oğlu. 2 boy kadar geride 1 numaralı Atilla Bey. 1,5 boy kadar geride de 2 numaralı Çelik Giller. Son 1000 metreye doğru ilerliyor atlar. 5 numaralı Saçan Şah önde, fark 1,5 boy. 3 numaralı Emir İlyas ikincilikte. Onun 1,5 boy kadar gerisinde dışta 6 numaralı Trilya Kartalı, içinde 1 numaralı. İçinde 4 numaralı İsyanın oğlu var. 1,5 boy kadar geride 2 numaralı Çelikgiller.

0: hemen içinde 1 numaralı Atilla Bey. 5 numaralı Saçan Şah, 2 boy farklı yarış lideri. 3 numaralı Emir İlyas ikincilikte. Dışında 4 numaralı İsyan'ın oğlu. Onun dışında 6 numaralı Trilye Kartalı bariyer dibinde 1 numaralı Atilla Bey. Son sırada 2 numaralı Çelikgiller. Mustafa Kemal Temer koşusunda atlar düzeye çıktı. İçerideki 5 numaralı Saçan Şah düzeye lider çıktı. Ortadan 3 numaralı Emir İlyas. Onun dışından 4 numaralı İsyan'ın oğlunun atakları var. Son 400 metreye de 5 numaralı Saçan Şah 2,5 boy farklı önde geldi. 3 numaralı Emir İlyas, dışarıdan 4 numaralı İsyan'ın oğlu. İçeriden 1 numaralı Atilla Bey gelmeye çalışıyor. Son 200 metreye de 5 numaralı Saçan Şah 3 boy farklı önde geliyor. Emir İlyas'ın atakları devam ediyor. Son 100 metre 5 numaralı Saçan Çağ önde. Emir İlyas ikincilikte. 5 numaralı Saçan Çağ kazanıyor. 3 numaralı Emir İlyas ikinci oldu. 1 numaralı Atilla Bey üçüncü. 4 numaralı İsyan'ın oğlu dördüncü. 2 numaralı Çelikgiller de yarıştan 5. olarak ayrıldı. 6. koşu Mustafa Kemal Tamer koşusunu 5 numaralı Saçan Çağ Velat Demir'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir tali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo Spor. Reklam.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Net. Kazancım net, sigortam net.
5: Radyo Spor!
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Radyo Spor.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
4: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Galatasaray'ı konuşuyorduk. Bir Bruno Fernandes isteği hala var Galatasaray'da. Dünya Kupası'nın bitmesiyle birlikte temasların hızlanabileceği söyleniyor Ercan abi.
5: Bunu da göreceğiz. Büyük transfer olur gerçekleşirse.
4: Bir başka 6-8 numara pozisyonu için son günlerde konuşulan oyuncu Leslie Ugochukwu, ki Fransa 21 yaş altı milli takımının da oyuncusuydu. 1.90 boyunda fizikli bir isim. 22 yaşında artı 4 kuralına da uyan bir isim.
5: 6-8 oynuyor.
4: 6-8 oynuyor. Burnley 28.7 milyon euro bonservisle Chelsea'den almıştı. Şimdi Galatasaray kiralamak istiyor bu oyuncuyu. Burnley de satayım sana diyor.
5: Şimdi ben diyor 28 verdim. Özetle. Hı hı. Sen de diyor en azından bir 32 ver, değil mi?
4: Yani benim zararımı çıkar ya da verdiğim parayı ver.
5: Ver, evet.
4: Toplam şu ana kadar.

0: Bu oyuncuya 55,7 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Bakalım yani bu oyuncu artı 4 kuralına uyduğu için Galatasaray'da biraz öne çıkıyor olabilir.
1: Neden olmasın?
0: Yani 22 yaşında buraya yoğunlaşıyor olabilir Galatasaray ki artı 4 kuralında mantıklı bir oyuncu gibi
1: Gözüküyor.
0: görünüyor.
1: Evet.
0: Gerçekten de öyle. Renden Chelsea'ye 27 milyon euroya gitmişti Ercan abi.
1: Chelsea'nin durmadan bol keseden para dağıttığı dönemler devam ediyor, değil mi? O dönemlerde.
0: Evet. 2023'te Chelsea aldı. 2025'te de Burnley'e 28'e sattı. Yani
1: Evet.
0: oradan pek zarar etmedi Chelsea bu oyuncuda. Bakalım yani bir talebi var İngiliz ekibinin Galatasaray'dan. Galatasaray da bu talebi düşürmeye çalışıyor. Burnley'den gelecek haberi
1: Bekliyor.
0: bekliyor. Sarı kırmızılılar. Şimdi Okan Buruk da onay vermiş. 2 milyona kiralayalım, 20'ye de alalım demiş Galatasaray habere göre. Burnley ise peşin 25 milyon euro talep etmiş.
1: Bu artık anlaşmaya bağlı.
0: Burnley'de 38 maçta süre bulmuş. 3 gol, 2 asist Ercan abi. Sadece Burnley'deki
1: 6
0: performansı.
1: numara, 8 numara, orta saha.
0: 6-8, genç dinamik bir oyuncu.
1: Evet.
0: Galatasaray'ın istediği profile uygun bir isim. Artı 4'e uyan bir isim.
1: Ve Fransa U21 oyuncusu. Fransa U21'in dışında da Premier Lig'i bilen bir oyuncu.
0: 4.300 dakikası var Premier Lig'de.
1: Az değil mi? Evet.
0: Evet.
1: Ben başarılı buldum. Aldığı dakikaları.
0: 22 yaşındaki genç bir oyuncudan bahsediyoruz. Ugo Çukwu. Yani dediğim gibi profile uyuyor. Galatasaray'ın aradığı profile uyan bir isim. Şu anda en çok konuşulan oyuncu bu.
1: Evet.
0: 10 numara için de en çok konuşulan Bernardo Silva'ydı. Real Madrid'e gitti. Şimdi Bruno Fernandes ismi var. Galatasaray'ın çok fazla transfer yapacağını ben düşünmüyorum zaten. Az önce reklam arasında seninle konuştuk. Galatasaray'ın kanat rotasyonu eksik.
1: O var.
0: Bir 10 numara, bir 6-8 ile
1: Evet, bir de
0: kapatabilir.
1: tabii forvetin hemen önünde mücadele edecek bir oyuncu, değil mi? Forvet arkası.
0: Hı.
1: 10 numara diye değerlendireceğimiz.
0: Değerlendirilen. Hı. İşte Bruno olursa oraya. Can Uzun belki.
1: Can Uzun zaten konuşuluyor.
0: Hı.
1: Can Uzun'la ilgili bence bu benim şahsi kanaatim. Bir yerden de bilgi almam değil. Galatasaray istiyor Can Uzun'u da. İşte mesele burada Eintracht Frankfurt'un yaptığı bonservis açıklaması. Benim gördüğüm o.
0: 60'ı yatır diyor.
1: Yatır, ben al diyor oyuncuyu.
0: Hı. Zaten Brown'u sattılar. Şimdi oradan iyi para geldi. Can içinde tok satıcıyı oynayabilirler.
1: Rahat rahat.
0: Paramız var
1: Brown
0: diyebilirler.
1: Bayern Münih'e gitti.
0: Hı.
1: Bu yüzden de 60'ı ver diyor. Ben sana Can Uzun'u
0: Canı vereyim diyor.
1: hemen.
0: Ama profiller farklı gibi geliyor bana. Yani Bruno daha farklı özelliklere sahip. Can
1: Evet.
0: daha farklı bir profil.
1: Hayır, para gelme anlamında. Kasaya para geliyor. Biz de ona göre tekrar bir yapılanma ya da oyuncu bulabiliriz diye düşünüyor olabilirler.
0: Yo yo Galatasaray için dedim.
1: Evet.
0: Yani Bruno ile Can farklı profiller. Şimdi kanatlarda da eksik var. Kanat eksiği nasıl giderilecek? Onu da merak ediyorum. Oralara Türk mü? Türkse o zaman Aral niye alınmadı?
1: Evet.
0: Yine 23 yaş altı kiralama mı mesela?
1: Ben 23 yaş altı kiralamaya daha olumlu bakıyorum. Ya Türkiye'de kanatları değerlendirdiğin zaman aklına gelen var mı?
0: Yok.
1: Hücum kanat,
0: Yok.
1: forvet.
0: İşte var bir tek Aral vardı. O da gitti Trabzonspor'a.
1: Evet.
0: İyi bir transfer yaptı Trabzonspor. Yani yerli kanat yok benim aklımda.
1: Benim de gördüğüm o.
0: Demek ki oraya da genç oyuncu alacaklar.
1: Öyle gözüküyor.
0: Öyle bir planlama yapmak durumunda Galatasaray cephesi. Beşiktaş'ı daha konuşmadık. Beşiktaş'a geleceğiz. Bir dinleyicilerimiz sormuş Beşiktaş'ı konuştunuz mu diye.
1: Evet, konuşmadık daha.
0: Hayır Beşiktaş'a daha gelmedik. Beşiktaş en hareketli takımlardan biri. Trabzonspor'la birlikte Beşiktaş'ı herhalde sayabiliriz değil mi Ercan abi?
1: Transferin en hareketli iki takımı şu an itibariyle Beşiktaş ve Trabzonspor.
0: Evet. O zaman Beşiktaş'a geçelim. Galatasaray ile ilgili haberlere yeniden döneriz. Çünkü Noah Lang'la ilgili de Galatasaray'ın bir kere daha kiralama talebi var. Ama karşılık görür mü, görmez mi Napoli'den belli değil. Orada da bir bekleme var. Ama 27 yaşında. Artı 4'e uymuyor.
1: Artı 4'e uymuyor.
0: Allegri de görmek istiyormuş Noah Lang'ın performansını.
1: En azından Eylül'e kadar yapacakları, Türkiye'de transfer tamamlanana kadar yapacakları maçlarda Allegri bir görür Lang'ı.
0: Çünkü Lang da öyle az oynamadı. Sakatlanmasa daha çok oynardı o Liverpool deplasmanında. 19 maçta oynadı Ercan abi. Noah Lang Galatasaray'da az oynamadı yani.
1: Bazı maçlarda da rakip savunmaları çok hırpaladı.
0: Evet. Yani Juventus maçının, Antalya maçının.
1: Kesin.
0: Daha önemli oyuncusu.
1: Performansının iyi olduğu maç sayısı az değil.
0: Az değil. Ama Allegri görmek istiyormuş. Fiorentina'da istiyor deniyor haberlerde. Noah Lang'ı.
1: Evet.
0: Bu tabii artı 4 de uymuyor.
1: Fiorentina'da Dragusin'i aldı Tottenham'dan. Savunmaya. Evet. Bayağı iyi bir transfer yaptı.
0: Herkes kadrosunu güçlendiriyor.
1: Evet.
0: Beşiktaş'ta resmi veda geldi Ersin Destanoğlu'na. Beşiktaş veda paylaşımı yaptı Ersin Destanoğlu evet. için. O defter kapandı.
1: İki kaleci de çok zor dönemler yaşadılar. Ve tabii ki formsuz dönemler de yaşadılar. Hem Mert hem Ersin. Mert daha önce gitti. Ersin bayağı strese girdi. Ve daha Ersin'i hep konuşuyoruz da Ersin daha 23 yaşını yeni bitirdi. 24 yaşında.
0: 24.
1: Bu yüzden herhalde artık ben dayanamıyorum ma geldi. İki tarafta bir karşılıklı görüştüler. Beşiktaş da bu yüzden iki kaleci birden transfer etti. Bir Alman kaleci Nübel.
0: Evet.
1: Bir de Doğan.
0: Doğan Alemdar.
1: Alemdar. Herkesin yakından tanıdığı. O da genç bir kaleci Doğan da. Ve Ersin'le de bugün vedalaştılar. Kaleci konusunda tamamıyla Beşiktaş değişime gitti. Öyle söyleyeyim.
0: Basit çok sade bir paylaşım Beşiktaş'tan. Her şey için teşekkürler Ersin. Siyah beyaz kalp emojileri.
1: Evet.
0: 5 kupa kazandı Ersin Destanoğlu. Beşiktaş formasıyla 151 maça çıktı. 47 maçta kalesini gole kapattı. Kalesinde 182 gol gördü. Ersin Destanoğlu da bir açıklama yaptı. Uzun bir açıklama. Çok duygusal bir açıklama yaptı. Ve son olarak kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum Beşiktaş dedi Ersin Destanoğlu.
1: Evet Ersin de hayırlı uğurlu olsun hem Ersin için hem Beşiktaş için öyle diyelim biz de.
0: Yurt dışında oynama isteği hayali var Ersin'in.
1: Hull City ile ilgili bazı görüşmelerin olduğu ama onun olmadığı konuşuluyor tabii evet. ki. Bu konuşmalar arasında yer alıyor. Bakalım yine yurt dışında. Çünkü yaşı çok genç Ersin'in.
0: Uzun iyi. Bir 10 yılı var Ercan abi.
1: Rahat.
0: Rahat bir 10 yılı var. Torino'da da bir Dušan Vlahović zirvesi yapılmış. Spalletti Juventus'larla yönetimiyle görüşmüş.
1: Evet.
0: Ve Vlahović'in son durumu hakkında bilgi almış. Ancak Juventus'ta da görüşme halindeymiş Vlahović.
1: Ya
0: yeniden başlamış o görüşmeler.
1: Juventus açıklama bile yapmadı. Güle güle Vlahović falan diye. Hani teşekkür ederiz diye.
0: Hı hı.
1: Yani bu ipleri kopmadığı anlamına geliyordu. Bu görüşmenin yapılmasını ben doğal karşıladım.
0: Şimdi Comolli ayrıldı Juventus'tan. Cannavale geldi.
1: Değişti tabii.
0: Evet yönetimin planlamasında da bazı değişiklikler olduğu söyleniyor İtalyan basınında. Cannavale'nin gelmesiyle beraber. Bu yüzden belki de bir veda paylaşımı yapılmadı. Bir açık kapı bırakıldı hep.
1: Ve Spalletti de herhalde baktılar. Ya bu Vlahović eğer sakatlanma durumu tekrarlamayacaksa bir tekrar görüşelim dendi gibime geliyor.
0: Ya orada da bir temas var gibi.
1: Evet.
0: Juventus'la Vlahović arasında.
1: Ya mutlaka Beşiktaş yönetiminin de B ve C planları vardır. Çünkü tek oyuncuya bağlı gidemezsin Mehmet.
0: Hı hı. Şimdi Lasitampa'da bir haber çıktı. Diyor ki La Stampa'nın İtalyan gazetesinin haberinde. Luciano Spalletti

0: Vlahovic'le iletişimi kesmedi. Son günlerde Sırp oyuncuyla doğrudan görüşmeler yapıyor.
1: Evet.
0: Bu görüşmelerde Vlahovic'in yeteneklerine güvendiğini söylüyor. Pozisyonunu yeniden değerlendirmeye açık olduğunu ifade etmiş yine Spalletti. Mali konularla sınırlı değilmiş değerlendirmeler, tutum ve yeni teknik projeye katılım açısından da Vlahovic'in takımda kalması konusunda Spalletti'nin bir isteği varmış.
1: O da önemli. Ya Juventus adına tabii. Beşiktaş şimdi başka arayışlara geçecek.
0: Şimdi Dušan Vlahović bir numaralı gündem tabii ki. Ouattara geldi. Fakılı geldi. İlhan Fakılı. Alexander Nübel, Doğal Alemdar.
1: Evet onlar gel. Serdar da bu akşam geliyor. Salih.
0: Salih Özcan geliyor.
1: Bu akşam.
0: Şimdi o zaman Beşiktaş cephesi biraz da Lukaku'ya döndü deniyor. Yani Vlahović işi zora girince Lukaku olur mu konusu da Beşiktaş yönetimi içinde konuşuluyormuş Ercan abi. Ne diyorsun Lukaku?
1: Ya Lukaku olur da durumu nasıl? İzliyoruz Lukaku'yu şu anda. 25 dakika oynayabiliyor şu an itibariyle. Bu sakatlığıyla mı ilgili? Tam fiziki durumu ne? Geçen sene 3 maç oynadım,
0: İşte
1: evet.
0: evet geçen sene Vlahovic'in de çok uzun süreli sakatlığı vardı. Lukaku'nun da
1: Bayağı
0: ciddi
1: vardı.
0: ciddi problemleri vardı fiziksel anlamda. Şu ana kadar ama Beşiktaş'ın ben transfer politikasını beğeniyorum.
1: Ben de beğeniyorum. Ya orta alan bayağı güçlendi. Orta alana ben bir oyuncu daha alacağını tahmin ediyorum. Salih,
0: Salih.
1: Orkun, orta alana ben bir oyuncu daha alacağını tahmin ediyorum.
0: Şimdi dedikoduların üstüne o zaman şöyle yapalım Ercan abi. Dedikodularla beraber ben bir ilk 11 çıkarayım mı Beşiktaş'a?
1: Çıkar dinleyelim ve değerlendirelim.
0: Çünkü başka haberler de var Beşiktaş'la ilgili. Şimdi Nübel tamam. Kaledi Nübel. Bitti
1: Evet.
0: Nübel. Ouattara sol bek.
1: O hatta ara.
0: Yanında Calo, Agbadu, Murillo.
1: Evet.
0: Savunma böyle oldu galiba. Şu
1: Oldu.
0: an için oldu. Salih, Angissa haberleri çıktı bugün.
1: Hangisi haberlerini ben de okudum.
0: Angissa ile hatta direkt olarak İtalyano görüştüğü
1: Görüş.
0: haberleri
1: Evet.
0: var. Salih Angissa, önlerinde Orkun. Solda Trossard. Forvet Vlahovic olursa.
1: Vlahovic işi zora girdi.
0: Sağda Çerni.
1: Vlahovic. Sağ kanadı da bence sol gibi. Yani Trossard tamam olursa mükemmel.
0: Mükemmel tabii.
1: Oraya İlhan da geldi biliyorsun. Ama sağ kanatta Raşitsa kalacak mı? Çelni, Raşitsa. Acaba oraya başka Raşitsa giderse bir takviye gerekiyor mu? Ve tabii ki oh santrafor da gerekiyor.
0: Oh var. O da yedek forvet.
1: Şimdi Vlahovic yok şu anda oh var. Oh'u yazabilirsin.
0: Dedikodular üstünden ben
1: Evet.
0: kurdum.
1: Ve az
0: Daha
1: önce konuştuk ya Vlahovic
0: Trossard'da
1: konusunu.
0: daha
1: Tekrar
0: netleşti.
1: Juventus'la konuşmaya
0: Ya da
1: başlamış.
0: oraya
1: Doğru.
0: Lukaku diyelim ya da başka biri diyelim. Oh
1: Başka biri
0: diyelim.
1: diyelim.
0: Oh diyelim.
1: Evet.
0: Peki sağda Semih olur mu?
1: Ona bakacak. Çünkü onun da kırılgan bir oyuncuydu. İtalya'ya gitti.
0: Kilolardı ya İtalya'da.
1: Onu aşabildi mi acaba? 12 kilo vermiş şu anda.
0: Vermiş mi?
1: Evet.
0: Çünkü bir aldı bir.
1: Evet, 12 kilo vermiş şu
0: İyi.
1: anda.
0: Şu anda o zaman iyi. Bir ara çünkü o kiloları benim dikkatimi çekmişti Semih'in.
1: Evet.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanı devam edecek.
3: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL milli takımımıza başarılar diler.
4: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
5: Evet, Beşiktaş'ın kadrosunu konuşuyorduk. Mesajlar da geliyor tabii sizlerden. Dünya Kupası'nı geçtik ya. Dünya Kupası muhabbetleri bitti.
6: Takımı bayağı geçtik. Konuştuk.
5: Evet evet. Şimdi Trossard meselesini çözmek gerekiyor demiş dinleyicimiz Ramazan Bey Bayrampaşa'dan.
6: Bu akşam menajeri İstanbul'a geliyor.
5: Camia olarak çok yükseldik diyor Trossard'a.
6: Evet. Menajeri İstanbul'a geliyor bu akşam. Gerekli konuşmalar için bir toplantı yapılacak. Verilen abi, dinleyicimizi bilgilendirelim. Bakalım, ondan sonra göreceğiz.
5: Güzel transfer.
6: Evet.
5: Güzel transfer. Şimdi Portekizliler gelmiyor demiş dinleyicimiz. Neden gelmiyor ki?
6: Ya neden anlamadım.
5: Savaş Bey öyle demiş. Portekizliler gelmiyor demiş. Bir bildiği bir şey var demek ki.
6: Olabilir.
5: Evet, Galatasaray'ın kadrosu zaten kurulu. Şu anda acele etmeye gerek yok demiş bir dinleyicimiz. Beşiktaş'ı konuşuyoruz. Şimdi Ercan abi, Beşiktaş'ın o zaman bir hala kafalarda sağ kanat problemi var gibi geliyor bana.
6: Yani Raşit Sar'ın durumu önemli. Şimdi Çağni ile de bir sezon gitmez. Ama Raşit Sar'ın form durumu, buna teknik direktör karar verecek, İtalyano. Oyunun sistemine bakacak, Raşit Sar'a bakacak.
5: Ya Trossard, şimdi Trossard gibi bir kanadın varsa diğer kanatta Raşit Sar olmaz Ercan abi.
6: Alternatif olarak diyorum. Ben Çağni ile başlarsın. Değil mi?
5: Çağni alternatifi Raşit Sar mı diyorsun? Ya çok dengesiz mi olur yani? Ben futbolcu olsam sağa bakmam bile.
6: Evet.
5: Direkt sola veririm topu.
6: Dengesiz olur.
5: Çok dengesiz olur.
6: O yüzden o işi halletmeleri gerekiyor.
5: Ya oraya da ben transfer isteyebilir İtalyano diye düşünüyorum.
6: Oraya ve orta sahaya bir tane daha.
5: Orta sahaya, evet. Anguissa isimleri. Anguissa ya çok bir ara şişirildi Türkiye'de. Benim çok tuttuğum bir oyuncu değil. Söyleyeyim.
6: Ya o kadar şöyle söyleyeyim. Başka isimlerin olduğu kanaatindeyim. Belki o 23 yaşla ilgili o bölgeye, orta alana bir oyuncu bulabilirler. Ben böyle bir tahminde bulunayım.
5: Olabilir. Ama o zaman sen şimdi Endidi'den memnun değil gibisin.
6: Endidi ile ilgili transfer tekliflerinin olduğu iddiaları var. Ya benim hocanın tabii bakış açısına, İtalyano'nun, onu değerlendirmiyorum. Onu bilmiyorum. Hı hı. Ya Beşiktaş güçlü bir kadro oluşturuyor, dikkat edersen.
5: Bu kadronun forveti Sörloth olsa birbirini tamamlayan bir takım olur.
6: Charlotte ve Juventus görüşmeleri var.
5: Ya orada 4 milyona bitirmeye çalışıyor Juventus. Charlotte fiyat artırmaya çalışıyor.
6: Evet, Charlotte ve Juventus görüşmeleri var. Öyle değil mi?
5: Evet. Yani Charlotte transferi kolay bir transfer değil. Ama tabii yabancıları da saymak lazım. Kaç tane 23 yaş üstü oyuncu oldu Beşiktaş'ta?
6: Evet. Onlarda yine gidecek olan var mı?
5: Şimdi Nübel yabancı kalecin var. Evet. Savunmanın tamamı yabancı. 5 yaptı. Orta sahaya
6: bir tane geldi. 6. 2 tane Türk var. Orkun'la
5: 6 geldi. Orkun Salih'i 11'e koydum ben.
6: Evet.
5: Trossard, Vlahovic dedik ya da forvet yabancı dedik. 1, 2, 3, 8 tane koyduk zaten. Bir de sağ koyduk. 9.
6: 9. Bir tane de fazla oldu dikkat edersen.
5: Yedekler?
6: İşte 23 yaş altı değil mi?
5: Yedekleri 23 yaş altı mı yapacaksın? Yedek oh var. Bir forvet alacaksan ohun yedek 10 oldu. Doldu.
6: Evet.
5: Rashica ya da Çerni'den biri gitmek zorunda kaldı.
6: Ben onu düşünüyorum zaten. İkisinden biri. Tabii önceliği geçtiğimiz sezonu çok bence iyi geçiremeyen Rashica. Bitikti ya geçen sene.
5: Bitikti.
6: Bunu kabul edelim.
5: Hı hı. İyi bir Rashica izleyemedik.
6: Ortaya iyi bir Rashica çıkmadıktan sonra gittikçe de düşüş gösterdi. Onu çözemedim ben.
5: O zaman çok yabancıdan ziyade bundan sonra sanki Türk mü gerekecek?
6: Türk'te forvet sağ kanat var mı? Yok.
5: Calo'nun yerine Türk koyabilir misin?
6: O Emirhan var.
5: Emirhan
6: yeter mi?
5: Agbadu olur mu?
6: Olmaz.
5: Olmaz. O da olmadı. Ya o zaman yedeklerini
6: olur da olmaz. Olur da olmaz.
5: Yedek kulübeni ya Türk yapacaksın ya 23 yaş altı.
6: Evet. Öyle elden çıkarıcı planlamalar devam ediyor.
5: Evet. Kolay değil şimdi. O 23 10 artı 4 bayağı zorluyor takımları.
6: Katılıyorum buna. Solanda bir değişikliğine bekliyor musun?
5: Yok, beklemiyorum. Ben artık de. Bu saatten sonra olmaması lazım zaten.
6: Olursa da takımlar
5: adaletsiz olur.
6: Tabii tabii.
5: Adaletsizlik olur çünkü takımlar planlamaya göre transferlerini yaptılar, açıkladılar.
6: Ve görüşmeler yapıyorlar şu an.
5: İmza attılar. Belki örnek veriyorum, Trabzonspor Aral'a 13 vermeyecekti belki de.
6: Öyle bir şey olmaz. Tabii tabii.
5: Tabii Türk diye 13 şey olmasa, vermek zorunda kaldı.
6: Mecbur kaldı.
5: Mecbur kaldı, 13 verdi. Bundan sonra zaten olmaması lazım değişiklik. Olursa adaletsizlik olur. Beşiktaş zaten sayısal olarak eksildi. İki orta saha almak zorunda Beşiktaş. Yani Olaytan uyuyor muydu? 23 yaş altına.
6: Yok.
5: Uymuyor mu? O da uymuyor. Sıkıntı.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanı devam edecek.
7: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
8: 1.5 boy kadar geride 3 numaralı Ağaroğlu'm dışında 4 numaralı Gökmete, 2.5 boy kadar geride 2 numaralı Aslan Niyaz var. Son 800'e girdi atlar. Yarışın lideri 7 numaralı Asile olan fark 1 boy. Dış kulvarda 1 numaralı Sementan ikincilikte içinde. 6 numaralı Şenaltu 1 boy kadar geride 4 numaralı Gökmete. Yarım boy içinde 3 numaralı Ağaroğlu'm, 2 boy geride 2 numaralı Aslan Niyaz sırasıyla. İhsan Atçı koşusunda atlar düzlükte. 7 numaralı Asile olan düzey lider çıktı. Dışından 1 numaralı Sementan, içinden 6 numaralı Şenaltu'nun atakları var. Son 400 metreye girildi. 7 numaralı Asile olan önde, içeriden 6 numaralı Şenaltu. 3 numaralı Ağaroğlu'm daha geriden, dıştan da Gökmete geliyor. Son 200'e doğru 4 numaralı Gökmete geldi, yarışın liderliğini aldı içinden tekrar. Asile olanın ortadan Ağaroğlu'nun atakları var. Son 100 metreye doğru 4 numaralı Gökmete önde. Asile olan da bırakmadı. İki safkın arasında mücadele var. Gökmete ve Asile olan beraber geçtiler fotoyu.

0: Sarıl Ağıroğlu'nun koşunun üçüncüsü oldu değerli yarışseverler. Dördüncü iki numaralı Aslan Niyaz, beşinci de bir numaralı Sementan oldu. Yedi numaralı Asile olan ve dört numaralı Gökmete arasındaki birincilik kararını birazdan foto finish resminde göreceğiz.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Dragospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo, spor.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı yarın başlıyor. Sonun 6 tur maçlarının tamamlanması ve finalistlerin belli olmasıyla çeyrek finalde ilk düdük yarın saat 23'te çalacak ve Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek. Çeyrek finalde Cuma günü saat 22'de İspanya ile Belçika, Pazar günü saat 4'te Norveç ile İngiltere ve saat 4'te Arjantin ile İsviçre karşı karşıya gelecek.

0: TÜRKNET Radyo Spor. Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Spor'un tek adresi. At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
2: Yeniden birlikteyiz değerli Radyo Spor dinleyicileri. Elazığ programını değerlendireceğiz ama Elazığ programında çok az at koşuyor. Dolayısıyla az 3 tane banko önereceğim sizlere. 3 banko içerisinde. Az atlı olmasına rağmen bence seyir zevki yüksek bir Elazığ programı izleyebiliriz. Keyifli geçebilir gece. Neden? Çünkü 3 at 4 atın koştuğu yerde mutlaka birbirlerine yakın gidecekler, mücadele olacak. Bu yüzden hepinize bol şanslar diliyorum. İlk ayak 19'da start alacak birinci koşuyla birlikte. 4 numaralı Uçan Kutlutay, 3 numaralı Renkkat ve 1 numaralı Irmak Bey'i 4-3-1 şeklinde değerlendirilebilir. İkinci ayakta 4 numaralı Telgraf Bankom. Üçüncü ayağı kapatalım çünkü 3 at koşuyor. 2 numaralı 2-1 ve 3 şeklinde değerlendirdiğim bir koşu oldu. Dördüncü ayakta ise 1 numaralı Tekir Bey'i binicisiyle uyum sağlaması halinde rakiplerine üstünlük kurabilecek bir isim. Beşinci ayakta 1 numaralı Bella Fina. Gerçekten kalitesine inandığım bir isim. Bugün de bu rakiplerine yine geçip 5. ayakta bize nefes aldıracak. Son ayağı 2 isim ayırdım. 3 numaralı Lord of Kirve ve 1 numaralı Bob Your Uncle. 3 ve 1. Bu şekilde zayıf görünen programı değerlendirdik. 3 banko önerdik. Ha, bir ayağı kapattık 3 isimle. Hepinize bol şanslar diliyorum. Yarın yine görüşmek dileğiyle. Çünkü İstanbul programındaki performansın ardından yarın Ankara ve özellikle dikkat edilmesi gereken yarışlar var İzmir'de de. Biz bu yarışlar üzerinde de çalışacağız. Binicilerin ne kadar dikkatli bir şekilde etüt edeceğiz. Sizlerin karşısına çıkacağız. Herkese görüşünceye dek hoşçakalın. Bol şanslar dilerim.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
1: Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla.

0: Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: İ20 Temmuz ayına özel 250 bin TL 12 ay %0.99 faizli kredi imkanıyla Hyundai İmar Sancaktepe'de.
2: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin voleybolcularımızın yanında.
3: İlk servisten maç sayısına voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Eylül akar çeşme yatkın, elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç, elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Grand Yol'a düşüyor. Grand Yol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
1: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
6: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
7: Tatil Sepeti.
8: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı
9: Crux'la. Radyo Spor.
10: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
11: Reklam.
12: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
13: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
14: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Biraz da Fenerbahçe'yi konuşalım. Fenerbahçe'de de hareketli tabii ki saatler yaşanıyor. Hatta Fenerbahçe ilk hazırlık maçına da çıkacak. Admira Wacker'le
15: Avusturya takımı
14: karşı karşıya girecek Ercan abi. Bugün maç saat 20.30'da ilk hazırlık maçını. Avusturya'da kampta zaten Fenerbahçe Avusturya ekibi Admira Wacker'le oynayacak.
15: Tabii konuşulan esas önemli konu Greenwood.
14: Evet, Greenwood konusunda da hala Fenerbahçe masada.
15: Yabancı medyaya göre görüşmeler devam ediyor. Bu konuyla ilgili acaba Greenwood'un bakışı Fenerbahçe'ye olumlu olduğu yazıldı. Tabii Marsilya'nın beklentisi 50+5.
14: Yüksek bir bonservis.
15: Çok yüksek. Greenwood'un rakamlarını dün yayında paylaşmıştık. İstatistik olarak başarılı. Ve Fenerbahçe'de iş yapacağı kesin. Ama pazarlık anlamında bu rakamlar tabii yüksek gelebilir.
14: Şimdi Fenerbahçe'nin planı Greenwood'un bonservisini 5 taksitle ödemekmiş.
15: Evet.
14: Marsilya'yı ikna etmeye çalışıyor Fenerbahçe cephesi. Roma ve Atletico Madrid iddiası da gündemde tabii Mason Greenwood için. Hatta İtalyan gazeteleri Roma anlaştı oyuncuyla, küçük pürüzler kaldı Marsilya'yla şeklinde bir haber yapmıştı.
15: Küçük pürüzler dediğimiz 50 milyon euroluk bir pürüz mü acaba?
14: Evet.
15: Değil mi? Bonservis.
14: Şu anda ama haberlere göre en öndeki takım bu transferde Fenerbahçe.
15: Öyle söyleniyor. Yani hem Fransız hem de İtalyan medyasına göre Fenerbahçe'de avantaj var. Ama dediğin gibi Roma da devrede. Bu transferle ilgili birkaç güne bazı gelişmelerin olacağı kanaatindeyim.
14: Şimdi 45+5 milyon euroluk bir teklifi var Fenerbahçe'nin. Burada bir anlaşma olma ihtimali çok yüksek deniyor.
15: Tabii Greenwood'a da yani Greenwood'un bakış açısı da çok önemli.
14: Greenwood'la anlaşmış Fenerbahçe.
15: O zaman meselenin %80'i çözüldü demektir.
14: O yüzden sanki 45 artı 5'i de Marsilya kabul edecek gibi, yani her an bu konuda da bir olumlu gelişme olabilir Fenerbahçe.
15: Neden olmasın?
14: 45 maçta süre aldı Marsilya'da. 26 gol, 11 asist, mükemmel bir performans sergiledi.
15: Çok iyi.
14: 37 gole katkı yaptı Mason Greenwood.
15: Ben gayet başarılı buldum.
14: Çok iyi istatistikler. Yani Greenwood dediğin gibi net bir oyuncu. Yani tutmama ihtimali çok düşük. Neredeyse yok.
15: Banko bir oyuncu.
14: Evet.
15: Ya teknik direktörleri çok rahat ettirecek. Saha içinde takım arkadaşlarıyla uyumu hemen sağlayabilecek kapasitede ve yetenekte bir oyuncudan bahsediyoruz.
14: Burada bir şüphe yok gibi, yani oyuncu bazında baktığımızda bir şüphe yok gibi görünüyor açıkçası. Yani oyuncu iyi midir kötü müdür, bir sakatlık problemi yok geçmişte yaşadığı. Bunun dışında performans olarak baktığımızda Fenerbahçe'ye uyar mı? Bence uyar.
15: Bence de.
14: Yani uyumama gibi bir durumu yok gibi görünüyor. Olursa, biterse, ki bugün yarın biter gibi görünüyor bu transfer, Fenerbahçe iyi bir iş yapmış olur.
15: Fenerbahçe'nin kadrosu kötü değil. Bu gayet iyi bir kadro var. Onu söyleyebiliriz. Rahat
14: yabancıları yani. Fazla.
15: 23 sözleşmeli oyuncusu var. Onların bazılarından çıkmak isteyecek. Bu tabii maliyetli olabilir. Ya da anlaşabilirler. Öyle gerçekleşebilir. Ya da transfer olabilir elindeki yabancılar.
14: Şimdi 23 yabancı futbolcu var Fenerbahçe'nin elinde. Sağ kanat ve santrfor transferlerinin de tamamlanmasıyla bu sayının 25'e çıkmasını bekliyoruz.
15: Ve tabii ayrılacak oyunculara bakacağız ondan sonra.
14: İlk etapta kimler ayrılacak gibi görünüyor? Söyleyeyim. Amrabat 1. Diego Carlos
15: 2.
14: Zaten gelmedi bile Diego Carlos.
15: Sonra geldi. Kampa katıldı.
14: Dominik Livakovic 3. Rodrigo Becao
15: 4.
14: Jadon Osterwolde gider deniyor.
15: Ki ama kalması da isteniyor.
14: Kalması da isteniyor. Osterwolde'yi saymayalım o zaman. Musaba
15: en azından belki kiralık gönderilir.
14: Fred.
15: Sürpriz olur.
14: Kalır kalması mı gitmesi mi?
15: Ya İsmail Kartal'la çok iyi diyaloğu olan ve İsmail Kartal'ın beğendiği bir oyuncu. Fakat şimdi kampta göstereceği performans da önemli. Onları bir görmek istiyorlar bence.
14: Şimdi sayalım o zaman. Amrabat, Carlos, Livakovic, Becao dedik. Musaba dedik. 5. Semedo.
15: Soru işareti.
14: Kaldı diyelim. Talisca.
15: Ya Talisca başarılı değil miydi?
14: Kalır. Kante.
15: Kante kalır. Burada önemli. Bak, Kante önemli bak. Kalır mı? Yoksa o işte ben Fransa'da futbolu bırakacağım deniyordu. Öyle düşüncelerini okumuştum bir ara Fransız gazetelerinde. Acaba sıra ona geldi mi?
14: Mimović, Omar Fayet ve
15: Mimović de Fayet de gider.
14: Aziz Fol da gider.
15: O da gider. Öyle gözüküyor.
14: 8 oyuncu şu anda bizim saydığımız gitmeye yakın.
15: Meyilli.
14: Meyilli. Artı 4 kuralına uyanlardan Nene, Archie Brown, Şerif ve Diouf.
15: Diouf da şu anda kampa katılmadı. Daha özel çalışması gerekiyormuş. Onu belirteyim. Archie Brown Premier Lig'den kendisine teklif olduğu iddia edildi. Nene iyi maçları var. Pek istikrarlı mı? O tartışılabilir.
14: Sanki bu hani soru işareti koyduğumuz oyunculardan da anladığım kadarıyla iki kişinin daha gitmesi gerekecek Ercan abi. Matematiği yaptık çünkü.
15: Evet, yaptık matematiği.
14: İki kişinin daha gitmesi gerekir.
15: Onları da artık teknik kadro belirliyor.
14: Yani yeni transfer gelebilmesi için.
15: Daha bunların tabii hiçbiri gitmedi.
14: Hiçbiri gitmedi, evet.
15: Biz sadece olayın matematiği nasıl gerçekleşebilir? Bunlar kalır mı, gider mi diye tahmin yürüttük.
14: Tabii yani kurala göre bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz Fenerbahçe için. Hatta Fenerbahçe için de bir 11 yapalım. Ercan abi. Şimdi kalede Ederson'u koyduk.
15: Evet.
14: Archie Brown artı 4 kuralına uyuyor solda. Nathan Ake geldi. Skriniar.
15: Devam.
14: Sağ

0: Brown'un alternatifi olarak.
1: Değil mi?
0: Kalabilir. Ake'nin de Brown'un da alternatifi olur.
1: Ake bile hem üçlüde oynayabiliyor. Öyle yeteneği var. Ona uygun da bir oyuncu. Aynı zamanda çok sıkıştın, sol kanat savunma da oynatabiliyorsun.
0: Bu orada tarz oyunculara ihtiyaç var.
1: Var.
0: Ben Greenwood kim bilmiyorum demiş dinleyicimiz. Teşekkürler yorumu için. Bakıyorum. Şimdi bir sene önce aldığın adam 22 yaşındaysa, bununla 5 yıllık sözleşme imzaladıysan, sonraki sene 10+4'e uymuyorsa, uyuyor.
1: 10+4'e uyuyor.
0: Uyuyor. Yani bir sene önce mesela işte Nene uyuyor.
1: Şerif uyuyor.
0: Şerif uyuyor. Archie Brown uyuyor Fenerbahçe'de. Evet. Fenerbahçe'de bu isimler +4 kuralına
1: uyan oyuncular.
0: Uyan oyuncular. Her sene değiştirmek mümkün değil zaten. Ama kadro planlaması kolay olmayacak. Özellikle yabancısı çok olan takımlar için. Elden de çıkarman gerekiyor çünkü.
1: Tabii. Elden çıkartmak istediğin zaman oyuncuyu, oyuncu ve temsilcisinin eli çok kolaylaşıyor.
0: Tabii parasını da alıyor. Almak, vermek zorundasın çünkü.
1: Doğru.
0: Değil mi?
1: Tamamen sözleşmeyi feshetmek için de oyuncunun istediğine yakın bir para verip öyle feshedebiliyorsun.
0: Bu da maliyet.
1: Maliyet tabii.
0: Fenerbahçe zorlanacak gibi. Yabancı kontenjanı konusunda. Öyle çok yabancısı var çünkü Fenerbahçe.
1: Çok.
0: Şimdi Marco Asensio'ya teklifler var deniyor. Fenerbahçe 35 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacak haberi var. Takvim
1: verilmesinde. Şu var. Asensio'ya ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Ya Asensio da bize, zaten onu biz bilirler biliyorduk. Bütün lige şunu gösterdi. Ben maç kazandırabilirim.
0: Kilit açan oyuncu.
1: Evet. Asensio'ya inanılmaz ihtiyacı var. Takımın en önemli isimlerinden biri. Bu oyuncuyu elden çıkarmamak bence gerekiyor.
0: Geçen sene en çok dikkat çeken oyuncu Asensio'ydu diyebilirim ben Fenerbahçe'de.
1: Çok rahat.
0: Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama var Ercan abi. Diyor ki Türkiye Futbol Federasyonu Dünya Kupası'ndaki yeni kuralları yeni sezonda Süper Lig'de de uygulayacağım diyor. Su molası hariç demiş.
1: Evet. Ya su molasını Avrupa ve UEFA zaten beğenmedi. Kabul etmiyorlar. Ama diğer kurallar futbol kuralları çerçevesi içinde değerlendiriliyor. Bu yüzden de birçok ülke ve UEFA bunları uygular.
0: Dünya Kupası'nda uygulanan tüm kurallar su molası hariç Süper Lig'de de uygulanacak.
1: 5 saniye 10 saniye kuralları.
0: Merkez Hakem Kurulu evet 24-28 Temmuz'da sezon öncesi kampında kuralları hakemlere anlatacakmış. Ve bu uygulamalar hayata geçirilecekmiş. MHK zaten şöyle bir açıklama yapmıştı geçtiğimiz günlerde. Yeni oyun kurallarına ilişkin uygulama esasları UEFA tarafından üye federasyonlara ve uluslararası görev alacak hakemlere resmi olarak iletilmiştir demişti MHK. Şimdi bu kapsamda da eğitimcilerimizin de katılımıyla hakemlere eğitim verilecek, ardından düzenlenecek basın bilgilendirme oturumunda yeni oyun kurallarının uygulanma esasları ve liglerimize yansımaları kamuoyuyla paylaşılacaktır. Neydi bu kurallar? Bir hatırlatalım. Tempo kesintilerini azaltmak adına kale vuruşları ve taç atışları için 5 saniyelik geri sayım yapıyordu hakemler.
1: Sağ içinde.
0: Taç atışı zamanında kullanılmadığı takdirde top rakip takıma geçiyordu. Gecikmeli yapılan kale vuruşlarındaysa rakip takım korner kazanıyordu. Dünya Kupalarında, kupasında bunun uygulamalarını gördük.
1: Evet.
0: Hatta bizim hazırlık maçımızda galiba bir tane oldu bu durum. Oyuncu değişiklikleri 10 saniye içinde yapılıyordu Dünya Kupası'nda. Eğer süre aşılırsa maç durana kadar oyuna giren oyuncu en az 1 dakika bekletiliyordu ve takım bir kişi eksik oynuyordu.
1: Doğru.
0: Sakatlanarak maçın durmasına neden olan ve kenara gelen oyuncuysa sahaya dönmeden

0: önce bir dakika beklemek zorunda kalıyordu.
1: Hemen oyuna giremiyor.
0: Ben biri de buydu. Bir futbolcu rakibiyle gerginlik yaşarken ağzını eliyle, koluyla ya da formasıyla kapatırsa hakem kırmızı kart gösteriyordu ki bizim maçta oldu, Paraguay maçında yine. Bununla birlikte Dünya Kupası ile birlikte hatalı korner ve ikinci sarı kartlarda VAR devreye giriyordu. Gol veya penaltıya doğrudan etkisi olan korner ya da serbest vuruşlarda top oyuna girmeden önce hücum oyuncusunun yaptığı ihlaller VAR tarafından inceleniyordu.
1: Evet, doğru.
0: Bunlar da yine sezon içinde değerlendirilecek ligimizde.
1: Ya bu kurallar uygulanacak.
0: Bunların hepsi dinleyicilerimizde yeniden aktarmış olduk. Kuralları yeniden gözden geçirdik. Türkiye Ligi'nin temposunun düşüklüğü hep konuşulur, eleştirilir. Bunlar bir fayda sağlar mı Ercan abi?
1: Dünya Kupası'nda su molası hariç fayda sağladı.
0: Su molasını zaten kimse beğenmedi.
1: Dün artı 5 oynandı. Su molası olmasa dünkü maçın duraklaması artı 2 olacaktı. Arjantin maçı.
0: Hı hı.
1: Mesela. 3 dakika zaten su molası için koyuyorlar. Mesela 7 dakika uzuyor ya maç.
0: Evet.
1: 3 dakikası.
0: 3'ü su molası için.
1: Artı 4 bayağı demek ki kısaltmış olayı, değil mi? Sakatlıklar olmuyor. Önce kendine, hatta yerde kalan oyuncuya birçok hakemin hadi kalk dediğini gördük.
0: Tabii tabii, kaleci sakatlandı.
1: Devam dedi, kalk.
0: Yine Türkiye Paraguay maçında.
1: Hiçbir şeyin yok
0: dedi. Kalk dedi, devam dedi. Kaleci de kalktı. Kalkmak zorunda kaldı. Türkiye Ligi'nde diyor ağzını kapatıp konuşmak sıkıntı yaratır diyor bir dinleyicimiz.
1: Evet.
0: En çok buna takılmışlar dinleyicilerimiz mesela. Türkiye'de demek ki çok oluyor bu ağız kapatma, konuşma.
1: Kırmızı kart.
0: Karşılığı artık kırmızı kart artık. Evet. Yani ne dediğinin bir önemi yok.
1: Kırmızı kart.
0: Belki seni çok seviyorum canım arkadaşım dedin, kırmızı. Ağzını kapattıysan.
1: Atıldın.
0: Atıldın gitti. Evet, yaz aylarında zaten uygulanıyor su molası. Tabii yani Ağustos'ta başlayacak için.
1: Ama 3 dakika için değil. Avrupa'da uygulaması.
0: Tabii o bir reklam molasıydı. Burada işte hakem gösterecek sıcak havada. Gidin suyunuzu için diyecek. Sonra bakacak. 1-1,5 dakika içinde başlatacak yeniden oyunu. İşte Erzurum'daki maçlarda da çay molası bekliyoruz artık.
1: Bekliyoruz.
0: Yani biraz ısınsın futbolcular. Ercan abi ağzına sağlık.
1: Çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Hoşça kalın.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanını sundu.
3: Reklam.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor!
7: Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
9: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
10: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden .com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
11: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
13: Otobüs.
12: Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de. Canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
14: Bilyoner.
3: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL milli takımımıza başarılar diler.
13: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Radyo
14: Spor. Reklam.
15: Radyo Spor.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
16: Higuita'yı hatırlayacaksınız. Özellikle de 1990'da yaptığı hatayla Kamerunlu milleye attığı gol. Ama Higuita'nın bir özelliği var. Akrep vuruşunu biliyor musunuz? Bir kaleci için son derece riskli bir hareketi size tarif edeceğim. Şöyle dümdüz uçuyor, top Higuita'yı geçiyor, arkasına doğru gelirken topuklarıyla vuruşu yapıyor. Bunu çok denedi, bunu çok başardı. Belki de dünyada bunu tek yapabilen kaleciydi. Ama o da dünya futboluna bir hareket kattı. Fakat bu hareketi herhalde hiçbir teknik direktör, hiçbir kalecisine tavsiye etmez. Biz yine de sizlere hatırlattık. Bu önemli hareketin adı akrep vuruşu.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
15: Radyo

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: The Believer var. Silver Rising yerini aldığı 7 numaralı Believer. Giriş hazırlığında. Ganadores ile birlikte start gerisi turlarını sürdürüyor. Believer şimdi Ganadores bir kez daha yöneltildi. Box'ına ve bu kez yerini aldı Ganadores. 7 numaralı Believer, Son Tai. Giriş hazırlığını tamamlamak üzere artık. Safkan yerini aldığında İstanbul'da 8. koşu başlayacak. 7 numaralı Believer kullarına yaklaştırıldı. Son tay olarak yerini almak üzere Believer. Ve Believer'da yerini aldı. Taylar hazır. Start verildi ve 8. koşu başladı değerli yarışseverler. Çıkıştan sonra dışarıya doğru açıldı. 7 numaralı Believer rakiplerinin 7-8 boy gerisinde kaldı. 6 numaralı Bandedita da oldukça geç başladı koşuya. O da rakiplerinin yaklaşık 30-40 metre kadar gerisinde. Yarışın liderliğini 4 numaralı Sandokan aldı. Dışına da 8 numaralı Magic Memory çıktı. İki safkan arasında liderlik mücadelesi var. 4 boy geride 11 numaralı Silver Rising. 1 boy kadar geride Quantum Girl. İçinde 1 numaralı

0: Ona Guni ortada 2 numaralı Ganadores. Onun dışına gelense Kral Aliço. 4 numaralı Sandokan. 3 kulvarda yarışın lideri. İkincilikte 8 numaralı Magic Memory. 2,5 boy kadar geride 11 numaralı Silver Rising. Ve dışta 1 numaralı Yona Guni sırasıyla Taylor virajı döndü. 4 numaralı Sandokan düzeyde lider çıkmayı başardı. Orta kulvardan 8 numaralı Magic Memory dışından 1 numaralı Yona Guni'nin gayretleri var. Son 400 metreye girildi. Yarışın lideri Sandokan ortadan Magic Memory dışından da Yona Guni geliyor. Son 200 metreye doğru 4 numaralı Sandokan yarışın lideri 1 numaralı Yona Guni'nin atakları sürüyor. Son 200 metre işte Sandokan önde, Yona Guni'nin atakları devam ediyor. Son 50 Sandokan lider, Yona Guni geliyor. 4 numaralı Sandokan kazanıyor. 1 numaralı Yona Guni ikinci, 8 numaralı Magic Memory üçüncü, 3 numaralı Kral Aliço dördüncü, 11 numaralı Silver Rising de beşinci oldu. 4 numaralı Sandokan Enes Bozdağ'la kazandı. 5 numaralı Working Lady, 10 numaralı Shade of Amidala koşmadı. Kazanan Safkan Sandokan altılı Ganyan favorisiydi.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.
5: Nesine saatlerinden herkese merhaba, ben Emirhan Avcı. Dünya Kupası'nı ve bugün oynanacak karşılaşmaları konuşacağız, değerlendireceğiz. 18-10'a kadar sizinle birlikteyiz. Yayın süresi boyunca da detaylı bir yayın yapmak istiyoruz. Mertcan Bulca Nesine yorumcularından bizimle birlikte olacak, değerlendirmelerde bulunacak. Mertcan hoş geldin.
6: Merhaba Emirhan, hoş bulduk.
5: Nasılsın?
6: Teşekkür ederim, iyiyim, sen nasılsın?
5: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Son çeyrek finalistler de artık dün belli oldu. Arjantin ve İsviçre yoluna devam edecek. Kolombiya ile Mısır elendi. Tabii Dünya Kupası'nı konuşacağız. Çeyrek final eşleşmelerini de değerlendirelim istiyorum. Bugün çok uzun süre sonra aslında Dünya Kupası maçı yok. Haziran'ın ortasından beri bakıldığında. Ve Şampiyonlar Ligi eleme turu karşılaşmaları var. Senin onun dışında bültenini aldığın karşılaşmalar varsa hepsine de ufak ufak değinmek isterim. Dünya Kupası ile başlayalım. Dün Arjantin inanılmaz bir geri dönüş, tarihi bir geri dönüş. Yıllarca hafızadan çıkmayacak bir geri dönüşle Mısır'ı 3-2 mağlup etti. Messi yine damga vurdu. Bir gol, bir asist. Ve hani Dünya Kupası tarihin zaten en çok asist yapan oyuncusu oldu. En çok gol atanıydı aynı zamanda. İsviçre'de ise bence sürpriz. Kolombiya ile 0-0 berabere kaldılar. Penaltılarda mağlup etmeyi başardılar. Ve onlar da Arjantin'in rakibi oldu. Dünkü iki karşılaşmayı nasıl değerlendiririz?
6: Ya şimdi Kolombiya maçı, biz burada birkaç gün önce Tansu abiyle yayındayken benim için aslında çok net bir beraberlik maçıydı. Çünkü iki tarafında oyun tarzları ve sıkıcılığı noktasında bu kadar beklemesem de kafamda ya 0-0 ya 1-1 senaryosu vardı. Dediğim gibi Kolombiya'nın buraya kadarki geliş serüveni bir kere başarılı. Zaten eleme süreci de çok başarılıydı. Önceki yıllarda hep sorun yaşayan bir ülkeydi ama ne zaman teknik direktörü Nestor Lorenzo geldi, Pekerman'ın eski yardımcısı, yıllar boyu zaten milli takım iskeletini iyi bilen bir hocaydı, o oyuncuları kazandı ve yine kendi takımlarına çok süre bulamayan oyunculardan da kurulu bir takım aslında bakarsak. Bunlardan başta James Rodriguez sayabiliriz. Bence 2014'te hani zirve yaptı Real Madrid'e geçtiği dönemden beri net olarak en iyi turnuvasını geçirdi o da. Zaten biliyorsun Diaz kariyer rekoru kırarak gelmişti. Bence problem dün şu oldu, bilmiyorum ne kadar doğru katılırsın ama Luis Suarez özellikle Fenerbahçe gündeminden sonra biraz etkilenmiş gibi. Sportif tarafından da bazı tepkiler almıştı bildiğin gibi.
5: Evet.
6: Hakan Safi dönemindeki gelişmelerden ötürü.
5: Bence hani 80 milyon euroluk da bir oyuncu olmadığını da bu turnuvada gösterdi.
6: Şöyle, zaten biliyorsun Portekiz'den etiket biraz hep Suarez'in etkisiyle beraber kulüplerin o hep sabit yazdıkları bir kural var. Yani 50 milyondan başlayıp direkt olarak serbest kalma bedeli ekliyorlar. Çoğunluğu tabii zaten bunun geçerli olmuyor. Biraz daha düşük bedellere satılıyor. Ancak Sporting o kadar kurulu net bir takım ki Gökeri sonrası da o hazır yapıya gelince yani girdiği pozisyonların değerlendirme şekline bakarsak yüzdesi çok yüksek değil. Bir de az penaltıcı olduğu için çok sayıda gol attı ama bu turnuva üzerinde bir hayal kırıklığıydı. Dün Belki bir önceki maçta Cordoba sakatlanmasa

0: Çünkü güzel izlenimler vermişti. Zaten Rusya Ligi'nden gol kralı olarak da gelmişti. Farklı tipte bir forvet. Tam bir 9 numaraydı. O olsaydı işler değişebilirdi. Hakeza İsviçre'de de bildiğin gibi ilk maçta olmayıp sonrasında bir devreye gelen mazan bir gerçeği var. Zaten Freiburg daha iyi bir sezon geçirmişti. Dün belki o olsa biraz daha hareketli bir İsviçre izlerdik. Çünkü onlar da bildiğin gibi Embo'dan çok doğru düzgün yaralanamadılar aslında bu turnuvada. Biraz da Endoy, mazan bir Vargas çok öne çıktı. Ve tabii ki orta sahada liderle Şaka'yı bir kenara koymak lazım. Açıkçası penaltılarda hani ben biraz daha Kolombiya tarafındaydım. Hem duygusal tarafta işin Güney Amerika futbolunu takip evet. eden birisi olarak hem de kaleci Camilo Vargas'a çok inanan birisiydim ben. Yani 2018'de ilk onu Deportivo Cali'de izlediğimde penaltılarla yüzleşen bir muazzam bir kaleciydi. Sonrasında Meksika'ya gitti. Atlas'ı hiç unutmuyorum 1951'den sonra ilk defa şampiyona taşıyan kaleci oldu o final kahramanlığıyla. Orada penaltılarda zirveye çıkmış bir kaleciydi. Dün Kobel'le bu yarışından neler çıkacak dedim ama yani Kolombiyalılar o kadar kötü penaltılar kullandılar ki gerçekten bir hayal kırıklığı oldu ve İsviçre'de bildiğin gibi 72 yıl sonra ilk defa finallerde çeyrek finale kaldı. O 72 finalinin özür dilerim 54'teki final de evlerindeydi ve Dünya Kupası tarihinin en gollü maçı olmuştu. 7-5 bitmişti Avusturya'yla oynadıkları maç ve elenmişlerdi. Eğer bir sürpriz yapıp çeyrek finalde Arjantin'i geçerlerse ilk defa yarı finale kalacaklar ve Murat Yakın hem oyuncu olarak hem de teknik olarak İsviçre futboluna gerçekten 90'lardan beri bir damga vuruyor ve bu jenerasyonu da çok iyi kullanmayı başardı. Ve ben şunu da eklemek istiyorum abi son olarak bu eşleşmeye dair. Yani eğer İsviçre'nin bu jenerasyonunda kökeni farklı olan, diasporası farklı olan futbolcular olmasaydı bu pek performansı biz göremezdik. Çünkü yerellikten çok fazla oyuncu yok bildiğimiz gibi. Daha çok Almanya'dan çıkan yetenekli oyuncularla beslenen bir ülke ve siyahi oyuncuların bu kadar damga vurduğu bir takımda fiziksel ve zihinsel güçlü de bu kadar yüksek seviyede tutmak bence bir hoca başarısıydı. O yüzden tebrik etmek lazım. Ama Kolombiya'yı da ben bir kenara yazacağım çünkü çok sağlam bir kadro var. Müthiş bir iskelet söz konusu. Buradan hani milli takım bırakacak bir oyuncu da kağıt üzerine pek gözükmüyor. Buna hepsi de dahil ederim. O sebeple de 2 yıl sonra da Copa Amerika'da ya da 4 yıl sonra da tekrardan Dünya Kupası'nda bence Kolombiya iz bırakmaya yakın. En azından kısadaki takımlar abi şöyle bir düşünürsek Brezilya'nın bu sorunları. Arjantin'de bir yenileme gelecek ister istemez. Bu turnuvada şampiyon olsun olmasın. Diğer tarafta Ekvator'un hayal kırıklıkları ve forvet yetersizliği. Zaten diğerlerini saymaya gerek yok. Bildiğin gibi Paraguay hani kimilerine göre başarılı bir turnuva geçirdi ama bence çok sağlam bir altyapısı yok. Oyuncu yetişimi konusu bir kriz. Diğer takımları hiç dahil etmiyorum. Şili, Peru. Çünkü bunlar bir türlü yenilenemiyorlar. Çok yaşlı kadrolarla mücadele ediyorlar. Venezuela ve Bolivya'yı zaten saymıyorum. O sebeple de sanki Kolombiya 4 yıl sonrası için en başarılı ülke olma noktasında iyi bir yere gelebilir kıtada. Arjantin'i bile geçebilir düşüncesindeyim. Çünkü Messi'siz yapıda Arjantin'in bildiğin gibi ne vereceğini kesmek de çok kolay değil.
1: Arjantin İsviçre karşılaşmasını yine değerlendirmeyi istiyorum. Ben Kolombiya ile ilgili de sen zaten parantez açtın. Bence 2 yıl sonraki Copa Amerika'nın en muhtemel favorisi gibi duruyor. Çünkü Arjantin'de biraz doymuşluk da yaşanacak. Zaten 2 Copa Amerika Messi döneminde kazanıldı. Bir Dünya Kupası. Burada da bir muhtemel yarı finalde falan bir kan değişikliği muhakkak gerekecek. Kolombiya kısmında da iyi oyun, tempo, Portekiz karşısında özellikle bunu çok iyi gösterdiler. Bitirmeyle ilgili birkaç problem yaşamışlardı. Davinson'a da bir parantez açmak istiyorum. Hani bir yarı final falan oynasalar neredeyse turnuvanın en değerli savunma oyuncusu olacak performanstı.
0: Evet evet, Lukumi ile beraber zaten uzun yıllarda çok iyi bir ikili oluşturuyorlar. Bekler de bildiğin gibi senelerdir aynı. Munoz ve Moika. Hatta yedekleri bile yani uzun süredir oynamayan bir Arias vardı. Benim PSV zamanından çok beğendiğim evet. bir oyuncuydu. Özellikle de Koku daha başta yapmadan önce zirve bir performansı vardı. Sonrasındaki kariyeri çok gerilemişti. Buna rağmen milli takımda fark yaratan bir oyuncu oldu.
1: Mesela Moika'nın 2022 Dünya Kupası sonrası da büyük bir transferini bekledim. Ben olmadı mesela.
0: Evet, o olmadı. Dünya Kupası'nda hatta İspanyalarda falan gezindi böyle biliyorsun. Evet. Orta çap takımlarda bir türlü performans verememişti. Orta sahaya bakarsan mesela Rios. Yani Benfica'da çok kötü bir ilk yarı. İkinci yarı bir nebze bir şeyler yaptı. Yıllardır Lerma'yı biliyoruz. Hani ne ileri gider ne geri gider. Orta seviye bir oyuncu ama milli takım için taşıyıcı rolde. Ve bu sene Santander'le beraber en üst defan Puerta. Yani inanılmaz bir orta sahancısı olarak çıktı. Kuvvetle muhtemel transfer yapması bile bence La Liga'da iyi bir sezon geçirecek. Sonraki yıl için iyi bir noktaya gelebilir. Ya Kolombiya'da aslında bir forvet krizi vardı. Bunu bu sene açtıklarını tam düşünmüştük. Özellikle de Falcao sonrasındaki biliyorsun süreci yönetememişlerdi. Evet. Jackson Martinez'ler falan, Borja'lar. Ya tam böyle milli takım seviyesine çıkamadılar o kulüp düzeyindeki aromaslarıyla. O sebeple ben bu turnuvada iki tane gol kralına gelip iddialı bir takım bekliyordum. Malum biliyorsun 9 numara kriz yaşanan birçok ülke olduğunu düşünürsek. Ama birisi performans veremedi, birisi çok kritik bir anda sakatlanınca 3. alternatif çıkmayınca hani Cuco Hernandez de tam bir 9 numara değil, daha kanattan evrilen bir oyuncu. Haliyle de çok fazla Diaz'a bağımlı gibi bir görüntü çizdi dün Kolombiya ve hiç işleyemedi. Tam da İsviçre'nin istediği bir ortamdı aslında bu. Ve dünkü maç aslında çok sürpriz olmadı. Arjantin tarafına gelirsek de yani ben Mısır'dan hiç bu kadarını beklemedim, açık konuşayım.
1: Biraz Arjantin'in zaten yaşadığı problemler üzerine
0: Mısır. Yok yok, yani bu serüvene kadar geleceğini düşünmüyordum. Ben gruplarda net elenmesini bekliyordum, açık konuşayım. Ya niye dersen, biliyorsun Salah sorunlu bir sezondan geldi. 2018 Dünya Kupası'nı hatırla, sakatlık versiyonlarından ötürü hani tam bir şey verememişti. 22'ye zaten gidemediler. Yaşlandı, ne verici kestirilemiyor. Ön tarafına bakıyorsun abi, net bir aslında forvet sorunu onlarda da var. Hatta yerellikten çok fazla oyuncu geldiği için hani Avrupa'nın o temposuna ya da nasıl diyeyim ritmine alışık olmayan oyuncu sayısı fazlalığından dolayı Mısır'ın bu durumdan nasıl etkileneceği bir merak konusuydu. Antrenör Hossam Aslam kulüp milli takım için bir efsane ama antrenör arasında çok vasat bir isimdi. Hiçbir zaman da bu başarıyı hak edecek bir şey yapmadı. Sadece Maradona'nın Arjantin'e geldiği serüveni hatırla. O dönem gibi bir liderlik yapsın, oyunculara karakter açılsın diye geldi. Çünkü taktiksel anlamda çok bir şey vereceği düşünülmüyordu. Buna rağmen Mısır'da işte başta biliyorsun Emam Aşur inanılmaz bir sezondan geldi. Muazzam bir turnuva geçirdi. Mustafa Zico 2 yıldır Pyramids'le beraber zirveyi görüyor. Afrika Şampiyonlar Ligi şampiyonunun da en MVP seçilmişti. Yani böyle 2-3 tane kilit oyuncunun devreye girmesiyle müthiş işler yaptılar. Ve savunma hattı tamamen aslında El Ahli'den kuruluyor. El Ahli de çok kötü bir sezon geçirdi takım olarak. Buna rağmen oyuncuların bu yüksek mental seviyesinin ben antrenör başarısı olduğunu düşünüyorum. Kuvvetle muhtemel 2 yıl sonraki jenerasyonda savaşsız bir yapıda onları da aslında merakla bekleyeceğim. Çünkü ben bu turnuvada dün turu geçtim geçmesin hiç fark etmez. Oyuna da oyundan da bağımsız. Şu ana kadar Mısır'ın yaptığı işlerin yani az hani zaten bir sürpriz değil bildiğin gibi. Ama Cezayir'in bile önüne geçtiler yani bunu net söyleyebilirim.
1: Arjantin İsviçre karşılaşması çeyrek finalde aslında son karşılaşmalardan biri olacak ama biz dün eşleşme garantilendiği için bugün ilk onu konuşalım istiyorum. Ya Arjantin'in Dünya Kupası performansı gruplarda ya en iyi takım galiba takım oyunu olarak Arjantin dedirtirken elemelerde Yeşilburun ve işte son Mısır karşılaşmaları ya bu takım çok da ileriye gidemez dedirtti açıkçası. Çok mesela Portekiz'de şey vardı. Ronaldo her topu istiyor falan ama top dağılabilecek yetenekteki oyunculara sahipti Portekiz ama evet. Arjantin'de her top Messi'ye gidiyor çünkü başka üretecek kimse yok. Yani doğru. Öyle bir problem var şu anda.
0: Ya bir de dikkat edersen Alvarez ve Lautaro'dan hiç verim alamadılar doğru söylemek gerekirse. İkisi tane birer penaltı golü attı ama genel olarak bakarsak çok etkili değiller. Bekler zaten bildiğin gibi tam bir sorun. Bence 4 oyuncu da birbirinin aynısı. Yani oyun kurulunda hiç olmayan topsuz koşuları iyi yapabilen hatta dün Tagliafico'nun o kazandırdığı penaltı dışında 4 oyuncu da düşünüyorum abi rotasyon yaptıkları maçta dahil olmak üzere etki sıfır. Dediğin gibi orta saha merkezindeki oyuncular hani üretkenlik konusunda McAllister rezalet bir sezondan çıktı Liverpool'la. Bu turnuvada da hayal kırıklığı yaşadı. Depol ne verdiği belli olan bir oyuncu. Sürekli Messi yani tıpkı sağ dışında olduğu gibi bağımlı bir adam. Dün Paredes'i denedi ama Paredes de Boca'da çok iyi bir sezondan geçmiyor. Artık iyice yaşaldı ve sabit bölgede kalıp çok fazla dripling yapmayı tercih eden bir isim değil. Daha çok paslarıyla güçlü olan bir oyuncu. Haliyle böyle olunca Messi dediğin gibi çok fazla bireysel performansa dönmeye başladı. Ve topsuz oyunda diğer oyuncular topu getirsin Messi'ye, Messi bir şeyler yapsın. Haliyle de bu turnuvaya bireysel olarak yine damga vurdu. Yani bu maç üzerinde ben açıkçası İsviçre'nin Arjantin'i yine kitleyebileceğini düşünüyorum. Ki eğer Mazan bir dönerse abi bir kere o savunmaya karışacak bu net. Çünkü forvetsiz kurguda herkes her yerde oynayabilen tipte. Bir de Endoy gibi bildiğin gibi her yerden çıkabilen değişik tipte bir adam var. Şutları da iyi. İkinci forvet gibi de oynayabiliyor. Ya ben İsviçre'nin gol atacağını düşünüyorum Arjantin'de. Bu savunması artık bozuldu bildiğin üzere. Tur konusunda ben Arjantin'e yakın değilim. Sanki bu maçta berabere bitecek gibi bir hava veriyor bana. Yani Mısır maçındaki kadar şanslı bir Arjantin kendi adıma beklemiyorum.
1: Nico Gonzalez'in mesela çok fazla oyuna sonradan girdiğini görüyoruz. Biraz Arjantin'in hamleler de çok klasik hamleler. Yani her maç evet. Aynı oyuncu değişiklikleri, her maç aynı oyuncular. Hı hı. Mesela Nico Paz, Como'da acayip bir sezon geçirdi ki.
0: Hiç kullanmadı neredeyse.
1: Real Madrid'de acaba çok önemli bir rolü olur mu derken Mourinho'nun gelmesiyle o iş iptal oldu gerçi. Ama acayip bir sezon geçirdi ve yeteneği zaten bence Arjantin'de Messi dışında da kilit çözebilecek nadir oyunculardan biri. Ve diğeri de Simeone mesela. Simeone'yi de hiç kullanmayı tercih etmiyor.
0: Evet o da çok ilginç. Ve Almada'nın üzerine çok duruyor. Yani Almada da bence o kadar iyi bir sezon geçirmedi. Evet çok yetenekli bir oyuncu. Biraz Brezilya'daki Luis Enrique'nin durumuna çok benziyor. Yani takımında iyi performans veremese de az çok böyle tek yeteneği iyi olan bir oyuncu olduğu için acaba savunmalar karşısında bir şey yapar mı beklenti?
1: Hiç üretmedi ama. Almadan evet, turnuva yani boyunca ben gibi. Ürettiği pozisyonlar silsilesi hatırlamıyorum mesela.
0: Ya Simeone acaba Messi'yi orada kullandığı için

0: denemedi anlamadım ama yani hakikaten bazı maçlarda ben de açıkçası bekliyordum. Dediğin gibi Gonzalez iyi bir seçenek olabilirdi. Hadi savunma kurgusunu değiştirmemesini anlayabiliyorum. Çünkü en güçlü iki stoperi bu. Bekler konusunda zaten hepsi birbirinin aynısından bahsetmiştik. Yani evet, orada dediğin gibi hamleler konusunda biraz da kafasındaki 11'e güvenmeyi tercih eden bir hoca Scaloni. Zaten bu gelenekle aslında 2022'de kazanmıştı, hatırla. Hatta oradaki 8 kişilik iskelet değişmeden buraya da taşındı. Ben orada çok tutucu buluyorum hocayı. Belki de bundan sonra da böyle devam edecektir. Yani ekstrem bir sakatlık ya da kart mevzusu olmadığı sürece bu 11 bozulmayacak gibi gözüküyor.
1: Mesela dün 2-0 geriye düşüldü. Ki Arjantin'in turnuvada verdiği tek sınavdı. Çünkü daha öncesinde hiç geriye düşmemişti. Ya acaba oralarda kullanır mı diye düşünürken orada bile Nico Paz'ı, Simeone'yi tercih etmeyi düşünmedi açıkçası. Doğru. Bir parantezde şöyle açacağım. Katılır mısın bilmiyorum. 2022 Dünya Kupası'na Emiliano Martinez. Hani ben bir Messi'ye yazarken ikiyi de Emiliano Martinez'e yazabilirdim hakikaten o turnuvada ama bu turnuvada şu ana kadar akılda kalıcı bir kurtarış da yok.
0: Yok yani, zaten ilk maç falan hiç top gelmedi. Neredeyse kalesine gelen topları büyük oranda golle sonuçlandı. Dediğin gibi kurtarış yüzdesi hiç yok. Özellikle Yeşilburun maçının yediği gol, ilk gol özellikle ciddi bir hayal kırıklığı. Yani onu çıkarabilirdi. Ben de sana katılıyorum. Bu kez hiç güven vermiyor. Zaten savunma hattı çok kısa olduğu için yüksek toplarda problem yaşayabileceğini dün gördük. Tekrardan. Ya İsviçre buraları da değerlendirebilir. Duran toplarda çünkü, evet, uzun stoperleriyle hani fırsatlar yakalayabilir. İyi kullanan oyuncuları da var.
1: Elvedi yani sadece... Akanji zaten.
0: Aynen öyle. Ve hani iyi stoperlerden bir şeyler çıkartabilme ihtimalleri var. Duran toplarda ciddi zaafları yaşayan bir Arjantin düşünürsek. Ve bu kez geniş alan bulma konusunda daha sıkıntı yaşayacaklar. Yani kapalı savunmalara karşı, hatırla, İlk maçlarda hep çözümleri ceza sahası dışından şutlarla bulmuşlardı. Muhtemelen bu maçta da biz bunları göreceğiz. Ki ben bu maçta aslında o tercihi de özel tercih olarak alacağım. Hangisini? Yani ceza sahası dışından, gol olur tercihi. Bildiğin gibi İsviçre'de de sorular var. Yani bu kapalı savunmalara karşı bu ciddi bir silah iki takım adına da. Evet. Bence bol bol zorlama şutlar görebiliriz.
1: Ben bir de seninle şu konuda aynı fikirdeyim. 90 dakika içinde tamamlanmayabilir maç. Yani 120 artı penaltılar görürüz gibi geliyor. O yüzden maç sonucu beraberlik bence iyi bir tercih olacaktır Arjantin maçında. Bir de yani 0-0'lıkta bir maç beklemiyorum. Arjantin savunmasının SOS verdiği maçları gördük son iki maçta. Gol de bulabiliyorlar Messi'nin üretkenliğinde. Bir karşılıklı gol var tercihi de Arjantin-İsviçre maçında kötü bir tercih olmaz gibi duruyor.
0: Evet, aynı fikirdeyim. Yani birbirlik bir senaryo bekliyorum ben de. Yani ondan sonrası artık her şey olabilir. İsviçre'ye çünkü ben yaban atmayacağım. İnsanlar hani çok küçümsüyor, buraya geliş serüvenindeki başarısını küçümsüyor ama hani abi hangi takım bu serüvene gelene kadar böyle net bir rakiple karşılaştık, herkes için benzer şeyleri söyleyebiliriz. Ve sonuçta bu ülke uzun yıllardır Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası bir gelenek kazanmış. Oyuncu grubu hemen hemen aynı. Değişmeden kalmış ve alttan yetiştirme konusunda becerikli bir ülke. Yani ben açıkçası o yüzden Arjantin'in senin de söylediğin gibi iki maçta yaşadığı sallantılar hesaba kattığımızda mental olarak ayakta kalması diyebilse de İsviçre'nin de bu yönden güçlü olması ve normal sürelerdeki direncini hesaba kattığımızda bence bu maçı normal sürede bitirmeyip söylediğin gibi uzatmaları, gerekirse penaltıları izleme ihtimalimiz yine yüksek gibi gözüküyor.
1: Çeyrek finalde 3 karşılaşmamız daha var. Bir reklam arası vereceğiz. Daha sonrasında 3 karşılaşmayı konuşmaya devam edeceğiz.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
6: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
7: TEB o kadar iyi ki TEB.
8: Kupon başı 50.000 TL. Her gün tüm altılılarda ek kazanç fırsatı bir tarihte. Alt limit yok, üst limit yok, bir tarihte fırsat çok. Sen de hemen bir tarihe gel, 50.000 TL'lik fırsatı kaçırma. Detaylar bitarih.com'da.
9: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Temmuz ayına özel elektrikli modellerde avantajlı fiyatlar ve sınırlı sayıda 20.000 TL ZES şarj desteği Hyundai Imar Sancaktepe'de.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol.
5: Sporda eğlendirin ilk adresi Bilyoner.
6: Radyo Spor. Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
8: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
9: Nesine Saatleri'nde Mertcan Bulca ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arjantin İsviçre maçını konuşmuştuk. Mertcan, ekleyeceğin bir şey var mı bu maç için?
10: Yok abi, yani hemen hemen zaten değerlendirmemizi yaptık. Benzer de fikirlerimiz örtüşüyor. Yani kısaca uzatmaya gidebilecek bir senaryo aslında bekliyoruz.
9: Çeyrek finaldeki en keyifli eşleşmelerden bir tanesi Fransa-Fas. Geçen Dünya Kupası'nın yarı final eşleşmesiydi bu arada. Bu sefer evet. Çeyrek final eşleşmesi. Tabii Fas'ta sayı varı olacak mı olmayacak mı son durumunu araştırmak lazım ama en önemli silahıydı Fas'ın. Fransa'da turnuvanın en gösterişli kadrosuna sahip en büyük favorisi. Nasıl bir maç olur?
10: Ya gerçekten güzel eşleşme oldu. Şöyle düşündüm, keşke Fas İspanya'da Belçika'yı oynasaydı. Acaba hani yarı final yolu daha net olur muydu diye. Çünkü biraz talihsizlik oldu abi. Fas'ın buraya geliş serüveni herkesin aslında turnuva öncesinde beklediği şekildeydi. Sürpriz yok. Antrenör değişti ama mantık aynı. Neden aynı? 20 yaş altında bir yıl önce Dünya Kupası'nı kazanmış bir antrenör geliyor göre. Ve oyuncu grubunun birçoğunu zaten tanıyor. Ne vereceği belli. Ben Regragui'ye göre daha olumlu yönlerini düşünürsem, bir kere Regragui daha tutucu bir antrenördü. Daha savunmacı karaktere biliniyordu ama mevcut hocayla beraber takımın genel olarak rollerindeki değişimler, işte bahsettin sana sayı varıyı kullanım şekli, ki En-Nesyri zaten götürmemişti. El-Kabi de kötü bir sezon geçirince Olympiakos'ta saf 9 oyunundan vazgeçip biz Diaz'ı merkez orta sayı nasıl aktif kullanabiliriz düşünerek bu tercihe gitti. Zaten PSV'de iyi bir sezon geçirmişti. Haliyle Fas buraya kadar gelmiş serüveni bence kusursuz. Bunu net söyleyebiliriz. Fransa Paraguay maçına kadar çok farklı, bildiğin gibi. Kimi maçları erken çözdü, kimisinde ilk gol attıktan sonra farka koştu. Paraguay maçı hakem tutumundan dolayı zaten başlı başına saçma bir maçtı, açık konuşayım. Yani erken kartlar, farklı reaksiyonlar gelseydi bence oyun daha farklı yöne evrilirdi ama Paraguay o kadar oyunda tutan bir hakem performansı izledik ki biz, çıkmayan kartlardan dolayı. Bundan da iyice rağbet gören bir oyuncu grubu anormal sertliğe başvurdu ve oyun tam bir çıkmaza döndü. Nihayetinde bir fırsat golüyle kötü oynadığı bir maçta Fransa turladı. Bu kez daha böyle bir faz herhalde beklemiyoruz hepimiz. Açık oyunu illaki göreceğiz ama ben olabildiğince oyun içinde kalacak bir faz performansı umuyorum. Yani çünkü erkenden koparsa bu tur için kötü olur. Fas ne kadar oyunda uzun süre kalırsa bence Fransa'nın sinirlerini bozacaktır düşüncesindeyim. Rakibin alacağı riskleri değerlendirme noktasında daha iyi bir takım olacağı için. Ya bu eşleşmede tabii ki Fransa yakın ama ben abi ilk yarıda bir denge bekliyorum. Yani Fransa bu maçı koparacaksa ikinci yarı koparacak. O yüzden kafamdaki senaryo aslında iddia tercih olarak da Fransa'nın ilk yarı beraberliği, ikinci yarı galibiyeti. Yani sıfırdan bir. Ama hani nasıl bir alternatif üretmek daha doğru olur dersen de bana, sanki 1 ve 2.5 altta olabilir. Yani Fas'ın gol atma ihtimali sayı var olması düşecek malum. Ve Fransa'nın da çok farklı bir galibiyetin açıkçası beklemiyorum. Her ne kadar bireysel performans alanımız zirve yapsalar da Biliyorsun Olise hala gol atamadı. Bir asist rekoru beklentisi var. Bunu kıracak mı kırmayacak mı soru işareti. Mbappe tekrardan biraz daha geriye düştü Messi'nin golüyle beraber dün. Bunu yakalayacak mı yakalayamayacak mı sorusu var. Ama ben bunlardan tüm bağımsız FAS'ın oyun tarzı ve sistemini bir Avrupa kulübü gördüğüm için Fransa yakın düzeyde kaliteden bağımsız. Daha böyle denk bir bölüm ikinci yarıda bir kırılma bekliyorum kendi adıma. Yani kafamdaki sen rahat konuşayım. 1-0'lık Fransa galibiyeti.
9: Ben Fransa'dan senin aksine biraz daha 2.5 üstü bir galibiyet bekliyorum. Hani özellikle ilk yarıda gelebilecek bir gol FAS'ın riskleri alması ve savunmasının biraz daha açılmasıyla daha farklı bir Fransa bekliyorum. Mbappe'nin isabetli şutları ve golleri de benim özel tercihlerim arasında olur diye ekleyeyim. Norveç İngiltere peki ya o da Fransa FAS maçına nazire yaparcasına bir maç.
10: Yani iki tane net 9 numaranın kapışması olacak. Haaland'ın belki rekorunu görmüşsündür. 14 resmi maça çıktı. Milli takım düzenindeki gol serisi 27 gol. Zaten 60 gol barajını geçen dünya tarihindeki en erken geçen oyuncu olmuştu milli takımlarda. İnanılmaz bir şekilde motive. Hatta dün geçenki yayında da biz bahsetmiştik. Bence City'ye nazaran milli takımda daha farklı bir performans sergiliyor. Sadece bunu hani motivasyon ya da oyun tarzıyla da bağlaştıramayız. Biliyorsun City'deki baskı oyunu biraz daha farklıydı ve daha fazla 18 içerisindeki etkinliği ön plandaydı. Burada ise dikkat etmişsindir. Yani gelip neredeyse bir 8-6 numara gibi orta sahadan topu çıkarması, ilk baskıyı başlatması, kanatlara evrilmesi. Yani serbest oyuncu gibi her şeyi yapan bir Haaland diyoruz.
9: Kane gibi oynuyor biraz.
10: Aynen öyle yani son gol mesela. Yani turnuvadaki tek ceza sahasından şuttu ve gol. İnanılmaz bir yere gitti. Ya çok formda ve bu eşleşme onun için de çok ciddi anlamlar taşıyor. İngiltere doğumlu sonuçta biliyoruz ki. Ve bugün itibariyle formasının arkasında Bruland Haaland yazıyor. Bir tarafta annesinin kızlık soyadı, bir tarafta kendi soyadı. Ve millet için oynayan bir oyuncu var. Bir tarafta da teknik direktör Sol Bakken'in duygusal hikayesi. Bundan hep bahsettik. 98'de futbolcuydu. 2 yıl sonra ölümden dönüyorsunuz. 26 yıl sonra acayip bir eleme performansıyla takımı buraya getiriyorsunuz. Ve milli takım tarihinde ilk defa çeyrek final görüyor. İngiltere bence Meksika maçında herhalde beklentileri biraz tersi yatırdı diye düşünüyorum. Bilmiyorum ne düşünüyorsun ama. Yani hani beklenen neydi? Daha düşük skorlu böyle denk bir maçtı ama öyle bir koptu ki maç. Bellingham tam ruhsalık göstergesi sergiledi. Savunma sorunlarına rağmen İngiltere sonuç aldı. Yani aslında şunu görüyoruz. İngiltere abi işi ciddiye aldığı zaman sonuç alan bir takım. Bunu Hırvatistan maçında da görmüştük. Biraz daha böyle rölantide olduğu zaman sorun yaşayan bir ekip. Bireysel oyuncular devreye girdiği zaman çözüm noktasında iyi bir takım. Ya ben Norveç'i beğeniyorum. Zaten turnuva öncesinde Avrupa tarafında benim sürpriz beklediğim ülkeydi. Çok hazır olmasından dolayı. Ama abi şöyle bir sıkıntı var. Savunması çok zayıf yani. O dörtlü bir kere o kadar güçsüz ki. Biliyorsun kaleci performansla zirve yaptı turnuvada. Ya bu eşleşme yine bence karşılıklı golleri açık. Yine 90 dakika sonunda da bir taraf bence en az 2 gol atar. Üstüne taşınır. Taraf tercihine girmeyeceğim ama İngiltere tabii ki benim de favorim bu maçta.
9: Şimdi İspanya-Belçika maçını da konuşacağız ama bir yarışa dönelim. At yarışından sonra İspanya, Belçika ve günün karşılaşmalarıyla sizlerle birlikteyiz.
8: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
11: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
12: 8 numaralı Requerdame, 1.5 boy kadar geride 2 numaralı Hama Destination, dışında 7 numaralı Lady Bird, en dışta 13 numaralı Victory Girl, içeride 10 numaralı Age of Sky. 4 numaralı Laguna Sunset önde, dışında 6 numaralı Income ikincilikte, 1.5 boy kadar geride 9 numaralı Sierra Hira, ondan 1.5 boy kadar geride de 1 numaralı Angel of Defne var. Taylar düzlüğe çıkıyor. Düzlüğe çıkılırken 6 numaralı Income temposunu artırıp yarıştaki liderliği almaya çalışıyor ve bunu başardı. İçinde 4 numaralı Laguna Sunset, daha geriden 9 numaralı Sierra Hira'nın, dışarıdan da 8 numaralı Requerdame'nin atakları var. 6 numaralı Income son 400 metreye önde geldi. İçte 4 numaralı Laguna Sunset orta kulvardan Sierra Hira dışından Requerdame'ye gelmeye çalışıyor ama son 200 metreye de 3 boy farkla 6 numaralı Income önde giriyor. İçeriden Sierra Hira'nın gayretleri var. Requerdame ile birlikte İnkam önde, Sierra Hira gelse de 6 numaralı İnkam kazanıyor. 9 numaralı Sierra Hira ikinci, 8 numaralı Requerdame üçüncü, 5 numaralı Dehame dördüncü, 4 numaralı Laguna Sunset beşinci oldu. 6 numaralı İnkam İsmail Yıldırım'la kazandı.
11: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
13: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.

0: Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.org.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
2: Sohbetimiz devam ediyor. İspanya-Belçika karşılaşmasında kalmıştık çeyrek finallerde son olarak. İspanya'nın performansı son Avrupa Şampiyonası'nı aratıyor. Bu bir gerçek. Belçika'da turnuvanın en iyi futbolunu son Amerika karşılaşmasında oynadı. Onun dışında Senegal karşısında neredeyse zaten veda edecek durumdalardı. Tabii ki biraz ağır basıyor İspanya-Belçika karşısında. Sen nasıl bir maç bekliyorsun?
3: Ya şimdi o maç zaten biliyorsun çok farklı detaylarıyla motive olmak için ekstra bir sebebin çıktığı karşılaşmaydı. Ve Belçika bundan aslında çok iyi yararlandı. Bildiğin gibi o ilk 3-4 maçlık serüven gerçekten çok çok kötü. Yani Belçika'da artık bu altın jenerasyonunun sonunun geldiği turnuva olduğunu düşünürsek abi, bireysel performansların ciddi anlamda dip yaptığı bir turnuvaydı. Sadece birkaç oyuncu çok fazla öne çıkmaya çalıştı. İşte Trossard olsun, bugün Beşiktaş'a transferi konuşan isim. Yine ortasadan Tielemans ve herhalde en büyük sürpriz Lukaku oldu. Bildiğin gibi bir sakatlık, bir formsuzluk derken tek golle biten bir seri A sezonu. Sonradan giriyorsunuz, 3 maçta da gol atıyorsunuz ve 3 isabet etmişsiniz golle sonuçlanıyor.
2: Bir aslında parantez da açayım. Türkiye'ye tabii gelse başarılı olur mu sence?
3: Olur. Çünkü benim için çok net bir sistem oyuncusu. Yani her şeyi yapabilen bir adam. Brighton performansını hatırla. Genk zamanında hatırla. Yani Samat'tan 30 gol attığı sezonun 2-3 kahramandan biriydi. Ben mesela Samat'ta o sezona 30 gol attığı için değerli bir oyuncu olarak görmüyorum. Bugün Enner Valencia'yı gördüğüm muamele gibi söyleyeyim. Dolayısıyla o takımın en önemli ikisinden biriydi Malinowski ile beraber. Ki o da bugün Trabzonspor'a zaten imza attı bildiğimiz gibi. Yani bugün Belçika'da bu maç üzerine ne değişir abi? Ben çok bir şey beklemiyorum. Yani o kadar kötü bir savunma hattı var ki. Hani gerçekten Courtois'un performansına endeksli gibiler. Çünkü stoper hattında Teat dışındaki oyuncular gerçekten çok ciddi sıkıntılı oyuncular performans olarak. Ve Teat üçlü savunmaya alışık bir oyuncu olduğu için ikili de çok ciddi zorlanıyor. Beklerdeki oyuncuların da savunma grafikleri iyi değildi. Maç tempoları sezon boyunca iyi olmadı. Ve İspanya söylediğin gibi iki sezon öncekisindeki turnuvayı biraz böyle anımsatmasa bile en azından Kukurela ile Porro'nun devreye girmesi, Pedri'nin biraz daha performans göstermesiyle beraber ve tabii ki gördüğün gibi son maçta da gördük, kulübe zenginliği ön planda. Yani iki tane merkez orta sahasıyla bir pasla nasıl dağıtabileceğini gösterdiler. Daha hala biliyorsun ki Yamal devreye girmedi tam anlamıyla. Sol tarafta Williams yok. Ya bütün bunları düşünürsek forvetsiz bir sistemde açıkçası şu ana kadar yapılan İspanya için bence fena değil. Ve şunu da hatırlatayım abi, rekor da kırdılar. Yani hem kaleci turnuvanın tüm zamanlardaki en uzun süre gol yememe rekorunu kırdı Simon, hem de ilk defa bir takım ilk 5 Dünya Kupası maçında gol yemedi. Yani İspanya'nın böyle bir gücü de var. Ben o açıdan hani İspanya'yı favori görüyorum. Yani Belçika'nın Lukaku dışındaki skor üretme problemini düşünürsek sanki yine Belçika'nın gol atması zor gibi gözüküyor. Çünkü ben De Ketelaere'ye çok güvenmem. Yani evet, biliyorsun Milan, yani benim için iyi bir oyuncu değil. Yani çok ciddi etikete satıldı ama kesinlikle takımının performansıyla alakalı bir şeydi. Zaten kulüp Brugge'den gidip de tutunabilen bir oyuncu ben daha görmedim uzun süredir. Buna Yahari de dahil ederim. Belçika rekorla gitmişti ki İsviçre milli takımında bile hala rol alamıyor. Ya böyle düşünürsek abi yine böyle sanki İspanya'nın gollemeden kazanacağı bir senaryoda yarı finale çıkması yüksek ihtimal gibi gözüküyor. Hani bu 1-0'la mı olur, 2-0'la mı olur? Sanki bu biraz da oyunun dengesinde ortaya çıkacak. Ama ben bir İspanya'nın 2-0'lık galibiyetini bekliyorum.
2: Belçika savunması bana çok güven vermiyor. Yamal da hayal kırıklığı bir turnuva geçiriyor bence bu arada. Çok iyi bir oyun oynamadı şu ana kadar. Bir Suudi Arabistan maçı var. Ben burada biraz da Yamal'ın gol asistinin tercihlerine giderim gibi geliyor. Şimdi yavaş yavaş da sona geleceğiz ama bugün Şampiyonlar Ligi birinci eleme turu karşılaşmaları başladı. Konferans Ligi birinci eleme turu var. Temsilcilerimiz de zaten bu ayın sonunda maçlarını oynamaya başlayacak Avrupa'da. Bugün öne çıkardığın maçlar neler?
3: Ya bir kere ben 20'deki Rogaçev-Krovya maçında 2 düşünüyorum. Zaten oranlar epey geriledi abi. Bu ev sahibi Belarus'ta çıktı, ilk sezonda şampiyon oldu. Aslında bu şampiyonluğun sebebi şuydu. Belarus'ta 15 kulüp devlete bağlı takımlar. Bu takım özel bir yatırımcının elinde ve inanılmaz bir para harcayarak başarı gelmişti. Bu sene ise daha istikrarsızlar. Yani yıl başladığından beri 3 defa teknik direktör değişti. Gerek sportif gerek saha dışı problemlerden dolayı. Kadro zayıf, tecrübe sorunu, handikap bildiğin gibi. Krovya yıllar sonra şampiyon olmuştu Romanya'da 34 yıl sonra. İskeleti korudu, iyi bir hazırlık dönemi geçirdi. En önemli 3-4 oyuncusu yine hazır durumdalar. Ve maç bildiğin gibi Belarus'ta oynanmayacak, Macaristan'da oynanacak. Bu da bir handikap yaratacaktır. Ben iki ayak eşleşmede Krovya'nın ilk maçta da kazanmasını bekliyorum. Yani oran çok geriledi ama ev

0: sahibi karşısında, Kaan Sinek ev sahibi karşısında Krovi'yi galibiyet yakın gördüğümü söyleyebilirim. Bunun dışında yine ilerleyen saatlere bakarsak alternatif tercihlerden ne çıkartabiliriz diye. Şöyle bakıyorum.
1: Brezilya seri B var. Orada bir tercihin olur mu?
0: Ha yok, seri B'lere bugün hiç incelemedim. Onun için hani orada bir şey diyemiyorum. Yine Avrupa'dan hani bakarsak Floreta'nın İberia maçı var abi. Ben burada var ve 2.5 golüsünü beraber tutacağım. Floreta efsane forvet Fappi'yle geri dönmüştü. Hatırlayanlar belki bilir. 4 yıl önce bu takım ilk defa Avrupa Kupalarında bir Estonya takımı grup aşamasını görürken efsane olan forvet, sonrası ciddi bir paraya satılmıştı. Geri geldi. Bu yıl da fena performans sergilemiyor. İberia'da bazı sorunlar var. Yani 2 yıldır Gürcistan futbolunda isim değişikliğiyle beraber iyi iş tarafı şampiyonluk elde etti ama geçen yıl hatırlayalım Başakşehir'e denmişlerdi. Bu seneki lig performansı da biraz sallantılı. Hatta bir ay önce antrenör değişikliğine bile gittiler ve yeni hocayla bazı oyuncular arasında kriz olduğu söyleniyor. Hatta bir oyuncuya ben bugün ilk size paylaşım yapmıştım. Kriz çıkmış antrenmanda ve kadro dışı bırakmış. Yani genel olarak sorunlar var. Hani gördüğün gibi 1-0-2'de tam net bir favori de yok. Ben bütün şartlar hani iki takım içinde ideal olsa net deplasman olsa da İbare galibiyet derdim ama Flora'nın en azından geçen yıl bu takımın Levadia'ya elendiğini düşünürsek ve bu sahada da kaybetmişti. Yine Flora'yı da o kadar da yabana atmam. İyi bir takım çünkü ve yine kulübün sahibi aslında güncel Estonya Futbol Federasyonu Başkanı ve ciddi şekilde desteklenen de bir takım. Ya ben burada abi VAR'la beraber 2.5 golüsünü önereceğim. Bir de mesela Zira Torpedo maçı var. Yani Azeri takımı Zira'da yine eski futbolcudan Sadıkov antrenörlük yapıyor. Ama bence hani bir Kurban Gurbanov etkisi yaratamadı, açık konuşayım. Yıllardır bu takımda. Ve kadrosu da zayıf. Zaten belki biliyorsundur. Normalde Avrupa'ya gitmesi gereken takım Turan Tavuz'du. Ama bir men cezası gelince UEFA'dan Zira katıldı ve çok hazır gelmediler. Torpedo Gürcistan'ın en yüksek bütçeli takımı ve bir hafta önce Süper Kupa'yı da kazandı. Gürcistan'da hazır geliyorlar ve gördüğün gibi ligi devam eden de bir takım. Yani ben burada Zira'nın abi 1.35 kadar favori olduğunu düşünmüyorum. Bu karşılaşma düşük skorlu bir Torpedo yenilmezliği gelebilir. Yani 2.5-6 oranı 1.69, bu da güzel. Ama deplasman yenilmezliği de handikap 2 tarafında 1.97. Ben bunu da tavsiye edebilirim. Ben Zira'nın oranının gösterdiği kadar favori olduğunu düşünmüyorum ki iskeletten de ciddi kayıplar verdi bu kadroda.
1: Bu arada şu an Almaty şu an Şampiyonlar Ligi'nde Karadağ ekibi Suceska ile oynuyor. Orada da ev sahibinin net bir favori olduğunu söyleyebiliriz. Dakika
0: normal.
1: Maç geneli bir ev sahibi 2.5 üstü 2 civarında değerlendirilebilir bence. Senin bu maçla ilgili var mı?
0: Orada şöyle, Sattay'a bildiğin gibi artık Chelsea gitti. Akademi kadrosuna katıldı ama yeni İspanyol forvet Mark Kualdi iyi etki yarattı. Zaten geçen yıldan biliyoruz, grup sürecine çıkmışlardı. Yine uzun bir yolculuk yaptı Suceska. Ve bence Karadağ futbolunun hani çok böyle nasıl diyeyim, net bir etkisi yok abi. Yani yıllardır damga vuran Budoknost bile, biraz araştırdım. Geçen yıl 6 teknik direktör değiştirmiş, 45 futbolcu oynatmış. Ligi 5. bitirebilmiş. 3 takım gidiyor Avrupa'ya. Ve hep düzensiz. Sürekli her yıl değişiyor bu takımlar. İşte ligi 3. bizden Petrovac 17 yıl sonra yarın konferansla maçı var. Yani çok zayıf bir takım. O yüzden ben de net katılıyorum sana. Yani Kayrat'ın ilk maçtan 2 bitirmesi lazım. Evsay 2.5 golüsünü de maç önü kuponu denemiştim. Yani canlıza da kesinlikle denenebilir.
1: Mertcan, teşekkür ediyorum, ağzına
0: ben
1: sağlık.
0: Ben teşekkür ederim abi, ne demek her zaman.
1: Ufak bir reklam aramız var. Daha sonrasında Emrecan Demirci'nin yorumları sizlerle birlikte olacak. Teşekkürler.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye. Radyo
3: Spor. Reklam. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
4: Kredi? Radyo Spor.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
8: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
9: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
10: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden.com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur. İleri de şel, ileri de şel, ileri de ileri de
11: ileri de şel. Dünya Kupası'nda heyecanın adresi Dükkanlar. Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa. Bilyoner.
12: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin voleybolcularımızın yanında.
13: Futbolda en pahalı transfer değil, en mantıklı transfer kazandırır. Teknoloji alışverişinde de durum aynı. Getmobil, Ticaret Bakanlığı onaylı yenilenmiş telefonlarda 1 yıl garanti ve vade farksız 12 taksit imkanıyla mantıklı telefon dönemini başlatıyor. Hayalinizdeki telefonu bütçenizi yormadan vade farksız 12 taksitle almak veya eski cihazınızı 3 adımda nakde çevirmek için hemen getmobil.com'a tıklayın. Mantıklı telefonun adresi Getmobil. Akıl var, mantık var, Getmobil var.
14: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
15: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
16: Eylül Aka Çeşme Yatgın, elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç, elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
17: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
18: Sağlam bankacılık.
19: Radyo Spor. Reklam.
20: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
21: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
22: Dinleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Ben Emrecan Demirci. Çarşamba günü bülteninden seçtiğim karşılaşmaların değerlendirmeleriyle sizlerle birlikteyim. İlk olarak zaman kısıtından dolayı saat 18.30'daki karşılaşmayla hemen başlamak istiyorum. İspanya ile Hırvatistan 19 yaş altı seviyesinde karşı karşıya gelecekler. Galler'in ev sahipliğinde düzenleniyor turnuva bu yıl. 8 takımın katılımıyla iki grupta karşılaşmalar oynanıyor ve 19 yaş altı şampiyonasında şampiyon bu şekilde belirlenecek. Grup aşamasının ardından tabii ki ilk iki takım yükseldiği için doğrudan yarı final aşamasına geçiliyor ve bu mücadelede ilk yarı final karşılaşması olacak. İspanya grup aşamasında hata yapmamıştı ve 3 maçta toplam 14 gol atmayı başardılar. Özellikle son karşılaşma dikkat çekiciydi çünkü şampiyonluk yolunda da en büyük rakipleri arasında yer alan Almanya'yı tam 4-0'lık skorla mağlup etmişlerdi. Hırvatistan ise B grubunda ikinci olarak A grubunun lideri İspanya ile çapraz eşleşmede karşılaşmış oldu. Onlar tabii ki İspanya kadar göz dolduran bir performansa imza atamadılar. 3 mücadelede yalnızca Sırbistan'ı mağlup edebildiler ve kaydettikleri toplam 4 golün ikisi de penaltıdan geldi. Zaten son mücadelede işin averaja kaldığı çok dramatik son dakikalar oynamışlardı ve turnuvadaki maceralarının bitmesi işten bile değildi. Açıkçası her şeye rağmen Hırvatistan'ın alt yaş kategorilerinde de oldukça dengeli ve güçlü bir takım oyununa sahip olduğunu düşünüyorum. Ama İspanya gerçekten farklı bir seviyede, çok çok daha güçlü bir altyapı ve buna ek olarak daha tecrübeli, daha kaliteli oyunculara sahipler. Ben bu karşılaşma özelinde de İspanya'nın özellikle teknik kapasitesinin Hırvatları zorlayacağını tahmin ediyorum. Ve İspanya'nın nispeten kolay bir galibiyet alabileceğini düşünüyorum. Önerim burada handikaplı İspanya galibiyeti olacak. İkinci karşılaşmada saat 21.

olarak finali görmeyi amaçlıyorlar. Diğer tarafta Almanya turnuvanın bana göre en yetenekli kadrolarından birine sahip. Ama ilk 3 maçta 7 gol kalelerinde gördüler ki az önce zaten sözünü etmiştim. İspanya'ya karşı alınan 4-0'lık mağlubiyet moralleri zannediyorum ki bozmuştur. Ve bundan bağımsız olarak da zaten savunma performansı olarak bize çok iyi bir görüntü vermedi. Ukrayna'da Almanya kulüplerinde top koşturan isimler de var. Oliçenko ile Bohdanov ön plana çıkan oyuncular. Bu turnuvada dikkat çeken Lucin, Glut, Popov gibi yetenekli gol ayaklarına da sahipler. Ben bu bağlamda bu karşılaşma özelinde de Ukrayna'nın hücumda etkili olabileceğini tahmin ediyorum. Almanya'da zaten teknik direktör olsun, oyuncular olsun grup aşaması boyunca sürekli olarak savunmada ciddi problemler yaşadıklarını ifade etmişti. Ama farkında olmalarına rağmen bu anlamda bir aşama kaydedemediklerini de gördük. Bu sebeple ben burada Ukrayna'nın yine gol veya goller bulabileceğini düşünüyorum. Fakat Almanya'da teknik kapasitesiyle, bireysel kalitesiyle kesinlikle yabana atılmaması gereken bir takım. Burada gollere yönelme taraftarıyım. Önceliğim karşılıklı goller olacak. Ama 2,5 üstü seçeneği de bence burada denemeye değer. Çünkü bir tarafın özellikle Almanya'nın eğer yaparsa bunu yapacağını tahmin ediyorum. Maçı erken kopardığı takdirde farkı açması da ihtimal dahilinde. Ama genel anlamda gollü ve muhtemelen iki ekibin de skora katkı yapacağı bir karşılaşma beklediğimi ifade etmek istiyorum. Günün üçüncü karşılaşmasına geçecek olursak orada da saat 20'de MLV Vitebsk Universitatea Craiova mücadelesi oynanacak. Bugün tabii ki Dünya Kupası'nda maç olmayan ilk gün, turnuvada ilk kez bugün bir karşılaşma yok. Çünkü artık bir sonraki seviyeye geçilirken yeteri kadar takım kalmadı ve oynayan ekiplerin biraz dinlenmesi gerekecek. Fakat bu boşluğu UEFA turnuvalarıyla dolduruyoruz. 2026-27 sezonu dün ilk maçlarla start almıştı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde birinci ön eleme turu heyecanı başlamış durumda. Bu karşılaşmada, bu eşleşme Şampiyonlar Ligi'nde birinci ön eleme turunda oynanacak ve bana göre bu seviyenin en dikkat çekici düellolarından birisi olacak. Çünkü bu seviyeler için gerçekten iki güçlü takımın karşı karşıya geldiğini düşünüyorum. Belarus temsilcisi MLV Vitebsk'le başlayalım. Az zamana çok şey sığdırdıklarını söylemek yanlış olmayacaktır diye düşünüyorum. Kısaca hatırlayacak olursak, öncelikle Rogaçev'de alt liglerde mücadele eden bir alt lig ekibiydi ev sahibi. Yeni yatırımcılar kulübü Vitebsk'e taşıdılar ve çok hızlı bir şekilde yükseldiler. Birinci lige yükseldikleri ilk sezonda da zaten Belarus'ta şampiyonluk ipini göğüslediler. Bu sezona keza oldukça olumlu bir havayla girdiler. Fakat henüz ligde ilk yarı tamamlanmamışken tam 3 kez teknik direktörlük değişikliğine gittiler. Ve kısa süreliğine de olsa kendilerini bir kriz ortamında buldular. Buna ek olarak şu an Belarus'a uygulanan yaptırımlardan dolayı iç saha maçlarını kendi ülkelerinde oynayamadıklarını belirtelim. Bu sebeple bu karşılaşmayı da Macaristan'da oynayacaklar. Diğer tarafta Vitebsk ekibi açısından olumlu olarak değerlendirebileceğimiz noktalarda ise en başta tabii ki bu turlarda her zaman dikkate aldığımız takvim konusu başta geliyor. Belarus Ligi çoğu Avrupa Ligi'ne kıyasla farklı bir takvimle oynadığı için kuzey ülkelerinin takvimiyle oynadığı için Belarus'ta lig devam ediyor ve neredeyse yarısı tamamlanmış durumda. Dolayısıyla oyun pratiği ve fizik kondisyon anlamında rakibe kıyasla daha hazır olduklarını söyleyebiliriz. Buna ek olarak yakın dönemde Belarus futbolunda çok ciddi bir düşüş vardı ve bu organizasyonlarda mücadele eden Belarus takımları genellikle zayıf takımlardı. Oldukça mütevazı oyuncu gruplarıyla mücadele eden takımlardı. MLV Vitebsk ise bu anlamda bir istisna sayılabilir. Son yılların en azından bireysel kalite anlamında en güçlü takımlarından biri olduklarını düşünüyorum kendi adıma. Romanya ekibi Universitatea Craiova ise yine rakibi gibi son yıllarda ciddi bir yükseliş yaşamış bir takım.

0: Ve bunu da nihayet şampiyonlukla taçlandırmışlardı geçtiğimiz sezon. Romanya'da şampiyonların ya da kısa sürede ciddi şekilde yükselen takımların aynı hızda mali problemler sebebiyle özellikle dağılabildiğini çok gördük. İflas eden kulüpler oldu ama Craiova ekibi için böyle bir durumdan söz etmek şu an için mümkün değil. Zaten çok ciddi bir taraftar desteği, büyük sayılabilecek bir şehrin kulübü, geçmişi de olan bir kulüp. Dolayısıyla iyi yönetimle organik bir şekilde büyüdüklerini ve şu an için oldukça stabil bir görüntü sunduklarını söylemek mümkün. Geçtiğimiz sezon İstanbul Başakşehir'i elediklerini hatırlıyoruz. Konferans Ligi'nde lig etabında mücadele etmişlerdi. 6 maçta 7 puan toplamışlardı. Aslında puan anlamında bu tam sınırda bir baremdi. Dramatik bir son dakika golü sebebiyle, başka bir maçta atılan bir gol sebebiyle tek bir gol farkla, averaj da değil, atılan gol hesabı farkıyla üst tur biletini kaçırmışlardı. O sezonun, geçtiğimiz sezonun şampiyon oldukları, Konferans Ligi'nde mücadele ettikleri sezonun yapısını büyük oranda korudular. Transferde de kadroyu genişlettiler. Dolayısıyla Romanya standartlarında görmeye çok alışık olmadığımız bir istikrar ve stabiliteyle yeni sezona da geldiklerini söyleyebiliriz. Bu doğrultuda hem maç özelinde hem de tur için Rumen ekibinin ön plana çıktığını söylemek yanlış olmayacaktır diye düşünüyorum. Ama en başta da ifade ettiğim gibi oyun pratiği olsun, fiziksel hazırlık olsun, Vitebsk'in daha iyi bir noktada olduğunu da göz ardı etmemek gerekir diye düşünüyorum. Bu sebeple en azından Macaristan'daki bu karşılaşmada ben Vitebsk'in kolay teslim olmayacağını tahmin ediyorum. Craiova'nın oyun üstünlüğüyle geçen, fakat Vitebsk'in de özellikle hücum hattında bireysel kalitesiyle fark yaratabileceği bir karşılaşma izleyebileceğimiz kanaatindeyim. Öncelikle tercihim burada karşılıklı goller olacak. Yüksek oran arayan, sürpriz kuponları tercih eden dinleyicilerimiz için de burada açıkçası beraberlik denemesi çok da yersiz olmayabilir diye düşünüyorum. İlk karşılaşmanın dengeli geçebileceğini tahmin ediyorum. Kuponlarınızda bol şanslar. Yarın Perşembe günü bülteniyle görüşmek üzere.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri sona erdi. Nesine, başka bir seviye. Aygün
2: Özipek'le reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
4: Kazancım net, SigortamNet.
5: Radyo Spor.
6: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
7: Donuyoruz Yüksel abi.
6: Bu havada.
7: İnternette donuyoruz.
6: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
8: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
9: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
8: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
10: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
6: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
13: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin voleybolcularımızın yanında.
14: Bankam.com bank kartım hadi.
15: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
16: Otobüs.
15: Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de. Canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
17: Bilyoner.
18: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta.
2: siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
16: Getir Yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
18: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
19: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
20: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
21: Radyo Spor.
22: Reklam.
21: Radyo Spor.
23: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

0: sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sunar.
1: Mutlu Günler Radyo Spor dinleyenleri, Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Kerim Öztürk ben. İstanbul, Ankara ve İzmir yollarına dair bilgi paylaşımlarıyla karşınızdayız. İstanbul'da şu dakikalarda trafik oldukça sıkıntılı. Avrupa Anadolu yönünde 1 ve 2. köprülerin trafiğinin çok yoğun olduğunu söylemek mümkün. 2. köprü trafiği Hastal'dan, 1. köprü trafiği ise Çağlayan'dan başlıyor. Aynı zamanda yakın katılımlarında da çok etkili trafik yoğunluklarının yaşandığını hatırlatmak isteriz. Diğer yandan Avrasya Tüneli'nin trafiği de Yedikule'ye dayandı. Anadolu Avrupa yönünde köprü 1'de herhangi bir trafik yoğunluğu görmüyoruz. Ancak köprü 2'de herhangi bir trafik yoğunluğu görmüyoruz. Ancak 1. köprüyü kullanmak isteyenler için ciddi bir trafik yoğunluğunun yaşandığını hatırlatmak doğru olacaktır. Diğer yandan Ankara'da malum NATO zirvesi düzenleniyor ve kentte şu dakikalar itibariyle birçok yolun trafiğe kapalı olduğunu söyleyebiliriz. Ankara'da ilerlemek şu son günlerde çok kolay bir iş değil ve kentteki bu NATO zirvesi nedeniyle kapatılan yolların yarın büyük ölçüde açılacağını da hatırlatmak doğru olacaktır. Diğer yandan İzmir'den gelen bilgilere baktığımızda orada da arış arızaları ve kazalar trafiği çok etkiliyor. Caher Dudayev Bulvarı'nda Bostanlı istikametinde Yapı Market kavşağında meydana gelen sol şeritteki zincirleme trafik kazası bu bölgeyi ciddi derecede etkilemiş vaziyette. Diğer taraftan yine bir başka yolu etkileyen unsur da Turan Köprüsü üzerinde Karşıyaka istikameti sağ şeritteki araç arızası. Burada da ciddi trafik yoğunluğuna neden oluyor. Aynı zamanda Ankara Caddesi'nde liman istikameti Ege Üniversitesi kavşağının viyadüğü üzerindeki arızalı araçta buradaki trafiğin ciddi derecede yoğunlaşmasının etkenlerinden bir tanesi. Tabii ki bunlar özet bilgiler. Daha detaylı ve anlık verileri Radyo Trafik Ankara, İstanbul ve İzmir frekanslarımızdan dinleyebileceğiniz gibi aynı zamanda Radyo Trafik uygulamamızı da cep telefonlarınıza indirerek trafiğe dair tüm detaylara erişebilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar, hoşça kalın.
0: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu.
2: Mantıklı telefonun adresi GetMobil, Ayhan Şensoy'la Derin Pas programını sunar.
3: Akıl var, mantık var, GetMobil var.
4: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar değerli dinleyenler. Bugün 8 Temmuz Çarşamba, saatler 18.32 gösteriyor. 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız. WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. Soru ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. 2026 Dünya Kupası'nda dün akşam oynanan maçlarla tüm çeyrek finalistler belli oldu artık. Bugün de turnuvaya ara verildi. Bugün maç yok. Çeyrek final eşleşmelerini ve saatlerini bir kez daha hatırlatmak isterim. 9 Temmuz Perşembe saat 23 Fransa-Fas. 10 Temmuz Cuma 22'de İspanya-Belçika ile karşılaşacak. 12 Temmuz Pazar gece 24'te Norveç-İngiltere ve sabah 04'te Arjantin-İsviçre maçları oynanacak. Bu eşleşmelere dair çok detaylı bir çalışma yapmış BBC. O bilgileri de programın son bölümünde sizlerle paylaşacağım. Tabii yine dün özellikle Mısır'ın 2-0'dan 3-2 Arjantin'e kaybetmesi, ardından Mısır teknik direktörü Hassan, oyuncuların yine Zico başta olmak üzere bazı oyuncuların hakem Lötexi'ye yönelik tepkileri vardı. Arjantin'den bu tepkilere yanıt geldi. Ve maçın hakemi Lötexi'nin de bundan sonra maç yönetmemesini Dünya Kupası'nda istemişti Mısır Futbol Federasyonu ama FIFA bunu kabul etmedi değerli dinleyenler. Türkiye'ye bakacak olursak Fenerbahçe bu akşam sahaya çıkacak ki kampı devam ediyor yurt dışında temsilcimizin ve Sarı Lacivertliler. Transferde de Marsilya'nın kanat oyuncusu Mason Greenwood'la görüşmelere devam ediyor. Aslında dün akşam saatlerinde programda Roma'nın bu transfer için şu an bir adım önde olduğunu paylaşmıştım ama özellikle Feridun Geçgel'in bu transferde çok ısrarcı olması, hatta Fenerbahçe bir anlamda bonservis bedeli konusunda kaynak yaratması da söz konusu. Ve bu seviyede bir oyuncunun da transfer edilmesini çok istemesi tekrar pazarlıkta Fenerbahçe'nin fiyat yükseltmesine neden oldu. İlerleyen dakikalarda bu konu hakkında da sizleri bilgilendireceğim. Yine Fenerbahçe saat 20.30'da Avusturya Ligi'nde Avusturya Ligi takımlarından Admira Wacker ile bir hazırlık maçı yapacak. O maça dair bilgileri de sizlerle paylaşacağız. Program içerisinde kadrolar da netleşmiş olur. Galatasaray'da da transfer çalışmaları bugün itibariyle artık tamamen bir vites yükselterek arttırması bekleniyor Galatasaray'ın. Leslie Ogochukwu transferi şu an öncelik gibi. Lemina'nın durumu ne olacak? Yine gündemdeki birçok oyuncuya Galatasaray transferde ne aşamaya getirdi? Hepsini birazdan Emre Kaplan'a soracağız değerli dinleyenler. Beşiktaş'ta Salih Özcan da bugün İstanbul'a gelecek ve takıma katılacak. Beşiktaş'ın kampı devam ediyor. Slovakya'da oyuncuların açıklamaları var yeni sezona dair. Yine Milot Raşika'ya da yönetim izin verdi. Oyuncu kendisine gelen teklifleri değerlendirecek. Trabzonspor şu ana kadar 8 oyuncuya imza attırdı. Ve hala da transfer çalışmaları devam ediyor. Forvet ve stoper konusunda görüşmeler ne aşamada? 19.40'ta da bir Trabzon'a bağlantı gerçekleştireceğiz. Anadolu takımlarında bugün yine açıklamalar vardı. Samsun Spor'da sportif direktör Fuat Çapan'ın transfere dair açıklaması. Kocaeli Spor'da Başkan Recep Durul ve teknik direktör Selçuk İnan konuştu. Yine Çorum Futbol Kulübü Süper Lig'in yeni takımı üst üste imzalar gelmeye devam ediyor. Voleybolda Amili Kadın Voleybol takımı Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki ilk maçında Polonya'yı 3-1 yenmeyi başardı. Teniste Wimbledon'da heyecan devam ediyor değerli dinleyenler. Bugün de yine birbirinden önemli maçlar vardı. Tek kadınlarda dünya 12 numarası Linda Noskova ile 13 numaralı seri başı Marta Kostuk yarı finale yükselmeyi başardı. Birçok branşta haberler bu şekilde ilerleyen dakikalarda detaylarını da paylaşacağız. Sizlerle telefon bağlantılarımız da olacak. Hemen programın da startını vermiş olalım. Bugün Galatasaray'la başlayacağız programa. Dün Dursun Özbek'in antrenmanda, sezon açılışında, sezonun ilk antrenmanında ne söyleyeceği merak ediliyordu. Sayın Başkan soru almadı ve eleştirilere 2-3 dakika süren bir yanıt vermiş oldu. Kimse merak etmesin. Biz şu ana kadar olduğu gibi yine taraftarımızı mahcup etmeyeceğiz şeklinde bir demeci vardı. Bugün Galatasaray'la ilgili bir haber de dikkatimi çekti. Son 4 sezonda yani Dursun Özbek döneminde sezonun ilk antrenmanına sadece 5 oyuncu yetişmiş transferde. Yani çok transfer yapmış Galatasaray ama bu kötü bir gelenek haline gelmiş Galatasaray'da. Sezonun ilk antrenmanına sadece son 4 sezonda 5 oyuncu yetiştirebilmiş. Bu açıdan baktığımızda da hani aslında çok büyük sıkıntı yok gibi. Emre Kaplan A-Spor'dan hep yayınlarıyla siz zaten takip ediyorsunuz çoğunuz da biliyorsunuz. Şu an telefon attığında. Emre merhaba.
5: Merhabalar, iyi yayınlar Ayhan Şensoy.
4: Çok teşekkürler. Dün tabii Dursun Özbey'in açıklamaları merakla bekleniyordu ama taraftarı da kamuoyunda çok tatmin etmedi gibi bu açıklama. Sen de antrenmandaydın, sezon açılışındaydın. Sen nasıl değerlendiriyorsun?
5: Şöyle, bir gün öncesinde bu açıklamanın yapılacağı duyurulduğunda açıkçası şu bekleniyordu biraz. Basın mensuplarının bazı gündemdeki taraftarın da merak ettiği konulara dair sorularını iletebileceği bekleniyordu. Biz de o beklentiyle gittik ama zaten açıklama gerçekleşmeden önce iletişim ekibi Galatasaray'ın basın mensuplarıyla herhangi bir soru alınmayacağını, başkanın kendi açıklamasını yapacağını ifade etti. O yüzden çok tatmin edici bulunmamış olmasına biraz hak veriyorum. Yaklaşık 6 dakikalık bir basın toplantısıydı ve başkan kendi metni üzerinden durumu ifade etti. Tabii ki dikkat çektiği konular var. Son 6 Galatasaray'ın yaşadığı şampiyonlukta kadroları kendisinin kurduğunun altını çizdi. Bugünkü durumda da gereken neyse, transferle ilgili yapılması gereken neyse yapacaklarını ifade etti Sayın Başkan. Ya bu tabii daha önce aslında çok görmeye alışık olduğumuz bir şey değil. Şöyle alışık olduğumuz bir şey değil. Galatasaray'da transfer süreçlerinin gecikmesine sık sık şahitlik ediyoruz. İşte Ağustos ayında, Eylül ayında hatta bazen önemli oyuncular kadroya katılıyor. Bu süreçte bazı tartışmalar olduğunda da yöneticiler, başkan çok fazla kamuoyu önünde yer almıyorlar. Hatta bu da eleştiriliyordu. Başkan biraz farklı bir tarz izledi bu sefer. Çok fazla eleştiriler büyümeden kendisi bunların önüne almak adına bir açıklamada bulundu. Ama tabii taraftarın beklediği şey sözlü bir açıklama, basının önünde verilen demeçler değil. Daha çok bundan sonra yapılacak hamleler. Onları görmeden taraftarın çok eleştirilerinin azalmasını açıkçası beklemiyoruz.
4: 4 ya da 5 oyuncu transfer yapacak diye biliyorum Galatasaray ve şu ana kadar da atılmış bir imza yok. Aslında son 4 sezona baktığımızda da Sayın Özbek döneminde sadece kampa yetişen 5 oyuncu var. Yani sezonun ilk antrenmanına çıkan 5 yeni transfer olmuş. Yani çok böyle geçmişle kıyasladığımızda bir değişkenlik olmadığını görüyoruz. Şu an Galatasaray'a en yakın diyebileceğimiz oyuncular hangileri ya da hangisi diye sormak isterim. En son Leste Ugo Chukwu ismi çok ön plana çıkmıştı. Bugün Fulham'dan Brezilyalı kanat oyuncusu Kevin yazıldı Galatasaray'a. Sendeki bilgileri paylaşırsan sevinirim.
5: Şöyle yani biraz mevkiler üzerinden gitmek daha sağlıklı olabilir. Tabii ki isimler var. İfade ettiğin Leste Ugo Chukwu ismi Galatasaray'ın resmi teklif yaptığı bir oyuncu. Zaten artık kamuoyunda malumu olan bir isim ama mevkiler üzerinden gitmek gerekirse biraz daha 6 ve 8 işte orta sahanın merkezinde oynayabilecek. Yanı sıra bir 10 numara yani Galatasaray'ın çok net 2 tane orta saha transferi yapmasını beklediğimizi söyleyelim. Onun dışında bir yedek forvet transferi gerçekleşecek. Mauro Icardi ile. Mauro Icardi yokmuş gibi artık Galatasaray çünkü yeni sezon planlamasını yapıyor. Savunma hattı için, stoper için bir alternatif bir isim düşünülüyor. Yanı sıra da bir kanat oyuncusu için çalışmalarını yapıyor Galatasaray yönetimi. Dün tesiste bazı yöneticilerle de sohbet etme imkanımız oldu. Şunu söylediler. Biz işte 10+4 kuralı devam edeceği geçtiğimiz hafta kesinleşti. Harcama limitlerimiz geçtiğimiz hafta açıklandı. Ve artık ihtiyaçlarımız doğrultusunda net hamleleri, somut hamleleri yapmaya başladık. Görüşmelere başladık. Yani Ugo Chukwu bizim duyduğumuz ve işte kamuoyuyla da paylaştığımız bir isim. Galatasaray kiralama yöntemiyle, opsiyonlu kiralama yöntemiyle oyuncu almak istiyor. Ama orta saha için Galatasaray'ın elinde tahmin ediyorum ki yani tahmin etmenin ötesinde biliyorum ki 5-6 tane benzer profilde aday var. Yanı sıra 10 numara pozisyondan bahsettik. Orada hala Can Uzun ismi sıcaklığını koruyor. Galatasaray yönetimi kendince bir strateji üretmiş durumda. Frankfurt'un yüksek bir talebi var çünkü Can Uzun için. 50 milyon eurolar şu anda telaffuz ediliyor bonserviste. Galatasaray'ın ayırdığı bütçe 35 milyon euro civarında Can için. Bunların ortak bir noktada buluşması için yani Frankfurt'un beklentisi ve Galatasaray'ın teklifi arasında ortak bir nokta bulunması için bir görüşme yapılıyor. İlk teklifi de Galatasaray'ın 25 milyon euro civarında oldu bu transfer konusunda ama bir noktada ben ortak bir durumda buluşulabileceğini düşünüyorum. Yani Can Uzun konusunda pozitif gelişmeler olacağını düşünüyorum. Diğer bölgelerde henüz böyle çok net bitmeye yakın ya da Galatasaray'ın çok net ilerlettiği bir süreç olmadığı için çok net de isimlere girmek doğru olmayabilir tabii.
4: Lemina devam edecek mi Galatasaray? Hala bekliyor galiba Lemina.
5: Tam olarak duyamadım, özür dilerim.
4: Lemina devam edecek mi Galatasaray'da?
5: Lemina devam ediyor. Lemina ile kontrat yenilendi. Kısa bir süre içerisinde resmi olarak açıklanacak. 1+1 yıllık bir kontrat yapıldı. Orada da söylenen şey şu. Yani maliyetlerden dolayı Lemina'nın yerini doldurmak için, daha genç bir oyuncu alabilmek için çok yüksek maliyetler gerekiyor. Şu anda zaten bir bonservis durumu söz konusu değil. Yıllık 2,5 milyon euro karşılığında bir kontrat yapılacak ve Okan Hoca da Mario Lemina'nın özellikle savunmada da alternatif olması sebebiyle, yani bir stoper alternatifi de olması sebebiyle Lemina ile devam etmeye sıcak bakıyor. O da tatili bittikten sonra İstanbul'a gelecek kısa süre içinde. Resmi sözleşmeyi imzalayıp Galatasaray'da yoluna devam edecek.
4: Davinson Sanchez dün itibariyle Dünya Kupası'na veda etti. O da penaltı kaçırdı Kolombiya milli takımında. Şu an herhalde ayrılması gündemde olan tek oyuncu gibi. Aslında işte Singo, Salahi ve Gabriel Sara da yazılmıştı. Bu oyuncularla ilgilenen takımlar olduğu yazılmıştı ama gördüğüm kadarıyla bu oyunculara şu an teklif yok. Davinson konusunda bir resmi teklif var mı ve ne aşamada şu an?
5: Aynen abi, dediğin gibi şu an en net, yani daha doğrusu bir teklif, ciddi bir istek olan oyuncusu Galatasaray'ın Davinson Sanchez. Aslında beklenen durum Gabriel Sara'ya tatmin edici bir teklif gelmesi ya da Roland Şalai'ye sezon içerisinde devre arasında bazı teklifler gelmişti. Bunlar resmiyete döküldüğü takdirde Galatasaray değerlendirebilir, hatta olumlu da bakabilirdi ama bu oyuncular için henüz bir teklif yok. Yani sözlü olarak bazı soruşturmalar var, bazı kulüplerin Galatasaray'dan bilgi aldığı durumlar var ama herhangi bir teklif ulaşmış değil. Sanchez için de aslında resmi yazılı bir teklif gelmedi ama daha ciddi bir ilgi var Como tarafından. O da geçtiğimiz sezondan devam eden bir süreç. Geçtiğimiz sezonun son günlerinde Como kulübünün Davinson Sanchez için bir ilgisi olmuştu. Orada da artık transfer döneminin sonuna gelindiği ve kadro planlaması yapıldığı için Galatasaray buna çok sıcak bakmadı. Hayır demedi, 50 milyon euro istiyoruz dedi. Kibarca reddetti teklifi aslında. Bugün itibariyle de henüz bir teklif gelmedi ama Galatasaray'ın beklentisi Davinson Sanchez için 30-35 milyon eurolar civarında. O seviyede bir bonservis teklifi gelirse o zaman masaya oturmayı düşünebilir. Ama ana planlama olarak, yani bugün Galatasaray yönetiminin planlamasını soracak olursan, Sanchez'in gönderilmesi çok düşünülmüyor. Çok tatmin edici. Yani Galatasaray adına mantık çerçevesinde reddedilmeyecek bir teklif olursa o zaman masaya oturup oyuncunun da talebini dinleyip belki gönderilmesi söz konusu olabilir. Ama Galatasaray yönetimi Davinson Sanchez'in şu anda ilk 11'de Abdülkerim'le birlikte iki stoperden biri olmasını planlıyor.
4: Gabriel Sara'ya teklif gelmese ve satılmazsa yine de 8 numara alacak mı Galatasaray?
5: Abi Sara'dan şu anda bağımsız olarak Galatasaray 2 tane orta saha alacak. Yani bir 8 numara, bir de 10 numara transferi yapılacak. Çünkü zaten Lemina'dan az önce bahsettik. Lemina geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın ideal 11 oyuncusu olarak görülüyordu. Yeni sezondaki durumu aynı değil. Yani Lemina'nın önümüzdeki sene 25 maçta oynaması mesela planlanıyor. Yani 90 dakika oynayacağı 25 maç üzerinden, onun üzerinden planlama yapılıyor. Orta sahaya onun yerine daha genç, daha dinamik, işte Şampiyonlar Ligi seviyesinde de Galatasaray'a katkı sunacak bir oyuncu alınacak ve yanı sıra da bir 10 numara alacak. Planlama bu doğrultuda yapıldı.
4: Dün bir fotoğraf dikkatimi çekti Emre. Renato Niega'nın imza töreni ve dünkü antrenmandaki fotoğrafı böyle yan yana koymuştu. Eğer yapay zeka değilse Altay'da acayip bir fiziksel gelişim var. Okan Hoca ve teknik heyet ona özel bir program mı uyguladı fiziksel açıdan?
5: Ya oyuncu bu arada bireysel olarak özel bir çalışma yaptı. Hatta bunları sosyal medyasında da paylaşıyordu. Sezon öncesinde, yani tatil, diğer oyuncular için tatil diyeceğimiz zamanlamada Renato Niega da özel çalışmalarını yapıyordu. O biraz bireysel çalışmaların sonucunda ortaya çıkan bir şey. Tabii şimdi 10+4 limitini, kuralını düşündüğümüz durumda Galatasaray'ın elinde Yelert var. O kurala uyan ama Yelert'le devam edilmeyecek. Galatasaray Yelert kiralayacak. Niega dışında 4 tane daha yeni oyuncu alınacağını ben düşünmüyorum. Yani o kontenjanın içinde Niega kalacaktır. Şimdi sezon öncesi kampında hem burada Kemerburgaz'da hem Avusturya'da oynanacak hazırlık maçlarında Niega'yı görmek isteyecek Okan Hoca. Burada alacağı geri dönüşlere göre de sezon içerisinde rotasyonda yer alabilir. Çünkü zaten Galatasaray Niega'nın o potansiyelini gördüğü için bir yatırım yaptı. Geçtiğimiz sezon biraz devre arası geldi. İşlerin kızıştığı dönemde çok fazla belki forma şansı bulamadı ama sezon başındaki performansı Niega'nın Galatasaray'daki bu sezon alacağı süreyi belirleyebilir. Eğer o ışıkları görmezse Okan Hoca, o geri dönüşleri görmezse o zaman daha farklı belki bir kiralama planlaması da yapılabilir tabii.
4: Emre Kaplan konuğumuzdu. Galatasaray'ın gündemini konuştuk. Emre çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
2: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
3: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
2: Mantıklı Telefon'un adresi...
0: Reklam.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
3: Kredi? Radyo Spor!
0: Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Bankam Bank kartıma bir.
7: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından

0: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi Dükkanlar. Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa. Bilyoner.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.

0: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
3: Radyo Spor'da saatleri 18.52 yaptık. Derin Pas devam ediyor. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Savaş Bey, Galatasaray'da transfer komitesi yok demiş. Sorun buradan kaynaklanıyor diyor. Burak Bey'in mesajı şu şekilde. Galatasaray'a baskı yapılmasının tek sebebi diğer rakiplerin transferi bitirmiş olması. Ya buna da çok katılmıyorum. Hani başkasına göre şekil almaya gerek de yok. Galatasaray'ın zaten hali hazırda şu an kaleci konusunda bir sorunu yok. Bekler konusunda bir sıkıntısı yok. Singos, Şalay, sağda, Eren, Jakob solda. Savunmada bir arayış var ama az önce Emre Kaplan da bahsetti. Yani Mario Lemina da önümüzdeki sezon daha çok stoper kullanılabilir. Çünkü ilerleyen yaşından dolayı orta sahaya Lemina'nın yerine direkt 11 oynayacak bir oyuncu arayışı da var Galatasaray'da. Tabii daha önce Van Dijk ismi de geçmişti ama şu an pek konuşulmuyor. Bakalım ilerleyen günlerde ne olacak. Sanki Liverpool'da devam edecek gibi Van Dijk bu sezonda. Kanote'yi de gönderdiler. Şimdi genç oyuncular aldılar. Bir yılda Van Dijk'la devam edebilir Liverpool. Orta alanda az önce Hüseyin Bey'in bir sorusu vardı. Yani Galatasaray hiç oyuncu satmadan o kadar transferi nasıl yapacak diye. Birçok takım da şu an özellikle Avrupa'daki kulüpler Dünya Kupası'nın bitmesini bekliyor. Son 10 gün Dünya Kupası da 18 Temmuz'da final maçıyla son bulacak. Yani 18 Temmuz'dan sonra biraz daha piyasa hareketlenir düşüncesindeyim. Çünkü Avrupa'nın 5 büyük liginde genelde takımlar böyle Ağustos'un ilk haftasına kadar o süreci tamamlamayı hedefliyorlar. İşte az sonra Beşiktaş kısmında da paylaşacağım. Anguissa'yı satıyor Napoli. Orta sahaya bir arayışı var. Daha önce Gabriel Saray ile ilgilenmişlerdi. Newcastle United'la Aston Villa'nın orta saha arayışları var. Oradaki oyuncuların satılması. Yine Newcastle'da Tonali'ye gitti. Guimaraes'in Arsenal'e gitmesi bekleniyor. Keza Aston Villa'nın uzun süredir Gabriel Saray'a bir ilgisi vardı. Gabriel Sara cephesinden baktığımızda Dünya Kupası kadrosunda yer alamaması bir hayal kırıklığı yarattı oyuncuda. Biraz da eleştirilmiş sanki bu yaz tatilini çok iyi geçirmediğine dair bir fotoğraf gördüm. Sosyal medyada çok kilolu gibi lanse edilmiş. Tabii bilemiyorum hani şimdi yapay zeka da çıktıktan sonra bazen böyle çok yanıltabiliyor bizi. Yani yanlış bilgi de paylaşmak istemiyorum. Yine Gabriel Sara ve Şalay konusunda bir satış olma ihtimalini yok saymayalım Galatasaray cephesinden. Bu iki oyuncu çünkü geçen sezon oldukça dikkat çekmişti ve birçok takımın takibine girmeyi başarmıştı. Lemina ile devam edilmesini doğru buluyor musunuz diye sorulmuş. Yani Emre Kaplan da az önce açıkladı. Lemina sonuçta bu takımın dinamitlerini bilen, Galatasaray taraftarıyla iyi ilişkileri olan yedek bir stoper, hem stoper hem orta sahada zaman zaman kullanabileceğiniz bir oyuncu alsanız Lemina seviyesinde. Yani 15-20 milyon eurolardan başlar. Galatasaray'da 1+1 yıllık bir kontrat üzerinden devam etme kararı almış. 25 maç 11 çıkarsa önümüzdeki sezon +1 yıl uzayacak kontrat bu şekilde. 2,5 milyon dolar mı, 2,5 milyon euro bir yıllık ücreti var. Yani 2,5 milyon euro artık Galatasaray'da en düşük maaş seviyesinde neredeyse. O konuda çok da yönetime bir şey söyleyemem ki Okan Hoca da zaten oyuncu hakkındaki düşüncesini paylaşmış. Galatasaray'da durum bu şekilde değerli dinleyenler. Beşiktaş'a geçeceğim buradan. Beşiktaş'ta birçok transferi bitirdi. Şimdi forvet ve sol açık transferleri bekleniyor değerli dinleyenler. Lukaku'nun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi Beşiktaş. Napoli'den hem Anguissa'yı hem de Lukaku'yu istediğini söyleyebilirim. Orta alana bir oyuncu daha transfer edilmesini istiyor Vincenzo Italiano. Bu bağlamda da Napoli'ye iki oyuncu için 15-16 milyon euro seviyesinde bir teklif yapacak daha doğrusu Beşiktaş. Önce oyuncularla bir temas kuruldu. Lukaku zaten önümüzdeki sezon Napoli'nin düşünmediği bir oyuncu. Dünya Kupası'nda da hani hiç fena bir performans ortaya koymadı. 3 maçta oyuna sonradan gelip 3 gol kaydetti. O ağır sakatlık sonrası fiziksel olarak nasıl döneceği merak ediliyordu. Hiç de kötü bir görüntü vermedi maçları izlerken, onu söyleyebilirim. Amerika'ya attığı gol çok zor bir goldü. Tam bir Lukaku golü. Yani Beşiktaş'ta böyle kısa vadede sorun çözebilir hissiyatını verdi. Tabii bu Dünya Kupası üzerindeki performansına göre söylüyorum ama yine de altına çizeyim, çok sık sakatlanabilen bir oyuncu Romelu Lukaku ve o fiziğinden dolayı sakatlıkların süresi de kısa sürmüyor. Yani biraz uzun sürebiliyor. Bakalım Beşiktaş bu konuda böyle çok fazla para harcamadan biraz daha düşük bütçeyle mi bitirmeye çalışacak? Çünkü Vlahovic'den haber bekliyor dedik ama Vlahovic'in Beşiktaş'a 3 yıllık maliyeti 30-35 milyon euroyu bulacak gibi. Beşiktaş'ta biraz daha böyle kulübü mali açıdan çok sarsmayacak bir oyuncuyla devam etme isteği var. İlerleyen günlerde de bu sorunu çözmeyi planlıyor siyah beyazlar. İtalya'dan birçok oyuncu ismi vermişti Vincenzo Italiano. Bu bağlamda orta saha kısmında Anguissa'da karar kılınmış ve Zambo Anguissa için de şu an görüşmeler başlayacak deniliyor bugün. Yanlış görmediysem Türkiye Gazetesi'nin haberiydi. Ve diğer tarafta da yine Trossard konusunda da görüşmelerin olumlu ilerlediğini söyleyelim. Büyük ihtimal Dünya Kupası'nda Belçika milli takımın serüveni bittikten sonra Leandro Trossard'ı biz Beşiktaş'ta göreceğiz. Midtjylland maçlarına yetişmesi pek mümkün görünmüyor ama Belçika milli takımı eğer İspanya karşısında elenirse herhalde Temmuz'un son haftası takıma katılır düşüncesindeyim. Beşiktaş'la ilgili bir de az önce paylaştığım kampta oyuncuların açıklamaları vardı. O isimlerden biri de İlhan Fakılı. Beşiktaş'ın Clermont'tan transfer ettiği oyuncu. Slovakya kampında bugün açıklamalarda bulundu. Benim için de güzel bir başlangıç oldu. Sezon açılışını sabırsızlıkla bekliyordum. Bu benim için büyük bir adım. Beşiktaş gibi bir kulübün bu şansı vermesi benim için değerli. Fransa'da doğdum, büyüdüm. Fransa'da kariyerime başladım. Çok büyük bir kulübe geldiğimin farkındayım diyor. Neymar'ı idol olarak göstermiş genç oyuncu. Benim idolüm hala Neymar. Oyun stilim olarak da topla hareket etmeyi, birebirlerde kalmayı seven birisiyim. Gol atmayı da seven biriyim diyor. Vincenzo Italiano ile herhangi bir diyaloğunuz oldu mu diye bir soru sorulmuş. Hocamızın oyun sistemini biliyorum. Antrenmana çıkınca daha iyi anladım. Hocanın bir sistemi var. Bize de düşen buna uyum sağlamak diyor. En büyük amaçlarından biri üst ligde mücadele etmekti. Tabii bu seviye Beşiktaş gibi çok büyük kulüp olunca hayallerimi gerçekleştirmiş oldum diyor genç oyuncu. Hücumun birçok bölgesinde oynayabildiğini söylemiş İlhan Fakılı. Önder Özen de çok olumlu mesaj vermişti genç oyuncu için. Beşiktaş'ta yeni sezonda daha çok kanat rotasyonunda kullanılması bekleniyor ki Beşiktaş taraftarının son 2-3 sezonda en çok sıkıntı yaşadığı bölge. Beşiktaş aslında bu süreçte bazı önemli kanat oyuncuları da aldı ama onlardan o beklediği verimi alamadı. Şimdi Trossard gelecek, Vaslav Serni var, İlhan Fakılı var, Milot Rashica ile yollar ayrılacak. Bir kanat oyuncusu daha transfer edebilir Beşiktaş. Milot Rashica'nın ayrılığına izin verdi. Yarışa gidelim, ardından devam edeceğiz.
0: Müzik.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Geride de 2 numaralı Mir Şeşen var ve bu şekilde safkanlar virajı dönüyor. Düzde de 5 numaralı Dede Yalaz bir boy kadar önde çıktı. Dışına sokuldu 3 numaralı Renkat. Şimdi 5 numaralı Dede Yalaz'ı yakaladı. Bu iki safkan arasında birincilik mücadelesi var. Dışarıdan 3 numaralı Renkat bir anda rakibinden koptu ve son 200'e girildikten sonra farkı 3-4 boya kadar çıkardı. Koşunun liderliğine devam ettiriyor. Fark 3-4 boy kadar. 5 numaralı Dede Yalaz ikincilikte. 3 numaralı Renkat ilk koşuyu Mennan Balla kazanıyor değerli yarışseverler. 5 numaralı Dede Yalaz koşul ikincisi, 1 numaralı Irmak Bey üçüncü olurken 2 numaralı Mir Şeşen de koşuyu dördüncü olarak tamamladı. Elazığ'daki ilk koşuyu 3 numaralı Renkat Mennan Balla kazandı. Bu koşuda 4 numaralı Uçan Kutlutay start almamıştı.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
6: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
7: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Kupanın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.
8: İnternet TürkNet.
9: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı yarın başlıyor. Son 16 tur maçlarının tamamlanması ve finalistlerin belli olmasıyla çeyrek finalde ilk düdük yarın saat 23'te çalacak ve Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek. Çeyrek finalde Cuma günü saat 22'de İspanya ile Belçika, Pazar günü saat 4'te Norveç ile İngiltere ve saat 4'te Arjantin ile İsviçre karşı karşıya gelecek.
7: Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. Türkiye'nin kalıplara sığmayan ev interneti TürkNet Kupa'dan haberleri sundu.
1: İnternet TürkNet. Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
3: Saatleri 19.03 yaptık. Derin Pas devam ediyor. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Değerli dinleyenler, az önce Lukaku haberini paylaşmıştım Beşiktaş için. Beşiktaş'ın sağlık heyeti oyuncunun menajerinden, bugün sabah gazetesinde o gün Şahinoğlu'nun haberiydi, sağlık raporunu, yani tüm sağlık raporlarını istemişler, incelemeye almışlar. Herhalde o incelemenin ardından sağlık raporu nasıl bir ortaya bir rapor çıkartacak, o sağlık raporundaki riskler ne aşamada, bunu mutlaka Önder Özen'e, Sayın Başkan'a iletecek. Ardından Beşiktaş bu transferde o menajerle yapılan görüşmeleri hızlandıracak gibi. Tabii Beşiktaş'ta gitmesi beklenen oyuncular da var. Çoğu oyuncu da kampa götürülmedi. Doğru da yaptı Beşiktaş. Şu ana kadar Musrati ve Onana'ya bir teklif gelmemiş. Bugün Oğuzhan Genç'in haberiydi bu. HT Spor'da. Herhangi bir teklif gelmemiş. Beşiktaş'ta yine iki oyuncunun kiralık olarak gönderilmesi gündemde. João Mario için Yunanistan ve Katar'dan teklifler varmış. Ki bu oyuncular içerisinde, kampa götürülmeyen oyuncular içerisinde herhalde en kolay elden çıkaracağı oyuncu hiç kuşku yok ki João Mario Beşiktaş'ın. Çünkü birçok kulübün takibinde. Emrecan Uzunhan, Can Keleş ve Tayyip Talha Sanuç da Süper Lig ve Birinci Lig'ler birçok takımla görüşme halindeymiş ki. Tabii bu oyuncuların maaş durumunu bilmiyorum ama isteyen takımlar olur. Bunların elde kalacağını zannetmiyorum. Can Keleş geçen sezon Kocaeli Spor'daydı. Tayyip Talha Sanuç ve yine Emrecan Uzunhan'ın da Süper Lig'de birçok talibi çıkabilir. Sonuçta Süper Lig piyasasında bilinen oyuncular. Bir dinleyici mesajı var, onunla devam edeyim. Denizli'den Kasım Bey yazmış. Milyon eurolar verip futbolcuları alıyoruz. Her yıl aynı Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon. Sonuçta yine hala transfer konuşuluyor mimarinde bir şey yazmış dinleyicimiz. Hepsi Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuş gibi yani girişimlerde bulunuyorlar ama nihayetinde de kulüplerin borçlarının arttığına vurgu yapmış dinleyicimiz. Evet, yani bu da işte kaçınılmaz sona hazırlıyor. Bugün taraftarlar haklı olarak tabii iyi, daha iyi futbol izlemek, daha iyi oyuncular izlemek, daha keyifle takımlarını takip etmek için iyi oyuncuları görmek istiyorlar ama işin diğer tarafında da kulüplerin gelirleri belli. Birçok kulüp başkanıyla konuşuyorum, Anadolu kulüplerinin başkanlarıyla. Hepsi özellikle Kulüpler Birliği toplantısında biz bu gelirleri nasıl arttırırız kısmını konuştuklarını söylüyorlar. Gidere bakıyorsun, bir oyuncuya şu an 2,5 milyon euro çok düşük maaş gibi. Yani Beşiktaş'ta, Fenerbahçe ve Galatasaray'da özellikle. Burada bir dengesizlik var. Bu kadar para harcamalarına, bu kadar borçlanmalarına nasıl izin veriliyor diye sorduğumuzda taraftarlar bu sefer tepki gösteriyor. İşte size ne der diyen mesajlar da atıyorlar. Burada çok görüyorum. Bu işin sonu nereye gidecek? Hakikaten kestirmek güç. İşte geçen yılın şampiyonu, son 4 yılın şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da, son 16'ya kalmış Galatasaray'da hala ilk 11 seviyesinde 4-5 tane oyuncu arayışı var. Bu da tezat geliyor bana. Yani hiçbir oyuncu satmamışsınız, hiçbir oyuncu satmadığınız halde ilk 11 seviyesinde 4-5 oyuncu alacak durumda olmanız da hani biraz yadırgıyorum açıkçası. Bakalım, takip edeceğiz tabii, sorgulayacağız ama gidişatın iyi olmadığını da paylaşmış olayım. Birazdan Fenerbahçe'nin gündemine geçeceğim. Fenerbahçe ile alakalı da yine çarpıcı haberler var. Kısa bir ara vereceğiz.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu...
10: Reklam.
11: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
12: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
15: Getiriyası fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
16: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
17: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
18: Tatil Sepeti.
16: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
19: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
20: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
21: Bankam, bank kartıma bir.
10: Radyo Spor. Reklam.
0: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.

Getmobil'in sunduğu derin pas devam ediyor. Saatler 19.11 oldu. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Soru ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Mason Greenwood konusuyla başlayalım ki dün akşam İtalyan basını da yazmıştı Roma ile anlaşmak üzere olduğunu. Ancak son anda Fenerbahçe Marsilya'ya bonservis bedelini arttırmış ve tekrar bu transferde iddialı konuma geldi Sarı Lacivertliler. 40 artı 5 milyon euroluk bir bonservis bedelinden bahsedildi. Fenerbahçe 45'e kadar çıktı. Tabii aslında birkaç gün öncesine kadar Sayın Aziz Yıldırım ne kadar bu transferi istese de Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu o zor şartlardan, UEFA kıskacından dolayı biraz daha temkinli gitmeyi planlıyordu. Hatta pazartesi günü radyoda Salim Manav'la bu konuyu konuşurken hafta sonu bir istihbarat gelmişti bana. İşte Feridun geç geldi. Sayın Aziz Yıldırım'a diyor ki bu böyle bir oyuncu almamız lazım bizim. Taraftarı heyecanlandıracak ve rakipler üzerinde de psikolojik baskı yaratacak bir oyuncuya ihtiyacımız var diyor. Oyuncunun da Mason Greenwood olması gerektiği konusunda bir düşünce var. Aziz Bey de o zaman diyor Feridun Bey'e hani biraz elini cebine at ve hani bu transfere katkı sun. Bu minvalde bir şey söylemiş. Sanırım bu transfer olursa geçen sezon Kerem Aktürkoğlu transferinde Hakan Safi'nin yaptığı gibi bir formül bulunacak. Tabii Fenerbahçe'yi zor duruma sokmadan bir formülden bahsediyorum. Feridun geç geldi. Şirketleri üzerinden kulübe bir sponsorluk, kaynak, destek bilemiyorum artık. Bir katkısı olacak. Çünkü Aziz Yıldırım'ın kendisinden böyle bir isteği var. Feridun geç geldi. Sanırım son böyle Türkiye'nin en zenginleri listesi yapıldığında ilk sıraya kadar yükselmişti diye hatırlıyorum. Yani son dönemde mali açıdan çok büyümüş şirketleri. O listelerin başlarında gelen biri artık. Dolayısıyla Mason Greenwood konusundaki durum bu değerli dinleyenler. Oyuncunun da uzun süredir tabii 2 aydır Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu için Fenerbahçe'ye gelme isteği vardı. Daha önce de bu şekilde haberler çıkmıştı hatırlayacaksınız. Roma'ya giderse alacağı net maaş 4.8 milyon euro. Orada tabii vergiler düştükten sonra eline geçeceği para. Fenerbahçe'de ise bu rakam 7.5 milyon euro seviyesinde olacak. Yani Fenerbahçe'ye gelirse Roma ile kıyasladığımızda alacağı parada da ciddi bir artış olacak. Bu da tabii etkili olmuş olabilir oyuncunun Fenerbahçe'ye ve Türkiye'ye gelme isteğinde. Sercan Hamzıoğlu'nun bugün Ola Watkins ile ilgili bir haberi vardı. Onu aktaracağım şimdi. Aston Villa'nın UEFA'dan aldığı 22,5 milyon euro cezanın ardından İngiliz kulübü Watkins'in yerini dolduracak oyuncuyu bulmadan transfere onay vermek istemiyor demiş. Fenerbahçe ise bu nedenle Ola Watkins transferinde şu an istediği ilerlemeyi sağlayamıyor diye paylaşmış. Fenerbahçe'de 25 milyon euro'lara kadar çıkmıştı. Yani teklifi en son 25 milyon euroydu. Aston Villa'nın beklentisi 30 milyon euroydu ama burada tabii çok büyük bir fark yok. Çünkü Sergi Cirasi konusunda da Fenerbahçe 30 artı 5 milyon euro'lara kadar yine bonuslarla beraber bir teklifi vardı. Orada da Alman kulübü 40 milyon euronun altına inmeyi hiç düşünmedi. O transfer de o yüzden olmamıştı. Biraz yavaş ilerliyor ama Fenerbahçe'de ciddi bir mesai var, çalışma var. Bunu da paylaşmış olalım sizlerle. Nelson Semedo Portekiz milli takımıyla Dünya Kupası'na veda etti ve oyuncu El Ahli kulübünün istediğine dair bir haber vardı bugün. Sanki böyle İsmail Hoca'nın çok tutmadığı bir isim gibi geliyor bana. Çünkü sağ bek arayışı da vardı. İsmail Hoca geldikten sonra bir sağ bek alınabilir şeklinde yönetime rapor verdiğine dair haberler çıktı kamuoyunda. Şu ana kadar tabii sağ bek konuşulmadı ama El Ahli kulübü de önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'ye bir teklif yapacak. 32 yaşındaki Nelson Semedo için geçen sezon 40 maça çıkmış Fenerbahçe'yle. 1 gol 3 asistlik katkı sunmuş. Dünya Kupası'nda da genelde rotasyonda kullandı Roberto Martinez. Yani ikinci yarılarda
A takımda, as takımda yer almadı. Nelson Semedo. Fenerbahçe burada tabii bonservis beklentisi ne kadar onu bilemiyoruz ama iyi bir teklif gelirse de satabilir çünkü kulübe bir para girişi de lazım transferlerin yapılabilmesi için. Tabii orada şu soru akıllara geliyor. Semedo giderse sağ bekte nasıl profilde bir oyuncu olacak? Dün bir haber paylaşmıştım. Şartlar uygun olursa Osayi Samuel'i geri getirebiliriz. Benim çok tuttuğum, beğendiğim bir oyuncu diye İsmail Kartal'ın Sayın Aziz Yıldırım'a bir ifadesi var. Bir paylaşımı var. Bugün de Semedo haberini görünce direkt aklıma o geldi. Acaba yani Nelson Semedo'yu işte belli bir bonservis bedeli karşılığında satıp Osayi Samuel'le mi yola devam etmek istiyor İsmail Kartal diye. Bunu da ilerleyen günlerde göreceğiz. Bu akşam Admira Wacker maçı var Fenerbahçe'nin 20.30'da. Birazdan 11'ler de belli olur. Maç Fenerbahçe taraftarını hatırlatalım. Maçı TV 100 yayınlıyormuş pardon. Oradan da takip edebilirler. Dolayısıyla Fenerbahçe birçok koldan transferde

ne bir miktar para da verebileceğine dair haberler var. Musaba Samsunspor'dan 4-4,5 milyon euroluk bir bonservis bedeli karşılığında gitmişti. Ocak ayında Samsunspor'dan Fenerbahçe'ye. Göztepe'nin beklentisi Arda Okan için 12-13 milyon euro seviyesindeydi. Sonra 10'a kadar düştüler. Sanırım burada üzerine bir 4-5 milyon euro da para isteyebilir Göztepe kulübü. Yani sadece Musaba'yı alarak Arda Okan'ı bırakmaz düşüncesindeyim. Sağ bekte de Fenerbahçe'de bir değişiklik olacak gibi, bu kadar haberi üst üste yan yana koyduğumuzda bir arayış, bir değişiklik söz konusu olabilir sarı lacivertli takımda. Birçok dinleyicimiz tabii forvet mevzusunu merak ediyor. Bir kez daha altına çizeyim ki ne Sergi Girassi ne de Ola Watkins konusunda bir ilerleme yok. En son aldığım bilgi Fenerbahçe'nin 30 artı 5 milyon euro Sergi Girassi için teklif ettiği ama Dortmund'un hiçbir şekilde 40 milyon euronun altına inmediğine dairdi. Ola Watkins konusunda da az önce yine aktardım. Aston Villa yerine bir oyuncu almadan bırakmayı düşünmüyor. 30 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirlemişlerdi. Fenerbahçe 25'e kadar çıktı, zorladı. İsmail Kartal hocanın da Watkins ve Vedat Muriç ile devam etme konusunda daha istekli olduğuna dair haberler var. Profil olarak ikisi de farklı profilde forvet oyuncuları. Burada da İsmail Hoca'yı anlamak mümkün. Ama şu ana kadar henüz bir ilerleme kat edilmiş değil. Bu akşamki Admira maçının sonunda herhalde İsmail Hoca'ya oradaki kampı takip eden gazeteci arkadaşlar bu transfer konularında soracaktır diye düşünüyorum. Yarın da bu konuyu daha net ele alabiliriz değerli dinleyenler. Asensio konusu var Fenerbahçe'de. Aslında yönetim değişikliği, Tedesco'nun gidişi sonrası bir ayrılık düşüncesi vardı Marco Asensio cephesinde ama sonra hem futbol direktörü Oğuz Çetin'in hem de Aziz Yıldırım'ın yaptığı görüşmelerde Asensio'ya olan güven iletildi. Oyuncunun kalması için bu takımın önemli bir parçası mesajı verildi. Ve Asensio da kalma kararı almıştı ve takıma da katıldı. Kampta da yer alıyor Marco Asensio. Eğer Fenerbahçe yani oyuncu gitmek isterse 30-35 milyon euronun altına satmayı düşünmüyormuş. Orada da anlaşılır bir durum var. Çünkü Asensio'yu satıp yerine bu profilde, bu değerde bir oyuncu almak, artık Türkiye'ye getirmek o rakamlardan başlıyor. Asensio konusunda şu an bir ayrılık beklenmiyor ama Fenerbahçe'de ne olur ne olmaz düşüncesiyle minimum 30 milyon eurolardan bonservis bedelini kapıyı açmayı planlıyor değerli dinleyenler. Türkiye'de yüksek olunca demiş bu kadar paraları yani işte Ederson'a verilen maaşı bahsetmiş yine Asensio'nun maaşı, Skriniar'ın maaşı bu kadar yüksek maaşlar verildiği için bu sene de Fenerbahçe daha dikkatli gitmek zorunda kaldı diye bir mesaj var dinleyicimizden. Evet yani orada da işte kotaların hepsi dolu kulüplerde. Her sene de aşılıyor bir şekilde. Harcama limitlerinin de böyle çok uygulandığını söylemek güç. Sizler de takip ediyorsunuz zaten. Talisca 7,5 milyon, Ederson 11 milyon euro. Skriniar 8 milyon euro. Zaten 3 oyuncunun maaşı 27 milyon euro. Yani şu an 3'ü de takımda. Bugün Ola Watkins'i alsa Fenerbahçe maksimum 7 milyon euro seviyesinde maaş verir. Sergi Girassi de olsa aynı. Keza yani fark etmiyor. Diğer tarafta Mason Greenwood için konuşulan para da 7,5-8 milyon euro seviyesinde. Hakikaten bu artık bir yerde patlayacak gibi geliyor bana, bakalım. Yani bu diğer takımlar için de geçerli bu arada. Daha hafta başında Beşiktaş'ı konuştuk. Beşiktaş 13 ayda 13 milyar TL borçlanmış. Ortada hiçbir şey yok. Bir kupa da yok. Yani Fenerbahçe'de yine bir süper kupa var. Şampiyonlar Ligi'ne katılacak Fenerbahçe. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için mücadele edecek. Bakalım ne olacak değerli dinleyenler.
2 gündür Fenerbahçe'de çok konuşulan, eleştirilen konulardan biri de

0: Altyapı sorumlusu konusu. Bunun içinde sevgili Yağız'ın bir haberi vardı. Diyor ki Fenerbahçe'nin yeni altyapı koordinatörü Müjdat Yetkiner, 3 gün önce Oğuz Çetin'in göreve getirdiği U19 teknik direktörü Orhan Şam'ın görevine son verdi diyor. Evet, bu gerçekleşmiş. Ya yani bunu burada şunu anlayamadım. Yani eğer Oğuz Çetin şu an görev tanımı olarak Müjdat Yetkiner'in üzerinde. Şenol Çorlu'nun gönderileceği belliyken, yeni isim de daha gelmemişken Oğuz Çetin böyle bir karar aldıysa, Müjdat Yetkiner onu istemediyse burada Oğuz Çetin kararda diretebilirdi. Yani bu adamı ben getirdim, bu adama güveniyorum ya da işte Orhan Hoca'ya güveniyorum diyebilirdi ama Müjdat Yetkiner'in de ciddi bir ağırlığı varmış burada. Bu dikkatimi çekti. Şimdi bugün sizler için baktım. Son 20 yılda Fenerbahçe'de altyapı koordinatörü olarak kimler görev yapmış diye. Şenol Çorlu 2006-2018 yılları arasında 12 yıl boyunca çalışmış. 12 yıl, 2006-2018 yılları arasında Aziz Yıldırım döneminde gençlik geliştirme program sorumlusu olarak altyapıyı yönetmiş. Tabii çok değerli işler de yapmış olabilir. Her şeyi göremiyoruz biz. Genelde üst yapıya baktığımız için medya olarak bizim de burada problemimiz var. Ama bu tarihlere baktım. 2006-2018 arası Fenerbahçe altyapısından A takıma çıkan bir iki oyuncu var. Ama onlar da çok böyle ilerleyememişler. Müjdat Yetkiner Fenerbahçe'de hangi görevlerde bulunmuş diye baktım. Hemen onu da paylaşacağım şimdi sizlerle. Müjdat Yetkiner 2002-2003-2013 yılları arasında 2002-2013 yılları tam 11 yıl boyunca yaklaşık evet 11 yıl boyunca Türkiye Futbol Federasyonu adına genç yetenekleri tarayan ekibin koordinasyonunu yürütmüş. Yani şimdi 2002 yılında AK Parti'nin geldiğini düşünürsek acaba bir siyasi bağlantıyla mı bu göreve geldi sorusunu getiriyor benim aklıma. 2013 yılında ise Fenerbahçe'ye dönerek oyuncu izleme komitesine katılmış ve 5 yıl boyunca Aziz Yıldırım döneminde 2014-2018 yılları arasında Fenerbahçe altyapısının en üst düzey teknik sorumluluğu görevini üstlenmiş. Şef scout olarak görev yapmış. Ve bu süreçte işte birçok oyuncunun oradaki uygulamalardan dolayı altyapıdan uzaklaşmasına hatta Merih Demiral'in de Fenerbahçe'den ayrılmasına, erken ayrılmasına sebep olan isimlerden biri olarak gösteriliyor basında çıkan haberlerde. Müjdat Yetkiner ve Şenol Çorlu ikilisi. Yani son 20 yıla baktığımızda 20 yılın 13 yılında Şenol Çorlu var. 6 yılında Müjdat Yetkiner var Fenerbahçe'de. Fenerbahçe altyapısının da hali ortada. Bu 20 yıla baktığımızda hani Fenerbahçe taraftarı daha iyi hatırlayacaktır. Hangi oyuncular üst seviyelere çıktı? Hangi oyuncular ziyan oldu gitti. Böyle Merih Demiral gibi başka oyuncular da vardı. Kendilerini orada iyi hissetmedikleri için erken ayrılmak zorunda kaldılar. Bu da şu soruyu akıllara getiriyor. Ya getiriyor. Benim aklıma en azından bu geldi. Bilmiyorum sizin aklınıza ne geldi. Siz de paylaşabilirsiniz. WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. Gerçekten Şenol Çorlu ve Müjdat Yetkiner bu işi çok iyi yaptıkları için mi göreve geliyorlar? Yoksa işte o hep bahsettiğimiz liyakat esas alınmadan araya birilerini koyarak mı o göreve geliyorlar? Şimdi Şenol Çorlu bıraktı, ayrıldı Fenerbahçe'den. Eminim bir ay sonra TRT Spor'da yorumcu olarak çıkar karşımıza. Çünkü Fenerbahçe ile TRT Spor arasında böyle bir transfer de oluyor sürekli. Mustafa Sapmaz, Şenol Çorlu işte gidip geliyorlar ikisi arasında. Böyle bir durum söz konusu Fenerbahçe'de. Bu da açıkçası hani yine bir adam kayırmayla sanki bu işlerin yürüdüğünü gösteriyor bana. Fenerbahçe altyapısı devasa büyüklükte. Çok büyük bir altyapıdan bahsediyoruz. Yeni tesisler kurdu Fenerbahçe. Yeni tesisler yapıyor altyapı için. Son dönemde çok fazla işte genç oyuncu Anadolu'dan toplayıp getiriyorlar ama bu oyuncuları üst seviyeye çıkarmada fiziksel, zihinsel, taktiksel açıdan hazırlama konusunda Şenol Çorlu ya da Müjdat Yetkiner doğru isim mi? Ya da bu isimler doğru isimleri oraya getirecek isimler mi? Bunların bir sorgulanması gerektiği kanaatindeyim. Sanki böyle eski oyuncu işte bizim çocuk ya da Yani hani Müjdat Yetkin'e ya da Savaş Çorlu diyorum. Şenol Çorlu bir ağı kullanarak, kendi ağlarını, kendi bağlantılarını kullanarak o göreve geliyorlar hissiyatı verdi bana. Bilmiyorum Fenerbahçeliler ne düşünüyor? Yani mutlular mı bundan? Son 20 yıla baktığımızda da işte 3-4 oyuncu çıkmış. Şimdi Arda Güler yazmış bir ama Arda Güler'i Fenerbahçe çıkartmadı. Yani Arda Güler Gençler Birliği altyapısından çıkan bir oyuncu. Fenerbahçe'de tabii çok böyle yeteneğiyle sivrildiği için o dönemin başkanı Ali Koç da üzerinde durdu. O ekip de üzerinde durdu. Bir şekilde belli bir seviyeye gelmeyi başardı Arda Güler ama işte o da çok bir tane gösterebileceğimiz oyuncu. Başka da oyun yok gibi neredeyse. Durum bu. Fenerbahçe konusunda da paylaşmadığımız haberler var mı diye bakıyorum. Şu an için 10 artı 4 kuralının en çok zorladığı takım Fenerbahçe. Bu anlamda da ilk etapta Sofyan Amrabat, Diego Carlos, Dominik Livakovic, Rodrigo Becao gibi isimlerin gönderilmesi gündemde. Sofyan Amrabat keza öyle o Yunanistan'dan ve İspanya'dan görüştüğü takımlar var. Diego Carlos'u Como istiyor. Dominik Livakovic Dinamo Zagreb'le görüşme halinde. Bekao'ya Süper Lig'den talipler var. Az önce Musaba'yı paylaştım. Musaba'yı Süper Lig'den birçok takım istiyor. O takımlara Göztepe'de eklendi. Ve işte burada Fred, Nelson Semedo, Anderson Talisca ve Kante de gönderilebilecek oyuncular olarak düşünülüyor. Kante'yi Fenerbahçe'de ne Sayın Aziz Yıldırım ve yönetimi ne de İsmail Kartal düşünmüyor. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Özellikle maaşından ve yaşından dolayı. Bakalım Fenerbahçe bu oyuncuları elden çıkarabilecek mi ilerleyen günlerde? Şenol Hoca'yı bilmem ama demiş Müjdat Hoca tamamen torpil demiş. Liyakatı yok diyor bir dinleyicimiz. Ömer Bey yazmış mesajı. Avrupa'daki gençlerin çalışma şartlarını keşke bizi de uygulasak diyen bir dinleyicimiz var. Maalesef biz işte hep bunları söylemekte kalıyoruz. Pek mesafe kat edemiyoruz bu konuda. Bu da bizim çözemediğimiz, değiştiremediğimiz durumlardan biri. Fenerbahçe altyapısını bundan sonra daha detaylı bir şekilde takip edeceğim. Yeni bilgi alırsam sizlerle paylaşacağım. Ve şu da bir gerçek. Yani işte büyük kulüplerle baktığımızda, İngiltere'deki kulüplere baktığımızda altyapıdakiler sürekli değişmeyen isimler olmuyorlar. Genelde orada yönetimler değişse bile oradaki yapıyı hemen işte ben başkan oldum, benim sevdiğim adam, beni sevecek, bana itaat edecek adam gelsin zihniyeti yok orada. Şimdi Aziz Yıldırım bir yıllığına geldi. Müjdat yetkinleri bir yıl sonra Aziz Yıldırım seçilemedi diyelim. Şampiyon olamadı takım. Seçimi de girmedi Aziz Bey. Yeni bir başkan seçilecek. Müjdat yetkinlerle çalışmayacak muhtemelen. Müjdat yetkinler bir yılda neyi değiştirebilecek ki? Ya bu da soru işareti. Sırf aman orada biri olsun da işte yok sayılmasın zihniyeti var gibi geliyor bana. Beni de rahatsız ediyor bu durum. O yüzden paylaşmak istedim sizlerle. Yarış vakti geldi mi? Biraz daha varmış yarışa. Süper Lig'deki kurallarla ilgili bir haber vardı. Onu da aktarayım size. Süper Lig'de 2026 Dünya Kupası'ndaki tüm kurallar uygulanacak denilmiş. Su molası hariç. Zaten su molası Şampiyonlar Ligi'nde de ya da ben La Liga İngiltere'de uygulanacağını zannetmiyorum. UEFA çok sert bir şekilde karşıda çıkıyor FIFA'ya. 10 saniyede oyuncu değişikliği, taç atışının hızlı kullanılması, kale vuruşunun hızlı kullanılması, sakatlıkta eğer faul yapan oyuncu kart görmediyse, sakatlanan ve sağlık ekibi sahaya girdiyse oyuncunun bir dakika kenarda beklemesi. Bu kuralların uygulanması lazım zaten çünkü uzun yıllardır şikayet ediyoruz Türkiye'deki oyunun yavaşlığından, sürekli temponun düşmesinden. Hatta işte hem Belçika'nın Senegal karşısındaki dönüşü 2-0'dan son 10 dakikada hem dün Arjantin'in Mısır karşısında 2-0'dan son 15 dakikadaki dönüşü oyunun hızının kesilmemesine bağlayan eski futbolcular da var dünya futbol kamuoyunda. Eminim bu bizim Süper Lig'de olumlu yansıyacaktır ama burada hakemlerimiz bunu ne kadar uygulayabilecek? Bunun takipçisi olacağız hep beraber. Hakemlere de o yetki verilecek nasılsa, o yetkiyi de en iyi şekilde kullanmaları da söylenmesi lazım. Yani bazı hakemler böyle büyük stadyumlara gittiklerinde, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin sahasına gittiklerinde aman başım ağrımasın diye biraz ağırdan alıyorlar kuralları uygularken. Umarım sağlıklı bir şekilde uygulanır. Biz de daha hızlı, daha keyifli bir maç izleriz.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var. Radyo Spor.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
4: Higuita'yı hatırlayacaksınız. Özellikle de 1990'da yaptığı hatayla Kamerunlu milleye attığı gol. Ama Higuita'nın bir özelliği var. Akrep vuruşunu biliyor musunuz? Bir kaleci için son derece riskli bir hareketi size tarif edeceğim. Şöyle dümdüz uçuyor. Top Higuita'yı geçiyor. Arkasına doğru gelirken topuklarıyla vuruşu yapıyor. Bunu çok denedi. Bunu çok başardı. Belki de dünyada bunu tek yapabilen kaleciydi. Ama o da dünya futboluna bir hareket kattı. Fakat bu hareketi herhalde hiçbir teknik direktör hiçbir kalecisine tavsiye etmez. Biz yine de sizlere hatırlattık. Bu önemli hareketin adı akrep vuruş.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
2: Radyo Spor!
5: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
6: Mesafede 1200 metrede kazandı Mustafa Işık'la. 4 kez koştu, 2 kez kazandı. 2 numaralı Bainlet'ta ilk kez koşacak. Ayakları düz bassın. Aprantisi Sinan. Sinan Akşın'la start alacak. Bainlet. Many More. Henüz yerini almadı. Start görevlerinin yoğun bir çabası var Putay için, ancak Safkan biraz tedirgin. Görevlilere bu anlamda biraz zorluk çıkarıyor. Bir numaralı Many More gözleri de örtülmüş bir vaziyette start görevlerinin yedeğinde. Numaralı Kosas start almayacak Tay. Böylelikle 3 Tay'ı izleyeceğiz. 2 Safkan box içinde, dışarıda yalnızca 1 numaralı Many More var. Many More'u bekliyoruz. Koşunu heyecanlı yaşamak için değerli yarı severler. Bir kez daha şimdi yedeklendi. Yoğun çabalar altında box'a doğru getiriliyor. Biraz daha yaklaştırıldı kulvarına. Biraz daha yaklaştırıldı. Çok az kaldı artık. Kapaklar Many More içinde kapanıyor ve taylar box içinde. İkinci koşu için hazır. 3 numaralı Kosas koşmaz. AGF 4 numaralı Telgraf'ta. Ve start verildi. Elazığ'da ikinci koşu heyecanı başladı. 2 numaralı Bend çıkışa birlikte bir boy kadar gecikmiş, ancak doldurup öne doğru hamlesini yaptı. Liderliği ise Telgraf aldı. 3-4 boy kadar önde Telgraf. 1 numaralı Many More ikincilikte. 2 numaralı Bandit'ta üçüncülükte kaldı. Many More şimdi temposunu arttırdı. Son 800'de öndeki 4 numaralı Telgraf'ı yakalamaya çalışıyor. Ancak Telgraf bu mücadelede liderliği şimdi isteyen taraf ve 3 boy kadar önde. 1 numaralı Many More ikincilikte yaklaşık 7-8 boy kadar geride ilk start startında 2 numaralı Bandit bu metelerde grubun sonunda. 4 numaralı Telgraf farkı 6-7 boya kadar çıkarıp düzlüğe önde geliyor. 1 numaralı Many More ikincilikte yaklaşık 7-8 boya kadar geride 2 numaralı Bandit var. Bu şekilde Taylor son 200'e doğru ilerliyor. Telgraf farkı 10 boya kadar çıkardı. Koşunun son 200'üne de lider geliyor 4 numaralı Telgraf. Gerilerden 2 numaralı Bandit şimdi ikinciliğe doğru hamlesini yapmaya çalışıyor. Telgraf oldukça rahat. 4 numaralı Telgraf Hüseyin Altun Kılıç'la ikinci koşuyu çok rahat kazanıyor değerli yarışseverler. 2 numaralı Bandit koşunun ikincisi oldu. 1 numaralı Many More da üçüncü oluyor. İkinci koşuyu 4 numaralı Telgraf Hüseyin Altun Kılıç'la kazandı. 3 numaralı Kosas start almamıştı.
5: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.
7: Mutlu akşamlar Radyo Spor dinleyenleri. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Kerim Öztürk. Ben İstanbul-Ankara-İzmir yollarına dair özet bilgilerle karşınızdayız. Öncelikle İstanbul'da Avcılar'da Edirne istikametinde yaklaşık 4 saat önce arızalanan ve 4,5 saate yakın bir süredir de henüz olay bölgesinden uzaklaştırılamamış bir su yüklü kamyon var ve E5 Avcılar istikametine Cevizli Bağ Avcılar hattında tabiri caizse durma noktasında. Öte yandan Avrupa Anadolu yönlerinde 1 ve 2. köprülerle Avrasya Tüneli'ndeki kalabalıklar devam ediyor. Avrasya Tüneli Yeni Kapı'dan yoğun, uzun bir kuyruk yok. 1. köprü trafiği Çağlayan'da başlıyor, 2. köprüye doğruysa Galatasaray Stadyumu'nun önünden bir trafik yoğunluğu yaşanacak. Anadolu Avrupa yönlerinde ise herhangi bir yoğunluk görmüyoruz. Diğer yandan Ankara'da zaten trafik içinden çıkılamaz vaziyete geldi denilebilir. Kentte düzenlenen NATO zirvesi nedeniyle Ankara'nın arterlerindeki birçok yolun kapalı olduğunu söylemek mümkün. Zirve sona erdi, sonuç bildirgesi yayımlandı. Elbette ki devlet başkanlarından kentte kalanlar olacaktır ama yarın daha sakin bir trafiğin Ankaralıları bekleyeceğini söylemek mümkün. İzmir'de ise Yeşildere Caddesi'nde Bornova istikametinde Atatürk Konti hizasında meydana gelen trafik kazası ve Osman Kibar Tüneli'nde liman istikametinde meydana gelen zincirleme trafik kazası bölgeyi etkilediği gibi özellikle çevre yolunda otogar kavşağından itibaren Egemenliğe doğru yaşanan ve yine aksi istikamette de otogar kavşağı sonrasında başlayıp Bayrak tünellerine doğru yaşanan trafik yoğunluklarına dikkat. Bunlar özet bilgiler. Daha detaylı ve anlık verileri Radyo Trafik İstanbul, Ankara ve İzmir frekanslarından dinleyebilir. Radyo Trafik mobil uygulamanızı cep telefonlarınıza indirerek trafiğe dair tüm verileri 7 gün 24 saat öğrenebilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar, hoşçakalın.
3: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sundu.
8: Radyo Spor. Reklam.
9: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: Bankam.com Bank kartıma din.
11: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
12: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
13: Tatil Sepeti.
14: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
15: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
14: Umran Oto Ekspertiz.
16: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
17: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Radyo Spor. Reklam.
18: Gel yabani, gör halimi. El bana, ben sana deli. Gel yabani.
1: mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.

0: Radyo Spor'da saatleri 19.43 yaptık. Ara sırasında iki resmi açıklama geldi. Beşiktaş, Doğan Alemdar'la 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Diğer tarafta Trabzonspor'da yine Aral Şimşir'le 4 yıllık kontrat yaptı. Mijilant'a 7 taksitle 13 milyon euro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı. Trabzonspor oldukça hareketli. Şimdi bir Trabzon'a gidelim. Nurgül Günaydın, Trabzonspor'u yakından takip eden gazeteci arkadaşımız. Nurgül merhaba.
1: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Dün zaten oyuncu Trabzon'a gelmişti. Evet. Bugün de resmi açıklama yapıldı. Trabzonspor diğer takımlarla kıyaslarsak çok önde gidiyor transferde. Şimdi forvet ve sol stoper mevkisi için arayışlar var. Sendeki Aha. bilgileri dinlemek isteriz.
1: Trabzonspor gerçekten çok hareketli bir transfer sezonu geçiriyor. Erken de başladı aslında. Sizin de söylediğiniz gibi Trabzonspor 2021-22'deki şampiyonluk sezonunda olduğu gibi biraz erken hızlı başladı. Tabii geçen sezon Fatih Tekke'nin hedeflerini 1-5 arası göstermesi biraz da taraflarında sistemlerine ulaşmıştı. Şimdi artık o hedefi şampiyonluk hedefi olarak belirleyici olacak ki bunu da kendisinden sanıyorum ilk antrenman açtıkları zamanın basına duyacağız. Öyle bir ifadede olacak herhalde. Çünkü oldukça iddialı bir kadro yapılanmasında Trabzonspor. Ayrılanlar var, ayrılması muhtemel oyuncular var, işte katılması muhtemel oyuncular var, kiralıktan dönen oyuncular var. O yüzden çok hareketli, oldukça da yeni sezon hazırlıklarına başlarken de oldukça kalabalık bir kadroyla başladı Trabzonspor. Bir fotoğraflara baktığımda işte Lundstrom'u da gördüm, dün Mendy vardı, o da gelmişti kiralıktan, Lundstrom da gelmiş. Tabii bunlarla alakalı olarak da Fatih Tekke'nin kararı çok önemli. Onlar bir tarafta eksik mevkilere halen daha en önemli belki de sağ açık işte sağ kanat dediğimiz bölgeye ve santrafora da bir tane daha transfer istiyor. Ama bu arada Onaçun'un da talipleri çıktı. İşte Olay'ın durumu var biliyorsunuz. Dünya Kupası'nda oldukça yüksek bir beklenti içerisindeydi Trabzonspor. İşte 40 milyon euro seviyelerini görmeyi amaçlıyordu. Oyuncunun Almanya karşısında ortaya koyduğu performans çok önemliydi aslında ama keşke hani bir maç daha oynayabilseydi, bir maç daha süre alabilseydi belki Trabzonspor o hedefine, o görmek istediği rakamlara çıkabilirdi. Ancak şu anda şu ana kadar gelen rakamlar açıkçası çok da Trabzonspor'u tatmin eden rakamlar.
0: Fiorentina'nın son teklifi vardı. Fiorentina ne kadar teklif etti Chris Olay için?
1: Yani 25 ile 30 arası rakamlar konuşuluyor. Yani 32, 35, 30-25 üzeri rakamlar konuşuluyor şu anda ama dediğim gibi bunların hiçbirisi Trabzonspor'un beklentisini karşılamıyor.
0: Trabzonspor hala şu tarafta mı sevgili Nurgül? Yani biz 40'ın altına satmayacağız mı diyor yoksa 30-35
1: yani olur mu? Yani 40'ın altı değil de 35 olur. Yani ben öyle düşünüyorum. 35 rakamını gördüğü zaman da olur diye düşünüyorum. 35'in altı olur mu? Yani belki, yani ona da şöyle 32-33 bandı da olabilir belki. Çünkü dediğim gibi hani Dünya Kupası'na yeteri kadar belki bu istenilen rakamları ortaya çıkarabilecek süreyi bulamadı bence oyuncu. Özellikle sadece ben hani bu Almanya maçı çok önemliydi. O da çok iyi performans gösterdi. Çok da konuşuldu ama sonrasında tabii çabuk da takımın da elenmesi oyuncu için de bir dezavantajı oldu. Ama tabii Olay için Avrupa basını da her gün yeni iddialar ortaya atıyor. Bizim de bildiğimiz dün akşam hatta Aral Şimşir'in havalimanında karşılamasına gittiğimiz zaman gazeteci arkadaşlarla da konuştuk bunu. Yani 25 milyon eurodan başlayarak 30 civarlarına kadar çıkan rakamlar var. Ama henüz Trabzonspor'un istediği o rakamlara çıkmadı kimse. Bilmiyorum hani resmi bir teklif yok en azından ama dediğim gibi 32-33-35 arası rakamı da görürse Trabzonspor sıcak bakacaktır diye tahmin ediyorum ben olayla alakalı.
0: Onaçu Suudi Arabistan'a gidecek mi? Oradan çok yüksek maaşla yani, teklif geldiğine dair haberler var.
1: Al Hilal takımının bir ilgisi olduğu, işte Onaçu'nun menajeriyle temasa geçtiği, işte 20 milyon üzerinde bir teklif hazırlığında oldukları ifade edildi. Yani ama tabii hani kulübün burada izni var mı yok mu açıkçası onu da çok net bir şey söylemek mümkün değil. FIFA nezdinde girişimden bahsediliyor. Bu da konuşuluyor ama onu açıp eğer Trabzonspor satacaksa da bana göre hani futbol tabiriyle söyleyeyim astronomik bir rakam beklentisi olur. Nedir hani piyasaya göre işte 25 milyon euro ve yukarısına. Çünkü iskelet kadronun olmazsa olmazlarından onu açıyor. Wagner, Pinacci, Buke bu oyuncular çok değerli. Trabzonspor'un gerçekten önümüzdeki sezon için iskelet kadrosuna yer alması olmazsa olmaz olan oyuncular. Dediğim gibi işte 25 milyon euro ve o üzeri rakamları gördüğü anda da Trabzonspor şartları yeniden değerlendirebilir. İşte Arabistan'dan Al Hilal'ın bir ilgisi var. Şimdilik daha çok işte Al Hilal'le konuşuluyor ama spesifik bir gelişme var mı? Çok yok Trabzonspor özelinde. Hani yönetme resmi teklif ya da herhangi bir temas olmadı. Ama Trabzonspor şimdi söyleyeyim çok kolay bırakmayı da düşünmüyor. Onu açıyor. Ama tabii oyuncunun da tavrı çok önemli burada. Oyuncu biliyorsunuz yani Arabistan'daki tekliflere oyuncuların hepsi yani hiç kimse sıcak bakmayan oyuncular yok. Yani o rakamların
0: hepsi. Tabii şimdi sevgili Nurgül kariyerinin de son dönemine doğru geliyor Paulo Nacho. Evet. Yıllık bir 15 milyon euroluk teklif geldiyse bu kime gelse cezbeder yani. Bu çok anlaşılır bir şey. Bugün hatta birkaç gündür Tolu Arakodore ismi gündemde. Evet. Wolverhampton'ın oyuncusu küme düşmüştü takım. 25 yaşında o da Onacho tarzı fiziksel özellikleri itibariyle hava toplarına hakimiyeti. Trabzonspor'un kiralık teklif yaptığına dair haberler çıktı. Sendeki bilgiler ne yönde?
1: Yani şöyle tabii Augusto'nun da ayrılığı sonrası biliyorsunuz forvet rotasyonda önemli bir oyuncu daha olmak istiyor Trabzonspor. O yüzden ona çok benzer belki de o profilde bir oyuncu. Ben Arakodare ismi biraz değişik bizim oyuncuların. Onun için bir teklifte bulundu Trabzonspor ama Wolves bu sezon Premier Lig'den biliyorsunuz düştü. Belki oyuncunun talipleri hani rakam olarak Trabzonspor'un verdiği rakamla erişebilecek seviyede mi değil mi onu tam bilemiyorum. Ama Trabzonspor'un bilgisi var. Fatih Tekin'in ve Trabzonspor'un oyun karakterine de uyan bir oyuncu. 1.97 boyunda biliyorsunuz Onacho'da işte pivot, santrafor
0: uzun yıllarda. Onacho'nun yerine mi düşünülüyor yoksa yanına mı alınmak isteniyor?
1: Yani şöyle zaten Augusto'nun ayrılığı sonrası dediğim gibi bir forvet rotasyonuna gitmek istiyordu Trabzonspor. Alacaktı zaten. Ama hani Onacho giderse direkt işte bu oyuncu olur diye değil. Yani Onacho'nun gitmesi hani Onacho gitti tamam Arakodare'yi alalım koyalım oraya değil yani. Her halükarda oraya bir oyuncu bakılıyordu rotasyonlu kadroda. Onacho'da yardımcı olacak. Çünkü Trabzonspor Avrupa'da da mücadele edecek biliyorsunuz. İlerleyen dönemde Türkiye Kupası da olacak. 3 kulvarda yarışacak. Onun için alternatif bir kadroya çok ihtiyacı var. Ama yani Onacho'nun eğer burada şartlarda Trabzonspor istediği seviyeye gelemezse Onacho'nun olası ayrılığında belki biraz daha rakamı yukarı çıkarabilir oyuncu için. Ama her halükarda Trabzonspor bir forvet oyuncusu daha kadrosuna katacak. Zaten Arakodare için de uzun zamandır Trabzonspor temaslarını sürdürüyor. Olma ihtimali ben yani %51 görüyorum aslında şu anda girişimlerine baktığımız zaman Trabzonspor. Ama Trabzonspor'un aslında şu andaki en önemli önceliği çok kaliteli Zubkov'un ayrılığı sonrası oradaki bir sağ kanat oyuncusu arayışı. Biliyorsunuz işte Presiani konuşuluyor. O da çok yazılı çizildi.
0: Fatih Tekke'yle konuşma şansın oldu mu? Şimdi Aral Şimşir geldi. Saviolo var. Noah Saviolo var. Evet. Ruslan Malinovski de sağ açık mevkisini ikame edebilecek bir oyuncu. Hani şu an 3 tane
1: ama Malinovski iki kanatta da oynayabilirim dedi ama kendisini tabii sol kanatta daha iyi hissettiğini söyledi. Ama oraya sağ kanat orijinalini bir oyuncu almak istiyor Trabzonspor.
0: Hala bir kanat arayışı var yani 3 transfere rağmen.
1: Tabii ki. Kesinlikle aslında şu anda forvetten de daha öncelik Trabzonspor sağ kanat orijinal sağ kanat bir oyuncu arayışı var. Presiani çok güçlü bir ihtimal şu anda. Tabii biliyorsunuz kulübü Benfica onu 22 milyondu sanırım euroya almıştı. Tabii onlar da buradan kazanmak istiyor. 20 milyon euro civarlarından bahsediliyor ama Trabzonspor rakamları 13-14 seviyesine kadar çıkardı. Hatta Ertuğrul Doğan'ın şöyle bir söylemi de var. Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında satır aralarında şöyle bir ifade kullanmıştı. İşte kanat oyuncusunda özellikle hani hocanın en çok istediği oyunculardan bir tanesi. Çift haneli rakamları hani belki bugüne kadar çıkmadığımız rakamlara da çıkarak bir oyuncu transferimiz olacak demişti. Ben bunun Presiani olabileceğini tahmin ediyorum. Çünkü 13-14 milyon eurolara kadar Trabzonspor'un çıktığı ifade ediliyor. Belki burada bir iki ama şimdi yine ona olayı dönüyoruz. Olayının satışı Eğer gerçekleşirse şu önümüzdeki hafta içerisinde ya da şu kısa süre içerisinde, o zaman Preştiani için ve Arakodari için de daha spesifik gelişmeler yaşayabiliriz. Çünkü Trabzonspor gerçekten gelir anlamında olayının transferinden önemli bir beklentisi var. Elini bu anlamda daha da güçlendirmek, daha rahat hareket etmek istiyor.
0: Son olarak da Ahmetcan Kaplan'ı soracağım. Bir teklif yapılmıştı ama sanırım anlaşma sağlanamadı.
1: Orayı anlayamadım.
0: Ahmetcan Kaplan, sol stoper için.
1: Ahmetcan Kaplan, evet, yok şöyle teklif yapıldı. Ahmetcan Kaplan biliyorsunuz Van Drongo'yelerine de ilgileniyor Trabzonspor. Fatih Tekke'nin istediği bir oyuncu. Stoper mevkiine de Batagov'un sakatlığı sebebiyle hani sezon ilk yarıda lisans çıkarılır mı çıkarılmaz mı konuşuluyor. Yabancı sayısı da var biliyorsunuz. Fatih Tekke'nin çok istediğini biliyoruz Van Drongo'yelerinin, ama işte orada bir yabancı kontenjan sorunu var. Ahmetcan Kaplan var, Adil Demirbağ var gündeminde. Ama Ahmetcan Kaplan biraz daha son saatlerde biraz daha öne çıktı diyebilirim isim olarak. Trabzonspor'un bir teklif yaptığını da öğrendik. Onunla ilgili de çok yakında sıcak gelişmeler yaşanabilir.
0: Nurgül günaydın, konuğumuzdu. Trabzonspor'un gündemini konuştuk. Nurgül çok teşekkürler, iyi akşamlar diliyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
2: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
3: Akıl var, mantık var, Getmobil var. Radyo Spor.
4: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
5: TED marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
6: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TED mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TED.com.tr'de. TED.

0: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
1: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, Filenin Efelerine başarılar diler.
2: Sağlam bankacılık.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
6: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
7: Radyo Spor'da saatleri 19.57 yaptık. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Fenerbahçe Admira Vaker maçının başlamasına yarım saat var. Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu. Kalede Tarık, savunmada Sabek Mimovic, ortada Şikrinyar, Osterwolde, Levent Solbek'te, orta alanda Bartu, Genduzi, Fred, hücum hattında ise Cengiz sağda, Musaba solda, Çağrı Balta ise ileri uçta görev yapacak. Çağrı Balta da tartışmalı bir şekilde Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gitmişti. Bakalım bugün nasıl bir performans sergileyecek. Birçok burada dinleyicilerimiz de soruyor antrenmanlardaki performansı nasıl diye. Tabii daha sezon öncesi kampı yeni başladığı için şu an pek bir şey söylemek mümkün değil ama hazırlık maçları ilerleyen haftalarda, yeni maçlarda gördükçe daha iyi fikir sahibi oluruz. En azından bu seviyede nasıl bir katkı sunabileceğini görme şansımız olur. Cengiz Ünder yine tartışmalı isimlerden biri. Fenerbahçe'de kalmasını beklemediğim oyunculardan biri bu yaz döneminde. Bugün hazırlık maçına 11'de başlıyor ve işte az önce çok konuştuk sağ bek konusunu. Fenerbahçe'de hala bir sağ bek arayışı var. Mimovic de yine ciddi bir yatırım yapılarak alınmıştı. Belki bu kampta çok iyi bir Mimovic göreceğiz. İsmail Kartal'ın düşüncesi değişecek. Biraz da artık eldeki oyuncuları parlatarak, eldeki oyunculardan maksimum verimi alarak, onların eksiği neyse onları belli bir seviyeye çıkartarak ilerlememiz lazım. Sürekli her şeyi transferle, transfer çözme girişimi de çok sağlıklı bulmuyorum. Mimovic'i de Fenerbahçe öyle çok düşük bir fiyata almadı. Genç bir oyuncu. O sezonda Şampiyonlar Ligi oynamış bir oyuncuydu. Belki bu akşamdan itibaren, hazırlık kampından itibaren Fenerbahçe onu farklı değerlendirme kararı alabilir. 10 artı 4'ün 4'üne de uyan bir oyuncu bildiğim kadarıyla yaş itibariyle. Bu oyuncuları da bu akşam göreceğiz değerli dinleyenler. Fenerbahçe'den geçen sezon aslında Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan oyunculardan biriydi Edson Álvarez. Ülkesi Meksika ile son 16 turunda Dünya Kupası'na veda etti. İngiltere'yi yenerek West Ham'a da geri dönmüştü. Şimdi kariyerine Almanya Bundesliga takımlarından Köln'de devam edecekmiş. Köln'le anlaşma sağlamış Edson Álvarez. Zeki Çelik uzun zamandır aslında Türkiye'deki kulüplerin de gündemine geldi ama Roma'da kalmıştı. Kararı almıştı. Roma ile 3 yıllık sözleşme imzalamış milli futbolcu kariyerine İtalya Serie A'da devam edecek. 29 yaşındaki sağ bek, o haberi de aktarmış olalım sizlere. Bugün Kocaeli Spor'da hem başkan Recep Durul hem de teknik direktör Selçuk İnan konuştu. Recep Durul Başkan şöyle diyor: takıma kattığımız ve takımdan gidecek oyuncular var. Eksik bölgeler için çalışıyoruz. Bir stoper transferimiz olacak. Bir oyuncuyla görüşme içindeyiz. Umuyorum kısa süre içinde sonuç alabiliriz. Alternatiflerimiz de olacak. Orta saha içinde yoğun bir çalışmamız var. Hocamızın talebi doğrultusunda 8 ve 10 numara oynayabilecek deneyimli bir Türk oyuncu bakıyoruz demiş. O mevki içinde kim var o bölgede diye düşündüm. Yani pek de oyuncu yok. Yabancıda tam serbestliğe karşıyız. Düşüncemizi 12 artı 4 olarak ortaya koyduk. Yabancı kuralının değişme ihtimalini hep birlikte göreceğiz. Hala bir beklentisi var Kocaeli Spor'un. Gördüğüm kadarıyla 12-4'ten yana tavır almış Kocaeli Spor yönetimi.
8: Mantıklı
5: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
6: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
8: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
9: Liderliğini koruyor. Fark 2 boy kadar. 2 numaralı Berfinger'in ikincilikte. Onun da 2-3 boy kadar gerisinde. Grubun sonunda da 3 numaralı Emotion kızı var. Ve bu şekilde Taylar viraja doğru ilerliyor. 1 numaralı Sederi Güzeli 3-4 boy kadar önde. 2 numaralı Berfinger'in ikincilikte. 3 numaralı Emotion kızı da grubun sonunda ve Taylar bu şekilde virajı dönüyor. 1 numaralı Sederi Güzeli virajı 5-6 boy kadar önde döndü. 2 numaralı Berfinger'in ikincilikte. 3.lükte de 3 numaralı Emotion kızı var ve Taylar bu şekilde son 300'e de girdi. 1 numaralı Sederi Güzeli farkı 6-7 boya kadar çıkardı. İkincilikte Berfinger'in var ve koşunun son 100 metresine doğru gidiyoruz. Sederi Güzeli farkı 10 boya kadar çıkardı. 2 numaralı Berfinger'in ikincilikte. Bu metrelerde 3.lükte de 3 numaralı Emotion kızı var. 3. koşuyu 1 numaralı Sederi Güzeli Osman Açar'la kazanıyor değerli yarış severler. 2 numaralı Berfinger'in koşunun ikincisi oldu. 3 numaralı Emotion kızı da koşuyu 3. olarak tamamlıyor. Elazığ'daki 3. koşuyu 1 numaralı Sederi Güzeli Osman Açar'la kazandı.
8: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
10: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
11: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
5: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
6: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
7: Kocaeli Spor Başkanı Recep Durul'da kalmıştık. Bugün yine dikkatimi çeken açıklamalardan biriydi. Birçok kulüpte hala yabancı kuralının değişebileceğine dair düşünce, beklenti var. Recep Bey'de düşüncemiz 12+4 olarak ortaya koyduk. Yabancı kuralının değişme ihtimalini hep birlikte göreceğiz. Bazı kulüplerde şişmiş bir yabancı kadrosu var. Bu nasıl olacak diyor. Bir standart olması lazım. Gelecekte yayın ihalesinde 400 milyon dolar gibi bir beklenti var. Bu olursa yabancı kuralında da daha radikal değişiklikler yapılabilir demiş. Evet, Ocak ayındaki yayın ihalesinde yıllık beklenti 400 milyon dolar seviyesinde. Şu an 170-180 milyon dolar bandında. Geçen hafta bir kulüp başkanı ile konuştuğumda eğer 400 milyon dolar seviyesine çıkarsa Süper Lig'de şampiyon olan takımın yıllık yayın geliri çok rahat 30 milyon doları bulabilir dedi. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'tan biri şampiyon olursa, yani bu sezon için geçerli değil de 2027-2028 sezonundan itibaren yayın geliri yani şampiyon olan takımın 30 milyon dolar alabileceğini söylüyor. Bu da ciddi bir fark yaratır. Çünkü şu an Süper Lig'de 4 büyük takımdan biri şampiyon olduğunda Trabzonspor hatta biraz daha geride. İşte Galatasaray'ın Bein Sports'tan geçen sezon aldığı para 13 milyon dolardı. Anadolu kulüplerinin tabii daha düşük. Kulüpler Birliği önümüzdeki günlerde bu konuda bir komisyon kuracak. Yayın ihalesine hazırlık aşamasında Ocak ayında. Yeni yayın ihalesi 2027 yılının Ocak ayında gerçekleşecek değerli dinleyenler. Kocaeli Spor Teknik Direktörü Selçuk İnan'ın da açıklamaları var. Oyuncuların hepsi istekli, enerjik geldiler. İnşallah yeni sezon bizim için çok başarılı geçer. Sezona daha farklı ve güçlü başlamak istiyoruz. Hızlı girmek istiyoruz. Giden ve gelen oyuncular oldu. Şartlar el verdikçe bu durum devam edecek gibi gözüküyor. Geçen sezon ligin en az gol yiyen takımlarından biriydik. Doğru bir takım savunması oluşturduğumuzu düşünüyorum. Yine hedeflerimizden biri de bu olacak. Tarafta, ön tarafta eksikliğimizi gidermek için çalışıyoruz demiş. Transfer çalışmalarının sürdüğünü belirtiyor. Maalesef şartlar da çok istediğimiz gibi değil. Oyuncuların yüksek maliyetlerine dikkat çekmiş Selçuk Hoca. 3-4 noktaya transfer yapmamız gerekiyor. Birincisi stoper. Adım adım gidiyoruz. Stratejik düşünüyoruz. Limitlerde istediğimiz oyuncuyu alabilecek durumda değiliz. Yavaş yavaş her şeyi rayına oturtacağımızı düşünüyorum demiş. bazı oyuncuları yüksek maliyetten dolayı gönderdiklerine vurgu yapmış. Limit açmak zorundayız diyor. Takımı da biraz gençleştirmemiz lazım. Yüksek maliyetli birkaç oyuncuyla yollarımızı ayırarak limit açmak zorunda kaldık. Karol da bunlardan biri diyor. Onunla da konuşuldu. Böyle bir karar alındı. Buna benzer kararlar almaya devam edeceğiz. Smolcic ile birçok defa görüştük. Onunla iyi bir ilişkimiz var. Gelmesinde çok çaba sarf ettim. O da karşılığını verdi. Bazı oyuncuların gidişi bizi üzecek ama kulübün finansal durumundan dolayı bunu yapmak zorundayız dedi. Smolcic de Çorum Futbol Kulübü'ne transfer olmuştu. Selçuk İnan'ın açıklamaları da bu şekilde. Dünya Kupası bölümüne geçeceğim ama önce birkaç haber daha aktarayım. Bugün milli kadın voleybol takımının Milletler Ligi'nde Polonya ile maçı vardı. Melisa Vargas 23 sayı ürettiği karşılaşmayı Türkiye 3-1 kazandı. Milliler Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki 2. maçında 10 Temmuz Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak. Maçlar da Sport Plus'tan yayınlanıyor değerli dinleyenler. Wimbledon'da da hafta sonu final maçları oynanacak. Cumartesi kadınlar finali, pazarda erkekler finalini izleyeceğiz. Tabi biraz Dünya Kupası'nın gölgesinde kaldı bu yıl. Wimbledon tenis turnuvası heyecan devam ediyor. Çek sporcu Noskova Alman rakibi Elisa Mertens 6-3 ve 7-5'lik setlerle yenerek yarı final biletini aldı. Ukrayna'nın yükselen yıldızı Kostuk ise İtalyan raket Yasmina Paolini'yi 6-3 ve 6-2'lik setlerle mağlup etti. Yine adını yarı finale yazdıran bir başka isim oldu. Noskova ile Kostuk yarı finalde karşı karşıya gelecek. Kazanan tenisçi ise finalde Karolina Muchova ve Coco Gauff eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Kadınlarda yarı final eşleşmeleri belli. Noskova, Kostuk ve Karolina Muchova, Coco Gauff mücadeleleri olacak değerli dinleyenler. Bu maçlar da yarın ve cuma günü yapılacak. WhatsApp hattına gelen bir soru var. Dinleyicimiz Süleyman Bey'in sorusu. Anadolu takımlarında da pek transferde hareketlilik yok şu ana kadar demiş. Ligin kalitesini bu nasıl etkiler? Evet, şu anki tabloya baktığımızda hakikaten orada bir sıkıntı var. Takımlar artık birkaç kulüp var durumu iyi olan, işte Samsunspor, Çorum Futbol Kulübü, Başakşehir Anadolu takımlarını ekleyemeyiz. Trabzonspor da keza öyle. Ama diğer takımlarda böyle çok inceleyip sık dokuduğuna şahitlik ediyoruz. Erzurumspor öyle keza çok dengeli bir şekilde gitmek istiyor. Gençler Birliği'nde yeni bir kongre olacak. Gaziantep yine yavaş hareket ediyor transferde, bunu söyleyebiliriz. Az önce Kocaeli'den haberler paylaştım. Kocaeli de limiti açmak için geçen sezon biraz daha yüksek maaş alan oyuncuları gönderdi. Şu anki gidişat çok iç açıcı değil ama tabii takımların son durumunu da sezon başlayınca göreceğiz. 13-14 Ağustos tarihinde başlayacak. 35 günlük bir süre kaldı Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına. Dünya Kupası'nda yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Dünya Kupası bittikten sonra artık daha çok yine Süper Lig'e yoğunlaşacağız. Yayınlarda da sizler de takipte keza. Dolayısıyla şu an her takım için bir şey söylemek çok sağlıklı olmaz. Ağustos itibariyle kadrolar şekillenmiş olur. Hatta Eylül'ün 1'ine kadar o süreç devam eder düşüncesindeyim. Çünkü birçok takım da büyük takımlar için de geçerli. O transferin son gününe kadar fırsat kolluyorlar. Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzon'un düşünmediği oyuncuları hedefleyebilir Anadolu takımları. Ağustos'un 15'inde ligin başlamasıyla yavaş yavaş takımları görürüz ama asıl fikre Eylül ayında ulaşmış oluruz düşüncesindeyim. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ama yani şu an Anadolu'daki birçok kulüpte belki 3-4 kulübü bir tarafa koyacak olursak yani en az 10 kulüpte ciddi mali sıkıntı var. Her şeyin hesabını yaparak adım atıyor bu kulüplerde. Dolayısıyla bu yüzden transferde çok böyle ön plana çıkmıyorlar gördüğüm kadarıyla. Dünya Kupası ile alakalı haberlere geçelim. Hırvatistan'da bir dönem sona erdi. Zlatko Dalić Hırvat futbolunu hakikaten belli bir seviyeye taşımayı başardı diyebilirim. 2018'de Dünya Kupası'nda final oynatmıştı. 2022'de yarı final. 9 yıllık görev süresini ardından bugün görevi bıraktığını açıkladı. Zlatko Dalić yaptığı açıklamada "Kalbim dolu, Hırvat futbol tarihinin en büyük başarılarına katkı sağlamış olmanın gururuyla ayrılıyorum. Benden sonra görevi der olacak teknik adama Hırvatistan milli takımını Hırvat futboluna katacaklarına inancım tam" demiş. Şöyle baktığımızda 9 yılda hakikaten Hırvat futbol tarihinin en başarılı teknik direktörü olarak, milli takım hocası olarak yerini aldı Zlatko Dalić. Şimdi Hırvat basınına baktığımızda Slaven Bilic'in adı geçiyor. 14 yıl önce hatırlayacaksınız, Euro 2008'de biz Hırvatlar elimizde takım başında Slaven Bilic vardı. 2012'de bırakmış milli takımı ve 14 yıl sonra Slaven Bilic Hırvatistan milli takımının yeni hocası olacak şeklinde önümüzdeki günlerde resmi açıklamanın yapılacağı paylaşılmış. Murat Yakın da bu Dünya Kupası'nda hakikaten adını tarihe yazdıran isimlerden biri. Türk asıllı İsviçreli teknik adam dün Kolombiya'yı penaltılar sonunda elemeyi başardı İsviçre ve 72 yıl sonra Dünya Kupası'nda ilk kez çeyrek finale kalma başarısı gösterdi. Genellikle her turnuvada bir şekilde yer alıyor İsviçre. Bir turnuva geleneği var. Dünya Kupası olsun, Avrupa Futbol Şampiyonası olsun. Zaman zaman böyle parladıkları süreçler de oluyor ama Avrupa Şampiyonası'nda da Dünya Şampiyonası'nda da grup aşamalarını iyi geçiriyorlar. Sonrası gelmiyordu. Murat Yakın bu şanssızlığı kırmış oldu. İsviçre önce Kanada'yı eledi, ardından da dün Kolombiya'yı mağlup ederek Dünya Kupası'nda adını son 8 takım arasına yazdırdı. Yeni rakip Arjantin olacak. Bakalım çeyrek finalde bu tarihi başarının üzerine koyabilecek mi İsviçre milli takımı? Kısa bir aramız var, devam edeceğiz.
5: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
6: Akıl var, mantık var, Getmobil var. Radyo Spor.
3: Reklam.
12: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
13: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
12: Şampiyonla son düzlükte.
14: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
15: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
16: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
17: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
18: Radyo Spor. Reklam.
19: Sporun tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
20: Akıl var, mantık var, Getmobil var.

Radyo Spor'da saatleri 20.17 yaptık. WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. Şimdi BBC'de güzel bir derleme haber var. O haberden istatistikleri paylaşacağım. Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleriyle alakalı. İlk olarak Fransa-Fas eşleşmesiyle başlayacağız. İki takım hatırlayacaksınız. Yarı finalde karşılaşmıştı 2022 Dünya Kupası'nda. O yarı final maçından bugünkü Fas milli takımında sadece 3 oyuncu yer alıyormuş. 4 yılda Fas kadroyu yenilemiş ve hala yani üst seviyede yarışabilmesi çok değerli. Bu istatistik dikkatimi çekti. Fransa'nın ise ilk 4 yıl önce finalde kaybettiği turnuvadan çıktığı son maçta sadece 3 farklı oyuncu varmış. Özellikle Olise ile Saliba'nın yeni takıma entegre ettiğini yazıyor Didi

da tabii ki yine favori olarak gösteriliyor ama Fas Fransızlara karşı çok önemli bir sürpriz yapmaya çalışacak. Tabii ki yani şu ana kadarki performansından dolayı hani Fas rüştünü ispatlasa da Fransa ile oynadığı için Fransa'yı yenerse sürpriz benim nezdimde öyle sayılacağını söylemek isterim. Ve Fas milli takımının kadrosunda 5 Fransa altyapılı oyuncu bulunmakta. Bu da önemli bir bilgi. Aslında Fransa'nın o altyapıdaki yatırımları hep tartışıyoruz ya, Türkiye'de eksik olan ne? Fransa bu Dünya Kupası'na 118 oyuncu göndermiş. 118 Fransız altyapısından oyuncu var yani Dünya Kupası'na. En fazla oyuncu gönderen, yetiştirdiği kendi takımı dışındaki takımları da sayarsak Fransa. Bu önemli bir bilgi. Bunu paylaşmak isterim sizinle. Diğer tarafta İspanya ile Belçika karşılaşacak. O da yine keyifli geçmeye aday bir eşleşme. Belçika'da bu turnuvada Romelu Lukaku ve Leandro Trossard Beşiktaş'ın gündemindeki iki oyuncu ön plana çıktı. Lukaku sonradan girip 3 gol atmayı başardı. Leandro Trossard ise 2 gol 2 asistle dikkat çekti. 2022 finallerindeki son maçları da dahil olmak üzere üst üste 6 maçta kalesini gole kapatmayı başardı İspanya. Bu turnuvada da kalesinde gol görmedi diye biliyorum. Hala İspanya'nın gol yemediğinin altını çizelim. Belçika'yı güçlü bir rakip beklediğini paylaşıyor BBC. İspanya Belçika'ya karşı oynadığı 11 maçta 9 galibiyet 2 beraberlik almış ve hiç kaybetmemiş. Belçika 40 yıl sonra tarihin tekerrür etmesini umuyor ki zira 1986 Meksika Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya'yı penaltılarla yenmişlerdi. Tabi akıllara şu geliyor. Yine 40 yıl öncesine gideceğiz. Yine ev sahibi ülkelerden biri Meksika. Yine iki takım çeyrek finalde ve Belçika 40 yıl önce İspanya'yı penaltılarla elemeyi başarmış. Bu maçın penaltılara gideceğini zannetmiyorum. Çok büyük sürpriz olur benim için. Diğer eşleşmede Norveç İngiltere karşı karşıya gelecek. Erling Haaland ilk Dünya Kupası'nda adını tarihe yazdırdı. Bir maçta eksik oynadı bu arada. 4 maçta 7 golü var. 52 pardon 54 maça çıkmış Norveç milli takımıyla ve 62 gol atmış. Muazzam bir istatistiğe ulaşmış durumda. Dünya Kupası'nın da gol kralı adaylarından biri. Diğer tarafta da Harry Kane iki forvetin mücadelesine sahne olacak şeklinde BBC bu haberi paylaşmış. Harry Kane de 2025-2026 sezonunda kulüp ve milli takım için 73 gol atmış. Bayern Münih ve İngiltere milli takımı formasıyla muazzam bir rakam bu. 73 gol bir sezonda. 14 golle İngiltere'nin Dünya Kupaları tarihindeki en golcü oyuncusu konumunda Lineker'i de bu bağlamda geçmişti. İngiltere, Almanya ve Brezilya'nın ardından en fazla çeyrek finale çıkan ülkeymiş. 11. kez Dünya Kupası'nda çeyrek final oynayacaklar Norveç karşısında. Buna karşılık Norveç sadece 4 Dünya Kupası'na katıldı ve bu turnuvalarda ilk kez çeyrek final oynayacak. Dünya Kupası yarı finale daha önce bakıyorum şöyle. Evet, Norveç'in bu denli büyük başarısı yok ve tarihinde ilk kez yarı finale kalmak için İngiltere'nin karşısına çıkacak. Norveç burada tabii çok pardon, Harry Kane mi Haaland mı sorusu sorulmuş. Bu maçı da heyecanla takip edeceğiz. Ve yarı finalin son eşleşmesi Kansas'ta Arjantin ile İsviçre arasında pazar sabah 04'te oynanacak. İsviçre için de çok önemli bir maçları. Daha önce bakıyorum, 1954'te Arjantin, pardon, İsviçre 1954'te çeyrek finale kalmayı başarmış ve 72 yıl sonra Dünya Kupası'nda çeyrek final oynayacak Murat Yakın'la İsviçre milli takımı. Lionel Messi'nin hala inatçılığının devam ettiği, yine bu turnuvada da takımı sırtladığına vurgu yapılmış. Messi olmadığı takdirde Arjantin'in bu oyun yapısıyla çok zorlanacağına değinilmiş analizde.
Messi de dün yine sorumluluk aldı. Mısır karşısında bir gol, bir

0: asistle maça damga vurdu. Şu ana kadar onun içinde muazzam bir Dünya Kupası geçtiğini söylemek mümkün. İsviçre milli takımında Manzambi'nin durumu merak ediliyor. Son dönemde yıldızı parlayan bir oyuncu. Freiburg'da, İstanbul'da Avrupa Ligi finali oynamıştı. Almanya Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmişti. Dünya Kupası'nda da golleriyle ve asistleriyle dikkat çekti genç oyuncu. Şu an Newcastle United'ın transfer listesinde, önümüzdeki sezon büyük ihtimal İngiltere Premier Lig'de izleyeceğiz kendisini. Sakatlığından dolayı Kolombiya maçında oynayamamıştı. Durumunun da henüz netleşmediği aktarılmış bu haberde. Murat Yakın onun oynamasını bekliyor dört gözle diye aktarılmış. Manzabi de İngiltere'ye karşı oynarsa ve iyi bir performans ortaya koyarsa birçok İngiliz takımının zaten gündemindeydi. Newcastle United da transfer sürecini hızlandırabilir. Newcastle kadroda gençleşmeye gidiyor. Bu bağlamda düşündüğü oyunculardan biri de İsviçreli Manzabi. Freiburg'un da oyuncunun satışına onay vereceği aktarılmış. Ve Murat Yakın'la ilgili bir hikaye var. Onunla programı kapatacağım bugün. Murat Yakın 9 yaşındayken babası evi terk ediyor. Annesi tek başına 8 çocuğunu büyütmüş ve Murat Yakın o çocukluk yıllarındaki sıkıntıları paylaşıyor bir röportajında. Annesini de 2023 yılında kaybetmiş Murat Yakın. O dönemde İsviçre milli takımıyla bir maça gitme durumu var ve annesinin cenazesinde bulunamıyor. Annem yaşasaydı da bunu isterdi çünkü bize hep mücadeleyi o öğretti, işe olan saygıyı o öğretti diyor Murat Yakın. 2005'te bizim olaylı bir maç vardı, hatırlarsınız, İsviçre ile. İsviçre'ye elenmiştik ve İsviçre gitmişti Dünya Kupası'na, Kadıköy'de olayların çıktığı maç. O maç öncesi de annesi demiş, bizim çocuklar inşallah Türkiye'ye karşı oynamaz, sonuçta ben Türk'üm, onlar bu maçta oynarsa, gol atarsa üzülürüm demiş. Bu hikayede dikkatimi çekti. Sizlerle paylaşmak istedim. Evet değerli dinleyenler, Radyo Spor'da 2 saat boyunca sporun birçok branşından öne çıkan maddeleri sizlerle paylaştık. Sporun gündemini birlikte değerlendirdik, yorulmadık. Telefon bağlantılarımız oldu. Sizlerin mesajlarına, sorularına yer vermeye çalıştım. Herkese katılımları için çok teşekkür ediyorum. Güzel bir akşam diliyorum. Yarın akşam 18.30'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Mantıklı telefonun adresi Getmobil, Ayhan Şensoy'la Derin Pas programını sundu.

0: Telefon başı 50 bin TL. Her gün tüm altınlarda ek kazanç fırsatı bir tarihte. Alt limit yok, üst limit yok, bir tarihte fırsat çok. Sen de hemen bir tarihe gel, 50 bin TL'lik fırsatı kaçırma. Detaylar bitarih.com'da.
1: Reklam.
2: Bahse gireriz başlıyor.
3: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Ben Caner Aydaş. Saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyim. Herkese güzel bir hafta diliyorum, temenni ediyorum. Bir günlük aradan sonra tekrar birlikteyiz. Birazdan yarışa gideceğiz. Yarışa gitmeden sizlere bir merhaba diyelim dedik. Umarım iyisinizdir. Evet, mesajlarınızı 0538-052-1487'den gönderebilirsiniz diyelim ve yarışa gidelim, sonra birlikteyiz.
2: Bahse gireriz devam edecek.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Çiğli önde, iki bu kadar gerilerinde 3 numaralı Quattro var. Bu şekilde Safkanlar 1400 metre start yerine doğru ilerliyor. Şimdi yarışın liderliğini 2 numaralı King Pele aldı. 2,5 boy kadar geride. 1 numaralı Tekir Bey ikincilikte. Tekir Bey'in de yaklaşık 3 boy kadar gerisinde üçüncülükte. Ve grubun sonunda 3 numaralı Quattro var. Ve bu şekilde Safkanlar 1200 metre start yerine girmek üzere. King Pele farkı 4-5 boya kadar çıkardı. İkinciliği içeriden Quattro da gelmeye çalışıyor. Ancak Tekir Bey'i az farkla ikincilikte 3 numaralı Quattro'da üçüncülükte ve koşunun son 1 metresine de bu şekilde giriyoruz. 2 numaralı King Pele liderliğini koruyor. Yaklaşık 2 boy kadar geride şimdi ikinciliğe. 3 numaralı Quattro geldi. 1 numaralı Tekir Bey'i grubun bu kez sonunda kaldı. Bu şekilde Safkanlar son 800 direğini de geçiyor. 2 numaralı King Pele liderliğini koruyor. 1 numaralı Tekir Bey hemen ikinciliğe geldi. İçinde de 3 numaralı Quattro var ve bu şekilde Safkanlar son 600 metreye doğru ilerliyor. King Pele liderliğini koruyor. 2 Safkan İkincilik mücadelesinde yakın arayla öndeki King Pele'yi takip ediyor. Şimdi Tekir Bey ön gruba doğru hamlesini yapmaya yavaş yavaş başladı. İçeriden de Quattro yüklendi. Safkanlar bu şekilde yakın arayla virajı dönmek üzere. Quattro bir anda aradan içeriden sıyrılıp virajı 3-4 boy kadar önde dönüyor. Bir numaralı Tekir Bey ikincilikte kaldı. 2 numaralı King Pele de tempo kaybediyor. Bu şekilde Safkanlar son 300'e girdi. Bariyer dibine yaslandı 3 numaralı Quattro. Farkı bir anda 5-6 boya kadar çıkardı. 1 numaralı Tekir Bey ikincilikte. Quattro bir anda farkı 7-8 boya kadar çıkarıyor. 1 numaralı Tekir Bey ikincilikte. Quattro fotoya doğru yaklaşık 10 boy kadar önde geliyor ve koşuyu da 3 numaralı Quattro Mennan Balla kazanıyor. 1 numaralı Tekir Bey koşunun ikincisi oldu. 2 numaralı King Pele de üçüncülüğe doğru geliyor. 2 numaralı King Pele de koşunun üçüncüsü oldu değerli yarışseverler. 3 numaralı Quattro Mennan Balla dördüncü koşuyu kazandı.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: Bahse gireriz devam ediyor.
3: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Ben Caner Aydaş. Saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyim. Az önce bir giriş yaptık, sonra yarışa bıraktık ve sonra tekrar birlikteyiz. Sizler de mesajlarınızı 0538-052-1487'den gönderebilirsiniz. Evet, Dünya Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu. Fas Kanada'yı 3-0 mağlup etti ki aslında hani benim öyle bir ifadem vardı. Uyuta uyuta yendiler. Topu tamamen Kanada'ya verdiler ya da işte kendileri aldılar, sürekli pas yaptılar. Ara sıra gittiler ve şut atıp 4'ünü isabet sağladılar ve maçtan da galibiyetle ayrıldılar. Ve çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldular. Yine Fransa Paraguay'ı zor geçen mücadeledi. Yani en azından Fransa'nın oynamaya çalıştığı, Paraguay'ın saha dışına Fransa'yı çıkarmaya çalıştığı ilginç bir mücadele sonunda 1-0 kazanmayı başardı Fransa ve onlar da çeyrek finale çıkaran ikinci takım oldu. Norveç, yani bizim burada beklediğimiz sürprizlerden birisi buydu. Norveç, Brezilya karşısında 2-1 kazanmayı başardı. Haaland'ın yıldızlaştığı. Yine Norveç kalecisi çok ciddi kurtarışlar yaptı bu mücadelede hatırlarsanız. Yanlış hatırlamıyorsam ismini de Nyland müthiş kurtarışlara imza attı. Ve aslında iki kalecinin de kurtarışları vardı ama Nyland'ın çok daha fazla kurtarışı vardı. Ve daha doğrusu kritik kurtarışları vardı ve Norveç'in çeyrek finale yükselmesine neden oldu. Yine önemli maçlardan bir tanesi Meksika kendi sahasında kendi seyircisi önündeki bu statta sanırım 82 ya da 83 maç yapmış ve 2 kez yenilmiş. Oldukça yüksek galibiyet sayısına ve istatistiğine sahip bu oynadığı statta ve 10 kişilik İngiltere'ye 3-2 kaybetti. İngiltere'de yine beklenildiği gibi bence sürpriz olmadı. Yani İngiltere elenirse yazık olurdu. Bellingham'ın sakası işte Harry Kane'i var da var yani. Hani birçok yıldız oyuncusu var. Rice'ından tutun da kalecisi Pickford, Rashford. Yani bu takım bence elenseydi yazık olurdu. Onlar da çeyrek finale yükselmeyi başardılar. Belçika'yı kendi sahasında 3-2 mağlup ettiler. Ve İspanya, Portekiz bir İberya rekabetinde müthiş bir mücadele izledik. Ki ben bir gün önce söylemiştim yani sabaha kadar bu maç özür dilerim 0-0 bitebilir diye ama 90 artılarda İspanya Merino'yla galibiyet golünü yakaladı ve mücadeleden de 1-0 galibiyetle ayrıldı. Bu da beklenildiği bir şeydi yani beklenilen bir şeydi. İspanya'nın turnuvanın favorilerinden birisi olduğunu zaten hep söylüyoruz. Ve Belçika çok kritik bir mücadeleydi. Neden? Çünkü hani verilen karar özellikle Amerika'da Balogun'un kırmızı kartının iptal edilmesi bütün dünyada çok ciddi yankı buldu. Birçok spor adamı bunun hani siyasi bir şey olduğunu söyledi ya da işte ne bileyim yani böyle bir müdahalenin doğru olmadığını söyledi. Ve nihayetinde Amerika ki ben 5-1 falan bekliyordum 4-2 5-1 falan demiştim hatırlarsanız. Yani Belçika kazanır diye o gün sabah çünkü yayındaydık pazar günü ve farklı bir Belçika galibiyeti bekliyorum demiştim. Nitekim 4-1 kazanmayı başardılar. Onlar da çeyrek finale yükseldiler yine. Dün tabi ilginç maçlar vardı. Arjantin 2-0 geriye düştüğü mücadelede ki çok zorlandı. Bir gol iptal oldu Mısır'ın. Maçtan sonra Mısır teknik direktörünün açıklamalarına bakarsak hani gerçekten Arjantin'e böyle altın tepside galibiyet hediye edilmiş gibi gözüküyor ama öyle bir mücadele değildi. Ben en azından öyle izledim. Çok özür dilerim. Ve Arjantin beklenildiği gibi Mısır karşısında 3-2 kazanmayı başardı. Dediğim gibi çok zorlu bir mücadeleydi. Mısır'ı bir kere mücadelesinden dolayı tebrik etmek lazım. İkincisi Arjantin'i sakinliğinden dolayı tebrik etmek lazım. Çünkü hani bir şekilde eleniyorsunuz. 79. dakikada 2-0 geride olduğunuz bir maçta 90+3'te 3-2 öne geçmeniz çok da kolay değil. Hele bu seviyelerde bu baskı altında, stres altında değil mi? Çok da kolay işler değil ama Arjantin kazanmayı başardı. Hakem öyle yaptı, böyle yaptı kısmına girmiyorum. Ben buna kesinlikle katılmıyorum. Gayet hak edilmiş bir galibiyet. Ben öyle düşünüyorum. Hem Mısır'a yazık oldu. Neden yazık oldu? Çünkü 2-0 iken oyuncu değişikliklerini çok beğenmedim açıkçası. Biraz savunma yönlü güçlü oyuncuları oyunu almaya çalıştım. Maçı tutmaya çalıştım Mısır teknik direktörü. Ama biraz da tecrübe farkı demek lazım. Son dünya şampiyonu Arjantin. Onlar da çeyrek finale yükseldi ve günün son mücadelesi çok keyifli geçmesini beklediğimiz bir maçta İsviçre-Kolombiya 0-0'lık bir beraberlik vardı. Penaltı sonunda İsviçre bence sürpriz sayılabilir burası. Çünkü Kolombiya hani şu ana kadar iyi gelmişti. Gerçi son maçta çok da iyi oynamamışlardı ama herkesin gizli favorilerinden birisiydi Kolombiya. Öyle oynuyor, şöyle oynuyor, yakıyor, yıkıyor. Müthiş oynuyor ama gördük. Çok da hiç öyle bir oyun koyamadı ortaya. İsviçre Penaltılar sonunda çeyrek finale yükselen son takım oldu. Şimdi çeyrek finalde tabii yine birbirinden zorlu maçlar var. Bugün yok biliyorsunuz. Yarın başlıyor. Fransa Fas mücadelesiyle başlıyor. Şimdi buraları değerlendirmeden önce şu ana kadarki istatistiklere bir bakalım istiyorum. Sevgili Nusret Bey yazmış, sürpriz bir Dünya Kupası şampiyonu görebiliriz. Norveç mesela, selamlar demiş. Var mı şampiyonluk adayınız? Nusret abi gibi olanlar yazabilir. Ya da işte şampiyonluk adayınız kimse yazabilirsiniz. Örneğin Fransa, Fas, İspanya, Belçika, Norveç, İngiltere, Arjantin, İsviçre maçları var çeyrek finalde. Sizce kim şampiyon olur? Yazabilirsiniz mesajlarınızı. Hemen şöyle bir bakalım. Benim adayım, adaylarım belli. İki adayım var. Birazdan söylerim ama önce siz yazın. Önce sizin adaylarınıza bir bakalım. Bu arada dediğim gibi yarın başlayacak Fransa Fas arasında saat 23'te oynayacak. Bu arada Fransızları çok üzmüyorlar. Genelde erken saate alıyorlar maçlarını. Yani mesela 23'te yine oynanıyor bu mücadele. Şöyle bakıyorum kim var. Evet, mesela Arjantin-İsviçre maçı 04'te başlıyor. Yani bu nasıl bir şeydir anlayamıyorum. Gerçi Arjantin'e göre de herhalde organize edilmiş olabilir. Oradaki saate göre. Norveç-İngiltere mücadelesi saat 00'da başlıyor. Pazar günü mesela yine çok geç başlayacak. İspanya-Belçika mücadelesi 22'de başlıyor. O da Cuma günü oynanacak. O da normal, makul olabilir. Ama özellikle Arjantin maçı çok geç başlıyor. Hadi bakalım. bir şekilde Arjantin'i bu kupanın dışına nasıl iteriz diye herhalde onun genel bir planı ve programı olacak. Dün maç 2-0, dakika 75 falan, bir arkadaşım mesaj attı. Abi ne oldu falan diye böyle gülücük atıyor. Hani Messi'ymiş, ne Messi'ymiş falan diye böyle. Ben de gayri ihtiyari böyle, hani olur ya böyle, eskiden büyüklerimiz söylüyordu bize. Biraz da böyle hani şey gibi, hani erken konuşmamak lazım falan. Dedim ki böyle erken öten horozun kafası çabuk kesilirmiş. O yüzden bir beklemek lazım dedim böyle. Maçtan sonra tabii yok arkadaşım ortalıkta. Maç 3-2 bitince hani bir anda böyle Arjantin'i sevmeyenler, Messi'den nedense haz almayanlar, böyle ilginç bir şekilde sanki ben Arjantinliymişim gibi olabilir bu arada. Bana ne yani Arjantin. Tabii ki elenmese daha iyi. Özür dilerim. Messi'yi ne kadar izlersek o kadar iyi ama eleniyorsa da elensin yani. Ne yapayım yani, eğer illa da yani onlar sağ içinde başaramıyorsa benim suçum olamaz yani bu. Neyse, şaka yaptı sonuçta ama günün sonunda kendisi erken konuştuğu için kayıplara karıştı. Adı bende saklı kalsın ama bugün de selamlaşmadık yani. Bugün de bir süre görüşmeyelim dedi abi. Tamam dedi, bir süre görüşmeyelim. Yani çok mahcup oldu, mahcubiyet yaşadı diyelim. Neyse, çok da önemli değil. Evet, Fransa Fas mücadelesi yarın oynanacak. Cuma günü saat 22'de İspanya Belçika maçı var. Pazar günü de gece yarısı sabahın köründe Norveç İngiltere 0-0'da başlayacak ve 04'te de Arjantin İsviçre maçları var. Dediğim gibi bunları konuşuruz kıymetli dinleyiciler. Bu maçları değerlendiririz. Sizler de bu arada şampiyonluk adaylarınızı yazın ya da bu eşleşmelerde kim yarı finale yükselir fikrinizi bir yazın bakalım, üzerine konuşuruz. Şimdi sevgili dinleyiciler, şu ana kadar oluşan istatistiklere şöyle bir bakalım. Ortalama maç puanı Fransa 7.35 ile şu anda turnuvanın en fazla, yani en böyle maç puanı yüksek takımı. Sonra İspanya 7.28, Arjantin'de 7.18'de 3. sırada gözüküyor. Takım olarak bakarsak, evet şöyle bakalım. Arjantin, bu nedir? Hemen şöyle bakalım. Evet. Bir dakika, özür diliyorum. Şunu bir gizleyeyim. Yaratılan büyük şansla Belçika, hani kimilerinin beğenmediği, yani Belçika'dan bir şey olmaz dediği Belçika şu ana kadar turnuvanın en fazla büyük şans yaratan takımı. 35 büyük şans yarattı. Almanya elenmesine rağmen yine 28 büyük şansla ikinci. İspanya devam ediyor. 28 büyük şansla 3. Fransa 27 büyük şansla 4. sırada. Kanada yine elendi 5. Brezilya elendi 6. 26 büyük şansla. Fas devam ediyor 25 büyük şansla 7. sırada, en fazla büyük şans yaratan 7. takım. Fas milli takımı, onlar da fena değil. Bu arada biz de 11 ya da 12. sıradayız. 23 büyük şans. Büyük şans neyle ölçülmeli bilmiyorum ama bizim o maçlarda o kadar büyük şans olduğunu düşünmüyorum. Sadece şutlar vardı. Akan oyun gollerinde Belçika en fazla gol atan takım, 9 gol attı. Fransa yine 9 golü var. Norveç'in aynı şekilde yine 9 golü var. Senegal 8 golü var. Bunlar değerli tabii ki. Almanya yine 7 golü var. Evet, maç başı isabetli pasta Arjantin 611 pasla şu anda zirvede gözüküyor. İspanya 598 pasta ikinci sırada maç başına isabetli pas. Evet, bu da oldukça yüksek. Almanya yine 3. sırada ama Almanya gitti tabii. Cezayir, Fas, Güney Kore, Portekiz, Türkiye 509 ortalama maç başına isabetli pasla turnuvada şu ana kadar kendisine yer bulmuş. 8. sırada en fazla isabetli pas yapan takım. Tabii bunu 3. bölgeye falan 1. bölge olarak da belki ayırmak lazım. Bence rakip sahada isabetli pas sayılarında 356 pasta Almanya şu ana kadar turnuvanın en fazla isabetli pas yapan takımı. Yani rakip sahada rakibin 1. bölgesinde isabetli pas yapan takımı. Bir öksürük aldı, özür diliyorum ama bugün bilmiyorum, bir aksilik oldu. İspanya yine 344 isabetli pasta 3. sırada. Türkiye 320 isabetli pasta 4. Özür diliyorum 3. sırada. İspanya ikincisi, ikinciydi. Arjantin 4. sırada. Arjantin özellikle çok fazla kontratak denemiyor. Dün denediler gerçi ama daha çok yerleşerek hücum etmeyi seviyor. O yüzden rakip sahada en garanti opsiyonları bulmaya çalışıyor. İşte orada Enzo var, McAllister var. Biliyorsunuz dün yine başka bir oyuncu oynadı. Paredes oynadı yanlış hatırlamıyorsam. Hal böyle olunca böyle orta saha oyuncularının fazlalığı çok fazla isabetli pas ve doğru opsiyonu bulana kadar ısrarla, sabırla pas yapmaya çalışıyor Arjantin. İzlediğimiz kadarıyla bu da kötü bir şey değil tabii ki. Bazen oyunu çok hızlandırmaya çalışıyorlar. Bazen yavaş oynuyorlar ama ısrarla doğru opsiyonu bulmaya çalışıyor. Fransa yine Cezayir'den sonra geliyor. Cezayir 5. en fazla isabetli rakip sahada pas yapan takım. Fransa'da 6. sırada. Evet, Fransa biraz kontratağı da ya da geçiş hücumu da deneyebiliyor. Çünkü birçok böyle oyuncusu var işte. Désiré Doué onlardan birisi. Barcola onlardan birisi. Dembele onlardan birisi. Keza aynı şekilde yine Mbappe onlardan birisi. Bir anda alıp tek bir pasta kaleciyle karşı karşıya bıraktırabilirsiniz. Yani hızlı hücumu da topla beraber kat eden oyuncular çok fazla var. O yüzden de hani isabetli pas sayısı diğer takımlara göre daha düşük. Yerleşik hücum etmeyebiliyor Fransa. Maç başı pas arası Kuruçav tabii çok fazla, bu biraz savunma yapan takımlara yönelik. Maç başı başarılı müdahalede Paraguay 17.8 müdahaleyle ilk sırada. Türkiye 13 başarılı müdahaleyle ikinci sırada. Yine İran var. Tabi burada böyle büyük takımları görmek çok kolay değil. Ya da işte genelde orta sıralarda ya da en alt sıralarda olur. Yani daha az başarılı müdahaleler var. Çünkü daha çok topla oynayan takımlar olduğu için. Diyelim. Devam edelim. Evet. Birçok istatistik var. Güzel de istatistikler var. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Belki dikkatinizi çeker. Bilmiyorum. Şöyle bakıyorum. Evet. Rakip, onu bahsettik. Maç başı isabetli orta. Bu konuda biz maalesef çok da başarılı olamadık. Kanada 7.4 isabetli ortayla İlk sırada gözüküyor. Sonrasında Uruguay 7 ortayla ikinci sırada. Almanya yine 6 ortalamayla. Almanya ve Belçika 5, 3 ve 4. sırada. Bir ülkemize bakalım. Türkiye kaçıncı? Evet, 46. sırada 3.3 ortayla, yani maç başına zaten 3 maç oynadık. 3.3 isabetli ortayla turnuvada 46. sırada yer almışız. Ne kadar kötü orta yaptığımızın herhalde bir göstergesi diye düşünüyorum. 48 takımın katıldığı Dünya Kupası'nda sadece, değil mi? Yanlışım yoksa bir daha bakalım. Evet, başarılı ortada sanırsam iki takımı geçmiştik. Onları da size hatta söyleyeyim kimi geçmişiz. Evet, yani bizden daha kötü takımlarda onlar da, öyle hatırlıyorum. İsabetli orta, tamam, şimdi bakalım. Bir dakika. Evet. İsveç ve Fas'ı sadece geçmişiz. 3.3 isabetli ortayla. Onun haricindeki bütün takımlar bizim üzerimizde. Maç başı isabetli uzun pasta. Orada da yine bizim çok fazla uzun pas yapmadık denilebilir mi? Ya da işte orta sıralarda yer alıyoruz. 23.3 uzun pas yapmışız maç başına. Bu konuda Senegal çok fazla uzun pas yaptı. 29.8. Kolombiya yine çok fazla sağdaki ve soldaki kanat oyuncularını kaçırmaya çalıştı. Dün de bunu yaptılar mesela. Başka bir oyun formasyonları yok gibi sanki. Panama, Güney Kore, Meksika, Haiti olarak geçiyor. İlginç buradaki istatistiklerden bir tanesi de bu. Bu arada Portekiz teknik direktörü istifa etti. Onu da söyleyeyim. Zaten niye orada onu bilmiyorum. Bunu hep sorguladım. Hani daha fazla sorgulamaya gerek yok çünkü istifa etti ya da görevden alındı, her neyse. İspanya elemesinden sonra İspanya halkı, pardon, Portekiz halkı bu takımla gurur duymalı dedi ve gönderildi. Bunu söyleyeyim. Ya da istifa etti. Çünkü hani bir şey oynamadı İspanya karşısında ve hani Portekiz de İspanya kadar güçlü bir takım. İşte neymiş efendim? İspanya'ya karşı 90 dakika dayanabilmiş. Şey bu. Kriter bu. Hani bu takımla gurur duymalıyız. Tabii ki gurur duyuyordur Portekizler. Niye duymasın? Sonuçta kendi ülkeleri. Ama sen oynadığın bir oyuna bir bak yani. Bir 90 artılarda 2 dakikada 2 pozisyon buldu. Yani bunu daha önce deneseydin. Değil mi? Yani maçı kazanmak için daha fazla hamle yapsaydın. Belki hem görevde kalırdın hem de gerçekten Portekiz halkı senin oynattığın oyun, ortaya koyduğun performans ve takımın potansiyeli anlamında hani bir korelasyon kurabilirdi ama kurduramadın. Kurduramadın ve nihayetinde de istifa etmek zorunda kaldın. Yerine de Jorge Jesus'un geçmesi bekleniyor. Eski Fenerbahçeli teknik direktörün Portekiz milli takımın başına yakın zamanda geçmesi, hatta açıklanması bekleniyor. Diyelim, kısa bir reklam arası, devam edeceğiz.
2: Bahse gireriz devam edecek.
1: Radyo Spor. Reklam.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
8: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde. Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
9: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
8: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
9: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
8: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
9: Şimdi tekrar kontrol edin.
8: Yine 399 lira oldu.
9: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
8: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
10: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
9: Cezada indirim olur mu acaba ya?
10: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Radyo Spor.
0: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
1: Radyo Spor.
2: Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
3: Devam ediyoruz Mert Bey. Umarım Arjantin şampiyon olamaz demiş. Ya şöyle sevgili Mert Bey, bir taraftarın yaptığı bir davranışı, sergilediği bir davranışı bir takıma, bir ülkeye mal edemezsiniz, etmememiz gerekiyor. Tabii ki temenniniz, dileğiniz İspanya olabilir. Buna saygı duyarım. Ben de İspanya'da Arjantin olsun istiyorum. İkisinden biri olursa mutlu olurum. Ya olmasa da dünyanın sonu değil ama gönlümden bu iki takımlar geçiyor ama olabilir. Yani münferit şeyleri önümüze böyle bir genelleme yapıp da çıkarmamak lazım. Siz de böyle düşünürseniz sevinirim. Okumayayım şimdi yazdığınız şeyi. Ama izleyenler görmüştür. Çok önemli bir şey de değil bu arada. Yapılan şey benim çok ilgimi bile çekmedi, öyle söyleyeyim ben size. Çok da umurumda değil. Ama münferit şeyler. Öyle bakmak lazım. İyi akşamlar. Sesinizde kısılma var galiba. Geçmiş olsun diyeyim abi demiş. Trossard'ı alırsak aynı ülke oyuncusu forvet Lukaku'da iyi olmaz mı sence demiş. Valla Trossard'ı alacak gibi gözüküyor Beşiktaş. Hatta Trossard'ın temsilcileri diyelim, menajeri işte anasıdır, babasıdır, dedesidir bilmiyorum. Onlar İstanbul'a bugün gelmesi bekleniyor. Beşiktaş muhtemelen büyük bir ölçüde anlaşacak, öyle gözüküyor. Bu arada çok kıymetli bir oyuncu Trossard. Hangi takımımız alırsa alsın fark etmez. Çok beğendiğim bir oyuncu. Hani saha içinde Beşiktaş'ın lideri olabilecek bir oyuncu ki Orkun var. Orkun'la beraber yine ön bölgede hem gol katkısı, asist katkısı yapabilecek, hem saha içi liderliği yapacak ve hani skora doğrudan katkıda veya da dolaylı olarak katkıda bulunacak bir oyuncudan bahsediyoruz. Gelirse çok önemli bir hamle olacağını düşünüyorum. Üzerine bir de Beşiktaş'ın tabii santrafor arayışı var. Orada da Lukaku ismi geçiyor. Lukaku evet yaşı var. Yani şu anda 33 yaşında, geçen sene az bir futbol oynadı ama Dünya Kupası'nda fena işlere imza atmıyor. Yani Lukaku Lukaku'dur, öyle bakmak lazım. Mutlaka katkı sağlayacaktır. Hele bu ligde sırtı dönük oyunda Beşiktaş'a ya da başka bir takıma da gelse fark etmez. Sürelerini doğru ayarlarsanız, yani onu zinde tutarsanız, sakatlıktan korursanız, korumaya çalışırsanız, kendine de iyi bakarsa, bir 20-30 maç oynarsa en az 10-15 gol atar ya da bir o kadar katkıda bulunur diye düşünüyorum. Ya bana sorarsanız Beşiktaş daha fit bir oyuncuya gitmeli. Yani Lukaku'nun biraz kiloları var. Özellikle diz yapısı, o kas yapısını, yani vücudun yani bir şekilde sakatlanmaya açık bir oyuncu ve genelde diz bölgesinden sakatlanıyor. Tabii ben bir spor şey değilim ama anladığım kadarıyla, okuduğum kadarıyla, duyduğum kadarıyla sakattan meyilli bir oyuncu. Onun yerine biraz daha devamlı yüksek bir santrafora gitse Beşiktaş çok daha iyi olabilir. Yani Lukaku 3 hafta sonra sakatlanıp sonra sezonu kapatabilir. Bu da çok büyük bir risk bence. Tabii bu her oyuncu için geçerli ama Lukaku için biraz daha fazla geçerli. Gelirse de tabii kimse yok demez. Sonuçta Lukaku iyi bir santrafor. Ama şunu söyleyeyim sevgili Ali Bey. Nübel inanılmaz iyi bir kaleci. Yani Nübel'in, Beşiktaş'ın Nübel'i aldığına çok hani böyle ihtimal vermiyordum ama hani geldi, imzaladı falan, çok şaşırdım. Çünkü hani Avrupa'da çok üst düzey kulüplerde oynamasını beklediğim bir kaleci. Komple bir kaleci ya. Yani işte düşünün, Neuer'in yedeğinden bahsediyoruz. Ki Almanya'da hani bir kaleci fabrikası olduğunu düşünürsek Almanların, Nübel'in buraya gelmesi beni şaşırttı. Demek ki iyi bir proje, iyi bir ücretten bahsedildi. 29 yaşında ve 3 yıllık bir anlaşma. Yani Beşiktaş iyi bir takım kurarsa Nübel'in uzun yıllar Beşiktaş'ta kalacağını düşünüyorum. İyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Salih Özcan, hazır Beşiktaş konuşmuşken, Salih Özcan hamlesi iyi bir hamle. Yerli bir orta saha ki 10 artı, yani yabancı kuralı çerçevesinde sizin
11: kaliteli yabancılara yerlere ihtiyacınız var. İlk 11'i zorlayacak, ilk 11'de oynayacak yerlere ihtiyacınız var. Yerli oyuncuya ihtiyacınız var. Doğan Alemdar hamlesi, yani Ersin'den sonra Nübel'in yediği olabilecek bir kaleci. Yani beklemekten de belki sıkılmayacak. Daha önce yatırım yapılan bir kaleci olabilir. Neden olmasın, uzun yıllar kalabilir Beşiktaş'ta. Belki iyi bir performans, şans bulduğu zaman oynar, kupada oynayabilir. Ki hoca rotasyonu seviyor genelde. Ama Nübel transferi, hani şu ana kadarki Beşiktaş'ın bence yaptığı en iyi transfer diyebiliriz. Çünkü bir scouting transferi değil, bir fırsat transferi bence. Ve doğru bir transfer. Yani izlerken göreceğiz zaten. Ne kadar iyi kaleci olduğunu göreceksiniz. Ayağı çok sağlam. Yan topları gayet iyi. Çizgi kalecisi değil. Topu özellikle hızlı oyuna başlatmada gayet iyi. Alman disiplini var. Hani onunla beraber Beşiktaş'ın savunmada artı bir oyuncuyla oyun kuracağını düşünüyorum. Hocanın da oyun formasyonu biraz buna uygun gibi gözüküyor. Ama tabii yetmez. Daha fazla oyuncu alması gerekiyor. Siyah beyazların bunlar yeterli değil. Trossard gelse dahi Beşiktaş'ın yine bence transfere ihtiyacı var. Özellikle savunma bölgesine de mutlaka bir katkıda bulunması gerekiyor. Fransa, İspanya muhtemelen yarı finalde karşılaşır ve ikisinden biri kupayı alır diye tahmin ediyorum. Tabii Messi final maçında yürümekten vazgeçip azıcık koşarsa bu iki takımı da devirebilirler. Arjantin çok değişik bir yapıya sahip takım demiş sevgili Ali Cemal. Yani Messi de koşamıyor işte, görüyorsunuz ya, 40 yaşında çok da kolay işler değil sevgili Ali Cemal. Biz biraz yürüyoruz. Bir 50 metre 100 metre yürüyoruz. Nefes nefese kalıyoruz. Ya adamın 25 yıldır dünyada futbola hizmet ediyor ki daha da önemlisi, yani bu kadar faule de maruz kalıyor. Evet, bir yarışa gidelim, devam edeceğiz.
12: Bahse gireriz devam edecek.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: 10 boya kadar çıkardı. 2 numaralı Lady's ikincilikte. Grubunda oldukça gerisinde 3 numaralı Dumanlı Pars var. Bu şekilde Safkanlar son 200'e doğru ilerliyor. 1 numaralı Bella Fina liderliğini koruyor. Yaklaşık 100 metre geride 2 numaralı Lady Sis var. Onun da yaklaşık 50 metre gerisinde 3 numaralı Dumanlı Pars var. Bu şekilde Safkanlar fotoya doğru gidiyor. Bella Fina yaklaşık 100 metre kadar önde ve koşuyu da Hüseyin Altun Kılıç'la kazanıyor. 2 numaralı Lady Sis koşunun ikincisi oldu değerli yarışseverler. 3 numaralı Dumanlı Pars da koşuyu üçüncü olarak tamamlıyor. Elazığ'daki 5. koşuyu 1 numaralı Bella Fina Hüseyin Altun Kılıç'la kazandı.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
13: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
12: Bahse gireriz devam ediyor.
11: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler, bahse gireriz. Ben Caner Aydaş, saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyim. Mesajlarınızı 0538-052-1487'den gönderebilirsiniz. Şimdi Fransa ile İspanya muhtemelen yarı finalde karşılaşabilir. Doğru. Bu arada ben hani Fransa'nın çok güçlü bir oyuncu kadrosu olmasına rağmen İspanya'yı yeni bir adım önde görüyorum. İspanya'ya gol atmak gerçekten çok zor. Bence inanılmaz takım savunması var İspanya'nın. Hani sanki böyle savunma yapıyor gibi gözüküyorlar ama aslında savunma yapmadan, önde özellikle baskıları da çok iyi yaparaktan, doğru yerde doğru çoğalmayla beraber yani rakibi çok üzerine getirmediği için bir şekilde izin vermiyorlar rakibin gelmesine. Bu da İspanya'nın çok zor gol yemesi anlamına geliyor. Yani İspanya'nın çok zor gol yiyeceğini düşünüyorum. Bir üst tura çıkarlarsa ki öyle gözüküyor, çıkmalarını bekliyorum. Birazdan bu maçları konuşuruz ikinci bölümde, çünkü birbirinden zorlu maçlar var çeyrek finalde. Bakalım
3: Sizlerin de mutlaka zaten bu konuda bir fikri vardır. Sizce kimler çeyrek finale çıkar? Üzerine konuşuruz zaten ama yani benim adaylarım da belli. Onu da söyleyeyim. Peki az önce devam ediyorduk. En son nerede kalmıştık? Şöyle bakalım. En son ortada buluşmuyor kalmıştık. Evet, orada biz yoktuk çok fazla maalesef. İsabetli ortada yoktuk daha doğrusu. Vardık ama isabetli ortada yoktuk çok fazla. Şöyle bakıyorum. Evet, en fazla gol yiyen takımlarda da biz de varız. Kaçıncı sırada en fazla gol yiyen takımlardan biriyiz. Değil mi? Doğru. Evet, 5 gol yedik. Şu ana kadar turnuvada oluşan tabloda 43. sıradayız. Yani en fazla gol yiyen 5. takımız. Daha doğrusu evet 5. takımız bu durumda da. Baştan 5, diğer tarafta da 43 ülkeden daha fazla gol yemişiz. Bu da kötü. Evet, Arjantin tabi çok fazla gol attı. Fransa aynı şekilde. Belçika 13 golü var. Arjantin 14. Fransa'nın 14. Fransa en fazla gol atan takımdı ama dün Arjantin Fransa'yı yakalamayı başardı. Belçika 13 golle 3. sırada. Norveç'in 12 golü var. Amerika elendi, 11 golü var. Almanya elendi, 11 golü var. Hollanda yine 11 golü. İngiltere 11 gol. Brezilya, onlar elendi tabi. Fas da 10 gol atmış şu ana kadar. Biz burada da yine orta sıralardayız. Attığımız gol sayısını itibariyle şöyle bakıyorum. Evet. Tabii az gol attık biz. Evet, devam ediyorum. Kırmızı kart. Güney Afrika çok agresif bir takımdı ilk maçta, hatırlarsanız görmüşlerdi. Katar yine aynı şekilde agresif bir takımdı. Onlar ikişer kırmızı kart gördü. Amerika Birleşik Devletleri gördü ama iptal oldu. Onlar sıfır kırmızı kart olması gerekiyor. Sarı kartta Mısır agresif bir takım. 12 sarı kart gördü. Dün de gördüler. Kanada yine agresif takımlardan birisiydi. 11 sarı kart gördü. Elenene kadar Paraguay. Fransa maçında bir en az 4-5 sarı kart görebilirlerdi. Hakem es geçti ya da en az 3 sarı kart görürlerdi. Ama hakemin çok iyi niyetli olduğunu söyleyelim. Sıfır sarı kartla bitirdiler Fransa maçını. Ona rağmen yine de turnuvada en fazla sarı kart gören 3. takımlar. 9 sarı kartta Brezilya. Biraz bazıları itirazdan gördü ama yine de 8 sarı kartı var. Ekvador, Kolombiya öyle sıralanıyor. Şöyle bakıyorum. Penaltı golü. En fazla penaltı atan takım İngiltere. 2 penaltı çalındı. 2'de 2 yaptılar. İsviçre 2'de 2 yaptı. Almanya, diğer takımlar genelde 1'de 1 yaptığını söyleyelim. Arjantin'e 3 penaltı çalındı ama sadece birisi gol oldu. O yüzden bu istatistiğe girmiyor kendileri. Gol beklentisi en yüksek takımlardan birisi Brezilya. Onu söyleyelim. En fazla gol beklentisi üreten takım Brezilya ama elendiler. Arjantin Brezilya'dan hemen sonra geliyor. Onlar devam ediyor tabii ki turnuvaya, Arjantin. Fransa aynı şekilde yine toplam bu arada 10.7 gol beklentisi üretmişler şu ana kadar. Belçika, hani diyorum ya, kimse beğenmiyor Belçika'yı. Niye beğenmiyor bilmiyorum ama gayet de iyi oynuyorlar. 10.5 gol beklentisi ürettiler şu ana kadar. İngiltere aynı şekilde 9.9. İspanya 9.8. Burada belki Norveç biraz az gol beklentisi üretti ama onlar da topun kıymetini iyi biliyorlar. Az gidiyorlar, öz gidiyorlar. Yani böyle aşırı şut atıp da gol bulma gibi bir dertleri yok. Az atıp, öz atıp maçı kazanmaya çalışan bir Norveç izliyoruz şu ana kadar. Penaltısız gol beklentisinde yine Brezilya zirvede 10.4. Fransa 9.9 ile ikinci sırada ama tabii Brezilya gitti. Fransa muhtemelen burayı geçecek ve birinci sıraya çıkmış olacak. İspanya ile beraber rekabetteler. İspanya'da 9.8 şu ana kadarki o toplam maçlarda penaltısız gol beklentisi 9.8 gibi bir rakama ulaşmışlar.
11: Belçika 9.7. Bakın Belçika her yerde var. Görüyorsunuz. Neredeyse bütün istatistiklerde bir şekilde zirveye yakın gözüküyorlar. Yani neden burada oldukları bir tesadüf değil Belçika'nın. Belki öyle düşünebilirsiniz. Altın jenerasyon gitti ama hani bunların da yani çok iyi bir takım olduğunu düşünmüyorum falan demeyin bence. Fena bir takım değil Belçika. İyi oyuncuları var. Hani dokusundan işte Deketelere var değil mi? Evet. Diğer tarafta merkezde Kevin De Bruyne, belki yaşlı Lukaku'su var. Merkezde Tielemans var. Hani Van Aken var değil mi? Fena bir takım değil Belçika. Çok da kötü olduğunu düşünmüyorum. O yüzden bakalım bir sonraki turda neler yapacak. Şöyle bakalım Belçika. Herhalde finali buraya kadar, daha fazlası biraz zor gibi gözüküyor Belçika ama şu ana kadar iyi gittiklerini söyleyelim. Rakip ceza sahasında topla buluşmada tabii biz bu konuda iyilerden biriyiz. Kanada ve Belçika'dan sonra en fazla rakip sahada topla buluşan takımlardan biriyiz. Üçüncü sıradayız. 41 kez maç başına rakip ceza sahada topla buluşmuşuz. Kanada tabii daha fazla, 43. Belçika'da 42.2 kez maç başına rakip ceza sahasında topla buluşmuş. Bitirecek yüzdesinde zaten biz çok fazla yokuz. Hollanda, Japonya, Norveç, Avusturya, Arjantin olarak sıralanıyor. Biz nerelerdeyiz? Herhalde sonlardayız. Evet, çok fazla gözükmüyor. Sonlarda olmamız gerekiyor. Yaratılan büyük şansı söylemiştim. Belçika, akan oyun gollerinde yine Belçika zirvede gözüküyor. Belçika gerçekten pozitif bir futbol oynamaya çalışıyor. Şu ana kadar benim gördüğüm taraflı tarafsız herhalde herkesin ortak fikri bu olsa gerek. Belçika evet belki böyle çok elit bir takım değil. Öyle olduğunu düşünüyorum. Ama yine de mevcut oyuncularla beraber fena bir performans sergilemiyor Belçika takımı. Daha fazla olsaydı belki biraz daha erken form tutsalardı. Yani bu son Amerika maçındaki kompakt ve birlikte hareket etme oyunu daha önceki maçlarda olsaydı çok daha iyi olabilirlerdi. Bakalım daha fazlasını yapabilecek mi Belçika milli takımı, hep beraber göreceğiz. Hızlı hücum gollerinde Arjantin zirvede. Buraya devam edeceğiz ama kısa bir reklam arası.
14: Bahse gireriz devam edecek.
15: Reklam.
16: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
17: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar son düzlükte kazanır.
16: Şampiyonla son düzlükte.
18: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
15: Radyo Spor. Reklam.
14: Sporun tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
19: Bahse gireriz devam ediyor.
11: Devam ediyoruz. Hızlı hücum gollerinde Arjantin önde götürüyor. Daha doğrusu şu ana kadar 3 gol attılar. Fas yine aynı şekilde, ikisini kime attılar? Kanada'ya attılar. Öyle hatırlıyorum. Birinde Brezilya'ya attılar. 3 golle Fransa ile beraber. Yani 3 takımda 3'er golü var hızlı hücum golleri. Arjantin, Fas ve Fransa alfabetik sıraya göre yapmışlar. O yüzden şu takım önde demeyelim.
3: Brezilya, İsveç, Japonya, Almanya zaten hepsi evinden izliyor. O yüzden çok da önemli değil arkadaki takımlar diyelim. Serbest vuruş golünde Amerika iki serbest vuruşta serbest vuruş golü buldu. Arjantin yine iki serbest vuruş golü var. Henüz bulamayan takımlar da var. Tabii Kanada, Portekiz ve Yeşilburun buldu yine serbest vuruştan. Bu Dünya Kupası'na çok fazla yok. İngiltere kafa golünde. İngiltere tabii biraz da oyun formasyonu formatları bu şekilde. 4 kafa golü var. Mısır yine 4 kafa golüyle İngiltere'yi takip ediyor. Ama Mısır elendi tabii, İngiltere burayı geçebilir. Belçika 3 kafa golüyle 3. sırada. Almanya gitti. Arjantin devam ediyor. 2 kafa golü var. Norveç'in yine 2 kafa golü var. Portekiz evinde. Amerika evinde. Şöyle bakıyorum. Fransa'nın sadece 1 kafa golü var. Şu ana kadar yok denecek kadar az bir kafa golü. Toplu oynamada Dünya Kupası'nda zirvedeyiz sevgili dinleyiciler. Ülkemiz Türkiye %66 toplu oynamada. Katılan 48 takım içinde şu ana kadar henüz bizi geçen olmadı ortalama olarak. Yani bu dakikadan sonra geçmeleri de pek mümkün gözükmüyor. Neden? Artık zorluk seviyesi yüksek maçlar var. Hani rakipleriniz de en kötü 60'a 40 oynarsınız. İspanya bize en yakın takımdı. Almanya yine aynı şekilde. Güney Kore, Cezayir onlar gitti zaten. Ama Almanya zaten elendi. İspanya da hani bundan sonra oynayacağı hiçbir takıma 70'e 30 oynamaz gibi gözüküyor. En kötü 62'ye 38, işte 60'a 40 vesaire oynar. Öyle tahmin ediyorum. Bu durumda toplu oynamada biz Dünya Kupası'na katılan 48 ülkenin en iyisi olabiliriz. En fazla %66 ile beraber en yüksek topla oynayan takım olacağız. Turnuva sonunda bu anlamda birinciyiz diyelim. Henüz bize yaklaşan yok. Tabi burada mesela az topla oynayan takımlar kim var? Mesela Mısır 51 oynamış, dün elendiler. Norveç 53 oynamış, devam ediyorlar. Belçika 54 oynamış, devam ediyorlar. Kimler var başka? Portekiz dün elendi, 57 oynamış. 58 oynamış pardon, bir önceki gün elendi. Kolombiya dün elendi, 57 oynamış. İngiltere 58 oynamış, devam ediyor. Fas 60 oynamış, devam ediyor. Fransa, Arjantin 60 oynamış, devam ediyor. Burada ilginç, Cezayir, Güney Kore ve Almanya çok oynamış topla bizimle beraber. Yani şöyle bir durum var, 60'ın üzerinde 5 takım var, bunların 4'ü elenmiş. Yani bu bir tesadüf mü bilmiyorum. Bir İspanya istisna burada 65.4. Almanya, Güney Kore, Cezayir ve Türkiye elenmiş. Yani ortalama maç başına en fazla topla oynayan 5 takımın 4'ünün elenmesi bence bir sürpriz değil. Hafta sonu Alper de bunu söylemişti. 60'ın üzerine çıktığı zaman galibiyet, gol atma ihtimali biraz düşük oluyor. Eğer çok da böyle ciddi bitiriciniz yoksa, kaliteli bitiriciniz yoksa zorlanıyorsunuz dar alanda. Biz de biraz dar alanda oynamışız. Yine Almanya, Cezayir gibi takımlarda benzer bir durum yaşamışlar. Ceza sahası içinden atılan gollerde Almanya 11 gol atmış ceza sahası içinden. Fransa yine 11 golü var. İngiltere 11, Arjantin 10, Belçika 10, Brezilya 10, Meksika 10, Norveç 10 şeklinde devam ediyor. Ceza sahası dışında da İsveç elendi ama orada Tunuslu oyuncu, Tunus asıllı oyuncu 2 gol atmıştı öyle hatırlıyorum. Tunus'a atmıştı bir de, çok ilginç. İlk golünde de sevinmemişti. İsmini şimdi unuttum ama. Ama hatırladığım kadarıyla Tunus asıllı bir İsveç vatandaşı. İlk maçta atmıştı. 5-1 mi öyle bir kazanmışlardı. Amerika'nın yine 3 golü var ceza sahası dışında. Arjantin'in 3 golü var. Fransa,

Hasan Bey. Yok ya, böyle bir şey yok. Onlar Fransa'da doğup büyüyorlar. Öyle bakmak lazım. Ama Fransa'nın sadece A takımına bakmayın. Yani Fransa'da ciddi bir futbol akademisi var. Yani bütün liglerde çok ciddi bir yatırım var ve bu yatırımın karşılığını alıyorlar. Yıllardır böyleler. Hatırlayın, 98-2000'de Avrupa ve Dünya şampiyonu oldular. Hani oralardan beri çok ciddi bir yatırımları var. Hani bir yerde Avrupa'nın en iyi takımlarında Fransız oyuncuları, birden çok Fransız oyuncu görebilirsiniz. Hatta dünyanın her yerinde görebilirsiniz. Bizim de biraz buralara gitmemiz gerekiyor da bunu kim ve nasıl ne zaman planlayacak yapacak onu bilmiyorum. Ama hep konuşulan ama yapılmayan, başlanılıp devam edilmeyen bir altyapı ya da bir sistematik bir yapı ya da işte bir çalışma ürünü Fransa'nın biraz şu anda geldiği nokta. Çok fazla kaliteli oyuncusu var ama bunların hepsi çok ciddi ilmek ilmek işlenerek kazanılan oyuncular. İyi yayınlar. Ne demiş dinleyicimiz? Müjdat Yetkinler'in 15 gün önce röportajını dinledim. Bakıyorum. Evet. Şöyle, dinleyicimiz 15 gün önce Sayın Müjdat Yetkinler'in röportajını dinlemiş. Gününüzü nasıl geçiriyorsunuz sorusuna hiç TV izlemiyorum, maç bile izlemiyorum. Sadece yemek programlarını izliyorum. Cevabını veren birisinin koskoca Fenerbahçe'nin altyapı sorumlusu olması nasıl değerlendirirsiniz? Röportaja her mecradan ulaşıp dinleyebilirsiniz. Ben o röportajı dinledim kıymetli dinleyicimiz. Ha, tesadüf mü bilmiyorum ama İsmail Bey, o röportajı dinledim. Hatta kendi kendime dedim, yani işte anladığım kadarıyla torunu vardı herhalde, öyle bir şey de bahsetti. Değil mi, yanlış hatırlamıyorum. Ya da başka bir şeyde de izledim. Başka bir YouTube kanalında da izledim. Tabii ki yani sonuçta Müjdat Hoca çok uzun yıllar Fenerbahçe'ye hizmet eden çok değerli bir futbol insanı. Ama neye istinaden bu göreve getirildi onu bilemiyorum. Yani tecrübelerinden faydalanmak için olabilir. Sayın Başkan'la iyi bir dostluğu, geçmişe dair uzun süreli bir ilişkisi olduğu için getirilmiş olabilir. Üst akıl olarak getirilmiş olabilir. Daha önce altyapıda çalışırken, ki bildiğim kadarıyla Fenerbahçe altyapısında çalışmıştı daha önce. O zaman Fenerbahçe'yi kazandırdığı oyuncular varsa referans olabilecek, onlara istinaden getirilmiş olabilir. Ama nihayetinde böyle bir karar verildi. Dedim ki hani burada bir şeyden ziyade Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, efsane bir oyuncuydu. Kendisini hatırlarsınız. En azından ben hatırlıyorum, gençliğimde çok fazla izlediğim, beğendiğim oyunculardan birisiydi. Hani bir Sayın Başkan'ın yaklaşım tarzından, söylemlerinden, seçim sürecindeki bakış açısını yansıtan bir durum ama ben üst yapıda da bunu görmek isterdim. Yani örnek veriyorum. Fenerbahçe'ye daha önce hizmet vermiş, oynamış. Fenerbahçe'de uzun yıllar 4-5 yıl hizmet yapmış. Şu anda antrenör olarak çalışan bazı değerli antrenörleri Sayın İsmail Kartal'ın yardımcısı olarak görmek isterdim mesela. Şahsen ben bunu beklerdim. Bunun da sebebini şöyle açıklayayım. Hani başkan adaylığı sürecinde hep birlik beraberlik, Fenerbahçeliler başarılı kalacak dedi. Bunun için herkesle konuşacağız, birleşeceğiz. Küslükler, kavgalar olmayacak dedi. Birçok şey söyledi, hatırlayın. Ben açıkçası böyle bekliyordum. Yani Sayın İsmail Kartal'ın yanında eskiden Fenerbahçe'de futbol oynamış, Fenerbahçe'ye hizmet etmiş, İyi ya da kötü şu anda antrenörlük yapan bazı isimleri orada beklerdim. Yani madem Fenerbahçe'nin içinden bir antrenör getirdiniz, o zaman yanına kayıttan ziyade, yani kayıt başka bir şey. Tamam, bir Avrupalı, o da Fenerbahçe'ye hizmet edip, ama bir yerli beklerdim. Ben yerli de beklerdim yani. Var bu arada. Biraz sağa sola bakın, var. Birçok isim. Yani herhalde bunlara istinaden getirilmiş olabilir Sayın Müjdat Yetkiner'in Fenerbahçe altyapı sorumlusu olarak geçmesi. Bunlara istinadendir. Başka da bir açıklama varsa zaten mutlaka kulüp yapar diye tahmin ediyorum. Caner Bey, sen misin? Sesin bir değişik geldi. İyi yayınlar. Evet, benim bugün biraz sesim kalın gibi geliyor. Bilmiyorum, bana da öyle geliyor. Yani böyle kendi sesim değmiş gibi geliyor ama Caner Aydaş ben onu

0: söyleyeyim. Bugün bilemedim yani, sebebini anlayamadım. Biraz kalın gibi geliyor sesim. Hasan abi benim. Sevgiler saygılar. Hasan Koyuncu. Selamlar. Greenwood Fenerbahçe anlaştı dediler. Doğru mu? Ya çok yakın deniliyor. Sevgili Yaman abi. Fransa'ya selamlar. Greenwood Fenerbahçe'ye çok yakın deniliyor. Az önce de hani ben de bir haber aldım. 45 artı 5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe ile anlaşmak üzere olduğu yazılıyor. Ama sadece muhabirlerden aldığımız bilgiler bu yönde. Roma'nın biliyorsunuz çok ciddi bir ilgisi var. Ya Fenerbahçe'nin ne yapıp ne edip bu transferi bitirmesi gerekiyor. Sevgili Yaman abi, burada Fenerbahçe'li dostlara da söyleyeyim. Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorsa Greenwood'a ihtiyacı var. Bir de çok iyi santrafora ihtiyacı var. Bir kere Greenwood'u alacaksın. Hani onu bir söyleyelim. Greenwood'un gelmesi gerekiyor. Artık çok uzadı. 45 ise 45, 50 ise 50. Neyse artık. Bir şekilde fedakarlık yapıp bu transferi bitirmeli. Çünkü Greenwood demek yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş fark etmez. Hangi takıma gelirse gelsin, eğer fitse, sakat değilse, saha içine odaklanacaksa minimum 20-25 gol, gol ve asist katkısı. Greenwood bu demek. O yüzden hani sizi şampiyon yapabilecek hamlelerden birisi Greenwood. Olmadı efendim, işte öyledir şöyledir. Ben açıkçası kendi adıma bunun bir hani bu mazereti mazeret olarak kabul ederim. Verip alacaksınız. Zaten almak için talip oldunuz. Başkanlığa. Ne gerekiyorsa yapacağız. O zaman ne gerekiyorsa yapacağızın bir bacağı Greenwood. Hani o kadar değerli bir oyuncu. Gelip de oynar. Öyle tahmin ediyorum. Yani buraya seyahat için gelmez. Umarım Türkiye'ye gelir. Greenwood'u burada izlemek, işte Trossard'ı burada izlemek. Sané geldi. Diğer tarafta bakın, Aral Şimşir geldi Trabzonspor'a. De bakalım oradaki performansına göre milli takımda şans bulabilecek mi bu defa? Milli takımda kadroda yer alabilecek mi? Umarım çok başarılı olur. Bu goller atar. Trabzonspor'u zirveye yaklaştırır. Zirvede tutar. Çok da başarılı olur. Ama Yaman abi bekliyorum. Yani Greenwood hamlesini bekliyorum. Abi iyi akşamlar. Sesin çok uzaktan geliyor. Radyoda mı bilmiyorum ama. Sesi anlamam. Ne demiş? Sonlamam lazım. Seni duyabilmem için teknik ekibe bildirseniz sevinirim. Uzaktan gelmemesi lazım. Çok yakın konuşuyorum aslında. Şu anda nasıl? Sevgili dinleyicimiz. Tekrar Fatih Bey. Bir daha bir. Bakın uzaktan mı geliyor? Abi iyi akşamları, yayınlar. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Caner kardeşim demiş. Kim demiş? Sevgili Tekin Bey. Vallahi ben hani kim olursa olsun doğruyu konuşmaya çalışıyorum. Fenerbahçe geç kaldı ama yine de seçim sürecindeki isimler her kimse, bu isimlerle madem anlaşıldı belli rakamlara, o zaman bu isimlerle en azından bazılarını alması gerekiyor. İşte Vedat Muriç evet dendi. Gires ismi vardı, henüz olmadı. İşte Vedat Muriç geldi. O zaman Greenwood Sayın Safi gitsin alsın gelsin. Madem bu kadar Fenerbahçe'ye vaatte bulundu. Fenerbahçe'm ne istersen iste benden dedi. O zaman gitsin alsın gelsin, ne diyetsin yani, ne olacak yani, değil mi? Abi selamlar. Serdar Adalı kapalı kombinelerini %100'den fazla zam yaptı. Beşiktaş kapalı tribün efsanedir. Taraftarla restleşmemek lazım demiş Tolgan Akkuş. Sevgiler. Sevgili Tolgan, biliyorsunuz bizim eskiden bizde yayın yapıyordu. Kıymetli arkadaşım, dostum. Sağ olsun, katılıyorum bu arada. Çok ciddi bir zam yapıldı. Üzerine de bir de bence talihsizdi sevgili Tolga, ne dersin bilmiyorum ama işte geçen sene ne oldu, taraftar çok mu etki etti falan denildi. Ben açıkçası üzüldüm, niye böyle bir açıklama yapıldı yani, neden taraftarla, işte taraftar hayırdır maç mı kazanacak yani, gelir tezahüratını yapar ondan sonra hani maça bir şekilde, hani maça etki ettiniz mi geçen sene, sanki böyle bir şeydi. Biraz bilmiyorum yani, ben çok doğru bulmadım Sayın Başkan'ın bu konuda daha sağduyulu bir açıklama yapmasını beklerdim. Sonuçta Beşiktaş'ı herkes gelir gider, Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Trabzonspor'da, ama taraftar kalıcı, öyle bakmak lazım yani. Taraftarla da restleşmemek lazım, taraftara da belki de hani böyle bazı şeyleri böyle herkesin ortasında bir hesap sorar gibi bir şey sormamak lazım bence. Ya bu da çok, bunu da çok doğru bulmuyorum yani. O şaşırmıştım yani, çok şaşırdım yani. Basın toplantısını canlı dinledim. Daha doğrusu divan kurulunu canlı dinledim ve şaşırdım. Sonra bir daha dinledim. Acaba ben mi dedim, yanılıyorum? Hani önce bir kesit dinledim. Sonrasında bayağı divandaki o yaptığı konuşmayı dinledim. Acaba dedim yanlış mı oldu? Hani birisi oradan laf mı attı vesaire, ama yani zammı sadece bununla açıklamanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Zam yaparsınız. Hani yapmadıktan oldu kısmı biraz bana enteresan geldi. Bilmiyorum yani sevgili Tolgan. Evet. Taraftarın performansını eleştirdi Sayın Serdar Adalı. Dediğim gibi bana biraz garip geldi. Taraftarla bu kadar karşı karşıya gelmemek lazım. Hele bir de neredeyse %100'den daha fazla zam yapılan bir yılda. Bunun da sebebinin yani geçen sene yapmadık da indirim yaptık da ne oldu? Ne değişti? Ne kadar maç çevirdi taraftar Beşiktaş lehine gibi şeylerle hani desteklemeye çalışmayı da çok doğru bulmadım. Kendi adıma talihsiz bir açıklamaydı. Bence yapılmasa daha iyiydi. Keşke. Seni dinliyoruz. Eve dönüyoruz. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Esport'tan Murat ve Sesçi Mehmet abi. Oo, Esport'tan kıymetli Murat ve evet sevgili Mehmet abi şu anda eve dönüyorlarmış ve bizi dinliyormuş. Sevgili Mehmet abiye ve Murat'a da selamlar, sevgiler. Cuma günü buradayım abi. Ya da hafta sonu zaten birlikteyiz muhtemelen. En azından biriniz burada olursunuz diye düşünüyorum. Evet, bir yarışa gidelim. Kısa bir aramız var, sonra tekrar buradayız.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Atıyor Uncle. Grubun oldukça gerisinde kaldı The Guard. Bu şekilde Taylor viraja doğru ilerliyor. 5 numaralı Alper'in kızı kaçıyor, fark 3 boy kadar. 3 numaralı Lord of Kirve ikincilikte. Hemen içine sokulduğu Batıyor Uncle. Bu şekilde Taylor virajı dönmek üzere. 5 numaralı Alper'in kızı virajı da yaklaşık 4 boy kadar önde çıkıyor. 1 numaralı Balpsior Uncle ikincilikte. Gerilerden de 3 numaralı Lord of Kirven atakları var. Taylor bu şekilde son 200'e doğru ilerliyor. 5 numaralı Alper'in kızı liderliğini devam ettiriyor. 1 numaralı Balpsior Uncle şimdi onu yakalamaya çalışıyor. Gerilerden Lord of Kirven atakları var. 5 numaralı Alper'in kızı liderliğini koruyor. 1 numaralı Balpsior Uncle onu yakalamaya çalışıyor. Bu ikisi arasında birincilik mücadelesi var dışarıdan. Balpsior Uncle geliyor. 5 numaralı Alper'in kızı rakibine direniyor ve bu iki tane fotoyu birlikte geçiyor değerli yarışseverler. 3 numaralı Lord of Kirve üçüncü olduğu 4 numaralı Dığgard'da koşunun dördüncüsü oluyor. İçerideki 1 numaralı 5 numaralı Alper'in kızı fotoya biraz avantajlı girdi ancak dışarıdan da 1 numaralı Balpsior Uncle yüklendi ve fotoda rakibini yakaladı. Biz kararı yine varış hakemlerine bırakalım.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
6: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
7: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
8: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
6: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
8: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
6: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
8: Şimdi tekrar kontrol edin.
6: Yine 399 lira oldu.
8: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
9: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
10: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
8: Cezada indirim olur mu acaba ya?
10: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
4: Radyo Spor. Reklam. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
11: Radyo Spor.
12: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
13: Evet.
12: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yaptı. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. Şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
4: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.

0: Futbolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Bilen'in sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Bilen'in efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
1: Bahse gireriz devam ediyor.

0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler ve de Espor'tan sevgili Murat ve Mehmet abiye selamlar, sevgiler. Sağ olsun yoldalarmış, bizi dinliyorlarmış. Kıymetli mesai arkadaşlarımız, umarım hafta sonu bir arada oluruz yine. Genelde hafta sonu buralarda oluyorlar. Onlar da çalışıyorlar. Biz de aynı şekilde. Evet, bir sıcak gelişmeyi sizlere aktarayım. Tabii hemen şöyle bakıyorum. Evet. Şu anda birçok yer son dakika geçti. Fabrizio Romano yazdı. Yağız Sabuncuoğlu yazdı. Şu anda TV'lerde var. Ben de takip ediyorum. Fenerbahçe Greenwood, Mason Greenwood için Marsilya ile anlaşma sağladığı gözüküyor sevgili dinleyiciler. Az önce de biraz üzerine dedikodusunu yaptık. Greenwood'un çok iyi bir oyuncu dedik. Mutlaka alınmalı dedik ve Fenerbahçe anlaşmış gözüküyor. Hatta şöyle bir detay geçeyim. Fenerbahçe Marsilya ile anlaştıktan sonra Greenwood ile 1 yıl opsiyon içeren 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Böyle de bir detay verilmiş. Yıllık 10 milyon euro artı başarı bonusu karşılığında Mason Greenwood ile anlaşmaya vardığı yazılıyor. Şu anda gerçekten çok iyi bir transfer. Yine söylüyorum. Hangi takıma geldiğinin çok çok önemli yok. İyiye iyi demek lazım. Evet, şu anda başka TV'lerde son dakika geçti. Bu arada biz önce verdik haberi. Evet, bizden sonra da son dakika geçenler oldu. Yıldız oyuncunun kısa sürede İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Marsilya ile 40 milyon avro artı bonuslar dahil olmak üzere bonservis bedeli ödeyecek Marsilya'ya. Çok iyi bir oyuncu. O kadar söylüyorum. Mason Greenwood gerçekten çok çok iyi bir oyuncu. Çok iyi bir hamle. Ama tabii yeter mi? Bence bir santraforla bunu da süslemek lazım. Fenerbahçe'nin bu ölçüde bir santrafor daha alması, daha doğrusu bir santrafor alması gerekiyor. Yani Vedat Muriç yetmez. Yanına bir tane işte Watkins'in ismi geçiyor. Ole Watkins. O da çok iyi bir oyuncu. Eğer alınırsa kimse de kusura bakmasın artık. Hiç kimsenin de mazereti kalmaz. Başta İsmail Hoca'nın hiçbir mazereti kalmaz. Belki de tarihin en güçlü kadrolarından birisi teslim edilecek. Dediğim gibi başka da kimse bir mazerette bulunamaz. İyi akşamlar, kolay gelsin. Fenerbahçe maçı kaç kaç acaba? Orhan Bey yazmış. Bir hazırlık maçı vardı herhalde. Değil mi? Bir dakika bakalım, hemen söyleyelim size. Açıkçası Dünya Kupası'nı konuştuk ama bu arada bugün Şampiyonlar Ligi'nde birinci öneleme turunda maçlar vardı tabi. Onları da söyleyeyim. Fenerbahçe'de bir Polonya takımıyla oynuyordu ve 2-0 Admira Wacker miydi? Ha, ben niye bir tane Polonya takımı gördüm ya? O zaman yanlış görmüşüm. Evet, Wacker'le oynamış ve 2-0 Fenerbahçe mücadeleyi önde götürüyor 57. dakika oynanırken. Tabi hazırlık mücadelesi, öyle bakmak lazım. Bu maçların biraz daha belki şeyi artacaktır. Cengiz Ünder ve Şekrinyar gol atan iki oyuncu Fenerbahçe'de. Bu arada kadroya da bakalım. Tarık Osterwolde, Şekrinyar, Levent, Mimović, Fred var. Şu ana kadar maçın en fazla rating alan oyuncusu Fred. Genduzi, Bartu var, Musaba, Çağrı ve Cengiz Ünder ilk 11'ini. Bu arada 3-0'a getirdi Fenerbahçe Admira Wacker karşısında dakikalar 60'ı gösterirken 3-0 gördüm en son. Evet, Greenwood önemli bir hamle. Fenerbahçe'ye hayırlı olsun diyelim. Resmi açıklamalar yapılır ama şu anda herkes artık son dakika geçiyor. Az önce biz de bunu söyledik. Fransız medyasına göre 40 milyon euro bonservis, 10 milyon euro aylık maaş ile bu iş bitmiş. Normal Yaman abi. Yani bu kadar iyi bir oyuncu ancak bu paralara getirebilirsiniz. Mason Greenwood uzun yıllar Fenerbahçe'ye hizmet edebilir. Çok genç bir oyuncu. Çok genç demiyorum ama genç bir oyuncu. Hadi öyle diyeyim. 23-24 yaşında yanlış hatırlamıyorsam. Ve hem 10 numarada hem de sağ önde çok çok etkili bir oyuncu. Şutu olan, asist yapma özelliği olan, top taşıyabilen, oyunu önde dinlendirebilen bir oyuncu. Ve sizi birçok oyun formasyonunda da taşıyabilir. Geçiş oynarsanız iyi bir geçiş oyuncusu olabilir. Baskılı oynarsanız dar alanda özellikle sağdan gelip Talisca benzeri ya da Asensio benzeri sol ayağın içiyle uzak köşeye vuruşlar yapabilir. Rakip baskılı oynarsa çok rahatlıkla onu koşturabilirsiniz. Hızlı da bir oyuncu, yavaş bir oyuncu değil. O yüzden değerli ve kıymetli bir hamle olması da gerekiyordu bu arada, onu da söyleyeyim. Taraftarı bu kadar beklentiye soktuktan sonra ve seçim öncesinde bu kadar büyük vaatlerden sonra, hani bu transfer olmasaydı büyük hayal kırıklığı olurdu ama bu transferle beraber en azından puzzle'ın bir parçası daha tamamlandı Fenerbahçe adına. Tabii kimler gidecek onu da bakıp görmek lazım. Yanlış hatırlamıyorsam 23 ya da 24. yabancı futbolcusu oldu Fenerbahçe'nin. Hani bir o kadar da göndermeyi planlıyor olması gerekiyor. Kimler gidecek, kimler kalacak? İsmail Hoca'nın raporu çok çok önemli ve değerli. Caner Bey Ankara'dan selamlar. Ahmet Bilaloğlu ben demiş. İstatistik bir yere kadar, istatistiğe sığınamazsın. %1 milyon toplu oynasan ne olacak? Netice yok. Ne alsın? Topu evine götürsün demiş. Yani öyle tabii. Netice önemli. İngiltere'de mesela Meksika karşısında deplasmanda 5 şut attı ya da 6 şut attılar. 5'i isabetliydi. 3 gol buldular ve Meksika deplasmanında kazanmayı başardılar. Önemli ve değerliydi. Fas Kanada karşısında 4 şut attı, 3'ü isabetliydi. Ya da 5 attılar, 4'ü isabetliydi. 3 gol atıp kazandılar. Önemli olan sizin çok şut atmanız değil, nitelikli şut atmanız, doğru yerde şut atmanız, kaleyi bulmanız, hani o şutların bir şekilde gol olma ihtimalinin yüksek olması. Biz bunu yapamadık maalesef turnuvada. Evet, topla oynadık ama sadece oynadık, o kadar. Üretemedik. Evet, mesajlarınızı yazabilirsiniz. 0538-052-1487 Mason Greenwood hamlesi için ne diyorsunuz? Fenerbahçe taraftarı yazabilir ya da futbol severler yazabilir. Ben çok değerli bir transfer olduğunu düşünüyorum. Önemli bir transfer olduğunu düşünüyorum. Bu sene benim düşüncem bu. Biraz konuşmak lazım bunu belki ilerleyen haftalarda ama 4 büyük takımın da şampiyonluk yarışında olacağını düşünüyorum. Yani bu sene kopmaların çok zor olacağını düşünüyorum. Trabzonspor gerçekten çok değerli bir kadro kuruyor. Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu vardı. Üzerine eklemeler yapıyor. Galatasaray zaten son 4 yılın şampiyonu ve iyi bir kadrosu var. Bakalım takviyeleri görmemiz gerekiyor. Onlar biraz daha net isimlere gidecekler. Taraftar tabii ki soruyor niye gelmiyor bu oyuncular. Ama Sayın Başkan da söylüyor, bekleyin diyor. Daha önce yaptık, yine yapacağız diyor. Üst üste 5. kez şampiyon olmak istiyoruz diyor. Dün açıklamaları bu yöndeydi. Taraftarımız sakin olsun dedi. Trabzonspor sessiz sakin gidiyor. Aralı da aldılar. Önemli bir hamle olduğunu düşünüyorum. Hem yerli hamlesi hem genç bir oyuncu değil mi Aral Şimşir? Metehan'ı aldılar kanat rotasyonu için. Yine daha sezon bittikten hemen sonra biliyorsunuz Ukraynalı oyuncuyu aldılar. Malinovski çok değerli bir oyuncu. Sol bek aldılar. Attığı golü gördük. Satacaklardı ama yine de çok çok önemli oyuncular alıyorlar. Abi Antalya'dan Tolga ben demiş. Abi Greenwood ismi beni çok mutlu etti. Yalnız yabancı durumu ne olacak? Sanırsam şu an yabancı sayısı 24 oldu sevgili Tolga Bey. Bugün bir TV'de spor kanalında Fenerbahçe'nin halihazırda 23 yabancı futbolcusu olduğu yazılıyordu ki yanlış olmaz, öyle tahmin ediyorum. Yanlış yazmıyorlardır. Çünkü üzerine neredeyse bir saat konuştular. Yani o görsel ekranda neredeyse bir saat kaldı. Eminim ki yanlış da isimler de vardı yani. Şimdi 24. yabancı oyuncu olmuş olacak. Yani bu durumda neredeyse yarısını göndermek lazım. Ki hala Fenerbahçe'nin en az bir yabancı oyuncu alacağını daha düşünüyoruz santrafor bölgesine. Bu durumda 25 olacak. Yani dediğim gibi %50'sini de göndermeniz gerekiyor. Kimler gidecek, nasıl gidecek bunu hep beraber göreceğiz. Ama hani bu planlamanın da bir an önce yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Çok fazla yabancı oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Şöyle bakıyorum tabii, mesela Bekao şu anda kadroda oyuna girmiş. Asensio var. Tabii bu hazırlık maçı olduğu için hani çok fazla yabancı oyuncu yok. İçeride kimler var? Musaba var. Guendouzi var. Fred var. Osterwolde var. Skriniar var. Mimovic var. Yani hazırlık maçında bile neredeyse 8-10 tane oyuncu var. Bakalım. Merak ediyorum ben de ama çok iyi bir planlama olması gerekiyor. Bu planlamaya göre de hocanın tabii raporu önemli. Hazırlık maçlarına göre mutlaka bir rapor verecekler. Bence şanssızlık şöyle oldu. Şu anda şöyle bir şanssızlık oldu. Vedat Muriç'in sakatlanması bence çok büyük şanssızlık oldu. Yani Şampiyonlar Ligi'nde ön elem oynayacak Fenerbahçe ve santraforu yok. Yine Sidiki Şerif'le bir şekilde oynamak zorunda Talisca ile. Yani oraya bir hamle olması gerekiyor. Fenerbahçe'nin kısa sürede bir santraforu da hazır bir santraforu. Yani alıp da oynatabileceğin belki işte çok da kısa süreli bir idman. Yani fit belki Dünya Kupası'ndan getirebilirler, bilmiyorum. Oradaki takımlardan birisinden getirebilirler ama bu ön elemelere yetiştirmesi gerekiyor. Çünkü Vedat Muriç'in en az bir ay sahalardan uzak kalacağını biliyoruz. Bu da büyük bir şanssızlık. Yabancı durumu değişmeyecektir. Çünkü bununla alakalı Kulüpler Birliği açıklama yaptı, federasyon açıklama yaptı. Anladığım ve gördüğüm kadarıyla federasyon bu konuda benim dediğim olacak. Yani bir inatlaşma var sanki karşılıklı olarak. Yani Türk futbolunun geleceğinden ziyade sanki biz düşündük, biz karar verdik, siz de zamanında onayladınız. Şimdi neden bu duruma itiraz ediyorsunuz gibi bir durum var. Bu da bilmiyorum, kendilerince haklı olabilir ama bence futbolun paydaşlarını düşündüğümüz zaman hani onlar öyle istiyorsa, kulüpler öyle istiyorsa öyle olmalı. Hani oradaki kurullar biz böyle istiyorsak böyle olmalıdan ziyade kulüpler kendi ihtiyaçlarına göre ya da şu andaki güncel işte Avrupa'da rekabet etmekten tutun da daha böyle uluslararası bir takım yapmak için ya da Türkiye'de de rekabeti daha yukarı çekebilmek için iyi oyunculara gidiyorlar. Bunun için de bir sınırlama getirmemeniz gerekiyor. Ama fikrim o konuda, daha önce de bu konuda fikrimi söylemiştim. Sanki hani zamanda alınan bu kararda zaten sizin imzanız vardı. Hepinizin düşüncesini aldık, fikrini aldık, imzanızı aldık ve böyle bir karar verdik. Şimdi neden bu kararın değişmesini istiyorsunuz? Buna bir direnç var. Öyle görüyorum ben. Doğru yanlış kısmını sizlere bırakıyorum. Ben doğru olmadığını zaten daha önce söylemiştim. Yine de söylüyorum. Burada kulüplerin isteğine göre bu kararın esnetilmesi gerektiğini ısrarla söyledim. Söylemeye de devam edeceğim ama değişmeyecek gibi gözüküyor. Yani kulüpler ne kadar isterse istesin yabancı konusunda bir yabancı kuralı konusunda bir yol alamayacağımızı düşünüyorum bu dakikadan sonra. Evet, mesajlarınızı yazın sevgili dinleyicilerimiz. Fenerbahçe Greenwood ile anlaştı, her yere artık düşmeye başladı. Kısa bir reklam arası, devam edeceğiz.
1: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
4: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bahse gireriz programı devam ediyor. Ben Caner Aydaş, Saitler. 22.30'a kadar sizlerle birlikteyiz. Diyelim mesajlarınız varsa okuyacağım birazdan. Evet, şöyle bakıyorum. Maç başı toplam şut. Evet, geldik böyle. Bizim için de çok çok kıymetli bir istatistiğe. Yani günlerce burada bizi bombardımana tuttunuz. Bazılarınız en azından. Efendim, turnuvanın en fazla şut atan takımıyız. İşte bakın siz yanlış okuyorsunuz maçları. Ne yapsın bu takım falan dediniz ya. O yüzden söylüyorum. Maç başı en fazla şut atan takım Türkiye. 23.7. Neredeyiz? Evdeyiz. Devam ediyorum. Maç başı en fazla şut atan takımlarda Norveç 45. sırada. Yani 48 takımlı turnuvanın 47. sırasında, özür dilerim, düzeltiyorum. 10.6 şut atmışlar maç başına ve şu anda çeyrek finaldeler Norveç, yanlış anlamadınız. Devam ediyorum. Yine çeyrek finalde olan takımlara Fas 12.8 şut atmış maç başına. Şu ana kadar oynadığım maçlarda ortalama 12.8 şut atmışlar ve çeyrek finaldeler. Devam ediyorum. Arjantin maç başına 15 şut atmış çeyrek finalde. İngiltere 16 şut atmış çeyrek finalde. Fransa 17.6 şut atmış çeyrek finalde. İspanya 18.6 şut atmış çeyrek finalde. Belçika 21.4 şut atmış çeyrek finalde. 23.7 şut atıp elenen herhalde tarihteki ilk takım biziz. Muhtemelen bir daha da olmaz diye tahmin ediyorum. Direkten dönen şut. Ekvator çok şanssızdı gerçekten. 5 şutları direkten döndü ki bunlar çok şanssızlık. Yani onların 3'ü gol olsa şu anda çeyrek finalde görebilirdik Ekvator'u. Çok şanssızdı gerçekten. Takip ettim. Fransa yine 4 topu direkten döndü. İspanyolların aynı şekilde. Kolombiya ve Senegal de yine şanssız takımlardan birisiydi. Onların da 4'er kez topları direkten döndü. Maç başı toplam pasta Arjantin 673.6 pasta zirvede gözüküyor. Almanya çok pas yapıyordu ama çok gereksiz yerlerde de paslar yapıyorlardı Alman takımı. Zaten teknik direktör gönderilebiliyorsunuz Nagelsmann'a. Teşekkür edildi. Senden olmaz dediler. Senin yapabildiğin bu kadar dediler. Dediler yani, onlar dedi ve gönderdiler. 664 pasta ikinci sıradaymış turnuvanın en fazla maç başına pas yapan ikinci takımıymış. Yine Güney Kore 612 pasta 5. sırada, onların tek direktörü de gönderildi. Biz de 589 pas yapmışız maç başına. Biz de şöyle bakıyorum, 7. sıradayız. Evet, bu arada Fenerbahçe Admiral Wacker karşısında 4-0 yaptı skoru sevgili dinleyiciler, hazırlık mücadelesinde. Maç başı isabetli pasta ne demiştik? Arjantin 611 pasta zirvede gözüküyor. İspanya 598, Almanya yine hemen takip ediyor. Burada Fas, Cezayir, Güney Kore, Portekiz ve bizim de yine 509 pas yaptığımızı söyleyelim isabetli pas anlamında. Bakıyorum. Yine değerli istatistikler var. Maç başı başarılı top sürmede fil dişi sahili, tabi çok fazla dribbling yaptılar, onu gördük. Onlar Amerika, Cezayir, Avustralya yine aynı şekilde kontra atak oynayan takımlar, daha fazla tabi dribbling, başarılı top sürme daha doğrusu yüzdeleri ya da sayıları daha yüksek oluyor. Biz buralarda çok ortalarda bir yerdeyiz. 9 başarılı top sürmeli. Bir dakika düzeltelim. Evet, top sürme, başarılı top sürme. Maç başı kornerde, yani şu ana kadar Kanada 10 ortalamayla turnuvayı tamamladı Türkiye'de. Yani ülkemizde 7.3 korner ortalamasıyla 5. sırada gözüküyor. Muhtemelen Fransa bizi geçebilir. 7.2 korner ortalamasıyla oynuyor. Uruguay 8.7, Almanya 8.2, İspanya'da 7.8 korner ortalamasıyla oynadı şu ana kadar. Biz turnuvada yine ilk 10 içinde kendimize yer bulduk. Biraz oynadığımız takımların yapısıyla alakalı gözüküyor bu durumda. Kazanılan penaltıları söylemiştik. Arjantin şu ana kadar 3 penaltıyla zirvede gözüküyor. En fazla penaltı kazanan ülke görüntüsünde. Selamlar Caner kardeşim, kolay gelsin senden. Aral Şimşir'in transfer haberini aldım. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Almanya Stuttgart'tan Yaşar Aydın abi. Evet, Aral geldi Trabzonspor'a. Çok da önemli bir futbolcu. Daha önce de söylemiştim. Umarım ülkemize gelir. Umarım da başarılı olur. Çok da güzel Türkçe konuşuyor bugün. Röportaj da yaptı. Buraya gelmem önemli, değerli dedi. Hem Trabzonspor'a faydalı olmak istiyorum hem de milli takımıza uzun yıllar hizmet etmek istiyorum dedi. Umarım da aynen istediği şekilde olur. Golleriyle, asistleriyle hem milli Trabzonspor'a hem de milli takımıza fayda sağlar. Olacağını düşünüyorum. Avrupa'dan gelmesi de önemli. Trabzonspor bu konuda güzel işlere imza atıyor. Bir proje yapmaya çalışıyorlar. Bu projeyi de sürdürülebilir bir hale getirmeye çalışıyorlar. Geçen sene aldıkları bazı oyuncuları satacaklar gibi gözüküyor. Ve onların yerine de işte transferler yapılıyor. Augusto gitti. Eminim birkaç oyuncu daha gidecek. İşte Cibuke için Fransa diyorum. Premier Lig'den 20-30 milyon euro seviyesinde bir teklif var. Bekleniyor. Bilemiyorum. Olay için teklif bekleniyor. Yani Trabzonspor bu sene 100 milyon euro yakın bir parayı kasasına koyacaktır. Üzerine de işte bu tarz böyle çıkış arayan, çıkış yapan genç oyuncuları ya da belli bir seviyede takımın yeni kalitesini düşürmeyecek yerli yabancı oyuncularla ve parlatabileceği oyuncularla yoluna devam edecektir. Hani bu sene Trabzonspor'u göndereceği oyuncular dahil olmak üzere geçen seneye göre daha güçlü görüyorum. En azından eksik bölgelerini tamamladılar. Tamamlamaya çalışıyorlar. Merhabalar, iyi yayınlar. İzmir'den Mesut ben. Fenerbahçe'deki yabancı sayısından hareketle Türk futbolunun içinde bulunduğu yabancı karmaşasına değinmek istiyorum. Bir takımda 24-25 tane yabancı olur mu? Bu nasıl bir planlama? Nerede bizim çocuklar? Neden altyapılara yatırım yapılmıyor? Futbolu bilenler yönetsin lütfen. Aynen voleyboldaki ve basketbolda olduğu gibi Türk futbolu Türk iş adamlarının elinden kurtulmadığı sürece demiş. Burada ya da geride kalmaya mahkumdur. Selamlar, saygılar demiş sevgili Mesut Bey. Ya olabilir. Yani 24 yabancı oyuncunuz olabilir. Problem yok. İngiltere'de var. Bakıyorsunuz Chelsea'nin 50 tane futbolcusu oluyor sezona başlarken. Ya bunu bir şekilde yani yatırım için alabilirsiniz. Alıp işte beğenmeyebilirsiniz. Uyum sağlayamayabilir, gönderebilirsiniz de. Burada Mesut Bey doğru söylüyorsunuz. Yani iyi bir planlama olması gerekiyor. Bu arada hani Beşiktaş için de aynı şey geçerli. Orada da çok ciddi bir yabancı sayısı var. Tabii ki planlama önemli. Her işte önemli. Burada da önemli. Bu olması gerekiyor. Ayrıca hani bir kısıt da olmaması gerekiyor işte. Belki şu anda sınırsız olsa yabancı, siz bunları para verip yollamayacaksınız. Yani kadronuzda tutarsınız mesela. Örnek veriyorum, biri sakatlanırsa alıp oynatırsınız. Çalışırsınız yani bunlarla. Öyle düşünüyorum. Ama tabii ki hani planlama konusunda da problem yaşadığımızı söyleyebiliriz. Sadece Fenerbahçe üzerinde değil, genel olarak Türk futbolunun maalesef problemi bu. İyi akşamlar Caner. Fenerbahçe yaşları 40'a yaklaşmış. Kante, Talisca, Muriç gibi oyuncularla başarılı olacağına inanıyor musun demiş. 40 değil ya bunların yaşları. Yapma Ali abi. Yani Kante olabilir ama yani biraz daha yaşı büyük. Ama Talisca ve Muric 40 falan yaşında değil. Ben inanmıyorum artık bizim büyük dediğimiz dört büyüklerin hala aklı başına gelmedi mi? Futbolun son durağına gelen oyunculara verilen paralara yazık bence demiş. Geçen sene 23 milyon euroya Fenerbahçe'nin kiraladığı John Duran 5 milyon euroya nasıl Galatasaray'a gelmeye çalışıyor? Selamlar, saygılar. Yani şöyle Ali abi, tabii John Duran genç bir oyuncu. Geçen sene belki bulunduğu coğrafyadan çok ciddi paralar verip almanız gerekiyordu. Bilemiyorum artık tabii ki orada nasıl bir planlama yapıldı onu bilemiyorum. Çünkü o planlayan kişilerin, profesyonellerin içinde yoktum ben. Ama şöyle hani yaşlı oyuncularla da, yani daha doğrusu yaşlı demeyeyim de yaşı 30 ve üzeri oyuncularla da şampiyon olabilirsiniz. Niye olamazsınız? Yeter ki doğru bir kadro kurun. Ve o kadroyu da bir şekilde hem ligde hem Avrupa'da hem kupada iyi bir şekilde kullanın. Yani bir oyuncu 55 maç oynamasın mesela. Tamam, oynasın 40 maç, örnek veriyorum. Ya da 42 maç. Yani Paris modeline bir bakmak lazım. Paris Saint Germain 2 senedir oradaki en üst düzey oyuncuları nasıl kullanıyor bir bakmak lazım mesela. Sayın Kartal'ın yerinde olsam demek istemiyorum. Tabii ki yerinde olamam ama hani bir şekilde ben bir teknik direktör olsam ya, Avrupa'da hani bu takımlar rotasyon nasıl kullanıyor? Özellikle 4 büyük takım için söylüyorum. Hatta 3 büyük takımı bunu indireyim. Trabzonspor'un yıllardır daha mütevazi bir kadrosu var. Belki bu sene biraz daha alternatifli bir kadro oluşturuyor. Ama orada da sonuçta bir rotasyon zaman zaman yapılıyor. Bakınız işte Paris'e bakınız. Yani bu sene işte en önemli oyuncular Dembele, Kvara, Desire Doué, Vitinha, Neves gibi. Vitinha, Neves değildi. Şeyi söylemeye çalışıyorum. Ligde 23, 24, 22 maçlar falan oynamışlar. Yani 34 haftada, o haftalık bir periyotta neredeyse %60'ında oynamışlar. Gerisinde ya yedekler ya oynamamışlar. Böyle bir rotasyon yapmak lazım. Özellikle belli bir yaşın üzerindeki oyuncuları dinlendirebilirsiniz. Ama bunun için de her oyuncuyu hazır tutmanız gerekiyor. Süre vermeniz gerekiyor ve kenardan gelecek oyuncuların da mutlaka takımın o kalitesini aşağıya düşürmemesi gerekiyor. En önemli olay bu. Fenerbahçe'nin bu sene öyle bir kadro kurması gerekiyor ya da Beşiktaş'ın. Kolay gelsin. Ben Ankara'dan Eşref Fenerbahçe. Mert Hakan'ın yandaşın maaşını 28 bin TL olarak gösterdi. Şöyle bakıyorum. Ceza yemişti UEFA'dan 7 milyon euro. Peki bundan da ceza yer mi artık, Avrupa'dan MEN'e kadar gidiyor? Bildiğim kadarıyla yok. Orada UEFA'daki ceza 2 milyon euroydu ama son 3 yıl içinde eğer benzer bir ihlal olmazsa o ceza hani 7 milyon olmayacak. Mert Hakan konusunda niye böyle bir şey yapıldı bilmiyorum. Onun sebebini bilemiyorum. Vardır bir açıklaması ama ona da şöyle belki değerlendirilebilir. İşte talihsiz bir olay yaşadı. Belki sahip çıkma anlamında bir yerli oyuncu olduğu için hani bir şans daha verelim bu sene, böyle bir sözleşme yapılmış olabilir. Bunu saygıyla karşılamak lazım. Kısa bir reklam arası, devam edeceğiz.
1: Bahse gireriz devam edecek.
4: Radyo Spor. Reklam.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Bahse gireriz devam ediyor.
0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bahse gireriz. Ben Caner Aydaş. 22.30'a kadar sizlerle birlikteyim. Az bir sürem kaldı. Mesajlarınız varsa yazabilirsiniz. 0538-052-1487. Ali abi demiş ki çok iyimsersin Caner demiş. Lukaku'nun adı Beşiktaş ile anılıyor. Ama az önce Ali abi dinlememişsin belli ki. Ya da ben anlatamadım. Dedim ki hani elimde ya da öyle bir imkanım olsa söylesem hani Lukaku değil de daha genç bir oyuncuya gitmek lazım dedim. Ha tamam alınıyorsa yok demem ama ben olsam Lukaku yerine, çünkü Lukaku'nun sakatlanma ihtimali yüksek bir oyuncu. Yani kas yapısı biraz böyle. Daha önce gittiği takımlara da bakabilirsiniz. Sık sık sakatlık yaşayan bir oyuncu. Ya da form tutmakta zorlanan bir oyuncu. Tabii ki oynadığı zaman çok etkili bir oyuncu ama kaç maç oynayacak, kaç maç dışarıda kalacak, sakatlanacak, bunlar biraz öngörülemez bir şey. Şunu söylemeye çalışıyorum. Alabilirsiniz. Galatasaray aldı. Icardi'yi, Mertens'i aldı. Yani belli bir seviyenin üzerine iyi futbolcu. Yani çok böyle fizik olarak düşmediyse oynar Ali abi. Niye oynamasın yani? Şimdi Avrupa takımlarında da var. 32, 33, Modric 37, 38 yaşında yani. Temposu hala fena değildi yani mesela. Yani Türkiye'deki takımlar almadı mesela ama Milan'a gitti bu sene. Çok da başarılıydı. O yüzden aynı fikirde olmayabiliriz. Tabii ki alsınlar 27-28 yaşındaki oyuncuları. Ben demiyorum 32, 34, 35 yaşındaki, 37 yaşındaki oyuncuları alsınlar demiyorum. Ama ismi geçtiği için yorumladık. Yoksa hani açıkçası ben bayılmıyorum yani Lukaku gelsin efendim, Lukaku olmazsa olmaz demedim yani, öyle bir değerlendirmem yok. İyi akşamlar Caner Bey. TFF'nin yabancı kuralında bu katı tutumu gayet doğru. Dün karara bağlanmadı sonuçta, ara ona göre geçen seneden hazırlıkta olması gerekirdi takımların, saygılarımla Selman Yazıcı. Sevgili Selman Bey, az önce de söyledim. Yani bu konuda ben şöyle bir değerlendirme yapıyorum. TFF'nin kararının yanlış olduğunu sorgulamaktan ziyade TFF'nin geçmiş yıllar bu kararı alırken ya da bu karara imza atarken bunu kulüplerle konuştular. Öyle anlıyorum. Çünkü açıklamalar biraz o yönde, siz de dinlemişsinizdir. Hani zamanında neden buna itiraz edilmedi bu karara? Biz bir sene sonra, iki sene sonra bu kararı uygulayacağız dediğimiz zaman kimse ses çıkarmadı. Ama şimdi herkes itiraz ediyor deniliyor. Şimdi buraya kadar hani federasyonun kararının arkasında durması diyelim ki melev ki doğru. Ama ben de şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi futbolun paydaşları bu futbol kulüpleri ya ve yabancı sınırlaması Türk futbolunu, hani altyapıya önem vereceğimizi düşünsem evet yapsınlar. Hani aşağıdan işte yerli oynatan oyuncuları teşvik etseler, aşağıdan takımlar yani kurallarda belli değişiklikler yapsalar, ilk 11'de örnek veriyorum işte kulübünüzde yetişmiş bir oyuncu olacak. Almanya gibi. Bakın Almanya'da güzel bir yerli kuralı var. Daha önce söylemiştim ama yine bir sonraki programda bakarız. Yanlış hatırlamıyorsam 6 ya da 8 oyuncunun kulübünüzde yetişmiş olması gerekiyor gibi bir durum vardı. Siz de mesela böyle bir şey yaparsanız o zaman anlarım ama yani tırnak içinde söylüyorum. Körü körüne yabancı kuralı. Niye yabancı kuralı ki? Hani futbolun paydaşları diyor ki ya kaldırın bu kuralı. Biz gidip Barcelona'yla, biz gidip Paris'te rekabet etmek istiyoruz. Bunun için yatırım yapmak istiyoruz. Oyuncu almak istiyoruz. Aldığımızı satmak istiyoruz. Yani biraz daha Avrupa ile rekabet etmek istiyoruz. Kaldırın diyorlar diyenler üzerinde bunu değerlendiriyorum. İşte Kulüpler Birliği Başkanı çıkıp Sayın Ertuğrul Doğan diyor. Fenerbahçe Başkanı, geçmişteki başkanları söyledi. Beşiktaş Başkanı söyledi. Galatasaray Başkanı ya da profesyonelleri söylüyor. Gazeteciler söylüyor. Futbol insanları, eski futbolcular söylüyor. Ama kural da kural. Bu kurala uyacağız. Yani bir yerde neden bu kadar direniyoruz'u ben anlayamıyorum. Tamam, bir kural verdik, evet, uymak durumundalar. Ama bir tarafta da işte kulüp diyor ki, ya da işte Sayın Doğan dedi ki, Ertuğrul Doğan, ya kulüpler milyon euro zarar edecek bu işten diyor mesela. Şimdi bu durumda Türk futbolunun faydasına mı bir iş yapmış oluyoruz? Yabancı kuralını değiştirmeyerek. İşte Trabzonspor'un, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin ya da Beşiktaş'ın ya da 4-4'ünün ya da diğer takımların, Anadolu takımlarımızın, İstanbul'daki diğer takımların, işte Başakşehir'in, o da bir şampiyon sonuçta. Elindeki yabancı oyuncuları göndermek için 3-5 milyon euro ödemesi ya da işte hani yok parasına satması, kiralaması, bedava kiralaması, gittiği kulüpte maaşını ödemesi gibi böyle ekstra şeylere yaşaması Türk futboluna çok mu ciddi fayda sağlıyor? Ben biraz işim bu kısmındayım. Niye inatlaşıyoruz karşılıklı olarak? Biz istiyoruz, değişsin. Federasyon diyor ki tamam, biz böyle düşündük, böyle yaptık. Zamanında siz de imza attınız. Tamam, oldu. O zaman da öyle düşünmüştük ama şimdi değişiklik yapmak istiyoruz. Hani futbolun paydaşları biziz ya. Takımlardan bahsediyorum. Kulüpler Birliği adı üstünde. Kulüpler Birliği. Değil mi? Hani diyor ki değişsin. Ya bunun mutlaka konuşmasını yapıyorlar. Herkes çok ciddi bir 17 kulüp değişsin diyor mesela. 15 kulüp değişsin diyor. Hayır, biz burada devam edeceğiz, kalacağız. Tam ne faydası var bize? Yani onu da birileri çıkıp açıklasa çok sevineceğim. Yani diretelim, hep beraber diretelim. Hatta daha da değişsin. İşte 6 artı 0 artı 0 olsun. Artı 6 2 olsun mesela. Bizim futbolumuza ne faydası var mesela? İnanılmaz oyuncular mı yetiştiriyoruz? Yani aşağıdan geliyor mu böyle bir ekip, böyle bir oyuncu topluluğu? Kulüplerimizde var mı çok genç oyuncu? Hadi 4 büyüğü geçtim. Hepsinin şampiyonluk baskısı var. Ya da 3 büyüğün çok ciddi var. Trabzonspor'un da olmuyor demeyelim.

0: Yani bir şey yaparsınız, karşılıklı bir fayda elde edersiniz. Onu anlayabilirim. Ama şu anda bu kararı bu kadar kararda diretmenin dediğim gibi Türk futboluna bir faydası olacağını düşünmüyorum ben. O yüzden de bence değişmeli, kaldırılmalı. Böyle bir kısıtlama olmamalı. Bu benim fikrim. Yani Sayın Ertuğrul Doğan'la Kulüpler Birliği Başkanı'yla ve Trabzonspor Başkanı'yla aynı fikirdeyim. Onlar bir şeyleri doğru yaptı diye değil. En çok ben eleştiriyorum burada başkanları. Belki onların yıllar içinde yaptığı yanlışlara bir direnç gösteriyor Futbol Federasyonu. Ama ne olursa olsun yine de futbolun paydaşları onlar. Teknik direktörler, onlar, sporcular. Onların da sesine, kulağına, daha doğrusu taleplerini, isteklerini bence kulak vermek lazım. Ben biraz bu noktadayım. Yani bu tarz durumlarda genelde karşılaştığımız tablo şu. Efendim biz yaptık oldu. Bu konu sorgulanamaz. Bu konuda herhangi bir müzakere yapılamaz. Biz o zaman da öyle düşündük. Aldığımız kararın arkasındayız. Nokta. Ya tamam da yani o zaman bir karar aldıysanız demek ki daha öncesinde başka bir karar vardı. Bir sene sonra belki başka bir karar vereceksiniz. Yani bu kararlar değişebilir. Bu bir kanun değil ki yani. Kanunlar bile değişiyor artık dünyada yani. Değil mi? Ya biraz bu konuda böyle bir fikrimi ortaya koymaya çalışıyorum. Ve zarar görecek kulüplerimiz. Yine çok ciddi maddi manevi çok ciddi zararlara uğrayacak. Bu kararın esnetilmemesinden dolayı. Ha, bir taraftan da şöyle diyebilirsiniz. Esnetmesinler kardeşim. Zarara uğrayan zarara uğrasın. Ne yapalım? O zaman doğru planlama yapsalardı. Tamam, buna da bir şey diyemiyorum yani. Buna da yani kim böyle düşünüyorsa buna da saygı duyarım. Başka ne diyeyim yani? Çok diyecek bir şey bulamıyorum. Çünkü bu da haklı bir şey. Talep ya da haklı bir düşünce şekli. Zamanında doğru yapsaydınız planlamamızı kardeşim gidip hani sırf taraftarın gazını almak için sırf taraftarı işte bir şekilde havaya sokmak için transfer yapmasaydınız. İsim özelinde transfer yapmasaydınız. Derseniz buna da bir şey demem. Doğru. Biz çok seviyoruz popülizmi. O yüzden aman sosyal medyada Ahmet isteniyor. Hadi gidip Ahmet'i alalım diyoruz. Parayı bastırıp alıyoruz. Sonra Ahmet'i nasıl göndereceğiz ya biz? Örneğin Beşiktaş'ta böyle çok fazla futbolcu var. Alındı. Zamanında hiçbir. Şimdi kimden nasıl çıkacaklar bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Zor. Ya bu tartışılacak tabii. Daha da tartışılacak. Ha, değiştirirler mi bilmiyorum. Değiştirirlerse kulüplerin faydasına, değiştirmezlerse de sonuçta bu da hani federasyonun bundan sonraki biliyorsunuz bir seçim var. Bence karşısına bir şekilde kulüpler çıkaracaklardır. Yani öyle bir baskı yapıyorlardır. Öyle tahmin ediyorum. Selman Bey mesajınızı bekliyorum çıkacağım çünkü. Şu anda sizi bekliyorum. Neredeyse 2 dakikadır mesajınızı yazıyorsunuz. Hani noktayı koyun mesajı ben de okuyup çıkacağım. Ben de yabancı kuralına karşıyım. Doğru, kural doğru demiyorum. Sadece tutumu ileriki zamanlarda takımların karar alırken 2 kere düşünmelerini sağlayacak. Bu yeni kural maalesef yeni Tarık Çamdalları doğuracak. Korkum bu yönde. Selman Yazıcı. Peki. Saygı duyuyorum fikrinize. Umarım arkasında dururlar ya da durmazlar. Kaldırırlar tamamen. Bir kural olmasın diyorum ben. Ya da olacaksa da hani biraz daha belki kriterlere bağlı olması gerekiyor. Körü körüne böyle sadece 2003 ve sonrası 3 oyuncuyla sınırlı olmaması gerekiyor. Başka kriterleri de getirmemiz gerekiyor. Ülke futbolunu daha üst seviyeye çıkarmak için diyorum. Ve yavaş yavaş artık huzurlarınızdan ayrılıyorum sevgili dinleyiciler. Fenerbahçe bu arada 5-0 kazandı. Evet, Fred konuşuyor. Bir Fred'e gidelim. Ben de veda ediyorum. Hoşça kalın.
1: Eles são uma equipe segunda divisão, mas eles têm uma boa equipe. Nós estamos bem preparados. Temos que continuar fazendo um bom trabalho. Espero que seja uma grande temporada.
2: İsmail Kartal her şeyden önce harika bir insan bizler. Futbolcular onun burada olmasından dolayı çok mutluyuz ama şimdi...

0: Biliyoruz ki sadece bizler değil, taraftarlarımız da onun burada olmasından dolayı çok mutlu. İyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum bugün, çünkü bu kısa süreçte çalışmalarımızı çok sıkı bir şekilde yürütmüştük. Evet, bugünkü rakibimiz bir ikincilik takımı ama iyi bir takım kendileri de. Bu şekilde çalışmalarımızı en sıkı şekilde sürdürmeye devam edeceğiz.
1: Bugün buraya gelen taraftarlar ve önümüzdeki maçlarda da gelecek taraftarlar hakkında neler söyler? Bunlar oradan
0: Okay, você quer dizer para os adeptos uma mensagem para eles, os que estavam aqui e os que vão vir para os próximos amistosos?
2: É, nós agradecemos o carinho da torcida, é, estamos muito felizes com todos os adeptos que vieram, todos que estão sempre junto conosco e a gente espera que eles continuem nos apoiando, nós vamos fazer de tudo para fazer uma grande temporada e junto com eles vai ser muito importante para nós.
0: Öncelikle buraya gelen bütün taraftarlarımıza çok teşekkür etmek istiyoruz. Onların burada olması bizler için büyük bir mutluluk. Her zaman zaten takımlarının arkasında duruyor taraftarlarımız. Umarım bu şekilde devam ederiz. Bizler bu sezon onlar için büyük şeyler başarmak istiyoruz. Onların varlığı da bizim için çok önemli.
3: Son sorumuz olsun. Kendisine de çok yormayalım. Fenerbahçe ilk resmi maçında Gornik Zabra elemesiyle başlayacak. E tabi camianın en büyük hasreti de Şampiyonlar Ligi. Fred, bu konuda neler söylüyorsun?
4: Última pergunta. Porque sabemos que você está cansado. O time vai fazer jogo de eliminatório contra Gornik Zabra. Os adeptos querem estar no Champions League. O que você quer dizer sobre esses jogos?
2: A gente sempre vai fazer de tudo para dar nosso melhor dentro de campo. Igual falei, ainda é o começo, é o primeiro jogo da nossa pré-temporada. Temos muita coisa para melhorar ainda. É, mas vamos fazer de tudo para estar na Champions League, para fazer um grande campeonato, uma grande Copa. E espero que seja uma grande temporada para todos nós.
0: Bizler tabii ki o maçlarda, eleme maçlarında elimizden gelenin en iyisini yapacağız Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için. Bugün ilk hazırlık maçımızı oynadık. Biliyoruz ki düzeltmemiz gereken şeyler hala var ama bizler belirtmiş olduğum gibi elimizden gelenin en iyisini yapacağız Şampiyonlar Ligi'nde olabilmek için. Sadece onun için değil, aynı zamanda iyi bir lig ve iyi bir Türkiye Kupası sezonu geçirebilmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Umarım bizler adına her kulvarda güzel bir sezon olur.
3: Teşekkür ederiz.
5: Bahse gireriz sona erdi.
6: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
5: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
7: Radyo Spor
5: 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi. 30-0-97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz başlıyor.
8: Ve an itibariyle başladı. Herkese hoş geldin demek istiyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Yine tabii ki gündeme dair mesajlarınızı alacağım. Bir kuponunuz varsa, ki bültende maç sayısı oldukça düşük, onu kabul ediyorum. Yine bir şeyler çıkarmaya çalıştım. Ha, çıkarmaya da çalışacağım. Gece seansından da bazı karşılaşmaları yine sizlere öneriyor olacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Şu an bana kimler kulak veriyor. Şöyle bir göreyim dinleyicilerimi. Mesajlarını sadece isim ve bulunduğu şehirleri yazarlarsa çok memnun olacağım. Birazdan da bir konu belirlemiş olacağız. Yine katılımlarınız bu anlamda da çok ama çok kıymetli sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Şöyle bir gelişmelere bakalım. Fenerbahçe hazırlık mücadelesinde Admira karşısında farklı galip geldi ki güzel de bir futbol vardı Fenerbahçe takımında. Tabii şimdi iyi oynadı diyorum Fenerbahçe ya da diğer takımlarımız için de geçerli bu durum. Söyleyeceğim cümleler yani hazırlık maçı sonuç itibariyle tabii ki oyuncuların performansı bireysel anlamda değerlendirilirse daha sağlıklı olacaktır. Burada Admira karşısında benim beğendiğim isimler var mıydı? Tabii ki dikkatimi çeken bazı oyuncular vardı. Dinleyicilerimizin de özellikle beğendiği isimler, abi bu oyuncu bugün çok iyi oynadı dediğiniz isimler varsa da yine WhatsApp üzerinden iletebilirsiniz. Şöyle bir bakalım mesajlara ne demiş sevgili Anılcan. Her zaman olduğu gibi ilk mesajı gönderen dinleyicilerimizden biri. Ben Levent Mercan'ın oyununu çok beğendim abi. İyi yayınlar diliyorum demiş. Peki teşekkür ediyorum. Bir de asisti vardı 42. dakikada. Bir orta geldi Levent Mercan'dan ve Skriniar şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderen isim oldu Fenerbahçe takımında 42. dakikada. Bu golle birlikte Fenerbahçe'de 2-0'ı yakalamış oldu. Şöyle bakalım abi, iyi yayınlar, ismim Osman. Arkadaşımın önerisiyle seni dinliyorum. İlk defa denk geldim demiş. Peki sizler de hoş geldiniz. Bursa'dan dinlemeye devam ediyormuş. Bu dinleyicimiz Bursa'ya da selamlarımızı iletmiş olalım. Benim en beğendiğim oyuncu demiş Skriniar ve Bekao. Özellikle geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de olsaydı bence Bekao fark yaratabilirdi diyen bir başka dinleyicimiz. 74. dakikada Bekao da farkı 5'e çıkartan golü kaydetmişti. Bu karşılaşmada Fenerbahçe'nin Admira karşısında 5-0 kazandığı mücadelede 5. golü atan oyuncu 74'te. Bekao topu ağlara göndermişti. Peki teşekkür ediyorum dinleyicimize burada. Şöyle bir bakalım. İyi yayınlar, Ankara'dan intikam ben diyen dinleyicim. Başkentimize de selamlarımızı iletelim. Sizlere de selamımı iletmiş olayım. Orhan Bey bize yine kulak veren dinleyicilerimizden biriymiş. Totem ihtiyacı olan bir dinleyicimiz. Peki hemen şöyle bir kuponuna bakalım. Açmaya çalışıyorum bir yandan ama henüz açamadım. Hangi maçı oynamış? Sabah benim verdiğim bir karşılaşmayı görüyorum şu an kuponuna eklemiş. O maç zaten 2-1 bitmişti. Olympiakos Rakow mücadelesi. Ben burada karşılıklı gol var bekliyordum. Dinleyicimiz de KG var oynamış. Bir de ha benim kuponum oynamış ha dinleyicimiz. Güzel. Bakalım Lozan ve Flamengo mücadelesi de yine senin söylediğin gibi KG var oynadım. Uğur Böceği şans oyunlarından WhatsApp grubundan almış kuponu. Peki bol şans dileyelim buradan dinleyicimize. Lozan 0 Flamengo 0 dakikalarda 2'yi göstermekte bu mücadelede. Ben evet KG var'a güvendiğim maç. Onu da şimdi belirteyim Radyo Spor dinleyicilerine. Lozan nasıl oynar ne eder bilmiyorum. Pek takip ettiğim takımlardan biri olamadı. Özellikle hazırlık karşılaşmalarında ama Flamengo'yu çok yakından takip ettiğim için beraberlik takımlı, kalesinde gol görmeyi seven takımlardan biri Flamengo. Brezilya Ligi'nde de oynadığı maçlara baktığımızda kötü bir savunma yaptığını zaten görüyoruz. Ben burada da Flamengo ne yapar ne eder kalesinde bir golü görür diye düşünüyorum. Ha hücum hattı da önemli oyunculardan oluşuyor tabii Flamengo takımının, Brezilya takımının. Hazırlık maçını boş geçmemesi muhtemel sonuçlardan biri olacaktır. KG var gelirse şayet benim bir kuponum daha başarılı olmuş olacak. Gün içerisinde paylaşılan kuponlarımın arasında son maçımdı çünkü. Bir diğer mücadelemiz Olympiakos Rakow. Orada KG var bekliyordum. İkinci karşılaşmamızda Lozan Flamengo, bu da KG var şeklinde. Görkem abi seviliyorsun, iyi yayınlar diliyorum demiş. Sesin huzur veriyor. Ya şu sesimi bir ben dinleyemedim. Hayatım boyunca belki de en çok merak ettiğim konulardan biri bu. Şu an bir iki dinleyicimden rica ediyorum ya. daha önce bunu yapıyorlardı da böyle mesajlar gelince arabada mı dinliyorsunuz, yolda mı dinliyorsunuz bilmiyorum. Ya beni dinlerken bulunduğunuz ortamı bir video çekebilir mi dinleyicilerim? Beni de alsınlar videonun içerisine, benim sesim de çıksın. Hani hep böyle mesajlar geliyor. Tabii kendimi dinleyemiyorum. Ben de merak ettim şu an ya. Enteresan değil mi? Lozan kaybetsin abi, Beşiktaş taraftarıyım, kötü anılarım var onunla demiş. Peki Flamengo kazansın diyor dinleyicimiz de. Flamengo kazanır zaten, maçın net favorisi. 1.34'lük bir oranı var Flamengo takımının galibiyetine verilen oran. Zaten maçın favorisi konumunda. Ya gol atacaktır Flamengo. Ben savunmasına güvenmediğim için, bir de hazırlık mücadelesi olmasından kaynaklı, ne yapar ne eder kalesinde bir gol görür diye düşünüyorum. Lozan takımı oynadığı son karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Bildiğiniz gibi Etoli'ye takımını 1-0'lık skorla mağlup etmişti. Yaklaşık 4 gün önce oynanan bir hazırlık karşılaşmasıydı. Daha öncesinde de yine Las Haras takımına 3-0 bir mağlubiyeti söz konusu. Grasshoppers'a kaybetti Lozan takımı 3-1'lik skorla kendi evinde oynadığı bu zorlu mücadelede. Diyelim ve şöyle bir tekrardan diğer skorlarımızı hatırlatalım. Sizler de mesajlarınızı göndermeye devam edin. Kimler bana kulak veriyor şu an? Konumuza geçmeden önce şu an WhatsApp üzerinden mesajlarınızı gönderin. Sadece adınızı ve bulunduğunuz şehri yazın sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Kaç kişi katılacak konumuza? Kimler hazır olda bekliyor? Bunları merak ediyorum. Şöyle bir arka arkaya mesajlarınız gelir diye düşünüyorum ki gelen mesajlar var. Hani hepsine bakacağım, merak etmeyin peki. Fas Kupası son 32 turu. Rabat Stade Morakin mücadelesi dakikalar 35. Henüz gol sesi çıkmadı ki Rabat takımı maçın çok net favorisi konumundaydı. Maç öncesi özellikle 1.14'lük bir oranı vardı. iddia.com'da bu oran mevcuttu. Tabi diğer bayilerde bu oran biraz daha düşük oluyor. Kral oran farkıyla siz de iddia.com üzerinden kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Ve aynı şekilde Uğur Böceği Şans Oyunları firmasından da kuponlarınızı oynamaya devam edebilirsiniz. Ne gibi avantajlar olacak hemen bahsedeyim. Şimdi iddia.com'a giriyorsunuz. Sağ üst köşede adınız ve soyadınızın baş harfleri yer alıyor bir daire içerisinde. En köşede, evet en köşede, oraya tıklayın. Kayıtlı bayim bölümü seçeneğini göreceksiniz hemen açılan pencerede. Oraya tıklıyorsunuz ve kayıtlı bayimi değiştir dedikten sonra da hemen İstanbul, Ankara ya da haritalar çıkacak. Hiç ona gerek yok. Yani yolu uzatmaya gerek yok. Bir büyüteç var hemen, gördünüz değil mi? Büyütece basıyorsunuz ve arama çubuğu çıkacak. Oraya da 30 çift 0 97 birleşik olarak yazıyorsunuz ya da Uğur Böceği Şans Oyunları yazdığınız takdirde de Uğur Böceği Şans Oyunları firmasının bayisi, resmi bayisi, iddia bayisi karşınıza çıkmış olacak. Kayıtlı bayim ekle diyorsunuz. Yapmanız gereken işlem bu kadar. Bana da gönderebilirsiniz. Abi kayıt oldum demeniz yeterli. Radyo Spor WhatsApp hattına ya da Instagram'da Görkem Tezer. Benim kendi hesabıma da gönderebilirsiniz. Bir de 0540 300 0097 bu numaraya da mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Peki gönderince ne olacak hemen söyleyeyim. Benim kuponlarıma ulaşacaksınız. Çok güzel kuponları sizlere aktarıyorum. Hani günü boş geçmiyorum, öyle söyleyeyim. Kazanan kuponlarım var. 2 ve üzerinde genelde oynamaya yönelik kuponlar oluşturuyorum. Bir de güvenme oranı çok yüksek olan kuponlarım var. Mesela bugün normalde paylaşmadığım 1.55'lik bir oran sizlere önerdim. Ama derler ya, böyle bir terim vardır iddiacıların dilinde. Neydi o, hatırlıyorsunuz? İddianın hediyesi. Ya böyle bir maçta böyle bir oran, inanamıyorum. Böyle şaşırabileceğim oranlardan biri. İspanya mücadelesi Hırvatistan'la karşılaştı. Gençler karşı karşıya geldi, yarı final mücadelesi. Ben ev sahibi 2.5 gol üstünü önermiştim ki geldi. Rahat geldi hatta. Geldi değil, çok rahat geldi. Beklediğim gibi oldu. 1.55'lik oran başarıyla sonuçlanmış oldu böylece. Sizler de iddia.com'da kayıtlı bayiye Uğur Böceği Şans Oyunları yazıyorsunuz. Devamında da 0543300097 bu numaraya mesaj gönderiyorsunuz. Ha, Dünya Kupası final mücadelesiyle alakalı da sürprizimiz olacak. Bakın, kayıt olan dinleyicilerimiz bu fırsatı kaçırmasın. Onun da duyurusunu yapayım. Bir hediyemiz olacak. Hani güzel bir hediyemiz olacak. Ha, çekiliş vesaire değil. Onun altını çizeyim. Öyle şeylerle pek işimiz olmuyor. Ki zaten güvenilir de olduğuna ben inanmıyorum. Soru soruyorum ya sizlere her akşam. Yani o gün bir soru soracağım ve doğru cevabı veren bir dinleyicim ya da iki, üç dinleyicim güzel bir hediye kazanacak. Hani öyle tişört vesaire değil. Forma olur, başka bir şey olur ama bence çok güzel bir hediye olacak. Onu da kaçırmak istemiyorsanız dediğim gibi 0540-300-097 numaralı WhatsApp hattına mesaj gönderin. Öncesinde de iddia.com'da Uğur Böceği'ni, Uğur Böceği Şans Oyunları bayisini düzelteyim, kayıtlı bayim olarak eklemeniz yeterli. Ha, kayıt olup yarın çıkarsanız tekrar katılamıyorsunuz. Onun da altını çizeyim. Oradaki arkadaşlarımız kontrol ediyor. Tek tek kontrol ediyor. Hani ben şimdi gireyim, kayıtlı bayimi ekleyeyim ama 3 gün sonra çıkayım. Hediye günü geldiği zaman tekrar kayıt olayım ve mesaj göndereyim. Katılamazsınız. Yani onun da altını çizmiş olayım. Daha önce milli takım forması hediye etmiştik benim yayınımda. Orijinal bildiğiniz lisanslı milli takımımızın forması. Ya, bu anlamda Uğur Böceği Şans Oyunları firmasının eli açık. Yani öyle bir ipucu vereyim, eli açık ama bana bir türlü o forma gelmedi. En büyük hayalim o milli takım formasıydı, alamadım. Ha, benimki Brezilya milli takımıydı değil mi? Doğru. Brezilya formasıydı ama bir türlü denk gelmedi. Bulamadık Brezilya'yı. Ya da peki, teşekkür ediyorum buradan sponsorumuza da. Şöyle mesajlarımıza bakalım. Video gönderen bir dinleyicim, teşekkür ediyorum. Yayından sonra dinleyeceğim. Ankara'dan sevgili Ahmet Bilaloğlu mesajı gönderen dinleyicim. Selamlar İzmir'den Engin Özdemir, yine aramızda olan dinleyicilerimizden biri. Sevgili Göksel Bey, aramızda olan dinleyicilerimizden biri. İyi yayınlar Görkem Tezer demiş, sonu L olmayan. Evet, R'yi büyük yazmış, doğru. Bakın, bu karıştırılıyor. Altan Bey iyi yere aslında parmak bastı. Şimdi adımı soyadımı veriyorum. Ya, Instagram üzerinde farklı insanlara mesaj gönderiyor dinleyicilerim. Görkem Tezel değil, R ile olacak sonu. Dinleyicim de oraya parmak basmış. Büyük harfle R yazmış. İsviçre şehrinden dinliyorum demiş. Ya, o şehri okumayacağım. Hadi merak uyandırayım biraz. Gitmek istediğim yerlerden biri. İyi bir yayın olması dileğiyle diyor sevgili Altan. Olur mu acaba? Bilmiyorum. Bence olacak. Hani oluyor gibi. Öyle düşünüyorum. İyi başladık ya. İyi başladık. Mesaj yağmuruyla başladık ki Perşembe günü de yarın İstanbul'da, Avrupa yakasında yoğun bir yağmur bekleniyor. Hani dikkatli olun. Dikkatli olun. Geçtiğimiz haftalarda buna benzer durumlar yaşandı. Hani önlemlerinizi alın derim ben. Sevgili Radyo Spor dinleyicileri, bana bir şey olmaz diye düşünmeyin. Yağmur bu. Fırtınalı bir yoğun yağmur beklentisi var Perşembe günü İstanbul'da. Özellikle Avrupa yakası kısmında ciddi uyarılar geliyor. Sizler de takip ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Selamlar Görkem kardeşim, iyi yayınlar diliyorum İstanbul'dan Ali Sürek ben demiş. Peki, teşekkür ederim. Galatasaray'da transferler nerede? Yönetim istifa diyen bir başka dinleyicim. Sevgili Osman Er bu mesajı gönderen bir başka dinleyicim. Şimdi Galatasaray taraftarı kendisi, tahmin ettiğime göre, ve bir tepkide bulunuyor. Ha, benim kendi kişisel görüşüm, haddime mi değil mi onu bilmiyorum ama yorumlamam gerekirse de Galatasaray şimdi sezonu 2 hafta sonra ya da 3 hafta sonra açmayacak. Bu kabul edilebilir bir durum gibi gözükse de, bakın burası önemli, gecikiyor. Hani Galatasaray transfer anlamında hep sınıfta kalıyor. Maalesef 7-8 tane oyuncu alıyor Galatasaray takımı. Bunlardan 2 tanesi çok iyi verim alabildiği oyunculardan oluşuyor. Geriye kalan diğer oyuncular ilk 11'de bile oynamıyor. Yedek kulübesinden girdiği yok ya da sakatlık sorunu yaşıyor. Önemli oyuncular Galatasaray'da. Yani 1-2 oyuncu transferi başarılı olmasa, ya da şöyle söyleyeyim, Galatasaray şampiyon olmasa tepki daha da büyür. Hani o görünmüyor şu an. Şimdi Osimhen'in son anda transferi gerçekleşmişti. Hatırlayın, 2 sene önce. Kiralık geldiği ilk dönemden bahsediyorum. Onun öncesine kadar, 24 saat öncesine kadar tepkiler vardı sosyal medya üzerinde. Çok iyi hatırlıyorum. Ama bir Osimhen transferi tamamen o kötü bulutları dağıtmasına yeterli oldu. Şimdi Galatasaray'ın böyle şansı var. Ha, sınıfta kalıyor mu? Alınan oyunculara baktığımızda geçtiğimiz senelerde sınıfta kalmadıklarını ben düşünüyorum. Ama tabii gerçek birdir. Yani doğru birdir. Benim doğru, inandığım doğru ise Galatasaray transfer konusunda gecikiyor. Ya, bu açık. Bu çok net. Gecikiyor. Yani sen Galatasaray kulübünde Şampiyonlar Ligi'ne katılıyorsun. Doğrudan katılıyorsun. Şampiyonluk gelirleri ya da reklam gelirleri, loca gelirleri, Osimhen'in özel kutusu, Leroy Sané'nin özel forması. Ya bunlar satışa çıkıyor. Görüyorum sağımda solumda Galatasaraylı taraftarların yoğun bir şekilde store'a akın etmesi. Yani Galatasaray Store, Beşiktaş, Kartal Yuvası ve Feneryum'un olduğu bir yer biliyorum. Yan yana hepsi. Bir AVM'de. Üçü yan yana. Yani ne zaman oradan geçsem Galatasaray mağazasında sıra var. Yani alıyorlar mı almıyorlar mı bunu bilmem. Ama içeride bir yoğunluk var. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın mağazasında ise sadece çalışanlar oluyor. Ya da bana denk geliyor bilmiyorum. Yani şimdi taraftarlar bu kadar ilgi gösteriyorsa ve sana para kazandırıyorsa karşılığında her sene başarı yakalıyorsan oyunculardan bir verim alıyorsan transferleri erken yapmak zorundasın diye düşünüyorum. Benim kendi görüşüm. Sınıfta kaldı diyemem bu taraftar gibi, bu dinleyicimiz gibi. Sınıfta kalmak için çok erken, henüz daha Temmuz'un 8'indeyiz. Ha, gecikiyor mu? Evet, gecikiyor Galatasaray'da. Ama yıllardır yaşanan bir durum bu. Transferler gecikiyor. Tabii rakiplerin de transferleri arka arkaya gerçekleştirince taraftarların da bir tepkisi oluşabiliyor. Bu çok doğal. Zaten Galatasaray'ın kültüründe eleştiri vardır. Ha, sen şampiyon olursun, o başka. Ama Galatasaray taraftarları ya da Galatasaray'da kongre üyeleri bir şey konusunda rahatsızlık duyarsa şampiyon, teknik direktör ya da başkan bile görevine veda edebilir. Galatasaray'da da böyle bir özellik var. Hepimiz biliyoruz. Her gün maç izlemeye alışmıştık. Bugün Dünya Kupası maçı yok. Sanki bir boşluk var gibi bugün demiş dinleyicimiz. Olur mu? Müthiş bir karşılaşma var şu an. Ha, benim en sevdiğim takımlardan biri. Ben böyle takımları izlemeyi seviyorum. Hatta şu Dünya Kupası bir an önce bitsin de gece seansı maçları başlasın. O zaman görün siz benim kuponlarımı. O zaman oranları görün. Flamengo, Brezilya Ligi, Arjantin Ligi, Meksika Ligi bunlar bir başlasın. Bir başlasın da ondan sonrasına bakarız. Bugün de şu an oynanan bir karşılaşma, hazırlık mücadelesi Lozan-Flamengo. Flamengo'dan dolayı maçı takip etmeye çalışıyorum. İlk 15 dakika geride kaldı karşılaşmada. Henüz bir gol sesi çıkmadı. Flamengo kötü başladı. Mücadeleyi takip edemeyenler için bunu hatırlatayım. Lozan takımı %64'e %36'lık bir topla oynama oranında üstün. İlk 15-16 dakika geride kalmışken çekilen şut sayılarında yine 5'e 2'lik bir üstünlüğü söz konusu Lozan takımının. 5 şutun ikisi isabetli ev sahibinde. Flamengo'da ise bu rakam sadece 1. Kaleyi bulan 1 isabetli şutu bulunuyor Flamengo takımının. İlk golü Lozan atarsa maç bambaşka bir noktaya da gidebilir. Bambaşka bir noktaya gidebilir ki bu çok iyi olacaktır. Benim tercihim KG var bu mücadelede. Tabii biraz hazırlık karşılaşması olmasından kaynaklı da ya bir tereddüt ediyor muyum? Ya birazcık, evet biraz var. O tereddüt bende var. Hazırlık maçlarıyla aram biraz kötü. Son yıllarda bunun tecrübesine sahibim. Ama Flamengo'yu görünce de KG varı oynamadan ya da sizlere önermeden duramadım. Yani hem gol atıyor hem kalesinde gol giriyor. Öyle bir takım Flamengo. Bugünkü konumuza gelecek olursak mesajlara döneceğim ama bir de her akşam belirlediğimiz bir konu var. Hep hücum oyuncularından bahsediyoruz. Kalecilerden bahset abi diyen var. Ondan da bahsettim daha önceki yıllarda. Bir sene oluyor herhalde ya, hemen hemen değil mi? Kalecilerle alakalı birçok konu önerisinde bulunduk. Şöyle bir bakalım. Orta sahadan oyuncuları yine konuştuğumuz oldu. Sadece konuşmadığımız, haksızlık ettiğimi düşündüğüm savunma bölgesi. En golcü savunma oyuncularını konuşalım istiyorum bugün. Size göre de değil ya, aklınıza gelen ilk oyuncuyu bana yazabilir dinleyicilerim. Ama en beğendiği ismi yazacak ve en golcüler arasından yazacaklar. Bir stoper düşünün ya da tamamen savunma oyuncusu olduğunu düşünün. Bu savunma oyuncusunun golcü kimliğini de belirterek mesajlarınızı bana gönderebilirsiniz. Radyospor WhatsApp hattından size göre en golcü ve en iyi savunma oyuncusu kimdir futbol tarihinde? Şöyle biraz eskilere gitmek istiyorum. Beni lütfen eskilere götürsün dinleyicilerim. Sizlerden ricam budur. Ben de gelen mesajları artık eriteyim. Bir dinleyicim de ısrarla beni 4-5 kişinin yer aldığı gruba ekliyor ve devamında da gruptan çıkıyorlar. Peki teşekkür ediyorum ama siliyorum bunu. Siliyorum bu mesajınızı. Her gün maç izlemeye alıştık diyen dinleyicimize şunu söylemek istiyorum. Dünya Kupası maçlarından gerçekten keyif alıyor mu demiş sevgili Yaşar Bey. Az önce sevgili Cesur'un mesajına göndermede bulunmuş. Peki karşılıklı diyalog. En sevdiğim atışmalar, tatlı atışmalar böyle. İkiniz kendi aranızda halledin. Yani cevap versin o dinleyicim sana, sen ona ver. Böyle güzel bir gerginlik çıkmadan mesajlarınızı okumaya devam ederim. Ha birazcık alevlenirse de tabii ki mesajlar. Bir araya giderim ben, çekirdeğimi alıp izlerim. Kimse kusura bakmasın. Bizim insanımızın en sevdiği konulardan biridir değil mi? Bir inşaat izlemesi böyle yaparız. Bak şurada inşaat var ya, şunu bir izleyelim. Hemen belirir orada çekirdek satıcıları ve su satıcıları. İyi bakın, mutlaka çekirdek çitleyen olur. Burada bir tartışma çıkar bir yerde, maalesef istemediğimiz görüntüler, ama hemen etrafta 20-30 kişi görüntüleri izlemeye çalışır. Daha geçen gün metroya binecektim, orada bir tartışma var. Bir erkekle bir kadın tartışıyor ama hararetli tartışıyor, tamam mı? Şiddetin boyutu biraz artıyor tartışma her geçen saniye. Güvenlikler var, polis ekibini çağırmışlar. Bir baktım metrodan, turnikeden geçemiyorum. Turnikeden İstanbul kartımı kullanamıyorum. O kadar yoğunluk var. Güvenlik arkadaşlar en son dedi, arkadaşlar dağılın dedi. Ki haklı bir söylem bence de. Binemedim ya, metroya binemedim. 3 dakikalık mesafeye 23 dakikada gittim. Ha bir de aklım yukarıda kaldı, acaba ne olacak? Bak polis ne zaman gelecek, kavga daha bitecek mi? Bunları merak ettim. Bizim var öyle huyumuz, var. Var. Gönderin bakalım en iyi savunma oyuncusu ve en golcü savunma oyuncusu. Aklınıza ilk gelen kimmiş? Okuyalım hepsini. Ki geliyor. Fenerbahçeli Edu demiş bir dinleyicim. Edu demeyin bana ya. Şampiyonlar Ligi'nde sürekli kendi karesine gol atıyordu. Savunma oyuncusu dendiğinde ve kendi karesine gol atan oyuncu dendiğinde de evet, benim de aklıma ilk gelenlerden biri. En azından Süper Lig tarihinden değerlendireceksek bu konuyu, benim de aklıma Edu geliyor. Şampiyonlar Ligi maçını açıyorduk evde. Hatırlıyorum o dönemi. Maçı açıyorum. Daha ikinci dakika, Fenerbahçe 1-0 geride. Biliyorum golü kimin attığını ama sorayım diyorum yanımdakine. Golü kim attı? Kendi karesine attı Edu. Her maç aynı senaryo. Buna rağmen Fenerbahçe o dönem başarılı işlere imza atmıştı. Çok başarılı işlere imza atmıştı. Umarım bu sene tekrarlanır bu. Sen şimdi Fenerbahçeli misin? Niye Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde başarılı oluyor? Evet Fenerbahçeliyim. Evet Galatasaraylıyım, Beşiktaşlıyım, Trabzonsporluyum. Avrupa'da kim oynuyorsa onları destekliyorum, destekleyeceğim, desteklemeye devam edeceğim. Kimse kusura bakmasın. Şu an Fenerbahçe ligde şampiyon olur olmaz. O beni ilgilendirmiyor. Hiç umurumda da değil kimin şampiyon olacağı. Temiz bir futbol olsun ama Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Ligi, Konferans Ligi'ndeki takımlarımız benim gözümde milli takım. Ben maçları o gözle izlemeye devam edeceğim. Fenerbahçe'nin de Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını canı gönülden isteyen bir dostunuz olarak görün beni. Ki bunları sık sık duyacaksınız. Instagram'da Fenerbahçe ile alakalı, Galatasaray, diğer takımlarla alakalı paylaşımlar yapacağım. Ki 3 günde bütün takımları destekliyormuşum gibi hissedeceksiniz. Aa bak Görkem Beşiktaşlıymış ya. Yok yok, Samsun sporlu belli. Burnu da biraz büyük herhalde. Bak Samsunlu'ya benziyor ya. Samsun sporlu kesin. Burnum da büyük değil ama niye öyle bir benzetme yaptım kendime? Peki selamlar İzmir'den Engin yine ben demiş. Sergio Ramos. Peki teşekkür ediyorum. Benim aklımda bir oyuncu var ama henüz onu yazan çıkmaz diye yine tahmin edeyim ben. Yazan çıkmaz bilmiyorum, dinleyicilerim bilerek mi yapıyor artık şüpheleniyorum da böyle durumlarda. En golcü ve en iyi savunma oyuncuları kendi kalesine attıkları değil, rakip kaleye attığı gollerden bahsediyorum sevgili Radyospor dinleyicileri. En iyi ve en golcü savunma oyuncularını konuşuyoruz. Şöyle bir 70'li 80'li yıllara da beni birileri götürse, geçmişten örnekler verse o kadar güzel olacak ki. Gelir ama daha uzun bir vaktimiz var. Bir dinleyicimden cevap. O arkadaşın düşüncesine saygı duyuyorum. Dünya Kupası'nı keyifsiz bulabilir demiş ama bu benim hoşuma gidebilecek cümlelerden biri değil. Siz de bir karşılık verecektiniz böyle. Hararetli bir aranızda atışma olacaktı. Bu olmadı. Bu konuyu bitirdi. Hatta sizi arkadaş boyutuna bile taşıyabilecek bir cümle. Haklısın demek her şeyi bitiriyor. O hangi maçları izliyor acaba? Nasıl heyecansız maç? Gibi tepki vermenizi bekliyordum. Olmadı. Hayallerim yıkıldı şu an. İyi yayınlar Görkem Bey. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi miyim? İyiyim ya. Hiç düşünmedim bugün iyi miyim diye. İyiyim. Bir sorun yok. Bir sıkıntım yok. Sizler de iyisinizdir umarım. Gaziantep'ten Adem saygılar demiş. Peki bir de video göndermiş de birazdan bakacağım ne videosu olduğuna. Teşekkür ediyorum. Bazı dinleyicilerim ısrarla video gönderiyor. Ha ben söyledim tabii kabul ediyorum bunu da. Zaman zaman Instagram üzerinde dinleyici köşesi yapıyordum ben. Kendi adıma söylüyorum. Dinleyici köşesi yapıyordum ve sizler bana 10-15 saniyelik bir video gönderiyordunuz. Araç içerisinden yolu çekiyorsunuz. Mesela radyo sporu gösteriyorsunuz, sesi de açıyorsunuz. Hem benim sesim çıkıyor videonun içerisinde hem de sizin yorumunuz çıkıyor. Hani bir konudan bahsedebilirsiniz arkada ben konuşurken, bilmiyorum artık. Almanya'ya selam mı söylersin, kuzenine mi selam gönderirsin bilmiyorum, o sana kalmış. Böyle ikimizin de sesinin çıktığı videoları dinleyici köşesi adı altında paylaşıyordum. Hikaye bölümünde arka arkaya bunu da yapabilirim. Ha, video göndermek isteyenler varsa şayet böyle bir durumda katılmak isteyen dinleyicilerim varsa tabii ki gönderebilirler. Onu da söylemiş olalım. O zaman bak bu isim olur. Bu isim olur. Bu dinleyicimi tebrik ediyorum. Beken Bağayar demiş dinleyicim. Güzel. Hierro cevabı gelmiş yine. Güzel isimler geliyor. Şöyle bir bakalım. Benim aklımdaki isim henüz gelmedi. Onu da söyleyeyim. Kısa bir araya gidiyorum. Döndüğümüzde birlikteliğimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizler de savunma oyuncusu dendiğinde ve golcü kimliğini de göz önünde bulundurduğumuzda en iyi stoperi, savunma oyuncusunu seçiyoruz. Sizce en iyi savunma oyuncusu kimdi dünya futbol tarihinde? Radyo Spor WhatsApp hattından adınızı ve bulunduğunuz şehri de eklerseniz çok ama çok memnun olacağım. Birazdan geliyorum. Çok kısa bir ara, çok kısa.
5: .30 çift 0 97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam edecek.
7: Radyo Spor.
5: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
7: Radyo Spor.
5: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.

Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlara döneceğim. Bayağı biriken mesaj var. Güzel ama benim aklımdaki oyuncu bakayım. Yok, henüz yazan yok diye düşünüyorum. Yok, evet yok. Henüz benim aklımdaki o savunma oyuncusunu yazan bir dinleyicim ne yazık ki yok. Ama ben buna alıştım zaten. İlla bir kişi çıkacaktır. Bakalım gelecek mi? Erken dakikalarda gelmesi de çok ama çok kıymetli. Hazırlık mücadelesi devam ediyor. Dakikalar 30'u göstermekte. Bu karşılaşmada Lozan 0, Flamengo 0. Lozan iyi başladı mücadeleye. İlk yarım saatlik dilim içerisinde 7 şut denemesi var Lozan takımının. Flamengo ise sadece 3 şut denemesinde bulundu. Şu ana kadar daha etkili olan taraf ev sahibi Lozan takımı. Hazırlık karşılaşması. Dünya Kupası maçı olmayınca artık hazırlık maçlarıyla idare edeceğiz. Yapacak da bir şey yok. Fenerbahçe 5-0 kazandı yine bugün oynadığı hazırlık mücadelesinden. Güzel bir oyun ve güzel de bir sonuç ortaya çıktı. Mert Demir diyor ki Daniel Passarella, stoper, Arjantinli stoperden bahsediyor. Güzel. En azından yaklaştınız benim aklımdaki oyuncuya. Şöyle bir bakalım. Laurent demiş dinleyicim. İsmini paylaşmamış. Fransız stoperlerden biriydi. Güzel. Aklıma gelen isimlerden biri. Sergio Ramos ismi sık sık geliyor dinleyicilerim tarafından. Ama beni eskilere biraz götürmenizi istiyorum sizlerden. Sergio Ramos. Tabii ki çok önemli. Efsanevi oyunculardan biri Ramos. İspanya ekolü dendiğinde akıllara belki de ilk gelen isimlerden biriydi stoper mevkiinde. Ramos ismi yazan dinleyicilerime teşekkür ediyorum. Ama şöyle bir kelime dağarcığımızı başka bir yöne çevirelim. Daha çok stoperler var. En golcü stoperleri de sıralamak istiyorum. Golcü stoper dendiğinde aklınıza ilk kim geliyor? Onunla alakalı da mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Peki şöyle okuyalım hızlı. Henüz benim aklıma gelmedi. Gerçi stoper değil de benim aklımdaki isim de. Yani yine savunma bölgesi ya neticede. Yani savunma sayılabilir. Bek oyuncusuydu da henüz onun adı gelmedi. Gelmedi ne yazık ki. Şöyle bakalım yeni mesajlarımızda neler var. İzmir'den Bartu ben. Fabio Luciano demiş dinleyicim. Kuman diyen bir başka dinleyicim sevgili Caner Bey bu mesajı ileten dinleyicilerimden biri ki güvenlik görevlisi diye tahmin ediyorum aynı zamanda kendisini. Şöyle bir ekranı çevirmeseydi bir dursaydı şöyle bir izleseydik etrafı ya. Peki güzel 360 derece bir video göndermiş dinleyicim. Teşekkür ediyorum. Güzel videolardan biri. Enteresan videolar da geliyor. Merhaba İspanya Barcelona'dan yazıyorum demiş dinleyicim. İspanya Barcelona. İspanya dendiğinde Real Madrid gelir benim aklıma dinleyicim. Kusura bakmasın. Burada da bir Katalan dinleyicim yoktur diye tahmin ediyorum. Ya ne demek sen Barcelona'ya İspanya dendiğinde Real Madrid geliyor diye diyorsun gibi tepki gösterebilecek bir arkadaşımız olmadığı için ben de böyle içimdekileri rahat rahat söyleme fırsatı yakalıyorum. Yani İspanya'dan yazıyormuş dinleyicim ama bence İspanya dendiğinde akıllara ilk gelen yer Madrid'dir. Kusura bakmayın. Şöyle bakalım çok sıcak demiş. Gece saat 22 ve şu an 33 derece. Golcü stoper deyince de bunu nasıl aklınıza getirdiniz ya? Enteresan. Breitner, Almanya ve Bayern penaltılarını atardı. Güzel. Artı Daniele demiş dinleyicim. Yine Passarella'ya söylemiş. Blanche ismini vermiş. Laurent Blanche. O da önemli savunma oyuncularından biriydi. Son yazdığınızı bekliyordum. Evet sonunda. İlk defa biri yazdı bunu bana. Bek oyuncusu. Benim aklımdaki o savunma oyuncusunu da yazan bir dinleyicim. Sonunda nihayet ortaya çıktı ya. Teşekkür ediyorum. O da İspanya'dan denk geldi bakın. Görün. Kuman diyen bir dinleyicim. Adana'dan Murat ben. Tabii ki savunma oyuncusu olarak da golcü kimliğiyle Roberto Carlos diyorum ben demiş. Teşekkür ediyorum. Kuman bence Adana'dan Murat. Ya Kuman değil benim aklımdaki oyuncu. Flamengo'ya ne demiş? Şöyle bakalım. Selamlar, iyi yayınlar. Az önce istatistikleri ters okudunuz. Maça etkili başlayan taraf Flamengo demiş. Kendilerine oyun oynadım da o yüzden diyen dinleyicim de yok. İstatistiklere bakıyorum. Lozan takımı tek kale oynuyor şu an.
sayfamı yenileyim. Bu arada ben iki sayfadan birden bakıyorum. Yani istatistikler kısmında 8 isabetli şut Lozan cephesinde gözüküyor. Flamengo'nun sadece 3 şutu var. Ki zaten ısı haritasından da bunun kontrolünü sağlayabilir dinleyicilerimiz. Hatta 3 siteden bakıyorum ya. Bir de telefondan açık bir site. Oradan takip ediyorum. İstatistik sitelerinden bakmaya çalışıyorum. Bir de hepimizin kullandığı tabii ki skor sitesinden zaman zaman bakıyorum. Ama teyitli gitmeye özen gösteriyorum. Yani sizin baktığınız yerde bir yanlışlık olabilir mi acaba? Bilemedim. Kendilerine oyun oynadım demiş. Ben Real Madrid'i sevmiyorum. Anti-Real'liyim demiş dinleyicim. Peki yani ben de Real Madrid'i seviyor muyum? Seviyorum ya Real Madrid takımını. Figo'lu dönemi aklıma geliyor. Roberto Carlos'lu dönemi aklıma geliyor. Ki say say bitmez. İlker Casillas vardı değil mi? Çok önemli oyuncuların olduğu bir takım ya. En golcü savunma oyuncularını sizlerden istiyorum, yazmanızı istiyorum. Bugün bakalım daha ne oyuncular gelecek stoper mevkinde. En golcü oyuncular. Bunun dışında da size göre dünyanın en iyi savunma oyuncusu kimdi futbol tarihinde? Hani Maradona, Messi diyoruz ya, ya da Pele diyoruz ya, ki Messi diyen arkadaşlarımız var. Yani Maradona'dan daha üstün olduğunu iddia edenler var. Var yani, bu yok değil. Yeter ki Messi'nin takımı kazansın. Gerisi teferruat bakış açısına sahip birçok kişi var maalesef ya. Bunu görüyorum. Sosyal medyadaki yazılanlardan görebiliyorum ya da sizlerden gelen mesajlarda. Ben Mısır'ı hakemlerle yendiğini düşünüyorum. Mısır teknik direktörünün söylediklerine katılıyorum. Yani Mısır'ın bir golü verilmedi. Ha, orada faul var mıydı? Vardı. Yani o ayrı bir konu da. Daha önce penaltı beklediği bir pozisyon Mısır milli takımının. Yani temas var. Verseydin niye verdin burada hocam, böyle penaltı mı olur diyemeyeceğimiz pozisyonlardan biriydi. Ha, Messi'ciler, Arjantinliler, özellikle Arjantin'i sevenler diyeyim, orada bir faulün olmadığını iddia ediyorlar. Yani bunları okuyorum, sosyal medya üzerinde yazılanlara bakıyorum. Instagram'da kim ne düşünüyor, hepsini an ve an takip ediyorum. Bence faul var, penaltının verilmesi gerekiyordu. Mısır milli takımının bir penaltısı, evet, yendi. Yani açık ve net söyleyeyim. Bence de yine katıldığım konulardan biri, Arjantin turu geçmeyi hak etmedi. Ha, kötü oynadı. Son 10 dakikada gösterdiği performansla tur atlayabildi ama İsviçre mücadelesi öyle olmaz. İsviçre mücadelesi öyle olmaz. Fabio Cannavaro demiş yine bir başka dinleyicim. Teşekkür ediyorum. En iyi savunma oyuncusu dünya futbol tarihinde Cannavaro olabilir. Rabat mücadelesi 3,5 gol üstü yapar mısın abi diyen bir dinleyicim. Yani herkesin tabii ki isteği farklı olabiliyor. Rabat Stade Maracanã mücadelesi değil mi? Fas Kupası son 32 turu olması gerekiyordu. Şöyle bir açalım o zaman o mücadeleyi. Bir saniye. İlk yarı 1-1 tamamlanmıştı. Tamam. İkinci yarıda az önce başlamış. Şu an 46. dakika, yani ilk dakika içerisindeyiz. İkinci yarıda bakalım iki gol daha çıkacak mı? Fas Kupası son 32 turu mücadelesi. İlk yarı 1-1. Ha, tempo yüksek miydi? İlk yarı yok. Tempo yüksek değildi. Rabat maçın favorisiydi maç öncesi, söylediğim gibi. 1.14'lük bir oranı vardı. Kazanırın oranı vardı.

Stade Maroke'in takımı konuk ekipte iyi bir direnç gösterdi. Skor katkısı vermesi, yani gol anlamında beklentisi olan bahis severlerin de hoşuna gidebilecek türden. Umarım 3,5 gol üstü olur ya. Elimden geleni yapacağım. Totemlerimi gerçekleştireceğim bu mücadelede. Hiç merak etmeyin. Peki şöyle bakalım tekrardan skorlarımızda. Diğer maçlarımızda neler yaşanıyor? Almanya Ukrayna'yı 2-1'lik skorla geçti. Yine Avrupa Şampiyonası. U19 Avrupa Şampiyonası. Yarı final mücadelesi. İlk yarısı 1-1. İkinci yarı Almanya'nın bir golü ve finale yükselen taraf oldu. Almanya milli takımı. İspanya-Hırvatistan mücadelesinde de beklediğim gibi bir sonuç ortaya çıktı. İspanya'nın en az 3 gol atacağını zaten düşünüyordum. Karşılaşma öncesinde yaptığım analizlerde de bunu sizlerle paylaştı Uğur Böceği WhatsApp grubundaki arkadaşlarımız. Oradan da teşekkür mesajlarını aldım gün içerisinde. Ben teşekkür ediyorum. Yani güvendiniz, oynadınız. Ben size ayrıca teşekkürlerimi etmiş olayım. İspanya-Almanya mücadelesinde peki ne olur diye düşünüyorsanız ki ben burada da Almanya'yı bir kenara bırakalım. İspanya'nın bu turu geçebileceğini düşünüyorum. Yani kupaya uzanabileceğini düşünüyorum. Çok iyi oynuyorlar ya. Müthiş bir jenerasyon yakalamış İspanya'nın genç takımı. Viadero vardı. İzlediniz mi bilmiyorum. Yine son golü atan Diallo Tiago. Müthiş oyunculardan biri. Dribling yeteneği özellikle Diallo'nun müthiş. Son vuruşları da harika. İlerleyen yıllarda adından sıkça söz ettirebilir. Bakın Borussia Dortmund'da şu an görev alan 19 yaşında gencecik bir oyuncudan bahsediyoruz. Orta saha mevkinde de görev alıyor kendisi. Diallo Tiago. Müthiş potansiyelli oyunculardan biri diyelim. Peki şimdi de mesajlara şöyle bir bakalım. En iyi stoper oyuncusu size göre kim? Ben de merak ediyorum. Ha benim aklımdaki oyuncunun adı geldi mi? Bir iki kez geldi. Bir iki dinleyicimden geldi. Ama akıllara ilk gelmesi gereken isimlerden de biriydi. Ne yalan söyleyeyim. Şöyle bir geçmişe gitmek istiyorum dedikçe dinleyicilerim pek geçmişe gitme tarafında yer almıyor maalesef. Maalesef Ferdinand diyen dinleyicim güzel. Ferdinand da saç stiliyle olsun, topu ayaklarıyla kontrol etme becerisiyle olsun, hava topu hakimiyeti olsun önemli stoperlerden biriydi. İngiltere milli takımında da birçok kez görev alan tecrübeli bir oyuncuydu Rio Ferdinand. Şöyle bakalım ne demiş dinleyicimiz. John Terry tabii ki efsanevi futbolculardan biri. İngiliz oyuncu John Terry. Teşekkür ediyorum Burak Bey'e. Turam diyen bir başka dinleyicim Fransa oyuncusuydu. Milli takımda da görev alan oyunculardan biri. Lilian Turam ismini önermiş. Şöyle bakalım. Kafu. Kafu eskiden evet benim için de en iyi stoperlerden biriydi. Tarih boyunca tabii beğendiğim oyunculardan biriydi. Ama Brezilya milli takımının elenmesinin ardından yaptığı açıklamalar benim pek ilgimi çekmedi. Öyle söyleyeyim. Pek ilgimi çekmedi. Yok Ancelotti ile devam edilmesi gerekiyor. Yangını söndürmek için geldi gibi böyle alakasız açıklamalarda bulundu. O yüzden dolayı kendisinin üzerine kısa bir süreye, uzun olmayacak bu ayrılığımız onunla, üzerine bir çizgi çektim. Kafu ile alakalı henüz iyi düşüncelere sahip değilim, tepkiliyim. Dünya Kupası'ndan sonra belki kendisiyle barışırız. Teşekkür ediyorum dinleyicimize. Bobby Moore cevabı, İngiliz stoper güzel. Sergio Ramos diyen bir başka dinleyici. Ona da teşekkürlerimi ileteyim. Şöyle bakalım. Halit Eryaman bu mesajı bana iletti. Eski mi istiyorsun abi? Al sana eski. Kimsenin aklına gelmeyecek isimlerden biri demiş. Beckenbauer. Oo çok güzel. Ama bir dinleyicim yazdı bunu ya az önce sanki. Mesajlarda vardı bu. Beckenbauer, müthiş oyunculardan biri. Stoper ve libero mevkisinde forma giyen Almanya milli takımında da zaten yaptıkları ortada olan savunma oyuncularından biriydi. Teşekkür ediyorum. Şöyle bakalım. Hızlı hızlı geçiyorum mesajları çünkü katılım çok fazla. İlgi ve alakanızdan dolayı teşekkür ediyorum. Orkun demiş ki Daniel Passarella. Benim izlediğim en iyi stoperlerden biri. Sana da iyi yayınlar diliyorum.
yayından sonra da gel sana bir işkembe çorbası ısmarlayayım demiş. Böyle bir gönlü bol dinleyicilerimizden biri. Eli de bol aynı zamanda, onu fark ettim. Peki, teşekkür ediyorum da bugün yok ya, öyle bir işkembe havasında değilim. Zaten hava sıcak, nem oranı yüksek. Çorbadan ziyade biraz daha yarım ekmek arası olan yemeklere kayabilir benim aklım. Peki, teşekkür ediyorum yine de nezaketinizden dolayı.

Hollanda'dan Stam diyen bir başka dinleyici. Şöyle bir bakalım mesajlara. Stoper mevkinde oynamış en iyi oyunculardan biri. Yine bir Cafu cevabı gelmiş dinleyicilerimizden. Ya yani savunma oyuncusu diyorum, o yüzden herhalde Cafu yazıyor dinleyicilerim, bilmiyorum. Hani bek de olur, sol bek, sağ bek, ön libero, illa stoper olmasına gerek yok. Savunma oyuncusu, yani genelden bahsediyoruz. Abi, merkezi orta saha, savunma orta sahalar sayılmaz, onu söyleyeyim. Yoksa tabii ki ya yani Cafu'nun bek oynadığını yani herhalde o dinleyicim de biliyordur diye tahmin ediyorum. Ama stoper mevkinden bahsetmiyorum, savunma oyuncusu olarak soruyorum sorumu. En iyi savunma oyuncusu olarak dinleyicilerim hangi oyuncuları ön plana çıkartacaktır? Yani stoper dersek 3-5 tane oyuncu ismi geliyor ya herkesin aklına diye tahmin ediyorum ki bir iki dinleyicim de hemen bu anı bekliyor gibi yazmış. Abi Cafu stoper değil. Bek de oynuyordu. Yani tahmin edebiliyorum canım. Tahmin edebiliyorum. Ama ben çok kullandım ya onu stoperde. Çok kullandım. Bir oyunda, bilgisayar oyununda, orada da önemli işlere imza atıyordu. Gerçi benim bahsettiğim oyun, dinleyicim de savunma dendiğinde aklına Cafu geliyormuş.

Bir yandan da klimayı açayım dedim ya. Oldukça sıcak oldu hava. Bilmiyorum sizin oralarda durumlar nedir? Sıcak mıdır yoksa klimanın altında mı şu an beni dinliyorsunuz bilmiyorum. Ben klimayı 30 dakika çalıştırmadığım sürece oldukça sıcak ve neme maruz kalabiliyorum. Sevgili dinleyicilerime bunu söyleyeyim. Şöyle bir bakalım, yine birazdan konuyu değiştireceğim. Son mesajlarınızı alıyorum bu konu özelinde. Bir de kupon gelmiş bakalım. Rabat Stade Maracay'ın mücadelesi. Bu dinleyicim de ev sahibinin iki golünü bekliyor. Risk almış biraz aslında da. Burada golün erken bir zaman dilimi içerisinde gelmesi gerekiyor. Hani 65'e kadar gelirse tadından yenmez diyebilirim. Şöyle 65'e kadar bir golü bekleyelim. Rabat cephesinden bekleyelim. 2-1'e gelsin. Sonrası gelir zaten. Şu an konuk ekip Maracay'ın takımı tamamen savunma yapmaya çalışıyor. Sizler de bunu istatistiklerden görebilirsiniz sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Ve inatla Kafu cevabı gelmeye devam ediyor. En iyi savunma oyuncuları ve en iyi stoperler dediğimizde aklımıza gelen oyuncu Kafu. Hadi Kafu'yu stoper ilan edelim bu akşam ya. Zaten kendisinin yaptığı açıklamalardan dolayı ben ilk 11'de bile yazmazdım da öyle bir savunmacı hatırlamıyorum diyeceğim artık. Öyle bir tepkide bulunacağım ama yok. Hadi Kafu cevabınız için teşekkür ediyorum sevgili Emrah Bey. Emrah Baysel değil mi? Doğru okuyorum soyadınızı peki. En iyi savunmacı Kafu'dur. İyi yayınlar. Severek dinlemeye devam edeceğim. Bir de video göndereceğim. Birazdan müsait olurum demiş dinleyicim peki. Yani araç içerisinde sindeyseniz çekebilirsiniz yani öyle. Yine siz bilirsiniz canım. Yani göndermek zorunda değilsiniz onu da. Söylemiş olalım sizlere. Rabat Maracay'ın mücadelesi 1-1 devam ediyor. 56. dakikadan çıktık. Size göre en iyi savunma oyuncusu kimdir ve en golcü savunma oyuncusu kimdir diye soruyoruz. Bu akşamın konusu sevgili futbol severler, mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz. Ve kendi belirlediğiniz bir konu varsa yine bu konu dışında kendi belirlediğiniz konuyla da yayınımıza katılabilirsiniz mesajlarınızla birlikte. Bunun hatırlatmasını da yapalım. Şöyle bir skorlarımıza ve gece seansındaki maçlarıma bakacağım. Önerilerim olacak sizlere yine her zaman olduğu gibi. Ponte Prete mücadelesi benim dikkatimi çekiyor gece seansında. Brezilya en sevdiğim liglerden biri. Burada Criciúma takımıyla karşılaşacak Ponte Prete takımı Serie B mücadelesi. Yani oynadığı 16 karşılaşmada 30 puan toplayabilen bir takımdan bahsediyoruz. Criciúma takımı gerçekten bu sezon Serie B'de müthiş işlere imza atıyor. Hücum konusunda rakiplerinden daha iyi durumda olduklarını ben düşünüyorum. Onun dışında savunma zaaflarına biraz önlem almayı başardılar.

Hak ediyorlar mı? Hak ediyorlar. Sonuna kadar hak ettiklerini ben düşünüyorum. Ponte Preta takımı ise Seri C'ye doğru yol aldı. Artık onlar için kritik haftalara yavaş yavaş giriyoruz. Yani uzun bir süre var liglerin ligin bitmesine, tamam kabul ediyorum da aradaki puan farkı ciddi anlamda açılmaya başladı. Yani 16. sırada bitirmesi gerekiyor küme düşmemek için Ponte takımının. 16. sıradaki Londrina'nın 18 puanı bulunuyor. Ponte Preta sadece 8 puanda kalabilmiş ki -21 averajı var. Yani bu ligin en kötü savunma yapan takımı. Amerika Mineiro takımının düştüğü halde benim canımı sıkıyor ayrıca Seri B'de. Amerika Mineiro son basamakta 16 maçta sadece 6 puan toplayabildi. Yani Seri A'dan hatırladığımız bir takımdı, hatırlıyorsunuz. Hem Ponte Preta takımı hem de Amerika Mineiro takımı. Fabian Bustos da bir çare olamadı. Deneyimli bir teknik adam kendisi, biliyorsunuzdur zaten, Arjantinli. Onun da burada pek bir varlık gösteremediğini, gösteremeyeceğini de ben düşünüyorum. Açıkçası kadro kötü maalesef. Amerika Mineiro takımının kadrosu oldukça kötü bir seviyede. Şimdi bu mücadelede ne olur? Konuk ekibe güveniyor musun? Evet, ben konuk ekibe güveniyorum. Ama arka arkaya maçlarını kaybeden bir takım kendi sahasında bu tarz maçlarda oynadığı anlarda da bir tepki verebiliyor. Yani inanılmaz sonuçlar çıkabiliyor ortaya. İyi bir iddia takipçisi bunu bilecektir. Yani şimdi son 5 maçını kaybeden bir takım karşısında konuk ekip 3 atar, 5 atar gibi söylemler havada uçuşabilir. Bu normal, doğal durumlardan biri. Ama ben birçok kez şahit oldum. Düşme potasında yer alıyorsa ve son maçlarında çok kötü futbol oynayıp en sonunda kendi sahasında bir çıkış yakalama umuduyla sahada varını yoğunu ortaya koyabilecek potansiyeli olan bir takım. Ponte Preta takımı. Şimdi Criciúma takımı güzel işlere imza atıyor dedik. Savunma zaafı olmayan bir takım. Oynadığı son 3 resmi karşılaşmasında da kalesinde gol görmeyen bir takım. Buraya kadar kabul ediyorum. Ama Ponte Preta'nın artık bir çıkış yakalamak zorunda olduğunu da ben düşünüyorum. Ligde oynadığı son 5 maçına baktığımızda kazanamıyor, kaybediyor. Toplamda ise beraberlikleri de ortaya kattığımızda son 10 maçtır kazanamayan bir Ponte Preta takımı var. Deplasman ekibine bakalım. Deplasmanda 5 maçtır kaybetmiyor Criciúma takımı. Totalde de 3 maçtır kazanıyor. Az önce de söyledik ve bu maçlarda da kalesinde gol görmedi. 11 maçtır kaybetmeyen bir takım Criciúma takımı. Son olarak 5. haftada yaşadığı bir mağlubiyet. Devamında 16. haftaya kadar geldiğimizde kazanıyor ve arada beraberlikle sahadan ayrılma durumuna sahip Criciúma. Ben burada biraz oranı yükseltmek istiyorum sevgili bahis severler. Bilmiyorum katılır mısınız? Yüksek oran, 2'ye yakın bir oran, 1.97'lik bir oran var şu an iddia.com'da. Ben KGVAR'a yöneleceğim. Yüksek orandan bu tarz maçları iyi okuyabildiğimi ben düşünüyorum. Ha, kesin gelir ya da gelmez demiyorum. Öyle bir iddiam söz konusu değil. Ama Seri B, Seri C ya da Brezilya Seri A liglerini yakından takip ediyorum. Yine benim heyecanım başladı. Yani siz Dünya Kupası'nda takılmaya devam edin. Ben pek haz etmiyorum. Dünya Kupası maçlarında ne zaman ne olacağı belli olmuyor ki. Yani takım bir hafta önce oynadığı mücadeledeki performansıyla bir sonraki eşleşmedeki performansı farklı olabiliyor. İsviçre-Kolombiya maçı. Ha, Kolombiya tamam savunma takımı, savunma direnci uygulayan bir takım da hücum anlamında yakaladığı pozisyonları da turnuva boyunca yakalamadı ya dün akşam izlediyseniz. Ya, son saniyelerde kaleciyle karşı karşıya kalınan bir pozisyon. Onu atsaydı maç bitecekti uzatma bölümünün son saniyelerinde. İnanılmaz bir başarıdır bu. O topu golle sonuçlandıramamak. Yani demek istediğim, Dünya Kupası'ndaki maçlarda ne zaman ne olacağı belli olmuyor. Ama lig usulüne göre oynanan böyle Seri B, Seri A karşılaşmalarında biraz daha bilgilerimiz net olarak sahaya yansıyabiliyor. Bu da bize başarı olarak geri dönüyor sevgili futbol severler. Dediğim gibi gece seansı mücadelesinde Ponte Preta, Criciúma mücadelesi benim beklentim. İki takımın da skor bulması. Ev sahibi maça daha iyi bir giriş yapması muhtemel. Kendi evinde artık bir

çıkış yakalamak zorunda olan takım. Yani uzun bir hafta var, tamam, kabul ediyorum da arada ciddi bir puan farkı oluştu. Yani 10 puanlık bir makas var ev sahibinin, şimdi Ponte Preta'nın ligde kalabilmesi için 10 puanlık farkı kapatması gerekiyor. Londrina da bastı gaza ilerliyor. Botafogo yine Serie B'de alt sıralardan üst basamaklara doğru çıkıyor. Yavaş yavaş çıkmaya başladı. Yani tehlike çanları çalıyor Ponte'li oyuncular için. Burada bir çıkış yakalayabilir. Belki de son haftaların en büyük sürprizlerinden birine şahit olabiliriz ki gol atması bile normal şartlarda sürpriz sayılabilir. Evet, kabul. Ben KG var diyorum. Sebeplerimi de az önce sıraladım. Peki sizlerden gelen mesajlara tekrardan döneceğim. Şöyle bir bakayım. Gol beklentisi olan bir diğer karşılaşmamız vardı. Rabat-Marakain mücadelesi. İlk yarıda 1-1'lik skor. İkinci yarıda 20 dakika geride kalmak üzere eşitlik devam ediyor. Rabat'tan 2 gol bekleyen bir dinleyicim var. Onun dışında totalde 3,5 gol üstü bekleyen bir başka dinleyicim. Henüz bunlar gerçekleşmedi. 64. dakika 1-1 devam eden bir mücadele. Peki mesajlarımıza bakalım. Şöyle bir bakalım. Az önce bana uyarıda bulunan dinleyicimize teşekkür ediyorum da, yani stoperden bahsetmiyoruz zaten. Ben orada dinleyicimize de bir göndermede bulunmak istemiyorum açıkçası. Ya, Cafu stoper değil ama zaman zaman o mevkiye yakın oynadığını gördük mü? İlla ki var değil mi görenler? Özellikle efsanevi Milan kadrosunun zaman zaman deplasman maçlarında yaşadığı sorunlardan biriydi. O dönemi hatırlıyorum. En iyi savunma oyuncularını yazın dedim dinleyicilerimize. Yazabilir. Cafu da yazabilirsiniz. Sorun değil. Roberto Carlos yazanlar var değil mi? Yani Roberto Carlos da stoper değil. Sonuçta sol bekte oynayan bir oyuncu. O yüzden sadece savunma oyuncusu olması yeterli. Stoper ya da ön libero. Sağ bek, sol bek hiç fark etmiyor. Onu da söyleyeyim. İyi yayınlar Türkan Bey demiş dinleyicimiz. Hadi bakalım. Hadi Gökhan dersiniz, Gökmen dersiniz. Anlarım da Gökay da olur. Hadi ona da kabulüm de Türkan Bey demesi. Bilmiyorum mesajın sonunda beni neler bekliyor. Hadi bakalım. Okuyalım mesajın sonunu. İyi yayınlar Türkan Bey. Teşekkür ediyorum efendim. En iyi savunmacılardan bir tanesi Hollandalı Stam demiş ve Alman Philipp Lahm. Gaziantep'ten Adem saygılar. Gaziantep'te nem oranı yüksek mi acaba ya Adem Bey? Sıcaklık şu an oldukça yüksek seviyelerde mi bilmiyorum. Yani Türkan dediğinize göre bana teşekkür ediyorum. Ama yanlış kişiye yazmış olma ihtimaliniz de yok değil. Bakın kontrol edin siz bir onu.

İlk konumuzu bitiriyorum artık. Son 25 dakikanın içerisindeyiz. Biraz da Süper Lig'den bahsetmek istiyorum. Ve tabii yine genel anlamda bana görüşlerinizi gönderebilirsiniz. Sadece benim bahsettiğim konuların dışında sizler de ne düşünüyorsanız, yani alakasız konulardan da bahsedebilirsiniz de, yemek tarifi dışında, bakın onu söyleyeyim, futbolun dışına çıkmayalım sevgili Radyospor dinleyicileri. Beni o yöne çekmeyin. Hassas noktalarımdan biri. Şimdi yayında konuşurken ekranımda birden en sevdiğim yemeği görmek istemiyorum. Öyle söyleyeyim. Yoksa teessüflerimi ileteceğim buradan. O arkadaşlarımıza özellikle. Gönderiyorlar. Hani konuşurken bazen duraksıyorum böyle. Şu an şahit olduğunuz gibi ya, birdenbire yemek fotoğrafı beliriyor ekranımda. Yapmayın. Gecenin bu saati benim kırmızı noktam. 23.30'dan sonra lütfen yemeğin yeğesinden bile bahsetmeyelim. Olur mu? Anlaştık peki. Şimdi Süper Lig ile alakalı da yorumlarınızı alacağım. Transfer dönemi devam ediyor. Galatasaray çok eleştiriliyor. Fenerbahçe bence iyi bir giriş yapan takımlardan biri transfer piyasasına. Beşiktaş keza aynı şekilde, ki şampiyonluğun içerisinde yer alacağını düşünüyorum ben Beşiktaş'ın bu sene. Trabzonspor zaten alabileceği tüm yetenekli oyuncuları kadrosuna katmaya devam ediyor. Hani bir ara ben de Trabzonspor sahasında yer alacağım diye düşünmedi değilim. Yani beni de alacak Trabzonspor böyle devam ederse. Bir bakmışsınız maçı izliyorsunuz, Görkem yok. Nerede? Top toplayıcı olmuş yani Trabzonspor takımında. Beni de transfer etmişler. Olur mu? Olur. Yani o noktaya doğru gidiyor Trabzonspor takımı, ama güzel transferler yapıyor. Konumuza gelecek olursak da Süper Lig'de şu ana kadar yapılan transferleri kendi takımınızın penceresinden yorumlamanızı rica edeceğim. Yeterli mi? Mesela bir Beşiktaş taraftarı takımındaki transfer döneminden memnun mu? Gelen ve giden oyunculardan. Ya da Galatasaray taraftarları şu an ne düşünüyor? Henüz biten bir transfer yok. Tepkileri mi var, yoksa daha zamanımız var bizim, transferleri yaparız mı diye düşünüyor? Fenerbahçeli arkadaşlarımızın düşüncelerini keza aynı şekilde merak ediyorum. Sizler de bu konuyla alakalı, transfer konusuyla alakalı takımınızın gerçekleştirmiş olduğu transferlerden memnun musunuz? Yazın bakalım sebepleriyle birlikte. Ben merak ediyorum. Özellikle Galatasaraylı dinleyicilerimin cevaplarını merak ediyorum. Onlarda biraz sabırsızlık var. Onu fark ettik. Orada bir sabırsızlık var. Yani biraz daha gecikirse, bir hafta 10 gün daha hiçbir transfer açıklanmazsa ciddi anlamda tepkiler gelecektir diye düşünüyorum. Ha, benim kendi düşüncem bu. Sizler ne düşünüyorsunuz bilemem. WhatsApp'tan mesajınızı göndermeniz yeterli. Sizler yazın, ben de şöyle bir skorlara bakayım son kez. Sonrasında sizlere güzel bir ipucu daha vereceğim. Rabat Marakain mücadelesi 1-1 devam ediyor. 68. dakikası oynanıyor bu mücadelenin. Şöyle bakalım, canlıda bir başka karşılaşma var mı? Gözümüzden kaçan bir mücadele var mı? Olmazsa olmaz tabii. Lozan Flamengo 0-0. Alın size ikinci yarı, güzel bir seçim. 1.5 gol üstü ve KG var. Denenebilir hazırlık karşılaşması. Ne zaman ne olacağı belli olmayan maçlardan biri. El Nejma mücadelesi Al Hikma ile karşılaşıyordu ve an itibariyle bu mücadele El Nejma takımının 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Lübnan Kupası final mücadelesiydi. Tamamlanan maçlardan biri. İrlanda Kadınlar Ulusal Ligi yine dikkatimizi çekiyor. Tabi bülten kısıtlı olunca da kadınlar futboluna da biraz yönelebiliyoruz zaman zaman. Şöyle bakalım, Pemunt United 1, Vaves 0. Dakikalar 88'i göstermekte. FIBA Amerika Kupası ön eleme Grup B mücadelesi, basketbolda neler oluyor derseniz de bir tane mücadelemiz var. Grenada 48, San Vincent takımı 54. Dördüncü çeyreğin henüz başındayız. 9.39'luk bir süre var karşılaşmanın sona ermesine. 48-54 San Vincent takımı deplasmanda, Grenada takımı deplasmanında üstünlüğüne devam ediyor. Grenada diyorum bu arada, Granada değil, yanlış olmasın. İspanyol takımdan bahsetmiyorum. Grenada peki. Beşiktaş taraftarıyım. İsmim Erkan. Sana da teşekkür ediyorum. Cümlelerimi şöyle tamamlamak isterim demiş dinleyicim. Bakalım. Çok resmi mesajlardan biri. Güzel. Hoşuma gidiyor böyle mesajlar. Ne yalan söyleyeyim. Gidiyor tabii ki.
Sayın Görkem Bey, benim öncelikle görüşüm şu şekilde. Tarzı hoşuma giden bir hitap şekli. Ha tabii esprili mizah şeklinde de mesajlar gelince yine aynı keyfi alıyorum. O da başka bir durum. Ne demiş dinleyicimiz mesajına şöyle bir bakalım. Beşiktaş taraftarıyım. Bence Beşiktaş yönetimi o kadar tepkiye rağmen güzel işlere imza atıyor. Şampiyonluktan emin değilim bu sene ama en azından Ekim ayında ya da Kasım ayında havlu atmayacak bir kadro oluşturmaya devam ettiğimizi ben düşünüyorum. İyi yayınlar, iyi çalışmalar demiş peki. Teşekkür ediyorum bu dinleyicime, bir Beşiktaş taraftarı. Şu an yaşanılan gelişmelerden umutlu. Yani memnun değil tartışmasının yanı sıra umutlu olduğunu anladık. Şampiyon olur mu bilmem diyor ama şampiyonluk potasında yer alacağını düşünen bir Beşiktaşlı dinleyicim. Galatasaray taraftarıyım. Bence bunu bilerek yapıyorlar. Hiçbiri Galatasaraylı değil. Yani zaten Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım gerçekleştiren bir takımdan bahsediyoruz. Neden acele transfer yapalım? Belki turnuvanın en iyi oyuncusunu transfer edeceğiz demiş bir başka dinleyicim. Galatasaraylı dinleyicim. Şöyle bakalım, sevgili Suat Usta da diyor ki, Galatasaraylı dinleyicilerimizden biri. Yönetim acilen istifa etmesi gerekiyor. Osimhen olmasa Galatasaray zaten ilk üçe bile giremez demiş bir Galatasaraylı dinleyicim. Böyle bir keskin mesajı göndermiş. Son bölümdeyiz ve Süper Lig'de şu an sizin desteklediğiniz takımların transfer politikasından memnun musunuz? Eleştirileriniz var mı? Sizin sesiniz olmaya çalışıyorum. Mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz bu konu özelinde. Yarın fikstür çekimi var, bakalım derbiler hangi hafta olacak demiş dinleyicim. Derbi mücadelesi bence ilk karşılaşma Fenerbahçe'nin sahasında, Galatasaray son hafta oynar diyen yine bir başka dinleyicim. Şöyle bakalım, Puyol demiş bir başka dinleyicilerimizden biri. Puyol Barcelona, Mecit Ademoğlu mesajını iletmiş. Teşekkür ediyorum. Bir Beşiktaşlı olarak Beşiktaş ve Trabzonspor'un yaptığı transferlerden memnunum. Fenerbahçe ne yapar? Bakın, böyle bir mesaj içerisinde argo kelime olmadığı için de okurum. Yani okurum. Bunu Galatasaray için de bir yazsa okurum ya da hangi takım için yazarsa yazsın bir dinleyicim. Argüman önemli, kullandığınız cümleler çok önemli. İçinde bir argo ya da tahrik etme durumu yoksa diğer insanları, diğer takım taraftarlarını okurum. Ben bunu eleştiri gözüyle okuyorum. Mesela ne demiş dinleyicim? Beşiktaş ve Trabzonspor'un iyi bir kadro kurduğunu görüyorum diyor. Peki, ve Fenerbahçe dünyanın en iyi oyuncularını dahi getirirse Fenerbahçe şampiyon olamayacak zaten demiş mesela. O dinleyicimizin görüşü de bu şekilde. Tabii ki son yıllarda alınan sonuçlara bir göndermede bulunan Beşiktaş taraftarı dinleyicilerimizden biri. İyi yayınlar, ben bir Galatasaray taraftarıyım. Takımdan panik transfer yapmasını beklemiyorum. Hatta birkaç ufak transfer bizim için yeterlidir ki bence yeterli değil Galatasaray için. Bir iki tane ufak transfer değil. Hani Galatasaray'ın kanadı yok şu an, bilmiyorum farkında mısınız? Şalay'ı oynayacak büyük ihtimalle ya. Barış ve Sané dışında o bölgede oynayabilecek oyuncu kalmadı ya. Bütün oyuncular gönderildi zaten. Ya yerlerine oyuncu geldi mi? Gelmedi. Mertens gideli kaç sene oldu? Onun yerine bir 10 numara geldi mi? Gelmedi. Galatasaray'ın pozisyon üretme, kapalı savunmaları aşma konusunda Osimhen'siz zorlandığını biliyoruz. İşte bunun sebebi iyi bir 10 numaranın olmayışı. Ha 10 numara deyince de Hakan Çalhanoğlu değil. Yani zaten kulüp kariyerinde 6 numara oynayan bir oyuncu Hakan Çalhanoğlu. Yani milli takımda 10 numara oynuyor. Hayır, 10 numara oyuncu formatında bir futbolcu değil ki Hakan Çalhanoğlu. 6 numarayı çok iyi oynayan futbolculardan biri. Ki Hakan Galatasaray ya da Fenerbahçe ile adı anıldı sıkça. Ha, kime gelirse gelsin ben başarılı olacağını düşünmüyorum. Hakan Çalhanoğlu için umarım takımlarımız bu transferi gerçekleştirmez. Panik transfere gerek yok demiş dinleyici. Ben de kendi fikrimi söyleyeyim. Yani panik transfere gerek kalmadan zaten transferlerin yapılması gerekiyor. Yani sen her geçen gün transfer yapmazsan o transfer politikası zaten paniğe sebebiyet verecek. Yani Galatasaray taraftarı açısından değil. Galatasaray taraftarı gider maçını izler. Yine takip eder, stadyuma gider. O söz konusu olan konulardan biri değil. Ama gecikme var mı? Evet, var. Ki her geçen süre
panik transferi yapmasına sebebiyet verebilir demek istiyorum. Şöyle bir bakalım, aceleye gerek yok. Mümkünse bankalardan borç almak yerine altyapıya önem veren ve genç oyuncuları yetiştirerek hem kulübe hem de ülke futboluna destek çıkan bir kulüp görmek istiyorum demiş. İyi yayınlar Emre Doğan ben diye de eklemiş dinleyicimiz de. Yani o dediğiniz ülkemizde olmaz. Ülke futbolunda yani ne yazık ki olmaz. Öyle bir jenerasyon direkt Avrupa'ya gidiyor zaten. Hani şöyle bir bakın ya, altyapıdan iyi bir oyuncu yetiştiriyorsun. Ya, bir sene, bir buçuk sene sonra Avrupa'nın elit bir takımı geliyor, o transferi bitiriyor. Ha, oyuncu da o yaşlarda ben Avrupa'ya gitmek istiyorum tarzında çıkışta bulunabiliyor ki hakkıdır. Hani burada hangimiz Fenerbahçe ya da Galatasaray, Beşiktaş'ta oynuyor olsak, henüz 19 yaşında olsak, Real Madrid, Barcelona ya da başka bir takım bizi çağırdığında gitmek istemez miyiz ya? Ama o yaşa döndüğümüzde illaki isteriz. Fenerbahçe taraftarıyım. Ben transferlerden şu an için ne mutluyum ne mutsuzum. Orta seviyedeyim ama Galatasaray'ın yaptıklarına baktıkça ben Fenerbahçe'nin özellikle Aziz Yıldırım'ın liderliğinde Fenerbahçe'nin bu sene şampiyon olacağına yürekten inanıyorum demiş. İyi yayınlar diye de iletmiş dinleyicimiz sevgili Özkan Bey, bu mesajı gönderen bir Fenerbahçeli dostumuz. Peki, iyi yayınlar Görkem. Halı saha maçından geldim. Orta saha oyuncusu olarak 7 gol, 4 asist yaptım. Sence nasıl bir performans demiş. Karede kaleci yok muydu acaba? Onu sormak istedim ilk olarak. Zaman zaman halı saha maçlarında kaleci...

Kaleci çok gol yediği için kaleden çıkıyor, küsüyor bazen. Oluyor. Nereden biliyorsun diye sorma lütfen, rica ediyorum. Kalede kaleci mi yoktu acaba? Ya bir orta saha var mı halı saha maçında ya? Ben stoperde ya da stopere çok takıldık bugün. Savunmada oynayıp da ileride çalım atmaya çalışan çok arkadaşımı gördüm. Yok, halı sahada bir orta saha oyuncusu tabiri sadece maç başlarken böyle 1 dakikalık bölümde var. Arkadaşlar, herkes kendi bölgesinde dursun. Savunma, kaleciyle hep bir kontrol, hep bir göz teması. Bunu söyledikten sonra 2. dakika bakıyorsun, 3. atak kaleci orta sahaya gelmiş, çalım atmaya çalışıyor. Kendisini yere atıyor vesaire. Hani halı saha dediğim böyle curcuna içerisinde geçen kısa süreli maçlar. Ben böyle tarif ediyorum en azından halı saha maçlarını. Ama 7 gol 4 asist. Yani rakip takım acaba sahada mı yoktu bilmiyorum. Bir şeyi protesto mu ediyordu? 7 tane gol atıyor bir oyuncu. Yani diğer oyuncuları da totalde 7 gol atsa ya, dakika başına gol çıkmış, enteresan. Acaba U14 ile mi karşılaştılar, böyle daha kendilerinden küçük yaştaki genç arkadaşlarla mı oynadılar maçı ya? Enteresan bir performans, teşekkür ediyorum. Ama kalede kaleci olmayabilir. Görkem Bey merhabalar. Ake bir sezonda kaç maç oynuyor? Faydalı olabilecek mi demiş yani. En çok konuşulan konulardan biri bu. Ya sadece Ake ya da Fenerbahçe için değil. Yine burada hakkaniyetli yorum yapacağım. Kendi düşüncemi aktaracağım. Ya bir oyuncu geliyor. Bir oyuncu transferi geliyor. Önemli isimlerden biri geliyor. Kime geldiğinin bir önemi yok. Hep tartışmalar şöyle. Bak, bir sene önce şu kadar maç kaçırmış. Bak, sakatlığı yaşanabilir. Gelmeden önce bir ay oynamamış. Sakat olabilir. Hep bu tartışmalar. Yani iyi oyuncu. Ake iyi oyuncu. Tartışmaya kapalı bir oyuncu. Bence kalitesini zaten göstermiş bir oyuncu. Bir Ake'yi tartışmak senin aşırı fanatikliğinden kaynaklıdır. Onu söyleyeyim. Başka bir takımı desteklersen Ake'yi eleştirirsin. Ha, yaşlı dersin, peki bunu anlarım. Ama yaş çok mu önemli savunma bölgesinde? Daha iyi, tecrübeli bir oyuncu. Şimdi Galatasaray savunmasına bakın. 20 yaş ortalaması mı var ya da diğer takımlarda? Ake iyi bir futbolcu. City takımına da önemli katkılar sağlayan bir futbolcu bu arada. Öyle sakatlık vesaire olacağına inanmadığım isimlerden biri. Bir Konyaspor taraftarı olarak da Konyaspor'un kombine satış stratejisini olumlu bulmayarak protesto ediyorum demiş. Bu sene kombine almayacağımı bildirmekteyim diyor sevgili Abdullah Bey. En güzel yıllarımı Konya'da geçirmiş olabilirim ya, askerlik görevimi yaparken. Yani Konya'yı hiç gezemedim. İçimde kaldı, biliyor musunuz? Konya'yı gezmeyi çok istiyordum. Gezemedim ama 6 ay boyunca da Konya'da yaşamıma devam ettim. Güzeldi, keyifliydi. Bilmiyorum, ben tekrar olsa gider miydim? Sonuna kadar giderdim. Konya'ya bir gün gelmek istiyorum. 2021 yılında, Ocak ayında gittim. 2021 yılının Temmuz'un sonuna doğru gelmiştim. Evet, öyle hatırlıyorum. Temmuz'un ortaları, başlangıcı da olabilir, tam emin değilim. Güzel 6-7 ay yaşadım Konya'da. Oradaki Konyalı dostlarıma da selamlarımı ileteyim. Ve neden protesto ediyorsunuz? Neden olumlu bulmuyorsunuz mesela Konyaspor yönetiminin yapmış olduğu bu hamleleri? Onu da yazarsanız sevgili Abdullah Özer, tabii ki sizin yazdıklarınızı okumaya devam ederim. Şöyle bakalım. Az önce 7 gol atan, halı sahada atan bir dinleyicim demiş ki kaleci vardı da biz de boş değildik. Yani peki, teşekkür ediyorum. Ya kalede kaleci varsa ve 7 gol attıysanız bu güzel. Bu çok güzel. Bir sonraki maçınızda kaleci lazım olursa gelirim ama 1 kilo baklava karşılığında ve yine gol yemezsem kalemde 2 kilo baklavanızı alırım. Bakın, öyle de bir teklifim var. Kaleciler para vermez halı sahada. Benim zamanımda öyleydi. 10 sene önce öyleydi. Biz arkadaşlarımızla oynarken kalecilerden para alınmaz diye bir kural vardı. Şu an o kural devam ediyor mu? Onu merak ediyorum. Onu da yazsın bu dinleyicim. O saatlerimiz 23.45 olmuş. Peki, güzel bir hatırlatmada daha bulunacağım şimdi sizlere. Daldık gidiyoruz. Şimdi dedik ya, Dünya Kupası'ndan bir forma ya da buna benzer bir hediye, lisanslı bir ürün kazanmak istiyorsanız, ki futbol topu da olabilir. Bu FIFA'nın orijinal topu da olabilir, biliyorsunuz. En çok konuşulanlardan biri. Ya,
Bunlardan birini kazanmanız çok kolay. Şimdi yayında diyorum ya, stoper mevkinde ilk golü atan futbol tarihinde oyuncu kimdir? Misal örnek veriyorum. Buna benzer bir soru soracağım ve ilk doğru cevabı veren, burada hakkaniyetli olmak gerçekten çok önemli ki hiç kimsenin şüphesi kalmasın. Fotoğraf da paylaşırım gerekirse. İlk doğru cevabı veren ilk 3 kişi, 2 kişi bu hediyelerden birini kazanacak. Hediye henüz belirlenmedi ama bunlardan biri olacak şeklinde anonsum olacak. Dünya Kupası final mücadelesine yaklaştığımız zaman. Şimdi yapmanız gereken şey çok basit. Tekrar altını çiziyorum. iddia.com'a kayıtlıysanız, şayet iddia oyuncusuysanız iddia.com'a giriyorsunuz. Sağ üst köşeye geliyorsunuz hemen. Adınız ve soyadınızın yer aldığı bir daire olacak. Oraya tıkladıktan sonra da seçenekler karşınıza çıkıyor. Dördüncü sırada yer alan kayıtlı bayim bölümüne geliyorsunuz. Kayıtlı bayim bölümüne geldikten sonra da arama çubuğunun üzerine tıklıyorsunuz ve bir orada yazmanız gereken kısım çıkacak. 30, çip 0, 97 yazmanız yeterli birleşik olarak oraya. Kayıtlı bayim bölümünde bayimi değiştir dedikten sonra. 30, çift 0, 97 ya da benim rakamlı aram yok diyorsanız tabii hak verebilirim. Uğur Böceği Şans Oyunları diye aratmanız yeterli olacaktır. Sonrasında zaten göreceksiniz. Uğur Böceği Şans Oyunları iddia.com'un bayisi karşınıza çıkacak. Bayim olarak ekle diyorsunuz. Yapmanız gereken işlem bu. Sonrasında da tabii ki Dünya Kupası'nda final mücadelesinde o hediyeyi kazanmak istiyorsanız da 0540 300 çift 0 97 bu numaraya mutlaka mesaj atmanız gerekiyor. Bakın altını çizeyim. Mutlaka mesaj atmanız gerekiyor. Şimdiden göndermeniz gerekiyor. Ha şimdi ben sonra yaparım diye düşünmeyin. Yer doluyor. Öyle söyleyeyim. Yani doğru cevabı verecek olan arkadaşlarımızın sıralaması da böyle belirlenecek. Yani ilk kim geldi mesela ayın 8'inde gelenle 18'inde gelen arasında tabii ki aynı süre içerisinde cevabı verirse bir dinleyicim ilk ne zaman aramıza katılmış ona bakılacak. Oradaki arkadaşlarımız ilgileniyor sağ olsunlar. Bu konuda hiç şüpheniz olmasın. Bir kişi ya da iki, üç kişi maksimum güzel bir hediye kazanacak. Dünya Kupası mücadelesi öncesinde, final mücadelesi öncesinde dediğimiz gibi 30 çift 0 97 numaralı bayi kodunu giriyorsunuz iddia.com'a kayıtlı bayim bölümüne. Sonrasında da 0540 300 çift 0 97 bu numaraya mesaj göndermeniz yeterli olacak. Mesaj gönderdiğinizde de benim her gün, her dakika hemen hemen paylaştığım kuponlara ücretsiz bir şekilde ulaşmış olacaksınız. Sadece mesaj gönderin. Devamını oradaki arkadaşlarımız halledecek. Yani sizi herhangi bir gruba almayacaklar. Sadece bulunduğunuz numaraya her gün mesaj gönderilecek. Kurumsal WhatsApp numarası üzerinden ki kazandıran kuponlarım da var. Yani onun da altını çizeyim. Şimdi buradan çıkacağım. Gece 12'den sonra belki güzel bir canlı karşılaşmayı sizlere aktaracağım. Güzel bir yine sizin için de oyun olacaktır diye düşünüyorum. Bu dediğimi yaparsanız şayet hediyeyi de kazanabilirsiniz. En azından şansınız artacaktır. Sorunuz varsa da Instagram'da Görkem Tezer yazmanız yeterli. Az bir sürem kaldı ve az bir takipçi farkımız var. 2000'i bulmaya çalışıyorum ben Instagram üzerinde. Henüz 2000 olmadı. Size de teessüflerimi ileteyim bu arada. Mesaj gönderen dinleyicilerim var. Her gün cevap verdiğim dinleyicilerim var ama henüz o takip isteğini göndermediler. Peki canınız sağ olsun diyorum. Görkem Tezer Instagram hesabımdır. Bunu yazdığınızda bana ulaşabilirsiniz. Yok şu an 1986 olmuş. Yani 2000 yapmayın siz. Peki 2000 olmasın. Dinleyicisine trip atan bir radyo programcısı durumuna geldik. Şaka bir yana, peki bakalım son mesajlara. Kaleci vardı diyen dinleyicim. Sen gel, pastanenin hepsi senin olsun. Misafir başımızın üstüne demiş dinleyicimiz de. Tatlıyla aram yok. Onu tuzlu yaparsak tadından yenmez. Tatlıyla aram yok. Peki teşekkür ediyorum düşünmeniz için, düşünceniz için. Konya'ya da bekleriz. Güzel bir gastro gezisi düzenleriz demiş dinleyicimiz. Yani düzenleyebiliyorsanız tek başınıza tabii gelirim. Hiç sorun değil. Lezzet şöleni bir yaparız sizinle. Konya Spor bu sene kombineleri stat üst kısımlarını kapatarak zorunlu olarak insanları belirli bölgelerle
kombine almaya zorluyor demiş. Ha, anladım. Atıyorum Galatasaray'a da Fenerbahçe'de Migros tribünün alt katıyla üst katı ya da Galatasaray'da numaralının alt katıyla üst katı gibi böyle durumlar. Anladım. Üstü kapatınca tabii alt taraflar biraz daha pahalı olabiliyor. Benim anladığım kadarıyla. Teşekkür ediyorum dinleyicime. Şöyle bakalım. Bugün radyo çıkışında ne yiyoruz Görkem Bey demiş. Ya bir şey yemeyeceğim. Rejimdeyim artık. Biraz koşu yapacağım. Evet, ben sabahları değil akşamları koşmayı seviyorum. Ondan değil canım, otobüsü kaçırmayalım diye. Bugün arabayla gelemedik iş yerine. Otobüsü kaçırmayalım diye bir koşu yapmayı düşünüyorum. Şöyle metroya doğru, daha doğrusu bir koşmayı düşünüyorum. Benim sporum bu. Bu aralar bol bol koşmak, bol bol koşmak. Bakalım son mesajlara, yine mesaj göndermeyen dinleyicim varsa katılımlarını gerçekleştirmeye devam edebilir. Son bölümdeyiz, son dakikalar içerisindeyiz. Lozan mücadelesinden bir gol sesi çıktı. İkinci yarı 1.5 gol üstü ve KG VAR önerisinde bulunmuştum dinleyicilerime. Ki Uğur Böceği şans oyunlarının da aslında paylaştığı, takipçilerimize gönderdiği kuponlardan biri oldu. Flamengo da bir gol bulacaktır. Bakın, canlıdan öneri istiyorsanız ben Flamengo'nun minimum bir gol bulacağını düşünüyorum. Dakikalar henüz 62'yi göstermekte. O bir gol çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Rabat 2, Morakain 1, 88. dakika. Burada ev sahibi 2.5 üstü bekleyen dinleyicimiz için artık umutlar azalıyor. Ama hakem düdüğü çalmadan da o umutlar bitmez. Bakalım 3. gol gelecek mi? Fotoğrafını değiştirmişsin o Görkem kardeş demiş dinleyicimiz Instagram'da. Evet, değiştirdim. Ya, diğeri çok beni biraz daha büyük gösteriyormuş. O yüzden dolayı ben böyle bir fotoğrafı tercih ettim de ne var fotoğrafta ya? Kötü bir şey de değil. Sileyim mi acaba? En sonunda hiçbir profil fotoğrafı kullanmayacağım Instagram üzerinde. Bence o kadar kötü değil. Bilmiyorum, tabii dinleyicilerimizin görüşü önemli de. Bakabilir dinleyicilerim Görkem Tezer yazmaları yeterli olacak Instagram'a. Ağzına sağlık abi. Galatasaray taraftarıyım, söylediklerine katılıyorum demiş. Teşekkür ederim. Şöyle bir bakayım. Son mesajları alıyorum. Görkem Bey, nereden takip ediyorsunuz maçı? Golü atan zaten Flamengo demiş. Ya benim hatam değil o zaman. Ben siteden takip ediyorum ya. 3 tane ayrı istatistik sitesinden takip ediyorum. Nasıl Flamengo golü atan taraf olur? Fotoğrafını çekip paylaşayım mı Instagram'dan? Bilmiyorum, o zaman istatistik sağlayıcının bir hatası var. Dedikleriniz doğruysa şayet. Ben bir yorum yapamam şu an. Kendimi kötü hissettim bak gitmeden. Dur, ben fotoğrafı çekeyim, Instagram'dan paylaşırım birazdan. Takip ettiğim siteyi de görürsünüz. Bende Lozan 1, Flamengo 0 yazıyor. Siz maçı izliyorum diyorsunuz. Acaba forma renklerini karıştırıyor olabilir misiniz? Bak, olmaz olmaz demeyin. Olabilir. Ya, bir siteden de bakmıyorum. 3 tane ayrı siteden kontrol ediyorum. Flamengo 1-0 geride yazıyor. Adını paylaşamıyorum sitelerin tabii ki. Şöyle bir bakalım. Ne demiştin? Ya da siz, bilmiyorum, acaba canlı seyrediyorum diyorum. İnanmıyor musunuz? Fotoğraf atın. Şu an bana bir fotoğraf gönderin. Filanın bir yazdığı yazısını görmek istiyorum. Hadi bakalım gönderin. Kırmızı siyah formayla oynuyor Flamengo demiş. Peki, ama o skor tabelasını istiyorum sizden. Allah Allah, enteresan ya. 3 tane siteye tekrar yeniliyorum sayfayı, hepsinde Lozan 1 Flamengo 0 yazıyor. Yani benim bir hatam değil. Siz de bakın. Hani herkesin baktığı site var ya mesela ülkemizde, skor sitesi. Girin oradan da bakın. Canlı skor sitelerine girin bakın. Hepsinde Lozan tarafının 1 olduğu yazıyor. Hani ben maçı izlemiyorum. Şu an İsviçre-Kolombiya maçının tekrarını izliyorum yayıncı kuruluş tarafından. Ne gol kaçtı az önce İsviçre adına ya. Enteresan, 22 numaralı formayla müthiş bir çalım. İki tane oyuncuyu birden ekarte ettikten sonra böyle bir vuruş ve gol olsaydı bence turnuvanın en iyi ilk 5 güzel golünden biri olurdu bu sene. Dünya Kupası tarihinden değil tabii. Numarayı tekrar söyler misin, sonunu söyler misin demiş. 0540 söylüyorum. 0540 300 çift 0 97. Uğur Böceği şans oyunları firmasının
WhatsApp numarasıdır. Dediğimiz gibi hem Dünya Kupası finali öncesinde değerli bir hediye kazanmak istiyorsanız bu numaraya şimdiden mesaj gönderin. İddia.com'da da Uğur Böceği Şans Oyunları firmasını kayıtlı bayim olarak ekleyin. Ben geldim deyin, mesaj gönderin o numaraya 540-300-097. Aklınıza takılan bir konu varsa da Instagram'da Görkem Tezer hesabından bana ulaşın. İstek gönderin ya da mesaj gönderin. Ben size geri dönüş sağlarım. Müsaitlik zaman bulduğum takdirde. Soyadımın son harfi L değil R. Onu da söylemiş olayım bir kez daha. Enteresan. Dinleyicim de benim takip ettiğim siteden attı fotoğrafı da. Burada Flamengo 1 yazıyor. Allah Allah. Çok enteresan. Bende de Lozan 1 yazıyor. Hadi fotoğrafları birleştirelim burada. 1-1 olsun. KG var olsun. Güzel olmaz mı? Çok güzel olur bence. Ben çektim fotoğrafı, yayından sonra paylaşırım Instagram'da hikayeler bölümünde. Teşekkür ediyorum tüm katılımlarınızdan dolayı. İstek gönderdim de peki hepsine bakacağım. Ben kayıt olmaya çalışıyorum abi, birazdan deneyeceğim. Olamazsam sana yazarım demiş. Peki yazabilirsin. Sosyal medyadan da yazdıklarınıza tabii zaman zaman yer vermeye çalışıyorum. Bugünlük benden bu kadardı. Yarın yine aynı saatte, saatler 22.30'u gösterdiğinde sizlerle birlikte olma ümidiyle diye aranızdan ayrılıyorum. Sürçülisan ettiysem de affola. Yarına kadar kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Anlaştık mı bu konuda? Kendinize çok iyi bakıyorsunuz ve yarın görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.

0: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
1: Radyospor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
2: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyospor dinliyorum. Ve çünkü Radyospor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
3: Neden Radyospor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
4: Radyospor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyospor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için, vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor!
5: Hoşça kalın, Radyospor'da kalın.
6: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
0: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor.

0: Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 8 Temmuz 2026 Çarşamba günündeyiz. Saatlerimiz de 8'i 10 geçiyor. Bugün 1 saat 10 dakika kadar gecikmeli olarak programa başlıyoruz. Çünkü fark etmişsinizdir tabii, radyo açıksa eğer. Milletler Ligi'nde Fenerbahçe Sultanları'nın 3. etap ilk maçını Esport'ta ortak yayında Radyo Spor'da verdik. Fenerbahçe Sultanları da Polonya önünde bu 3. etaba galibiyetle başladı. Setlerde 3-1'lik üstünlük kurduk Polonya'ya karşı. Milletler Ligi bilmeyen için söyleyeyim, 3 etaptan oluşuyor normal sezonu. İlk etapta biz 4 maç yaptık. Yedeğin de yedeği ağırlıklı bir kadroyla gitmiştik. Oraya 2 galibiyet 2 mağlubiyet almıştık. İkinci etaba gittik. Kendi evimizdeydi. Ankara'da az kadroyla gittik ve oradan 4-4'te ayrıldık. Yani 8 maç 6 galibiyetti bugünkü maça kadar. Rakibimiz Polonya'nın da başlangıcı bizimle aynıymış. Onlar da 8 maç 6 galibiyet 2 mağlubiyet. Bugün 2 denk takım karşılaştı ve biz kazandık. 7 galibiyet 2 mağlubiyete geldik. Polonya da 3. mağlubiyetini aldı ve burada önemli olan, Milletler Ligi'nde bildiğim kadarıyla 16 takım mücadele ediyor. İlk 8'e kalmak 18
1: takım var.
0: İlk 8'e kalmak önemli. Bunun çünkü bir playoff etabı mı demek lazım.
1: Çin'de
0: olacak.
1: Final turu artık o yani.
0: Final turu. Tabii Çin ev sahibi olduğu için Çin eğer ilk 8'in dışında kalırsa 2-7'ye girmek gerekecek. Yani bizim garantilemek için 2-7'de bitirmemiz lazım. Bu galibiyette de o yolda önemli bir adım attı. Fenerbahçe Sultanları rakibini ekarte etti. Şimdi geriye bizim 3 karşılaşmamız kaldı. Cuma sabahı da saat 7'de ABD ile oynayacağız.
1: Onlar da lider.
0: Liderler mi?
1: Evet. 8 maç 7 galibiyet. Evet. Tek mağlubiyet ama sadece 6 set verdiler. O yüzden liderler. Brezilya aynı. 8 maç 7 galibiyet bir beraberlik. Biz 9. maçta 7. galibiyeti aldık. Amerika maçı cuma sabahı bayağı güzel olacak. Bayağı iyi olacak.
0: Evet, 7'de direkt saat 7'de başlayacak. O maç bizim için önemli. Sonra biz Japonya ile oynayacağız. Cumartesi günü.
1: Onlar da ev sahibi. Onlar da 6'da 6 ile başlamıştı. Son iki maçını kaybetti ama sonraki önceki ilk 6 maçını kazandığı için hala 6. basamaktalar. Hı hı.
0: Ama onların da şimdi sıradaki maçı Brezilya maçı. Kolay bir maç değil.
1: Doğru.
0: Sonra Tayland'la oynayacaklar. O yenebilecekleri bir maç. Sonra bizle oynayacaklar. Bizim de son maçımız Tayland'la olacak. Pazar sabahı olacak o karşılaşmada. Buradan iyi bir sonuçla ayrılırsak, ilk 7'de kalabilirsek ki şu anda bakıyorum hani puan tablosunu, bizim ilk 7'de kalmamamız için bir sebep göremiyorum.
1: Çok zor. Çok zor, çünkü Tayland'ı biz de yeneceğiz.
0: Evet.
1: 8 galibiyet olacak. Amerika maçını kaybetsek bile burada çok fazla takım olduğu için onun dışına çıkmayız.
0: Öyle umuyoruz. İnşallah o playoff turuna kalırız. Orada da artık çeyrek final, yarı final, final 3 karşılaşmayla birlikte şampiyon olma durumumuz var. Her sezon son dönemde hep buralara kaldık. Şeyde, Milletler Ligi'nde playofflara. Zaman zaman iyi sonuçlar aldık. Zaman zaman sıkıntılı sonuçlar aldık ama mesela geçen yıl biz çeyrek finalde Japonya'yla oynamışız. 3-2 kaybettik, elenmişiz. Ama şampiyon olduğumuz dönem de var. Oralarda hep artık bulunuyor. Fenerbahçe Sultanları bir istikrar sağladık. Bir önceki yılda mesela Polonya'yı kaybetmişiz yine çeyrek finalde. Şimdi geriye doğru gidip
1: güç dengeleri çok yakın orada Mert. Yani artık bu ülkeler kadın voleybolunda, hani ben mesela çok bir şey bilmiyorum ama sürekli aynı ülkeleri duyuyorsun yani. Amerika, Brezilya, Japonya, Polonya, İtalya, biz. Hep yani o dönemde artık kim daha formdaysa, kimi sakatlığı azsa, kim daha konsantre olmuşsa zaten onu götürebiliyor ama şeyler aynı. Takımlar çok değişmiyor.
0: Evet, ilk 8 genelde benzer. 2023'te biz kazanmışız Çin karşısında finalde. Yani son 3 yıla baktım, çeyrek final, çeyrek final, bir de şampiyonluğumuz var. Fonda oyuncu dedin, spiker arkadaşımız da maçı anlatan, o da Zehra Güneş'in uzun bir sakatlıktan sonra ilk kez döndüğünden ve süre aldığından bahsetti. Bizim açımızdan tabii Zehra'nın maç ritminin, maç kondisyonunun iyi olmaması bir dezavantaj. Zehra bizim çünkü en iyi oyuncularımızdan bir tanesi, orta oyuncu. Bu maçta süre aldı. Pek yine ritme giremediğini anlıyoruz. Maçı böyle çok hani dikkatli takip etmedik ama hep açıktı, dinledik. Ama o da böyle yavaş yavaş herhalde maç maç üzerine koyacaktır. Şimdi bu etap bittikten sonra asıl o playoff etapında iyi bir Zehra Güneş'i görme ihtimalimiz var. Millilere bundan sonrası için başarılar dileyelim. Peki bekleyecek bir şeyin var mı Ali abi? Ben
1: yok, Melisa Vargas ile çok iyiydi bu karşılaşmada. Özellikle son sette, hani maçın son bölümünde çok çok iyi oynadı ve Polonya'yı çok yaklaştırmadan setin sonunu rahat getirdi ama bugünkü maçta çok etkiliydi yine Melisa.
0: Ben de o zaman Melisa dedin, sayısını da söyleyeyim. 24 sayı kaydetmiş karşılaşmada. Takımımızın ve maçın en skorer oyuncusu. Bizde ondan sonra en çok sayı alan isim İlkin Aydın olmuş. 13 sayı. Zehra'nın yine 11 sayısı var. Hande 11 sayı. Jack Kısal 9 sayı. Yaprak Erkek'te 6 sayı kaydetmiş. Polonya'da da Stişak ve onların Melisa Vargas'ı 12 sayıda kalabilmiş. Ancak onun da performansı iyi olmayınca tabii bizim işimize geldi. Peki, voleyboldan bahsettik. Şimdi sıcağı sıcağına Dünya Kupası'na dönüş yapalım. Dün itibariyle artık Dünya Kupası'nda son 16 turu karşılaşmaları sona erdi. 2 maç vardı. 23 seansında İsviçre ile Kolombiya karşı karşıya geldiler. Kolombiya'nın turnuvaya başlangıcı İsviçre'ye kıyasla çok daha etkileyiciydi. Portekiz'in olduğu grupta lider oldu Kolombiya. Hatta son maç beraberlik yetse dahi Kolombiya sanki galibiyete ihtiyacı varmış gibi bir oyun ortaya koymuş ve birçok futbol severi de etkilemişti. Maç yine berabere bitmişti Portekiz'e karşı ama liderliği almıştı Kolombiya. O şekilde gruptan çıkmayı başardı. Bir sonraki turda Gana ile oynadı Kolombiya. Tek golde kaldı. Gana bu turnuvanın iyi savunma yapan takımlarından birisiydi. Kolombiya erken bir gol buldu. Turu geçti ama İsviçre önünde hücum performansı Kolombiya'nın yeterli olmadı. Maç okuduğum kadarıyla turnuvanın en keyifsiz maçı gibi gözüküyor. Özellikle eleme turlarının galiba net şekilde en keyifsiz maç olduğu söyleniyor. Turnuvanın da en keyifsiz, temposu düşük maçlarından biri. Biraz da böyle turlar ilerledikçe oyuncuların yorgunluğunun daha çok arttığı, o yükün, artık sezonun yükünün daha çok üzerlerine bindiği gibi yorumlarda görüyorum. Bilmiyorum nedir etkisi ama.
1: Arjantin milli takım teknik direktörü Scaloni bu konuyla alakalı olarak daha önce hani herkesin bildiği ama pek dile getirmediği bir şey söyledi. Dedi ki önceki turnuvalarda turnuva ilerledikçe dinlenme süreniz artıyordu. Bu turnuvada turnuva ilerledikçe dinlenme süreniz kısalıyor dedi. Yorgunuz dedi. Hı hı. Mesela doğru söylüyor çünkü üst üste maçlar oynuyorsun gibi gözüküyor ama grup aşamasında tabii 48 ülke olduğu için o seninle konuştuğumuz aralık fazla. Fakat onu geçtikten sonra bu kez eleme turları üst üste geliyor.
0: Mesela Kolombiya-Gana maçını 4'ünde oynamış, İsviçre maçını 7'sinde evet. Oynadı ama grup aşamasında daha fazla dinlendiği
1: 5 gün 6 gün evet, şeyler var. Süreler var. O da tabii enteresan diğer dünya kupalarına göre. Burada tabii fiziksel olarak ayakta kalmak, rotasyonun geniş olması, sakatlık yaşamamak sana ciddi avantaj sağlar. Fakat dünkü maçın ben pek yorgunlukla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Hani fiziksel olarak ne İsviçre ne Kolombiya öyle çok dezavantaj yaşayacak takımlar değiller. Ama İsviçre, seninle zaten turnuva başından beri konuşuyoruz, hep dile getiriyorum, çok müthiş dengeli bir takım Murat Yakın'ın ekibi. Savunma hücum dengesi, bence eldeki kadro potansiyeline, kalitesine, derinliğine göre en iyilerinden bir tanesi. İyi bir kalecileri var. Dün bayağı zaten maça etki etti. Maçın oyuncusu da seçildi. Onun dışında hücum attı. Belki bitiricilikte istenilen seviyede değil ama pozisyon üretmekte İsviçre grup karşılaşmalarında problem yaşamamıştı.
0: Özetle İsviçre'nin kaşıdığı pozisyonlara bakınca biri sol ayakla vuruyor tam oturmuyor. Diğeri sağ çaprazla vuruyor taca doğru gidiyor. Evet, hani özetle bile.
1: Öyle bir durum var.
0: Belli oluyor.
1: Eleme turuna çıktıktan sonra Kanada mücadelesindeki Kanada tempolu oynayan bir takım. Ona rağmen gene maçın kontrolü İsviçre'deydi. O şeyi de hani Kanada'nın ivme bulmasını da engellediler oyun anlayışlarıyla. Dün tabii onlar açısından en büyük dezavantaj senin bir numaralı oyuncun Manzambi'nin sakatlığıydı.
0: Evet, sürpriz oldu bana da.
1: O gün içerisinde işte durumu belirsiz olarak yazılıyordu. Ama bir baktık Manzambi kadroda yok. Tabii gerçekten turnuvanın en iyi oyuncularından bir tanesi. Hatta işte Vargas da sakatlığı sebebiyle kulübede başladı. Yani İsviçre'de ben maç öncesinde ya işte İsviçre'yi ben çok beğeniyorum ama Kolombiya'da şu ki böyle bir hep arada kaldım karşılaşmada. İşte soruyorum insanlara abi Kolombiya şöyle iyi, Kolombiya böyle iyi. Kolombiya şöyle yaptı Portekiz'e. İşte acayip bir takım. Hep böyle bir şey oldu bende. Kafa karışıklığı oldu. Ama Manzambi'nin oynamayacağını görünce ben tercihimi mesela Kolombiya'dan yana yaptım karşılaşmada.
0: 2-0 demişsin.
1: Evet 2-0 dedim ama izlediğim karşılaşma yani ilk bölümünü izledim ben. 45-50 dakikalık bölümünü izledim. O bölümde gerçekten çok ortada geçen yani neredeyse hiç pozisyon görmediğimiz Kolombiya'nın ilk yarıda etkili bir tane şutu var. İsviçre'nin de bir tane etkili şutu var. O da zaten organize bir atak değil bir topun çarpmasıyla İsviçreli oyuncunun önüne düşmesiyle kalan bir pozisyon var Efi Çapraz'da. Yani ilk yarı neredeyse bir şey oynanmadı. Ama uzatma bölümünde işte senle program öncesinde baktık. İkinci yarıda da aslında çok bir aksiyon yok. Ama uzatma bölümünde birkaç tane pozisyon var.
0: Genelde Kolombiya'nın.
1: Evet, Lukumi'nin bir kafası var. Etkili bir kafa var.
0: Direkten diyor.
1: Karşılaşmada. Sonra penaltılara gittiğinde zaten iş şans işi. Neden şans işi? İşte Davinson Sanchez vurmuş. Üst direk. Zemin. Ondan sonra top çıkmış. Kolombiya'ya yazık oldu. Ama İsviçre'de dediğim gibi hani turnuva başından beri belli bir standartı yakaladığı için İsviçre'nin de buralara gelmesi çok sürpriz değil. Murat Yakın da hani milli takımda böyle bir ekip oluşturduğu için böyle Avrupa kupalarında rahat ilerleyecek, Avrupa kupalarında zor yenilen bir takım yaratabilecek bir teknik direktör izlenimi verdi bana açıkçası.
0: Yani Avusturya gibi herhalde böyle çok yıldız bir oyuncusu yok. Aynen. Ama iyi bir takım.
1: İyi bir takım. Gerçekten İsviçre. İyi bir takım.
0: Ama bu maçta biraz o uzatma bölümünde şanslardı. Sen Lukumi'nin direkten dönen şutundan bahsettin. Bir de Kampaz. Çaka'nın çok büyük hatasında ceza sahası içinde Çapraz'da kaleciyle karşı karşıya kalıyor. Plasesini üstten alta vuruyor ki maçı normal süresinde herhalde uzaktan çok iyi bir şutu var.
1: Evet.
0: Hani ayağı belli ki çok iyi. Ama orada ayarı yapamamış
1: orada
0: mesela.
1: Orada Kobel de inanılmaz zorlandı. Öteki şutta böyle
0: tabii.
1: Omuzuna çarptırdı topu. Daha doğrusu kolun üst tarafına çarptı evet. Topu. Yani anlayamamış
0: eliyle orada. Kurtaramadı. Evet. Koluyla üst tarafıyla kurtardı.
1: Ama yine de o pozisyonda da çerçeveyi bulması lazım ya.
0: Evet. Bulsa zaten atacak büyük ihtimalle ama üstten alta gidiyor. Penaltıda da Kampaz vuruyor. Kaleciye çarpıyor ama içeri gidiyor orada. Şanslı ama işte Kolombiya'da Davinson dediğin gibi kaçırdı. Evet. Hernandez kaçırdı ki orada da kaleci Kobel'in kurtarışı da çok iyi. Kurtardığı penaltıda. Akanji diğer tarafta İsviçre'de tek penaltıyı kaçıran oyuncu oldu ama İsviçre'nin en son Vargas attı bitti.
1: Tüm maç boyunca iki isabetli şutu var. Ve gol beklentisi sadece 0.38'de kaldı. Kolombiya biri geçti en azından.
0: Evet, 1-0-9.
1: 3 tane onların da isabetli şutu var. Ama Kolombiya biraz daha net pozisyonları bulan, daha doğrusu daha net pozisyonları bulan taraftı.
0: Senin o sevdiğin kaçan net pozisyon istatistiğinde İsviçre 0, maç toplamı uzatmalar dahil Kolombiya 2
1: evet.
0: Gözüküyor.
1: Evet.
0: Kısır bir maç, 90 dakikası uzatmalar biraz hareketli Kolombiya'nın baskısıyla penaltılara gidiyor ve İsviçre turu geçmeyi başarıyor. Onlar için de tabii çok büyük bir başarı. Bu galibiyetle birlikte bir Avrupa takımı yine kazanmayı başardı. Ve çeyrek finalde 8 takımın 1-2-3-4-5-6 6'sı yine Avrupa'dan, UEFA ülkelerinden. Bir tanesi Fas Afrika'dan, diğeri de Arjantin Güney Amerika'dan. Güney Amerika'dan tek bir takım kaldı. Brezilya'sı, Uruguay'ı, Paraguay'ı, Kolombiya'sı, Ekvador'u hepsi elendi. Afrika takımları aslında grup aşamasından tek fire vererek çıkmışlardı. 10 takımın 9'u olması lazım. Tunus hariç hepsi çıkmıştı ama çeyreğe kadar onlar da büyük oranda elendi. Bir tek Fas kaldı. Avrupalılar da aslında çok iyi başlamadıkları turnuvada şu anda 8'de 6.
1: Evet.
0: 6 takım Avrupa'dan. Orada beklenen takımlar, hani en büyük favori olarak değerlendirilen Fransa, İspanya ve İngiltere'ydi ilk üçte. Onlar yollarına devam ediyorlar. Hı-hı. Almanya gitti. Hollanda gitti.
1: Almanya bir önceki turda gitti zaten. Evet. Hani son 16 turuna baktığında ben sana söyleyeyim. Paraguay Fransa'da, Fransa kazandı. Sürpriz yok. Kanada Fas'ta, Fas kazandı. Sürpriz var mı?
0: Yok.
1: Yok. Portekiz İspanya'da, İspanya kazandı. Hı-hı. Sürpriz yok. Amerika Belçika'ya sürpriz diyebilir miyiz?
0: Oran olarak ABD daha favoriydi iddiada ama sürpriz demezsin yine.
1: Evet, ortada bir karşılaşma sonuçta. Brezilya Norveç
0: sürpriz.
1: Bir sürpriz. Meksika İngiltere
0: normal.
1: Normal. Arjantin Mısır
0: normal.
1: İsviçre Kolombiya.
0: Ortada diyebilirdin.
1: Aynen. Yani bence de iki tane böyle ortada ya da yakın diyebileceğin karşılaşma var.
0: Ki biri onlarda
1: İsviçre,
0: da
1: Kolombiya.
0: Daha az favori olan çıktı.
1: Doğru.
0: Yakın olanlarda.
1: Yakında ama.
0: Yakındı.
1: Hani 8 eşleşmenin 6'sı çok yakın gözüküyordu. Hatta belki Portekiz'i de sayabilirsin yakın eşleşme olarak ama belki de saymazsın. Orada tek sürpriz gözüküyor aslında. Son 16'dan itibaren. Yani evet. Brezilya'nın elenmesi. Hı hı. Tabii kupa yolunun daha önce işte ne bileyim Portekiz'in ikinci olmasıyla değişmesi. O tarz şeyler de olabiliyor kupa içerisinde. Neticede ama yani son 16 eşleşmelerinde öyle çok çok büyük bir şey olmadı. Norveç'in Brezilya'yı elemesi dışında sürpriz olmadı. Şimdi bakalım. Yani burada da Fransa-Fas.
0: İlk maç o. Çeyrek finalde.
1: İlk maç o.
0: Yarın.
1: İspanya-Belçika.
0: Hı hı, Cuma.
1: Norveç-İngiltere.
0: Mesela cumartesi maç yok. Pazar evet. Var iki tane. O niye?
1: Doğru. Bilmiyorum neden öyle bir gün ara koyuyorlar.
0: Perşembe-Cuma. Cumartesi boş. Pazar iki maç var çeyrek finalde.
1: İlginç.
0: İlginç yani normal bir şey değil de bu Amerika'da olduğu için.
1: Norveç, herhalde. İngiltere ve Arjantin, İsviçre.
0: Hı hı. Burada iki kişi çeyrek final birbiriyle evet. Oynayacak. Fransa Fas'ın galibi, İspanya Belçika'yla.
1: Evet. Fransa ile İspanya yolcu.
0: Yarı finalde.
1: Evet.
0: Diğer tarafta da İngiltere Arjantin.
1: Arjantin tarafı var.
0: Maçı olması bekleniyor ama işte Arjantin'in bu haliyle her sonuçta olabilir İsviçre
1: evet.
0: Karşısında.
1: Evet.
0: Birazdan daha detaylı konuşuruz. Peki 8-27 İsviçre-Kolombiya maçından bahsediyorduk. Bakalım maçla ilgili neler gelmiş. Genelde tabii Arjantin'le ilgili mesajlar var ama Ankara'dan Kaya Bey, İsviçre çok pis ve çok şanslı bir takım. Hep böyle kazanıyorlar demiş. Kurulmuş İsviçre'ye. Dünya Kupası son 8'e kalan ülkenin teknik direktörler arasında finallere kalan ülke takımlarının vatandaşı olmayan hoca var mı? Güzel bir soru. Çünkü Dünya Kupalarında bundan önce yabancı biri olarak kupayı kazanan bir teknik direktör yoktu. Fransa'da bir Fransız var. Didier Deschamps.
1: Norveç'te var sadece, Danimarkalı.
0: İngiltere'de de var.
1: İngiltere'de var.
0: Fas'ınki?
1: Belçika.
0: Belçika da yabancı. Rudi Garcia. 3 etti.
1: 8'de 3.
0: Fas'ınki yerli mi?
1: Yerli ya. Fas'ınki yerli.
0: Fas'ınki yerli, evet. O zaman 8'de 3.
1: Evet.
0: Üç takımdan biri kazanırsa tarihte bir ilk olacak. Ülkenin tartışmasını

0: futbol takımını bizim millileri kastediyor. Evet, mesajlar bunlar. Evet, bir araya gidelim. 8:29. Kesmeyeyim diye biraz uzattım bu bölümü. Arjantin maçın reklamdan sonra daha uzun soluklu konuşalım. Aradan sonra maçı değerlendireceğiz.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.38 saatlerimiz, Arjantin-Mısır maçını konuşacağız. Ben az önce cumartesi niye maç yok dedim ya, saat tabii önümdeki kaynakta pazar iki maç gözüküyor da cumartesi günkü maç gece 12'de olduğu için pazar günü gözüküyormuş. Yani normalde cumartesi gecesi de maç var Dünya Kupası'nda. Yani her gün çeyrek finalde birer karşılaşma olacak, orada bir sıkıntı yok. Cumartesi günkü maçta Norveç-İngiltere mücadelesi gece 12'de. Arjantin-İsviçre maçı da en son karşılaşma olacak. Şimdi dönelim Arjantin-Mısır maçına. Acayip bir maç oldu yine. Yeşilburun Adaları maçının biraz tersteni. O maç Arjantin öne geçip Yeşilburun Adaları geri geliyordu. Dün Mısır ilk yarıda öne geçti. Messi penaltıdan yararlanamadı. 1-0 devam etti. İkinci yarı Mısır 2-0'ı buldu. VAR uyardı, 1-0'da kaldı ama bir benzerini Mısır attı. Bu su molasından önce 2-0 öne geçmeyi başardı. Dakikalar artık 66, 67, 70'te su molasına gidildi. 73'te oyun tekrar başladı. Geriye 17 dakika normal sürede kalmıştı. Ve Arjantin de yavaş yavaş o riskleri almaya başladı karşılaşmada. Ve Romero'nun golü de bir itici güç oldu Arjantin için. Messi'nin ortasında Romero golü attı ki Mısır'ın file bekçisi de gerçekten enteresan işler yaptı karşılaşmada. Onun da hakkını vermek lazım. Şobir hem penaltıyı kurtardı, ilk yarıda McAllister'ın kafasını çok iyi kurtardı, Alvarez'in vuruşunu çok iyi kurtardı. Messi'nin o direkten dönen frikinde de zaten kaleye gitse onu da kurtaracaktı. Ve yediği golde de yine topa dokundu. Kolay bir top değildi. Yediği ikinci golde yine topa dokundu. Ama yeterli olmadı. Yani Şobir için yapabileceği her şeyi yaptığı bir karşılaşmaydı. Ama karşısında da tabii ki iyi bir Arjantin vardı son bölümde. Romero'nun kafası, Messi'nin de pozisyonun başında orta yapan oyuncu Messi. Dikkat ettiyseniz durmuyor Messi. Hep pas attıktan sonra hep kaleye doğru hareketleniyor. Orada da karşısında bir savunmacı var. Messi ortayı yapıyor. Savunmacı duruyor. Gerçekten çakılı kalıyor. Messi ceza sahasına doğru hareketleniyor ve bunun da meyvesini yiyor. Lionel Messi iyi bir vuruşta 2-2 buluyor Arjantin. Son bölüm yine maç Mısır'a gidebilir. O Paredes'in araya girdiği pozisyon herhalde
1: O acayip
0: 2-2'de.
1: bir pozisyon ya.
0: 2-2'de.
1: O acayip bir pozisyon
0: Çok tehlikeli bir
1: gerçekten.
0: kontra Mısır yakaladı.
1: 4,
0: 3'e 2, 4'e
1: 4'e
0: 2
1: 1 galiba.
0: ya da
1: Ya 4'e
0: 2.
1: 1 ya 4'e 2.
0: Evet.
1: Ya
0: Ama
1: onu mesela sabah izledim, ben özde de koymamışlar.
0: evet ya, ben de baktım golden önce, 3. golden önce
1: Yani
0: o
1: tam özde
0: hata.
1: konulacak pozisyon. Mesela ilk yarıda De Paul'ün sağda offside olduğu pozisyon vardı.
0: Evet.
1: Mesela onu 30 saniye vermişler. Bir kere tekrar ya, onu vereceğine öteki pozisyonu
0: Tabii.
1: versene, o yani maçın en kritik anı belki.
0: Kesinlikle. Orada maç tekrar Mısır'a dönebilirdi. Olmadı. Onun dönüşünde birkaç dakika içinde de ya da birkaç saniye içinde de Arjantin bu sefer Mısır'ın silahıyla Mısır'ı vurdu. Kontrayla Martinez'in ortası ve Enzo Fernandez'in de hani değme santrforun atamayacağı bir kafa vuruşu.
1: Muhteşem bir
0: Müthiş bir
1: kafa.
0: kafa. Tam köşeye.
1: Muhteşem. Bilerek, görerek, isteyerek, yetenekle. Adam herhalde benim kadar falandır. En son ne kadardır boyu?
0: Yani o kadardır,
1: 1.75
0: evet.
1: falandır değil mi?
0: Ve daha
1: Ben
0: herhalde.
1: 1.75 ile değilim, ayrı konu da. Hani orta çok iyi. Orta da çok iyi ama kafa vuruşu müthiş kaliteydi.
0: Ve Arjantin maçı çevirmeyi başardı ama tabii turu geçti ama Arjantin'de de çok büyük soru işaretleri oluştu grup aşamasından sonraki bu son iki karşılaşmada. Yani Yeşilburun Adaları maçında iki gol yedi. Çok iyi savunması var diyorduk Arjantin'in. Bu maçta da iki gol yedi, bir gol daha yedi aslında, onu da say.

0: 3 gol yedi diye ben yorumlarım. Bu büyük bir problem ki hani Romero da oynuyor mesela. Romero'nun sakat olduğu bir senaryoda belki kısmen anlaşılabilir. Bir de dün üstüne Scaloni Almada'yı çıkardı. Yerine bir 6 numara koydu kadroya. Paredes'i koydu. Yani acayip renksiz de bir takım çıkardı. Ona rağmen kalesinde bu goller geldi Arjantin'de. O daha da büyük herhalde soru işareti. Hoşuma
1: Dün
0: gitmedi bu arada bu tercihte. Paredes'i koyması.
1: Dünya Kupalarının en güzel maçlarından biri oldu. Belki bu Dünya Kupası'nın en heyecanlı maçı oldu. Biliyorsun istatistik artık futbolun çok içinde. Belki görmüşsünüzdür, belki görmemişsinizdir. Dakikalar 78'i gösterdiğinde Arjantin'in Mısır'ı normal sürede yenme ihtimali matematiksel olarak kaç verilmiş?
0: Yani gördüm aklıma kalmadı.
1: 0.6.
0: Çünkü Dünya Kupası'nda daha önce o dakikaya 2-0 geride girip 90 dakika içinde kazanan takım
1: İlk
0: yokmuş.
1: kez oldu. Yani dün tarihi bir maça tanıklık etti herkes.
0: Gerçekten öyle. Ben şeye baktım hemen. Bizim Çekya maçında biz kaçtan dönmüştük hatırlıyor musun?
1: Dakika mı?
0: Dakika. Biz kaçtan 2-0'dan döndük?
1: Hatırlamıyorum. Kaçtan dönmüşüz?
0: 75'te atmışız.
1: 75'te 2-1
0: Atmışız bu
1: yapmışız.
0: golü. Arjantin 78'de
1: Evet.
0: atıp döndü.
1: Yani
0: 79'da hatta.
1: o dakikada 0.6, %0.6 şansın var. Ve artık savunma güvenliğini tamamen bırakmış durumdasın. Fakat aynı zamanda Mısır'da hiç top yapamamış. Yapamamaya başlamış. Yani bir iki tane işte kontra denemesi oldu ama onları bir tarafa koyarsan Mısır oyunu sakinleştiremiyor. Çok derine gittiler. Çok derinde kaldılar. Biraz bir panik havası vardı açıkçası Mısır'da. Bir gol gelse hani sanki uzatmayı Arjantin alabilir gibi de bir şey vardı açıkçası. Hava vardı ama ilk golün dakikası tabii çok önemli. Yani o golü sen 87'de atarsın, 88'de atarsın. Süre yetmez. İşte ama Arjantin de iyi bir dakikada attı. Yani ilk gol güzel bir dakikada geldi. Ama hani dramasıyla işte Messi'nin yine sahneye çıkmasıyla o Paredes'in pozisyonuyla iptal edilen golle baştan aşağı çok güzel böyle destansı bir Dünya Kupası karşılaşması oldu. Bence izleyenler dün keyif almıştır. Arjantin 11. maç oldu Dünya Kupası finallerinde üst üste minimum 2 gol attığı. Arjantin'in böyle bir özelliği var. Ama Arjantin'in de turnuva başından beri ya bu takım bir yerde patlar dedirtiyor insanlara. Yani izlediğin zaman Arjantin'i hani bir nereye kadar duygusu var açıkçası Arjantin'de. Orası kesin. Ama dün mesela bence özellikle 1-0 gerideyken ki hani 1-0 geriye erken düştü Arjantin. İkinci yarı başladıktan sonra Arjantin'in aldığı riskin ben gereksiz olduğunu düşündüm. Yani arkayı o kadar fazla boş bırakmak. Sonuçta 2-1'e çevirmek zorunda değilsin eliminasyonda. Sana 1-1 yetiyor turnuvada kalmak için. Dolayısıyla orada ikinci golü yeme riskini almak o şekilde bence çok erken. Yani onu yapabileceğin dakikalar bana sorarsan artık 80 sonrası. Yani sen normal oyununu oynamaya devam etsen zaten pozisyon bulma ihtimali var. Mesela onu ilk yarıda Arjantin çok daha iyi yaptı ve senin o söylediğin bütün pozisyonlar ilk yarıda geldi. Dikkat et. Yani ikinci yarıda Arjantin'in gole kadar pozisyonu var mı? Ya da net pozisyonu var mı? Düşünüyorsun. Ama ilk yarıda golü yedikten sonra penaltıyı kaçırdı. Messi'nin topu direkten döndü. McAllister bir de Alvarez. Şimdi dört tane gole bayağı yaklaştığı an oldu Arjantin. Ama ikinci yarı başlangıcından ilk golüne kadar Arjantin istediği pozisyonları üretemedi. Ve o bölümde de gereksiz bir risk aldı. Orada işte Mısır aslında senin dediğin gibi cezayı kesti. Ama ayağa basma VAR müdahalesi ve ardından da verilmeyen gol. Ama bir gol daha attı Mısır sonra. Yani aslında Mısır'da 2-0'ı bulduktan sonra hani dakika itibariyle Mısır'ın da en azından 90 dakikayı elenmeden kapatması gerekirdi. Mısır'da ama çok geri çekildiği için biraz bence panik yaptığı için özellikle ilk golden sonra. Yani ilk golden sonra izlerken o

0: Duyguyu herhalde herkes hissetmiştir yani. İkinci gol de geliyordu. Ve neticede Arjantin üçüncü golü de buldu. Üçüncü golde de Mısır ava giderken avlandı. Yani Muhammed Salah orada inanılmaz bir basit top kaybı. Ondan sonra hiçbir şey yok. Ne derler? Savunmada derinlik yok. Orada iki topla zaten Lautaro'yu buldular. O da ortayla birebir de bıraktı. Yani 2-2'ye geldikten sonra mesela Mısır'ın da sakinleşip ya da daha akıllı oynayıp uzatmaya taşıması gerekirdi. Orada Mısır'ın da yaptığı gereksiz. Yani Arjantin nasıl 1-0'dan sonra çok gereksiz risk aldıysa çünkü sen de söyledin yani. Aslında iki tane gol yediler 1-0'dan sonra kontralarla. Bir tane yemediler. İki tane yediler. Orada Martinez'in ayağına basılmasa onu da verecekler. Şimdi sen orada risk alıyorsun. Böyle bir karşılığı oluyor. Mısır'da artık tamam 2-0'dan 2-2'ye geldi artık. Orada hani senin nefesinin tükendiği, artık götüremeyeceğin belli oluyor yani. O anlaşılıyor. Orada risk alma işte. O dakikaları öldür. Ondan sonra bir sakin nefes, uzatmayla beraber şansını gene zorla. Biraz duygularla oynandı. Yani o bölüm, maçın o bölümleri biraz duygularla oynandı. Yani takımlarda taktik disiplinden daha çok duygular vardı. Mesela işte Avrupa takımlarının Güney Amerika ve Afrika takımlarına karşı bence en büyük avantajı bu taktik disiplin. Şimdi dün İsviçre Kolombiya karşısında son isabetli şutunu 32. dakikada atmış. 32. dakikadan 120. dakikaya kadar İsviçre'nin isabetli şutu yok karşılaşmada. Kim elemiş? İsviçre elemiş. Neden? Çünkü o riski oyun taktik disiplinini çok bozmuyorlar. İstediklerini yapamasa bile hücumda işin diğer tarafını bozmuyor. Gereksiz risk almıyor. Rakibine tempo yapmaya izin vermiyor ve hani kötü oynadığı ya da gününde olmadığı bir karşılaşmada sonuna kadar şansını götürüyor. Ondan sonra penaltılar o şans. Ama onu da değerlendiren İsviçre oluyor. Neticede adamların iki tane önemli ismi yoktu. Turnuvanın yıldızı yoktu. Şimdi isabetli şutunu 32'de atıyorsun ya. Maç 120 dakika oynanmış. Sen turu geçen tarafsın. Mısır 2-0 öne geçtiği karşılaşmada yani 78'den sonra maçı tutamıyor. Bunun bence direkt olarak sakin kalma, disiplinle alakalı olduğunu düşünüyorum. İşte Arjantin'de 1-0'dan sonra Arjantin'de eyvah eleniyorum. Dakika 52 eyvah eleniyor muyum? Duygusuyla oynuyor. Bu işte az önce senin söylediğin bana kalırsa hani çeyrek finaldeki 8 ülkenin 6'sının bir şekilde Avrupa takımı olması bence bunlarla da biraz alakalı.
1: Peki şimdi maçı konuşurken özet de az önce ekrana geldi. Son golde Salah'tan topu kapan oyuncu kim gördün mü? Salah
0: Görmedim.
1: ceza sahası
0: Kim?
1: içinde. Julian Alvarez.
0: Aa,
1: Topu o
0: evet.
1: kapmış, sürmüş. Lautaro Martinez'in önüne yuvarlayan da
0: O.
1: Alvarez, takımın hani santrfor olarak başlayan ismi. Hem defansif hamle yapıyor hem hata olgunlaştırıyor. Enzo da tabii o dakikada o koşuyu atmak da büyük bir iş. İlk 11 başladı. Enzo da çok efor sarf etti. Bir de Nico Gonzalez ikinci koşuyu yapıyor ceza sahası için. Ona gelmiyor ama Enzo golü atıyor. Messi yine bu karşılaşmada golünü attı 83'te. Turnuvada üst üste 9. maçta da gol attı. Zaten bu üst üste gol atma rekorunu kırmıştı. O rekoru şu anda bambaşka bir seviyeye doğru çıkartıyor. Asist yaptı. Bir önceki maçtaki asisti iptal edilmişti kendi kalesine gol sayıldığı için ama bu ona yazıldı. Romero'nun golünde 9 oldu Dünya Kupalarındaki asist sayısı ve rekor Maradona'ydı. Maradona'daydı 8 asistse onu geçmeyi başardı. Zirveye çıktı Lionel Messi.
0: Şimdi Dünya Kupalarında en fazla forma giyen, en fazla gol atan, en fazla asist yapan oyuncu. Değil mi?
1: Evet.
0: Acayip ya.
1: Ha, tabii burada Messi'nin oynadığı maç sayısına vurursan Messi birçok alanda lider zirvede değil. Toplamda
0: Tabii
1: hepsinde
0: toplam olarak
1: zirvede. Ama
0: söylüyorum.
1: Maradona mesela galiba 10 maç daha az yapmış.
0: Tabii.
1: 8 asiste gelmek için. Listede 7 asistli 2 oyuncu var. Onlar daha da az sayıda maçta o asistleri yapmışlar. Hani maç başında Messi o kadar iyi değil. Onu söyleyelim. Ama çok maç yaptığının avantajını da kullanıyor bu istatistiklerde.
0: Bir maçta gol atıp 5 başarılı dripling yapıp 5 de açık akan oyunda şans yaratan 2 tane oyuncu varmış.
1: Evet, Maradona ile Messi Dünya Kupalarında.
0: Yani şimdi bunu adam

0: 39 yaşında yapıyor. Yani 5 başarılı dribling dediğiniz zaman dünkü karşılaşmada şöyle bir örnek vereyim. Cristiano Ronaldo turnuvayı başarılı dribling yapamadan tamamladı.
1: Evet.
0: Cristiano Ronaldo'nun turnuva boyunca oynadığı kaç 4 karşılaşma mı oluyor? 5.
1: 5.
0: 5 karşılaşmada başarılı dribling yok. 5 karşılaşmada başarılı dribling yok. Messi sadece dünkü karşılaşmada 5 başarılı dribling yapmış. Akan oyunda 5 pozisyon yaratmış. Cristiano Ronaldo'nun bu turnuvada yarattığı pozisyon yok.
1: Takım arkadaşlarına. Evet. 0.
0: Yani sadece tek maçta Cristiano Ronaldo'nun karşısında 0-0 yazıyor. Messi tek maçta, daha doğrusu turnuvada Cristiano Ronaldo'nun karşısında başarılı dribling ve arkadaşlarına pozisyon yaratmada 0-0 yazıyor. Messi'nin tek maçta 5 başarılı dribling, 5 de şut pası pozisyon yaratıyor. Bir de gol atıyor. Yani 39 yaşında bunları yapabilmek gerçekten çok başka. Dün senin dediğin gibi şimdi ya mesela hücum alanında izliyorsun, bakıyorsun. Yani o şey hala var ya, o ateş hala var. Mesela Lautaro'ya ikinci yarıda bir tane girdiği pozisyon var. Tam eski Messi pozisyonu.
1: Evet,
0: değil mi?
1: 2-1'di skor. Evet. İki kişi falan geçti orada tekte. Geçti. Çizgiye indi.
0: İyi de çıkardı.
1: Çok iyi çıkardı.
0: Lautaro şeyi düşündü. 2022 Dünya Kupası'ndaki Suudi Arabistan maçındaki gibi bitirişleri yapayım ben dedi. Ve saçma sapan bir kafa vurdu.
1: Evet, kötü vurdu.
0: Olmadı.
1: Tam o eski Messi dediğin gibi. Genç Messi gibiydi.
0: Yani bir anda böyle hani fışık diye geçti. İki kişi verdi pası. Bu arada Arjantin bir Dünya Kupası maçında en son Suudi Arabistan maçında geriye düşmüş. Hmm. Bir de dün geriye düştü.
1: Aynen, bayağı da geride oynadılar. ama maçı da kazanmayı başardılar. Messi'nin bunları yaptığı takımları da sayar mısınız demiş. Ya sosyal medyada da bu ara o kadar fazla Messi Ronaldo kıyası var ki iş istatistik üzerinden de okunuyor. Oynadıkları rakipler üzerinden de okunuyor. Herkes kendi tuttuğu tarafı haklı çıkarmak için işine gelen istatistiği paylaşıyor. İşine gelmeyeni ya paylaşmıyor. Şimdi,
0: kusura bakmasınlar da onları geçsinler. %100 öyle. Benim de gözüme çok çarpıyor da yani. Dünya Kupası'nı izlemediniz mi? Bu Dünya Kupası'nın haberiniz yok mu? Yani Ronaldo'yu da gördünüz. Messi'yi de gördünüz. Yani ne konuşuyorsunuz mesela hala? Kusura bakmasınlar da. Yani izlemediniz mi maçları? Görmediniz mi maçları? Farkında değil misiniz yani o kadar? Yani bu kadar da böyle körü körüne hala yok hangi takıma yapmış bunları, ne olmuş ne etmiş diye konuşmanın bir alemi yok. Yani herkes gördü bu Dünya Kupası'nı. Bir şey ispatlamak zorunda değil yani kimse. Hani Ronaldo şöyle, Messi böyle, bu saçma bir şey. Ama şu Dünya Kupası'nı hep beraber izledik. İki oyuncunun da performansı ortada. Yani hala da böyle yaptığı işleri kötülemeye çalışmak şu Dünya Kupası'nda artık o hani işin biraz şey tarafı oluyor yani. Hani boş tarafı oluyor, kimse kusura bakmasın da. Öyle biraz bir dünya yok artık.
1: Şeyden oldu ya, dün ben uzun bir tweet attım. Tam istediğimi de yazamadım da. Mesela Messi uzun zaman hep Maradona ile kıyaslandı. Dünya Kupası yok, Dünya Kupası yok. Hı-hı. Mesela Messi'ciler de Messi'yi o zaman bence çok savundular. İşte Dünya Kupası'na gerek yok, şu kadar istatistik yaptı Maradona'dan, şöyle istikrarlı, böyle istikrarlı. Ama Messi o kupa şeyini kırdı. Copa Amerika'yı aldı, Dünya Kupası'nı aldı. Mesela Messi'ciler bence rahatladılar son yıllarda. Messi'yi artık savunma ihtiyacı yok. Bu şey Ronaldo'culara geçti. Çünkü Messi artık Dünya Kupası'nı alınca Ronaldo'da ne geçti? Ronaldo'nun eskiden Avrupa Şampiyonası vardı. Messi'nin kupası yoktu. Finalleri kaybeden loser bir adamdı milli takımlarda. Ama dengeler değişti, devir değişti. Şimdi son yıllarda Ronaldo'cular Ronaldo'nun Messi'den daha iyi olduğunu kanıtlamaya çalışıyorlar. Kimisi istatistikle bunu yapıyor. İşte kimisi rakiplerle karşılaştırarak bunu yapıyor ama olmuyor gerçekten. Oturmuyor. Yani buna çok fazla gerek yok. Ronaldo'yu hala çok sevebilirsiniz ama bu Messi'yi kötülemeyi de gerektirmiyor diye düşünüyorum. Ara vakti. Aradan sonra buradayız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.02 saatlerimiz, programın başlamasından bu yana Arjantin-Mısır maçı ile ilgili gelen yorumlardan büyük bir kısmı maçtaki hakem yönetimiyle ilgiliydi. Dün genel olarak Arjantin'in kollandığı Mısır'ın hakkının yendiği düşünüldü. Yani bunu düşünen çok sayıda insan var, bize yazanlardan da görüyorum, sosyal medyada da görüyorum. Dün neler oldu karşılaşmada hakemlik? Tabii en kritik pozisyonlara önce söylemek gerekirse, ilk kritik an ilk yarıda Arjantin lehine verilen penaltı kararıydı. Skor 1-0 Mısır lehineyken Tagliafico ceza sahası içinde hareketlendi. Hasan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Lötexi'ye direkt akan oyunda saha içinde penaltı düdüğünü çaldı. Herhalde bu pozisyonla ilgili herhangi bir itiraz yoktur diye düşünüyorum. Tekrarlarda da gördüğüm kadarıyla pozisyon penaltı gibi duruyor. Tabii asıl tartışılan pozisyon ikinci yarıda Mısır'ın 2-0'a getirdiği ve sonradan VAR uyarısıyla iptal edilen golde oldu. Pozisyonun başında Lisandro Martinez'e bir müdahale var, ayağına basma. Rakibi böyle ayak ucuyla basıyor ve VAR da hakemi çağırıyor, bu pozisyona bak, atak başlangıç fazında işte faul var, gel izle. Lötexi'de izleyip golü iptal ediyor. En çok yangın benim gördüğüm kadarıyla bu pozisyondan koptu. Bununla ilgili de çeşitli yorumlar gördüm. Açıkçası pozisyonun iptalinin, golün iptalinin hatalı olduğunu düşünen hakem yorumcularına denk geldim yurt dışında. Tam tersi doğru karar olarak nitelendirenler de var. Biraz arada kalınmış bir pozisyon gibi. Hani bildiğim kadarıyla diyeyim, kuralları hani atak başlangıç şeyinde, hani başında bir faul var ama mesela bu siyah beyaz bir faul mü derseniz onu da tartışırım. Yani bir ayağa basma olduğu açık ama siyah beyaz bir hata mı emin değilim. Yani VAR'ın, hani hakemin sahada vermesi gereken bir karar olabilir diye düşünüyorum pozisyonun. Mesela Ali abinin genelde dinleyicilere sorduğu soruyu ben Ali abiye yönelteyim. Benzer pozisyon Mısır lehine, Arjantin aleyhine olsaydı VAR uyarır mıydı? sen soruyorsun hep bunda şimdi.
1: Bilmiyorum. Belki de uyarmazdı. Ama bilemem. Yani
0: ama işte mantık olarak düşün.
1: Nasıl mantık olarak düşün?
0: Şey olarak. Yani kulüp takımlarında da konuşuyoruz.
1: Sen mesaj atıyorlar işte, FIFA Arjantin'i kolluyor, Messi'yi kolluyor, Mısır'ın teknik direktörü aynı şeyi kolluyor. Nereden, neye göre söylüyorsunuz bunları yani? Yani Arjantin mesela neden kullansın FIFA tarafından? Anlatabildim mi?
0: Ali abi ama şimdi
1: gerekçe ne?
0: Olayı yani oraya çekme. Arjantin sonuçta bizim Süper Lig'deki Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon'dan biri.
1: Tamam.
0: Mısır'da Anadolu takımı.
1: Hani tamam.
0: Türkiye'de nasıl düşünüyorsa FIFA nezdinde
1: öyle düşünürsen,
0: benzer düşünebilir.
1: Eğer rollerini öyle koyarsan.
0: Öyle zaten.
1: Tamam mı? O zaman evet, belki de Arjantin'in aleyhine olsa VAR müdahale etmeyebilirdi.
0: İşte aynen.
1: Ama
0: bence de bu arada
1: bence
0: öyle.
1: Asıl sorun zaten hani oradaki müdahale faale yeterli mi değil mi? Ben hep söylüyorum yani futbolda her temas, her dokunma, her itme, her kalkma faal değil. Şimdi VAR'da sana öyle gösterirse VAR onu. Anlatabildim mi? Yani sen pozisyonu geri aldın. Lisandro Martinez'in ayağında bir darbe var mı? Var. Ama mesela Lisandro Martinez'i müthiş bozacak bir müdahale mi dersen?
0: İşte ben siyah beyaz değil'e daha yakınım.
1: İşte bence değil.
0: O yüzden VAR uyar mı?
1: Yani orada normal bir ikili mücadele var. Normal bir ikili mücadele var orada. Zaten futbolu bu yüzden işte çok zor hale getirdiler. Şimdi sana onu gösterdiği zaman sen demin ne diyorsun? Orada bir müdahale görüyorum diyorsun.
0: Var tabii canım.
1: Tamam, herkes görüyor onu. Herkes görüyor da her gördüğün işte futbolda, yani her dokunma, defalarca söyledim, ikili mücadeledeki her itme kalkma futbolda faal değil. O zaman futbol oynayamazsın zaten. Yani seni 20 tane kamera çekerken o zaman futbol oynayamazsın. Çünkü ben sana dokunacağım, ben seni iteceğim. Yani benim ayağım senin ayağına gelecek. Bunlar var futbolun içinde. Herkes oynadı, hepimiz oynadık yani. O zaman bana o zaman herkese sensör koysun. Anladın mı? Sana değdiğim anda ben ışık yansın, faul olduğu anlaşılsın. Yani işi buraya getirmeye çalışıyorlar. Bu çok zarar veriyor futbola. Şimdi o pozisyonda da sen orada o müdahaleyi bulursan kaleden 90 metre uzakta. Lisandro Martinez nerede? Yani

0: neredeyse korner bayrağının orada. Şimdi orada sen o müdahaleyi buluyorsun. O müdahale de böyle hani Lisandro Martinez'i bozan, ondan sonra ne bileyim oradaki avantajını tamamen kaybettiren, ona yapılan çok sert bir faul değil. Evet, ayağın üzerine geliyor. Ama tam olarak hakem görse verebileceği bir şey. Yani sen onu videoyla bak gel. Gel şimdi gol oldu ama. Sen gel abi gel gel gel gel gel bak gel buraya. Ben sana gördüm bak gösterdim videoyla. Yani bütün sezon boyunca söyledim. Şimdi farklı bir şey söyler miyim? Bütün sezon boyunca aynı şeyi söyledim defalarca. Ama o zaman işte insanlar şey yapmak istemiyor. Ne derler? İşin içinde Galatasaray Fenerbahçe olunca kabul etmek istemiyorlar. Burada aynı şeyi söyledik. Bütün sezon boyunca 10 ay aynı şeyi söyledik. Abi görmüyor musun bile? Görüyorum. Siz de görüyorsunuz, ben de görüyorum. E şimdi onlara bir şey demiyordunuz. Lisandro Martinez'e niye bir şey diyorsunuz? Abi faul diye. Aynı şeyi konuşuyoruz işte. E şimdi sen böyle bir golü futbolda iptal edersen yarın öbür gün şey daha da olacak. Kamera sistemleri daha da gelişecek, çip sistemleri daha. Adamın saçına Matonovic'in saçına top geldi diye gol iptal oldu.
1: Rüzgarı geldi belki
0: Ha
1: abi. Yani
0: yani.
1: tam değdiğinde kimse görmedi
0: İşte
1: de.
0: şimdi teknoloji çok hızlı ilerliyor. Bir kere o işin içine soktuğunda ama işte futbol bu VAR'daki bu değerlendirmeden nasıl kurtulur? Ancak hakemlerle kurtulur. Ancak hakemlerle kurtulur. Yani hakemi çağırdı mesela. Hakem baktı ya tamam evet dokuma vardı bu bozmuyor yani Martinez'i. Bu Martinez'i çok dağıtacak bir müdahale değil. Avantajını tamamen kaybedecek bir müdahale değil. Zaten oyuncular da hazır. Oyuncu orada ayağına geldiği anda, rakibin ayağını hissettiği anda zaten o şeyi veriyor vücut diliyle sana. O görüntüyü veriyor. Ah diyor, bırakıyor kendini. O da güzel. Onu da cepte koy. Ama hakemin bunu adil olarak değerlendirmesi lazım. Yani VAR'ın çağırdığı noktada, çünkü VAR belli ki çağırmaya devam edecek. VAR'a ne diyorlar? Kanıt göster diyorlar. VAR da şu ana kadar görevini yapıyor. Kanıt var diyor bak. Hani orada müdahale var mı? Ama karar verecek olan orta hakem. Orta hakemin adil değerlendirmesi lazım. O müdahale seni ne kadar bozdu? O çekme seni ne kadar etkiledi? Yani formanın uzaması bile, hani formayı bazen görürüz ya uzuyor diye yani. Senin o hareketini tamamen engelliyor mu, engellemiyor mu? Güç var mı orada, yok mu? Bunlar hakemlere gösteriyor. Hakemler bunlarda şey veriyorlar. Ne derler? Penaltı ya da kırmızı kart veriyorlar böyle durumlarda. Ondan sonra ikili mücadele oluyor. Adam omuzunu koyuyor. Tamam mı? Öteki uçuyor, gidiyor mesela. Hakem bir şey demiyor. E onda da var müdahale. Var sana göstermiyor diye mi orada devam ediyorsun? Neden? Çünkü orada anlıyorsun şeyi. İkili mücadele içerisinde olduğunu hakem olarak. Oyunu süzüyorsun. Bu futbolun büyük bir sorunudur. Bana göre de dün Mısır'ın attığı o golde VAR karışmaması gerekir. Ama karıştığı noktada da işte hakemler de o sorumluluğu almıyorlar. Almıyorlar.
1: Almayan da Lötexi'yi. Hani
0: Evet,
1: dünyanın
0: almıyor yani.
1: en iyi hakemlerinden de biri.
0: Almıyor.
1: Aslında golü saysa sayar. O şeyi var.
0: İşte,
1: Kredisi olan
0: ama
1: bir hakem
0: yapmaz.
1: ama.
0: O da yapmaz. Çünkü senin dediğine de geliyor yani. Arjantin, Mısır'ı hani konumladın ya, ligin büyüğü, ligin küçüğü diye. O da var işin içinde. O da düşünüyor.
1: Adam dertsiz başıma niye dert
0: Evet.
1: alayım
0: Yani
1: diye de
0: VAR çağırmış,
1: olabilir.
0: müdahale var mı? Var. Verdiği
1: Var.
0: zaman işte sen ne diyorsun çünkü faul olduğunu söyleyen hakem yorumcusu da var dedin.
1: Evet.
0: Faul olmadığını söyleyen de var dedin. Ama futbolun özünü kaybediyoruz. Daha önemli bir şey var. Hani burada insanlar işte yok Arjantin şöyle kullanıyor, Messi böyle. Bakın o, geçin onları. Geçin onları yani. Daha büyük bir problemimiz var. Daha büyük bir problemimiz futbolu böyle video karesiyle gösterdikleri ve hadi bakalım ne yapacaksın bu pozisyonda? Ben sana şöyle dokundum diye bir şey mi oldu sana ya? Ayağım böyle, şunu gösterse var şöyle. Benim ayağım senin ayağın üzerinde. Bunu sana gösterdim ben video. O zaman diyeceksin ki Ali Yerim şiddetli şekilde Mert'in ayağına bastı. Yok.
1: Şey işte dinleyiciler de yazmış. Messi'nin o kırmızı kart görmediği bir pozisyon var ya grup
0: Hı-hı.
1: aşamasında. Rakibin böyle baldırına
0: Evet.
1: doğru
0: Hı.
1: fotoğraf karesinde çok sert
0: Hı.
1: gözüküyor ama mesela kırmızı kartlık değil daha
0: Değil
1: çok
0: tabii,
1: sarı kartlık bir
0: aynen
1: pozisyonu.
0: işte, aynen.
1: Fotoğraf karesinde mesela hakeme izletsen belki VAR'da atıyorum çağırdın kırmızı verir o kareyi göstersen ama
0: Zaten ona kırmızı kart diyenlerin hepsi de sadece o kareyi görenler.
1: tabii
0: Maçı
1: pozisyonu
0: izlemeyen, o
1: görenler değil.
0: pozisyonu izlemeyen herkes fotoğrafı görüyor, diyor ki Messi baldırına basmış, kart
1: Kırmızı kart
0: vermemişler.
1: vermemişlerdi zaten turnuvada.
0: Evet.
1: deniyor da
0: anladın mı?
1: Öyle
0: Pozisyonu
1: olmuyor.

0: istemiyorlar yani.
1: Orada her şey rakibe yaptığın müdahalenin şiddetiyle alakalı. Görüntüsüyle değil.
2: Tabii ki.
1: İmajla değil. Orayı kaçırdık futbolda. O yüzden de işte taraftarlar da biraz bence şey problemi yaşıyorlar. Ama mesela Arjantin'in attığı 3. gol öncesi sahada faul falan yok.
2: Ha, orada da bence de kesin yok. Hatta Lisandro'dan daha hiç faul değil pozisyon. Ama mesela istesen orada da bir ufak müdahale yok değil. Arjantin Alvarez'in.
1: İşte onu da gösterirsin. Ama o kadar yumuşak ki bile... onu da gösteremiyor.
2: Aynen.
1: Anladın mı? Yani akan oyunda izlediğin zaman bir şey yok. Yani sal orada güçsüzlükten şey artık.
2: Ama niyeti olsa iptal için hakem o anı durdurup yine gösterebilir. Alvarez'in işte ayağı i̇şte bileğinde salan.
1: Onu da gösterselerden futbolu katletmiş oluyorlar zaten.
2: Evet, dün hakem konuşuldu. Hakemin tabii maç içindeki bazı kararları böyle maçı etki etmeyecek ama Arjantin lehine olan bazı sertliklerde onlardan da kolaj yapılmış. Hakem beğenilmedi genel olarak, özellikle Arjantin'in karşısında olan taraftarlar için hakem şansı dün, hani onu söylemek lazım, Arjantin'in lehineydi net şekilde. Mısır'da da evet maç son açıklamaların tonu çok sertti. Mustafa Zico, hakem adil davranmıyor, bu bir zulüm diyor, apaçık bir zulüm. Maçın başından beri tüm bir ülkenin emeğini çöpe atıyor, sürekli üzerimize geliyor. 2-0 öndeyken bu şekilde elenmemiz kabul edilemez. Turnuva yönlendiriliyor. Allah bize yeter demiş Zico. Bu maç sanki ayarlanmış gibiydi diye devam ediyor. Arjantin'de dünya şampiyonluğu için şimdiden tebrik etmiş Mustafa Zico. Mısır hocasından yine çok sert tonda açıklamalar geldi. O da turnuvayı bundan sonra protesto edeceğini söyledi. Maç içerisinde görmüşsünüzdür, hakeme doğru bir çarpı işareti yaptı Mısır teknik direktörü. Gördün değil mi onu sen? Hı hı. Ne için olduğunu okudun mu sonrasında? Ben mesela bilmiyordum onu.
1: Neymiş?
2: Irkçılıkla ilgili bir şey, hakeme ırkçılık var diye uyarmak için yapılıyormuş o hareket. Ama tam olarak neyi kastettiğini anlamadık orada. Ne oldu? Irkçılıkla alakalı, yoksa hakeme karşı mı bir tepkiydi? Hakem hani bizi doğuruyor, bize ırkçılık yapıyor gibi bir tepki miydi? Mısır hocasından bilen varsa yazabilir. Ama orada da sarı kartlı sanıyorum geçiştirdi hakem. Öteksi herhangi bir kırmızı kart çıkmadı karşılaşmada. Mısır bakıyorum son bölümde 90+'dan sonra 5 sarı kart görmüş. Hossam Hassan da hoca, o da kart gören isimlerden bir tanesi Mısır milli takımında. Evet, Mısır tarafı pek memnun değil hakem ödeminden. Normalden çok şey diyemiyorum, o pozisyon az önce zaten konuştuk. Bir de 2-0 öndeyken maçı 90+'da kaybetmek de yaralayıcı bir şey. Maç sonu yüksek tansiyonla, sıcağı sıcağına da o açıklama ton olarak yapılması normal, ama çok ağır cezalar gelir bu oyunculara. Dün şeyi araştırıyordum, işte Messi ile ilgili o kronolojiyi yaptım. Messi'nin o milli takım bıraktığından bu son dünkü maça kadarki bölümde. Mesela Messi de 2019'daki galiba Copa Amerika'da Brezilya'ya kaybediyorlar. Brezilya sonra şampiyon oluyor. CONMEBOL'a, Federasyonu, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu'na çok ağır şeyler, bu turnuva ayarlanmış diyor. Brezilya şampiyon yapmak istiyorlar diyor. 3 ay men cezası alıyor.
1: Ya işte kaybeden
2: Lionel Messi.
1: Kaybeden herkes aynı.
2: Evet, Messi bile hani orada
1: iyi kaybetmek de çok önemli.
2: Şirazi'yi kaybetmiş, bozmuş. 3 ay ceza almış mesela, ben hatırlamıyordum. Dün araştırırken önüme düştü. Oluyor yani bu tarz yenilgilerden sonra tepkiler geliyor ama cezası da ağır oluyor. Messi de 3 aydı. Şimdi Mustafa Zico falan ne kadar alır kim bilir. 9.16 saatlerimiz, ara vaktimiz. Aradan sonra buradayız.
3: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te Bitcoin'in fiyatını sizlerle paylaşacağım. Şu anda bir Bitcoin 62.586 dolardan işlem görmekte. Dün bu saatlerde 63 bin doların biraz üzerindeydi. Gün içerisinde yine 64 bin doların üzerine çıkmış. Ama şu anki fiyat tekrar 63 bin doların altında gözüküyor. TL olarak da 2.926.650'de.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu. Radyo Spor, sporun tek adresi. 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.
0: İddia bölümüne geldik. Bugün Dünya Kupası'nda maç yok. Çeyrek finaller yarın gece başlayacak Fransa-Fas mücadelesiyle. O yüzden bugünü futbolda pas geçebilirsiniz gibi duruyor. Gerçi bugün mesela Fenerbahçe'nin hazırlık maçı var. Hı hı. Akşam. Şu anda iddiada bültende yok karşılaşma. Onu söyleyeyim ama gün içinde belki girerse bültene onu değerlendirebilirsiniz. Ama böyle çok rahat oynayacağınız karşılaşmalar yok gibi gözüküyor. Şeyler mi var? Şu anda bültende bakayım tekrar da bir hata da yapmak istemiyorum. Şampiyonlar Ligi eleme turu karşılaşmaları herhalde var. Ama daha ilk eleme turu maçları olduğu için eğer yakından takip ediyorsanız tabii bunlara da oynayabilirsiniz ama etmiyorsanız da kolay değil karşılaşmalar. Yarını beklemenizi ben tavsiye edebilirim. Teniste bugün Wimbledon'da karşılaşmalar var. Artık teniste de Wimbledon'ın sonuna doğru geliyoruz. Dün erkeklerde ilk yarı final eşleşmesi belli oldu. Djokovic ile Sinner eşleştiler. Bugün diğer iki çeyrek final maçı oynanacak. Orada da eşleşme belli olacak. Kadınlarda da yine belli olacak. Oradaki toplam 4 maç var bugün. 2 kadınlar, 2 erkekler çeyrek finali. Onlara belki bahis alabilirsiniz eğer takip ediyorsanız. Yok ben yarını bekleyeceğim diyorsanız da oranları da ben şimdiden söyleyeyim Fransa-Fas mücadelesinde. Fransa'nın galibiyet oranı 1.45, beraberlik 3.68, Fas galibiyeti de 5.39 olarak açılmış. Az gollü bir maç bekleniyor. 2.5 gol üstü 1.82. İspanya-Belçika 1.47 İspanya galibiyeti, Belçika 4.96. Norveç-İngiltere'de de İngiltere 1.70 ile maçın favorisi, Norveç 3.71. Henüz Arjantin-İsviçre maçının oranları açılmamış. Herhalde gün içerisinde o da gelir. Dünya Kupası'ndaki çeyrek final oranları şimdilik böyle.
1: .356 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sundu.

0: 9.25 saatlerimiz Arjantin-Mısır maçını konuşuyorduk. Maçta Lionel Messi olumsuz anlamda da tarihe geçti. Genelde olumluları söylüyoruz ama Messi bir Dünya Kupası'nda normal sürede 90 veya 120 dakika içerisinde iki penaltı kaçıran ilk oyuncu oldu. Avusturya maçında da kaçırmıştı. Bu maçta da kaçırdı ve Dünya Kupalarında da 8 penaltının 4'ünü kaçırmış oldu. Bu şekilde Lionel Messi, bu seri penaltı atışları harici olanları konuşacak olursak, 4 kaçırdığı penaltıyla da listede zirvede. Onu Asamoah Gyan takip ediyor, 2 kaçırılan penaltıyla. Bu iş Messi açısından pek iyi değil. Dün ben de merak ettim. Daha önceki kaçırdığında da aslında yazılmıştı da, dün tekrar bakayım dedim. Takımdaki diğer penaltıcıların yüzdeleri nasıl diye. Valla Messi'den daha iyi yüzdeye sahip o anda sahada 4 futbolcu var Arjantin'de. Paredes bunların en iyisi. 16 penaltı atmış normal süre içerisinde kariyeri boyunca. 15'inde isabet sağlamış.
1: Müthiş bir oran.
0: McAllister 13'te 12 yapmış. Enzo 12'de 11 yapmış. Birer penaltı kaçırmış bu bahsettiğim isimler. Alvarez 19'da 17. Yine oran olarak belki en kötüsü bu saydığımlarımdan ama %89,4. Messi 150 penaltıda 116 kez atmış. 34'ünü dün itibariyle kaçırdı. %77 oranı. Dün ben bu tweet'i attım hesabımdan. Altına bir takipçim deney sayısı arttıkça ihtimal beklenen değere daha yakın olur demiş. Hani Messi'nin çok atmasından mütevellit oranın düşmüş olabileceğinden bahsediyor ki haklılık payı var ama yani son dönemlerinde de Messi, yani her döneminde kariyerinde penaltı konusunda diğer şeyler kadar, sahadaki becerikleri kadar iyi olmadığı biliniyor. Messi'nin hatta belki en büyük defosu ki oranı da aslında ortalama yakın da, onun yeteneğini düşündüğünde en kötü özelliği penaltı atışları gibi gözüküyor.
1: Yani şimdi dün attığı penaltı iyi bir penaltı değil. İlk kaçırdığı penaltı kötü bir penaltıydı. Yani dün hani çok kötü değildi ama iyi de değildi. Ama ilk attığı penaltı kötü bir penaltıydı. Dinleyici güzel bir soru sormuş. Şimdi Messi kaçırıyor da asıl soru şu: Arjantin turnuva boyunca bir penaltı daha kazanırsa akan oyunda Messi atacak mı gene?
0: İşte orada da Messi'nin acaba geri adım atma zamanı geldi mi penaltılar
1: Olabilir.
0: konusunda?
1: Yani hatta şöyle söyleyeyim, seri penaltıları da bunun içine ekleyebilirsin.
0: Onda atar yine 5 penaltıcı olduğu için.
1: İşte
0: Mecbur.
1: yani...
0: Ama hani Lukaku'yu örnek verdim ya geçen ben. Daha hazır hissetmiyorum kendimi, o yüzden Tielemans'a bıraktım diyor. Mesela Messi de eğer öyle hissediyorsa Lukaku gibi, bırakmasında fayda var. Çünkü takımda bir de iyi penaltıcılar var yani.
1: İşte
0: Dün bu saydığım 4 oyuncu da o esnada sahadaydı. Paredes, McAllister, Fernandes, Alvarez.
1: aynen öyle. Ben çok merak ediyorum yani. Şimdi bir sonraki İsviçre maçında penaltı kazandık mesela, ki kazanırız.
0: Yani
1: İnşallah her yarıda birer tane kazanırız bu arada
0: FIFA'nın bu
1: yani.
0: şeyiyle,
1: Tabii FIFA'nın
0: bitirmesiyle.
1: desteğiyle kazanırız penaltı. Problem değil de hani ilk yarıda kazandığımızı mı Messi atacak, ikinci yarıda kazandığımızı atacak, onu merak ediyorum. Ama şaka bir tarafa, gerçekten iyi bir soru bu. Yani bir kere daha penaltı oldu. Artık eleme maçları oynuyorsun. Yani dün şimdi mesela Messi o penaltıyı atsa, daha Arjantin golü yiyeli 5 dakika olmuş. Yani Mısır'ın direncini kıracaksın orada. Kendi takımı morallenecek. Yani artık bunun hani lamecimi yok. Bir lig karşılaşmasında 3-0'dan 4-0'a getiren penaltıyı atmıyorsun. O kadar kritik ki her penaltı. O yüzden bakalım, ben de büyük bir merak içerisindeyim. Bırakır mı tekrar, hani sonuçta ben Messi'yim, iki kere kaçırdım. Acaba mesela Messi'nin kariyerinde üst üste kaçırdığı kaç penaltı var? 3 var mıdır?
0: Çok penaltı attığı
1: Bunu
0: için.
1: şey olarak söylüyorum. Farz edin Barcelona'da bir maç oynadı, kaçırdı. Bir maçtan oynadı, kaçırdı. Sonra milli takıma gitti, kaçırdı. Yani
0: Evet.
1: son 3 penaltısını üst üste kaçırdı mı acaba? Ya da kaç, o seri kaç? Yani kaça kadar mesela şeyi var. Ne derler? Artık ne demek lazım ona? Kredisi mi var demek lazım? Ya da özgüveni nerede zedelenir de ondan vazgeçersin? Ama şu da bence bir gerçek. Hani Dünya Kupası eleme grubunda, daha doğrusu eleme turlarında penaltı kaçırmakla ligdeki bir karşılaşmadaki penaltı kaçırmanın verdiği özgüven eksikliği de birbirinden çok farklıdır diye düşünüyorum.
0: Hı.
1: Yani Barcelona'da belki iki kere kaçırdın, üçüncüye gittiğinde ayakları nasıl titrer? Ama Dünya Kupası eleme turunda, yani çok kısa sürede içinde oynuyorsun çünkü. Yani şimdi de o tarafı var. Mesela bir penaltı kaçırdın Barcelona'da ya da oynadığın kulüpte. 1,5 ay sonra oynadın. Daha doğrusu 1,5 ay sonra bir penaltı daha oldu. Gene kaçırdın mesela. Hani o seni çok etkilemeyebilir ama böyle 10 gün içerisinde 2 tane penaltı kaçır, 13. günde bir penaltı daha at. Bak bakalım aynı mı?
0: Zor. Benim en son şeyi hatırlıyorum. Onu bulmaya çalışıyorum. Nuri Şahin üst üste böyle penaltılar kaçırdı Dortmund'da. Şimdi hatta buldum. 24 Ekim'de kaçırmış. 7 Kasım'da kaçırmış. Üzerine 19 Mart'ta bir daha kaçırmış. 3 penaltı üst üste kaçırdıktan sonra kariyerinde bir daha penaltı atmamış Nuri
1: Ha
0: Şahin.
1: işte.
0: Bırakmış. Yani son
1: Orada
0: 3'ü
1: kırılmış
0: kaçırdı.
1: mesela, bak gördün mü?
0: Aynen 3'te kırılmış ama.
1: Evet.
0: 3 üst üste. Bir daha penaltısı yok kariyerinde. Bu normal sürede seri penaltı atışları yok. Bu baktığım kaynakta. Hatırlıyorum çünkü o dönem

0: çok Dortmund maçı izliyordum. Nuri Şahin üst üste kaçırdıktan sonra bir daha o sorumluluğu almak istemedi ki alsa alır yani, o yeteneği var. Hatta bıraktığı yaş da kaç oluyor? 2011'de 23 yaşında falan penaltı atmayı bırakmış Nuri Şahin kariyerinde. Ki kariyerinde de 9 penaltı kullanmış, zaten 4'ünü kaçırmış.
1: Messi, 9 penaltı kullanmış, 4'ünü kaçırmış.
0: Evet. İşte son 3'ü zaten üst üste olmak üzere kaçırmış ve bir daha bırakmış. Messi bakalım nereye kadar götürecek, ama işte bırakırsa da mesela benzer bir şey durum yine Messi Ronaldo kıyası olacak, ama Ronaldo için de söyleniyor yani, Ronaldo'nun da mesela fizikleri yıllar içinde bayağı geriledi. Ama Ronaldo bırakmamakta ısrar etti. Hala da işte bu turnuvada bir kez bıraktı. Gol oldu. Nuno Mendes'in golü. Ama daha fazla bırakabilir Cristiano Ronaldo. Benzer şey Messi'nin penaltıları için de geçerli diye düşünüyorum. Burada herhalde Messi şey yapacak.
1: Tabii canım.
0: Yani Scaloni, Julian Alvarez gidip de Messi sen değil ben atayım

0: gidip de Messi sen değil ben atayım
1: aynen.
0: diyemez gibi duruyor. Messi'nin ağırlığından dolayı biraz Messi'de bitiyor iş. O da şu ana kadar demek ki kendini hala hazır
1: Yani bir kere
0: hissediyor.
1: kaçırdıktan sonra ikiye atması normal. Hani şimdi geçen maç kaçırdı. Bu karşılaşmada penaltı oldu. Messi penaltıyı bırakmaz.
0: Ama bundan sonrasına bakacağız, değil mi?
1: Esas bundan sonrası. Bundan sonrasına da maçtan önce karar vermek lazım. Çok net olması lazım yani. Penaltı oldu tamam. Şey atacak. Parades sağdaysa Parades atacak. McAllister sağdaysa McAllister atacak. Belki büyük ihtimalle McAllister'ın oynama ihtimali Parades'e göre daha yüksek olur.
0: Var, evet.
1: O atacak diye hiç topa girmeyeceksin. En güzeli o olur bence. Eğer orada karar verirlerse gene zor. Atan için de zor çünkü. Yani McAllister da bilmeli penaltı olduğu zaman onu atacağını. Psikolojisini ona göre o da düşünmeli.
0: Evet, bakalım bu penaltı konusu ne olacak? Messi bir de ilk kaçırdığı penaltı turnuvada 0-0'ken,
1: Evet.
0: burada da bir sıfır
1: Tabii. Aynen
0: gerideyken,
1: onu işi
0: yani
1: söylüyorum işte.
0: onu da şey önemli.
1: Zaten büyük ihtimalle 3-0 ya da 4-0 önde olsa Arjantin atar. Atar yani onları daha rahat atar. Orada bir baskı hissettiği belli. Zaten Messi'nin penaltılar öncesi vücut diline bir bakın. Baya şey bir vücut dili. Sıkıntılı bir vücut dili. Stresli bir vücut dili. Hani böyle çok özgüvenli kesin atarım diyen bir vücut dili değil. Messi olmasına rağmen penaltılar öncesinde.
0: Yıllardır öyle ama, değil mi? Hiç değişmedi
1: Çok
0: Messi
1: ilginç.
0: penaltı konusu. Maç sonunda Messi gözyaşlarını tutamadı. Bir deşarj anıydı diyor benim için. Kaçırdığım penaltı ve onu kullanış şeklim yüzünden kendime çok kızgındım. Böylesi önemli bir anda takımı yüzüstü bıraktığımı hissettim. Ama neyse ki kader sonunda benim için yine özel bir şey saklıyormuş ve beraber golünü atmayı başardım. Bu bizim için büyük bir rahatlama ve muazzam bir sevinç oldu diyor
1: Evet.
0: Lionel Messi.
1: Penaltıyı kaçırdığında herhalde çoğu Messi hayranı Messi'nin maç içerisinde gol atacağını tahmin etmiştir. Ben ettim yani. Kaçırdı ama atar dedim. Öyle düşündüm yani içimden. İçimden geçirdim.
0: Falan benim gelmedi ama dediğin
1: Gelmedi
0: gibi
1: mi?
0: olmuştur
1: Hani
0: büyük
1: hiç.
0: ihtimalle insanlardan.
1: Çoğu öyle bir herhangi bir şeyim olmadı yani. Penaltı. Aa gene kaçırdı dedim.
0: Nasıl olsa hakem yardım eder falan
1: Aynen
0: dediniz, o
1: hakem bize
0: yüzden
1: yardım eder.
0: bir penaltı
1: İkinci
0: daha
1: yarıda bir
0: çalar.
1: Mısır'ın golünü iptal ederiz. Bir atarız falan diye öyle düşündüm yani.
0: Evet. Rivaldo Brezilyalı bir efsane. O da karşılaşma sonrasında sosyal medya hesabından Messi ile alakalı bir paylaşım yapıyor. Bu da çok görülebilecek bir şey değil herhalde futbolda. Hani Brezilyalı bir ismin Arjantinli bir isim için söylediği şeyler. Diyor ki Rivaldo, ne büyük bir mücadele ruhu, ne büyük bir kazanma arzusu, herkesten ne muazzam bir savaş ve adanmışlık. Bir taraftarın Dünya Kupası'nda takımından beklediği tam olarak budur. Bu genel olarak Arjantin'le ilgili övgü. Messi hakkında konuşmaya gelirsek bu zaten malumun ilamı diyor Rivaldo. Ne muhteşem bir oyuncu. 39 yaşında kariyerindeki 6. Dünya Kupası oynuyor ve Arjantin formasına karşı hala aynı tutkuyu gösteriyor. Seviniyor, savaşıyor, ağlıyor ve bir kez daha belirleyici oyuncu oluyor. Ben bir Brezilyalıyım. Ülkemi seviyorum ve her zaman Brezilya milli takımını destekleyeceğim. Rekabet futbolun parçasıdır. Ancak harika bir maç izlediğimde ve sahada varını yoğunu ortaya koyan bir takım gördüğümde bunu takdir etmeyi ve buna hayranlık duymayı da bilirim. Böyle maçlar futbolun değerini yükseltiyor ve Dünya Kupası'na yakışıyor. Tur atladığı için Arjantin'i tebrik ederim demiş. Dün İbrahimovic'in övgüleri çok paylaşıldı. İşte Rivaldo'nunki çok paylaşıldı. Yani Messi bu yaşında, 39 yaşında gerçekten Rivaldo'nun dediği gibi yine belirleyici oyuncu oldu. İlk golün asistini yaptı. İkinci golün zaten atan oyuncusu oldu. Son
1: Ve
0: golde bir şey
1: içinde yani
0: yapmadı.
1: maçın direkt
0: Ve
1: içinde
0: evet, yaptıkları hani istatistikleri sen paylaştın.
1: o çok
0: Driplingler,
1: daha önemli.
0: takım arkadaşının hazırladığı pozisyonlar. İşin savunma kısmında zaten eskisi kadar fazla koşmadığını kendi de dün yine dile getirmiş. Takım arkadaşlarım orada bana destek oluyor ve bunu gönüllü yapıyorlar diyor. O da Messi'nin kendi yarattığı bir şey olduğunu düşünüyorum. Burada yine Ronaldo kıyası olacak ama Ronaldo pek o şeyi sağlayamadı Portekiz milli takımıyla. Messi'nin onu sağladığını çok net şekilde görüyorsunuz. Tekrar o dün attığım tweet'e dönecek olursam, bence Messi'nin hikayesi de bu kaybedilen finallerle şekilleniyordu yıllar boyunca. Copa Amerika'yı 3 kez kaybetmiş üst üste. Dünya Kupası finali kaybetmiş 2014'te. Ve 2016'da o Copa Amerika finalini kaybediyorlar Şili'ye. Kaybederken penaltı atışlarında Messi ilk penaltıyı kaçırıyor ve sonra kaybediyorlar. Messi milli takım bırakıyor. Daha yaşı 29. Hani bu kadar üzerinde bir baskı var Messi'nin. O dönemki baskı

0: Ronaldo ile kıyas baskısı değil, daha çok Maradona'nın gölgesinin herhalde baskısı. Yani Dünya Kupası şampiyonluğu yok. Arjantin'e bir kupa kazandıramamış. Yaş olmuş 29. Messi bırakıyor. 3 ay sonra geri dönüyor. Oynamaya başlıyor ama sonrası yine güllük gülistanlık değil. Yani 2019'da Copa Amerika'da üçüncü oluyorlar işte. Yarı finalde Brezilya'ya kaybediyorlar. Messi verip veriştiriyor. 3 ay ceza alıyor. Arada tabii 2018 Dünya Kupası felaket geçiyor. Fransa'ya 4-3 kaybediyorlar. Grup aşaması yine felaket. Zar zor Nijerya'yı falan yeniyorlar. Hatırlarsın
1: Tabii.
0: belki. Hırvatistan'da kaybediyorlar. İzlanda ile beraber
1: Favori değil mi?
0: kalıyorlar.
1: Gitmiş gittiğim kupa benim.
0: Rusya, Sankt
1: Git maça
0: Petersburg.
1: gidemedim kupa.
0: Değil mi? Hani üzerine onları yaşıyor. Hala bir loser etiketi var kendisinde. Ama 2021'deki o Copa Amerika ile birlikte bütün Messi hikayesi gerçekten değişiyor. Hem o turnuvayı kazanıyor, Dünya Kupası'nı kazanıyor. İtalya ile bir o Süper Kupa vari bir maç yapıyorlar. Onu kazanıyor. Üzerine 2024'te bir Copa Amerika daha kazanıyor. Şimdi de çeyrek finale kadar geldi. Yani şu anda da tam tersi. Bütün çıktığı finalleri kazanan bir Messi var. Yani hayat enteresan olmayabilirdi bunlar. Çünkü kazandığı 2020'deki maç galiba uzatmada Di Maria atıyor. 2024'tekinde sakatlanıyor Messi. Penaltılarla ya da uzatmada yine kazanıyor. Dünya Kupası'nda nasıl kazanıldığı
1: Nasıl
0: ortada.
1: kazanıldı? Nasıl kazanıldı?
0: Martinez'in kurtarışı, Kolombo'nun karşı karşıya. Verilen sayısız penaltı turnuva genelinde. O anlar
1: Verilen
0: belliydi o.
1: sayısız penaltı duruma genelinde.
0: Hatta senin hoşuna gitmeyecek bir istatistik daha paylaşayım mı? Bu
1: Çok iyi.
0: Dünya Kupası'nda.
1: Söyle.
0: Şu an kalan takımlar arasında 22 faulde bir sarı kart görüyormuş Arjantin. Bu anlamda en şanslı mı diyelim takım. Hani diğer takımlar 10 faulde bir kart, 12 faulde bir kart, 8 faulde bir kart. Arjantin 22
1: Ya
0: faulde bir kart görüyormuş.
1: biz de
0: Böyle
1: yaptık.
0: şeyler yani.
1: Düzeni oluşturduk biz de. Yeni değiliz bu Dünya Kupası işlerinde. Yaptık düzeni oluşturduk. Aldık FIFA'yı.
0: İşte.
1: Hakemlere dedik ki ortalama bize 22 faulde bir sarı kart verin. Diğerlerine daha düşük verin dedik. Hakemler de onu tutturuyorlar yani. Fena değiller.
0: Ya burada insanlar tabii Messi, FIFA falan çok konuşuyorlar, destekleniyor falan ama şey, FIFA'nın baktığı bence Ronaldo için de benzerdir. Hani orada bir ayrım yaptıklarını zannetmiyorum. FIFA'ya da yayıncılar Ronaldo'nun da ilerleyebildiği kadar ilerlemesini, hatta bu iki oyuncunun bir karşılıklı maç yapmasını istersin Dünya Kupası'nda. Değil mi? Daha ne isteyeceksin? Son dans falan, müthiş bir hikaye. Tam Amerikan
1: Aynen.
0: pazarlayacakları bir maç olurdu. O yüzden hani şu an Messi üzerinden gidiyor da Ronaldo durum açısından da durum çok farklı değil. Diyelim 9.40 son aramıza gidelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.48 olmuş saatte, program bitmiş. Bir şey de kalmamış.
1: Evet. Dün eski tweetlerime bakıyorum. Eski tweetlerimi çok sevdim bu arada. Çok güzel tweetler atıyormuşum eskiden.
0: Sebebi ne, öğrenebilir miyim
1: Ne?
0: eski tweetlere bakmanın?
1: Öyle bir baktım neler yazmışım diye. Bayağı da geriye doğru gittim. 2018'de bir tweet atmışım Mert. Tweet şöyle. Hat-trick'e bugün 13 civarı başlıyoruz demişim. Buraya kadar normal.
0: Olabilir, bazen erken giriyordur.
1: Aynen. Devamı şöyle. Mümkünse dolar 5 lira olmadan programı bitirmeyi hedefliyoruz yazmışım.
0: Ha, dün paylaştın bunu sen.
1: Evet.
0: Gördüm ben. İlk
1: O
0: kısmı
1: zamanki
0: hatırlıyorum.
1: korkumuz doların 5 lira olmasıymış. Demek ki orada bir artış olmuş o
0: Demek ki.
1: dönemde.
0: Sert bir artış var.
1: Sert bir artış olmuş. 5 lira olmadan programa başlamayı umuyorum diye öyle bir şey yapmışım. Yazı yazmışım. 23 Mayıs 2018'de atmışım bu tweet'i. 5 lira olmasından korkuyormuşuz.
0: 8 sene önce.
1: 8 sene önce. Şimdi kaç para? 50 lira.
0: 50 mi? Bilmiyorum ben. Nostaljiyi böyle mi yapmayı tercih ettin?
1: Ya ne kadar garip be. O zaman bak neden çekiniyormuşsun? Şimdi doların fiyatı söylendiği zaman normal karşılıyorsun. O bakımdan
0: Tabii.
1: enteresan. Yani sana o zaman böyle çok uçuk gelen bir şey. O zaman 5 lira olmasından 50 lira olacak falan deselerdi ne yapardık acaba o zaman?
0: Tabii.
1: Onun için ilgimi çekti. Hatta tekrar şey yaptım. Yazdım. Öyle eski tweetlerimi şey yapacağım.
0: Öne mi çıkaracaksın?
1: Atacağım böyle tekrardan. Abdullah hocama bayağı yazmışım. Abdullah Avcı'ya. Beşiktaş'ın başına geçtikten sonra yaptıklarıyla alakalı olarak. Aykut Kocaman'a yazmışım bayağı.
0: Messi Ronaldo ile ilgili neler yazmışsın?
1: Ronaldo ile ilgili çok bir şey görmedim. Yani baktıklarım arasında
0: Yok
1: yoktu.
0: muydu?
1: Yoktu.
0: O senin dediğin kur şeyi de biz de bazen YouTube videolar izliyoruz. Mesela 4 yıl öncesinin bir seyahat videosu. Yemek yemeye gidiyorlar. Orada bahsedilince aa ne kadar düşükmüş hani bugünkü kura göre diyoruz. Senin dediğin tabii daha da ekstrem. 8 sene öncesinin kurundan bahsediyorsun. Bu bölümde dinleyicimiz Kemal Soğukçeşme şöyle bir mesaj göndermiş. Onunla başlamak istedim ben de. 39 yaşındaki Messi 11 kişilik bir takımın içinde 5 dribling attı. Novak Djokovic de aynı yaşta tarihin en uzun süren Wimbledon çeyrek final maçında ki 5 saat 15 dakika sürmüş mücadele. Felix Auger Aliassime'i 5 sette 3-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmayı başarmış. İki efsane sporcu bir kez daha dün efsanediklerini gösterdiler. Muhabir sormuş Djokovic'e. İnanılmaz maçtı. 39 yaşında goller atan Messi gibi. Siz ise 5 saat 15 dakikanın sonunda kazandınız demiş. Djokovic de onun gibi sadece 90 dakika oynamak güzel olurdu ama durum bu demiş.
1: Yani teniste bir böyle Grand Slam oynamak bir futbol maçı oynamaktan daha mı zor?
0: Yani süreye bakarsan 5 saat 15 dakika 90 dakika
1: Çok uzun.
0: hani 1-1,5
1: Ötekinde
0: saat.
1: kat ettiğin mesafeyle bunda kat ettiğin mesafeler ne oluyor? Ama tabii bunda sürekli aksiyon içerisindesin. Futbolda kaçıp dinlenebilirsin.
0: Messi'nin yaptığı gibi.
1: Tabii yani bir iki dakika dinlenme şeyin var futbolda.
0: Bir de hani Messi özelinde Messi daha da çok dinleniyor takım
1: Evet, arada
0: arkadaşını.
1: 15 dakikan var
0: Teniste tek
1: dinlendiğin.
0: başınasın.
1: İşte tek başı
0: Hiçbir şey
1: sürekli.
0: yok.
1: Çok zor ya.
0: Dinlenecek bir alanın yok
1: Çok zor
0: oynarken.
1: yani. Yani Djokovic'in bu yaşta yaptığı. Hani bunu bir de işte o da en üst seviyede yapıyor yani. Grand Slam Wimbledon seviyesinde yapıyor.
0: Çeyrek finalde yapıyor.
1: Çeyrek
0: Rakibi
1: finalde yapıyor.
0: Auger Aliassime iyi
1: Çok
0: bir
1: acayip ya.
0: tenisçi.
1: Gerçekten çok acayip. Yani 5 saat o mücadeleyi vermek. Çoğu zaman güneş altında yapıyorlar bu işi. Hiç kaçacak yerin yok gerçekten yani.
0: Kaçak
1: Yani
0: güreşemezsin.
1: aradaki birer dakikalık dinlenmeler dışında kaçacak hiçbir şeyin yok.
0: Yok. O anda kortta her şeyini vermelisin yani kazanmak için.
1: Çok zor.
0: Yarı finale çıktı. Şimdi karşısında Yannick Sinner olacak ama Sinner de bu ara geçen Grand Slam'den de erken elendi.
1: Bir
0: Yani
1: şeyler
0: hiç
1: olabilir mi diyorsun?
0: yenilmeyecek bir görüntü de değil sanki.
1: İzlenir ama maç.
0: Evet, güzel maç olur.
1: Güzel maç olur, izlenir ya.
0: Maçta tahminimce Cuma günü olur. Yarı final karşılaşmaları.
1: Bakayım.
0: Cumartesi kadınlar finali olur. Pazarda erkekler finaliyle kapanışı yaparız Wimbledon'da. Esport veriyor değil mi Wimbledon'a?
1: Veriyor.
0: Esport'tan da izleyebilirsiniz. Program bitti. Bugün kulüp takımlarına değinemedik. Dün Nübel, Doğan Alemdar, Beşiktaş'ın İstanbul'a geldiler. Aral Şimşir, Trabzonspor için Trabzon'a geldi. Onun transferi artık bitti. Galatasaray'da Dursun Özbek, başkan bir açıklama yaptı basın mensuplarına. Kemerburgaz'da tesislerde. Fakat soru almamış. Başkan da galiba bu eleştirilerden yana dertli. Dün Ultra Aslan tribün lideri Sabahattin Şirin de mesela transferlerle ilgili bir endişesini dile getirdi. Dün biz de bahsettik biraz Genco abiyle. Galatasaray'da böyle bir şey var.
1: Genco ne diyor? Geç kalındı diyor mu?
0: Yok, çok geç kalındı. O yangın tarafında değildi hatırladığım kadarıyla. Ben senin üstüne, sen Icardi konusunu söylemiştin. Lemina'da da belirsizlik var şu anda mesela Galatasaray'da.
1: Tabii 10 artı 4 olduğu için tabii.
0: Evet, Galatasaray'da. Ama öyle çok endişe edecek bir durum olduğunu ben de düşünmüyorum.
1: Yani Lemina da aslında net değil mi? Ya Okan Buruk 3 maç üstte kullanamıyoruz demişti Lemina'yı. Mesela onu dedikten sonra oyuncunun kadroda olması Galatasaray çapında bir kulüp için çok büyük lüks değil mi?
0: Yani kadroda olur ama o bölgeye bir de artı 4'te uygun

0: oyuncusu şu anda. O tarz bir oyuncuyu ilk 11 düşünüyorsan Lemina yine kadroda tutmak isteyebilirsin bildiğin oyuncu diye. Hmm. Yedek için.
1: Ama Galatasaray... çok pahalı oluyor ama işte. Yani.
0: Tabii pahalı zaman. Oluyor yani. O parasından bağımsız söylüyorum. Parasına bakarsan benim mantığımda ben tutmam tabii ki. Yedek oynatacaksam yani bu şartlarda. Yani
1: Okan Buruk'un söylediği geçen seneden beri benim aklıma takıldı. Yani Galatasaray seviyesinde bir kulüp 3 maç üst üste bir profesyonel futbolcu oynatamayacaksa yani çok acayip bir adam olması lazım. Hı-hı. O konfor alanını sağlayabilmek için.
0: Icardi gibi bir
1: yani çünkü 2 maç kalmadı. Diyeceksin ki mesela işte 2 maç oynadı. Şimdi bu maçta oynatırsam sakatlanma riski var. Ben bu adamı oynatırsam sakatlanacak. İşte bir ay yok mesela yani. O riske de girmiyor tabii doğal olarak.
0: Son olarak Fenerbahçe'de de dün bir Malcolm haberi çıktı. Menajeri İstanbul'a gelmiş, Fenerbahçe'de görüşmüş. Mason Greenwood transferi acaba olmuyor mu dendi ama sonra şöyle de dendi. Bana da o da mantıklı geldi. Böyle Marsilya'ya bir transferde bakın biz Malcolm'a gidebiliriz şeyi mi yapmaya çalışıyorlar. Onu gördüm. Öyle şeyler de olabiliyor ya da B planı olarak mı düşünüyor Fenerbahçe yönetimi? O da tabii daha belli değil ama bir Malcolm haberi dün çıktı Fenerbahçe, onu da eklemiş olayım. Programı bitirdik. Yarın aynı saatte 7'de klasik saatimizde karşınızda olmak dileğiyle hoşçakalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.

0: Futbolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
1: Radyo Spor.
2: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
4: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek, saatlerimiz 10.01'i gösteriyor. Yaklaşık 11.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Hafta içi her sabah gündeme dair soru, görüş, öneri ve düşünceler için 0212-363-0434 0212-363-0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yeni içerisinde okuyacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538-052-1487 0538-052-1487 WhatsApp hattımız. Evet, güne Esport, Esport Plus ve Radyo Spor'la başladık. Neden başladık? Filenin Sultanları Polonya'yı devirdi. Melisa Vargas yıldızlaştı. 2026 Milletler Ligi'nin 3. haftasının ilk maçında milli kadın voleybol takımımız Polonya'yı 3-1 mağlup etti. 7. galibiyetini elde eden Filenin Sultanları'nda Melisa Vargas kaydettiği 23 sayıyla maçın yıldızı oldu. Setlere baktığımız zaman süre olarak 125 dakika süren bir mücadeleydi. İlk sette 27-25'lik bir üstünlüğümüz vardı. İkinci sette 20-25 kaybettik ama ondan sonraki setlerde şovumuz devam etti. 25-19 ve 25-19'da da 3. ve 4. seti alarak da maçı 3-1 kazandık. Tebrik ediyoruz Filenin Sultanlarını. Milyon euroları hak edenler. İzledim acaba bu maçı? Futbol takımımızı, keşke amili takımımızı şu maçı izleseydik Rivada'ya. Toplasaydık değil mi bunları da? Ha? 250 gidiş, 250 dönüş, 500 artı Bodrum Villa, 1000 zafer, 1000 galibiyete zafer, Amerika maçı falan filan derken Filenin Sultanları gördüğünüz gibi. Helal olsun kızlarımıza ya. Biz voleybol ülkesi olduk, yemin ediyorum. Günaydın.
5: Günaydın Aygül Bey.
4: Merhaba, kimle görüşüyoruz?
5: Merhabalar, Yılmaz Koç İstanbul'dan, ben Beşiktaş Kongresi aynı zamanda.
4: Hoş geldiniz. Beşiktaş'la arka arkaya maşallah imzalar attırmaya başladı bugün. Dün evet, itibariyle iki kaleci. Evet.
5: Geçen hafta, pardon Aygün Bey. Geçen hafta da bağlanmıştım, söylemiştim.
4: Geliyor transferlerin
5: şeye yetişmesi lazım diye kampa. Şu Doğru. anda çok iyi gidiyor.
4: Maşallah.
5: Öncesinde bir kızlarımızı tebrik edelim tabii.
4: Tabii ki.
5: Milli takımımızı da Riva'da toplayıp izlettirelim dediniz ya Aygün Bey. Bir 999 maç hakkımız var ama daha. Hala.
4: Herkes artık bunu hakikaten ya. 1000 zafer kaldı, 999. Adam kendini nasıl garanti aldı ya?
5: Evet, evet, var, var, var, var. Herhalde bir 15-20 sene süre herhalde.
4: Aynen.
5: Bu arada Aygün Bey, ben size pazartesi günü bir resimli mesaj atmıştım. Yaban Mersin bahçesinden, hatırladınız herhalde.
4: Ben kaça? 79.90 mıydı? Benim rakam oydu galiba. 80 TL mi ne almıştın?
5: 80 değil, 79.90.
4: 79.90 aldım. Doğru. Şimdi doğru, siz attınız. Nedir durum? Yaban Mersin'de efsane bir şey ya.
5: Şu anda hasat zamanı zaten. Çanakkale, ben kendim İstanbul'dayım şimdi gerçi. Döndüm dün akşam da. İstanbul'da ikamet ediyorum. Çanakkale'de bahçemiz, gidip geliyoruz sürekli.
4: Valla altın için, değerinde, ben sana söyleyeyim. Altın değerinde.
5: Aygün Bey, sizin için de özellikle dün bahçenin taze yaban mersini topladım.
4: Ay Allah razı olsun.

0: olsun ya. Torunuma yediriyoruz da biz onu.
1: Torununu da, radyo çalışanlarınız da çok göndermek için onları nasıl iletebiliriz size?
0: Kapatmayın telefonunuzu. Yücel Bey sizin iletişim bilginizi alsın. Yardımcı olalım size. Tekrar hiç teşekkürler ya.
1: Ürünlerimiz organiktir, ilaçsız. Aynı zamanda yaban mersini reçelimiz de size özel olarak
0: çok teşekkürler ya.
1: O da ilaçsızdır, o da organiktir.
0: Çok teşekkürler ya, yemin ediyorum. Ben, mahcup ettiniz bizi ya. Valla söylediğim bir şey oldum şimdi. Hayır, şey anlamda söylüyorum yani. 79, 90 bir de küçücük paket, biliyor musun? Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani hakikaten.
1: Ya normalde 125 gram gibi falan satıyorlar işte. Büyük marketlerde bazen öyle indirimli oluyor da normal fiyatlarını da 140-150'den aşağı satmıyorlar.
0: Öyle mi?
1: Çok. Tabii şeyde öyle olmuyor. Toplantıda öyle olmuyor. Biz üretici olarak
0: işte onu söylemeye çalıştım. Yani sizler kaçtan veriyorsun onu söylemeye çalıştım. O gün de aslında yani söylemek istediğim oydu.
1: Böyle Aygün Bey, tabii biz şey üzerinden de satıyoruz. Sosyal medya üzerinden de direkt tüketiciye satıyoruz. Hı-hı. Örnek veriyorum işte kilogramını 700 gibi satıyoruz. Hı-hı. Ama toplantıya geldi mi toplantıda öldürüyor. 300 lira, 350 lira.
0: Doğru söylüyorsunuz.
1: Tabii biz de burada aracıyı aradan çıkarıp sosyal medya üzerinden halkın daha çok yararlanması için, ama işte hasat süreci kısa olduğu için, 2 hafta gibi bir süre olduğu için ne kadar yardımcı olabilirsek. Size de özellikle geçen günkü konuşmadan sonra Aygün Bey'e göndereyim
0: çok
1: dedim.
0: Çok teşekkürler. Allah razı olsun tekrar.
1: Size gönderirim Aygün Bey.
0: Çok teşekkürler.
1: Bu arada rica ederim. Bu arada Beşiktaş'ın transferi dediğim gibi şu an çok iyi gidiyoruz.
0: Maşallah.
1: 4 şampiyon alırsak eğer.
0: Ama artık devreye girsin. Gelir. Yani devreye girsin Beşiktaş. Yanlış anlamayın yani. Her sene sezonu erken kapatıyor Beşiktaş. Artık iyice devreye girmesi gerekiyor. Şu ana kadar iyi gidiyor. Salih Özcanlar, iki kaleci, Nübel falan hakikaten iyi gidiyor şu anda Beşiktaş.
1: Bence çok iyi. Şunu da çok iyi yaptılar bence. Hani bunu eleştirmek anlamında söylemiyorum. Ersin çok kötü bir kaleci anlamında söylemek istemiyorum. Ama bazen artık bazı şeyleri bir noktalamak gerekiyor. Çünkü 4-5 sezondur kötü gidiyor ve bu kötü gidişin o süre sarfında en çok takımda kalan kim? Ertin Bey, onun gibi işte Necip falan.
0: Necip vardı.
1: Ne oluyor biliyor musunuz? İnsanlar da o kişiler karşılıklı, onlar 5 yıl görünen yüz olduğu için bir ön yargı oluşuyor.
0: Doğru.
1: Bir tepkisel oluşuyor kitlesel. Doğru. Bence yönetimin Ertin'le de yine bir görüşme yapıyormuş, ama bak kötü kaleci anlamında söylemiyorum, ama bence noktalaması
0: yok,
1: lazım.
0: Doğan Alemdar da alındı yani. Bence Ersin'in kalma ihtimali hiç yok. Onu söyleyeyim. Doğan Alemdar işte da geldi çünkü. Hı hı.
1: Evet bence de, ama dediğim gibi işte bazı kangren olan yerleri kesmek lazım. Çünkü ne oluyor, yarın öbür gün yine...
0: Orada tribünün de hatası var ya. Ersin konusunda tribünlerin de biraz hatası var. Onu da söyleyeyim yani. %100.
1: Bakın ben geçen hafta da bağlanmıştım. Sergen Yalçın konusunda benim oğlumun ismi Sergen. O derece Sergen fanatiyim. Ben 43 yaşındayım. Ama şunu söylemiştim. Tribünün de hatası şurada. Sabır yok. Yani... 3 maç başarısız o gitsin bu gelsin. 3 maç başarısız o gitsin bu gelsin. İşte kaleciyi ıslıklayalım, Necip'i ıslıklayalım. Böyle bir yere varamayız.
0: Doğru.
1: Hani gerçekten
0: bütün takımlarımız
1: böyle
0: da var bunlar ya.
1: İnşallah bu sene Beşiktaş'ta daha bir üst noktada bu
0: i̇nşallah,
1: aralar bence.
0: İnşallah
1: bu sene iyi gider. Aydın Bey, telefonumu kapat.
0: Kapatmayın telefonunuzu. Yücel Bey bilgilerinizi alacak. Çok teşekkürler. Tekrar saygılar sunuyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.
1: İyi günler.
0: Evet, biraz mesaj okuyalım. Amsterdam'dan günaydın demiş Yaşar Bey, diyor ki koskoca Fenerbahçe Şenol Çorlu ve Müjdat Yetkiner'den başka altyapıya bakacak bir antrenör bulunamıyor mu? Biri gidiyor biri geliyor, ondan sonra da altyapıdan futbolcu bekle demiş. Valla bak, bu alkışlanacak bir mesaj. Alkışlanacak bir. Ya altyapıyla ilgili yani uzun vadeli böyle bir proje gerçekleştireceksin. Ama maalesef her seçim döneminde işte kimilerine sözler veriliyor. O gidiyor onu getiriyor. Öbürkü gidiyor onu getiriyor. Ondan sonra da altyapıdan bir tane bile futbolcu çıkmıyor. Vay kardeşim benim. Ankara Taş Ocağı'ndan Ali Aygün abi, Greenwood'la ilgili neler oluyor? Bilgi verebilir misin? Seviliyorsun demiş. Ya görüşmeler devam ediyor. Futbolcuda bir sıkıntı yok ama Roma'nın devreye girmesi, Suudi Arabistan ilgisinin de biraz artması, Greenwood transferinde tabii biraz daha Fenerbahçe ön planda ama dediğimiz gibi ödeme planları ile ilgili görüşmeler devam ediyor. İşte Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 42 milyon bandında bir rakam teklif ettiği, bu biliyorsunuz bu rakamın belli bir kısmı Marsilya, belli bir kısmı %60'ı Marsilya'da, %40'ı galiba Manchester'da, Manchester United Kulübü'nde bonservisi. Marsilya'nın da işte 60 milyonluk bir satış yapması gerekiyor. Yani görüşmeler devam ediyor. Kolay değil. Yani ya dün de söyledim, dün de YouTube'da da söyledim. İyi de izleniyor, teşekkür ederim ilginizden dolayı. Ya 42 tane şu anda Fenerbahçe'nin futbolcusu var arkadaşlar. 42 tane.

0: 42 futbolcusu var Fenerbahçe'nin. Hadi bunların üzerine 3-4 tane daha transfer yap, 45-46. Kadroyu indirmen lazım 25-28'lere. Yani neredeyse yarı yarıya bir eleme yapman lazım. Kolay değil. Şimdi göndermeye, şimdi futbolcular da diyor ki gitmem. Paramı vermezsen gitmem diyor. Öte yandan gelen teklifler de beklentilerin çok altında. Yani 11.4 milyon euroya almış olduğun Diego Carlos için Como 3 milyon euro teklif etmiş. Yani rakamlar da çok düşük. Ondan dolayı büyük bir sıkıntı var. Onu tekrar söyleyelim. Ne yapalım Yücel? Araya gidelim. Aradan sonra dinleyici almaya devam edeceğiz. Programın ikinci bölümünde Hakan Can bizlerle beraber olacak. Can Can Can Hakan Can diyelim. Kısa bir araya gidelim.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet, bugün güzel bir gün ya. Filenin sultanları hakikaten kazanmaya devam ediyor. Polonya'ya demin de söylemiş olduğumuz gibi 3-1 mağlup etti. Ay yıldızlarımız Milletler Ligi'nde 6. galibiyetini aldı. Keyfimiz yerinde. Keşke bu başarılarımız futbolumuza da biraz yansız, ama ne diyoruz? Hep bilenlerin yönetmesi gerekiyor diyoruz. Yani baktığın zaman şimdi bizim amatör anlamda baktığımız zaman voleybolda, basketbolda, güreşte, atletizmde, kürekte, yüzmede, her branşta galibiyetlerimiz önemli, okçulukta. Niye? Çünkü hakikaten bilenler federasyonların başına geliyor. Bilmeyenler değil. Bilen gelse biz de belki futbolda bu büyük başarıları elde edeceğiz gibi geliyor bana. Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar ediyenler. Aygün abi İzmir'den, Yusuf Yeşilyurt severek dinliyor seni. Allah'a emanet ol demiş. Sevgili kardeşim çok teşekkürler. Sana da Allah razı olsun diyelim. Aygün Bey Deniz'den bugün günaydın. Mesajı kısa oldu. Mesajım kısa oldu demiş. Saygılar demiş. Teşekkürler. Alo, günaydın. Günaydın.
2: Günaydın.
0: Merhaba, kimle görüşüyoruz?
2: Şükür kavuşturana Aygün kardeşim.
0: Allah razı olsun. Kimle görüşüyoruz?
2: Şükür, Antalya Adem.
0: Adem Bey nasılsınız, iyi misiniz?
2: Şükür kavuşturana.
0: Allah razı olsun.
2: Uzun zamandan beri arıyorum. Bir türlü ulaşamadım bugün. Bilmiyorum 10. kez mi oldu bilmiyorum.
0: Allah razı olsun. Teşekkürler. Evet, saygılar, saygılar abi. Emeğine nasıl, teşekkürler abi.
2: Nasılsın kardeşim?
0: İyiyim, sağ olsun. Nasılsınız, iyi misiniz? Hoş geldiniz.
2: Sesiniz böyle parazitli geliyor Aygün Bey.
0: Hemen Yücel Bey, ses parazitli gidiyormuş Antalya'mıza. Şu an nasıl? Biraz daha mı iyi? Nasıl efendim? Ayhan Bey?
2: Anlayabiliyorum.
0: Peki, buyurun efendim, dinliyoruz.
2: Anlayabiliyorum da.
0: Buyurun.
2: Öncelikle kızlarımızdan... Lütfen, tamam,
0: teşekkür
2: tamam,
0: ederim.
2: Tamam.
0: Teşekkür
2: ederim.
0: Tamam. Sağ olun, sağ olun.
2: Yani ben hata yaptım, kusura bakmayın.
0: Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. O başlık ben, yıllar önce atılmıştı bir spor gazetesinde. Ondan dolayı koymayalım. Önemli çünkü.
2: Buyurun. Ben bir şey rica edeceğim bu Cumhurbaşkanımızdan, Sayın Cumhurbaşkanımızdan. Türkiye'de futbolu yasaklasınlar abi.
0: Belli bir süre yurt dışına çıkmayalım. Belli bir süre yurt dışına çıkmayalım. Doğru söylüyorsun.
2: Ya abi bu kadar olmaz ya. Bu kadar olmaz ya. Bak bir dünya teknik direktör, ondan sonra sen söyle federasyon başkanı istifa etti. Bizimkiler hala orada rahat oturuyorlar.
0: Doğru söylüyorsun. Ama başarılılar.
2: Yazıklar olsun onlara ya.
0: Abi başarılılar. Görmedin mi? Amerika'yı yendik biz ya. 1000 maçtık, 1000 zafer elde ettik. Kaldı 999 zafer.
2: 500 bin nüfuslu Yeşilburun adaları kadar olamadık ya.
0: Maalesef. Hayat ile beraber kol kolaydık. Doğru söylüyorsun. Maalesef.
2: Yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun.
0: Doğru.
2: Ya.
0: Sonuna kadar haklısın.
2: O evladımız var ya. Bizim bir Arda'mız var ya.
0: Voleybol
2: bütün futbolcularımızın da o niyetle böyle o güzellikle ben şey etmesini benimserdim böyle.
0: Mücadele etmeleri.
2: Eleştiri etmesini beklerdim.
0: Eleştiri yapmalarını anladım. Anladım.
2: Evet. Evet.
0: Ekleyeceğiniz bir şey var mı efendim başka?
2: Bizim Beşiktaş'ın transferleri hakkında ne diyorsunuz?
0: Valla Alexander Nübel bence iyi bir transfer. Yedek anlamında Doğan Alemdar geldi. O da iyi bir yedek. Söyleyeyim yani, kale şu anda bence Beşiktaş uzunca bir süre kaleye kapattı. Onu söyleyeyim. Yani şey de geldi. Salih Özcan biliyorsunuz. Onun da bonservisi evet. elindeydi. Milli takım futbolcusu zaten, o da biliyorsunuz. Evet, bugün evet. bugün İstanbul'a gidecek. Belki de inmiştir veya inmek üzeredir. Yani şu anda Beşiktaş 3'te 3 iyi gidiyor.
2: Midilland'ı geçer miyiz Aygün Bey?
0: Geçersiniz. İnşallah. En büyük temennimiz o.
2: İnşallah. İnşallah.
0: En büyük takımlarımızın en büyük temennimiz, beklentimiz yani, geçmeleri.
2: Öyle bir şey de söylemek istiyorum Aygün Bey.
0: Buyurun efendim, buyurun.
2: Bu hani bizler Fenerbahçe olarak, Beşiktaş olarak, Trabzon olarak transferler yapıyoruz ya.
0: Evet.
2: Galatasaray'ın transfer yapmasına gerek yok. Onların lobileri çok iyi çalışıyor. Ben onu söylemek istedim. Peki. Bilmiyorum.
0: Peki. Çok teşekkürler. Tekrar Antalya'ya sevgilerimizi iletelim. Kendinize çok çok iyi bakın efendim.
2: Sevgiler bizden Aygün Bey.
0: Sağ olun. Allah razı olsun tekrar. Sağ olun. Siz de iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet, devam edelim arkadaşlar. Devam edelim. Bugün güzel bir gün ya. Hakikaten sabah erken kalktık. Espor ve Radyo Spor. Mesela yolda olanlar için de Radyo Spor da canlı olarak verdi. O da çok önemliydi. Keyfimiz yerinde. Aygün abi merhabalar. Ben Mustafa Gaziantep'ten abi. Sabah Dünya Kupası çok konuşuldu. Senden ricam biraz ülkemize dönüp kulüplerimizden konuşsak. Ben Fenerbahçe'liyim mesela. Bizdeki transferler ne durumda, yayınlar demiş. Valla demin onu söyledim Mustafa. 42 futbolcum var. Bir an önce bunları çıkman gerekiyor. Elden çıkartman gerekiyor. Günaydın.
3: Nasılsınız? Doğa Havası'ndan arıyorum.
0: Oo.
3: Sesiniz çok güzel geliyor.
0: Size de efendim. Siz de sesiniz çok iyi geliyor.
3: Vallahi Ilgaz'dan güzel geliyor. Çankırı Ilgaz. Bir tarafı biliyorsunuz Kastamonu. Bir tarafı bizim Ilgaz. Ilgaz Dağları'nın. Benim köyüm de eteklerinde tam Ilgaz Dağı'nın.
0: Benim hanım da İnebolulu.
3: Kastamonu İnebolu. Ya yakın bize. Hemşerimiz.
0: Hemşerimiz doğru.
3: Aygün enişte diyelim o zaman.
0: O da Beşlerköy diye bir köy var. Beşlerköy'ünde. Tepelerde mepelerde böyle. Abi bir gün gittik. O zamanlar daha şeyiz. Bir yağmur yağdı. Yolun belli bir kısmı gitti. İnternet gitti. Elektrikler falan gitti. Tepelerdeydi yani. Ama efsane.
3: Efsane. Oldu gibi yeşillik.
0: Yemyeşil. Ama bütün Karadeniz öyle bizim zaten ya. Öyle. Bütün Karadeniz öyle.
3: Hı. Akşam isterseniz 3 saat uyuyun, o uyku yetiyor size.
0: Doğrusu. Saf oksijen çünkü.
3: Aynen. Vücut her zaman yenilenir. Oraya gittiğiniz zaman zaten gençsiniz. Bir 10 yaş gençleşip gelirsiniz.
0: Aynen doğru. Oksijen. Evet. Buyurun efendim, dinliyoruz sizi.
3: Hoş öyle, geçen gün hakem hocamızı dinleyemedim daha doğrusu. Sonra podcast'ten dinledim. Çok güzel bir şey söyledi. Türkiye futbolumuz batıyor dedi.
0: Doğru söyledi.
3: Yani gerçekten ben onu takdir ettim.
0: Serdar Akçeli söylüyorsunuz.
3: Serdar Akçeli hocamız söyledi. Türkiye futbolu ne hallerde? Yani gitgide batıyoruz dedi. Biraz önce ben sabah şeyi seyrettim. Böyle
0: kızlarımızı. Filenin sultanları.
3: Evet. 1-0'da 1-1 sonra 2-1 ve 3-1 galip geldik. Evet. Biraz önce yanlış söylediniz.
0: Pardon.
3: İkinci galibiyetimizi aldık.
0: Kaçıncı evet. aldık? Özür dilerim. Ben mi yanlış söyledim?
3: Yedinci galibiyetimizi aldık.
0: 6-6'ydı doğru, 7 oldu. Doğru söylüyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. 6-6'ydı 7. Doğru. Pardon. Çok teşekkürler tekrar.
3: 4-2 yaptık. 4-4 yaptık Ankara'da.
0: Doğru söylüyorsun. Doğru. Doğru.
3: Önemli
0: pardon.
3: Değil. Sonuçta.
0: Yok ama başta 7. galibiyet dedim de televizyon altyazı geçerken başta 7. galibiyeti elde ettiği söyledim de Vargas'la beraber de. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Televizyon 6-6-7 doğru da haklısınız. Evet. Ünal Bey. Doğru.
3: Şimdi şöyle. Artık transfer haftasına gelmeden önce akşam bir maç izledik. Gerçekten efsane bir maçtı.
0: Mısır'ın maçını mı diyorsun?
3: Arjantin maçını. Arjantin.
0: Evet. Mısır'ı da yediler abi, ben sana söyleyeyim.
3: Ya, yediler ama bence ilk önce insanlar hataların kendilerine bakması lazım. Teknik direktör Muhammed Salah ikinci yarı oynatmasa o orta saha biraz daha dirençli olsaydı daha iyiydi. Bana öyle geliyor ama... Son olarak da
0: 2-0'dan 3-2 verdiler ya, doğru.
3: 2-0'dan 3-2 verdiler ama zaten bu goller geliyorum diyor.
0: Geliyorum dedi zaten, doğru. Geliyorum. Doğru.
3: Zaten hatasından döndü Arjantin. 2 tane forvet alınca Messi rahatladı bu sefer.
0: Doğru.
3: Kalabın arasına çok girmedi. Her neyse kulüp takımlarımızdan da gerçekten bu sene artık bir başarı bekliyorum. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon, Beşiktaş, çünkü bir de Başakşehir değil mi Avrupa'da?
0: Evet.
3: 5 takımımızdan gerçekten en azından ortalama 12-13 galibiyet bekliyorum. 15 maç yakın
0: İnşallah.
3: Bir galibiyet. Toplamında ülke puanımız arkadan çünkü zorlamaya başladılar. Ona göre hepinize çok Ilgaz'dan selamlar.
0: Çok teşekkürler. Kendinize bakın. İyi tatiller diyoruz tekrar. Size de dikkat edin. Sağ olun. Evet, bu akşam biliyorsunuz Fenerbahçe'nin Avusturya kampında 3 hazırlık maçı var.

0: biliyorsunuz. Şampiyonlar Ligi önleme öncesi bu akşam saat 20.30'da Fenerbahçe Admira Wacker'la karşı karşıya gelecek hazırlık maçında. Saat 20.30'da başlayacak olan maç TV100'den de canlı olarak ekrana gelecek. Onu da tekrar söyleyeyim. Günaydın Aygün Bey. Arjantin-Mısır maçta bizim Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Bey devreye girdi. Fransız hakem aradı. Maç hep beraber katlettiler. Mısır'a çok yazık oldu. İyi yayınlar. Bu ara biraz araştırdım. Fransız hakem Türkiye'de eğitim almış. Hasan Karaduman diyor. Güzel. Durdurulamıyor demiş kızlarımız. Resimler atmış dinleyicimiz. Günaydın Radyo Spor ailesine gelsin demiş. Son 61'le biten Dursun Türkiye'de çok teşekkürler. Şahane ya. Şahane fotoğraflar ya. Maşallah, nazar değmesin ellerine ayaklarına bizim filemizin kızlarına, sultanlarına. Günaydın. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Kimle görüşüyoruz?
1: Merhabalar, Sedat ben İzmir'den arıyorum.
0: Sedat Bey hoş geldiniz.
1: Merhabalar, ben direkt konuya gireyim. Milli takımla ilgili. Milli
0: tabii
1: takıma
0: buyurun, efendim, buyurun efendim. Buyurun Sedat Bey.
1: Yani milli takımla ilgili şöyle bir benim analizim oldu. Yani daha Dünya Kupası'na giderken bile biraz ayaklarımız yere basmıyordu aslında. Hani hazırlık maçları da güzel geçti ama hatta orada zaman zaman santraforlu falan da oynadık. Daha fazla gol attık hazırlık maçlarında. Yani bahsedeceğim konu şu aslında. Bizim temel hatamız sanki bir ayaklarımızın yere basmaması. İşte,
0: çok erken havaya girdik. Dünya, sanki kupayı alıp dönecekmiş
1: havasına girdik. Yani 2002'deki takım mesela çok mütevazi, savaşçı bir takımdı. Bu takımda o durum oldu ve asıl analiz ettiğim konu şuydu. Bizim A planımız vardı sadece. Yani B, C, D planlarımız yoktu.
0: Doğru.
1: Ve mesela ben olsaydım Amerika Paraguay maçını izlerdim. Hani çift forvetle belki orayı dağıtabilirdik. Hani bowling gibi düşünün. Çünkü o savunmanın dengesini bozmak için o tek forvetle çevire çevire futbol zor yani. Öyle açmak savunmayı.
0: Doğru.
1: Yani Avustralya ve Paraguay maçlarına daha etkili olabilirdik yani olarak da. Bunları söyleyecektim ben.
0: Peki, çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın.
1: Teşekkürler. Sağ olun.
0: Aygün abi günaydın, ben Bülent Başarşehir'den abi. Fenerbahçe'nin hazırlık maçı hangi kanalda olacak, netleşti mi? Evet, demin söyledim, TV100 bu akşam verecek saat 20.30'da Fenerbahçe Admira Wacker maçı. Hazırlık maçlarını TV100 almış, bu akşamki maçı da TV100, 3 tane hazırlık maçı var, TV100'den de izleyebilirsiniz sevgili Bülent kardeşim. Günaydın.
2: Günaydın abi.
0: Günaydın, kimle görüşüyoruz?
2: Özgür ben İzmir'den.
0: Özgür hoş geldin, nasılsın, iyi misin?
2: Sağ ol abi, teşekkürler. Size nasılsınız, iyi misiniz?
0: Sağ olasın Özgür kardeşim, dinliyoruz seni.
2: Şöyle arabayı bir sağa çektim.
0: Çektim Özgür.
2: Seninle beraber konuşuyorum abi. Abi öncelikle ya milli takımla tabii ki futbol milli takımımızla ilgili konuşacağım ama yani gördük, elenen bütün takımların hocaları tek tek istifa etti. Bizimkinin istifa etmesi için daha ne olması lazım abi? Yani 64 tane pas yapıp bunun
0: 65
2: yarısını
0: pas.
2: Pardon abi, ben bir tane kaçırmışım.
0: Hayır, bizimkiler de kaçırdığı için tahmin edemedin. 65 şut.
2: Yani ya böyle bir şey olabilir mi? Yani bu açıklama bence çok amatörce kalıyor. İyi ki de Fenerbahçe'mizin başına gelmemiş. Ben bu sene de Fenerbahçe'mizden ümitliyim. Fenerbahçe taraftarıyım. 35 yaşındayım abi. 35 yıllık yani baba bizim kulağımıza üflemiş resmen Fenerbahçe diye. Biz de kopamıyoruz ondan. Geçen hafta doğum günümdü. Seni bir
0: nice yaşlara tekrar sevgili kardeşim.
2: Teşekkür ederim abi. Fenerbahçe forvet alacak mı abi?
0: Alacak. Onu soruyorum. Alacak. Çünkü Vedat biliyorsun yaklaşık bir ay gibi yok. Zaten evet. Sayın Aziz Yıldırım da iki forvet alınacağını söylemişti biliyorsun. Şerif de üçüncü evet. forvet olarak kalacak ama Şerif'in galiba bir kiraya verilme durumu varmış. Ama Fenerbahçe şu anda bir forvet alacak. Bir stoper zaten biliyorsun Ake geldi. Bir kanat doğru. alınacak. Yani şu ana baktığımız zaman acil anlamda bir kanat bir forvet transferini bitirmek için uğraşıyor şu anda Fenerbahçe yönetimi. Fred'in peki, durumu Fred'in efendim?
2: Yerli bir forvet var mı planlarda?
0: Yani yazılan isimler var ama ben şu anda çok ihtimal vermiyorum. Sana söyleyecektim. Fred'in gitme durumu var. Brezilya'ya gitme durumu var. Eğer öyle olursa da onun yerine bir 8 numara transferi düşünülüyormuş. Ama tabii Fred'in durumu netleştikten sonra İsmail Kartal karar verecek bununla ilgili. Ederson evet.

0: Onda kalmak istemediğini söylemiş ama Sayın Aziz Yıldırım bir görüşme yaptıktan sonra kale de belli olacak. Livakovic biliyorsun Zagreb'le tekrar
1: Evet.
0: anlaşma sağladı. Yani
1: Evet.
0: eğer Ederson da giderse bir kaleci de alınması gerekiyor Fenerbahçe'ye.
1: O zaman yerli çekelim abi. Çünkü
0: Kaleci yerli
1: Fenerbahçe'yi
0: çekme, çekemezsin ki. Zaten iki yerlim var. Tarık'la şeyim var, Mert'im var.
1: Ben Berke'nin de belki alabiliriz diye düşünmüştüm abi.
0: Yok, yabancı büyük ihtimal olacak diyorlar.
1: Yabancı mı? Ha, iyi hayırlısı olsun
0: Peki,
1: abi ya.
0: peki.
1: İzmir'e bekliyoruz abi.
0: İnşallah
1: Özlemi.
0: kardeşim benim.
1: Geliyor.
0: Teşekkürler, sağ ol kardeşim benim.
1: Sağ ol, görüşürüz.
0: Eyvallah,
1: Bay.
0: afiyet olsun hepinize. Şenol demiş ki Mert Hakan Yandaş'ta kadroyu niye şişiriyorlar anlamıyorum demiş. Ben de anlamadım. Ben de anlamadım. Bunu dün YouTube'da da söyledim zaten. Aygün Bey selam, Onur ben İstanbul'dan, 45 yaşındayım. 2003 yılında Şırnak Beytüşebap'ta askerlik yaptım. Bu milli takıma çağrılan oyunculara abi bir 15 günlük askeri kampa alacaklar ki belki o zaman milli duyguları ortaya çıkar demiş. Ya Daum döneminde Almanya'da yemin ediyorum bir idman yaptırdı. Yani tam böyle askeri kampa gider gibi idman yaptırmıştır rahmetli Daum ya. Şimdi aklıma onu yazınca aklıma geldi. Son dinleyicimizi alalım, sonra oraya gidelim. Hakan Can'ı alalım. Hakan abiyle biraz sohbet edelim. Aldık mı dinleyicimizi? Günaydın.
2: Hakan abiye de selamlar o zaman şimdiden.
0: Aleyküm selam. Kimle görüşüyoruz?
2: Tayyip Bey,
0: Tayyip,
2: İstanbul'dan
0: hoş
2: selamlar
0: geldin.
2: Tayyip. Abi şimdi bu Marsilya'dan alacağımız sporun ismini tam hatırlayamadım ama gerek var mı abi sen? Şimdi sağ kanatta
0: Greenwood'u mu diyorsun?
2: evet Asensio'da kullanılabiliyor. İrfan Can kaldı. İrfan Can var. Oğuz Aydın var. Yani bence daha iyi bir santrafor için harcanabilir bu. Bir de kaleci konusunda söylediğiniz ama Livakovic kesin gitti mi?
0: Yani %99 gitti gibi gözüküyor.
2: Yani Ederson'da giderse o zaman
0: Ya
2: kaleci
0: Livakovic bir de
2: sıkıntısı
0: şunu sana söyleyeyim. Gelmek istemiyor.
2: yok. Yani buraya
0: Yani oynamak istemiyor. O
2: sebeplerden
0: anlamda
2: dolayı
0: söylüyor.
2: gelmek istemiyor. Ederson da oynamak istemiyor. O zaman yabancı kale olmaya lazım.
0: Diego Carlos da aynı durumda. O da kalmak istemiyor.
2: Abi kalmak istemiyorlarsa o zaman fedakarlık gösterip gidecekler abi yani o
0: Başka
2: zaman
0: yolu yok.
2: bunlarda.
0: Doğru söylüyorsun.
2: Yalnız stoper mevkimiz çok iyi oldu. Kaleci de hallolursa omurga çok önemli yani
0: Evet.
2: takımlarda abi.
0: Hı.
2: Orta sahada da Kante, Guendouzi, işte İsmail var, Fred var. İyi bir santraforla Vedat Muriç, iyi bir kanatlarla ben Fenerbahçe'den bu sene umutluyum abi.
0: Ben de aynı düşüncedeyim.
2: Yani omurga sağlam oldu abi. Çünkü ben Ake'nin alınmasına çok sevindim. Çok faydalı olacağını düşünüyorum ama Ederson da kalsaydı zaten Ake ile Manchester City'de beraber oynuyorlardı.
0: Doğru.
2: Belki Sayın Başkan tekrardan konuşup Ederson'la belki bir orta yol bulunabilir mi? Ederson çünkü iyi kaleci abi yani Brezilya milli takımının kalecisini biz maalesef ülke olarak hiç ediyoruz. Livakovic de öyle, Dünya Kupası'nda oynuyor ama biz Livakovic'e neler yaptık abi yani. O
0: Doğru
2: yüzden
0: söylüyorsun. Doğru.
2: elimizdeki değerleri yükseltmek lazım. Oğuz Aydın mesela abi tamam çok iyiydi. Bize hiçbir varlık gösteremedi ama ya çok transfer yapamıyorsan futbolcuları kazanacaksın abi bence yani. Ben düşünüyorsun bilmiyorum ama.
0: Yani şu andaki görüntü yani net bilgiyi size söyleyeyim, kulüpten içinden gelen bilgiyi söyleyeyim. Acil olarak satış beklenden dolayı herkes gidebilir. Bak net sana söyleyeyim.
2: Tabii ki herkes değil. İsmail Yüksel'e de teklif vardı herhalde. Ama yerli konusunda tabii yerli ihtiyacı olduğu için belki gönderilemeyebilir.
0: Bekleyip görmek lazım. Hiç belli olmaz bu işler, ben sana söyleyeyim.
2: Bu akşam o zaman start veriyoruz abi. Zaten bir 15 gün sonra da Şampiyonlar dönemimiz var. İnşallah güzel bir sezon olur. Hem futbol için tabii ki ben kendi açımdan söylüyorum. Fenerbahçe için abi.
0: Peki, çok teşekkürler. Kendine
2: Teşekkür
0: çok
2: ederim.
0: iyi
2: İyi
0: bak.
2: yayınlar. Sen de abi.
0: Sağ ol, görüşmek üzere. Bir yandan mesajlara bakıyorum. Kısa bir araya gidelim.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet, Filenin Sultanları'nı, Polonya'yı Melisa Vargas'ta ve yıldızlarımızla devirdik. Şu an hattımızda da diğer yıldız Hakan Can var. Onunla da programımızı yıldızıyla beraber şaha kalkacağız inşallah. Sevgili Hakan Can bizlerle beraber. Toparlamaya çalıştım ama inşallah güzel toparlamışımdır.
4: Çok güzel toparladın Aygün'üm benim. Bana yıldız dedin, ben bunu anladım. Beni voleybol milli takımının yıldızlarıyla aynı kategoriye koydun, onun için de teşekkür ederim. Seyrettim maçı.
0: Melisa Vargas nasıldı?
4: Melisa Vargas vasat bir gitmindeydi. Vallahi inan bana öyle.
0: Gene de şovunu yaptı be abi, 23 sayı ya.
4: Yok yaptı tabii, onu söylüyorum. Vasatlığına rağmen yaptı. Takım onun üzerinden oynamadı hücum sektörünün çoğunda. Hande ile oynadılar. İlkin'le oynadılar. Yani çok daha fazla sayıda bitirmesi için pozisyon hazırlayabilirlerdi. Ama ilkinde Hande de harika smaçörlük yaptıkları için bu maçta 4 numaradan ona az görev düşüyor ama finalleri hep o yaptı. müthiş bir takımımız var. Ben sabah uyandım. Saçma sapan bir saatte 5.30'da falan. Zap yaparken Polonya-Türkiye maçı var. Herhalde şey dedim, bu takvimden de kopmuşum. Mant yayın falan. Acaba erkek takım mı diye baktım. Baktım bayağı bizim kadın takımımızınmış. Setlerde birbirmiş. Aha bir baktım yukarıya canlı yazıyor. Takıldım kaldım. İyi ki de takıldım kaldım. İlaç gibi geldi bana. Şahaneydi.
0: Şahane maçtı diyorsun. Yani keşke yani ben şunu sana söyleyeyim, yani futbolu bakıyoruz ama biz biraz daha voleybolda daha mı iyiyiz ülke olarak? Futbolda hakikaten iyi değiliz Hakan abi, işte görürsün Dünya
4: vallahi,
0: Kupası.
4: Vallahi dediler, yemin ediyorum ki %1 milyon daha iyiyiz. Yani A takımının dünya sıralamasındaki yerine, genç takımların dünya sıralamasındaki yerine, erkek takımının dünyadaki yerine bakınca erkek takım çok zayıf bir kadroydu. Ama bu 20 senelik bir çalışma yaklaşık. Erol Ünal Karabıyık'la başlayan
0: doğru.
4: Ve sonra devam eden okul kulüp işbirliği, Türkiye Futbol Federasyonu'nun voleybolcuların yaşamını düzenlemesine katkıları, kulüplerin işini kolaylaştırmaları, onlar da yabancı konusunda kulüplerin çok tepkisini çekmişti ama yabancıyı biraz sınırlandırmayı başararak bu çocukların süre almasını sağlamıştı. Mükemmel bir organizasyon. Takım sporlarında herkesin ben Voleybol Federasyonu'na kopyalamasını temenni ediyorum. Senelerdir de söyleriz kesin olarak. Futbol organizasyonundan 15-20 yıl öndeler.
0: Çok öndeler. Çok öndeler. Finansal anlamda da çok, finansal anlamda da 20 yıl gerideler. Prim anlamında.
4: Abi şimdi
0: prim anlamında. Primler anlamında.
4: Ana sponsor olmanın en zor olduğu branşlardan biri haline geldi voleybol. Çok büyük paralar kazanıyorlar. Ve o işte İhal Karabıyık o bütçelerde 3 tane otel yapmıştı Voleybol Federasyonu için. Bir tane salon yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Bütçeleri doğru kullanmak meselesi. Ya her anlamda örnekler ya. Her anlamda.
0: Helal olsun bir kez daha kızlarımıza.
4: Vallahi helal olsun.
0: Hazır demin işte yabancı konusunu açmışken 10+4 büyük ihtimalle değişmeyecek. Öyle gözüküyor.
4: Değişmeyecek. Ben 2 hafta evvel bir federasyona uğradım. Kulüpler Birliği ve kavga haberlerinin çıktıktan 1-2 gün sonra kulüplerle yaptıkları birebir görüşmelerde o gün itibariyle 7 kulübün 10+4 devam kararından yana olduğu, 6 kulübün 10+4'e de 10+2'ye de hazır olduğu konusunda görüş bildirdiklerini öğrendim birebir başkanlar nezdinde. Yani 18'de 13, 10+4 olursa bizim açımızdan mahsur yok diyor. Ben federasyonda zaten açıklama yaptı, 10+4'te devam edeceğiz diye. Ben bunda hiç mahsur görmüyorum kendi adıma.
0: Sen destekliyorsun mu?
4: Sen ne düşünüyorsun? Ben evet destekliyorum.
0: Hakan abi ben de destekliyorum. Yani bu geçen seneden açıklandı bu.
4: Evet abi. Ama önümüzdeki sene de 8+6. O da 2 sene önceden açıklandı.
0: Evet.
4: Önümüzdeki sene ne yapacaklar bu sene?
0: Ama önümüzdeki sene bunların kalacağı garantisi var mı Hakan abi?
4: Abi Türkiye Futbol Federasyonu verilmiş bir kararı var. Gelen federasyon da derse ki yani ben devamlılıktan yanayım ne yapacaklar? Çok samimiyetsiz, çok samimiyetsiz toplantılar yapılıyor.
0: Kulüpler Birliği anlamında mı söylüyorsun Hakan abi?
4: Kulüpler Birliği anlamında. Ben Kulüpler Birliği olarak federasyon başkanı seçmekte en etkin organizasyonsam otururum. Öyle 2,5 saatte bak otur yerine ağzına çakarım şimdi seni burada ne yaparım falan gibi kişisel problemler yerine, ki onun da doğru olmadığı ortaya çıktı. Gerçekten Türk futbolu ile ilgili kararlar alması yönünde federasyonu zorlayacak ricalarımı hazırlarım. Ben Kulüpler Birliği Başkanı olsam 10 senedir hangi kulüp kaç tane, kaç yaşında, hangi nitelikte oyuncu
0: transfer etti,
4: almış, hangisini, kaç sayıda futbolcusunu bonservis bedeliyle gelen teklif üzerine satmış, kaç tanesinin sözleşmesi bitmeden cebine para koyarak
0: göndermiş,
4: bir yerde maaşını ödeyerek göndermiş, kaçından kulüpte ortalama kaç sene faydalanmış, bütün bunları çıkartırım, tamam mı? Sonra bir fotoğrafa bakın, o fotoğrafı Kulüpler Birliği'ndeki arkadaşlarımla analiz edin. Derim ki biz burada hata yapmışız, burada hata yapmışız, bak bu çok iyi olmuş, bunu önlemek için hangi prensip kararlarını alalım, biz bunu federasyondan isteyelim, bizi hatadan döndürecek şey budur. O fotoğrafı birinden de bir yol harit. Burada hiçbir karar yok. Bana göre 10 artı 4 olsun, bana göre fark etmez. Böyle bir prensip kararı olur mu?
0: Biri demiş 12 artı 2 olsun, biri demiş ki 12 artı 3, 4, 5 olsun. Yani değişik, evet, değişik kafalarda fikirler var.
4: Çünkü abi 20 tane yabancı futbolcusu var.
0: 22.
4: 22 tane yabancı futbolcusu var. En az onunu göndermek zorunda ya da açıktan para vermek zorunda.
0: Hakan abi, Fenerbahçe'nin 42 tane, Fenerbahçe'nin şu anda 42 tane futbolcusu var. 36 tanesi şu anda kampta. Diğerleri tabii milli takım falan filan, sakatlıklar da var. Gidemediler. 3-4 transfer daha gelecek. 45 olacak.
4: Bir sağ açık, bir santrofor gelecek.
0: Aynen.
4: Öyle diyoruz. Etti sana 45. 25 futbolcuyla da sezon geçirecekler.
0: 25 veya 28 yapacak. Ayarlamaya çalışacak ona göre. Yani nereden baksan bir 17-18 futbolcuyla göndermen gerekiyor.
4: Evet. Bunun 17-18'ine alacak adam da, o futbolcuları alacak adam da Fenerbahçe'nin bu futbolcuları göndermek zorunda olduğunu biliyor. Fenerbahçe'nin göndermezse bu oyunculara maaşını kulüpten ödemek zorunda olduğunu biliyor ve pazarlık şansı yükseliyor da yükseliyor.
0: Eli güçleniyor, doğru söylüyorsun.
4: Eli güçleniyor, evet. Tabii ya, bir şey yapmayın diyor futbolcuları, ya siz bana verin, onlar beni düşük vermek zorunda diyor. Ya da menajeri söylüyor. Acele etmeyin, bir ay geç geleceğiz ama en uygun koşulla almanızı sağlarız oyuncumuzu diyor. Bu Fenerbahçe meselesi, bu Galatasaray meselesi, Beşiktaş meselesi, Beşiktaş genel kurulunda hafta sonunda yapılan kurulda işte bütçenin ne kadar fazla olduğu, o bütçeyle hiçbir kupa kazanılmadığı, transferde de işte ne kadar kulübün mağdur durumda olduğunu bir abimiz, benim akranımdır tahmin ediyorum, rakamlarıyla çat çat çat çat çat açıkladı. Biz giden futbolculara bir takım bütçesi veriyoruz ya. Ben o yüzden 10 artı 4'ten rahatsız değilim. Farklı düşünenlere saygı gösteriyorum. Ama ben doğrusunun, genç oyuncunun, potansiyelli oyuncunun bulunarak alınması gerektiğini düşünüyorum. O 10 kişilik kadroda işte Sinek diye tarif ettiğimiz, aslında geçmişini aldığım sorun çözecek oyuncular için pekala kullanılır ya. Sen onu nerede kullandın birader?
0: Hiçbir yerde.
4: Yani şey, bu zoraki gündemler bunlar. Bu gündemi yaratan şey de federasyonun tutumu falan değil. Kardeşim, oy birliğiyle bize 10 artı 4 diyoruz demediler mi? Dediler. Ben federasyona gidiyorum, öğreniyorum ki kulüpler birliği toplantısından sonra kulüplerle konuşmuşlar. 7'si 10 artı 4 demiş. 6 tanesi 12 artı 2 de olur, 10 artı 4 de olur demiş. Siz kulüpler birliğinde ne konuşuyorsunuz? Başkanla ne konuşuyorsunuz? Beraber diye bir kişi sormayacak mı? Sormuyorlar. Canların istediği gibi, istediği yerde istediklerini söylüyorlar. Sonra birebir de değişiyorlar.
0: O da bir anında... İçerideki konuşmalarla dışarıdaki konuşmalar çok farklı.
4: Fikstür konuşacağız yarın da. İşte fikstür Fenerbahçe'nin lehine ayarlandı, Galatasaray'ın lehine ayarlandı. Bu iki büyüğün ayrıcalığı nedir diyeceğiz. O iki büyük kendi enstrümanlarıyla rakip kulübe saldıracak. Galatasaray'la diyecekti işte 5 sene üst üste sezonun ikinci devrelerinde Rams Park'ta oynanıyor Fenerbahçe maçları, ama ondan önceki 5 sene nerede oynanmıştı? O zaman da kurgu mu vardı diye soracak. Fenerbahçeliler diyecek ki geçen seneden beri isyan ediyoruz kardeşim, niye Galatasaray'ın stadında oynanıyor diye soracak. Ya da Aziz Yıldırım ve yönetimi asla müsaade etmeyecekti rövanş maçının. Bak adamlar istediklerini aldılar, rövanş maçı Fenerbahçe stadında oynanıyor diye bağıracak. Biz hiç güzel bir şeyden bahsetmeyeceğiz, voleybol kadın milli takımımız gibi.
0: Ama Allah'tan elimizde 1000 tane maça bedel bir zaferle ülkemize dönen Montella ve İbrahim Acosmanoğlu var.
4: Ya 1000 tane maça bedel.
0: 1000 zafere bedel dedi.
4: Hangi bin?
0: 1000 zafer dedi ya.
4: Ya 1000 zaferse zaten Türk futbol tarihinde 1000 tane milli maç yok. Tarihin en önemli maçını kazandık demek bu. Peki tarihin en önemli maçını kazandığında Montella ne oldu? Tarihin en önemli maçı buysa eğer, milli takım 1000 tane maç yapmadı ona eminim. Peki milli takım hangi ödülü aldı? Dünyanın manşetlerini mi taşındı, ya da bizim milli takımda dünya çapındaki yıldız futbolcularımızın hangisi milli takım performansıyla fiyatını arttırdı diye sorarlar adama, ya da sana teklif var mı birader? Aldığın maaştan daha yüksek diye.
0: Teklif mektif yok ya. Diye. Varmış havası yaratıyor ama teklif falan yok.
4: Yani 100 maçtan daha önemli zafer kazandık dese San Marino, Faroe Adaları, Liechtenstein falan onları toplarız ederiz. Önemli bir maç sınıfına koyarız da. Bunu dedi gerçekten ya. Dedi sen bunu ya. Hatırlatmasan ben hiç üstünde durmadım.
0: Dedi
4: ya.
0: Abi dedi.
4: Bütün maçtan daha önemli.
0: Ama bir de bir şu da gerçek var Hakan abi. Amerika 8 tane eksik de çıktı.
4: Abi 8 eksik de değil. 11 kişiyle çıktılar onlar da. Ona bakarsan.
0: Ha, ona bakarsan anlamda söylüyorsun ama yani ideal kadrosundaki 8 futbolcu yani. Dinlendirdi abi.
4: Çok da önemli değil yani. 11 tane oyuncusuyla çıktı. Balagun da oynadı. Infantino'nun adamı. Hiç kıyamaz Balagun'a. Hiç kıramaz Trump'ı. Şahane bir FIFA başkanı var. Dünya futbolu da hangi zihniyet tarafından yönetildiğini görme fırsatını buldu. Gücün önünde diz çöken.
0: Maalesef.
4: Talimatları değiştiren, talimatlar yokmuş gibi davranan, minareyi çalıp kılıfına utanmadan uydurmaya gayret eden, o Somalili gariban hakemi sınırından sokmayan, Amerika'ya gık diyemeyen, İranlıların maçları Amerika'dayken Amerika'da maç oynayıp Meksika'ya dönmesine
0: ses çıkarmayan,
4: can güvenliği sağlanamayacağı gerekçesiyle ses çıkarmayan, her takımı böyle köpeklerle üstünü başını aratan, Trump'a laf edemeyen Infantino'ya ses edemeyen dünya futbol federasyonları, birlikleri en az Infantino kadar da suçludur bu utanç sahnesinden. UEFA'yı böyle çatır çupur kaşına gözüne girdiği için de tebrik ediyorum. Yani hepsine tepki verdiler. TRT'deki muhabir kardeşim de
0: şahane espri yaptı orada ya.
4: Eğer bir değişiklik olmazsa
0: ama doğru söylüyor. Adam haklı.
4: Yani her şey olabilir. Turnuvanın düzenlenmiş fikstürü bile değişebilirdi biz.
0: Evet, her şey yapabilir yani.
4: İlk 16'ları da grup yapıyoruz denebilirdi. Mısır'a çok üzüldüm.
0: Evet ya, Mısır.
4: Yani şimdi burada dinleyenler arasında çok büyük Messi hayranları olduğuna eminim. Kanıtlayamam. Sen bir anket yaparsan kanıtlarsın ama.
0: Yani arkadaşlar Messi'ci misiniz? WhatsApp'tan yazın bakalım. Messi hayranında kimlerde var görelim. Efendim
4: çok abi. Çok ya. Artık Messi ile Ronaldo kıyaslanamaz. Ama Messi ve Arjantin devam etsin diye hem Yeşilburun Adaları maçında hem Mısır maçında bütün takdir haklarını hakemlerin Arjantin lehine kullandığını gördüm. Çok üzüldüm. Mısır'ın eline kadar gelmişti tur. bir 3-2 kontratak yaptılar. O arı pasını Trezeguet'ydi galiba atamayan. Atabilseydi yine Mısır üçlüğüne geçebilirdi. Ama kısmet bu kadarmış. Adam büyük futbolcu. Çok büyük futbolcu yani. Biz de isteriz adamı seyretmek.
0: Şu an TRT maçı veriyor biliyor musun?
4: Onu seyretmek için bu kadar arkadan itinme de.
0: Bir daha özet veriyor şu anda TRT.
4: Türkiye tipi tartışmaları dünyanın da gündemine soktu. Aklınıza doğru. Gelen bütün büyük şöhretler Arjantin ve Messi'nin infazisinin tarafından itildiğini konuşuyorlar şu an. Arkadan itiliyorlar. Sıradaki maçta bir hakem duvarına çarpabilir Arjantin.
0: Yani gidişat öyle gösteriyor. Hakan abi kısa bir araya gidelim. Aradan sonra sevgili Hakan Can'la sohbetimiz devam edecek. Hakan abi Hakan Can TV YouTube kanalından da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Çok kısa bir aramız var.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet Hakan Can'la sohbetimiz devam ediyor. Gelen sorular var. Günaydın Aygün abi, İstanbul'dan Yaşar Kurt demiş. Hakan Can abinin ellerinden öpüyorum. Ona sorun, bu Dünya Kupası'da Arjantin'in kollandığını düşünüyor mu demiş. Ne diyorsun Hakan abi?
4: Demin onu anlattın.
0: Anlattın ama işte.
4: Düşünüyorum. Çok net.
0: Çok hem net de, bir şekilde düşündüğünü söyledi.
4: Hem Yeşil Burun Adaları maçında hem Mısır maçında taktirakların tamamı Arjantin'de yine kullanıldı.
0: Salah yapılan son dakika diyor, penaltı mıydı abi diyor. Ne diyorsun?
4: Hangisi?
0: Pozisyon Salah. Mısır
4: Salah başında. Yapılan penaltı değildi.
0: Penaltı yani, değil arkadaşlar.
4: Türkiye Ligi'nde verseler de eğer taraftarların tamamının isyan edileceğine eminim. Kazananlar belki şey derdi de penaltı işte kardeşim, daha önce de benzeri verildi. Bence o düşmek için yeterli bir tem nasıl değil.
0: Abi nasıl oldu ya? Şimdi bak gene izliyorum. 2-0'dan 3-2 nasıl verirsin maçı ya?
4: Abi verirsin. Yani son golü görmüyor musun?
0: Gördüm şu anda, gene golü gördüm.
4: Kesilen topa bak. Çıkışa bak, kafanın güzelliğine bak, kafa şutunu. Yani verirsin. Messi'nin işte kısmet olacak. Messi kestiği topa kendisi ceza alanına koştu. Top oradan oraya, oradan oraya dolaştı.
0: Adam kafa vurmuş adam.
4: Yönüne bıraktı. Çat diye vurdu Messi'de. Yani çok acayip şeyler oldu. O olur. Ama işte oyunun genel akışındaki taktirakları da adamların sinirini bozuyor. Neticede Arjantin hala dünya şampiyonu.
0: Doğru. Abi ben Buca'dan Emrah, dün akşama kadar Messi'ciydim ama anladım ki kollanıyor artık. Messi aşkı bitti benim için. Mısır'ın hakkı yenildi. Messi için şampiyonluk için demiş. Yani ben çok hakkı, ne diyorsun? Hakkı yendi diyor. Genellikle dinleyicilerimizin çoğu hep bu görüşte Hakan abi.
4: Yani çoğumuz, yani dünyadaki futbol adamlarının çoğu
0: görüşte.
4: O sahadan çıkmış insanların çoğu bu görüşte de. Bu da Messi'nin kalitesine, inatçılığına gölge düşürecek bir şey değil. Bu yaklaşım Messi'nin sponsorlar nezdindeki değerini de gösteren bir şey. FIFA'ya olan inancı da sarsan bir şey. Çok örnekler anlattı ama anlattım. Senin vaktini çalmayayım.
0: Evet Hakan abi, biraz da ligimize dönmek istiyorum. Dün Sayın Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kemal Uygaz, Metin Oktay tesislerine basın mensuplarıyla açıklamalarda bulundu. Gereken hamleleri yapacağız dedi. İşte 27. lig zaferimizi kazanmak istiyoruz dedi. Üst üste 5'in şampiyon olarak dedi. Neler söylersin? Galatasaray'ın transfer politikası ile ilgili neler söylersin? John Duran'la ilgili neler söylersin?
4: Galatasaray'ın bir transfer politikası var mı yok mu? Onu bilmiyoruz. Galatasaray'ın transfer politikası şu an herhangi bir futbolcunun, birkaç futbolcunun kulübüyle görüşme halindeler mi bilmiyoruz. Aral Şimşir'de görüyoruz. Trabzonspor prensipte anlaşıyor. Devreye Galatasaray giriyor. Son anda.
0: Doğru.
4: Menajerler Galatasaray'ı devreye sokmaya çalışıyorlar falan. İş bozuluyor. Niyaga'da da öyle olmuştu. Trabzonspor prensipte anlaşmıştı. Anlaştığını da söylemişti. Galatasaray almıştı. Yani şimdi 2'de 2 futbolcu da Galatasaray Trabzon'un ilgilendiği futbolcularla ilgilenmiş. Hangi pozisyona ihtiyaçları var fikrimiz yok. Hangi futbolcuların teklif var, hangileri gitmek istiyor, hangileri kalmak istiyor bilen yok. Çünkü Galatasaray'da artık transfer komitesi de yok anladığımız kadarıyla. Refleksleriyle hareket eden bir yapı var. Ben geç kaldıklarını düşünüyorum. Sara'nın dün bir fotoğrafı paylaşılmıştı. Bayağı obez gibi olmuş.
0: Ne gibi olmuş duyamadım abi, ne?
5: Obez gibi.
0: Ha, obez gibi. Ha, pardon.
5: Uçuşta uçuşun etkisi vardır, jetlag'ın etkisi vardır, vücut susmuştur falan ama fiziksel olarak hazır gelmediği kesin. Profesyonel futbolcular sezon başına 2,5 ay yiyip içmiş, şişmiş olarak gelmezler.
0: Sonuna kadar o, katılıyorum, doğru söylüyorsun.
5: O 2 ayı en iyi şekilde değerlendirirler. Sezonu bitirdikleri gibi gelirler ki yapılan yükleme antrenmanlarıyla normale dönmenin ötesinde forma girerek sezona başlasınlar. Diğer futbolcularda durum nedir bilmiyoruz. Galatasaray'ın transfer politikası nedir? Transferin dümeninde kim var bilmiyoruz ama Galatasaray taraftarını sosyal medyadan takip ettiğimiz kadarıyla sabırsızlandığını biliyoruz.
0: Şahan bile, sanatçı Şahan bile devamı.
5: Mesajlar nasıl tepki verdiler ama Şahan?
0: Ben anlamadım abi. Ama hep aynı, bak. Yemin ediyorum sana Hakan abi. Baktım ben. 3'ü 4'ü aynı yazı koydular.
5: Benzer yazılar. Yani demek ki o 3-4 muhabir Galatasaray yönetiminin transfer politikasına kefil.
0: Evet.
5: Anladığımız o yani. Yani muhabirlerin görevini yönetim korumak olduğunu hiç düşünmüyorum. Hep de bunu söylüyoruz. Biz seninle kaç senedir, 6 senedir yapıyoruz. Muhabirlerin görevi kulüplerin hakkını kavurmak, yönetimleri savunmak falan değildir.
0: Evet.
5: O olan haberi vermekti. Neymiş, inşaatçı demiş.
0: Simitçi demiş bir tanesine.
5: Aşağılamış falan. Bu hitap tarzı üzerine takılınabilir mi? Takılabilirsin. Yani içeriği çok saygı barındırmıyor. Ama mesele o değil ki. Mesele Galatasaray'ın ekonomik anlamda çok güçlü olduğunu iddia eden Galatasaray'ın geçen seneki o temposuz, o kırılgan Galatasaray'ı daha iyiye götürecek transferleri yapmak için çaba sarf edip sarf etmedi.
0: Doğru.
5: Etmiyorlar. En azından şu an ettiklerine dair bir işaret görmüyoruz. Bizim gördüğümüz şey Okan Buruk'un korkunç özgüveni, Gülsün Özbey'in aynısı laftır kişinin, aynısı işte kişinin lafa bakılmaz demişti. İnsanın işte görünür rütbeyi eserinde abi toparlayamıyorum, yaş geçtikten
0: şöyle sonra yapalım. İstersen...
5: Bizim yaptıklarımız bellidir diyor.
0: Onu söyledi.
5: Konuşmaya gerek yok.
0: Kısa bir ara, aradan sonra Hakan Can'la sohbetimiz devam edecek.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Hakan Can'la sohbetimiz devam ediyor. İyi yayınlar. Ege sahillerinin usta kaptanı, denizler hakimi sevgili Özipek. Kadife sesine hasret kaldığımız gerçek spor gazetecisi sevgili Hakan Can.
5: Vay.
0: Teknik kardeşliğim.
5: Ege'nin...
0: Ege sahillerinin usta kaptanı, denizler hakimi.
5: Kaptanı, ha. Tamam,
0: denizler evet. Hakimi diyor.
5: Nedim
0: Bey göndermiş abi. Fikstürü sormuş. Aziz Başkan kaldığı yerden kimsenin suyu sulandırmaya Fenerbahçe'nin bu organizasyona başkan seviyesine katılmasını bekliyorum demiş. Fikstür anlamında söylüyor. Greenwood özel bir oyuncu, tek başına maç çevirecek özellikle sahip, mutlaka transfer edilmeli. Kahkahanız eksik olmasın demiş. Sevgiler Nedim Küçük demiş abi. Hakan abi.
5: Amin.
0: Greenwood transferini nasıl görüyorsun? Olursa tabii ki. Olursa.
5: Bence olacak. Pazarlıklar çok uzadı.
0: Evet.
5: Ama işte...
0: Roma da devreye girmiş abi. Arabistan'dan da devreye girildiğinden dolayı biraz sıkıntı var orada.
5: Yani hiçbir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Sadece Galatasaray kimden almıştı? Napoli'den almıştı ya. Osimhen'i. Son dakikaya kadar adamlar çıkış maddesinde ısrar ettiler. Ve istediklerini aldılar.
0: Bu da böyle olacak diyorsun.
5: Evet, Greenwood'un başkan ve yönetimi de aynı tutumu sergiliyor. Belki biraz daha düşüyor çıkışından, alabilirler. Ben açıkçası Greenwood'u tarif edebilecek kadar çok seyretmedim. Bizim seyrettiğimiz görüntüler genellikle sorun çözümü görüntüler olduğu için biz Popper alırken bile attığı golleri göstererek tanıtırız diye. Bu adamın özel bir futbolcu olduğu kesin.

0: edecek dokunuşu bu hafta yapacaktır diye tahmin ediyorum. Ama bunun tamamı tahmin. Bir şey okuma, kamuoyu okuma. Yağız Sabuncuoğlu da filmin sonunda haklı çıkarsa eğer kazan kazan olacak. Çok sert bir yalanlama yapmışlar.
1: Evet, o da ona karşılık cevap verdi. Ben haberimin arkasındayım dedi. Bekleyip görmekte fayda var. Ama tabii biraz kulüp dışarıya kapandı, onu söyleyeyim yani. Biraz haber almak zorlaştı.
0: Yani iyi bir şey bu ya.
1: Bence de iyi bir şey
0: yani,
1: tabii ki.
0: Yani hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın transfer döneminde transferleri kamuoyuna düşmeden bitirmeye çalışması bence doğru. Çünkü gerçekten çok yüksek ekstra masraflar çıkıyor bu tür durumlarda. Onu söylemek istedim. Fenerbahçe'nin de Galatasaray gibi çok iyi bir kadrosu var. Birkaç dokunuş ve moral yakalamak lazım. En büyük...
1: O zaman şunu sana söyleyeyim abi. Mesela Ederson, Sayın Az Yıldırım konuşacak ama pek kalmak istemiyor. Diego Carlos aynı şekilde. Amrabat aynı şekilde. Fred mutsuz, gitmek istiyor.
0: Yoklar zaten geçen sene.
1: Evet.
0: Şey yoktu. Kaleci yoktu.
1: Kaleci yok. Livakovic. Livakovic de yok aynı şekilde.
0: Diego Carlos yoktu.
1: Doğru.
0: Livakovic yoktu. Ederson yoktu ya. Ederson olsaydı bugün başka şeyler konuşuluyordu. Belki de Galatasaray'ın başkanı değişmişti. Ederson da çok naz yapmaz diye tahmin ediyorum. Çünkü gerçekten çok büyük para alıyor.
1: Çok ciddi para alıyor.
0: Ve gerçekten yönetimin onun arkasında durması çok çok önemli. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Yani Ederson'u gönderirsen de kimi alacaksın kardeşim?
1: Yine bir yabancı kaleci almak zorunda kalacaksın.
0: Evet.
1: Öyle gözüküyor çünkü.
0: Beşiktaş iki tane birden indirdi.
1: Evet.
0: Hayatım.
1: Doğan Alemdar ve Nübel. Hakikaten iyi gidiyor Beşiktaş transferinden. Beşiktaş nasıl buluyorsun? Salih Özcan da indi. Geliyor. Bugün de şey geliyor. Salih Özcan. Salih'i de aldı.
0: Salih Özcan. Orkun ikilisi. Taş gibi ikili olur. Yani önce gol yemeyeyim. Sonra da gol bulayım diye uğraşırlarsa çok az gol yerler. Ama bu önde baskı yapabilecek gibi bir takım da olacak galiba. Yani çok kötü bir 5 sezon, son 5 sezon. Kötü başlangıçlar, çok moral bozucu başlangıçlar. Kampa da erken başladılar eğer. O ritmi yakalayabilirler ve taraftarı inandırabilirlerse, ki Serdal Adalı Başkan taraftarı çok kırdı. Gördüğüm kadarıyla çok büyük yangın vardı şeyde en son genel kuruldan sonra.
1: Divan toplantısı.
0: Taraftarla bütünleşebilirlerse bizim bu sezon belki de dört takımlı bir yarışma seyretmemizi sağlayabilirler.
1: İnşallah ya.
0: Bence iyi gidiyorlar abi, gerçekten yani. Ben sadece Galatasaray ve Fenerbahçe yöneticileri,
1: Trabzon'da aynı şekilde,
0: o hocalarının birbirleriyle atışmasından bıktım. Dört takımlı yarış son iki sezondur transfer politikasını en doğru kurgulayan takım Trabzonspor. Onu tartışmaya kapalıdır. Ta iki sezon önce devre arasından başlayarak. Şimdi onlar da kimleri satacaklar onu bilmiyoruz. Olay ya teklifler olduğunu biliyorum. Geçen hafta haberleştirmiştim. Yaklaşık 100 milyon euroluk bir bonservis geliriyle bu transfer döneminden çıkabilirler. Korkunç doğru
1: hamleler yapıyorlar.
0: Türk oyuncu hamleleri yaptılar. Hepsi milli takım seviyesinde oyuncuları, ya alternatif oyuncu olarak, ya antrenman kalitesini yükseltmek için, ya yedek kulübesini kuvvetlendirmek için aldılar. Yeşilburun adalarının sol bekinin Arjantin attığı gol, turnuvanın hem başlangıcı hem bitirdiği açısından en güzel golüydü. Kimleri satacaklar? Onların yerindekileri mevcutlarla mı doldurmaya çalışacaklar? Yoksa o parayı da mı transferle harcayacaklar? Onu bilmiyoruz. Şu Aral Şimşir'in milli takımda oynatılmadığı için Montella'nın istifası dahi istenen Aral Şimşir'in de Trabzonspor'a gelmesi çok değerli. 12 milyon euro da potansiyeli bu kadar yüksek bir oyuncu için bence fazla değil. çocuğun mutluluğunu da gördüm.

0: Bonuslarla falan 15'miş abi. Trabzon tarihinin en pahalı transferi diyor. Dün Ezgi bağlandı, Trabzonspor yazarı. Bonuslarla falan beraber 15 milyon euroymuş abi aralı.
1: Abi o bonusların içinde şampiyonluk da vardır.
0: Hı.
1: Evet, şampiyonluk gelirse
0: helal hoş olsun dersin. Doğru
1: öyle
0: söylüyorsun.
1: gönül, öyle gönül rahatlığıyla verirler ki o şeyi, o
0: Parayı.
1: bonusu. Geçen sene Trabzonspor şampiyonluğu kaçırdı. Çoğu insan bunun farkında değil.
0: Evet.
1: Galatasaray'ı yendikten sonra liderle puan farkı ikiye inmiş. Fenerbahçe'nin önüne geçmişti galiba.
0: Doğru.
1: Ama sıradaki 5 maçta
0: Çok hatalar yaptılar.
1: 12 puan kaybettiler. Çok acayip. Neyse 4 maçta 10 puan kaybettiler. Çok hata yaptılar. Bu Trabzonspor'un, bu genç oyuncuların baskıyla başa çıkma meselesindeki zafiyetini gösterdi. Ama önümüzdeki sene daha tecrübeli, daha güçlü, daha alternatifli bir kadro olacak ki Trabzonspor'un tekrar eski günlerine dönmesi benim için de sürpriz olmaz. Öte yandan ben bir de şöyle bakıyorum. Şampiyonluk her şey değil kardeşim. İkinci olursun, üçüncü olursun. Oynadığın futbolla geçen senenin önüne geçersin. Attığın golle geçtiğimiz senenin önüne geçersin. Yediğin golle geçtiğimiz seneden daha az yiyerek mutlu olursun. Oyuncu parlatır satarsın. Trabzonspor geçen seneye bir Türkiye Kupası sıkıştırdı. Ligin son 8 haftasına kadar zirvedeydi.
0: Hı.
1: O umudu hep taşıdı. Ve de işte 12-13 milyon euroya, 20 milyon euroya mal ettiği oyuncuların şu anki piyasa değeri 150 milyon euro civarında falan.
0: Doğru.
1: 20 tane, 20 milyona bir tanesini zaten sattı. Başarı budur. Ama bu başarılı kadro iyi oyunla şampiyonluğu son haftalara kadar taşıyabilirse yarışta zaten çok başarılı diyeceğiz. Ama Trabzonspor'u hesaba katmadan kimse plan
0: Plan,
1: yapmasın.
0: şampiyonluk planı yapmasın. Hakan abi, son olarak ekleyeceğim bir şey var mı? Söyleyeceğim bir şey var mı sevgili Hakan Can abi?
1: Sessizce biçimde beni 5 dakika falan fazla konuşturdun.
0: Ya fark ettin değil mi?
1: Ha, 2 sene evvel beynime pıhtı atmıştı bugün. Ne zaman mucize. Onun hatırına
0: Tekrar
1: mı
0: geçmiş olsun.
1: süreyi ekledin bilmiyorum.
0: Yok, reklamlar çoktu. Ondan dolayı affettirme anlamında reklam
1: Ama
0: çoktu abi.
1: biraz daha konuşsaydım sanki daha iyi olur benim açımdan. Varsın.
0: Sen de iyi ki varsın
1: Denizlerin
0: abi.
1: kartalı, Ege'nin kaptanı. Ne demiştin dedim Beysen'in?
0: Denizlerin kaptanı.
1: Ben ne zaman çıkacaksın şu tekne yolunda bilmiyorum. Nedim Bey tekne sezonunu kapatacak neredeyse. Sen daha hala çıkmadın.
0: Abi paraya ihtiyaç var, çalışmamız lazım.
1: Evet. Hepimizin.
0: Hepimizin.
1: Bundan herkese selam olsun.
0: Sağ
1: Her
0: ol abi.
1: şey herkesin gönlünce olsun.
0: Sağ ol. Çok
1: Görüşmek
0: teşekkürler
1: üzere.
0: tekrar. Sağ olasın.
1: Teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere. Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet, sabah keyfi yapıyor şu anda sevgili Ufuk Çakır. Biliyorsunuz benden sonraki programda fotopiniş programı hem Ufuk Demir hem de Ufuk Çakır program yapıyorlar. Sevgili Ufuk Çakır da şu an tatilde. Oradan deniz kenarında bilgisayardan bizi dinlerken resim paylaşmış. Ona da iyi tatiller diliyoruz. Güzel güzel dinlensin. Çok da iyi tahminler veriyorlar. Valla ben size bir şey söyleyeyim, programı kaçırmayın. İnanılmaz tahminler veriyorlar ve herkesi, hani at koşar bat kazanır var ya, at koşuyor. Bizim Ufuk Beyler de insanlara para kazandırıyor. Hattımızda spor yazarı sevgili Süleyman Arat var. Sayın Arat, yeğenimiz, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Geçmiş olsun öncelikle.
3: Çok teşekkür ediyorum sevgili Aygün. Gayet iyiyim Allah'a şükür. Dediğin gibi ciddi bir sıkıntı yaşadık.
0: Evet ya.
3: Yani Ağrı Dağı'nda yapılıyordu biliyorsun. Enduro ve ATV şampiyonası, Türkiye Enduro ve ATV şampiyonası, ona gitmiştik. Son dakika bir işte dönüşte yarışlar bittikten sonra şiddetli bir yağmur. Geçtiğimiz Ağrı Dağı'na giden tek yön var. Orada buradan köprü ve yol çöktü. Geçemedik karşıya ve giderek büyüdü, derelerle birleşti. Yani aşağı yukarı 10-15 metre genişliğinde bir sel haline geldi. 3 saat sonra bizi kurtardılar. Netice itibariyle yağmur da dindi. AFAD ve Ağrı Valiliği, Motosiklet Federasyonu hepsi el ele verdiler ve 3 saat sonra kurtardılar bizleri.
0: Evet, gazeteci
3: Çok
0: arkadaşlara
3: şükür.
0: tekrar geçmiş olsun diyelim.
3: Çok şükür diyelim, evet. Ya, sadece biz değildik, hakemler de vardı.
0: Hakemler de vardı değil mi?
3: Tabii tabii. Yani böyle bir sıkıntı yaşadık.
0: Evet Süleyman, transfer dönemini nasıl beğeniyor buluyorsun? Takımların transfer politikaları hakkında neler söylersin?
3: Valla nokta atışı yapmaya çalışıyor Türk takımları. Yani bu sefer akıllanmış gibi gözüküyorlar. Netice itibariyle baktığın zaman mesela Beşiktaş eksik yerlerine onarmaya gayret ediyor yaptığı transferlerle. Ona dikkat ediyorum. Galatasaray çok temkinli ve tedbirli davranıyor. Yani son 4 yılın şampiyonu ve çok fazla macera arama yerine böyle bekliyor zannediyorum Dünya Kupası'nın bitmesine ve aklında olan ve kenara yazdıkları ve adım attıkları bazı oyuncuları getirmek için çabalıyor. Fenerbahçe de aynı şekilde bir golcü bir stoper aldı. Ama tabii Fenerbahçe'nin ihtiyaçları henüz bitmiş değil. Gördüğüm kadarıyla yani şimdi Fenerbahçe'nin kadrosunda 21 tane yabancı var. Yani bu bir örnek olarak bunu şey yapıyorum, ortaya koyuyorum. 21 tane oyuncu var fazla yani. Hı hı. Bunlardan kurtulmayı şu an için çabalıyor Fenerbahçe. Yani yapılan hatalı transferler dönüyor dolaşıyor, ayağına dolaşıyor arkadaşlar. Yani gerçekten transferlerde yöneticilerin çok doğru davranmaları gerekiyor. İşte bakın örnek veriyorum hemen, bir beka problemi mesela değil mi? Kaçıncı senedir bakın Keneşir vade sözleşme yapılmış yani. Şimdi tamam güzel iyi oyuncuydu Bekao geldiğinde çok da verimli oldu ama çok büyük yıldız olmadıktan sonra bir oyuncuyla 4 yıllık kontrat yapmak gerçekten çok akıllıca değil yani. Sıkıntıları beraberinde getiriyor, riskleri beraberinde getiriyor. O yüzden çok daha dikkatli, çok daha kulübü zora sokmayacak bir kontratlar yapmak gerekiyor. O yüzden de şu an baktığın zaman Fenerbahçe'nin kadrosunda 21 tane kurtulması gereken, bir an önce kurtulması gereken oyuncu var.
0: Evet, genel anlamda. Peki yabancı politikasıyla ilgili düşünen ne?
3: Yani şimdi federasyon artık bir yerden itibaren başlaması lazım. Yani bir kural, çünkü her sene değişen, her sene tartışılan bir kuralla bir yere varılmıyor. Yani bu kural eğer 10 artı 4 olacaksa sürekli onun uygulanması gerekiyor. Bir veyahut da tamamı serbest bırakılması gerekiyor. Her neyse kuralın sürekli hale gelmesi gerekiyor. Kulüpler ona göre hareket etsinler. Yani böyle her sene değişen, işte kulüplerin baskılarıyla esneyen bir kural hiçbir zaman hiçbir yere yarar getirmiyor. Kulüplere de zarara sokuyor. Çünkü onlar nasıl olsa değiştirir federasyon şeklinde düşünerek hamleler yapıyorlar. Yani ciddi bir karar alınması gerekiyor ve bunun uygulanması gerekiyor. Bir yani futbol politikasının belirlenmesi gerekiyor. Bir çalıştayla mı olur, bir toplantıyla mı olur bilemiyorum ama federasyon burada kulüplerle el ele verip bir kararı artık 10 yıl bu uygulanacak diye. Ama diyeceksin ki federasyon da sık sık değişiyor. Orada federasyon değişmesiyle birlikte kararlar da beraberinde değişiyor. Ama burada belki bakanlık, spor bakanlığı bu konuda bir taahhüt verir. Yani bu kural 10 yıl uygulanacak, hiç kimse değiştiremez. Ve buna göre kulüpler kendileri yapılanmalarını kullansınlar diye. Ancak böyle istikrar gelir Türk futboluna. Yoksa her sene o değiştir, bu değiştir. Ben mağdur oldum, benim elimde çok yabancı var. Öyle bu şekilde işler yürümez yani.
0: Sonuna kadar katılıyorum. Abi yenge İnebolu'ymuş. Burası İnebolu sahilden çekildi. Ben de Küreli'yim demiş. Dinleyicimize teşekkür. Onur Genç'e de sevgilerimizi iletelim. Altyapıda, Fenerbahçe'de altyapıda bir değişim gerçekleşti. Şenol Hoca gitti. Müjdat Yetkiler geldi. Evet. Ne diyorsun sevgili Süleyman?
3: Vallahi hayırlısı olsun tabii yani bir yerden şimdi
0: böyle bir değişim bekliyor muydun veyahut öyle sana söyleyeyim?
3: Bekliyordum çünkü yani Müjdat Hoca hiçbir zaman Sayın Aziz Yıldırım'ın yanından ayrılmadı. Dolayısıyla böyle bir gelişmede de mutlak surette seçim kazanıldıktan sonra Müjdat Hoca'ya bir yer açılması söz konusu olacağını biliyorum. Zaten eski görevi biliyorsun. Yeniden aynı görevine geldi. Daha güçlü, daha donanmış biçimde. Yetkileri daha artmış biçimde. Tabii başarılı olmasını temenni ediyoruz Türk futbolu adına. Ama geçmişte yapılan hataların da yapılmaması gerekiyor. Yani artık Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Trabzonspor'un altyapıları yetiştirici kulüp özelliğini taşıması lazım. Yani Fenerbahçe'nin de artık altyapılardan ciddi anlamda kaliteli oyuncular çıkartması lazım. Yeni Arda Güler'ler, yeni Yusuf'lar, yani birçok daha oyuncunun çıkması gerekiyor. Şimdi de Arda gerçeği, o Arda'yı Gençler Birliği'nden, Galatasaray altyapısından da Yusuf'u aldı. Çok küçük yaşta aldı Fenerbahçe. Bunları geliştirdi tabii ama yani gönül istiyor ki kendisi, yani ilk aldığından itibaren kendi oyuncusu olan gençleri de yetiştirdi Fenerbahçe artık. Yani bu tarz oyuncu Fenerbahçe'de çok az çıkıyor. O yüzden daha fazla, daha iyi hale getirmek şu an Müjdat Hoca'nın elinde. Müjdat Yetkiler kaptan eski kaptan, Fenerbahçe'de en fazla forma giyen oyuncu özelliği de hala elinde bulunduran önemli bir karakter. O yüzden Fenerbahçe camiası altyapıda Müjdat Hoca'nın gözlerinin içine bakıyor yani.
0: Aygün Bey, Süleyman Bey sorar mısınız diyor, Sayın Yetkinler 7 yılda ne araştır yaptı da tekrar geri geldi diyor.
3: Şimdi tabii kendisiyle ben görüşmedim ama mutlak surette kendini geliştirdiğini düşünüyorum. Eğer zaten öyle değilse çok kısa sürede ortaya çıkacaktır o. Yani altyapılarda bir revizyon, bir reform gerekli. Yani ileriye yönelik, daha önce bir tarama yapıldı biliyorsunuz. Ve çok önemli, oraya altyapıya oyuncular alındı. 40 tane oyuncu alınmıştı. Onların içinden işte Yusuf Akçiçekler çıktı, Arda Gülerler çıktı. Bunun yanı sıra daha şu an ismi aklıma gelmeyen en az 5-6 tane oyuncu çıktı. Aynı hamleleri, aynı doğru yürüyüşleri Fenerbahçe altyapıda Müjdat Hoca'yla ve onun ekibiyle birlikte gerçekleştirmesi gerekiyor. Yani şöyle, burada gelen Müjdat Hoca kendini nasıl geliştirdi, ne yaptı ki de buraya geldi diye bakmamak lazım. Bu bir ekip işi. O ekibin en tepesinde duracak. Yani bizatihi sahaya inip oyuncu çalıştırmak değildir. Yani orada şimdi Fenerbahçe'nin orada psikoloğundan tutun doktoruna kadar, terapistinden sağlık ekibinden antrenörüne kadar çok geniş bir ekibi var. Yani orası 5 yıldızlı bir tesis gibi ve çok donanımlı. O yüzden herkes el birliğiyle bir koordinasyon içinde çalışıyor. Öyle bakmak lazım.
0: Sevgili Süleyman, Greenwood transferiyle ilgili neler söylersin? Durumuyla ilgili. Onunla ilgili de çok fazla sorular geliyor Greenwood'la ilgili.
3: Şimdi Fenerbahçe bu sene ser verip sır vermiyor sevgili Aygün. Sen de biliyorsun,
0: doğru,
3: yani bunu.
0: Doğru.
3: Geçmiş yıllara oranla. Şimdi Greenwood'la ilgilendikleri bir gerçek. Girassi ile ilgilendikleri bir gerçek. Girassi de bu ayın 15'inde sözleşmesi bitiyor ve serbest kalıyor oyuncu. Lukaku'yla ilgilendikleri de, yani zaten Sayın Aziz Yıldırım bir önceki seçimde, yani Sayın Ali Koç'a kaybettiği seçimde de Lukaku ile ilgilenmişti. Hı hı. Şimdi de Lukaku ilgisi ve sevgisi devam ediyor gördüğümüz kadarıyla. Yani bu üç oyuncudan birinin geleceğini tahmin ediyorum ben, ama tabii sürpriz bir isim de olabilir. Watkins'in de adı geçiyor. Oli Watkins'in, ama evet. Şimdi dediğim gibi çok fazla sağlıklı bilgi alamıyoruz. Yani birçok arkadaşımız o gelecek, bu gelecek, şu bitti, 3 gün sonra geliyor. Yani bir sürü şey yazıyor ama inanın onların hepsi kadar ben de yakınım yöneticilere. Ama böyle net bilgiler edinemiyoruz. Şimdi Fenerbahçe'nin yönetimi biraz üstü kapalı davranıyor. Zaten şu ana kadar yaptığı transferlerde de bir Vedat Muriç hariç. Çünkü zaten onun geleceği belliydi. Fenerbahçe'nin futbolcusuydu ve takımı da küme düşmüştü. O yüzden de Fenerbahçe'ye rotasının ne olduğunu 3 aşağı 5 yukarı hepimiz biliyorduk yani. 6 aydır konuşuluyordu aşağı yukarı. Sayın Hakan Safi de kazansa o da getirecekti ikinci forvet olarak Vedat Muriç bence. Yani demek istediğim, içeriden çok fazla bilgi gelmiyor. Bilgi gelmeyince, ki doğrusu da bu bence, Fenerbahçe bu son 4-5 yılda bu içeriden uçurulan bilgiler yüzünden çok şey kaybetti. Hem oyuncuların maliyetleri arttı, hem içeride kaotik ortam oluştu, güvensizlik oluştu. Yani bunu futbolcu menajerleri çıkartıyor şeklinde bir fikrimiz var hepimizin. Ama çünkü her futbolcunun bir menajeri var, öyle değil mi? O menajerlerde bir takım kişilerle kontak halinde oluyorlar. Oradan çıktığı veya kulübün içindeki bünyedeki görevlilerden çıktığı şeklinde dedikodular vardı. Bu da bu. Yani biz böyle düşünüyorsak kulübün içinde yaşayan, Samandıra'da yaşayan futbolcular da aynı tedirginliği, aynı güvensizleri birbirlerine yönelik hissediyorlar ve bu da ortaya bir hoş olmayan manzara çıkartıyordu ve kulübün kalbi olan Samandıra'da bir güvensizlik oluşturuyordu. Şimdi onu gidermeye çalışılıyor işte. İçeriden kolay kolay sır verilmemeye çalışılıyor. Ama tabii bir yandan da çalışmaların devam ettiğini de görüyoruz. Yani rakamlar ortada, 40 milyon eurolardan kapı açılıyor. Şimdi oyuncuyla anlaşırsın, oyuncuyla masaya oturursun. Oyuncu senin verdiğin rakamı kabul eder ama kulübü buna nasıl bakacak? İşte Girassi'de 40 milyon euro serbest kalma bedeli.
0: Evet.
3: Greenwood'da 50 milyon euroya dayanıyor değil mi? 10 milyon, 11 milyon oyuncuya gitse bile. Yani bu rakamlar çok büyük rakamlar yani. Ama şöyle bir gerçek var. Greenwood eğer Fenerbahçe'ye gelirse bence Osimhen ayarında bir oyuncu. O kadar yüksek kaliteli bir oyuncu. Onun bir adli problemi var biliyorsun. O yüzden Türkiye ile ve Türk takımlarıyla konuşuluyor. Eğer o adli problemi olmasaydı Türk takımlarından biri hayalini dahi kuramazdı diye düşünüyorum. Ama o problemi yüzünden işte Marsilya'ya geldi. Şimdi yeni kulüp arıyor. Dolayısıyla da çok büyük oyuncu olduğunu görmemiz lazım. Eğer Fenerbahçe böyle bir transferi gerçekleştirir bitirirse gerçekten çok büyük bir iş yapmış olur Sayın Aziz Yıldırım yönetimi. O yüzden eğer peşinde oldukları oyuncu tabii ki görüşüyorlar da ciddi anlamda hangisini düşündüklerinde şu an seçemiyoruz tabii.
0: Anladım.
3: Dediğim gibi az önce söylediğim gibi Lukaku da olabilir, Jurassi de olabilir, Greenwood da olabilir, Watkins de olabilir. O yüzden tüm bunların hepsi gerçi oyuncu yelpazesine baktığın zaman birbirinden değerli, birbirinden kaliteli oyuncular. Ama bir gerçek var ki sevgili Aygün, ayın 13'ünde Fenerbahçe 13 gün sonra Fenerbahçe ayın 21'inde sahaya çıkacak ve Gornik Zabze ile çok kritik bir maç olacak. Evet. Bu maça kadar bu işleri bitmesi gerekir diye düşünüyor tabii taraftarlar. Yine geç kalındı diyorlar ama Fenerbahçe'nin kadrosunda çok büyük sorunlar var. Yani 21 tane fazla oyuncusu var. Bunun yanı sıra var olup da kadroda sorunları devam eden oyuncular var. Mesela Ederson gibi, mesela Semedo gibi. Yani tüm bu oyuncularla sıkıntılar giderilecek. Yeni transferler yapılacak. Bazı oyuncular
0: bir an önce işlerin bitirilmesi lazım. Doğru söylüyorsun.
3: Yani bunlar tabii süreci uzatıyor ama şimdi senin karşısındaki rakip de ciddi bir rakip. Yani Gornik Zabrze dediğin takım bir Polonya temsilcisi. Yani bugüne kadar Polonya temsilcileri karşısında zorlandığımızı da biliyoruz yani. Yani Polonya'nın dünya futboluna hediye ettiği böyle Podolski gibi, Lewandowski gibi, Boniek gibi, Deina gibi, Lato gibi çok büyük oyuncular var yani bir
0: doğru
3: futbol ülkesi.
0: Doğru.
3: O yüzden de şakaya gelir tarafı yok. 21'de Fenerbahçe sahaya çıkacak ve sorun yumağı ile birlikte çıkacak. Yani oyuncu kadrosunun bu kadar şişkin olması yönetimin de elini kolunu bağlıyor. Zaten mali yapı belli 3 aşağı 5 yukarı elini zorlaştırıyor. Bunun yanı sıra bir de kadroda bundan fazladan oyuncular
0: çıkarman gerekiyor.
3: Problem haline geliyor. Bir an önce oyuncudan çıkmak gerekiyor. Ve transferi istenilen transferleri bir an önce yapmak gerekiyor ama şimdi hocaya bakıyorum.
0: Toparlamamız lazım Süleyman. Reklama da gideceğim. Araya da gitmem gerekiyor. Toparlayalım. Dinliyorum seni sevgili Süleyman'cığım.
3: Şimdi İsmail hocaya baktığın zaman hala kadroda bulunan bir takım şeylerle uğraştığını görüyorum. Yani Mert Hakan Yandaş olsun, İrfan Can Kahveci olsun, Çağlar olsun, Cengiz Ünder olsun, Osterwald olsun. İşte dönsün bakalım ben Semedo ile bir konuşacağım diyor. Yani şimdi bunlar sıkıntı şeyler. Yani sanki taraftarlar o zaman ne düşünüyor? Geçtiğimiz sene kaldığımız noktadan devam ediyoruz. Yani kestirip atamıyor Fenerbahçe.
0: Doğru,
3: yani sorunlu
0: doğru
3: oyuncular, ne olacağı belli olmayan oyuncularla hala yola doğru devam etme gibi bir hayal kurma, ben onları düzeltirim şeklinde bir bakış açısı Fenerbahçe'li taraftarları da biraz tedirgin ediyor açıkçası.
0: Peki.
3: Umarım başarılı olur. Peki. İsmail Hocam.
0: Çok teşekkürler sevgili Süleyman, yayımıza bağlandın.
3: Ben teşekkür ediyorum.
0: Görüşmek
3: İyi
0: üzere.
3: Yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Evet, hattımızda spor yazarı sevgili Süleyman Atvardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
4: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.

0: Radyospor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyospor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyospor'un uygulamasını hemen indirin.
1: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick başlıyor.

0: Herkese merhaba, Radyo Spor Avettri'ye hoş geldiniz. 14.01 saatlerimiz, yaklaşık bugün yarım saat sizlerle birlikte olacağız. Saat 14.30 itibariyle Esport'ta Kupa Günlüğü başlayacak. Ve Kupa Günlüğü'nü de Radyo Spor'dan canlı olarak yayınladığımız için bugün, hatta sadece bugün değil, Perşembe ve Cuma günleri de Kupa Günlüğü var. O yüzden Perşembe ve Cuma günü de hat-trick yaklaşık yarım saat olacak. Bugün Mert'le birlikteyiz. Mert hoş geldin.
1: Hoş buldum Ali abi, sen de hoş geldin.
0: Şimdi adı üzerinde Kupa Günlüğü. Dolayısıyla bizden sonra işte bir saat kadar full Dünya Kupası konuşulacak. 45-50 dakika. O yüzden biz kulüp takımlarına ne olduğuna bakalım. Öyle daha sağlıklı olur. Beşiktaş dün hareketli bir gün geçirdi. Nübel, Doğan Alemdar ve Salih Özcan.
1: Evet.
0: 3 oyuncu.
1: Salih bugün geliyor herhalde.
0: Salih bugün geliyor. Ama o transfer de bitti gözüyle bakılabilir. Kale rotasyonu tamamen değişti. Hatta işte ben onu da anlamadım. Onu da sorayım sana. Yağız Sabuncuoğlu yazmış. Salih Beşiktaş'ın yaptığı son teklifi kabul etmedi. İşte taraflar vedalaştı. Kısa süre içerisinde teşekkür açıklaması.
1: Ersin.
0: Ne dedim ben?
1: Salih dedim.
0: Ersin, pardon. Kısa süre içerisinde şey açıklaması yapılacak. Teşekkür açıklaması yapılacak dendi. Ersin'e ne teklifi?
1: Devam et. Sözleşmesi bitti ya Ersin'de Sanoğlu'nun.
0: Ama şey herhalde, Doğan'dan önce yapıldı herhalde bu teklif, öyle mi?
1: Tabii. Artık Doğan'dan önce o teklifi yapıldı. Bıraktılar Ersin, kesin olarak devam etmek istemiyor.
0: Onun üzerine ikinci kaleci olarak Doğan'dan
1: tercih edildi. Çünkü o geçen senle programdayken vedalardan bahsediyorduk ya, Salih Uçan'a veda edildi. Hı hı. İşte Jota Silva'dır, Ture'dir. Bir tek Ersin Destanoğlu'na ve Necip'e o veda yoktu. Orada da herhalde

0: de hala o pazarlıklar devam ediyor diye düşünmüştük. Devam etmiş belli ki bir süre daha ama Ersin geri adım atmayınca Beşiktaş'ta Doğan Alemdar'a yönelmiş ve kısa sürede de o transferi bitirmiş. Artık dediği gibi herhalde bugün yarın Ersin'e de bir veda paylaşımı herhalde yapılır. Yani çok kötü ayrıldıklarını
1: Yok,
0: düşünmüyorum.
1: öyle gözükmüyor.
0: Yani öyle bir problem değil, olmadı yani. Ersin ikinci kaleci olmak istemiyor herhalde. Haklı, kendince oynamak istiyor. O yüzden iyi bir veda. Yani iyi bir vedadan kastım da büyük ihtimal yazılı bir veda olur. Öyle videolu falan bir veda olur mu şaşırırım. Ama bir vedayı tabii hak ediyor Ersin de.
1: Evet. Ne diyorsun peki Nübel, Doğan Alemdar ve Salih Özcan transferlerine?
0: Valla kağıt üzerinde kaleci olarak bir Alman kaleciyi, Alman milli takımının şu an itibariyle birinci kalecisi Nübel. Değil mi? Bir başka oyuncu var mı bizim kaçırdığımız Dünya Kupası'nda sakatlığı da sebebiyle olmayan?
1: Yok.
0: Hani Ter Stegen artık değil o kaleci. O da Ajax'a gitti galiba en son, transfer yaptı. Böyle bir kaleci alıyor Beşiktaş. Kaleden yana bir sıkıntı vardı. Oraya da makul olarak alınabilecek isimlerden biri bonservis olarak. Yıllık ücreti yine tabii çok fazla ama böyle bir kaleciyi göze alıyorsanız o maliyetleri de demek ki göze alıyorsunuz demektir.
1: Sanki orada böyle bu kez Beşiktaş garanti oynamak istedi.
0: Evet, garanti. Yani kimsenin Nübel'le ilgili bir soru işareti olduğunu düşünmüyorum. Kağıt üzerinde yani Nübel'i eleştiren görmedim öyle bir yorum. Hani Nübel'le ilgili genel benim de okuduğum
1: Bizim Bundesliga'yı
0: şeyler
1: anlatan
0: var.
1: gençler de çok umutlu.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Onların yorumu daha kıymetli tabii
1: Çok iyi bir
0: benim
1: transfer
0: yorumumdan.
1: yaptığını düşünüyorlar Beşiktaş'ın.
0: Süper o zaman Beşiktaş için. Alternatif olarak genelde hani daha tecrübeli bir kaleci olsa hem o kaleci için hem belki Beşiktaş'ın daha iyi olabilirdi ama Doğan daha potansiyelli bir kaleci. Doğan için pek iyi değil. Onun oynaması gerektiği yaşlar yani Doğan 22-23 yaşında olması lazım. Bireysel olarak onun için kötü ama Beşiktaş'ta sonuçta potansiyelli milli takım havuzunda olan bir kaleciyi aldı. Avrupa görmüş bir ismi aldı. O yüzden o da kağıt üzerinde. Kulüp için iyi
1: Ona
0: gözüküyor.
1: da 2 milyon euro civarında bir bonservis verileceği söyleniyor.
0: Tabii yani bu tarz bir oyuncu da bedavaya Başakşehir'den çekmek bence mümkün değil. Fena bir para da vermemiş Beşiktaş. Belki burada daha farklı bir isme gidebilirdi lig içinden. Daha yaşlı, gerçek bir ikinci kaleci. Ne bileyim kim olabilir.
1: Gerçek bir ikinci kaleci derken?
0: Artık hani Doğan gibi böyle birinci kaleci olma umudu olmayan, ikinci kaleciliği kabullenmiş bir deneyimli kaleci. Şimdi birebir de bir isim aklıma gelmedi ama keşke verebilsem şu anda Süper
1: Bilal
0: Lig'de.
1: Beyazıt gibi bir
0: Bilal ama
1: kaleci mi?
0: birinci kaleci şu an.
1: Birinci kaleci.
0: Kayseri'nin
1: İkinci
0: birinci
1: kaleci
0: kaleci.
1: bizde de çok öyle yok ya. Sen anladım senin söylediğin profili ama.
0: Şey.
1: Hani böyle Okan Koçuk desen Okan da oynuyor yani direkt.
0: Okan
1: Zaten
0: oynuyor.
1: şeyi İrfan Can Eğribayat
0: O da
1: mesela
0: böyle arada
1: Samsun'a
0: kaldı.
1: kiraya verildi. Hani Samsun memnun kalmadı yani İrfan Can Eğribayat'tan.
0: Şimdi Bilal oraya gitti değil mi?
1: Evet, Bilal oraya
0: Bilal'im.
1: gitti ya da gidecek işte. Onlar okunuyordu. Hani böyle bizde yaşlı ve yedekte oturan ya da tecrübeli ve yedekte oturan kaleci şu an pek ben de hatırlamıyorum.
0: Ya
1: Mesela
0: var
1: Emre
0: da
1: Bilgin olabilir miydi
0: Emre
1: peki?
0: Bilgin.
1: Direkt. Yani Doğan Alemdar yerine şimdi Doğan Alemdar da dediğin gibi genç bir kaleci. Onun yerine mesela Emre Bilgin'e güvenmek çok mu riskli olurdu?
0: Herhalde çok farklı da olmazdı ikisi arasında. Ama algı Ali abi sanki orada transferin algısı altyapıdan çıkan oyuncunun algısına ağır basıyor olabilir mi? Hani Emre'yle devam edilse hani paraları yoktu, kimseyi alamadılar, altyapıdan çıktı. Kredisi sanki daha az olurdu gibi Emre Bilgin. Ama Doğan olunca bonservisine para verdin, potansiyelli. Emre'ye göre tabii bu arada milli takım şeyi de var. A milli takım kamplarında hem şey Doğan çağrılıyordu. Emre Ümitler de vardı ama Doğan kadar yükselmedi. O yüzden o riske de girmek istemedi Beşiktaş benim anladığım kadarıyla. Yoksa
1: Evet.
0: Emre ile de olurdu ikinci kaleci. Çok büyük bir fark olduğunu ben de Doğan'la arasında düşünmüyorum.
1: Evet, Nübel sadece 1996 doğumlu. Daha 29 yaşında, Eylül'de 30 yaşın, daha 29 yaşını doldurup 30 yaşında olacak. Alexander Nübel 2029'a kadar da Bayern'le sözleşmesi vardı. Yani daha bir 3 yıllık daha sözleşmesi vardı. Tabii orijinal planda Neuer'in yerine kaleyi teslim alması gerekiyordu. Fakat Neuer performansını ki hani iki tane zannedersem büyük sakatlık yaşamasına rağmen devam ettirince Nübel'de, Bayern'de istediği fırsatları bulamadı ki 1900 ne dedik? Kaç? 96'lı dedik. 2020'de yani 24 yaşındayken transfer olmuş Bayern'e ve ondan sonra da ki hadi o da şey gibi, o da Schalke'den gitmiş. Hı hı. Neuer gibi Bayern'e. Ama Bayern'in istediği fırsatları bulamayınca kiralık olarak verildi. Bundesliga'da 145 karşılaşması var. Beşiktaş'ın yeni isminin, onu söyleyelim. Şampiyonlar Ligi'nde 11 maç oynamış. Şampiyonlar Ligi elemelerinde 5 maç oynamış. Şu ana kadar toplam kariyerinde 341 karşılaşma görülüyor. Beşiktaş'ın yeni filebekçisi Alexander Nübel'in. Normal şartlarda işte böyle 29-30 yaşında bir kaleci, hani tutturursanız 5-6 sene kalenizi güvenle korur. Ama bilemiyorum, Beşiktaş hani bu kadar bir yabancı kaleci istikrarı pek olan bir takım değil. Onu devam ettirir mi? Ama kağıt üzerinde hani böyle 5-6 sene sizi idare eder. Ondan sonra işte hani o 5-6 sene sonrasını düşünseniz Doğan orada olur mu? Ondan da çok emin değilim.
0: Olmaz artık değil mi?
1: Hani biraz onu düşünüyorum çünkü, yani çünkü Doğan zaten o zaman geliyor hani 28-29 yaşına. Doğan için de çok doğru bir şeyi değil. Planlama değil gibi gözüküyor. O yüzden Emre Bilgin dedim. Hani acaba direkt ikinci kaleci oynar. Ondan sonra Nübel olmadı. Emre Bilgin'le pat diye devam edersin. Emre Bilgin çünkü çok konuşuldu biliyorsun. Çok yazıldı, çizildi. Bakalım. Devam edeceğiz şimdi. Bugün reklamları tabii 14.30'da diğer programa geçeceğimiz için, kupada bugüne geçeceğimiz için zamanında verelim. İlk aramıza gidelim. Saatlerimiz 14.10. Ondan sonra Beşiktaş'la devam edeceğiz.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick devam ediyor. Wow.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk araya gittik geldik, 14-13 oldu saatlerimiz. Hırvatistan'da milli takımı çalıştıran Zlatko Dalic dönemi de sona erdi. Artık ben bir noktadan sonra saymayı bıraktım.
1: Ben Dalic'i kaçırdım ya, ne zaman oldu?
0: Şimdi daha yeni geldi.
1: Ha şimdi?
0: Şimdi daha yeni geldi. Aynen.
1: Ben de çünkü Twitter'a baktım, görmedim de.
0: Yok yok, yeni geldi. Dediğim gibi saymayı bıraktım ben teknik direktörlerle alakalı olarak. Kalanları düşünüyorum sadece. Ancelotti.
1: Montella.
0: Şu ana kadar kaldı. Bizi bir kenara koy. Başka böyle aklınızda var mı?
1: Başarısız olanlardan böyle şey olarak.
0: Tabii Dünya Kupası'na elenip, hani öyle ya da böyle elenip teknik direktörle devam eden ülkeler.
1: Hı hı.
0: Az.
1: Çekya gitti. Güney Kore gitti. Mesela A grubunda.
0: Ha.
1: Direkt olarak aklıma gelenler. Aynen. Hani Paraguay elendi ama hoca duruyor. İşte Avustralya devam ediyor. Uruguay gitti. Böyle başarısız olup gitmeyen herhalde bir biz.
0: Amerika'da gitmedi ama Amerika'ya başarısız der misin?
1: Demem.
0: Kanada'da gitmeyecek.
1: Lideri oldular. Onlar değil. Meksika zaten iyi bir turnuva geçirdi. Gitmez.
0: Hı-hı. Roberto Martinez gitti.
1: Yani grup aşamasının en büyük fiyaskosu bizde Uruguay'da herhalde. Bir de belki Güney Kore. Hı-hı. Güney Afrika'ya geçildiği için. Uruguay gitti. Bielsa. Evet. Güney Kore gitti. Bizim hocamız kaldı. Tabii şeyi bilmiyorum bu arada. Gidenlerin hangisinin mesela 2 yıl daha sözleşmesi vardı da gitti. Mesela Dal için bitip de mi gitti?
0: Sözleşme sonu.
1: Şimdi o da çünkü bence önemli bir detay burada.
0: İşte önemli bir detay mı, yoksa o direkt olarak şeyle mi alakalı? Hani takım umut verdi vermedi, iyi oynadı kötü oynadı. Çünkü iyi oynasa hemen hocayla anlaşıp devam ettirebilirler.
1: Evet ama bizde mesela kötü oldu. Montella ile sözleşme tam bitiyordu. Devam edilir miydi mesela? Büyük ihtimal edilmeyebilirdi. Ama yani şimdi sözleşme de var.
0: Dünya Kupası öncesi vatandaşlık vermeyi düşünüyordum. Hani adamın ismini değiştirip, hı-hı, ismi ne olur diye konuşuyorduk. Ne oldu mesela o konu? Şu an hiç konuşulmuyor değil mi? Neden? Çünkü zamanı değil. Biliyorlar yani. Hani.
1: Herhalde bir onlar da o kadar kör göze parmak yapmazlar.
0: Ama sen Dünya Kupası'nda başarılı olsan, Montella şu an Türk vatandaşlığı almış ve plakette fotoğraf çektiriyordu büyük ihtimalle.
1: Öyle abi, sonuçlarla değişiyor tabii ki.
0: Neyse tamam, Dünya Kupası'nı kapatalım. Peki gelelim Salih Özcan'a.
1: Salih Özcan. Beşiktaş orta saha arıyor mu?
0: Arıyor.
1: Arıyor. Orada defansa yönelik bir isim arıyor mu ki alternatif olarak elinde gerçekten çok fazla bir oyuncu yok Endidi'den başka. Arıyor. Salih Özcan bu kriterlere uyuyor mu? Uyuyor.